0: hormonunun gece salgılandığını düşünürsek, karanlık bir odada çocuğun yatarak bu uykusunu almasında fayda var. Sonuçta gün ışığında yatma da büyüme hormonunu çok fazla tetiklemez. Yani benim çocuğum gündüz de yatsın boyu uzar demekle gece yatıp karanlıkta bir çocuğu yatırmak arasında fark var mı dersen, bilimsel olarak karanlığın, özellikle derin uykunun, çünkü bunu sağlar, derin uykuya geçiş sağlar, büyüme hormonunu daha aktif hale getirir. Bu uyku düzeni, uyku çevresi önemli bu bakımdan. Yiyeceklerde de özellikle protein ağırlıklı, yumurtanın beyazı mesela çok güzel bir protein kaynağı. Ceviz çok önemli bir element, mineral kaynağı. Onun haricinde bizim etrafımızdaki yöresel salatalıklar önemli. Bizim tarhanamız var, çok önemli. Tabii tarhananın da sonuçta içerisindeki asıl maddelere baktığımızda bir fermentasyon dediğimiz olgunlaşma süreci geçiyor o besinin. Burada probiyotik, prebiyotikler çok önemli. Şunu unutmamalı bizi dinleyen insanlar, artık gerçekten bizi yöneten bir bağırsak sisteminin olduğuna bilim çok çok üzerinde durduğu bir nokta. Bu kabul edilen edilmeyen unsurları var tabii ki. Bazı hekim arkadaşlarımız hala bunu kabullenmiyor. Fakat bilim şu anda probiyotik üzerinde, prebiyotik üzerinde, yani bağırsaktaki o yararlı bakterilerin üzerinde duruyor. Bizim de kefir biliyorsun geleneksel besinimiz. Bu da bir probiyotik kaynağı. Böyle bizim geçmişten yoğurt, gelen yoğurt, ayran, süt, bunları mutlaka vermek lazım. Eskiden biz süt vermeyin demir eksikliği yapar derdik. İnsanlar süt vermemeye başladı. Biz süt vermeyin derken hiç süt vermeyin demedik sonuçta. En azından günde bir su bardağı sütü akşam yatmadan önce içmelerinde fayda var. Ben çocukluğumda mesela hatırlıyorum.
1: Evet,
0: annem mutlaka gece yatmadan önce bu bardağı getirir, elimize onu iliştirir, içerdik. Onun bile bir hazı vardı yani. Bunları çocuklardan esirgememek lazım.
1: Evet.
0: Ek süt, ek gıda dedik zaman bizim inek sütü, bunu günlük sütler karşılıyor sonuçta. UHT tartışmaları var. İşte sütün kalitesi var. Günlük sütler satılıyor piyasada. Fakat brucelle, salmonella maalesef fazla. Eğer güvenmediğimiz aşısız bir hayvandan bu bize geliyorsa, sağlığımızı koruyayım derken sağlığımız elden gidebilir. Yine de bakkaldaki aldığımız süt bence normal elden satılan sütten daha güvenilir diye söyleyebilirim.
1: Evet, günlük sütlerden tercih edebilirler.
0: Evet.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: ediyorum.
0: Bugün
1: için tekrar görüşmek üzere.
0: Çok sağ olun.
1: Tabimlemutluyum.com her zaman ziyaret edebileceğiniz bir adres, orada güncel bilgiler bulabilirsiniz. Onun dışında sosyal medyada Bebeğimle Mutluyum'u takip edebilirsiniz. Özellikle Instagram'dan, Facebook'tan güncel paylaşımlarımız devam ediyor. Sorularınıza da cevap bulabilirsiniz. Bu sayfalarda her gün bir doktorumuz, bazen çocuk hastalıkları, sağlığı konusunda, bazen de anne adaylarını hamilelik konusunda bilgilendiriyor. Bir haftanın, bir hafta sonunun daha sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın. Bebeğimle Mutluyum.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
6: TGRT FM.
5: Şimdi reklamlar.
0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM.
7: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şimdi bir kimse işlediği günahlar için tövbe etmesi lazım. Şimdi tövbe konusu da mesela kitaplarda uzun uzun anlatılıyor. Oysa hani tövbe ettim demek yeterli olmuyor mu? Bu kadar kısa olması lazım. Yani ben tövbe ediyorum. İşlediğim günahtan tövbe tövbe ya Rabbim dedim. Bir günah işledim. Tövbe tövbe dedim. Estağfurullah dedim veya. Bu işi bitirmiş oluyor mu? Yani günahlarımız bağışlanmış olur mu böyle söylemekle? Veya bu tövbe olur mu? Veya başka bir şey mi yapmamız lazım?
1: Mustafa Bey, tövbeyi tarif ederken Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyorlar ki kalben pişman olacak, diliyle söyleyecek. Yalnız kulun kendisiyle Allah-u Teala arasında işlemiş olduğu günahlar var. Bir de kullara, hayvanlara sirayet eden aleni, açıkta işlemiş oldukları var. Bunun için gizli olan günahın tövbesi gizli yapılır. Açıkta aleni yapılan günahın tövbesi de aleni yapılır. Buyuruluyor. Biz kimsenin samimi olup olduğunu bilemeyiz. Elimizde böyle bir ölçü alet de yok. Gel bakayım sen samimisin değil misin, böyle bir şeyimiz yok.
0: Suyun klorunu ölçer gibi bir alet yok yani.
1: Yok. Adam diyor ki ben tövbe ettim, biz inanırız. Ama samimi değil, bizi kandırmak istiyor. Veyahut da kendisini öyle göstermek istiyor. Riya yapıyor falan filan, gösteriş yapıyor. Ben onu bilemem. Bana emredilen, yani karşımdaki konuşan Müslüman. Bana emredilen, ben de Müslümanım. Rabbimin emrettiği. Suizan etme buyuruyor Rabbim bana. O dedi ki ben tövbe ettim. Akşam sen tövbe falan etmezsin, sen zaten garantikisin falan. Denmez o. Tövbe ettim diyorsa ben sana inanırım. Tamam, hüsnüzan ederim. Ama benim hüsnüzanım seni kurtarmaz. Ya işte bak, 10 kişi hüsnüzan ediyordu falan. 10 kişi hüsnüzan. Onlar Allah-u Teala'nın emrine uyarak hüsnüzan etti. Senin kalbini bilerek değil ki. Senin kalbini Allah-u Teala biliyor. Bizimkini de Allah-u Teala biliyor. Hepimizinkini biliyor. Sen gerçekten Allah-u Teala'nın bir emrini yerine getirmedin veyahut da bir yasağını işledin. Ondan sonra cız etti kalbin, tövbe ettin, gözyaşı döktün. Eğer böyleyse, dilinde, kalbinde bu şekildeyse Allah-u Teala senin tövbeni kabul eder. Ya insan olarak bile. Mesela diyelim ki adam girmiştir, senin malına zarar vermiştir veya çalmıştır. Adam ağlayarak geldi, beni döv, işte elimi kes, kafamı kes, ben hata ettim, özür dilerim. Yani hakkını helal et, yani senin malın mülkünü ödeyecek param da yok, pulum da yok falan. Oturdu adam, zirin zirin ağlıyor. Ağlayan insan, dinleyen de insan. İnsan, yanı yaratılmış ikisi de. O insan bakıyor. Diyor ki hadi git diyor. Affettim diyor. Helal ettim git. Diyor. Hani Fudayl bin İyad Hazretleri işte. Yahudi şey yapıyor da en sonunda insafa geliyor. Müslüman olmasına da sebep oluyor. Ya bakıyor diyor ki. Ya diyor illa diyor ben diyor niyet etmiştim diyor. O benden aldığın diyor altınları elime koymadıkça diyor ben hakkımdan vazgeçmeyeceğime dair diyor. Haline bakıyor Fudayl bin İyad. Diyor ki ya beni köle olarak al veyahut da sat. Yeter ki hakkını helal et. Böyle ısrar edince gel diyor eve gidelim. Minderin altında altınlar var diyor. Ver onları bana diyor, sana hakkımı helal edeyim. Minderin altına sokuyor. Çıkar diyor bir avuç altın. Bir bakıyor. Küt diye bayılıyor. Diyor ki ben Tevrat'ta görmüştüm diyor. Samimi tövbe edenin elinde çakıl taşı altın olur diyor. Ben oraya çakıl taşı koydum diyor ya. Çakıl taşı koydum.
0: Denemek istemiş.
1: Yani. Denemek istemiş. Sen diyor samimisin. Sen samimisin. Dolayısıyla bir insan bile karşıdakinin samimi olduğuna inandığı zaman, yani malına da zarar verse, ona hakaret etmiş olsa bunu affedebiliyor. Allah-u Teala muhtaç değil. Sen samimi olarak şartlarına uygun yaparsan niye kabul etmesin? İmam Gazali Hazretleri buyuruyor ki tövbenin ve duanın kabulünden endişe etmeyin. Neden endişe edin? Duanın da tövbenin de şartlarına uydun mu uymadın mı? Buna bakın buyuruyor. Çünkü kitaplarda tövbe ettim demek tövbe olmaz. Çünkü tövbenin sahih olması için bir, günahı bırakması. İki, günah işlediğine Allah-u Teala'dan korktuğu için utanmak, pişman olmak lazım. Üç, bu günahı da bir daha yapmamak lazım. Şimdi Hasan-ı Basri Hazretleri tövbenin şartlarına uygun olarak hem dil hem de hal ve yine yani günahları haramı terk etmekle ve hak sahipleri helalleşmek yapılması lazım olduğunu bildirmiş. Şartlarına uygun olmayan tövbenin tam tövbe olmadığını belirtmek için de bizim tövbemiz de tövbeye muhtaçtır buyurmuştur. Şartlarına uygun değilse şartlarına uyarak yani tekrar tövbe etmen lazım. Şartlarını tövbe dedim ya. Arkadaş bana demiyorsun. Tamam. Bana demiyorsun.
0: Benimle bir şey ilgisi yok ki.
1: Benimle ilgisi yok. Seyyid Ahmet Bedevi Hazretleri talebesinden birisine tövbeyi nasuhun ne olduğunu sorması üzerine tövbenin hakikati geçmiş günahlara pişman olmak, gelecekte olacağı istiğfar etmek, affını istemektir. İşlenen günaha tamamen pişman ve bizar olmak, bir daha o günahı işlememeye canı gönülden azmetmek ve bu çeşit bir tövbe ile kalbi temizlemekten ibarettir cevabını vermişlerdir. Şimdi bir hadise anlatılıyor Mustafa Bey. Abdurrahman Camii Hazretleri işte 20'li yaşlarındaymış. 22 yaşında falan tövbe nasip olmuş kendisine. O yaşa kadar işte arkadaşlarla zevki sefa yiyip içiyor falan. Yaşadığı bölgede de üzüm çok, içki de çok. Kendiler de imal ediyorlar içkileri. Sırayla getirip şey yapıyorlarmış. Bir gün sıra buna gelmiş. Gidiyor ambarda işte bulundukları yerde 40 küp içkileri varmış. İçki almak için gidip baktığında hiçbirinde şarap bulamaz. Şaşırıp kalır. Sonra merkebiyle şarap almak için bağ evine gider. Oradaki şarapları merkebe yükler. Merkep yürümemekte inat eder. Hayvanı yürütmek için sertleştiği anda Ahmet niçin bu hayvanı incitirsin? Onu biz yürütmüyoruz. Biz irade etmeden yürümeyeceğini bilmiyor musun? Arkadaşların özrünü kabul etmezse biz kabul ederiz diye bir ses işitir. Hemen yere kapanır ve ya Rabbi tövbe ettim. Bundan sonra hiç şarap içmeyeceğim. Emreyle merkep yürüsün. O insanlara mahcup olmayayım diye yalvarır. Merkep yürümeye başlar. Arkadaşlarının yanına varıp şarabı önlerine koyduğunda arkadaşları sen de iç derler. Ben tövbe ettim cevabını verdiği halde arkadaşları içirmek için ısrar eder. Tam o anda ya Ahmet ellerinden al iç ve içtiğin bardaktan onlara da içir diye bir ses duyar. Bunun üzerine hemen alıp içer. Fakat şarap Allah-u Teala'nın kudretiyle bal şerbetine çevrilmiştir. Orada bulunanlara da tattırır ve arkadaşları da tövbe ederler. Tabii bu seçilmiş bir kul. Seçilmiş bir kul. Hani böyle şeyler olmuş mu? Olmuş tabii ki. Olmuş tabii. Nice bu şekilde böyle vesile olmuştur. Ama buna kavuşmak için de mesela Abdurrahman Camii Hazretleri o yaşta Allah-u Teala'nın razı olduğu, beğendiği bir şey yapmıştır. Hatta kitaplarda anlatılıyor. Eğer bir kimse kafir bile olsa cömertse Allah-u Teala fakir kullarına, muhtaç kullarına böyle yardım ediyorsa çünkü cömertlik cennette bulunan bir ağaçtır, kökü cennettedir, dalları dünyadadır. Eğer cömertlik varsa o kimsenin önüne Allah-u Teala onun iman etmesi için şartları oluşturur. Şartları oluşturur. Ve bir gün gelir aynı şekilde iman eder mi? Evet, bir gün gelir Allah-u Teala ona da o imanı nasip ettirir. Nasip ettirir. Dolayısıyla mesela Abdullah Seccai Hazretleri var. O zat buyuruyor ki azalarıyla ve kalbiyle günahleyip de sadece diliyle tövbe eden, azasını, organlarını ve kalbini günahlardan uzak tutmayan kimse ne kötü kuldur. Şimdi diliyle tövbe tövbe tövbe falan, o zaman içkiye devam ediyor falan. Bu tövbe değil. Tavuğun tövbesine benzemesin buyuruyor diye bir ifade var kitaplarda. Şimdi ben de köy çocuğu olmam sebebiyle, köyde büyümem sebebiyle yakinen tabii köyde bir sürü tavuk vardı falan. Bunun yazı kışı olur. Bilhassa yazın. Bu bilhassa öküz cins hayvanlar. Onların necasetlerinde buğday biçme ve aynı şekilde harman zamanında şeyler olur. Buğday taneleri olur. Onun için tavuklar habire koşarlar onları eşer. Tabii eşerken içinde buğday tanesini çıkartır yer. Sonra da kakası pis olduğu için yere böyle sürer. Tövbe tövbe tövbe der gibi, tamam mı?
0: Ama sonra gider bir daha yer.
1: Ama sonra bir daha görür pat diye bir daha atılır. Onun için de bu ifade şey kitaplara geçmiş. Tavuğun tövbesine benzemesin senin tövbende diye. Bunun için şartlarına uygun tövbe yapılırsa, şartlarına uygun tövbe yapılırsa Allah-u Teala o tövbeyi muhakkak kabul eder. Ama dilinle söylüyorsun ama şeyle kalben bir şeycik yok ve o günahtan da vazgeçmiyorsun.
0: Bu tövbe olmaz.
1: Hatta bir ifade kullanılmış. Allah Teala ile alay etmek gibi olur. Cezasını ağır olur.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz.

fakirdi. Bir iki gün hiç yemek yemeden geçirdiğimiz zamanlar olurdu. Bir gün annemin eline biraz arpa geçmişti. O arpayı un yaptı ve iki ekmek pişirdi. Komşudan da biraz süt istedi. Bana haydi git, Ebu Talha'yı çağır da beraber yiyelim dedi. Ben yemek yiyeceğiz diye sevinerek dışarı çıktım. Bir de baktım ki Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem, Eshab-ı kiram Rıdvanullahi teala aleyhim ecmainle oturuyorlardı. Huzuruna yaklaşıp, ya Resulallah, annem sizi çağırıyor dedim. Kalktılar. Eshab-ı kirama da kalkınız buyurdular. Eve doğru yürüdük. Eve yaklaşınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem babalığıma, ey Ebu Talha, hiçbir şey hazırladın mı ki bizi davet ediyorsunuz buyurdu. Ebu Talha radıyallahu anh, seni peygamber olarak gönderen Allah hakkı için dünden beri bir lokma yiyecek yemedim. Evde de yiyecek bir şey olduğunu zannetmiyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o halde Ümmü Selim bizi niçin davet etti eve bir bak buyurdu. Ebu Talha evine girdi ve hanımı Ümmü Selim'e Resulullah'ı niçin davet ettin diye sordu. Hanımı, iki arpa ekmeği pişirdim. Komşudan da biraz süt aldım. Enes'e, baban Ebu Talha'yı çağır, gel yiyelim diye söyledim dedi. Ebu Talha dışarı çıkıp durumu Resulullah'a anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, üzülmeyiniz, bizi evine al buyurdu. Birlikte eve girdik. Resulullah anneme, ey Ümmü Selim, o ekmekleri getir buyurdu. Sonra mübarek elini ekmeklerin üzerine koydu. Ey Ebu Talha, eshaptan 10 kişi çağır, içeri gelsinler buyurdu. Ebu Talha 10 kişi çağırdı. Resulullah onlara, oturun, Bismillah diyerek benim parmaklarım arasından yiyiniz buyurdu. O 10 kişi yiyip doydular. 10 kişi daha çağır buyurdu. Ebu Talha 10 kişi daha çağırdı. Onlar da aynı şekilde yiyip doydular. Böylece 73 kişi o yiyecekten yiyip doydu. Sonra bize, ey Ebu Talha ve ey Enes, geliniz yiyiniz buyurdu. Resulullah ile birlikte biz de yiyip doyduk. Sonra ekmekleri Ümmü Selim'e verdi. Al ye ve dilediğin kimseye de yedir buyurdu.

0: Üçüncü cilt, 57. mektup. Bu mektup, Mevlana Hamid Ahmedi için yazılmıştır. Âlemin yoktan var edilmiş olduğunu bildirmekte ve Yunan felsefecilerinin aklı feal dedikleri şeyi reddetmektedir. Âlemlerin Rabbi olan Allahü Teala'ya hamdolsun ve peygamberlerin en üstününe salat ve selam olsun. Allahü Teala kendiliğinden vardır. Allahü Teala'nın varlığı kendisindendir. Şimdi var olduğu gibi geçmişte de hep vardı. İleride de hep vardır. Varlığından önce ve varlığının sonunda yok olması mümkün değildir. Hep var olması lazımdır. Yokluk ona yaklaşamaz. Allahü Teala'dan başka her şeye âlem denir. Âlemin hepsi, maddenin fizik halleri, yani katı, sıvı ve gaz cisimler ve atomlar, moleküller, enerjiler, gökler, akıllar, nefisler, hücreler, bütün canlılar, elementler ve bileşik cisimler, onun yaratmasıyla var olmuşlardır. Yok iken, sonradan vücuda gelmişlerdir. Sonsuz var olan, yalnız O'dur. Ondan başka her şey yok idiler. Sonradan var oldular. Sonra yine yok olacaklardır. Yer küresini 2 günde yarattı. Sonra gökleri ve yıldızları da 2 günde yarattı. Yani yoktan var eyledi. Hamim, Secde suresinin 9. ayetinde mealen, yeri 2 günde yarattı. Ve 12. ayetinde mealen, sonra 7 göğü de 2 günde var eyledi, buyuruldu. Bir kimse ortaya çıkıp, Kur'an-ı Kerim'in bu ayetlerini inkâr ederek, mahluklardan bir kısmına ve göklere, yıldızlara ve elementlere, akıllara, ruhlara kadim derse, bunun ahmak olduğu anlaşılır. Bütün dinler, Allah'tan başka her şeyin hadis olduklarını, yani yok iken, sonradan var edilmiş olduklarını bildirmişlerdir. Bütün dinlerin bu söz birliğini Hüccetül İslam İmam-ı Muhammed Gazali El-Munkizu Anid-Dalal kitabında bildirmektedir. Alimlere düşmanlık. İslam ilimleriyle ve İslam alimleriyle rahimehumullahü teala alay etmek küfür olur. İslam alimine söven, kötüleyen kâfir olur, mürtet olur. Fısk ve bid'at sebebiyle sevmemek lazım olur. Dünya işleri sebebiyle sevmemek günah olur. Salihleri sevmemek de böyledir. Hadis-i şerifte 3 şey imanın lezzetini arttırır. Allahü Teala'yı ve Resulünü her şeyden çok sevmek. Kendisini sevmeyen Müslümanı Allah rızası için sevmek, Allahü Teala'nın düşmanlarını sevmemek ve ibadetlerin en kıymetlisi hubbi fillah ve budi fillah'tır buyuruldu. Allah için düşmanlık edilmesi lazım gelenlerin başında insanın kendi nefsi gelir. Sevmek demek onların yolunda bulunmak demektir. İmanın alameti de hubbi fillah ve budi fillah'tır. Bir hadis-i şerifte Allahü Teala'nın bazı kulları vardır. Bunlar peygamber değildir. Peygamberler ve şehitler kıyamet günü bunlara imrenirler. Bunlar birbirini tanımayan, uzak yerlerde yaşayan, Allah için birbirini seven müminlerdir buyuruldu. Bir hadis-i şerifte insan dünyada kimi seviyorsa ahirette onun yanında olacaktır buyuruldu. Onun yolunda bulunmazsa sevgisi sahih olmaz. İnsan dinine ve emanetine güvendiği salih kimselerle arkadaşlık etmelidir. Kâfirleri seven onlarla birlikte cehenneme gidecektir. Sevgilisine tabi olmamak İnsanın elinde değildir. sevmenin en kuvvetli alameti, sevgilinin sevdiklerini sevmek, sevmediklerini sevmemektir.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere tarihi ilçemiz, birçok savaşların geçtiği, kahramanların toprağa düştüğü yerimiz, vatan parçası Gelibolu'dan sesleniyorum. Gelibolu Mevlevi Hanesi'ni bundan önceki programımızda dışarıdan sizlere tanıtmaya çalıştım. Şimdi meşhur Gelibolu Mevlevi Hanesi'nin Semahane binası denilen yerinin içindeyiz. Yani semahane ne demek? Sema dönülen yer demek. Şimdi burada şu bölüm, büyük bölüm, sema yapılan yer. Hemen şuradaki küçük bölüm, burası da hamuşan yeri, yani uyuyanlar yeri diyorlar burada da. Hamuşan hep uyuyan anlamına olmaz. Ses edemeyen, ses çıkaramayan, sesi çıkmayanların yeri. Kabristan burası efendim. Her Mevlevi hanenin içinde kabristanlar vardır, kabirler vardır. Lefkoşa Mevlevi hanesinde de bu var. Karaman'da, Aktekke'de rahmetli Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin önce bulunduğu yer olan Karaman'da var. Oradaki validesinin kabrinin yanında da yine 16-17 tane şeyh efendilerin, postinişin olanların kabirleri var. Olur mu? Olur. Bunun herhangi bir mahsuru yok. Ama şimdi burası şöyle birazcık daha yanaşayım. Burası gördüğünüz gibi mikrofonlar, sandalyeler, efendim çeşitli böyle elektronik bazı ses veren çalgı aletleri diyeceğim. Mecburen diyorum çalgı aleti diye. Çalgı aletleri var. Ve bir de kırık dökük kabir taşları koymuşlar. Biz burada neyin canlandırması yapıyoruz? Bunun altında insan yatıyor efendim. Ve bu Mevlevi hanede post işin olan zatların kabri var burada. Biz bunu tamamıyla törensel bir hale getirmişiz. Peki ne oluyor? İşte ayda bir geliyorlar burada, sema dönüyorlar, insanlar da seyrediyorlar. Peki namaz nerede kılınıyor burada? Şuradan şöyle baktığımızda efendim mihrabını görüyoruz. Yani burası umumi namaz kılınan yerdi. Böyle çalgıyla, neyle veya herhangi başka bir vurularak kullanılan, ses çıkaran aletlerle dinimizde ibadet bizim kitaplarımızda yazmıyor. Artık turistik maksatlarla mı olsun veya diye veya hani bir kültür değişikliği mi olsun diye bir ibadethane bugün maalesef bir tiyatroya benzer gösterinin yapıldığı yer haline gelmiştir. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri ömründe hiç ney çalmamıştır. Huzurunda da kimse ney çalmamıştır. Mevlana Hazretleri de böyle bugünkü semazenlerin giydiği kıyafetlerle, dar vücuda yapışmış olan alt parçalarla, efendim üstünde etekle böyle dönmemiştir. Bazı dizilerde dahi bugün bir devlet başkanının da efendim böyle bir döndüğünü gösterecek kadar biz bu işi benimsemiş görünüyoruz. Peki namaz? Efendim ben böyle konsantre oluyorum. Kardeşim dinimizde konsantreyi din emretmiş. Öğlen namazı 10 rekat, 4 rekatı senin konsantre için kıldığın sünnettir. Ondan sonra Allah-u Teala'nın huzurunda olduğunu daha iyi hissetmen için de sonra farzı kılıyorsun. Ondan sonra da o haşmetin biraz daha insin diye son sünneti kılıyorsun. Bundan daha iyi konsantre mi olur? Sen kalbini toplamazsan istediğin kadar çal, istediğin kadar dön, başın döne böyle bir ibadet yok. Evet, kiliselerde, ayinlerde bugün org çalıyorlar. İsa Aleyhisselam zamanında böyle bir org çalma yoktu. Onlar kendi dinlerini böyle bir değişik bir hallere sokarlarsa biz illa onlara ayak uyduralım, biz de biraz modern olalım. Yani dinimiz de bu asra uysun canım. Yani insanlar böyle namaz, namaz, namaz. Namaz ama İslam'ın 5 şartından birisi. Şimdi bu Mevlevihane dediğimiz şurası 1920 yılında maalesef Yunan'ın haksız yere evvela 1919-15 Mayıs'ında İzmir'e asker çıkarmasıyla daha sonra da biraz doğuya doğru bir kolda efendim kuzeye doğru ilerlemesiyle Mudanya'ya gelip ondan sonra Tekirdağ derken bu bölgeleri işgalinde burayı Yunanlılar bulundukları 2 senelik müddet içerisinde cephanelik olarak kullandılar. Yunan gitti. Defoldu gitti. Sonra biz bu yeri o günün yoksulluk şartlarını da biraz arkamıza alarak, bahane olarak arkamıza alarak buraları Sebahane değil, yani Mevlevihane değil, başka işler için kullandık. Bazı kurumlara depo olarak verdik uzun süre. İkinci Dünya Harbi sırasında asker konuşlandırdık burada. Bugün kurtarılmış, tamir edilmiş, hayata geçirilmiş ama burada günlük 5 vakit namaz kılınacak bir düzene girilmemiş. Sadece bugün Mevlevi gösterisi var değil mi? Ayın başı değil mi? Hadi gidelim bakalım. Mevlevi gösteri seyretmeye geliyoruz. Bir stadyum muamelesi yapıyoruz ibadethaneye. Şimdi burada ilk şeyh Mehmet Hakiki Dede idi. Bu Mevlevihane kuruluşunda ilk şeyhti. Mehmet Hakiki Dede zamanında belki de Mehmet Haki Dededir. Yani Haki de olabilir, Hakiki de olabilir. Haki olmasını sanki daha çok yakıştırıyorum ben. Yani Mehmet Haki, yani ben toprak gibiyim manasına. Hak ile yeksan oldu derler ya efendim. Yerle beraber oldu manasına. O manaya olabilir. Ama bunun da doğrulamasını yapamadım. Araştırdım biraz ama doğrulamasını yapamadım. Ohrili Hüseyin Efendi. İki tane Ohrili Hüseyin Efendi var. Birisi sonradan sadrazam olan, öteki sadrazam olmamış. Deniz yoluyla dönerken Gelibolu Limanı'na geliyor. Efendim, oradan ikmalini yapıyor. Gemiler malum bir limana gelirler. Su ikmali, yiyecek ikmali, başka işleri varsa ihtiyaçları onları karşılarlar ve İstanbul'a doğru yola devam ederler. Veya İstanbul'dan çıkan gemiler evvela Marmara Adası'na uğrarlar. Su alırlar. O adanın çünkü suyu kurtlanmayan bir sudur. Gemide belki bir hafta 10 gün o su kurtlanırsa, su kurtlanabilen su olursa gemide kaldığında zor olur. İçilmesi mümkün olmaz. O yüzden Marmara Adası'ndan ikmal yaparlar. Sonra gelirler Gelibolu'dan ikmallerini yaparlar. Eksik şeyleri varsa. Sonra da Ege Denizi'ne açıldıktan sonra da efendime söyleyeyim birçok limanlarda Bodrum, Marmaris gibi bütün denize sahil olan yerlerde çeşitli ikmal noktalarında ikmallerini yaparlar. Hacca gidecekler. Haclarına da giderler idi. Ohrili Hüseyin Paşa da buradan İstanbul'a dönerken ikmalini yapıp yola çıkıyor. Yolda çok dehşetli bir fırtınaya yakalanıyor. Hem de Çanakkale Boğazı'nın ağzında. Gemisi çalkalanıyor, çalkalanıyor. Bir türlü yol alamıyorlar. Yani gemi hop hop hopluyor dalgaların üzerinde. Ya diyor biz bir hata mı yaptık falan. Yanındaki kişi diyor ki efendim biz Gelibolu'da Hakiki dedemize uğramadık. Herhalde onun bir duasını alsaydık iyi olurdu. Geliyor. O Mehmet Hakiki dedenin huzuruna diyor ki efendim biz deniz yoluyla gidiyorduk. Böyle böyle bir sıkıntımız oldu. Sizlere de uğramadan gittiğimiz için herhalde bizim sıkıntının sebeplerinden birisi de budur dedik. Sizin hatırınızı hoş yapmaya geldik. Nasılsınız, iyi misiniz? Ellerini öpüyorlar falan. Ohrili Hüseyin Paşa öpüyor. O da tabii merak etmeyin bunda bir beis yoktur. İnşallah buradan sonra İstanbul'a sakin bir denizde rahat bir şekilde gidersiniz. Ve vardığınızda da tahmin ederim paşa diyorlar Mührü Hümayun da size nasip olur. Yani sadrazam olursunuz. Mehmet Haki dedi veya Hakiki dede bunu söylüyor. Yani adamcağız şaşırıp kalıyor Allah Allah biz bir müjdeyi almaya mı geldik diye. Gidince de gerçekten de kendisini orada sadrazam yapıyor padişah. Bunun bir teşekkürnamesi olarak da kendisine Beşiktaş Mevlevihanesini de kuruyor İstanbul'da. Mehmet Hakiki de diye de bir yelkenli tahsis ediyor. Küçük bir yelkenli. Mehmet Hakiki de o yelkenliyle efendime söyleyeyim hem Beşiktaş'taki Mevlevi Hane'yi idare ediyor hem buradaki Mevlevi Hane'yi idare ediyor. Bulunmadığı zamanlarda da yerine bıraktığı vekilleri buradaki efendim Mevlevilerin sohbetlerini yapıyor. Bu semahane denilen yerler aslında sohbethanedir. Yani bir okuldur burası. İnsanların Mevlevi tarikatının özelliklerini öğrendikleri bir okuldur. Buraların yuvarlak olması da efendim işte tarihi Mevlevi hanelerde hep böyle yuvarlak bir semahane görüyoruz. Tokat Mevlevi Hanesi de bunlardan biridir mesela gördüm. Tabii sohbette mecburen insanlar birisinin başında toplaşacaklar. Bir vaaz hocası da olsa toplaşacaklar. Dolayısıyla ama burada bir çalınacak, çığırılacak bir şey yok. Namaz kılınır, sohbete oturulur. Saatlerce insanlara Allah-u Teala'nın emirleri anlatılır. Bu emirlere uymanın zarureti anlatılırdı. Şimdi burası bir seyir yeri gibi olmuş. Şu üstte gördüğümüz kısım, işte kadınların oradan semayı seyrettikleri yer gibi insanlara anlatılıyor. Bunların hiçbirisi doğru değil. Buradan biz şimdi mihraba doğru gidelim de efendim. Bir de orayı görelim. Biraz da yapının iç kısmını yani mimari tarzını sizlere orada anlatmak istiyorum. Abdülhamit Han'ın semahane tamiri esnasında yaptırdığı mihrap burada fevkalade güzel. Mermer kullanılmış. Marmaralısı mermerinden kullanılmış. Çoğu beyaz mermer. Birazı da yan sövelerde de zeytuni renkli mermerlerde kullanılmış. Üzerinde de güzel bir hat yazısıyla küllema dahale yazılmış ama hattatı kimdir? Amele hanesini buradan göremiyoruz. Ketebe hanesini yahut da kitabeler için öyle söylüyor. Onu göremiyoruz. Burada şöyle sütunlardan 15 tane sütun var. Bunlardan iki tanesi duvara gömülü, tam gizli değil, yarı gizli sütunlar. Geri kalan 13 tanesi de açıkta olan yerler. Bu ana Mevlevi hanenin üzeri Bağdadi yapıda kubbedir. Üst çatı olduğu gibi kiremit kaplı. Ama bu kubbe Bağdadi'dir. Yani bizim bildiğimiz cami kubbeleri cinsinden değil, ahşap ağırlıklı, ahşaplar yan yana getirilmek suretiyle kıtık ve sıvayla da takviye edilerek zaman zaman da tabii dökülmeler olur, zelzelelerde falan bu Bağdadilerin ama hafiftir. Çünkü bir cami kubbesi gibi taştan veya tuğlaları yan yana getirerek yapılsa idi, bu kubbeyi bu sütunlar taşıyamayabilirdi, bu kemerler taşıyamayabilirdi. Çünkü kubbenin büyüklüğü 18 küsur metre çapında. Çok büyük. 10 metrelik kubbelerden sonra mimarlar değişik bir hesaplamayla kubbe inşa ederlerdi. Statik hesabı tamamıyla değişir. Hamuşhane veya uyuyanlar bölgesinin üzerinde bir kubbe daha var. Ayrıca semahanenin dört köşesinde dört tane de tam kubbe var. Bu ana kubbenin kenarında Farisi deniyor ama buradaki yazıları ben sökemedim doğrusu. Hemen kubbenin kaslağı sayılacak yerde, aşağıdaki kemerlerle bitiştiği yerde Mesnevi'den bazı parçalar olduğunu zannettiğim Farisi yazılar var. Farisi diyorlar. Ben Farisi de doğru dürüst bilmiyorum tabii. Arabi'yi de yani tek tük kelime olarak böyle belki bildiklerim vardır. Dolayısıyla şurada da bir Hazreti Ya Hazreti Mevlana yazmışlar ki her Mevlevi hanede karakteristik olarak bu yazıyı görmeniz mümkün yurt içinde yurt dışında. Yani Mevlevilik hakkında sizlere Mevlevilik hakikaten insanları derlemiş, toparlamış, yüzlerce yıl devam etmiş. Efendim diğer bazı tarikatlar gibi bu da insanları Allah-u Teala'nın yoluna yönlendirmiş bir çalışmadır. Faydalıdır. Hatta bunlardan Birinci Dünya Harbi sırasında bu semahanenin, bu Mevlevihanenin son şeyhi olan Burhanettin Dede, 7 dervişiyle beraber, 7 dervişinden sonra belki müridanından da epeyce insan vardı, 4. ordu emrindeki Mevlevi alayına katılıp 3 yıl Şam'da bulundu. Yani Suriye Filistin cephesinde çarpışmalarda bulundu. Ne yaptı Burhanettin Dede? Askerlere nasihat etti efendim. Vatana hizmeti, vatan yolunda şehit olmanın kıymetini anlattı efendim. Moral motivasyon olarak bu yaptıkları hizmet belki de o orduya kamyonlar dolusu cephane takviye etmekten daha faydalıydı. İstediğiniz kadar cephane yığın. Onu atacak cesareti gösteremeyen, isteği arzuyu gösteremeyen asker ne kadar savaşabilir ki? Bunların çok misalleri vardır. Efendim, ama şimdi tabii biz bunu getirmişiz burada. Bir nasihat ediliyor mu? Hayır. Tamamıyla görsel bir şölen olarak semayı yapıp hadalasmadık gidiyorlar. Ya Allah-u Teala da şöyle emrediyor. Denmeli mi? Bence denmeli yani. Anlatılmalı. Evet. Gelibolu Mevlevi Hanesi'ni dün biraz anlattık sizlere. Bugün de anlattık. Böylece burada noktalıyoruz. Gelibolu çekimlerimiz inşallah devam ediyor. Bundan sonraki günlerde yeni yeni yerleri sizlere tanıtmaya çalışacağız. Süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın efendim.

alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri, onların hayatlarından ibretli kesitler, zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı, gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak, bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT.

0: Efendimiz namazı mütakip sundurmanın altına gelir ve muhteşem bir sohbet yaparlar. Kim Allahu Teala'dan başka herkesten yüzünü çevirir ve sadece ondan beklerse Rabbim onu zengin kılar buyururlar. Kısa bir sükutun ardından eklerler. Ama sabra razı değilseniz isteyin vereyim. Ebu Said el-Hudri. Mus'ab radıyallahu anh isimli gül yüzlü genç geldi geleli münevver beldede çok şey değişir. Malik bin Sinan hazretleri de onun müdavimlerinden biridir ve o feyz yüklü sohbetlerde çok şey öğrenir. Hanımı Ümeyse ve oğlu Sa'd da ona uyar, asr-ı saadette Müslüman olmanın hazzını yaşarlar. Bilirsiniz, kadınlar şeksiz şüphesiz inanır, çocuklar yürekten severler. Her bahaneyle Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem konuşur, muhabbet dolar, muhabbet taşarlar. Sa'd 7-8 yaşlarında sevimli ve zeki bir çocuktur. Mekke'den gelen her sahabeye server-i kainatı sorar. Geceleri rüyasında gördüğü nur yüzlü simanın ona ait olduğundan adı gibi emindir ama dünya gözüyle de görmeyi, ellerini açarak ona doğru koşmayı burada biraz durur. Hatta kucağına atılıp bağrında ağlamayı çok arzular. Ah bir genç olsa dakika durmayacak, Mekke'ye yürüyecek ve yüzü suyu hürmetine alemlerin yaratıldığı serverin huzuruna çıkacaktır ama buna gerek kalmaz. Zira şehri heyecanlı fısıltılar sarar. Fahri alimin Medine'ye doğru yola çıktığını haber alırlar. Sa'd nasıl sevinir anlatılamaz. Kalbi kuş olur, pırpırlanır, içi içine sığmaz. Beklenen müşteci ufukta belirdiği an annesinden hurma, süt, ekmek alır, sahraya koşar. Gün yüzlü peygamberi Talal Bedru Aleyna, gün doğdu üstümüze mısralarıyla karşılar. Yüzlerce akranı gibi o da Kusva'nın ayaklarına dolanır. Ne olur bize buyurun ya Resulallah diye çırpınır, sevimli deveyi evlerine doğru çekmeye çabalar. Sa'd Efendimiz'i bir kere görmekle ne büyük devlete ulaştığının farkındadır ama o dahasını da arzular. Gün boyu server-i kainatın peşi sıra dolanır. Ona ufacık bir ikramda bulunabilmek için kendini paralar. Müminler Mescid-i Nebi'nin inşasına giriştiklerinde o da kollarını sıyırır. Efendimiz'in yanı başında Efendimiz'le omuz omuza çalışmaya başlar. Su taşır, kerpiç keser, taş kırar. Hem adı güzel Muhammed ne söylerse ezberlemeye bakar. Gel gelelim, Kureyşli müşrikler bu huzuru, bu saadeti çekemez. Güçlü bir ordu toplar, inananları cezalandırmaya kalkarlar kendilerince. Müminler onları Bedir kuyuları başında karşılamaya çıkarlar ki Sa'd bir süre mücahitlerin ardından koşar. Elbette bu savaşta yaralamaz ama cengi yüreğinde yaşar. Hadi sen dön artık denildiğinde durur, diz çöker ve gözyaşlarıyla ellerini açar. Sa'd'ın zaferden yana zerre kadar şüphesi yoktur. Gazileri görülmemiş bir neşeyle karşılar. Onlara defalarca savaşı anlattırır, hiçbir detayı kaçırmamaya bakar. Sahabe-i kiram Uhud Ovası'nda saf tuttuklarında Sa'd'da yerini alır. Cenkte pişmiş cengaverler gibi gözlerini kısar, ufukları tarar. Elinde harbiye benzetilmiş yumru yumru bir değnek, belinde kabzası kırık, kör, pasta bir kılıç vardır. Titreyen dudaklarına bakılırsa dön dendi mi boşanacak, hüngür hüngür ağlayacaktır. Babası onu Resul-i Ekrem Efendimiz'e takdim ederken büyük görünmek için parmaklarının üzerinde yükselir, göğsünü ileri çıkarır. Merhametlilerin en merhametlisi ona şefkatle bakar. Bakar ve mübarek ellerini omuzlarına koyarlar. Gelmekle ne iyi etmişsin ya Sa'd buyururlar. Ama senin vazifen Medine'de. Hepimiz burada olursak kadınlarımızı ve çocuklarımızı kim koruyacak? Sa'd disiplinli bir er gibi baş üstüne der. Şevkle Medine'ye döner. Boyu o kadar ufaktır ki kılıcının ucu yere değer ve yürüdükçe uzunca izler bırakır kumda. Sahabeler bir malum çizgiye, bir minik ayak izlerine bakar, hisli hisli yutkunurlar. Evet, Sa'd Uhud'a katılamaz ama katılanlardan bile büyük bir yara alır. Biricik babası şehit olur. Evlerinin direği yıkılır. Geçim derdi onun üstünde kalır ki ne sanatı ne de sermayesi vardır. Kenardaki yiyecekler tez tükenir. Şimdi borç kimden istenir? Hem nasıl ödenir? Annesi açlıkla geçen günlerin ardından kardeşlerini gösterir ve ne olur der. Şuncağızların hatırına Efendimiz'e git. O kapıya giden boş dönmedi daha. Sa'd Efendimiz'in yüzüne bile bakamayacak kadar edeplidir. Nerede kaldı bir şeyler istesin? Ama annesini de kırmayacak, arzusunu yerine getirecektir. Lakin ibadet için bir araya gelinen bir mekanda dünyalık istemeye utanır. Nasıl olsa Efendimiz birazdan ehli suffa ile sohbete başlayacaktır. Onlar dağılırken yaklaşmalı, konuşurken yüzünü gölgelere getirmeli ya da gecenin karanlığıyla saklamalıdır. Beklendiği gibi olur. Efendimiz namazı mütakip sundurmanın altına gelir ve muhteşem bir sohbet yaparlar. Kim Allahu Teala'dan başka herkesten yüzünü çevirir ve sadece ondan beklerse Rabbim onu zengin kılar buyururlar. Kısa bir sükutun ardından eklerler. Ama sabra razı değilseniz isteyin vereyim. Sa'd cevabını almıştır. Erzak bekleyen annesine bu güzel nasihati getirir. Ümeyse radıyallahu anha oğlunu bağrına basar. En iyisini yapmışsın buyururlar. Öyle ya, onun Celle Celaluhu hazineleri nihayetsiz değil midir? Sonra neler olur biliyor musunuz? Ummadık yerden rızık yağar. Hangi işe girseler kazanırlar. Tuttukları taşlar altın olmaya başlar. Çok değil, 3 sene sonra Medine'nin zenginler arasına katılırlar. Genç yaşta kabilesine reis seçilir. Sayısız bağ bahçe alır. Bassa kuyusunu ve Ecret kalesini ondan sorarlar. Sa'd, ileriki yıllarda onu Ebu Sa'id el-Hudri diye çağırırlar. Efendimizle birlikte 12 gazaya katılır. Bedir ve Uhud tatlı bir hatıra kalır.
1: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT efendim.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, bir zaman gelir ki hafızlar Kur'an-ı Kerim'i insanlara yaklaşmak için vasıta yaparlar.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz amel imandan parça değildir. Değerli dinleyenler, amel imandan bir parça olsaydı her günah işleyen kafir olurdu. Hiç Müslüman kalmazdı. İbadetin vazife olduğuna inanmak imandandır. İnanmak başka, yapmak başkadır. Bunları birbirine karıştırmamalıdır. İnandığı halde tembellikle yapmayan kafir olmaz. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri, "Ameller imandan parça değildir." buyurdu. İman, inanmak demektir. İnanmakta azlık çokluk olmaz. İbadetler iman olsaydı, iman azalıp çoğalırdı. Ayet-i kerimelerde imanı olanlara ibadet yapmaları, günahtan sakınmaları emrediliyor. Ey iman edenler! Rükû edin, secde edin, Rabbinize ibadet edin. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için ezan okununca Allah'ı anmaya koşun. Ey iman edenler! Faiz yemeyin. Bu ayetler imanın ibadetten başka olduğunu göstermektedir. Şu ayeti kerimede amellerin imandan ayrı olduklarını açıkça göstermektedir. Erkek veya kadın mümin olarak iyi amel işleyeni mutlaka güzel bir hayata kavuşturacağız. İman edip hiç ibadet yapamadan hemen ölenin mümin olduğu söz birliğiyle bildirilmiştir. Cibril hadisinde de imanın amentüdeki altı esasa inanmak olduğu bildirilmiştir. Meşhur Emali kasidesi 43. beytinde diyor ki, farz olan ibadetler imandan sayılmaz. Ehl-i sünnet alimlerinden bazıları şu ayetle hadis-i şerifi delil getirerek, iman, yani imanın nuru artar eksilir dediler. Müminler ancak Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artıran kimselerdir. İman artarak sahibini cennete götürür, azalarak da cehenneme sürükler. İmam-ı Azam Hazretleri bu ayet ve hadis-i şerifi şöyle açıkladı. İmanın artması, devam etmesi, çok zaman sürmesi demektir. İmanın çok olması, inanılacak şeylerin çoğalması demektir. Mesela Eshab-ı Kiram önce az şeylere inanırlardı. Yeni emirler gelince imanları çoğalırdı. İmanın artması demek, kalpte nurunun artması demektir. Bu parlaklık ibadetle artar, günah işlemekle azalır. Mutezile ile Vehhabiler ve diğer bazı bidat fırkaları, amel imandan parçadır demişlerse de, amel imanın parçası değildir. Küfrün zıddı iman, günahın zıddıysa ibadettir. İmanı bırakan kafir olur, ibadeti terk eden günahkar olur. Amelsiz iman makbuldür, imansız amelse makbul değildir. Kadınların muayyen hallerinde olduğu gibi namaz, oruç gibi ibadetleri bırakmak caiz ve gerekirken, imanı hiçbir zaman bırakmak caiz olmaz. Yalnız imanla cennete girilirse de, yalnız amelle cennete girilmez. Amelsiz iman makbul, imansız amelse makbul değildir. İmanı olmayanların yaptığı ibadetler ahirette hiçbir işe yaramaz. İman başkasına hediye edilmez. Fakat amelin sevabı başkalarına hediye edilir. İman vasiyet edilmez. Fakat kendi için amel yapılması vasiyet edilir. Ameli terk eden kafir olmazsa da, imanı terk eden o anda kafir olur. Özrü olan kimseden amel affolursa da, iman kimseden affolmaz. İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki, sapık fırkalar, onlar iman edip salih amel işlediler mealindeki Ra'd suresinin 29. ayeti kerimesini delil gösterip, amel imanın parçasıdır dediler. Halbuki bu ve benzeri ayetler, amelin imanın içinde değil dışında olduğunu gösterir.
Eğer aksi olsaydı ve amelüs salihat sözü lüzumsuz tekrar edilmiş olurdu. Mutezile fırkasının ve Vehhabilerin günah işleyenlerin ebedi cehennemde kalacağını söylemesi yanlıştır. Çünkü hadis-i şerifte ikrar ettiği şeyi inkar etmeyen kafir olmaz buyuruldu. Günah işleyen tasdik ettiği imanın esaslarını inkar etmiş olmaz. Ahirette yalnız imansızlara şefaat edilmez. Bu da şefaat edilen günahkarların kafir olmadığını gösterir. Hadis-i şerifte büyük günah işleyenlere şefaat edeceğim buyuruldu. Ebu Derda Hazretleri, "Ya Resulallah, zina ve hırsızlık eden de şefaate kavuşacak mıdır?" diye sual etti. Cevabında, "Evet, zina ve hırsızlık edene de şefaat edeceğim." buyurdu. İmanla ölen herkes er geç cennete girer. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, "Şirk üzere ölmeyen her mümine şefaat edeceğim." Zina etmiş, hırsızlık yapmış, içki içmiş mümin de cennete girer. Kalbinde zerre kadar imanı olan cehennemde kalmaz. Günahkar mümin cezasını çektikten sonra cennete girer. Zina edenden, içki içenden iman çıkar hadisi şerifi, günahkarların kamil mümin olmadığını bildirmektedir. İman kalple tasdik, dil ile ikrar ve azalarla ameldir sözünün manası şudur. İnsanda iman vücuttaki baş gibidir. El kol gibi uzuvlarda ameller gibidir. Elsiz kolsuz insan olursa da başsız insan olmaz. Normal bir insan tarif edilirken bütün azalarıyla tarif edilir. Yani bazı azaları eksik olsa bile insan yine insandır. Bunun gibi kamil mümin tarif edilirken amel de dahil edilmiştir. Eli ayağı kesik kimseye yaşayan ölü dendiği gibi, büyük günah işleyene de kamil mümin değil manasına mümin değildir buyurulmuştur. İmam-ı Rabbani Hazretleri de buyurdu ki, ibadetler imandan parça değildir. Fakat ibadetler imanın kemalini artırır. İmam-ı Azam Hazretleri, İman artmaz ve azalmaz buyurdu. Çünkü iman, kalbin tasdiki, kabul etmesi, inanması demektir. İnanmanın azı çoğu olmaz. Azalan ve çoğalan inanışa iman değil, zan ve vehim denir. Mümin, büyük günah işlese de imanı gitmez, kafir olmaz. Günahı çok olan bir mümin, tövbe etmeden ölmüşse, Allahü Teala dilerse, günahlarının hepsini affeder. Dilerse günahları kadar azap eder, fakat sonunda yine cennete koyar. Ahirette kurtulmayacak olan yalnız kafirlerdir. Zerre kadar imanı olan kurtuluşa kavuşur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Cebrail aleyhisselam, Allah'a şirk koşmadan ölen her Müslüman cennete girer dedi. Zina ve hırsızlık eden de cennete girer mi dedim, evet dedi. Aynı suali 3 defa sordum. Üçüncüsünde ise evet, zina ve hırsızlık eden mümin de affa veya şefaate kavuştuktan sonra yahut sevapları günahlarından çoksa veyahut günahının cezasını çektikten sonra cennete girer dedi. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, Allah şirki asla affetmez. Diğer bütün günahları ise istediği kimselerden affeder.

Ebu Osman Hiri Hazretleri buyuruyorlar ki, evliyanın sohbetine kavuşan kimse, Allahü Teala'ya kavuşturan yolu bulur.

Şiirlerle Menkıbeler. Behaeddin Zekeriya rahmetullahi aleyh. İlk farz olan ibadet. İslam'ın 5 şartından ikincisi namazdır. Bu Allah'ın bizlere bir emri, yani farzdır. Dinde imandan sonra en kıymetli ibadet, ihlas ile 5 vakit namaz kılmaktır elbet. Allah'ın amellerden en fazla beğendiği ve Kur'an-ı Kerim'de tekraren emrettiği amel, günde 5 vakit farz namazı kılmaktır. Ve dinde ilk farz olan ibadet de namazdır. Hem de imandan sonra ilk sual ahirette 5 vakit farz namazdan olacaktır elbette. Kim namaz hesabını iyi verirse eğer, diğer hesapları da kolay ve asan geçer. Cehennemden kurtulmak ve cennete kavuşmak, 5 vakit farz namazı kılmakla olur ancak. Evvela kusursuz bir abdest alınmalıdır ve gevşeklik etmeden namaza durmalıdır. Namazı doğru dürüst kılarsa bir Müslüman, korunur çirkin, kötü fiilleri yapmaktan. Namazı cemaatle kılmalıdır ki hatta, zira yalnız kılmaktan kıymetlidir sevapta. Dünya ve ahirette kulu felaketlerden kurtaracak amel de namazdır hakikaten. Maniler arasında yapılan her bir taat, kolay yapılanlardan sevaptır, hem de kat kat. Düşman saldırdığında askerin ufacık bir hareketi çok mühim ve pek çok kıymetlidir. Yapsalar sulh zamanı ne kadar çok talimler, yine de kazanamaz bu kadar kıymet, değer. İşte bu yüzdendir ki gençlikteki ibadet, Hak Teâlâ indinde kazanır fazla kıymet. Çünkü nefis ve şeytan gençlere saldırarak namaz kılmalarına isterler mani olmak. Gençler namazlarını yine de aksatmazsa pek çok kıymet kazanır hak katında bilhassa. Sevap ve ecirleri yazılır hem de kat kat. Az ibadetlerine alırlar çok mükafat. Hadiste buyurdu ki Peygamber Efendimiz, hepiniz bir sürünün çobanı gibisiniz. Öyleyse anne baba çocuklarına önce imanı ve namazı öğretmeli güzelce.

Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşça kalınız.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: ジェゲレジェ FM。
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.
7: Sağlıklı Türkiye.
8: Merhaba sevgili izleyiciler. Sağlıklı Türkiye programıyla karşınızdayız. Bugün yine Türkiye Hastanesi'nin değerli hekimlerinden birini ağırlayacağız. Operatör Doktor Ece Koçum'la birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız?
9: Hoş bulduk. Teşekkürler siz.
8: Biz de çok iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Şimdi bugün sevgili izleyiciler, kadınlarda meme hastalıklarını konuşacağız. İyi huylu kistleri, fibrokisti konuşacağız ve aynı zamanda meme kanserini konuşacağız. Şimdi hocam, çok sık görüldüğünü biliyoruz meme hastalıklarının kadınlarda özellikle. Hatta 30'lu ve 40'lı yaşlarda bu iyi huylu kistlerin çok çok fazla tespit edildiği de söyleniyor. Ne kadar doğru şimdi sizden öğreneceğiz ama iyi huylu kist dediğimizde ne anlıyoruz?
9: Şimdi şöyle başlayayım ben. Bir kere fibrokistik hastalık dediğimiz bir hastalık var. Biz artık bunu neredeyse hastalık olmaktan çıkardık. Çünkü kadınların %80 ve 90'ında bu görülüyor. Yaklaşık 20'li yaşlardan itibaren başlayabiliyor. 40-50'li yaşlara kadar devam eden bir süreç bu, hormonal aktiviteyle ilgili bir şey. O yüzden bunları biz sadece takip ediyoruz. Hasta ağrı şikayetiyle başvuruyor daha çok bize. Ağrı, şişlik şikayetiyle ve bunlar iyi huylu hastalıklar aslında. Ve çoğunlukla taramalarda, yani yapılan tetkiklerinde bunlarda belirgin bir kist de saptanmayabiliyor. Sadece doku özelliği

0: komplike ve bizde şüphe uyandıracak olanlar olduğu zaman onlardan sıvı alma şeklinde, ultrason eşliğinde onları boşaltma yoluna gidebiliyoruz. Bu hastalarda en çok sıkıntı bir psikolojik olarak kansere yakalanma ihtimali insanları çok fazla rahatsız ediyor. İkincisi de ağrı şikayeti çok ciddi oluyor. O yüzden büyüdüğünde bunları boşaltıyoruz. Patolojik incelemesini yaptırıyoruz. Ona göre de takibini yapıyoruz.
1: Peki bu kistlerin belirtileri nelerdir? Aslında siz değindiniz konuşmanız arasında ama mesela ağrıyı söylediniz. Ağrı genelde birçok kanser türünde en son aşamada ortaya çıkan bir şikayet. Bu tür kistlerde de dolayısıyla hani böyle bir ağrı duyan biri varsa, şahsen hani ben öyle bir şey yaşasam korkarım, acaba hani en son aşamaya mı gelindi de böyle bir ağrı yaşıyorum. Belirtileri nelerdir spesifik olarak?
0: Şimdi daha çok adetin ikinci dönemi dediğimiz son 15 gününde göğüslerde hassasiyet, şişkinlik, zaman zaman o dönemde şişip inen kitleler esas şeyde en sık gördüğümüz şikayet ağrı. Genelde kötü tabir ettiğimiz kitlelerde biz ağrıyı çok nadiren görüyoruz. Onlar daha sessiz seyirli oluyor. İyi huylu hastalıklar, yani memenin iyi huylu hastalıkları daha gürültülü tablolarla oluyor.
1: İyi, o zaman bu moral verici bir aslında şey.
0: %100 değil ama, yani kesinlikle %100 demiyoruz ama çok yüksek oranda bu böyle oluyor. O yüzden ağrıyan şeylerden aslında biz çok korkmuyoruz. Fakat şöyle bir sıkıntısı var. Fibrokistik göğüs yapısında kişinin kendi kendine muayenesinde olayın farkına varması birazcık zor. Dokunun yoğunluğundan kaynaklandığı için ufak tefek kitleleri vesaireyi fark etmeme ihtimali çok yüksek. O yüzden mutlaka ve mutlaka bunların takibini öneriyoruz. Yani hekim kontrolünde. Aslında işin doğrusu şu, 20 yaşını geçmiş her bayanın senede bir kere meme muayenesi olması gerekir düzenli olarak. Her ay kendi kendine adet döneminin bitiminde 7. 8. günlerinde mutlaka kendini muayene etmesi gerekir. Ayda bir kez.
1: Peki bu ağrının özellikle meydana geldiği bir alan, bir bölge var mı, yoksa kitlenin olduğu yerde mi genellikle bu ağrı meydana gelir?
0: Şimdi yoğunluk olarak daha çok memenin üst dış kadranı dediğimiz koltuk altına doğru olan tarafında görülür en sık. Alt orta kadranda da görülebilir. Daha çok yoğunluk buralardadır. Çünkü buralarda meme dokusu da daha fazladır kadınlarda. Genel olarak yağ dokusuna oranla daha fazla bir meme dokusu vardır. Hormonal şeylerden çok etkilenen bir dokudur. Özellikle östrojen hormonundan. O yüzden de adetin ikinci döneminde bu ağrılar daha fazla artar. Östrojen ve progesteron oranından kaynaklanır. Daha sık buralarda görülür.
1: Peki nasıl bir muayene yapılması gerekir? En azından elle evde, hani sizin bu ayda bir mutlaka yapılması gerektiğini söylediğiniz şey.
0: Şimdi şöyle, ilk sağ elimizle sol göğsümüzü, sol elimizle sağ göğsümüzü, her tarafını dolaştırmak yoluyla kolumuzu kaldırarak muayene etmemiz yeterli. Kişinin kendi dokusunu tanıması çok daha kolaydır. O yüzden meydana gelecek değişiklikleri, işte cildinde, meme başında bu kitlesel lezyonları fark etmesi çok daha basittir. O yüzden bir de her ay tabii ki doktora gitme gibi bir şansımız olmuyor. Onu fark ettiği anda da direkt, yani bir herhangi bir değişiklik, kafasında bir şüphe, o zaman hekime başvurması gerekiyor tetkik edilmesi için.
1: Bu tabii memede oluşan kistlerle alakalı yaptığınız tanımlama. Kistler ve fibrokistler aynı şeyler mi? Fibrokist nedir?
0: Fibrokist dediğimiz şey memenin normalden yoğun bir dokusu olmasıdır. Yani memenin içeriği yoğun bir meme dokusu olmasıdır. Kist dediğimiz şeyler ise dışarıda bir zarı bulunan kabuğu, İçi sıvı dolu çoğunlukla lezyonlardır. Bunlar böyle bir üzüm tanesi şeklinde de olabilir. İçi boş. O yüzden içini biz boşaltabiliyoruz onların. İkisi birbirinden farklı şeyler. Fibrokistik hastalık dediğimiz şeyi, dediğim gibi, artık biz hastalık saymıyoruz. O memenin bir özelliği. Yani bir çeşit meme dokusu olarak kabul ediyoruz neredeyse. Çünkü onun bize bir sıkıntısı yok. Ama kist oluşum oranını

0: arttırıyor bu hastalıklarda.
1: Evet. Peki tehlikeli midir? Hani ne bileyim ileride kansere dönüşebilir mi?
0: Kistlerden bazılarında görülebiliyor. O yüzden onları 6 ayda bir takip ediyoruz. Özellikle komplike kist dediğimiz, kistin duvarının kalın olduğu, içeriğinin yoğun olduğu kistleri sıkı takip etmek gerekir. Boyutu da dediğim gibi önemli. 2 santim ve üzeri bizim için her zaman kafamızda bir soru işareti oluşturur. Şimdi bu tümöral hastalıklar çok sıklaştığı için hastalar da biz de hekim olarak bu işi daha titizlikle inceliyoruz. O yüzden gözden kaçmaması için mutlaka ve mutlaka 2 santim üstü biyopsiyi öneriyoruz. Yani iyiyse de elimizde bir bulgusu olsun, hastayı da riske atmamak adına. Geri kalanlarını, küçük olanlarının tamamını takip ediyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz genellikle.
1: Peki nasıl teşhis ediyorsunuz? El muayenesiyle mi yoksa diğer görüntüleme sistemlerini de kullanıyor musunuz?
0: El muayenesi ilk aşama. Yani el muayenesi yapmadan genellikle görüntüleme hiç kullanmıyoruz. Fakat el muayenesinde 3 milimlik, 4 milimlik kistleri bizim de hastanın kendisinin de muayenede fark etme ihtimali pek yok. O yüzden 40 yaşına kadar ultrasonla takip ediyoruz bunları. 40 yaşından sonra mutlaka mamografi çektirmek gerekiyor, tarama amaçlı. Ve her yıl düzenli meme muayenesi olmak gerekiyor. Yani hekime giderek meme muayenesi olmak gerekiyor. Bu aylık kontroller haricinde. Kistleri daha çok ultrason bize daha yardımcı. Eğer bir soru işareti var ise, şüpheli bir durum ortaya çıkar ise, o zaman şimdi meme MR'ı uyguluyoruz artık. Yani bunların kötü mü iyi mi olduklarını daha net bize gösterdiği için ona göre karar veriyoruz ne yapacağımızı. Ama rutin takibi ultrasonla oluyor.
1: Peki böyle bir şeyi tespit ettiniz. Tedavi aşamasına geldiğinizde ilaç tedavisi mi uygulanıyor yoksa az önce de belirttiğiniz gibi hani çeşitli periyotlarda doktor kontrolünde olup bu şekilde seyrini takip etmek yoluna mı gidiyorsunuz?
0: Bunları takip yoluna gidiyoruz. Çok ciddi bir ilaçla tedavisi yok. Sadece ağrıyı ortadan kaldırmak için bir takım önlemler alıyoruz. İşte biraz tuzdan kısıtlı diyet çünkü ödem ağrıyı arttırıyor. Adet dönemleri yaklaştığında ağrı kesiciler, basit bildiğimiz ağrı kesicilerle. Çok ciddi bir ilaçla tedavisi yok bunun. Hasta bir süre sonra zaten bu ağrılara alışıyor. Onunla yaşamayı öğreniyor. Çünkü bu doku değişmiyor. Ancak menopoz döneminden sonra bayanlarda bir ağrı ve bu şişlik şikayetlerinde gerileme oluyor. Ama o döneme kadar çok ciddi bir tedavisi yok bunların. Takip sadece 6 ayda bir takip ediyoruz. Bazen 3 ayda bir takip ediyoruz. Ve bu takipleri hastaların kesinlikle ve kesinlikle ihmal etmemeleri gerekiyor. Onun dışında da çok farklı bir tedavi yöntemimiz yok.
1: Şimdi hani kistler konusunda özellikle hani birçok sadece meme hastalıklarında değil vücudun başka bölgelerinde meydana gelen kistlerle ilgili de hep aynı yorum yapılıyor. Eğer işte büyüme eğiliminde ise bir risk oluşturduğu söylenir. Mesela bu iyi huylu kistlerde de zaman zaman büyüyüp zaman zaman küçülme olabiliyor mu? Yani paniğe kapılması gerekir mi izleyenlerimiz?
0: Bazen küçülenler olabiliyor. Bu çok sık gördüğümüz bir şey değil. Ama her büyüyen kist de kötü bir kist anlamına gelmiyor. 3-4 santimlik basit kistler olabiliyor. Bunların tedavisinde dediğim gibi sadece iğneyle orayı boşaltıyoruz. Hastayı rahatlatmak amaçlı. Patolojiye gönderiyoruz. Çoğunlukla bunların çok büyük bir oranı iyi sonuçlanıyor. Bunları tekrar takip ediyoruz. Asıl önemli olan burada altında bir kanser yok ise eğer hastanın şikayetini geçirmek oluyor. Ama eğer kist tekrarlar ise yani boşaltmamıza rağmen aynı yerde birkaç kez tekrarlar ise.
1: Böyle olabiliyor mu?
0: Olabiliyor. O zaman onu çıkartıyoruz cerrahi olarak. Hı. Yani basit bir operasyonla o kistin tamamını çıkartıyoruz. Onu patolojiye gönderiyoruz. Hastayı hem şikayetinden kurtarmak hem de kanser mi acaba sorusunun yanıtına net olarak yanıt vermek için.
1: Yani vücudun aslında kendi ürettiği bir şey ve dolayısıyla içi boşaltılsa da zaman zaman tekrar ortaya çıkabilme ihtimali var.
0: Evet, aynen öyle.
1: Peki genelde hani kimler risk altında diye sorayım. Çünkü genetik geçişin olduğunu, daha ağır bastığını siz söylediniz konuşmanızın başında ama.
0: Şimdi ailesinde özellikle anne tarafı, anne, teyze, kız kardeş de meme kanseri olan hastalarımız, erken başlangıçlı meme kanseri olan hastalarımız, yani 40-45 yaş öncesi ailesinde meme kanseri görülüyor ise, o hastaların ortalama 25 yaşında meme kontrollerine başlaması gerekiyor, bir 10 yıl önce. Çünkü bu kanserin bir gelişim süreci var. Bizim için önemli olan da erken tanı. Erken tanı tedaviyi %95'lerin üzerine taşıyor çünkü. Yani kesin tedavi. O yüzden bunları mutlaka, 35 yaşında annesi meme kanseri ise hastanın 25 yaşından itibaren meme taraması yaptırması gerekiyor. Yani muayenesini, doktor muayenesini mutlaka yaptırması gerekiyor. Onun dışında erken menarş dediğimiz, yani adet erken gören, 12 yaşından önce adet görüp 50 yaşından sonrasında menopoza girmemiş olan bayanlar, çünkü o zaman hormonal etkilerin süresi çok uzamış oluyor, bu meme kanseri riskini arttıran bir özellik. Hiç emzirmemek. Emzirmeyi şiddetle tavsiye ediyoruz.
1: Ay evet, onu birçok hekim söylüyor. Hakikaten meme kanserinden
0: hem fibrokistler için çok faydalı, yani şikayetlerin, kistlerin gerilemesine, hem de kanser için de risk faktörlerinden bir tanesi ortadan kalkmış oluyor.
1: Evet, önemli bir şeymiş. Başka hangi risk faktörleri var? Mesela beslenme ya da işte tükettiğimiz gıdalar etkili midir?
0: Şimdi aşırı kilo, obezite risk faktörünü artırıyor. Yağlı beslenme. Zaten bu bütün sağlık şeyleri için geçerli aslında. Kanser riskini de artırıyor. Yani sebzeden yoğun, meyveden yoğun beslenen insanlarda bu riski azaltılmış oluyor.
1: Ya ülkelere göre değişiklik gösteriyor. Mesela bizde görülme sıklığı
0: meme kanseri kadınlarda dünyada en sık görülen kanser. O yüzden taraması bu kadar önemli, tanısı bu kadar önemli. Hem hastaya hem de sonuç itibariyle, tabii bir kanser tedavisi çok uzun süreçli bir şey. Öyle çok basit bir tedavi yöntemi değil. Erken tanıyla bunu hem kısaltıp hem konforlu hale getirebiliyoruz. Bu 40 yaşından sonraki taramaların vesairenin de en önemli nedeni o. Yani hastaları ne kadar erken yakalarsak, hastalar da, biz de hekim olarak o kadar rahat çalışmış oluyoruz. Onlar da o kadar rahat tedavi olmuş oluyorlar.
1: Peki mesela 40'lı yaşlardan sonra görünme olasılığı giderek azalıyor mu?
0: Artıyor.
1: Artıyor.
0: Yani yaş ilerledikçe meme kanseri oranı artıyor. Mesela 80'li yaşlarda 8 katı artmış oluyor. Bir memede kanser var ise ve ondan tedavi olmuş ise, ikinci memede görülme oranı normalin 4-5 katı üzerinde. O yüzden mesela meme kanseri olmuş sağ göğsünden, diğer göğsü çok sıkı takip etmek gerekiyor. Ailesinde ciddi öyküsü olanlara genetik bir takım testlerle inceleme yapılabiliyor. Mesela kontrolsüz kullanılan menopoz sonrası hormon ilaçları, bunların mutlaka doktor kontrolünde olması gerekiyor. Bunlar riski bir miktar arttırıyor. Doğum kontrol hapları var. Onların çok ciddi bir şeyi kanıtlanmış değil. Ama biz yine de 3-4 yılın üzerini çok tavsiye etmiyoruz. Yani 2 yıldan sonra kesmeyi hatta tavsiye ediyoruz. Çok uzun süre kullanımı önermiyoruz diyeyim. Ama %100 kanıtlanmış bir şey yok.
1: Şimdi meme kanserine geçeceğiz ama onun öncesinde bir soru var. İsterseniz o soruyu yönlendireyim size. 28 yaşındayım diyor. Mememde sertlik var. Ara ara büyüyüp küçülüyor. Ailemde hiç meme kanseri yok ama henüz muayeneye de gitmemiş. Kötü bir şey çıkacağından korkuyorum. Mamografi veya ultrasonla bunun kanser olup olmadığı anlaşılır mı diyor. Ne öneriyorsunuz?
0: Şimdi büyüyüp küçülen şeyler genelde dediğim gibi kist olduğunu tahmin ediyoruz. Fakat mutlaka muayeneye gitmesi gerekiyor bir kere. Yani muayeneye gitmesi gerekiyor. 28 yaş için mamografi yapmıyoruz. Yani 40 yaşından önce eğer çok ciddi bir kanser şüphemiz yok ise kesinlikle yapmıyoruz. Ultrasonla bunun, şimdi genç yaş grubunda fibroadenom dediğimizde memenin iyi huylu kitleleri vardır. Bu yaş grubunda daha çok ve sık görülür. Bunun içerisi doku dolu bir fibroadenom mudur yoksa bir kist mi olabilir, onu anlamak gerekiyor. Onun için bir ultrason yaptırması gerekiyor muayeneyle birlikte. Ona göre de gerekirse biyopsi yapın. Ama bu kitle ara ara büyüyüp küçüp, yani bunun süresi de önemli. Takip edebiliyoruz, çıkartabiliyoruz. Mutlaka bir hekime başvurması gerekiyor. Bizim hastalarımızın en büyük sorunu, hastalarımızın hepsi kanser olmaktan korkuyorlar. Fakat muayene olmaktan da korkuyorlar.
1: Çünkü duymak istemiyorlar açıkçası.
0: Ama biz olmayan bir şeyi bulmuyoruz kesinlikle. O yüzden mutlaka hekime gitmesi gerekiyor. Çok yüksek ihtimalle, yani o yaş grubunda çok beklediğimiz şeyler değil. Daha çok iyi huylu şeyleri bekliyoruz. Tarif de öyle gözüküyor. Ama muayene olmadan onu söylememiz mümkün değil.
1: Peki şimdi zaman zaman hani tek bir kistin olmadığı ama üzüm salkımı gibi çoklu durumların olduğu da görülebiliyor. Bu tür durumlarda endişelenmek gerekir mi?
0: Sadece takibini iyi yaptırmak gerekiyor. Endişelenmek şöyle, bunlar birebir kansere dönüşen lezyonlar değil çoğunlukla. Fakat çok nadir de olsa dönüşme ihtimalleri var. Sayı çok olunca gözden kaçan bir şey olmaması adına, yani takip aralıklarını sıkı tutmak, kendi kendine muayeneyi mutlaka yapmak gerekiyor. Düzenli bir takiple çok fazla bunlar hastalara sorun yaratan şeyler olmaktan çıkıyor. O yüzden çoğunlukla bunlara hiçbir şey yapmıyoruz, takip ediyoruz yani.
1: Peki şimdi meme kanserine geçeceğiz. Popülasyonda da çok sık görülüyor ve aslında ölümcül de bir hastalık olduğunu biliyoruz. Ölüm oranları geçmişte çok yüksekti. Halen aynı seyirde mi devam ediyor meme kanserinde?
0: Şu anda çok daha azaldı oran olarak. Çünkü artık insanlar bilinçlendiği için daha rutin takiplerini yaptırıyorlar. Erken evrede yakalananlarda başarı oranı %90'ın üzerinde. Tümörün bir santimden küçük olduğu, yani düzenli mamografi takibi ve düzenli muayeneye gelen hastalarda genellikle tümör bir santimin altındayken yakalanıyor. Bu da çok erken evre kabul ediliyor. Ameliyat ve sonrasında koruyucu tedavilerle, yani kemoterapi, gerekirse radyoterapiyle neredeyse %100'e yakın başarı sağlanıyor. Önemli olan bizim için bu kanserin başka bir organa sıçramaması ve ilerlememiş olması. Şimdi onkoloji de çok gelişti. Bu hücrelere yönelik ilaçlar kullanılıyor ameliyat sonrası. O yüzden erken tanıda tedavi oranı çok yüksek. Fakat düzenli mamografisini yaptırmayan, doktora muayeneye gitmeyen hastalarda genellikle 3 santim civarındayken, 2,5-3 santim civarındayken bu kitleler yakalanıyor. O zaman da bizim metastaz dediğimiz yayılma ihtimalini arttırmış oluyor. O zaman işimiz biraz daha sıkıntılı oluyor. Akciğer, karaciğer, beyin, kemik gibi organlara yayılabiliyor meme kanseri. Ve o zaman tedavi yaklaşımımız tamamen değişiyor. Yani ameliyat ve sonrasındaki takip ortadan kalkıyor. Ameliyat öncesi tedaviler, sonra ameliyat, ameliyat sonrası tedaviler ve iş çok daha karışık oluyor.
1: Evet, şimdi siz mesela ilk aşamada hani tespit etmek çok önemli dediniz. Az önce kistlerden konuşurken 2 santim, 2 santimin üzeri, yani 2 santim bizim için sınırdır dediniz ama mesela meme kanseriyle ilgili 1 santim de söylediniz. Hani onu çok elle muayenede çok kolay tespit edilebilecek bir şey değil. Dolayısıyla ilk evrede muayenede olmuyorsa yakalama şansı ya da tespit etme şansı olabilir mi?
0: Mamografi taramalarını onun için yapıyoruz, evet. 40 yaş sonrası. Çünkü orada bizim yaklaşık 2-3 milimlik şeyler dahil tanısı konulabiliyor. Yani en azından bir şüphe oluşuyor, oradan bir parça alınıyor veya o bölge çıkartılıyor işaretlenerek. Böylece çok çok daha basitken iş çözülmüş oluyor.
1: Peki aşamalarına geçecek olursak kaç aşamadan oluşuyor? Hangi evreden sonra artık biraz daha hasta tehlike altında?
0: Şimdi çok çeşitli faktörler var bunda. Tehlike, yani risk şöyle, tümörün çapı büyüdükçe riskimiz artıyor.
1: Hızlı mı büyür peki?
0: Koltuk altı çok hızlı bir süreç değildir aslında. Yani kanserin oluşum süreci birkaç yıl, 3-5 yıldan oluşur. O yüzden yıllık takiplerde erken yakalama şansımız oluyor zaten. Hı-hı. Yani 3 günde, 5 günde olan şeyler değil bunlar. Bir süresi var. Koltuk altına yayılıp yayılmaması bizim için önemli. Koltuk altına yayılanlarda tedavi sonrasındaki metastaz yapma riski artmış oluyor. Hı-hı. Uzak metastaz olanlar zaten bizim için sıkıntılı hastalar. Fakat şimdi meme kanseri karaciğer metastazında, karaciğer tekse çıkartılabiliyor. Yani artık yaklaşımlar çok değişti. O yüzden çok umutsuz olmaya gerek yok. Sadece çok basit bir iş aslında yılda bir kere meme muayenesine gitmek. Yani tek yapacağımız şey bunu ihmal etmemek, öyle
1: şimdi
0: gözüküyor.
1: Elle muayene önemli dediniz. Elle tespit edemedi. Fizyolojik olarak da, daha doğrusu gözle görülebilecek meme dokusunda bir takım belirtiler de olabiliyor mu? Mesela kızarıklık gibi ya da işte ödem gibi. Hani bu tür şeylerde belki birazcık ipucu verebilir mi meme kanseri konusunda?
0: Şimdi şöyle, meme cildinde tutulum olabiliyor. Portakal kabuğu görüntüsü diyoruz biz buna. Ciltte çekintiler, meme ucunda çekintiler olabiliyor. Meme başından kanlı akıntı olabiliyor. Bu meme cildinin tutulduğu hastalara biz ileri evre, yani lokal ileri evre diyoruz. Çünkü o bizim çok istediğimiz bir şey değil. Aslında o ilerlediğine dair bir bulgu oluyor hastalığın. Meme başında bir değişiklik, daha önceden olmayan bir içe çekilme, meme cildinde kızarıklık, portakal kabuğu görüntüsü, bunlar uyarıcı olmalı. Meme başından kanamalı akıntı gelmesi, bunun da birçok sebebi var ama bizim en korktuğumuz, diğerleri hep iyi huylu sebepler, meme kanallarından kaynaklanan sebepler, sıkmadan kendi kendine meme başından, tek meme başından özellikle kanamalı akıntı gelmesi, bunlar hastayı doktora getirecek faktörler olmalı.
1: Peki türleri nelerdir? Hani aşamalarından bahsettik ama meme kanserinde türleri var mı?
0: Tabii. En sık gördüğümüz invaziv duktal karsinom diyoruz. %80-90'ı bu şekilde görülüyor. Bir de invaziv lobüler karsinom dediğimiz ikinci bir tür var. O biraz daha az görülüyor. Bunlarda tedavi yaklaşımları hemen hemen aynı. Hı-hı. Yani kitlenin boyutuna, yerine, koltuk altı yayılımına göre değişiyor. Memenin bazen tamamının alınması, bazen bir kısmının çıkarılmasıyla, koltuk altındaki lenf bezlerinin bazen sadece biyopsiyle taraması ve bazen de eğer tutulum var ise, tespit ediliyor ise, tamamının temizlenmesi gerekiyor. Bunlardan çıkan sonuca göre bunların hormona duyarlılığı, bir takım testler yapıyoruz biz patolojilerinde. Ona göre bir tedavi rotası çiziyoruz hastaya. Memenin kısmen alındığı, yani meme koruyucu cerrahisi diyoruz buna, memenin kısmen alındığı hastalarda mutlaka ve mutlaka radyoterapi artı kemoterapi görmesi gerekiyor hastanın. O yüzden hastanın şartlarını net değerlendirerek bu kararları veriyoruz. Hastanın şartlarını ve hastanın kendi talebini de tabii ki. Çünkü kanserle yaşam birazcık zor bir şey.
1: Evet ya, en azından moralman zor bir şey. Yani hani psikolojik desteği aslında
0: kesinlikle
1: çok ihtiyaç
0: öneriyoruz.
1: Olan bir evre değil mi?
0: Bu tip hastalıklarda birçok hekim arkadaşımız işin içine giriyor. Onkolog arkadaşlarımız, psikiyatrist arkadaşlarımız, bunların hepsine hastanın ihtiyacı oluyor.
1: Evet.
0: Memenin tamamının alındığı ameliyatlarda ise de
1: en son evremi.
0: Şimdi şöyle, meme koruyucu cerrahi yaparken şunları ön planda tutuyoruz. Bir, tümörün yeri. İkincisi, o tümör çıkarıldığında çevresindeki sağlam bir miktar dokuyla birlikte çıkarılması gerekiyor. Kozmetik olarak hastaya bir faydası olacak mı bu yaptığımız işin? Çünkü meme koruyucu cerrahinin asıl şeyi daha çok kozmetik. Hastanın memenin yokluğu ile ilgili getireceği psikolojik travmadan uzak kalması.
1: Evet, önceden sözünüzü bölüyorum ama önceden hani fotoğraflarda gördüğüm için size söyleyeceğim. Bu tür ameliyatlarda o doku öyle bir çıkarılıyor ki hastanın ondan sonra ki yaşamında psikolojisini etkileyecek, çok olumsuz etkileyecek bir görüntü oluşuyor. Hı-hı. Artık hani bu tür ameliyatlar yapılırken biraz o estetik kaygılar göz önünde bulundurularak
0: kesinlikle
1: yapılıyor mu?
0: Şimdi kanıtlanmış bir şey var. Meme koruyucu cerrahi ile eğer doğru yapılır ise, sınırlar temiz ise memenin tamamının çıkarıldığı ameliyatların nüks oranları hemen hemen aynı. O yüzden mümkünse meme koruyucu yapmaya çalışıyoruz. Çünkü sonuçta meme önemli bir organ bayanlar için ve kaybı da ciddi travma yaratabiliyor hasta açısından. Memenin tamamının alındığı şeylerde ise bazen aynı seansta, bazen tedavisi tamamlandıktan sonra hasta meme proteziyle onu yerine koyabiliyor. Bu da hastalığın evresiyle daha çok alakalı. İleri evrelerde radyoterapi göreceği için bir 6 ay sonrayı öneriyoruz rekonstrüksiyon için. Fakat gayet başarılı bunun sonuçları da. Yani hastaların çoğunlukta çoğu çok memnun oluyorlar. Hem bir organ kaybı olmamış oluyor. Hem de bu işten kurtulmuş oluyor.
1: Şimdi ben birazdan araya gideceğiz ama öncesinde alınması gereken tedbirler var mı? Bunları size sormak istiyorum. Bir de hani Hollywood'dan çok enteresan haberler geliyor. Çok da sık gündeme geliyor bu. Angelina Jolie mesela risk faktörü olduğu için, teyzesinde ve annesinde olduğu için memesini aldırdı. Hani siz bunu öneriyor musunuz? Hangi aşamada öneriyorsunuz? Onu da soracağım. Ama isterseniz önce kısa bir araya gidelim. Aranın ardından tekrar burada olacağız. Kısa bir tekrar merhaba sevgili izleyiciler. Sağlıklı Türkiye programı devam ediyor. Stüdyoda değerli hekimimiz, Türkiye Hastanesi'nden operatör doktor Ece Koçum'la birlikteyiz. Genel cerrahi uzmanı kendisi, meme hastalıklarını ve meme kanserini konuşuyorduk. Şimdi meme kanserinin belirtilerini az çok konuştuk. Tedavi seçeneklerine de girdik. Aşamalar, evreler, işte kaç çeşidi var, türlerini konuştuk ama isterseniz risk faktörlerine bir değinelim. Çünkü ondan sonra da genetik geçiş ne kadar etkili? Bu aslında hani çok önemli bir faktör dediniz siz. Bu hani öncesinde memenin alınması gündeme geldi. Hollywood yıldızlarıyla gündeme gelen bir şey ne kadar doğru onu size soracağım ama şimdi risk faktörleri arasında doğum yaşını söylüyorlar. İşte ilk adet görme yaşını söylüyorlar. İşte alkol kullanımı etkili mi meme kanserinde? Genetik faktör zaten etkili dedik. Bu risk faktörlerini değerlendirebilir misiniz?
0: Şimdi 30 yaşın üzerinde ilk doğumunu yapan bayanların riski normalden birazcık daha fazla oluyor. Adet yaşı 12'nin altında adete başlayanlar, yani erken adet görenler ve geç menopoza giren bayanlarda 50 yaşın üzerinde menopoza hala girmemişse risk birkaç kat artıyor. Genetik geçişi zaten söyledik. Alkol kullanımı riski, düzenli alkol kullanımı riski arttırıyor.
1: Sigara kullanımı mesela, çünkü sigara paketlerinin üzerinde yazıyor.
0: Evet,
1: var.
0: O da o da arttırıyor. Hastanın yaşının ileri olması, dediğim gibi 80 yaşında 8 kat normale göre artmış oluyor. Yani yaş ilerledikçe meme kanserine yakalanma riski de artmış oluyor. Beslenme
1: de
0: etkili. Obezite. Bunların hepsi risk faktörlerini arttırıyor. Ailede meme ve over kanseri, aynı zamanda over kanseri de var ise, bunlar çünkü birbiriyle genetik olarak ilişkili kanserler olarak kabul ediliyor. Birinci derece akrabalarda olması riski ciddi oranda arttırıyor.
1: Şimdi tabii birinci derece akrabalar deyince artık konuya geldik. İşte Hollywood yıldızı Angelina Jolie hem teyzesinde hem de annesinde olduğu için ve hayatlarını bu nedenden dolayı kaybettikleri için meme dokusunu aldırdı. Bu da çok fazla hani medyada yansıdı, gündeme geldi. Siz doğru buluyor musunuz? Herkese önerir misiniz daha doğrusu?
0: Şimdi bu aslında bir tercih. Yani ailede risk yüksek ise, genetik testlerde de sizin riskiniz de gerçekten yüksek çıkıyor ise meme dokusunun cilt korunarak içeriden tamamen boşaltılıp yerine protez konulması gibi ameliyatlarımız var. Fakat bu daha çok, yani öneri şöyle, yapılabilir. Yani hastanın tercihiyle alakalı bir şey. Bu birazcık şahsi bir tercih. Ben ileride meme kanserine yakalanmaktan çok korkuyorum. Ve bu işten tamamen kurtulmak istiyorum. Mantığıyla yapılmış bir şey.
1: Kesin çözüm müdür peki?
0: Meme dokusunun tamamı ortadan kalktığı için evet.
1: Yani aslında alınabilecek belki en radikal önlem ama.
0: Evet, çok radikal ama dediğim gibi yani kişinin şahsi tercihiyle de alakalı. Anne ve anneannede bulunması gerçekten ciddi anlamda o kişinin riskini çok arttırır. Ve önlem olarak yapılabilir bir ameliyat. Yani herkes tabii bu. Dediğim gibi şahsi bir tercih, çoğu kişi istemeye de bilir yani bunu hastaların. Çünkü dediğim gibi biz meme koruyucu cerrahi yapmak istiyoruz. Hastalar göğsünün tamamen alınmasıyla ilgili bir şeyi çok fazla kabul etmiyorlar. Yani mümkün olduğunca o dokunun kalmasını istiyorlar. Ama bu tabii radikal bir karar. Bence çok yanlış bir karar değil.
1: Size bu talepte gelen oldu mu mesela, özellikle hani son bir yıl içerisinde?
0: Şimdi aslına bakarsanız çok ilginç ama fibrokisti olan hastalardan böyle talepler geliyor genellikle. Kanser olanlardan değil. Çünkü onlar ağrısızı vesaire. Yani hocam bunu biz toptan alsak, yerine işte protez yaptırsak olur mu diye. Kanser hastalarında çok böyle bir taleple gelen olmadı. Ya da kanser riski yüksek diye gelen olmadı. Ama kisti olan çok yoğun, iki göğsünde de bu üzüm salkımı diye tarif ettiğimiz hastalardan bazen öyle talepler oluyor. Çünkü insanlar yoruluyorlar, sürekli hekime gelip sürekli acaba bir şey olur mu olmaz mı kuşkusuyla. O yüzden bence o karar da öyle alınmış bir karar gibi gözüküyor. Evet. Ama yanlış bir karar değil, öneriliyor yani.
1: Peki isterseniz biraz da tedavi seçeneklerinden bahsedelim. Cerrahi müdahale tabii ki şart.
0: Evet.
1: Onun dışında tamamlayıcı tedaviler de yine devreye giriyor galiba. Bunları da konuşabiliriz.
0: Şimdi cerrahi tedavide bahsettiğim gibi birkaç yöntemimiz var. Memenin kısmi alındığı meme koruyucu teknikler var. Bir de memenin tamamının alındığı ve koltuk altındaki lenf bezlerinin temizlendiği bir teknik var. Meme koruyucu cerrahinin dediğim gibi kozmetik olarak iyi, başarılı sonuç vermesi, tümörün çapının küçük olması, tek olması. Çünkü birkaç odakta tümörü bulunan hastalara genellikle meme koruyucu cerrahiyi pek tercih etmiyoruz. Ancak çok yakın yerleşimli olursa, sınırı yani ameliyattan sonra parça çıktığında o sınır temiz kalacak ise uygulanabiliyor. Ameliyat sonrası incelemelerde yapılan, yani patolojik incelemelerde, bir bunlar hormona duyarlı bir doku mudur değil midir? Bir takım boyamalar ve tekniklerle dokunun özellikleri araştırılıyor. Onun sonucuna göre bir kemoterapi protokolü belirleniyor. Meme koruyucu cerrahi yapılan hastaların tamamında radyoterapi %100 gerekiyor. Geride kalan dokuda tekrar tümör nüksünü önlemek için gözle göremeyeceğimiz mikro metastaz dediğimiz şeyleri ortadan kaldırmak için. Kemoterapinin de asli amacı bu zaten. Yaklaşık 6 kür uygulanıyor kemoterapi. 21 günde bir gibi. Radyoterapi de hastanın durumuna göre değerlendiriyor. Eğer cerrahi sınıra çok yakın bir tümörse, yani 1-2 milimetrelik bir temiz sınıra çıkarılmışsa süre uzatılabiliyor. Ona onkolog arkadaşlarımız değerlendiriyorlar, karar veriyorlar. İlk kemoterapilerde hastalar birazcık sıkıntı yaşayabiliyor. Kullanılan ilaçlara bağlı bir takım yan etkiler görülüyor. Fakat tedavi ilerledikçe, yani 3. 4.'den sonra bu yan etkiler de aslında çok minimale iniyor.
1: Hasta kendinde ne gibi değişiklikler görüyor? En azından hani bu tedavinin normal sürecinde yaşanabilecek şeyler neler? Çok fazla panik olmamaları için. Çünkü hani birçok kanser tedavisinde, özellikle kemoterapi görürken, saçların döküldüğünü görüyoruz. Mesela en bariz değişiklik kişide bu oluyor. Başka neler yaşanıyor? Panik olmasınlar en azından.
0: Şimdi kemoterapinin etkileri geri dönüşümlüdür çoğunlukla. Saç dökülmesi, kaş dökülmesi, adetin kesilmesi, eğer adet gören bir hasta ise verdiğimiz, kullandığımız ilaçlar adetin kesilmesine neden oluyor. Radyoterapi görüyor ise meme cildinde, yani radyoterapi uygulanan bölgede basit böyle yanıklar, sertleşme, kurulaşma gibi bir takım etkiler oluyor. Fakat bunların %90'ı geri dönüşümlü. Yani tedavi bittikten sonra saçlar, kaşlar yerine geliyor. Bunların tamamı geçici bir süreç. Kullanılan ilaçlara bağlı işte biraz ödem, şişlik vesaire gibi şeyler oluyor. Bunlar da tedavi sonrasında çok yüksek ihtimalle geri dönüyor. Bir tek adet konusunda, adet görme olayı genellikle geri dönmüyor. Sonrasında bizim verdiğimiz ilaçlarla da biz zaten hastaların çok da adet görmesini istemiyoruz. Tedavinin başarısı açısından. Ama dediğim gibi bunların çoğu geri dönüşümlü şeyler zaten. Hastada çok ciddi bir kalıcı bir şey kalmıyor.
1: Olmuyor. Peki şimdi mesela adet görmeyebilir dediniz. Bu doğurganlık açısından da önem taşıyor. Eğer hasta çok erken yaşlarda yakalandıysa ve böyle bir tedavi gerektirdiyse, çocuk sahibi de olmak istiyorsa ne yapması gerekir?
0: Şimdi tedavi süreci tamamlandıktan sonra onunla ilgili girişimleri yapıyoruz genellikle. Yani hastada tam kür olduktan sonra. Çok genç yaşta yakalananlarda dediğim gibi hastalığın seyri önemli. Eğer tedavi sonrası tedavi çok başarılı ise adet geri de dönebiliyor genç hastalarda. Daha çok bu 40 yaş civarından sonra geri dönüşü olmuyor. Kadın doğumcu arkadaşlar bir takım tedaviler uyguluyorlar. Yapılabilecek bir şey varsa, yani sonuç itibariyle bu doğurganlığı da bir miktar etkiliyor ister istemez yani.
1: Peki diyelim ki kişi bebek sahibi oldu. Emzirme konusunda bir sıkıntı yaşıyor mu sonrasında?
0: Yok. Emzirme ile ilgili hiçbir sorun olmaz. Zaten emzirmek meme kanseri riskini de arttırıyor. Çünkü bir göğüste kanser var ise diğerinde de olma ihtimali normalden biraz daha fazla oluyor hastalarda. O yüzden emzirmekle ilgili herhangi bir sorun yaşamaz. Yani göğsün tamamı alınmadıysa özellikle kısmi alınanlarda iki göğsünden de emzirme sağlanabilir çoğunlukla.
1: Peki başka neler yaşanıyor bu evrede, hastanın yaşadığı şeylerden biraz daha hani geniş bir şekilde anlatabilirsek, radyoterapi, kemoterapi, tamamlayıcı tedavi, bu yeterli oluyor mu bu hastalığın tamamen yenilmesinde, yoksa hani başka şeyler de yapılıyor mu, artı tekrarlama riski nedir, tedavi olundu bitti, bunların hepsi uygulandı, önümüzdeki yıllarda tekrar nüksetmesi ihtimal dahilinde mi olur?
0: 5 yıla kadar rutin ciddi takip ediliyor hastalar. 5 yıl hormonoterapi dediğimiz, eğer hormona duyarlı bir tümör ise bu, ki çoğu öyle oluyor. Bir tabletle bu işin idame tedavisi yapılıyor. Yani nüksü azaltmak için 5 yılın sonunda da hastalar rutin takibe alınıyor. Nüksetme ihtimali her zaman var. Yani %100 diyemiyoruz ama kısa aralıklı takiplerle bunun ortaya çıkaracağı riski minimuma indirmiş oluyoruz. Yani diğer göğüste dediğim gibi olabilir. Oradan da bir tedavi, ameliyat vesaire süreci gerekebilir. Ama bunun yapılacak, ya yani buna yapacağımız çok fazla bir şey yok. Bunu tek tek şeyi takip edilecek.
1: Takip edilecek. Peki mesela meme dokusunun tamamen alındığı durumlardan bahsettik ve tabii ki hani estetik kaygılar da sonrasında yaşanacak psikolojik sorunları engellemek açısından meme protezlerinden bahsettiniz. Siz hani çok samimiyetinize dayanarak soruyorum. Öneriyor musunuz meme protezlerinin ileriki aşamada yerleştirilmesini? Yoksa onlar için de zaman zaman biliyorsunuz kanserle ilintili bir takım yorumlar yapılıyor. Bu tür riskleri teşkil eder mi sonraki aşamada?
0: Şimdi şöyle, meme dokusunun kaybı bayanlar için ciddi bir psikolojik travma oluyor. O yüzden ben şahsen eğer evresi uygun ise aynı seansta dahil yapılabileceğini düşünüyorum. Yani öyle de öneriyorum. Fakat ileri evrelerde tedavi tamamlandıktan sonra öneriyoruz. Hastalar bazen kendileri de istemiyorlar. Yani tedavinin sürecinde bu işten kurtulduktan sonra bir ameliyat olmayı daha çoğunlukla kendileri de istemiyorlar. Fakat isteyen de çok hastamız var. Ve bu hakikaten kadınların hayatında ciddi bir sorun oluyor. O yüzden ben tavsiye ediyorum. Yani onun stresini yaşamaktansa, çok başarılı oluyor çünkü. En azından görüntü olarak hastanın rahatlığı açısından, takip açısından birazcık bizi zorlayan şeyler bunlar. Ama göğüs dokusu tamam alındığı için, şimdi mesela meme MR'ı dediğimiz tetkikle, yani daha ayrıntılı şeyler yapabiliyoruz. Takibini de daha kolay yapabiliyoruz protez olsa dahi. Hı hı. O yüzden ben öneriyorum.
1: Peki şimdi tabii çok aslında kapsamlı biz bu konuyu değerlendirdik. Tabii şöyle bir durum da var. Bu ameliyatların sonrasında yaşanan tedavi sürecini de size sormak istiyorum. Çok uzun bir süreç midir? Mesela siz kürlerden bahsettiniz, hı hı, ama ortalama ne kadar sürer?
0: Ortalama bir 6 ay kadar bir süre.
1: Hı hı. Tamamen iyileşir mi bu 6 ay?
0: Şimdi şöyle 6 ay kemoterapi başlandıktan sonra zaten bunun belli aralıkları var. Yani neredeyse 3 haftada bir gibi hasta zaten bu tedaviyi alıyor. Yani tedaviyi alıyor 1 gün, 2 gün, 3 hafta serbest. Radyoterapide de bir 21 gün tedaviye gidiyor. Ondan sonra genellikle yani rutin uygulamalardan bahsediyoruz. Bu iş bitmiş oluyor. Ondan sonrasında 6 ayda bir, 3 ayda bir bazen duruma göre takibi yapılıyor. Yani bizim gözle görmediğimiz daha sonradan işte karaciğerinde, akciğerinde, kemiğinde bir metastazı çıkabilir mi, çıkamaz mı diye belli rutin aralıklarla, diğer göğsü için belli rutin aralıklarla takip ediliyor. Bu 6 aydan sonraki süreç aslında normal bir hastanın hekime rutin kontrol için gitmesi gibi bir tablo oluyor. Hı hı. O yüzden çok da sıkıntılı bir şey değil. Yani bir 6 aylık bir ortalama süreci var duruma göre.
1: Peki 6 aydan sonraki periyotlar nasıl ayarlanıyor? Ne kadar sıklıkla?
0: O dediğim yani gibi hastanın durumuna göre ayarlanıyor. Yani eğer hiçbir sıkıntı yoksa 6 ayda bir görülüyor. Hatta sonra senede bir bazen takip ediliyor. Çok fazla hastayı hastaneye bağlayacak bir durum ortadan kalkmış oluyor. Hı
1: hı. Ya tabii mesela hani hep konuşurken psikolojiden de bahsettik. Burada hem hastaya hem de hasta yakınlarına düşen nelerdir? Çünkü hani o hakikaten o süreç hasta için de zor, çevresindekiler için de zor. Bayağı sancılı geçiyor. Çünkü hani insanlar çoğu zaman hiç de olmasını istemediği şeyleri düşünür hale geliyorlar. Nasıl bir psikolojik destek de alınması gerekir? Neler tavsiye ediyorsunuz?
0: Bir kere mutlaka bence profesyonel bir yardım almak lazım bu konuda. Yani hem hastanın hem hasta yakınlarının, eşinin, çocuklarının nasıl davranmaları gerektiğiyle ilgili, ne kadar destek olabilecekleriyle ilgili. Şimdi hastalığı yaşayan kişi için bu en kötüsü. Hı hı. Çevresindekiler için de onun o halini görmek çok kötü.
1: Çünkü zaman zaman çevresindeki insanların uzaklaştığını görüyoruz bu devrede. Hı hı.
0: Şöyle diyeyim, insanlar hasta olabilir. Hı hı. Hepimiz hasta olabiliriz. Yani olaya böyle bakmak gerekiyor galiba. O yüzden bu süreç geçiyor. Geçtikten sonrasında da bu psikolojik travmaları minimuma indirmek gerekiyor. Çünkü herkes normal hayatına devam ediyor. Yani hastalık süreci bittikten sonra hastalarımız normal hayatına devam edebiliyor. Herhangi bir eksiklik, işte bu tedavilerin getirdiği bir ekstra bir durum olmuyor. Yani dışarıdan onları etkileyecek herhangi bir faktör ortadan kalkmış oluyor. Yani bu meme protezini benim önermemin de bir sebebi de bu psikolojik faktörleri minimuma indirmek. Yani kadının kendisine eksik hissetmesi, hı hı, gibi bir durumu ortadan kaldırmak. Çünkü bunların çözümü artık hepsinin var.
1: Peki şimdi bir sorumuz var. O soruyu artık programımızın son dakikası size yöneltmek istiyorum. Sonrasında da son cümlelerinizi neler tavsiye edeceksiniz kısa bir not olarak sizden almak isterim. Aytaç Kılınç göndermiş. Diyor ki eşimin göğsünde sertlik var. Bir de bebeğimiz var diyor. Emzirme evresinde sütün renginin değiştiğinden bahsediyor. Acaba böyle bir kanser riski var mı? Olabilir mi?
0: Şimdi emzirme döneminde kanser olmaz diye bir şey yok. Fakat çok yüksek ihtimalle beklediğimiz şey orada sütün birikmesine bağlı, halk arasında süt bezesi denilen, hı hı, bir takım lezyonların oluşması. Sütün renginin değişmesi daha çok alınan sıvı miktarıyla alakalıdır. Yani hastalarımız onu işte iltihap, koyulaşma vesaire gibi değerlendiriyorlar. Fakat genellikle bu alınan sıvı miktarının az olmasıyla ilgilidir. Rengin değişmesi ve koyulaşması. Hı hı. Ama mutlaka bir ultrason yaptırıp bakılması gerekiyor. Yani muayene edilmesi gerekiyor. 28 yaşında başka bir şey olmaz demiyoruz biz artık. Her şey olabilir diyoruz. Gelsinler ona göre tetkiklerini yaptırsınlar. Biz de diyelim ki süt bezesidir bu. İçleri rahat etsin.
1: Çok teşekkür ederiz gerçekten yayınımıza katıldığınız için. Çok önemli bilgiler bugün bizlerle paylaştınız. Teşekkür ederiz. Sevgili izleyiciler, böylece Sağlıklı Türkiye'nin sonuna geldik. Bizden ayrılmayın.
2: Sağlıklı Türkiye.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 20, Sure, Ankebut Suresi 1-45. Ayetler, sayfa 396-400.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

الشياطين قال رب انصرني على القوم المفسدين

خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da Sorun Söyleyelim'de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Cüneyd-i Bağdadi, Kuddise sirruh. Tevazu nedir? Şöyle nakledilir ki, Cüneyd-i Bağdadi'den, bir cuma namazını kılıp çıktım camiden. Kapıda bir dilenci baktım dikiliyordu. Camiden çıkanlardan sadaka istiyordu. Kalbimden geçirdim ki, niçin çalışmıyor? Herkese avuç açıp bir sadaka istiyor. Oradan eve gelip rüya gördüm o gece. Biri gelip önüme bir tabak koydu önce. Sonra bana öfkeyle hadi bundan ye dedi. Baktım o tabaktaki bir ölünün etiydi. Bu teklif karşısında şaşırıp sendeledim. Bu bir ölü etidir. Bu nasıl yenir dedim. Dedi ki, dün bu etten yemiştin biliyorsun. Peki şimdi niçin yemek istemiyorsun? Uyanınca dedim ki hemen kendi kendime, keşke öyle düşünce gelmeseydi kalbime. Kalkıp abdest alarak namaz kıldım ve hemen fakiri bulmak için acele çıktım evden. Baktım Dicle Nehri'nin kenarında duruyordu. Yerlerden topladığı tereleri yiyordu. Beni görüp dedi ki, şimdi tövbe ettin mi? Kalbini o fikirden temizleyebildin mi? Dedim ki, tövbe ettim. Hakkını eyle helal. Helal olsun dedi ve kayboldu sonra derhal. Bu hatamdan ötürü oldum ki öyle pişman. Ağlayıp gözlerimden yaş akıttım çok zaman. Bir günde sevdikleri Cüneyd-i Bağdadi'ye gelip sual ettiler. Tevazu nedir diye. Buyurdu. Merhamet ve şefkat kanatlarını gererek korumaktır Allah'ın kullarını. Her kim olursa olsun kullara acıyarak herkese davranmaktır merhametli, yumuşak. Her kim ibret almazsa eğer gördüklerinden, onun görmemezliği iyidir görmesinden. Bir günde buyurdu ki, bu ömür bir fırsattır. Onu en iyi şeyle değerlendirmek şarttır. Dünyanın bir saati ibadet bakımından iyidir ahiretin bin yıllık zamanı.

Zira bu bir saatte iyi iş ve ibadet yapılıp kazanılır ebedi bir saadet. Halbuki kıyametin binlerle senesinde hiçbir iş yapılamaz, bekler kabir içinde. Öyleyse ey Müslüman, boş geçirme vaktini, bu dünya hayatının iyi bil kıymetini. Zira ömür kısadır, sayılıdır nefesler, eceller ani gelir, bu hayat çabuk biter. Ömür kısa ise de çok kıymetlidir fakat, çünkü biz kullar için imtihandır bu hayat. Kıymetli sermayesi ömrüdür bir insanın, onu boşa geçiren çok pişman olur yarın. Pişman olmamak için o halde ey Müslüman, onu iyi şeylerde, ibadetlerde kullan. 5 vakit namazını vaktinde kılmaya bak. Zira bu ahirette herkese sorulacak.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, mümin güler yüzlü, tatlı dillidir. Müslüman, iyi insan demektir. Vatanını, milletini sever ve herkese iyilik eder. Gayrimüslimlere de kötülük yapmaz, mallarına, canlarına, ırzlarına, namuslarına saldırmaz. Kötülük yapanlara nasihat verir ve hiç kimseye hile hıyanet yapmaz, münakaşa etmez. Herkese karşı güler yüzlü, tatlı dilli olur. Gıybet, dedikodu yapmaz, hep faydalı şeyler söyler. Helalden kazanır ve kimsenin hakkına dokunmaz. Böyle olan bir Müslümanı Allahü Teala da, kulları da sever, rahat ve huzur içinde yaşar. Peygamber Efendimiz güzel huylu, güler yüzlü, tatlı sözlü, kibar tavırlı ve çok dürüst bir zattı. İyilik etmesini sever, herkesle de iyi geçinirdi. Daima hiddet ve şiddetten kaçmış, hiçbir zaman zulüm yapmamıştır. Müslümanların daima iyi huylu, güler yüzlü olmasını istemiş, cennete de iyi huy ve sabırla gidileceğini bildirmiş ve din kardeşine karşı güler yüzlü olmak, ona iyi şeyleri öğretmek, kötülük yapmasını önlemek, yabancı kimselere aradığı yeri göstermek, sokaktan taş, diken, kemik ve benzerleri gibi çirkin, pis ve zararlı şeyleri temizlemek, başkalarına su vermek hep sadakadır buyurmuştur. Bir gün Peygamber Efendimiz, cennette öyle köşkler vardır ki, içinde bulunan kimse her dilediği yeri görür ve dilediği her yere kendini gösterir buyurunca, Ebu Malik el-Eşari Hazretleri, ya Resulallah, böyle köşkler kimlere verilecektir diye arz eder. Resulullah Efendimiz de tatlı sözlü, eli açık ve herkesin uyuduğu zaman Allahü Teala'nın varlığını, büyüklüğünü düşünen ve ona yalvaranlara verilecektir buyurur. Allahü Teala sabredenleri, iyilik edenleri, insanlara hizmet edenleri, onlara nasihat edenleri, tatlı dilli, güler yüzlü olanları, iyi iş yapanlara yardım edenleri sever. Kendini beğenenleri ise sevmez. Bunun için Allahü Teala'nın sevdiği güzel işleri yapmalı, güzel huylu olmalıdır. Müslüman dili ve eliyle kimseyi incitmemelidir. Zira başkasını incitmek günahtır. Müslüman günah işlemez, suç işlemez. Herkesin sevgisini, saygısını kazanan şerefli bir insandır. İslamiyet'te muhtaç olanlara yardım etmek, hatta yardım edemeyenin güler yüz, tatlı dil ve bir Müslümanı sevindirmesi çok sevap olur. Muhammed Masum Hazretleri buyuruyor ki, Allahü Teala'nın kullarına iyilik etmeyi, güler yüz, tatlı dil ve güzel huyla onlara kolaylık göstermeye çalışınız. Bu çalışmanız Allahü Teala'nın rızasını kazanmanıza ve ahirette yüksek derecelere kavuşmanıza sebep olacaktır. Hadis-i şerifte insanlar Allahü Teala'nın iyalidir, kullarıdır. Kullarına iyilik edenleri çok sever buyuruldu. Müslümanların ihtiyaçlarını karşılamanın, onları sevindirmenin, güzel huylu ve sabırlı olmanın faziletleri hadis-i şeriflerde bildirilmiştir. Bir hadis-i şerifte güler yüzle selam verene sadaka sevabı verilir buyurulmuştur. Müslüman vakurdur, kibardır, ailesini ve vatanını sever. Alçak gönüllüdür, kendisine başvuran herkesi dinler ve imkanı buldukça yardım eder. Müslüman Allahü Teala'nın yasak ettiği zararlı şeyleri almaz, kullanmaz, dinlemez, okumaz ve bakmaz. Hiç kimseyle münakaşa etmez. Zira münakaşa dostluğu giderir. Düşmanların çoğalmasına sebep olur. Bu sebeple dost düşman herkesle tatlı konuşmalı, güler yüzlü olmalıdır. Muhammed bin Kutbuddin İzniki Hazretleri, müminin hayırlısı altı haslet bulunandır. 1- ibadet eder, 2- ilim öğrenir, 3- fenalık, kötülük yapmaz, 4- haramlardan sakınır, 5- kimsenin malına göz dikmez, 6- ölümü hiç unutmaz buyurmuştur. Netice olarak Müslüman bu dünyada gurbettedir. Müminin asıl vatanı ahirettir. İnsan dünyada bile uzun yıllar ayrı kaldığı memleketine geldiğinde sevinir. Onun için mümin asıl vatanına kavuşacağı için ölümüne sevinir. Ölüme hazırlanan, yakın bilen, seven kimsenin bir tek alameti vardır ki o da güler yüz ve tatlı dildir. Ölümü seven kimsenin yüzü güler.
Zaten mümini gayrimüslimden ayıran en mühim farklardan biri de güler yüzlü ve tatlı dilli olmasıdır.

0: Sevgili dinleyiciler, gıybet, dedikodu, söz taşımak, iftira gibi kötü davranışların nelere sebep olduğundan, yuvaları yıktığından sohbetimizin başında da bahsetmiştik. Şimdi sizlere İzmir'den yazan Meral isimli bir okuyucumuzun yaşadığı acıklı bir hadiseyi anlatacağız.
1: Bundan 2 sene önce yandaki apartmana bir gelin gelmişti. Boyunu bosunu görecektiniz. Selvi gibi biri. Kocasının ne iş yaptığını bilmiyorduk. Sonradan öğrendik ki taksi şoförüymüş. Bu evli çiftin 3 yaşında mini mini bir kızları vardı. Gelinle kısa zamanda dost olmuştuk. Ben ondan 5 yaş büyüktüm. Ama yaş farkı dostluğumuzu hiç etkilemiyordu. İkide bir gözleri dolu dolu oluyor ve diyordu ki:
2: Meral abla, şükür ki seni tanımışım. Yoksa ben bu koca İzmir'de tek başıma ne yapardım? Beyim sabah erkenden çıkıp gidiyor. Akşamları geç vakitte geliyor.
1: O nasıl söz Zehracığım? Biz komşu değil miyiz? Komşu komşunun külüne muhtaçtır, diyordum. Günler, haftalar geçerken Zehra ile o kadar senli benli olmuştuk ki birbirimizi görmeden duramıyorduk. Hele o minik kızı. Sanki dünya tatlısıydı. Tabii samimiyet ilerledikçe birbirimizin dert ve sıkıntılarını da öğreniyorduk. Meğer Zehra gelin çok dertliymiş. Hem de ne dertli. Bir gün bize oturmaya gelmişti. Biraz üzgün görünüyordu. Ne o Zehra? Seni hüzünlü görüyorum.
2: Ah abla, hiç sorma.
1: Hayırdır kız, ne oldu?
2: Adıyaman'dan kaçtık ama yine kurtulamadık Meral abla.
1: Beni çok meraklandırıyorsun. Hadi anlat çabuk.
2: Daha ne olsun, kaynanam geliyormuş.
1: Aman, üzüldüğün şeye bak. Gelirse gelsin. Yoksa sen de yeni yetme gelinler gibi kaynanadan hoşlanmayan tiplerden misin?
2: Ne gezer abla, ne gezer? Ben 3 sene beraber kaldım kaynanamla. Hatta biz evlenirken beni oğluna bizzat kendisi almıştı. Ama ah şu son sene. Ah şu köyün dedikodusu yok mu? Bizi birbirimize düşman etti.
1: Anlat hele, anlat. Ne dedikodusuymuş bu?
2: Köy yerinde biri bir laf söylese hemen herkesin diline sakız olur. Sıdıka diye bir kadın vardı köyümüzde. Bana dünür gelmişlerdi de biz onları beğenmemiş ve reddetmiştik. Bunu bir türlü hazmedememiş. İntikam almak için fırsat kolluyormuş. Tabii bizim bir haberimiz yoktu fırsat beklediğinden. Bir gün kocam hastalanmıştı. Ben de kendimi iyi hissetmiyordum. Köyün çeşmesinden su bile taşıyamaz hale gelmiştim. Kayınvalidem hiç ses çıkartmadan bütün işlere yetişmeye çalışıyor, oğlunun hastalanmasına da üzülüyordu. Bir gün çeşmeye su almaya gittiğinde nasıl olduysa sıkıntısından Sıdıka kadına bahsetmiş. Sıdıka kadın fırsatını bulmuş, durur mu? Kayınvalidem sözlerini bitirir bitirmez hemen, ah komşu ah, sen daha o gelini aldığın zaman söylemiştim, Zehra evini ocağını söndürür demiştim. Ama beni dinlemedin. Bak, dediklerim şimdi bir bir çıkıyor. Zehra'nın nasıl bir vicdansız olduğunu sen bilmezsin. Ben oğluma niye almadım ki onu? Hem demeyecektim ama yine de söyleyeyim. Senin küçük oğlunu da Zehra zehirledi, deyince kaynanam İyice şaşırıyor. Anlat hele Sıdıka, diye soruyor. O da kayınbiraderimi benim zehirlediğimi söylüyor.
1: Aman Allah'ım, doğru mu peki bunlar Zehra?
2: Doğru olur mu Meral abla? Kayınpederim benden tarım ilacı istemişti. Ben de biraz tarım ilacı hazırlayıp çamaşır yıkanan oluklu taşın üstüne bırakmıştım. Kayınbabam daha ilacı almadan tarladan yorgun argın dönen kayınbiraderim ayran zannederek ilacı içmiş. Kısa bir müddet sonra olanları anladık. Fakat iş işten geçmişti. Kaynım böylece vefat etti.
1: Vah vah vah, çok üzüldüm.
2: Daha da acısı, güya ben Sıdıka kadının kızına, kayınbiraderim benim peşimde dolaşıyordu, çok ahlaksızın biriydi, ben ilacı kasıtlı verdim diyesiymişim. Ah,
1: Allah iftiradan saklasın. Ne biçim laf o? Allah Allah.
2: Ah Meral abla, ah. Bu iftirası yetmez gibi peşinden de kocamın bu durumu öğrenip bu sebeple yatağa düştüğünü söylemez mi? Ortalık iyice karıştı. Köyde hep bu dedikodu konuşuluyordu. Kaynanam artık bu sözlere iyice inanmıştı. Evde huzur diye bir şey kalmamıştı. Her gün benimle cedelleşiyordu. Yine bir gün evde benimle kavga ederken, "Ne yapayım, ilaç olduğunu bilseydi de içmeseydi, benim ne suçum var?" dedim. "Vay sen misin bunu söyleyen?" Güya bu sözlerden suçlunun ben olduğu anlaşılıyormuş.
1: Niye öyle söyledin ki?
2: Ne bileyim Meral abla. Hem çok sinirlenmiştim. Ne dediğimi biliyor muydum ki? Neyse. Ha unutmadan söyleyeyim. Allah için doğruyu söylemek gerekirse kayınbiraderim çok iyi bir insandı. Bir günden bir güne başını kaldırıp bana bakmazdı. İşte böyle. Kavga iyice büyüdü. Ben de kocamdan dayak yedim. Kaynanam artık iyice düşman kesilmişti. Bu iş böyle yürümeyecekti. Sakin bir zamanda kocama vaziyeti anlattım. Zavallı adamcağız çaresiz, "Bu fitnebaz köyden gidelim," dedi. Buraya gelmek için yola çıkarken kaynanam, "Eğer ben de Hacer kadınsam bunu senin yanına koymam. Bunu iyi belli," dedi.
1: Zehra'yı teselli edip "İnşallah bir şey olmaz filan," dedim ama sen kaynanamı bilmezsin Meral abla. O dediğini yapmak için her şeyi göze alır. Oğlu da anasından vazgeçecek değil ya, deyip ağlayarak ayrıldı. Aradan 2 ay geçmişti. Bir de baktık Zehralar taşınmışlar. Zannediyorum biz pikniğe gitmiştik. Döndüğümüzde evlerinin boşalmış olduğunu gördük. Şaşırıp kaldım. Aradan 1 ay geçmeden sabah gazetelere bakıyordum. Gördüğüm bir fotoğrafla şok oldum. Zehra gelinin resmi vardı gazetede. Altındaki yazıda da kayınvalidesinin baskısına dayanamayan gelin intihar etti yazılıydı. Ne diyeyim? Allah hepimizi kuru iftiradan saklasın.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz mektup göndermiş. Sorusu çok sorulan bir soru. Kaderle alakalı. Bir kere daha anlatabilir misiniz diyor. Ben bu konuda diyor vesvese ediyorum diyor. Kaderin ne olduğu konusunda diyor. Uzun uzadıya anlatmış ama kısaca böyle sormuş olalım biz de. Kader nedir?
1: Efendim kader Allah-u Teala'nın ezeldeki ilmidir. Çünkü kaderi birçok tarifleri yapılmış da en güzel hepimizin anlayacağı şekilde kader. Kader ilmi mütekaddimdir. Cebri mütehakkim değildir. Kısa özlü bir tarif ne demektir? İlmi mütekaddim Allah-u Teala'nın sonsuz öncelerde bilmesidir. Cebri mütehakkim ne demektir? Allah-u Teala'nın cebirle zorla yaptırdığı değildir. Yani Allah-u Teala kuluna akıl vermiş, irade vermiş. Bu aklını kullanarak, iradesini kullanarak kul bir tercihte bulunuyor. Ve bu tercihin neticesinde de Allah-u Teala onun isteklerini, taleplerini yaratıyor. Kim neyi talep ederse, kim neyi isterse Cenab-ı Hak hiç kimseyi mahrum etmiyor. Zaten ayet-i kerime de bildirmiş. Kula irade verilmeseydi, akıl verilmeseydi, tercih hakkı verilmeseydi çok kimsenin zihnine gelip de işinden çıkamadığı o durum. Allah-u Teala bunu bilmiyor muydu? Elbette. Allah-u Teala'nın bilmesi onu seni yapmanı seni mecbur kılmaz. Mesela ben öğretmenlikten geldiğim için daha iyi anlıyorum bunu. Bu meseleyi. Sebebine gelince sene başı mesela bakıyordum. Çocuk bir hafta, iki hafta, üç hafta sonra çocuğu ikaz ediyorsun. Yavrum böyle gidersin sınıfta kalırsın sen. Ama çocuk tembelliğe devam ediyor. Tercihi tembellik. Sene sonu geliyor çocuk kütlüğe kalıyor. Hocam sen biliyordun benim bu sınıfta kalacağımı. Doğru biliyordum ama benim bilmem değil, senin tercihin seni sınıfta bıraktı. Mesela güneşin doğacağını biz ilmimizde Allah-u Teala yaratmış sistemi araştırıyoruz, yapıyoruz. Ha diyor, saniyesine salisesine varıncaya kadar hiç böyle aksamadan düzenli intizamlı bir hareketi var. İnsan olarak Allah-u Teala'nın vermiş olduğu akılla bu sistemi tespit ediyor, yakalıyor, öğreniyor. Ondan sonra takvime yazıyor. Takvimlerde yazıyor. Güneş işte 6:45 geçe doğacak, 6:35 geçe doğacak, 5:45 geçe doğacak, 7:30'da doğacak. Neyse. Yazıyoruz. Hakikaten bakıyoruz 6:45 geçe doğuyor, 6:30'da doğuyor, 5:30'da doğuyor. Allah Allah. Ben bildiğim güneşin doğmasını benim bildiğim için mi doğdu güneş?
0: Ben oraya öyle yazdım diye mi doğdu?
1: Evet, ben oraya öyle yazdım diye mi doğdu? Hayır. Önceden bilebilir ama Allah-u Teala ezelde yaratmıştır. Onun bir sistemi vardır. O sistem içerisinde o cereyan ediyor. Allah-u Teala da kulu ayrı bir sistem içerisinde, insanı ayrı bir sistem içerisinde yaratmış. Mesela yarattığı canlılar içerisinde hayvanattan onlara akıl vermemiş, irade vermemiş. Yani tercih hakları yok. Akıl ve irade yok. Nefs de yaratmamış onlarda. Dolayısıyla onlar mesul değil. İçgüdü deniyor, hissi tabiiyle hareket ediyorlar. Acıkınca yiyor, doyunca çekiliyor, susayınca suyunu içiyor. Ve Cenab-ı Hak öyle bir sistem yaratmış ki vücutları soğuğa, sıcağa veya aynı şekilde ne bileyim yağmura, kara, tipiye karşı da dayanıklı. Ama insanı öyle yaratmamış, bedene zayıf yaratmış. Ama insana akıl vermiş, irade vermiş, tercih hakkı vermiş. Emirleriyle muhatap kılmış, şereflendirmiş insanı. Diğer hayvanlara bunu vermemiş. Ha, insana diğer hayvanata mesela insanda olmayan bazı güçler verilmiş. Mesela arslanın, kaplanın, filin onlardaki gücü insanda yok. Ama aklıyla Allah-u Teala'nın o hayvanata vermiş olduğu o gücün kat kat fazlasını insanoğlu yine yapabiliyor mu? Yapabiliyor. Neyle yapabiliyor bunları? İnsan Allah-u Teala'nın kendisine vermiş olduğu akıl ve iradeyi kullanmakla. Şimdi eğer hayvanlarda olduğu gibi akıl ve irade insanda olmasaydı o zaman insan gider birisine vurur, ne bileyim aynı şekilde birisiyle dalaşır, önündekini alır, şu olur bu olur falan, birisinin tarlasından geçer. Tarla mefhumu olmaz, bahçe mefhumu olmaz, ekip dikme olmaz. Her şey hayvanlar aleminde olduğu gibi tabii olarak seyrederdi. Ne bahçe olurdu, ne ev olurdu, ne bilmem ne olurdu falan. Ha, hayvanların tabiat içerisinde kendilerine yaptığı yuva gibi, ne bileyim ben, tırnakları veya dişleri müsait olanlar, kaya oğukları, tarlanın toprak içerisinde kendilerine şeyler yapıyorlar falan. Ha, birisinin yaptığını öbürüsü gelirse, güçlüyse o onun yerine otururdu falan. İşte hayvanların mevcut kendi aralarındaki sistem gibi insanların sistemi de öyle olurdu. Ama insan öyle olmamış. Tercihini kullanıyor, villa yapıyor, köşk yapıyor, saray yapıyor, ondan sonra yollar yapıyor, ne bileyim deniz vasıtaları yapıyor, hava vasıtaları yapıyor falan. Bunları hep aklı ve iradesi sayesiyle yapıyor. Ha, diyeceksiniz ki niye uzattınız bu kadar, yani niçin uzattınız? Biraz daha zihinde teşekkül etmesi için. İnsan farklı bir varlık olarak yaratılmış. Hayvanlar gibi değil. farkı var. Akıl var, irade var. Hatta esas insanı hayvanlardan ayıran ruhudur bu diyor. Apayrı bir hususiyeti ve özelliği var. Yani Allah-u Teala'ya itaat etme, Allah-u Teala'ya tanıma kabiliyeti, kapasitesi insana verilmiştir. Ve bütün bu özellikler içerisinde, bütün bu özellikler içerisinde insana tercih gücü verilmiş. Ha, efendim ama insanın bu tercihini de Allah-u Teala biliyor. Elbette, çünkü insanı yaratan Cenab-ı Hak, yapan yaptığını bilmez mi? Bilmek ayrı bir şey, onu zorla ona yaptırtmak ayrı bir şey. Allah-u Teala buyuruyor ki, kulum ben seni yarattım. Hatta şeyde açık böyle kopya veriyor tabirle. Öğretmenden geldiğim için söyleyeyim. Kopya veriyor. Yani diyor ki bak seni ben böyle yarattım. Sende bir ruh var, nefis var. Bu nefsi de kendime isyan edecek, itaat etmeyecek, inkar edecek şekilde yarattım. Bunun rızkı da haramlardır, inkardır, isyandır. Bunları da senin içine koydum. Bak şeytanı da yarattım. Bu da senin kalbine kötülükler aynı şekilde getirecek. Bak peygamberleri yarattım, sana akıl da verdim. O peygamberler varisi olan İslam alimlerini de yarattım. Ve sana gönderdiğim bütün bunların hepsi senin için, insan için. Her şeyi insan için, insana da kendisi için yaratmıştır Cenab-ı Hak. Ha, senin burada yapacağın bir tek şey var. Bütün Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bu sistem içerisinde aklını ve iradeni kullanarak bir tercihte bulunacaksın. O tercih aynı şekilde senin ya cehenneme veya cennete gitmene sebep olacak. Hadise bunlar ibaret. Efendim yani Allah-u Teala ezelde bunu yazdı, ben mecbur değilim. Mecbur değilim. Allah-u Teala biliyordu tercihimi. Niye? Nefsime uyuyorum. Nefsime uyunca nefse uygun işler yaptım. E benim bu kötülüğümü yapacağım biliyor. Hayır, ben kendi isteğimle yaptım onu. E peki efendim zorla birisine içki içirttirirlerse zaten mesul olmaz ki. Zorla tecavüz ettilerse o kimse zina günahını işlemiş olmaz ki. Zorla hırsızlık yaptırdılarsa götürdüler koydular topla bunlar dediler yoksa öldüreceğiz dediler neyse. O mesul olmaz ki kendi iradenle kendi gücünle yapmış olduklarından hayır veya şer. Onları tercih ediyorsun. Bu tercihini de Cenab-ı Hak yaratıyor. Senin isteğine göre. Küfrü murad edene Allah-u Teala küfürden razı değil. Yaratıyor. Çünkü hayrihi ve şerrihi min Allah-u Teala. Hayır da şer de Allah-u Teala'dandır. Bizim mesuliyetimiz sadece Allah-u Teala'nın yarattıklarında bir tercihte bulunuyoruz. O tercihimiz iyi ise iyi netice. Kötü ise ceza. La karşı karşıya kalacağız. Hadise bundan ibaret. Kader budur. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela şimdi biz bugün buraya geldik ve program yapıyoruz öyle mi? Peki gelmeme tercihimiz var mıydı bizim?
2: Var tabii.
1: Geldik program yaptık. Gelip program yapma kaderimiz oldu. Bu da yazdı mektubu gönderdi. Mektubuna aynı şekilde cevap verildi. Onun mektup yazmak suallerine aynı şekilde Tekeret FM'de cevap vermek kaderi oldu. Bitti. Yazmayabilirdi. Göndermeyebilirdi. Başver derdi ya. Ben de anladığım şekilde kalayım diyebilirdi. Ama o tercihini nereye kullandı? Dedi ki ya bu zihnimdekileri bir de bunlara sorayım bakayım dedi. Tercihini nereye kullandı? Mektup yazmaya, sual sormaya kullandı. Ve kaderi böylece aynı şekilde bu şekilde tahakkuk etti. Sormaya bilirdi ve bu tercih de onun yetkisi içerisindeydi. Biz de buraya gelmeyebilirdik. Bu yetkiye de sahiptik. Mecbur değildik biz buraya. Gelmeyebilirdik. Gelmeseydik ne olurdu? Gelmemek kaderimiz olurdu. Geldik, gelmek kaderimiz oldu.
2: Bir başka dinleyicimizin sorusu var. Dinleyicimiz de vesvese had safhaya çıkmış durumda. Çünkü bir cümleyle sorulabilecek bir soru için iki sayfalık mektup yazmış dinleyicimiz. Şimdi biz tek kısaltarak sorunca mecburen düşünmesin ki hani anlamadık diye tekrar
1: mektubu okumadılar demesin.
2: Evet yani mektubun tamamını okumamız mümkün değil bir de gerek yok. Şöyle namaza niyet ederken başlarken burada bir vesvese oluşmuş dinleyicimizde. Diyor ki olmadı diye diyor. Defalarca iftidah tekbiri getiriyorum. Ondan sonra bir türlü namaza giremiyorum. 15-20 dakikayı alıyor bazen. Ondan sonra ve niyetin senin öyle ezberden yaptın olmadı deyip tekrar niyet. Malikiye uyması gerekiyormuş dinleyicimizin. Maliki mezhebini derken diyor içinden gelerek demedin falan gibi böyle değişik bir vesvese olmuş yani. Nasıl kurtulabilirim?
1: Mustafa Bey öncelikle bir doktora gitmesi lazım. Çünkü sınırı geçmiş bu. Şimdi namaz kıldığı için ha burada tezahür etti. Ha bazıları diyor ki sen işte namaza başladın. Hayır depresyona girmiş. Farkında değil bu. Vesvese bir hastalıktır. Depresif bir hastalıktır. Ha bazılarında bu temizlikte çıkar. Bazılarında ne bileyim insanlar hakkında suizan şeklinde gösterir kendisini. Ha bu işte bana baktı ya bunu demek istedi ki. Öyle bir şey demedi. Adamın hatırından bile
2: paranoyak
1: geçmedi.
2: Paranoyak oluyor.
1: Evet. Dolayısıyla bir yerde çıkar. Acilen doktora gitmesi lazım. İyi bir psikiyatrisi araştıracak. Tecrübeli bir psikiyatrisi gidecek. Çünkü kendisini biraz toparlattıktan sonra mesela niyetin nasıl yapıldığı bilir. Niyet ettim Allah razı olsun. Öğle namazın farzını kılmaya. Malik mezhebini Allahu Ekber bitti. Dedin demedi. Dediğim bitti. vesvesesinden kurtulmanın tek çaresi onu fıkıh bilgisinde yazacak. Ama içinden demedin. İçinden demem emredilmedi ki. Ben bunu söylerken içimden de aynı şekilde bunun böyle olduğunu biliyorum. Biliyorum. Bitti. Öğle namazı kılıyorum. Niyetim öğle namazın farzını kılmaya. Bitti. Hatta kitaplarda buyuruyor ki eğer içinden bu şekilde böyle vesveseliyse diliyle söylemesi de aynı şekilde caizdir buyuruyor. Dolayısıyla niyet ettim öğle namazının farzını kılmaya. Allahu Ekber. Tamam dedim. Namazımı kıldım. Olma diyecek. Devam edeceksin. Abdest alırken bir vesvese oldu. Senin abdestin olmadı. Oldu diyecek. Namazını kılacak. Gusül abdesti aldı. Senin bu kusurun olmadı, oldu diyeceksin. Geriye dönmeyeceksin. Çabucak kurtulursun. Çünkü vesvese dinin o konudaki emirlerin iyi anlaşılmamasından kaynaklanır. Yani altyapının olmamasından kaynaklanır. Ama dinleyicimizin durumu öyle değil. Dinleyicimiz hasta. Depresyona girmiş. Bunu da bilemiyor. Zannediyor ki ben namazda veyahut da şeyde böyle vesveseliyim. Hayır değil. Acilen doktora gitmesi lazım. İlaç da kullanması lazım. Ve bu arada istiğfar ve la havle de okursa kısa sürede aynı şekilde tedavi olur ve kurtulur efendim.
2: Bir başka dinleyicimiz Bursa'dan yazmış mektubunu. Sağlam göze toz, toprak veya kirpik gibi şeyler kaçınca sulanma oluyor gözde. Bu abdesti bozar mı?
1: Bozmaz efendim. Çünkü abdesti bozabilmesi için gözde hastalık olması, ağrılı olması ve ağrılı gözyaşı abdesti bozar. Hanefi mezhebinde, Maliki ve Şafii mezhebinde de bozmuyor zaten.
2: Diğer bir sorusu, yemin kefareti için 10 tane dini kitap aldım. Bu 10 tane kitabı da 10 ayrı fakire vermek istiyorum. Fakat hemen 10 tane fakir bulmam zor. Bu kitabı peyderpey 4 tane işte bulsam, fakir versem, sonra bir 4 daha bulsam, bir kitabı bulsam gibi ayrı ayrı zamanlarda versem olur mu?
1: Olur tabii. Mesela diyelim ki Hakikat Kitabı Evi'nin o 12 takımlık bir seti var.
2: Evet.
1: Bir set aldı. İngilizce Su ve Namaz kitabı, hani onları çeker. Çünkü onların fiyatları daha da düşük ya. Geriye kaldı 10 kitap. Şimdi bir fakiri belledi. Birinci gün birini verdi. İkinci gün ikincisini. Üçüncü gün üçünü. Dördüncü gün 10 kitabı ona verdi. Onda bir takımı oldu.
2: Ha, öyle de oluyor yani.
1: Tabii.
2: Dinleyicimiz onu atlamış.
1: Ha, bir fakire 10 ayrı kitabı. Mesela Hakikat Kitabı'nın o seti. 10 evet. Gün böyle ayrı ayrı gün. Ara vererek de olabilir tabii. Ondan sonra set tamamlasın diye o ikisini de aynı şekilde verir. Dolayısıyla böylece bir hem yemin kefaretini yerine getirmiş olur. Hem de bir Müslümanın eline kıymetli böyle temel kitapların geçmesine vesile olur. Ve dini İslam'a da hizmet etmiş olur.
2: Dinleyicimizin diğer bir sorusu. Maliki mezhebini taklit ediyorum diyor abdeste. Namaza durdum. Maliki'ye göre niyet edip etmediğim hatırıma geldi orada. Namazı bozmadım diyor. Ben bu abdesti Maliki'ye göre aldım diye içimden geçirdim, devam ettim.
1: Yok. Olmaz. Namazın içini de bozacak, tekrar niyet edecek. Ama namazı kıldıktan sonra veya abdest aldıktan sonra hatırlarsa bu abdesti Maliki'ye göre aldım, bu namazı Maliki'ye göre kıldım diyebilir. Ama namazın içinde veya abdest alırken eğer hatırlamıyorsa geri döner, niyetini yapar, ondan sonra abdestini bitirir. Namaza da hemen başladı, içinden dedi ki niyet ettim mi etmedim mi, etmediği hatırlıyorsa ve hemen geri döner. Bitirdikten sonra dediğini yapabilir. O kendi ifade ettiği şekilde söyleyebilir o zaman.
2: Dinleyicimiz diğer bir sorusunda diyor ki ben yaşım küçükken işte 13-14 yaşlarındayken gökyüzüne baktığımda haşa Allahü Teala'nın gökyüzünün arkasında olduğunu düşünürdüm, öyle hayal ederdim. Böyle düşündüğüm için küfür işledim mi?
1: Zaten çocukken yok. Yani o anda bilgileri de yok falan, hatırına geliyor. Çok kimse mesela öyle düşünüyor. İbrahim Aleyhisselam da aynı şekilde yıldızları görüyor, en büyük yıldıza diyor ki herhalde Rabbim bu olsa gerektir diyor. Sonra bakıyor ay doğuyor diyor, bu yalancıymış diyor, bu daha büyük, bu olsa gerek diyor. Güneş doğunca bunun diye hepsi yalancıymış diyor. Bak diyor esas büyük bu. Akşam batınca ya öyle doğan nereye batan gitti diyor, kaybolan şey diyor, Tanrı mı olurmuş diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de geçiyor bu. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Dolayısıyla insan da hatırına bu şekilde böyle gelebilir mi? Gelebilir çocukken. Ama sonra doğruyu öğrenince zaten o zaman sabidir. Mükellef de değildir. Onun mahsuru olmaz efendim.
2: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha bu bölümde sormak istiyoruz. Hocam yine izleyicilerimizin merak ettiği konulardan birisi var şimdi sırada. Şimdi bazı kimselerden duyuyoruz. Dünya ve dünya malı için hep işte haramdır deniyor. Oysa dinimizde haramlar ve helal olanlar belli edilmemiş midir? Bu konuda bize bilgi verir misiniz? Belli değil midir yani?
2: Şimdi Mustafa Bey, dünya kelimesini önce onun üzerinde durmak gerekir ve defalarca tekrar etmekte fayda vardır. Dünya deyince, dünya kötülenmiş. Kötüleyen hadis-i şerifler de var. Fakat hadis-i şerifteki bildirilen dünya, ehl-i sünnet alimleri tarafından açıklanmadan doğrudan doğruya hadis-i şeriflerden de din öğrenilmez. Ayet-i kerimelerden öğrenilemediği gibi hadis-i şeriflerden de öğrenilemez. Sebebine gelince, bu üzerinde yaşadığımız arz küresine dünya diyoruz. Bunun ne zararı var ki? Diğer gezegen ve yıldızlar da aynı şekilde Cenab-ı Hakk'ın yarattığı mahluk. Bu arz küresi de, yani üzerinde yaşadığımız dünyada arz küresidir. Bu kötülenmemiştir. Niçin kötülensin ki? Ha, bunun özelliği bildirilmiş. Allah-u Teala burayı geçici vatan olarak yaratmıştır. Fani olacak, yok edilecektir. Diğer gezegenler ve şeyler gibi Cenab-ı Hak cennet ve cehennemi sonsuz yaratmıştır. Bunlar son mu? Son mu?
1: Kötülenen dünya ne o zaman? Dünya, çünkü öyle sözler de var, hadis-i şerifler var. Ayet-i kerime var.
2: Şimdi istersen şunu bitireyim.
1: Lütfen.
2: Burası hakkında mesela, üzerinde yaşadığımız arz küresi hakkında mesela burası fani olması sebebiyle zem gibi ifadeler kullanılmış hadis-i şeriflerde de. Burası geçici. Buraya dört elle sarılma. Yatırımını buraya yapma. Ahirete yap. Çünkü buradaki yaptığı yatırım burada kalacak, götüremeyeceksin. Bu açıdan hani şeyler var, tavsiyeler ve emirler var dinimizde. Yoksa dünyanın kendisi kötülenmemiş. Gelelim şimdi esas kitaplarda dünya olarak bildiren. Dünya haramlardır ve mekruhlardır. Yani Allah'tan yasak ettiği şeylere dünya denir. Kötülenen dünya odur kitaplardaki. Haramlardır, mekruhlardır. Dünya diye ona denir buyuruyor. Yoksa arz küresi kötülenmemiştir.
1: Ya da Allah-u Teala'dan uzaklaştıran şeyler.
2: Evet, Allah-u Teala'dan uzaklaştıran şeyler. Tabi dünya deyince dünya malı hemen söyleniyor falan. İşte kötülenmiştir. Şimdi kötülenen mal da değildir. Mevki de değildir, makam da değildir. Kötülenmemiştir bunlar. Hani izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin belki hatırına gelebilir. Hani kitap okuyanlar olabilir. Biz okuduk. Mevki, makam sahipleri, zenginler, onlar hakkında aynı şekilde böyle uygunsuz ifadeler yok. Bir dakika. Şimdi Süleyman Aleyhisselam mevki, makam sahibi miydi, değil miydi?
1: Öyleydi.
2: Allah-u Teala'dan ne talep etti? Ya Rabbi dedi, hiçbir kuluna vermediğim bir saltanat ver dedi. Devlet başkanıydı aynı zamanda. Hem peygamber hem de devlet başkanıydı. Mustafa Bey, yani bugünkü devlet başkanları gibi belli bir bölgeye, devlete değil, dünyanın tamamına hükmediyordu. Dört kişi gelmiş bugüne kadar. Dünyanın tamamına hükmeden. Bunlardan bir tanesi Süleyman Aleyhisselam. İkisi mümin, ikisi kafir de buyuruyor. Süleyman Aleyhisselam, Zülkarneyn Aleyhisselam, bunlar dünyanın tamamına hükmetmişti. Böyle bir saltanatı var. Şimdi kötü olmuş olsaydı Allah-u Teala, yani peygamberi, Allah-u Teala'dan bunu talep eder miydi?
1: Allah-u Teala verir miydi ona?
2: Ve verir miydi kötü olmuş olsaydı? Ve Kur'an-ı Kerim'de Süleyman Aleyhisselam salih kul diye metüsene ediliyor. Övülüyor. Yani kendisine saltanat verilmiş. Yani devlet başkanlığı verilmiş. Ve Süleyman Aleyhisselam bunu talep etmiş, Allah-u Teala da ihsan etmiş ve metüsena ediliyor, övülüyor. Geçelim. İnsanlığın ikinci sırasında yaratılan, insanlığın da değil, yaratılan mahlukatın ikinci sırasında, birinci sırasında Muhammed Aleyhisselam, ikinci sırasında İbrahim Aleyhisselam var buyuruyor.
1: Evet.
2: Halilullah'tır buyuruyor. Muhammed Aleyhisselam Habibullah'tır. İbrahim Aleyhisselam ise Halilullah'tır. İbrahim Aleyhisselam'ın yarım milyondan fazla sığırı vardı, davarları vardı buyuruyor. Yarım milyon bu. Mustafa abi, yani şimdi 300 tane 500 tane bir koyunun olduğu zaman o köyün ağası olursun, tamam mı? 300-500 koyunum varsa hele 1000 tane falan. Yarım milyondan fazla sığırı davarı vardı. Dağları, ovaları kaplardı buyuruyor. Bu peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ve bütün yaratılan mahlukatında ikinci sırasında. Ama Muhammed Aleyhisselam fakri tercihiydi. O ayrı bir mesele. Onun hususiyeti ayrıdır. Onun hususiyeti ayrıdır. Burada anlatmak istediğimiz şu. Yani mal kötülenmemiştir. Mevki makam da kötülenmemiştir. Peki ne kötülenmiş? Bunlar eğer Allah-u Teala'yı unutturuyorsa sadece bu mal mülk değil. Ufacık bir kalem bile aynı şekilde manidir o zaman. Senin için dünya oldu, kötülendi. Yani seni Allah-u Teala'dan alıkoyan şeyler kötülenmiştir. Hatta şöyle bir hadiseyi Muhyiddin Arabi Hazretleri nakleder, anlatır. Buyuruyor ki ben İskenderiye'ye gidiyordum. İskenderiye biliyorsunuz Mısır'ın sahil şehirlerinden birisi. Tabii sahilden gidiyor, yolu öyle geçiyor. Bir sahil kasabasına. Oradan geçerken adamcağızın birisi elinde olta, yanında kova, geride de bir sazdan kulübesi var. Üzerindeki elbise de dökülüyor böyle. Selam veriyor, hal hatır soruyor falan. Adamcağız merak etmiş, demiş sen nereye gidiyorsun? Demiş İskenderiye'ye gidiyorum. Aa demiş, benim orada bir hocam var. Demiş dönecek misin bu tarafa? Döneceğim. Peki diyor, uğrar mısın, benim selamımı söyler misin? Bana nasihat olarak bir şey söyleyip bana iletir misin? Birkaç gün kalacağım İskenderiye'de, hay hay diyor. Uğrayayım. İskenderiye'ye gidiyor, işlerini bitiriyor. Aa diyor ya, o balıkçı. Kendi başına yaşayan o balıkçının bir istirhamı vardı falan. Diyor ki şöyle bir zat varmış bunun. Ha diyorlar falan yerde. Gidiyor bakıyor ki böyle bir köşkte oturuyor. Saray yavrusu bir yer. Oturduğum. Neyse hizmetçileri falan var. İçeri alıyorlar. O atlas halılar, atlas minderler. Selam veriyor. Diyor ki ben falan yerden geliyorum. Orada şu isimde bir kimse var. Sizin talebenizmiş. Selam ve hürmetlerini iletti. Ve nasihatınızı aynı şekilde arzu ediyor, talep ediyor. Evet. Peki diyor, aleyküm selam, selamını alıyor. Oradan mı gideceksiniz? Evet. Bizim selamımızı iletin kendisine. Ve ona söyleyin. Dünyayı kalbinden çıkarsın.
3: Çok garip.
2: Muhyiddin Arabi Hazretleri diyor ki Allah Allah diyor ya. Dalga mı geçiyorlar bunlar benimle?
3: Tam sarayda oturuyor.
2: Hangisi dünyada bunun? Ha, dünyada dünyayı kalbinden çıkarsın. Hiçbir vazife değil diyor ya. Peki diyor, ayrılıyor oradan. Geliyor o sahil kasabasına. Tabi adamcağız gene böyle 60 voltasını şey yapıyor falan. Muhyiddin Arabi Hazretleri'ni görünce hemen fırlıyor falan. Diyor ki hocam gördün mü falan. Diyor ki gördüm. Ne dedi? Selam var. Aleyküm selam. Başka nasihat olarak ne dedi? Ondan sonra diyor ki işte hocam sana dedi ki söyle ona dünyayı kalbinden çıkarsın. Oğlum Allah diyor, bayılıyor. Allah Allah diyor ya. Ne dedi de ne oldu falan. Ondan sonra neyse ayrılıyor, bekliyor falan, kendisine geliyor. Diyor ki arkadaş ben senin hocanı gördüm. Saray yavrusu gibi bir evde oturuyor, bir köşkte oturuyor. Atlas hallar minderler falan. Maşallah diyor falan. Hizmetçiler falan diyor. Maşallah diyor, dünyalık gani. Ya senin diyor sazdan bir kulüben var, bir oltan, bir de aynı şekilde kovan var. Bir de diyor sırtında şu yamalı mamalı bir elbisen var diyor. Ben diyor hanginiz dünyayı çıkaracak kalbini ben alamadım diyor. O zaman balıkçı diyor ki o balıktan. Evet diyor hocam diyor sarayda oturuyor. Köşkte oturuyor. Atlas hallar minderlerde oturuyor. Ha dışarıda toprakta oturmuş, ha o atlas minderde oturmuş. Hocam için değişmiyor o diyor. Varlığı yokluğu hiç önemli değil. Kalbinde değil. Fakat diyor ben yıllardır şu sazdan kulübe, şu olta, şu kova. Bunu diyor kalbinden çıkaramadım diyor arkadaş diyor. Şimdi Muhyiddin Arabi Hazretleri bunu anlattıktan sonra Mevlana Celaleddin Umi Hazretleri de buna benzer şeyler naklediyorlar. İmam-ı Gazali Hazretleri de bildiriyorlar. Şimdi orada bir şeyi hasreten belirtiyorlar. Allah-u Teala'ya ibadetten alıkoyan her neyse o bu kalem bile olsa dünyadır buyuruyor. Ve Cenab-ı Hak buyuruluyor insan vücudunda kalbi kendisi için yaratmış. Burada diyor benim sevgimden başka bir şey olmayacak. Bak bütün organları senin emrine verdim buyuruyor Cenab-ı Hak. Ama o kalpte benim yarattıklarıma ait bir sevgi bulunmayacak. Bir sevgi bulunmayacak. İşte kötülenen mal mülk değil, bunun sevgisinin kalbe girmesidir. Bunun sevgisinin. Mesela çocuk, evlat fitnedir buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Fitnedir, imtihandır. Şimdi evladın sevgisi kalbi öyle bir yere diyor ki Allah-u Teala'nın sevgisi giderse o zaman evladın hatırı için falan filan derken bakıyor. Haram işliyor, namaz kılmıyor falan, ibadetlerini yerine getiriyor. Olmadı. O evlat sana emanetti, onu yetiştirecektin. Allah-u Teala'nın rızasına uygun yetiştirecektin. Onu da cehennemden kurtarmak senin vazifendi. Koruyup kollayacaktın. Yoksa onun rızkını veren de Cenab-ı Hak.
3: O senin peşine takılacaktı, sen ona takıldın.
2: Tabii sen ona takıldın, yani evet. Kalbine yerleştirdin. Halbuki tamam evlattır, evlat sevgisi ayrı bir şeydir. Ama ölçüyü iyi mi tutman lazım? Evet, ölçüyü iyi tutman lazım. Onun için İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki çok kimse dünya malını hep haram sanır. Bazısı da dünyadaki şeylerden çoğu haramdır derler. Ve bu konuda diyor insanlar üç ayrılmış. Mesela birinci kısmı bu verada ileri gitmişler. Yalnız meyve, balık ve et yiyorlar. Bu şüphelilerdir diyor. Vera haramlardan, şüphelilerden sakınmak demektir. Bunu yapıyorlar diyor. Bir kısmı da diyor tembel miskin oturup her istediğimiz yer içerisi hiçbir şey ayırt etmeyiz der. Üçüncü kısım da her şey yemeli ama lüzumu kadar der. İmam Gazali Hazretleri devamında buyuruyor ki bunların üçü de yanılmaktadır. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki helal meydandadır, haram meydandadır, şüpheliler ikisi arasındadır, kıyamete kadar da böyledir. Dolayısıyla fıkıh kitaplarında bu haramdır. Yemesi, içmesi, kullanması haramdır. Bunu kullanmak helaldir. Yemesi, içmesi, kullanması helaldir. Bunlar bildirilmiş. Dolayısıyla bir Müslüman ne yapacaktır o zaman? Haram olanlar nelerdir? Helal olanlar nelerdir? Bunlar da fıkıh kitaplarından yani ilmihal kitaplarından öğrenilir. Cenab-ı Hak neleri aynı şekilde helal ve mubah kılmıştır, neleri haram kılmıştır, yasak etmiştir. Mesela bütün hayvanları yaratan kimdir? Allah-u Teala. Bunlardan insanların yemesi için izin verdikleri koyun, keçi, sığır, deve sınırlıdır. Kuşlardan da aynı şekilde yenmesine izin verdikleri var. Denizdeki mahlukattan yenmesine izin verdikleri var. Bunlar helal ve mubahtır. Bunlar kitaplarda yazılı. Buradan öğreneceksin. Bunun dışındakiler bunun dışında değil. Bunun dışında değil. Mesela erkeklerin ipek giymesi, ondan sonra altın yüzük takması erkeğe men edilmiştir. Kadına serbest bırakılmıştır. Hem o da kul, o da kul. Cenab-ı Hak öyle takdir etmiştir. Ve öyle emir vermiştir. Kadın kulları için öyle, erkek kulları için de böyledir. Senin vazifen eğer iman ediyorsan, İslamiyet programını kabul ediyorsan, o programın içerisinde bu mevcuttur. Bunlara helal, bunlara haram buyurur. Bunlar öğrenilir. Ve bir de deminden beri üzerinde durduğumuz ve nakletmeye çalıştığımız yani helal ve mubah olanların aldığı zaman onların sevgisi de kalbe girmesin buyuruyor. Hasse bunlar ibaret efendim.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamızdan yine güzel bilgiler öğrendik. Yarın yine sizlerle birlikte olmayı ümit ediyoruz. Şimdilik hoşçakalınız.
4: Saadeti ebediyeden.
5: Küfürden ve bid'atten başka günahlar ikiye ayrılır. Birinci kısım Allahü Teala ile kul arasında olan günahlardır. İçki içmek, namaz kılmamak ve bunlar gibi. Bu günahların büyüğünden ve küçüğünden çok sakınmalıdır. Resulullah aleyhisselam buyurdu ki bir zerrecik yani çok az bir günahtan kaçınmak bütün cin ve insanların ibadetleri toplamından daha iyidir. Günahların hepsi Allahü Teala'nın emrini yapmamak olduğundan büyüktür. Fakat bazısı bazısına göre küçük görünür.
6: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, hak dergahına girenler.
7: Alaeddin-i Attar Hazretleri 3. Bölüm. Buhara'da yetişen evliyanın en büyüklerinden, insanları hakka davet eden, onlara doğru yolu gösterip hakiki saadete kavuşturan ve kendilerine silsile-i aliye denilen büyük alim ve velilerin 16.sıdır. İsmi Muhammed bin Muhammed Buhari'dir. Buhara'nın Canyan nahiyesinde 802 miladi 1400'de vefat etti. Bugün buraya Renov denilmekte olup Özbekistan'ın Surhanderya bölgesindedir. Alaeddin-i Attar Hazretleri sevdiklerine yapmış oldukları sohbetler

ilahi rahmetten asla nasipsiz kalmaz. Aksini düşünürsem utanırım. Böyle aksi bir düşünce Allahü Teala'nın rahmetini küçümsemek olur. Zenginlik, takva ve iyilik üzerinde yardımlaşmaya ne güzel bir vesiledir. İnsanı Allahü Teala'nın af ve mağfiretine kavuşturacak şeylerden biri de açları ve yoksulları doyurmaktır. Ve ayrıca açları doyurmak ve güzel konuşmak sizin cennete girmenizi kolaylaştırır buyurdu. Allah'tan korkarsan, anne ve babana iyilik edersen ve yakın akrabanı ziyaret edersen, bunlar senin ömrünü uzatır, işlerini kolaylaştırır ve zorlukları senden uzaklaştırır diye tavsiyelerde bulunurdu. Öyle bir zaman gelecektir ki, boğulmakta olan bir insanın duası gibi dua etmeyenler, ihlas sahibi olamayacaktır. İlmin evveli sükût, bundan sonra onunla uğraşmak, sonra ezberlemek, sonra amel etmek, en sonda başkalarına öğretmektir. Allahü Teala Hazreti Musa'ya uyanık ol, kendine dost ara, sevincine katılarak seninle neşelenmeyen bir dostu yanından uzaklaştır. Onunla arkadaşlık yapma. Çünkü böyle dost kalbine sıkıntı verir. O senin dostun değil, düşmanındır. Beni çok an ki bana şükretmiş olasın ve ben de nimetimi arttırmış olayım diye vahyetti. Mübarek halleri. Behaeddin-i Buhari Hazretleri hayattayken bütün talebelerinin yetiştirilmesini Alaeddin-i Attar Hazretlerine bırakıp "Alaeddin bizim yükümüzü hafifletti." buyurdu. Sohbetinin bereketi ve güzel terbiyesi sebebiyle çok kimse kemal derecelerine kavuştu. Alaeddin-i Attar Hazretleri evliyalık makamlarında ve marifette Allahü Teala'nın zatına ve sıfatlarına ait bilgilerde o kadar yükseldi ki Alaiye ismiyle Silsile-tüz-Zehebe en büyük alimler ve veliler silsilesine yeni bir şekil verdi. Talebelerin maksatlarına daha çabuk kavuşabilme yolunu keşfedip o yol ile hedefe varılmasını sağladı. Büyük alimler tasavvuf yollarının en yakını Alaiye yoludur. Bu yolun esası Şah-ı Nakşibend Behaeddin-i Buhari Hazretlerinden, elde edilmesi ise Alaeddin-i Attar Hazretlerindendir buyurdular. Alaeddin-i Attar Hazretleri sevdiklerine yapmış oldukları sohbetlerde buyurdular ki: Allahü Teala'dan korkan mümin hiç neşelenmez. Onun rengi hiçbir zaman açılmaz. Yüzü devamlı mahzun olur. Bir kimse Müslüman kardeşinin ihtiyacını görürse Allahü Teala da ona çok yüksek dereceler verir ve o kimse çok yüksek derecelere yükselir. Cennette duran bir adamın ağlaması ne kadar garip ise, dünyada henüz gireceği yeri bilmeyen kimsenin gülmesi de o nispette şaşılacak şeydir. Bir kimse kalbini Allah'a çevirirse bütün kulların kalbini kazanmış olur. Allahü Teala onu bütün kullarına sevdirir. Sadık ve hakiki mümin olmak için Allahü Teala'dan korkmanın ve ümidin beraber olması lazımdır. Dünyada yalnız şu üç şeye heves ettim. Sapıtmaya doğru eğrildiğim vakit, beni doğrultacak, ikaz edip yola getirecek bir arkadaşa, helal nafakaya, huzur içinde cemaat ile namaz kılmaya. Kazancın temizliği, bedenlerin de temizliği demektir. Allahü Teala temiz giyip temiz yedirene rahmetiyle muamele

0: etsin. Allah için birbirlerini seven Müslümanlar bir araya gelip, güler yüz ve tatlı sözle konuştukları zaman, ağaçların kuruyan yapraklarının rüzgarda döküldüğü gibi günahları dökülür. Cehennemlikler, cehennemde öyle şiddetli uyuz hastalığına yakalanırlar ki, bütün etleri kemiklerinden sıyrılır. Bunlara, bu hastalıktan rahatsız oluyor musunuz diye sorulunca, evet derler. Sonra onlara, işte bu azap, dünyada mü'minlere yaptığınız eziyetin ve verdiğiniz sıkıntının cezasıdır denilir. Sana lazım olmayan ve faydası dokunmayan şeyleri konuşma. Çünkü bunlar boş bir iştir. Üstelik zararından da emin değilsin. Yeri gelmedikçe lüzumlu olan sözü de söyleme. Çok kere faydalı söz yerini bulmaz da, boşa söylenmiş olur. Ne yumuşak huylu kimseyle, ne nefsine uyan kimseyle, ne de ahmakla münakaşa etme. Münakaşa edersen, yumuşak huylu kimse sana kalbinden buğz eder, nefret eder. Ahmak ve adi kimselerle münakaşa edersen, onlar da sana dil ile eziyet ederler. Tanıdığın bir kimse yanından ayrılınca seni nasıl anmasını istersen, sen de onu öyle an. Bir mümin kalbini Allahü Teala'ya bağlarsa, Allahü Teala insanları ona yardımcı eder. Her sabah ve akşam tövbe etmeyen kimse kendine zulmetmiş olur. Evinden çıkan bir kimse Bismillah dediği zaman bir melek, hidayete ulaştın der. Tevekkeltü alallah dediği zaman Allahü Teala ben sana yeterim buyurur. La havle ve la kuvvete illa billah dediği zaman bir melek, her tehlikeden kurtulmuş oldun der. Bunun üzerine şeytanlar, hidayete ulaşan, Allah'ın yardımına kavuşan ve himayesine giren kimseye daha ne zarar yapılabilir ki diyerek yanından uzaklaşırlar. İnsana vesvese veren şeytan, insan Rabbini zikredince kaçar gider. Kalp gaflete dalınca yine vesvese vermeye başlar. Fakat insan Rabbini zikredince yine kaçar. Gaflete daldığında ise tekrar musallat olur. Bunlar karanlıkla aydınlığın birbirlerini takip etmesi gibi böylece sürüp gider. Bir kimse ayaktayken, yatarken, yerine göre kalbinde veya dilinde Allah zikri olmazsa Allah'ı çok anan zümreden sayılmaz. Resul-i Ekrem'den başka herkes bu âlemde söylediği bütün sözlerinden kıyamet günü sigaya, hesaba çekilecektir. Kıyamet günü bir mümin için cehenneme atılmasına emir verilir. O mümin kul bu hal içinde şöyle söylenir: Ya Rabbi, sen daha iyi bilirsin ama ben senin hakkında böyle düşünmüyordum. Bunun üzerine yolunu açın, doğruca cennete girsin emri gelir. Affedilmek istediğin hususlarda affedici ol. Nasıl muamele görmek istersen başkalarına öyle muamele et. Suçlu olarak yakalanıp da affedilen kimsenin ameli gibi amel et. Ağzından çıkan her söz yazılır. Ahirette de ona göre ceza veya mükafat görürsün. Din kardeşinin gıybetini yapmanın kefareti, onu övmek ve ona hayır dua etmektir. Kalp açık bir el gibidir. Kul her günah işlediğinde bir parmak kapanır. Sonunda elin bütün parmaklarının kapanması gibi kalbin de üzeri kapanır. İşte kalbin kapanıp mühürlenmesi böyledir. Hiçbir gün ve gece yoktur ki insana bugüne ve bu geceye girdin. Artık ne bugün ne de gece geri gelmez. Ne yaptın bir bak denmesin. Nefsini aziz eden dinini yıkar. Nefsini zelil, aşağı eden kimse de dinini aziz eder. Bir kimse Allahü Teala'nın emrettiği yerlere dağ kadar altın harcasa israf olmaz. Bir dirhem gümüşü veya bir avuç buğdayı haram olan yere vermekse israftır. Asıl sabır musibetin geldiği ilk anda yapılan sabırdır. Hazreti Osman buyurdu ki, Resulullah Efendimiz'den işittim. Bir kimse emrolunduğu gibi abdest alır ve emrolunduğu gibi namaz kılarsa, günahlarından, anasından yeni doğmuş gibi temizlenir. Yani bütün günahları dökülür ve günahsız kalır, demiştir. Saffan bin Asal, Resulullah Efendimiz'den işittim. Bir mümin, bir din kardeşini Allah rızası için ziyaret etse, gidip gelinceye kadar içinde ağaçları ve suyu bol olan cennet bahçesinde oturur gibidir, buyurdu. Hazreti Ali'den rivayetle Resulullah Efendimiz buyurdular ki, kim ki cenneti isterse hayırlı işleri çok yapsın. Kim ki cehennemi isterse nefsinin bütün istediklerine uysun. Kim ki zahit olmak isterse musibetlere sabretsin. Alaeddin-i Attar Hazretleri şöyle anlattı. Bir gün hocam Behaeddin-i Buhari'nin huzurunda bulunuyordum. O gün hava kapalıydı. Bana öğle namazı vakti girdi mi dedi. Hayır dedim. Semaya bir bak buyurdu. Gökyüzüne bir baktım ki melekler toplanmış öğle namazıyla meşgul oluyorlardı. Gözlerimdeki perde kalkıp bu hali görünce bana sen hala öğle vakti olmamış diyorsun buyurdu. Hocama verdiğim cevaptan çok utandım. Bir müddet bu hadisenin ezikliğini duydum. Alaeddin-i Attar Hazretleri sevdiklerine yapmış oldukları sohbetlerde buyurdular ki, Resulullah'ın sünnetine yapışıp, bid'atlerden sakınmadıkça, iman nurunun parlaklığına kavuşamazsın. Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesine tabi olunuz. Bid'atleri yapmayınız. Her bid'at dalalettir, sapıklıktır. Allahü Teala'nın ilim verdiği kimse onu insanlara öğretsin. Fakat bilmediği şeyi söylemekten sakınsın. Yoksa kendisini ilgilendirmeyen bir şeye karışmış olur, dinden çıkar. Allahü Teala kötü arzu ve isteklerde zerre miktarı bir hayır, iyilik bulundurmadı. Bunlar şeytanın süsleridir. Şeytan bunları insanlara güzel gösterir. Kim Allahü Teala'yı düşünerek amel ve ibadet yaparsa o kimse ihlas sahibidir. Kendi arzularından ziyade Allahü Teala'yı isteyenin kalbinde Allah sevgisi doğar. Allahü Teala'yı arzu eden ondan gayrı her şeyden yüzünü çevirir. Konuşunca Allahü Teala'dan konuşanlar, amel edince Allah için amel edenler, bir şey isteyince de Allahü Teala'dan isteyenler gerçek marifet sahipleridir. Geçmiş büyüklerin ahlak ve yaşayışlarını inceleyen kendi kusurlarını anlar ve büyüklerden geri kalma sebeplerini öğrenir. Eshab-ı kiramın, selef-i salihinin, velilerin hayat hikayelerini okumak, iyi huylu olmaya sebep olur. Kendinde bulunduğu zaman gizli kalmasını istediğin bir şeyi, başka birinde görürsen, ifşa etme. Bir sarhoşla karşılaşırsan, ona buğz etme, kötü söyleme. Çünkü o duruma sen de düşebilirsin. Size iki şey tavsiye ediyorum. Bir, alimlerle sohbet edin. İki, cahillerden uzaklaşın. Cömertlik kadar güzel, cimrilik kadar çirkin bir huy bilmiyorum. Söz öyle olmalı ki, tekrar etmeye lüzum kalmamalı, tesirini hemen göstermelidir. Dostlar arasındaki ülfetin, yakınlığın kalkması, dünya sevgisindendir. İçinden çıkamadığınız mevzularda, alimlere gidip sorunuz. Onlardan istifade edebilmeniz için, kendinizi hiç kabul edip, cahil olduğunuzu söyleyerek, samimiyet, tertemiz bir kalp ve edep ile gitmeniz lazımdır. Alim, ilmi onunla amel etmek, ilme uymak için öğrenir. Sözü dinlenilen ve yaşayışı büyüklerin yaşayışına uygun olan kimsedir. Alimler huşu sahibidirler. Süsleri vera ve takva, sözleri Allahü Teala'yı zikir ve onun emir ve yasaklarını insanlara bildirmek, susmaları Allahü Teala'nın nimetlerini tefekkürdür. İnsanlara çok nasihat ederler. İnsanların ayıplarını yüzlerine vurmazlar. Allahü Teala'dan başka her şeyden yüz çevirirler. Hepsi ahirete yarayan işlerle meşgul olurlar.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Cebrail bana komşu hakkında o kadar tavsiyelerde bulundu ki, ben komşuyu komşuya varis yapacak zannettim. Bugünkü konumuz, önce günahtan sakınmalı. Sevgili dinleyicilerimiz, müminin günah işlemekle imanı gitmez. Kafir olmaz. Günahı çok olan bir mümin, son nefesi boğazına gelmeden tövbe ederse, kurtulması çok umulur. Çünkü Allahü Teala şartlarına uygun yapılan tövbeyi kabul edeceğini vaat etmiştir. Eğer bir mümin tövbe etmek şerefine kavuşamamışsa, onun işi Allahü Teala'nın iradesine kalmıştır. Cenab-ı Hak dilerse günahlarının hepsini affederek cennete sokar veya cehennemde günahları kadar azap yapar. Fakat sonunda kurtularak yine cennete girer. Çünkü ahirette merhamete kavuşamayanlar yalnız imansız olarak ölenlerdir. Zerre kadar imanı olan rahmete kavuşacaktır. Eğer önceleri rahmete kavuşamazsa bile sonunda yine rahmete kavuşacaktır. Kadın erkek her Müslümana herhangi bir günah işledikten sonra işlenen bu günahtan tövbe etmesi farzdır. Şartlarına uygun yapılan her günahın tövbesi kabul olur. İmam-ı Gazali Hazretleri, şartlarına uygun yapılan tövbe muhakkak kabul olur. Yapılan tövbenin kabul edileceğinden değil, tövbenin şartlarına uygun olup olmamasında şüphe etmelidir buyurmuştur. Tövbe edilmeyen herhangi bir günahtan Allahü Teala intikam alabilir. Çünkü Allahü Teala'nın gadabı günahlar içinde saklıdır. 100.000 sene ibadet eden makbul bir kulunu bir günah için sonsuz olarak reddedebilir ve hiçbir şeyden de çekinmez. Bunu Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Ve 200.000 sene itaat eden iblisin kibredip secde etmediği için ebedi mel'un olduğunu haber veriyor. Yeryüzünde halifesi olan Adem aleyhisselamın oğlunu bir adam öldürdüğü için ebedi tard eyledi. Musa aleyhisselam zamanında Belam bin Bağur'a ismi azamı biliyor ve her duası da kabul oluyordu. Fakat Allahü Teala'nın haram ettiği bir şeye az bir meylettiği için imansız gitti ve onun gibiler köpek gibidir diyerek dillerde kaldı. Karun, Musa aleyhisselamın akrabasıydı. Musa aleyhisselam buna hayır dua edip kimya ilmini öğretti. Çok zengin olmuş ve yalnızca hazinelerinin anahtarlarını 40 katır taşırdı. Birkaç kuruş zekat vermediği için bütün malıyla birlikte yer altına sokuldu. Salebe, sahabe arasında çok zahit geçinir, çok ibadet eder ve camiden çıkmazdı. Bir kere sözünde durmadığı için sahabilik şerefine kavuşamadı, imansız gitti. Allahü Teala bunlar gibi daha nice kimselerden bir günah sebebiyle böyle intikam almıştır. Bu sebeple her müminin günah işlemekten çok korkması, ufak bir günah işledikten sonra hemen tövbe istiğfar etmesi, yalvarması lazımdır. İşlenen günahlarda kul hakkı da varsa, bunlara tövbe etmek için hak sahipleriyle helalleşmek, onları hoşnut ve razı etmek de lazımdır. Hadis-i şerifte, gizli yapılan günahın tövbesini gizli yapınız. Aşikare yapılan günahın tövbesini aşikare yapınız. Günahınızı bilenlere tövbenizi duyurunuz buyurulmuştur. Bu sebeple İslam dinine inanmayan ve Müslümanlara, insanlara sıkıntı veren, zulmedenler, öldükten sonra bunlar için belki tövbe etmiştir, inkardan vazgeçmiştir demek boş söz olur. Böyle kimselerin tövbe edebilmesi için zulüm, eziyet yapan uzuvlarının iyilik yapması, diliyle dua etmesi ve mazlumları hoşnut edecek vaziyette bulunmaları lazımdır. Böyle tövbe etmeyenlerin ölülerine hüsnü zan edilmez. Hasan-ı Basri Hazretleri tövbenin şartlarına uygun olarak hem dil hem de halle, yani günahları, haramı terk etmekle ve hak sahipleriyle helalleşmekle yapılması lazım olduğunu belirtmiştir. Şartlarına uygun olmayan tövbenin tam tövbe olmadığını belirtmek için bizim tövbemiz de tövbeye muhtaçtır buyurmuştur. Netice olarak günahlardan tövbe etmek herkese farzdır. Ancak tövbe sadece dille yapılmaz. Tövbe etmek için kalp pişman olmalı, dil yalvarmalı ve günah işleyen organ da o günahtan vazgeçmelidir. Muhammed Refami Hazretleri'nin buyurduğu gibi, tövbe kalp, dil ve günah işleyen azayla birlikte olmalıdır. Kalp pişman olmalı, dil dua etmeli, yalvarmalı ve aza da günahtan çekilmelidir. Sevgili dinleyicilerimiz, İslam dininde haramlardan sakınmak, emirleri yapmaktan daha önce gelir. Zira ameller üçe ayrılır. Birincisi, günah olan işlerdir. Bunlar, Allahü Teala'nın beğenmediği şeylerdir ki, masiyet denir. Emredilenleri yapmamak ve yasak edilenleri yapmak masiyettir. Yani günahtır. İkincisi, Allahü Teala'nın beğendiği şeylerdir ki taat denir. Bunları yapanlara sevap verileceği vaat edilmiştir. Üçüncüsü ise mübahlardır. Bunlar yapanın niyetine göre taat veya günah olurlar. Bunlardan birincisi, yani günah olan işlerden sakınmak çok kıymetlidir. Zira nefse günahlardan kaçmak, ibadet yapmaktan daha güç gelir. Zaten Peygamber Efendimiz, bir zerrecik, yani çok az bir günahtan kaçınmak, bütün cin ve insanların ibadetleri toplamından daha iyidir buyurmuşlardır. Abdullah bin Ömer Hazretleri de, kambur oluncaya kadar namaz kılsanız ve kıl gibi oluncaya kadar oruç tutsanız, haramdan kaçınmadıkça kabul edilmez, faydası olmaz buyurmuştur. Dinimizin bildirdiği sıraya göre, önce ehl-i sünnete uygun iman etmek, sonra haramlardan sakınmak, sonra farzları yapmak, sonra mekruhlardan sakınmak, sonra müekket sünnetleri, daha sonra da müstehapları yapmak lazımdır. Bu sırada önce olanı yapmayanın, sonra olanı yapmasının hiç faydası olmaz ve önce olanı yapabilmek için sonra olanı terk etmesi caiz, hatta vacip olur. Seyyid bin Abdullah-ı Tüsteri Hazretleri buyuruyor ki, hakiki imana kavuşmak için 4 şey lazımdır. Bütün farzları edeple yapmak, helal yemek, görünen ve görünmeyen bütün haramlardan sakınmak ve bu üçüne ölünceye kadar devam etmeye sabretmek. Allahü Teala haramdan sakınanı farzları yapanlardan daha çok sever. İyi huylu olmak farzdır. Kötü huylu olmak haramdır. Kötülük yapmaktan sakınmak, iyilik yapmaktan daha kıymetli ve daha sevaptır. Kalp, göze tabidir. Gözler haramdan sakınmazsa, kalbi korumak güç olur. O halde, imanı olanların, Allahü Teala'dan korkanların, harama bakmaması, günah işlememesi lazımdır. Ancak bu suretle kendini korumak, dünya ve ahirette zarardan kurtulmak mümkün olur. Zamanımızda vera ve takva, kalbi, dili ve bütün uzuvları haramdan korumak, insanlara ve hayvanlara zulüm, işkence yapmamaktır. Bunun için haramların hepsinden ve tahrimi mekruhlardan sakınmak takva olur. Farzları ve vacipleri terk etmek haramdır. Müekket sünnetleri özürsüz terk etmek tahrimen mekruh olur. İtikatta, ahlakta ve amelde emrolunanları terk edene azap yapılacaktır. Azaba sebep olan şeyleri terk etmek lazımdır. Emirleri Allah rızası için yapana sevap verilir. Hayırlı iş yapana niyetine göre sevap verilir. Kötü iş yapanın niyetine bakılmaz. İyi niyetle yapsa da cezasını çeker. Zira iyi niyetle günah işlenmez. Günah işlenen uzuvlardan 8 uzuv meşhurdur. Bu uzuvlar kalp, kulak, göz, dil, el, mide, ferç ve ayaklardır. Günah işleyen bu uzuvların kendileri değildir, bunlarda bulunan his kuvvetleridir. Dünyada ve ahirette saadete kavuşmak, rahat etmek isteyen kimse bu uzuvların günah işlemelerine mani olmalıdır. Din büyükleri talebelerine ve kendilerini sevenlere nasihat ederken hep Allahü Teala'yı an, dilini başka işlerle uğraşmaktan koru, nefsini hesaba çek, ilme yapış ve edebi muhafaza et, merhamet sahibi ve yumuşak ol, Allahü Teala'yı unutturacak her şeyden uzak dur, bir kimsenin Allahü Teala'ya olan sevgisinin gerçek olup olmadığının alameti kendisinde deniz misali cömertlik, güneş misali şefkat ve toprak misali tevazu gibi 3 hasletin bulunmasıdır buyururlarmış. Bir yandan günah işleyip, bir yandan da estağfirullah demek, istiğfar, tövbe değildir. Asıl tövbe, Allahü Teala'nın emirlerine uymak, yasak ettiği şeylerden sakınmak, günahları terk etmektir. Allahü Teala izzeti ve şerefi ilme ve ibadete vermiştir. İlim de ehli sünnet alimlerinin eserlerinde vardır. Alçaklığı ve zilleti de haramlara vermiştir. Haramlara düşmemek, dünya sevgisini kalbe sokmamak lazım.

Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirruh. İtikat Bilgileri. İmam-ı Rabbani'nin yine bir mektubunda şöyle buyruluyor İtikat mevzuunda: İtikat bilgileri herkese zaruridir. Öğrenmek her insanın asli vazifesidir. Her kim çocuklarına iman bilgilerini vermezse yapmamıştır insanlık görevini. İtikat edilmesi çok lazım olanları alimler şu şekilde bildirdi ayrı ayrı. Hak Teala elbette kendi zatı ile vardır. Yani kendi kendine varlıkta durmaktadır. Nasıl şimdi var ise hep var idi önceden ve hep var olacaktır devamlı ebediyen. Varlığının önünde sonunda yokluk olmaz. Çünkü onun varlığı lazımdır, onsuz olmaz. O vacibül vücuttur, varlığı lazımdır hep. Ve herkes onun ile varlıkta duruyor hep. O birdir, şeriki ve benzeri yok elbette. Ve onun hiç ortağı yoktur uluhiyette. İbadet olunmaya hakkı olmakta da bir, yoktur asla ortağı, yoktur ona bir nazir. Ortağı olmak için müstakil yani kafi olmaması lazım ki bir kusurdur bu dahi. O uluhiyetinde müstakildir muhakkak. O halde lüzumsuzdur ona şerik ve ortak. Lüzumsuz olmak ise bir kusurdur elbette. Kusur ve noksanlık da olmaz uluhiyette. Şerik olacağını düşünmek yani ona olamayacağını çıkarıyor meydana. Onda noksan olmayan kamil sıfatlar vardır. Bunlar da subuti ve hakiki sıfatlardır. Hayat, ilim, sem, basar, irade, kudret, kelam ve tekvin sıfatı ile 8 olur hepsi tam. Bunlar dahi kadimdir, sonradan olma değil. Kendinden ayrı vardır, böyle dedi ehli değil. Allah cisim değildir, değil hem madde ve hal. O zamanlı değildir, olmaz ona yer mahal. Bir cihette değildir, yoktur onun bir yeri. Yoktur misli ve zıttı, yoktur hiçbir benzeri. Ana, baba, zevcesi yoktur çocukları hem. Allah baba diyenin imanı gider o dem. Bunlar hep mahluklarda bulunan nesnelerdir. Hepsi birer noksanlık, kusur alametidir. Her şeyi bilicidir, zerreden arşa kadar. Kainatta ne varsa bilir gizli aşikar. Çünkü odur yaratan ne varsa yer ve gökte. Zira yaratmak için bilmek lazım elbette. O önceki sonsuzdan sonraki sonsuza dek yalnız bir kelam ile söyleyicidir elbet. Bütün emirleri ve yasakları velhasıl yine hep o bir sözden çıkıyor hepsi asıl. Tevrat, İncil ve Zebur ve Kur'an da nihayet hep o bir tek kelama ediyorlar işaret. Diğer peygamberlere inen o sahifeler yine o tek bir sözün birer tafsilidirler.

0: Yusuf bin Hüseyin Razi Hazretleri buyuruyorlar ki, nefsin aldatmasına, dünyanın yalancı ve geçici tadına kapılan hayrın tadını alamaz.
1: Bağdı Sabah.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Doğada ne varsa Zevra'da da.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM Haber.
4: PKK'nın tasfiyesinin ve yarım asırlık terörün bitirilmesini hedefleyen terörsüz Türkiye yasası için sadece bir adım kaldı. Adalet Komisyonu'nda kabul edilen teklif Meclis Genel Kurulu'nda bugün görüşülecek.
5: Terörü tarihin karanlık çöplüğüne göndermek üzereyiz.
6: Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zemine oturtulmasına son bir adım kaldı. Çerçeve yasanın 10 Ağustos Pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'na gelerek yasalaşması bekleniyor. Yarım asırlık terör bitecek. Terörle tavizsiz mücadele eden ve o mücadeleyi kazanan Türkiye, şimdi de iç barışın hukuki zeminini inşa edecek.
7: Emperyalistlerin coğrafyamızda tüm kirli senaryolarını akamete uğratma sürecidir.
6: Terör örgütü silahları tamamen bırakacak. Sahada bunun mekanizmaları kurulacak. MİT tespit, MGK ise teyit edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla kararname yayınlanacak ve yürürlük süresi devreye girecek. Çerçeve yasa 6 ayda sınırlı olacak.
8: Teklif hükümlerinin uygulanabilmesi için terör örgütünün fiili varlığı tamamen sona ermelidir. Kontrolündeki bütün silah ve mühimmat eksiksiz ve geri dönülmeyecek bir şekilde imha edilmelidir.
6: Teklifin Adalet Komisyonu'ndaki görüşmelerinde tartışmalar yaşandı. Müzakere maratonu 18 saat sürdü. 7 Ağustos öğlen 3.30'da başlayan toplantı 8 Ağustos sabahı 9'a doğru kabul edildi.
9: Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler kabul edilmiştir.
6: Terörsüz Türkiye'nin imzası olacak yasa 10 Ağustos Pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.
7: Doğrudan doğruya milletimizin teklifidir. Bir Türkiye mutabakatıdır.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye sürecine tereddütsüz katkı vereceklerini duyurdu. Çerçeve yasaya ilişkin açıklamasını sosyal medyadan yapan Kılıçdaroğlu, kardeşlik güçlenirse Türkiye güçlenir dedi.
6: Kemal Kılıçdaroğlu çerçeve yasaya tam desteğini duyurdu. Kardeşlik güçlenirse Türkiye güçlenir ifadelerini kullandı.
10: Kardeşlik güçlenirse Türkiye güçlenir. Türkiye güçlenirse milletimiz kazanır. Birlik varsa gelecek vardır. Bu topraklar ayrılığın değil birliğin, düşmanlığın değil kardeşliğin yurdudur.
6: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye süreci kapsamında komisyonda kabul edilen kanun teklifiyle ilgili partisinin tutumunu paylaştı. Kılıçdaroğlu, sürece tereddütsüz ve kararlı bir şekilde katkı sunacaklarını açıkladı.
10: Bu sürece tereddütsüz katkı vereceğiz. Ancak ülkemizde yeni bir iç karışıklık, ayrışma ve çatışma zemini oluşturmaya çalışan bölücü küresel yapılara da asla geçit vermeyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak tarihin omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun gereği bu tarihi süreçte yalnızca destek veren değil, sorumluluk alan, öncülük eden ve doğru istikameti gösteren bir anlayışla hareket edeceğiz.
4: Meclis Genel Kurulu'nda şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi görüşmeleri sona erdi. Kanun teklifi oy birliğiyle kabul edildi, yasa haline getirildi.
11: Vazife malulü olan bu vatan için canını, vücudunu siper ederek gazi olan erbaş ve erlerle güvenlik korucularının, askeri öğrencilerin ve sivillerin aylıklarını artıran bir düzenlemeyi getiriyoruz.
12: Şehit aileleri ve gaziler düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda oy birliğiyle kabul edildi.
11: Şehit ailelerimizin yanında, gazilerimizin yanında olmayı bir borç bildik.
12: Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Cumhur İttifakı tarafından meclise getirilmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki görüşmeler sona erdi. Teklif meclisten geçti. Düzenleme şehitlerin anne ve babalarına bağlanacak aylık tutarını asgari gelir garantisi getirecek. Bakıma muhtaç gaziler de es geçinmedi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde darbecilere karşı mücadele edip yer alan ama mağlup sayılmayan kamu görevlileriyle sivillere de haklar verilecek. Düzenlemeyle birlikte gazi olan Erbaş, güvenlik korucuları, askeri öğrenciler ve sivillerin aylıkları da güncellenecek. Vazife ve harp malullerindeki muayene yaş haddi 41'den 55'e yükseltilecek. Bu sayede hak kaybı olmadan aylıkların artırılma imkanı verilecek. Terörle mücadelede yaralanıp mağlul sayılmayan 684 sayılı kanun hükmünde kararname kapsamındaki personelin gösterge aylıkları yükseltilecek, gazilik ünvanı yanı sıra sosyal haklarında artışa gidilecek. Yasa olan kanun teklifi resmi gazetede yayınlanınca yürürlüğe girecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şehitlerimizin bizlere emaneti kıymetli ailelerinin ve vatanımız uğruna canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimizin haklarını güçlendiren yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz dedi. Kahraman şehitlerimizin ailelerinin ve gazilerimizin haklarına yönelik önemli düzenlemeleri içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulumuzda kabul edilerek yasalaştı ifadelerine yer verdi. Göktaş komisyona AK Parti ve MHP gruplarıyla milletvekillerine teşekkür etti. Düzenlemenin hayırlara vesile olmasını diledi.
4: Avusturya Şansölyesi Stoker, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Türkiye'yi ziyaret edecek.
6: Avusturya Şansölyesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi Avusturya Şansölyesi Christian Stoker resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde Türkiye ile Avusturya arasındaki çok boyutlu ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirilecek, mevcut işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde ayrıca ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.
13: European People's Party, dear Manfred.
4: Efendim şimdi Türkiye Gazetesi'nin bir haberiyle devam edeceğiz. Yeşim Erarslan yazmış efendim. Mekke İttifakı, Türkiye Gazetesi'nin manşetinde vardı bu. Mekke İttifakı sahaya iniyor. Nasıl sahaya iniyor hemen anlatalım. Avrupa'dan Hint Okyanusu'na uzanan yeni güvenlik hattında Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan asker değişimi, ortak tatbikat ve savunma projeleriyle güçlerini birleştirecek. Askeri kapasiteler birbirine entegre edilecek. İstihbarat paylaşımı ve erken uyarı mekanizmalarıyla da ortak caydırıcılık artırılacak diye yazılmış. Aynı zamanda Pakistan'da caddeler liderlerin fotoğraflarıyla donatılırken Türkiye'de ise Galata Kulesi'ne anlaşma anı yansıtıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ülke bayraklarının renkleriyle aydınlatıldı diye yazılmış efendim Türkiye Gazetesi'nde. Görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın ardından yapılan meclis oylamasında başkan vekilliğine CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya seçilmişti. AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı tartışmalara neden olan başkan vekilliği seçimine itiraz etmek için harekete geçti.
6: Başkan vekili seçimi tartışmaları beraberinde getirmişti. AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı hukuki süreci başlatmak için harekete geçti.
14: Burada gelir yargılar. Olandır, olmayandır. Girer iki tane polis koluna, jandarma koluna alır götürür bitti. Biz adaletin karşısında bu kadarız zaten.
6: Sinem Dedetaş Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine CHP'li meclis üyesi Sibel Tan Çetinkaya 4. turda 22 oyla seçilmişti.
15: 3. tur oylama sonucunu bitiriyorum 21-18 olarak. 4. tur içine geçmeden önce de bir ara istiyorum.
6: Mecliste CHP saflarından sesler yükselmiş, bazı partililerin meclis üyelerine hakaret içerikli sözler sarf ettiği öne sürülmüştü. Tartışmalı biten Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçiminde AK Parti'nin adayı da 18 oy alan Dündar Ziya Gültekin'di. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, hukuki haklarını kullanarak seçime itiraz edeceklerini söylemişti.
16: Bugün yapılan seçimde daha önceki belediye başkan vekillikleri seçimlerinde olduğu gibi maalesef irade gaspı ve tiyatrosu tekrardan yüz üstüne çıktı. Biz bütün hukuki haklarımızı saklı tutarak burada gerekli itirazlarımızı yaptık.
6: AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimine ilişkin pazartesi günü saat 9'da İstanbul Anadolu Adliyesi'ne suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.
4: Galatasaray'ın taraftar grubu Ultra Aslan'ın tribün lideri Sebahattin Şirin kara borsa uyuşturucu ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla gözaltına alındı.
17: Bu işin arkasında tabii kıskananlar da olacak. Bu ortamı çok yanlış yönlere çekmeye çalışanlar da olacak.
6: Galatasaray'ın taraftar grubu olan Ultra Aslan'ın lideri Sebahattin Şirin gözaltına alındı.
18: Gel bir adım.
6: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gerçek adı Muzaffer Şirin olan ancak tribünde Sebahattin ismini kullanan Ultra Aslan taraftar grubunun lideri hakkında soruşturma başlatıldı. Geçtiğimiz gün X hesabında yaptığı paylaşımda Şirin adalet Bakanı Akın Gürlük'e seslenmiş ve ortaya ilginç bir iddia atmıştı. Hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla soruşturma başlatılan Şirin hakkında ayrıca uyuşturucu madde kullanma ve kara borsa bilet dolandırıcılığı suçlamaları da bulunuyor.
17: Birliğe, beraberliğe her zaman ihtiyacından en üst seviyede şu anda.
6: Gözaltına alınan Ultra Aslan taraftar grubunun lideri Şirin'in pazartesi günü adliyeye sevk edilmesi ve savcılıkta hakkındaki iddialara ilişkin savunma yapacağı tahmin ediliyor. Sebahattin Şirin'in evinde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, 125 fişek, 4 balistik yelek, çok sayıda döviz ve incelenmek üzere emniyete götürülen bir kasa ele geçirildi.
17: Çok yanlış yönlere çekmeye çalışanlar da oluyor.
4: İstanbul Kağıthane'de 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay eşi tarafından boğulmuş, cansız bedeni ise ormanda bulunmuştu. Korkunç cinayeti katil kocaya itiraf etti, ifadesi kan dondurdu.
19: Hayatımdan endişeliyim.
20: Kızımı bulmam lazım, bana kızım lazım. Çünkü o benim tek prensesi, tek kızı. Ben bir tane evlatım yaşadım.
6: 24 yaşındaki 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay'ı katil eşi evde boğarak öldürmüş. Daha sonra cansız bedeni battaniyeye sararak taksiyle ormanlık alana götürüp gömmüş. Türkiye'nin günlerce konuştuğu cinayette katil suçunu itiraf etti. Korkunç cinayeti nasıl işlediğini tek tek anlattı.
21: Bunlar planlı oldu. Planlı oldu bu ya.
6: İstanbul Kağıthane'de 4 gün boyunca kendisinden haber alınamayan 24 yaşındaki Bedriye Karaçay'ın cansız bedeni bulunmuş. Sonrasında Şişli'den Ataşehir'e kaçtığı anlaşılan Volkan Karaçay gözaltına alınmıştı. Tutuklanan Karaçay cinayetin detaylarını anlattı.
22: Çocuklar çıkar çıkmaz biz ikametimizi giriş kapısının hemen önündeki salon bölümünün tam ortasında tartışmaya devam ettik. O sinirle karşımda duran eşim Bedriye Karaçay'ın boğazını iki elimle sıkmaya başladım. Bedriye'nin hiç sesi çıkmadı. Can havliyle kapıya doğru elini uzattı fakat öldüğü için hareket edemedi. Ben hareketsiz kaldıktan sonra öldü mü diye kontrol ettim ve öldüğünü nabzından ve nefesinden anladım.
6: İfadesinin devamında öldürdüğü eşini battaniyeye sararak salonda bıraktığını söyleyen katil eş daha sonra kayınvalidesine gittiğini ve orada hiçbir şey olmamış gibi oturduğunu eşini annesine şikayet ettiğini anlattı.
22: Durdaneye kızın yine evden kaçtı dedim. Kayınvalidem de her zamanki gibi bana merak etme gelir dedi. Ben de yaklaşık bir saat kadar hiçbir şey olmamış gibi kapının önünde kayınvalidemle ve sokaktakilerle sohbet ettim. Çocukların uyuduğunu görünce yani saat 23 sıralarında evime tek başıma gittim ve evde oturarak sokağın tamamen boşalmasını bekledim.
6: Öldürdüğü kadının cansız bedenini ormana götürüp gömdüğünü anlatan katil evdeki kan izlerini bezle sildiğini de büyük bir soğukkanlılıkla anlattı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
4: İstanbul Fatih'te polise bıçakla saldırmaya çalışan ve kaçan saldırgan polis ekipleri tarafından bacağından vurularak yakalandı. Saldırganın üzerinden uyuşturucu madde çıktı.
6: Polise bıçakla saldırmaya çalıştı. Kaçarken de yaralandı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı. İstanbul'un Fatih ilçesinde denetime çıkan trafik ekipleri durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurmak istedi. Şüpheli yanına yaklaştığı polise bıçak çekti. Saldırıdan geri çekilerek kurtulan polis memuru saldırgana ateş etti. Olayın ardından kaçan saldırgan etkisiz hale getirildi. Üstünde uyuşturucu madde ele geçirildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri saldırgana ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ardından hastaneye kaldırılan MB'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
4: ...2014'te Ermenek'teki maden faciasında 18 işçi hayatını kaybetmişti. 8 yıldır firari olan baş hükümlü Silifke'de yakalandı, cezaevine gönderildi.
6: Ermenek'te 18 madenci feci şekilde hayatını kaybetmişti. Facianın baş şüphelisi firari yıllar sonra yakalandı. Acı olay 2014'te Karaman'ın Ermenek ilçesinde Pamuklu köyünde meydana gelmişti. Eski maden ocağında biriken su işçilerin bulunduğu bölümü bastı. 18 işçi yerin yüzlerce metre altında boğuldu. 39 gün süren çalışma sonrası işçilerin cansız bedenine ulaşıldı.
1: Helal ediniz.
6: Maden faciasının baş hükümlüsüne 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası verilmişti. Firar eden şüpheli 8 yıldır aranıyordu. JASAT, firarının Silifke'de olduğunu tespit etti. Ekipler düzenlediği operasyonda hükümlüyü bir binadaki boş adreste gözaltına aldı. Şüpheli 8 yıl sonra tekrar cezaevine gönderildi.
4: Şimdi bir haber getireceğim ekranlarınıza efendim. Ağzıma çok laf geliyor ama tabii ki söyleyemiyorum. Vicdansızlığın, insafsızlığın bu kadar olmaz. Bir vatandaş dişinden tırnağından arttırdı. Asgari ücretle çalışıyor. Ve araba alma hayaliyle para biriktirdi. İshak Yılmaz. Sonra o paraları yanına aldı. Alışveriş yapmak adına. Belki de otomobilini almaya gidiyordu. Ve dedi ki öğle vakti çıktım. Namazımı da kılayım. Öyle gideyim. Camide namaz kıldığı sırada yanına yaklaşan bir kişi paraları alıp gitti.
6: Asgari ücretle yıllarca çalıştı, otomobil hayaliyle biriktirdiği 450 bin lirasıyla camide herkes gibi ibadete yöneldi. Bir kişi hariç, o gözünü ibadete değil yılların emeğine dikti. Kadıköy'de apartman görevlisi olarak asgari ücretle çalışan İshak Yılmaz, uzun süredir hayalini kurduğu otomobili almak için biriktirdiği para ve altınları yanına alarak yola çıktı.
2: Öğlen vakti girdi. Namazımı kılıp ondan sonra bu işlemleri yapmak istedim.
6: Öğle namazını kılmak için camiye giren Yılmaz, içinde 450 bin lira değerinde birikimi bulunan çantayı yanına bırakıp cemaatle birlikte saf tuttu. Ancak namaz kılındığı sırada camiye giren kimliği belirsiz şüpheli ibadet edenlerin arasına sızdı.
2: 53 gram altın, 70 bin lira da para vardı.
6: Cemaatle hiçbir bağı olmayan şahıs, Yılmaz'ın yanındaki çantayı alarak hiçbir şeyi olmamış gibi camiden uzaklaştı. Namaz bittikten sonra çantasının yerinde olmadığını fark eden Yılmaz, güvenlik kameralarını incelediğinde gerçeği görerek soluğu emniyette aldı.
2: Tek isteğim bu şahsın yakalanmasını ve başkalarının benim gibi mağdur olmasını istemiyorum. Çünkü benim canım çok yandı. Benim yaklaşık 10 senelik bir emeğim çalındı.
6: Polis hırsızlık zanlısını yakalamak için operasyon başlattı.
4: Bazen biraz doğruları açık açık konuşmak gerekiyor. Namaz kılan adamın parasını çalan kişiden bu vatan millete bir gram hayır gelmez. Çok daha ağır cezalar almalı ama hukuk bazen o noktada engelliyor. Diyor ki hırsızlığın cezası budur. Ama niyete baktığımızda, biraz gerçekliğe odaklandığımızda bu adamdan vatana millete bir gram da hayır gelmez. Soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Barış Kurulu'nun Gazze için duyurduğu 15 maddelik yeni yol haritasını reddetti. Netanyahu, Hamas tamamen ve gerçekten silahsızlanmadan İsrail ordusunun Gazze'den çekilmeyeceğini söyledi.
6: Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi beklenirken İsrail cephesinden süreci tıkayan sert bir açıklama geldi. Soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, haftalık kabine toplantısında Barış Kurulu'nun duyurduğu 15 maddelik yeni yol haritasını reddettiklerini açıkladı. Netanyahu, Hamas tamamen ve gerçek anlamda silahsızlandırılmadan ordunun Gazze'den çekilmeyeceğini söyledi. Netanyahu, hayali bir silahsızlanmadan değil, ağır ve hafif tüm silahların teslim edilmesinden bahsediyoruz dedi. Görevi süresince bir Filistin devletinin kurulmasına asla izin vermeyeceğini iddia etti. ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın silah bırakmayı da içeren ikinci aşama yol haritasını kabul ettiğini duyurmuştu. Netanyahu ise Washington yönetimiyle temasların sürdüğünü ancak masadaki bazı fikirlerin kendileri için kabul edilemez olduğunu belirtti. Hamas, İsrail'in ilk aşamadaki yükümlülüklerini yerine getirmesi şartıyla ikinci aşamaya olumlu yaklaştığını açıklamıştı. Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi de görevi devralmaya hazır olduğunu bildirmişti. Diplomatik kriz sürerken Netanyahu'nun bölgede işgali sürdürme ısrarı ateşkesin geleceğini yeniden belirsizliğe sürükledi.
4: Denklem basit çünkü amaç üzüm yemek değil ki, bağcıyı dövmek. Tabii ki kabul etmeyecekti İsrail herhangi bir planı. Hoş kabul etse ne oluyor? İki gün sonra bozuluyor ateşkes. Rumları İsrail korkusu sardı. Türkiye Gazetesi'nin haberi efendim. Sonunda işgal edildiklerini anladılar. Avrupa Parlamentosu'nun Rum vekili İsrail'in Güney Kıbrıs'ta gizlice konut ve arazi toplayıp köyleri satın aldığını haykırdı efendim. Bunu aslında haftalardır anlatıyorduk, haberleştiriyorduk ama demek ki Rum vekil de sonunda bunu fark etmiş ve İsrail'in Kıbrıs'ta, Güney Kıbrıs'ta arazileri, arsaları satın alıp belki de Gazze'de uyguladığı planın aynısını yapmaya çalıştığını sonunda anladılar. Ama mevzu bahis Türkiye olunca nedense uluslararası arenada İsrail'le Rum yetkilileri böyle görüyoruz, iç içeler. Şimdi tehlikenin var olduğunu anlayınca demek artık biraz kızışmaya başladı ortalık. Göreceğiz bakalım, haklının acelesi yok. İskoçya'da Filistin destekçisi aktivistler İsrail ordusuna askeri teknoloji sağlayan bir firmanın binasında dikkat çeken bir protestoya imza attı. Ofise zarar veren eylemciler askeri üretime tepki göstererek seslerini duyurmaya çalıştı.
6: İskoçya'nın Wetzil kentinde Filistin'deki soykırıma dikkat çekmek isteyen aktivistler ses getiren bir eyleme imza attı. Gece saatlerinde İsrail ordusuna malzeme temin eden askeri teknoloji firmasının binasına giren protestocular ofiste ağır bir tahribata yol açtı. Çekiçlerle camları, ofis malzemelerini ve elektronik eşyaları kıran aktivistler buldukları belgelere de zarar verdi. Ofise Filistin bayrağı asan aktivistlerin duvara sprey boyayla Gazeli çocuklar için yazdığı görüldü. Aktivistler eylemlerini kendilerini içeriye kapatarak sürdürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi binanın çevresini güvenlik kordonuna aldı. Protestocular gözaltına alındı.
4: ABD eski başkanı Joe Biden'ın sağlık durumu ile ilgili endişelendiren bir açıklama geldi. Oğlu Hunter Biden, 83 yaşındaki Biden'ın kanserinin kemiklerinin de ötesine yayıldığını ve ağır ağrılar çektiğini söyledi.
0: If I were smart, I go home now. Bow down.
6: Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın sağlık durumu

0: 4 yıllık başkanlık dönemi boyunca da sık sık tartışma konusu olmuştu.
1: İkinci Dünya Savaşı'nın en büyük insanlık dramlarından birine sahne olan Nagasaki, atom bombasının atılışının 81. yıl dönümünde ölenleri andı. Törene damga vuransa, yükselen nükleer savaş tehdidine ve caydırıcılık söylemlerine karşı yapılan sert uyarıydı.

0: Tarihin en karanlık günlerinden birinin üzerinden tam 81 yılı geçti. Japonya'nın Nagasaki kenti, ABD'nin atom bombası saldırısında ölenleri anmak için bir kez daha tek yürek oldu. Saatler tam 11.02'yi gösterdiğinde hayat adeta durdu. 90'dan fazla ülkenin temsilcisinin katıldığı törende Japonya Başbakanı Sanae Takaichi de kürsüdeydi. Takaichi, nükleer silahların yayılmasını önleme antlaşması çerçevesinde gerçekçi adımlar atacaklarını vurguladı. Dünya liderlerini felaketin boyutunu gözleriyle görmeleri için Nagasaki ve Hiroşima'ya davet etmeyi sürdüreceklerini belirtti. 9 Ağustos 1945'te Nagasaki'ye atılan atom bombası ilk anda 70 bin kişiyi öldürmüştü. Hiroşima'dan sadece 3 gün sonra gelen bu yıkım, 2. Dünya Savaşı'nın da sonunu getirmişti. Ancak aradan geçen 81 yıla rağmen yükselen nükleer tehditler ve caydırıcılık söylemleri, Nagasaki'den yükselen barış feryadının bugün her zamankinden daha hayati olduğunu gösteriyor.
1: Enflasyonla mücadelede kritik haftaya girildi. Gözler Merkez Bankası'nın açıklayacağı yılın 3. enflasyon raporuna çevrildi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 13 Ağustos Perşembe günü yeni tahminleri açıklayacak.
0: Enflasyonla mücadelede gözler bu kez Merkez Bankası'nda.
2: Dezenflasyonda önemli bir mesafe kat edilmiş olmakla birlikte enflasyon halen yüksek seyrediyor.
0: Yılın 3. enflasyon raporu için geri sayım başladı. 13 Ağustos Perşembe günü Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan kameraların karşısına geçecek ve kritik sorunun yanıtı aranacak. Enflasyon hedefleri değişecek mi? Banka 2026 için %24, 2027 için %15, 2028 içinse %9'luk bir hedef açıklamıştı. Ancak tablo oldukça hareketli. Orta Doğu'daki savaş, petrol fiyatlarındaki artış ve piyasalardaki dalgalanma enflasyon üzerindeki belirsizliği artırdı.
2: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak. Savaş dezenflasyon sürecini etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor.
0: Peki son veriler ne söylüyor? Temmuz ayında enflasyon aylık bazda %1,78 arttı. Yıllık enflasyon ise %31,75 oldu. Şimdi gözler Perşembe gününde. Merkez Bankası'nın yeni raporunda tahminlerde bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı belli olacak. Piyasalarda Başkan Karahan'ın vereceği mesajlara kilitlenecek. Enflasyonun seyri, faiz politikası ve ekonominin önündeki yol haritası Perşembe günü daha net görülecek.
1: Efendim, turizmde de güzel haberler var. Türkiye pandemi öncesindeki turizm başarılarını aştı. 2019'a göre Türkiye'ye gelen turist sayısı %21 arttı.
3: Lokum. We're loco for lokum.
0: Koronavirüs pandemisi dünya turizmini vurdu. Türkiye'de seyahat kısıtlamalarından etkilendi. Ancak Türk turizmi salgının izlerini sildi, o dönemdeki gerilemeyi telafi etti. Peri bacaları, Akdeniz sahilleri ve Osmanlı'ya 470 yıl başkentlik yapan İstanbul'a adeta turist yağdı. 2019'a göre Türkiye'ye gelen turist sayısı %21 arttı.
4: Burası güzel.
0: Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD'nin son verileri turizmin ağırlık merkezinin Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya kaydığına işaret ediyor. Ziyaretçi sayısını %67 artıran Suudi Arabistan zirveye yerleşti. Onu Fas, Mısır ve Brezilya takip etti.
4: Burası dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul edilir. Yapının yüksekliği

0: 5 metreye kadar yükseldi.
1: Norveç, İspanya ve Portekiz'de turizmde 2019 seviyesinin üzerine çıkmayı başardı.
0: Ağzımda çok fazla var. Bunaltıcı. Çok, çok tatlı.
1: Soykırımcı İsrail ise %71'lik düşüşle en fazla ziyaretçi kaybeden ülke oldu. Amerika Birleşik Devletleri de eski turist sayısına ulaşamadı.
0: Milli bayram olmasına rağmen sessiz. Şu basamaklara bakın.
2: Wow, look at all these old buildings here.
3: Turizm demişken tatille alakalı bir haber getireceğim şimdi Türkiye Gazetesi'nden ekranlarınıza. Kaan Zenginli'nin haberi. Doğaya kaçışın faturası ağır. Nedir doğaya kaçış efendim? Bir tatil yaparken dinlenmek için vatandaşların biraz daha doğayla iç içe olabileceği yerlere gitmesi. Bunun için imkanlar oluşturması. Döviz etkisi, ithal ekipmanlar ve artan bakım yenileme giderleri doğa hobilerini lükse çevirdi. Balığa çıkmak için 5.000, kamp 15 bin liradan başlıyor. Motosiklet 400 bine, karavansa 1 milyon liraya kadar çıkıyor. Sigorta, yakıt ve otopark da eklenince rakamlar uçuyor denilmiş efendim. Zaten zor aslında bence doğayla iç içe olmak. Ben açıkçası pek sevmem. Tatil anlayışımda öyle kamp yapmak, hele balığa gitmek hiç yoktur. Ama bunu yapanlara çok özeniyorum. Şundan dolayı. O işin motivasyonunu özeniyorum. Bunun için hazırlanmak, çünkü çok büyük bir hazırlık gerektiriyor. Diğer türlü bir otelde, bir tatil köyünde bir tatil yapacaksanız alın üstünüzü başınızı, gidin yatın ve keyfinize bakındır. Ben biraz daha buna yatkınım, ama gidip oraya uygun yemekler hazırlamak, kamp eşyaları hazırlamak, onları taşımak, kurmak, bu motivasyon bence çok çok değerli. O yüzden buna özeniyorum açıkçası, motivasyonunu. Ama o kamp kısmı ya da balığa gitme kısmı pek de beni çekmiyor efendim. Devam edelim.
4: TGRT FM.
5: Şimdi reklamlar.
6: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
7: Senle hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
8: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
7: Bize huzur lazım.
5: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM.
5: TGRT FM Haber.
1: Ve nasıl kullanıldığını analiz ediyor, hatalı ve verimsiz harcamaları önceden fark ediyor.
9: Adaleti ve etkinliği geliştirmek için atacağımız epey adım var.
1: Sadece harcamaları denetlemiyor. 2025-2026 döneminde yaklaşık 200 milyon sayfa kağıt tasarrufu sağlandı. 5000 ton karbon salınımının önlenmesine katkı verildi.
3: Ve öğrencileri yakından ilgilendiren haber, YKS tercih maratonu bugün sona eriyor. Tercih yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor? Son gün bugün. Uzmanlar sizler için tavsiyeler verdi efendim. Onlara kulak verelim.
10: Tercih için en önemli süreci, tercih yaparken öncelikle bölüm odaklı tercih yapmaları.
1: YKS tercih süreci 10 Ağustos pazartesi günü sona eriyor. Milyonlarca genç eğitim almak istediği üniversite ve program için tercihte bulunacak. Peki tercih yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor?
10: Hayalleri küçük bir kısımda bırakacağız. Yani 24 tercih hakkımız var. Bunun 4 tercihini hayallerimiz olarak değerlendirebiliriz. Geriye kalan tercihlerde tamamen hedef odaklı. Hatta son 4 tercih kesinlikle de gelebilecek dediğimiz sıralamanın gerisinde olan bölümleri tercih etmeleri daha uygun olacaktır.
1: Uzmanı okumayacağın bölümü yazma diyor. Açıkta kalmayayım düşüncesiyle yapılan her tercih öğrenciyi istemediği bir bölüme yönlendiriyor. Üstelik yerleştiği halde kayıt yaptırmayan adayların bir sonraki yıl YKS'ye girmeleri durumunda ortaöğretim başarı puanı yarıya düşüyor.
10: Bir üniversiteye girerken mesleği ön planda tutarak tercih yapmalılar. Sonra sıralama bazlı bir tercih.
1: Tercihler 10 Ağustos gece saat 23.59'da sona erecek. Uzmanlar şifre veya sisteme erişim konusunda yaşanabilecek sorunlara karşı tercihlerin son saate kadar bekletilmemesi konusunda adayları uyarıyor.
3: Tüm öğrencilere başarılar diliyoruz efendim. İnşallah herkes istediği yerlere yerleşir. Güzel bir gelecek planlar, güzel işler yapar. Türkiye'ye de, ülkeye de, millete katkısı olur. Beklentimiz bu efendim. Sahili kapatma, plajı işgal etme dönemi bitiyor. Sahillerde yetki karmaşası artık yok. Plajların denetim, bakım ve güvenliğinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da yetkili hale geldi. Vatandaşı sahile sokmayan işletmelerse ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.
11: Siz bana
1: Sahili kuşatma, kapatma devri bitti. Vatandaşın denize girmesini engelleyen işletmeleri ağır yaptırımlar bekliyor.
12: Kuşun gireceği yer bırakılmamış, her taraf sezon.
1: Sahillerde temizlik, onarım ve güvenlik yetkisi sadece belediyelerde olmayacak. Çevre Bakanlığı da bu yetkiyi kullanacak. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelikte sahillerde yeni dönem başladı. Sahil şeritlerinde yaşanan yetki karmaşası ve denetimsizliğin önüne geçilecek. Kıyılar anayasadaki halkın ortak kullanımı ilkesine uygun hale gelecek.
13: Bakın neredeki belediyesi, ne güzel halk plajına şemsiyeler koymuş. Ancak burada yaşayan bazı insanlar sandalyelerini, masalarını bu şekilde şemsiyelere zincirleyip buraları resmen toplamışlar.
1: Yeni düzenlemenin en büyük hedefi kıyılardaki işgal ve tahribatı bitirmek, plajların amaç dışı kullanımını engellemek, izinsiz yapılaşmalar ve halkın denize erişimini kısıtlayan uygulamalara son verilecek.
11: Siz bana
1: Sadece denetim değil, hizmet kalitesi de artacak. Vatandaşların en büyük şikayetlerinden olan duş, gölgelik, soyunma kabini ve seyyar tuvalet gibi temel ihtiyaçlar bakanlık standartlarına göre karşılanacak. Yapılması zorunlu ticari ünitelerse belli bir düzen içinde faaliyet gösterecek.
3: Geç bile kalınmış bir uygulama. Hayırlı olsun efendim. Ve futbol haberleriyle devam edelim. Aslında programdaki en sevdiğim bölüm efendim. İlk saat diliminin sonları. Futbol konuşuyoruz. Şimdi Fanatik gazetesiyle başlayalım. Bu renkli renkli görüntüler de zaten bir ay sonra ortadan kalkacak. Gazetecilerin de özellikle hafta sonu sabah kalkıp bir gazetesini eline alanların da en büyük heyecandır efendim. Spor gazetesini aldığımızda kaç tane transfer haberi var? Zaten bu gazetelerde yazan transfer haberlerinin hepsi gerçek olsaydı Premier Lig'in önüne geçmiştik. Ama olmuyor tabii öyle. İşin içine para girince işler değişiyor. Aslan Darota, Martinelli. Gabriel Martinelli ile anlaşmak üzere olduğu iddia edilmiş Sarı Kırmızılıların Galatasaray'ın Martinelli'ye teklif yaptığı Leao işi olmazsa Martinelli'yi almak istediği iddia edilmiş. 30 milyon avroluk bir teklif hazırladığı yazılmış Galatasaray'ın ama Arsenal'ın beklentisi 40 milyon avro ki bu fiyatta Arsenal tarihinin en pahalı satışı olacak eğer gerçekleşirse. He, şurası ne kadar doğru? Leao mu Martinelli mi diye bakarsak 10 kere Leao, 100 kere Leao. Çok da kıyaslanabilecek iki oyuncu değil bence ama Galatasaray böyle bir rota çizerse çok büyük sıkıntı olabilir. Hem taraftar nezdinde hem de sahada. Çünkü Martinelli o oyuncu değil. Barış Alper'den çok da farkı olan bir oyuncu değil. Mantıklı olmaz. 10 numarada karar zamanı denilmiş. Yine Can Uzun, Mora ve Batrako bu üçlüden birini alması bekleniyor Galatasaray'ın. İlk günden beri anlatıyorum. Bir bilgi olarak veriyorum bunu. Can Uzun için hala daha Galatasaray'ın talebi devam ediyor. Yani Galatasaray'la bazı kulüp yetkilileriyle görüştüğümüzde bunu söylüyorlar efendim. Diyorlar ki ilk hedef Can Uzun. Çünkü Can Uzun demek aynı zamanda Türk oyuncunun kadroda olması demek. Yabancı oyuncu kontenjanından yemiyor ve bu da Galatasaray'ın elini oldukça rahatlatıyor demek efendim. Geçelim Beşiktaş'a. Atletico'dan Kartal'a Sörloth mesajı. Siyah beyazların Sörloth'u istediği iddia edilmiş Fanatik gazetesinde. Sörloth'u her takım ister ama alabilen takım da çok kolay kolay çıkmaz. Sebebi de özellikle Sörloth'un yıllık ücreti. Beşiktaş senelik 8 milyon avro teklif etmiş ama Sörloth'un beklentisi çok çok büyük. Fenerbahçe'den ilk etapta kapıyı 20 milyon avrodan açtığını biliyoruz. O yüzden 8 milyon işi biraz zor. Atletico Madrid'den bu paraya kolay kolay çıkmaz diye düşünüyorum Sörloth'un. Ve Fenerbahçe golcüsüne kavuşuyor Fenerbahçe. Lukaku ile anlaştı sarı lacivertler. Şu anda Napoli ile ödeme planı konuşuluyor ama taraftarın da bu noktada biraz tepkisi de oldu. Oraya alınacak adam Lukaku mu? Lukaku bu yükü kaldırabilir mi? Çünkü öyle büyük bir transfer dosyasında, sakatlık geçmişinde öyle bir liste uzun ki 3-4 sayfa zaten sakatlık geçmişi var. Geçen sezon birçok maçı kaçırdı sakatlıklarının ötürü. 33 yaşına geldi. Vedat Muriç ile arasında ne kadar büyük bir fark var, ne kadar büyük etki eder, o soru işareti. Lukaku o yüzden biraz kötü bir tercih olabilir. Ve son olarak sıradaki bomba Nunez denilmiş Trabzonspor için. Salah'la yan yana fotoğrafı var biliyorsunuz. Salah da Trabzonspor'a transfer oldu. Şimdi de Nunez'i istiyor Bordo Maviller. Eğer onu da alırlarsa zaten önümüzdeki senenin en iddialı takımlarından biri olacaktır şampiyonluk yolunda. Madem Salah dedik, onunla devam edelim. Trabzonspor Mısırlı futbolcu için yöresel lezzetleri içeren bir tanıtım videosu paylaştı. Salah kuymak ve kaygana gibi yemekleri afiyetle yedi. Trabzonspor tanıtımda bir de Beşiktaş'a gönderme yaptı.
1: Trabzonspor Salah'ı kuymakla tanıttı.
14: Yedin adamı.
15: Senin bir.
14: Çok güzel.
15: Ye. Kayana da ye.
1: Trabzonlu teyze yeni transfer Salah için çeşit çeşit yemekler hazırladı.
15: Tutma beni, işim var. Hazırlık edeyim, uşak gelecek.
14: Sen abi sofraya kimin için hazırladın?
15: Gelince görürsün.
1: Kapı çaldı ve Mısırlı yıldız Salah eve misafir olarak geldi.

0: Trabzonlu teyze salahı elleriyle besledi. Mısırlı yıldız, kuymak, kara lahana sarması, mısır ekmeği, bal, tereyağı ve kaygana gibi lezzetleri afiyetle yedi.
1: Tempol.
0: Trabzon yemekleriyle enerji toplayan salah antrenmana uğurlandı.
2: Yedim balık kaymağı, hadi ikmanı.
1: Tamam, görüşürüz.
2: Görüşürüz.
3: Rokalatasın inşallah kardeşim.
4: Açık olsun.
3: Allah'a emanet olun.
0: Trabzonspor Salah'ın tanıtımında Beşiktaş'a gönderme yaptı. Bizde rüyalar gerçek olur mesajı paylaşıldı. Trabzonspor'un tanıtımı sosyal medyada gündem oldu. Salah videosu milyonlarca kez izlendi.
1: Ampul.
3: Kara lahana sarması. Al. Yuvar bey verin ana.
5: Çok güzel bir tanıtım videosu olmuş. Benim çok hoşuma gitti. Büyük ihtimalle sizler de çok beğenmişsinizdir. Sempatik. Salah zaten sempatik bir oyuncu ve önümüzdeki sene belki Trabzonsporlar için öyle kalmaya devam edecek ama rakip takımlar için çok da öyle olmayabilir. Rakip takım sol bekleri şimdiden büyük ihtimalle Trabzonsporla oynayacağı maçı düşünüyor. Çünkü Salah'la karşı karşıya oynamak hiç de kolay iş değil. Aynı zamanda tanıtım videosundaki gönderme de Beşiktaşlıların biraz huzurunu kaçırmıştır. Orasında Başkan Serdal Adalı düşünecek. Muhammed Salah sesleri tribünden yükseldiği zaman gülerek kafa sallamakla olmuyor. Aynı zamanda diğer noktalarda muhabirlere haber uçurup alıyoruz Salah'ı derseniz de iş böyle bozulur. Bozulunca ne olur? Trabzonspor araya girer, alır efendim. Ve yeni sezonda bunun ceremesinde Beşiktaş taraftarı ne yazık ki çekecek. Çünkü hala daha oraya iyi bir oyuncu da alınamadı. Bu da büyük sorun. Takımlar hala o beklenen hareketi çok da yapamadılar. Galatasaray ve Beşiktaş'tan bahsediyorum ama Fenerbahçe ile Trabzon yeni sezon için oldukça iddialı efendim. Şimdi araya gideceğiz. Günaydın Türkiye'nin ilk saat dilimini noktalıyoruz. Kısa bir ara, aranın ardından tekrar birlikteyiz. Etiketimiz buna değer. Mesajlarınızı bekliyoruz. Az sonra buradayız.
6: TGRT FM.
7: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
6: TGRT FM.
8: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
6: TGRT FM.
9: TGRT FM Haber.
0: Dondurucu soğuğa ve buz gibi sulara aldırmadılar. Devasa buzul manzarası eşiğinde suya daldılar. Görüntüler kış mevsimini yaşayan Arjantin'in Patagonya bölgesinden.
10: Ha!
0: 20'den fazla ülkeden 250'yi aşkın yürekli sporcu Yüzme Dünya Kupası'na katıldı. Sporcular neopren koruyucu tulum bile giymeden sadece mayolarıyla suya girdi. Açık su kulvarlarının yanı sıra göle portatif havuzda yapılan yarışlarda dünya rekorları da kırıldı. Dondurucu soğuğa aldırış etmeyen yüzücüler unutulmaz bir deneyim yaşadı. Yüzyıllardır Akdeniz'in sessiz derinliklerinde yatan bir tarih daha gün yüzüne çıkarıldı. İtalya'nın Sicilya adasındaki Mazara del Vallo kıyılarından yaklaşık 5 kilometre açıkta antik Roma dönemine ait görkemli bir ticaret gemisinin batığı keşfedildi. İtalyan jandarması kültür mirasını koruma birimi derinlerdeki batığı özel sualtı kameraları ve profesyonel dalgıçlarla inceledi. Geminin ambarında dönemin zeytinyağı, içecek ve garum sosu taşımacılığında kullanılan yüzlerce el değmemiş amfora yani antik testi tespit edildi. Tarih boyunca Fenikeliler, Romalılar, Bizanslılar ve Arapların geçiş noktası olan Sicilya'nın Mazara del Vallo bölgesi aslında sualtı arkeolojisinin altın madenlerinden biri. Bölge daha önce de balıkçı ağlarına takılan dünya ünlü Tunç Çağı ve Helenistik dönem bronz heykelleriyle arkeoloji tarihine geçmişti. Roma İmparatorluğu'nun Akdeniz'deki devasa deniz ticaret ağını ve rotalarını yeniden aydınlatması beklenen batıkta geniş çaplı bilimsel incelemeler devam ediyor. Porto Rico'nun başkenti San Juan bu yıl üçüncüsü düzenlenen klasik otomobil festivaline ev sahipliği yaptı. 500'den fazla klasik aracın sahne aldığı etkinlikte koleksiyoncular tutkularını sergiledi. Adadaki tek sağdan direksiyonlu 1956 model Ford Zodiac'tan kırmızı Mustang'lere kadar pek çok efsane model piste boy gösterdi. Serginin en büyük ilgi odağı ise Geleceğe Dönüş filminin efsane aracı DeLorean oldu. Özel olarak filmin zaman makinesi konseptine dönüştürülen araç, otomobil ve sinema severlerden büyük ilgi gördü. İşgal son buldu. Sahile zincirlenen masa, sandalye, şezlong ve şemsiyeler toplandı. Balıkesir'in turistik ilçesi Erdek'te sahilleri ve kumsalları masa, sandalye, şezlong ve şemsiyelerle tapularcasına işgal edenlere karşı zabıta ekipleri düğmeye bastı. Çure ve Kurbağalı sahillerinde denetim başlattı.
11: Bakın Erdek Belediyesi ne güzel halk plajına şemsiyeler koymuş. Ancak burada yaşayan bazı insanlar sandalyelerini, masalarını bu şekilde şemsiyelere zincirleyip buraları resmen toplamışlar.
0: Uyarılara rağmen sahipleri tarafından kaldırılmayan malzemeler zabıta ekiplerince zincirleri kesilerek sahilden toplandı. Sahiplerine kabahatler kanununun ilgili hükümleri gereğince idari para cezası uygulandı. Tırın gizli bölmesine saklandı. Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Erebaşılığını yurt dışında firari durumda bulunan şahsın yaptığı suç örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri başarılı bir operasyona imza attı. Örgütün 2024 yılında 3 farklı suça karışan üyesi Edirne'de Hamza Beyli Gümrük Kapısı'ndan bir tırla yurt dışına çıkış yapmak istediği sırada yakalandı. Şüpheli İstanbul'da sorguya alındı. Yasağa uymadı, manevra yaptı, motosikletliğe çarptı. Görüntüler İstanbul Avcılar'dan. Yasak yerde U dönüşü yapan otomobil sürücüsü kazaya neden oldu. Karşı yönden gelen motosiklet sürücüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette havaya savruldu. Çevredekiler yerde acı içinde kıvranan adamın yardımına koştu. Kazada bacağı ve çenesi kırılan motosiklet sürücüsü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alındı. Rüzgar etkisini artırdı, dalgalarla boğuşuldu. Denizde mahsur kalanlar ekiplerin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. Valiliğin uyarılarına rağmen Zonguldak Kozlu ilçesinde Değirmen Ağzı plajında denize girenler boyu 5 metreyi aşan dalgaların arasında zor anlar yaşadı. Kayalıklarda kurtarılmayı bekleyenlerin yardımına ekipler koştu. Onlar kurtarılırken bir ihbar daha alındı. Bartın'dan bölgeye gelen sahil güvenlik botu da boğulma tehlikesi geçiren bir kişiyi bota alarak kıyıya çıkardı. Supla kürek çekerek denize açılan iki kişi de kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başardı. Sürünün içinde herkes aynı yönde ama biri var ki o farkını ortaya koydu. Adımlar özgüvenli, bakışlar havalı. Podyum yok ama dağlar taşlar önünde. Kimi podyumda yürür, kimi dağda bayırda. Çobanın kamerasına takılan o keçi adımlarıyla adeta podyumda catwalk yaptı. Mankenlere taş çıkartıp farkını ortaya koydu. Gol sevinci kabusa döndü. Futbolcu soyunma odası tüneline yuvarlandı. Görünmez kaza Brezilya Ligi'ndeki Coritiba ile Chapecoense maçında yaşandı. Jesse gol sevincini taraftarla paylaşmak istedi. Reklam panolarından atladı. Açık kalan soyunma odası tünelini fark etmedi. Metrelerce aşağı düştü. Jesse'nin aşırı heyecanlı sevinci yarım kaldı. Gol offside gerekçesiyle iptal edildi. Futbolcu da sakatlanarak maçtan çıktı.
12: Bambum'un sunduğu Günaydın Türkiye devam ediyor.

0: Günaydın efendim, yeniden birlikteyiz. Günaydın Türkiye kaldığı yerden devam ediyor. İkinci saat dilimimizdeyiz. Tekrar bakalım başlıklarımıza. Bu kez neler konuşacağız, bize neler getirecek bugün onu anlatalım. Sonrasında etiketimizi verip haberlerimizle, gazetelerle devam edeceğiz efendim. Gelsin birinci başlığımız ekrana, hemen anlatmaya başlayalım. Terörsüz Türkiye'ye bir adım kaldı. PKK'nın tasfiyesini ve yarım asırlık terörün bitirilmesini hedefleyen Terörsüz Türkiye yasası için sadece bir adım kaldı. Adalet Komisyonu'nda kabul edilen teklif Meclis Genel Kurulu'nda bugün görüşülecek efendim. Getireceğiz ekranlara, konuşacağız. İkinci başlığımız da gelsin. Şehit aileleri ve gaziler düzenlemesi meclisten geçti. Meclis Genel Kurulu'nda şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi görüşmeleri sona erdi. Kanun teklifi oy birliğiyle kabul edildi, yasa haline getirildi. Gelsin üçüncü başlığımız efendim. Çocuk suçluya cezalar arttı. Oldukça önemli. Suça sürüklenen çocuk yasası meclisten geçti. Cezasızlık algısını bitirecek teklif yasalaştı. Suça sürüklenen çocuk değil, adli süreçteki çocuk denilecek. 12-18 yaş grubundaki çocukların ağır suçlarda alacağı cezalar ağırlaşacak. Hakim isterse ceza indirimine gitmeyecek. Çocuğun silaha erişimine yol açan da hapse girecek. Yani aileleri de aslında yakından ilgilendiren bir konu bu. Gelsin bir sonraki başlığımız. Eğitimi yarıda kalanlara yeni şans. Akademik kariyeri yarım kalanlar için üniversite kapıları yeniden açıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen öğrenci affına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun Resmi Gazete'de yayımlandı, yürürlüğe girdi efendim. Son başlığımıza gelsin, dış gündemle alakalı, o da barış yolunda Hürmüz kilidi. Haftalardır konuşuyoruz zaten. İran'la ABD arasındaki savaşta gözler kilit su yolu Hürmüz Boğazı'nda. Tahran, Boğaz'ın yeniden açılması için Washington'a ağır şartlar sunarken Amerikan ordusunun zirvesinde gidişattan endişe duyan ve çıkış yolu arayan isimler var efendim. Bunları da konuşacağız. Etiketimiz tekrar gelsin ekranlara efendim. Buna değer, buna değer etiketine mesajlarınızı bekliyoruz. X'ten yani Twitter'dan yazın, gönderin. Hem Atlant'ta yayınlansın hem de ben de burada okuyayım. Tüm Türkiye duygu ve düşüncelerinizi duysun efendim. Biz de merak ediyoruz. Sizin düşünceleriniz bizim için çok önemli. Günaydın Türkiye kaldığı yerden devam ediyor.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek 1 Haziran'dan bu yana orman yangını şüphelisi olan 9 kişinin tutuklandığını açıkladı. Yeşil Vatan'ı katledenlere yönelik soruşturmalar çok yönlü sürüyor. Az sonra. Türkiye'nin enerji aramalarındaki en önemli aktörlerden olan Abdülhamit Han sondaj gemisi görevde 4. yılını doldurdu. Bu kısa zamanda Mavi Vatan'da tarihe geçen keşiflere imza attı. Az sonra.
2: TGRT FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
1: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Oliz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü adında.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: TGRT FM Haber.
4: Değil, kardeşliğin yurdudur.
5: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye süreci kapsamında komisyonda kabul edilen kanun teklifiyle ilgili partisinin tutumunu paylaştı. Kılıçdaroğlu, sürece tereddütsüz ve kararlı bir şekilde katkı sunacaklarını açıkladı.
4: Bu sürece tereddütsüz katkı vereceğiz. Ancak ülkemizde yeni bir iç karışıklık, ayrışma ve çatışma zemini oluşturmaya çalışan bölücü küresel yapılara da asla geçit vermeyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak tarihin omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun gereği, bu tarihi süreçte yalnızca destek veren değil, sorumluluk alan, öncülük eden ve doğru istikameti gösteren bir anlayışla hareket edeceğiz.
6: Meclis Genel Kurulu'nda şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi görüşmeleri sona erdi. Kanun teklifi oy birliğiyle kabul edildi, yasalaştı.
7: Vazife malulü olan, bu vatan için canını, vücudunu siper ederek gazi olan erbaş ve erlerle güvenlik korucularının, askeri öğrencilerin ve sivillerin aylıklarını artıran bir düzenlemeyi getiriyoruz.
8: Şehit aileleri ve gaziler düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda oy birliğiyle kabul edildi.
7: Şehit ailelerimizin yanında, gazilerimizin yanında olmayı bir borç bildik.
8: Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Cumhur İttifakı tarafından meclise getirilmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki görüşmeler sona erdi. Teklif meclisten geçti. Düzenleme şehitlerin anne ve babalarına bağlanacak aylık tutarına asgari gelir garantisi getirecek. Bakıma muhtaç gaziler de es geçinmedi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde darbecilere karşı mücadele edip yer alan ama malul sayılmayan kamu görevlileriyle sivillere de haklar verilecek. Düzenlemeyle birlikte gazi olan erbaş, güvenlik korucuları, askeri öğrenciler ve sivillerin aylıkları da güncellenecek. Vazife ve harp malullerindeki muayene yaş haddi 41'den 55'e yükseltilecek. Bu sayede hak kaybı olmadan aylıkların artırılma imkanı verilecek. Terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayan 684 sayılı kanun hükmünde kararname kapsamındaki personelin gösterge aylıkları yükseltilecek, gazilik ünvanı yanı sıra sosyal haklarında artışa gidilecek. Yasa olan kanun teklifi resmi gazetede yayınlanınca yürürlüğe girecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şehitlerimizin bizlere emaneti kıymetli ailelerinin ve vatanımız uğruna canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimizin haklarını güçlendiren yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz dedi. Kahraman şehitlerimizin ailelerinin ve gazilerimizin haklarına yönelik önemli düzenlemeleri içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulumuzda kabul edilerek yasalaştı ifadelerine yer verdi. Göktaş komisyona AK Parti ve MHP gruplarıyla milletvekillerine teşekkür etti. Düzenlemenin hayırlara vesile olmasını diledi.
6: Suça sürüklenen çocuk değil, adli süreçteki çocuk denilecek. 12-18 yaş grubundaki çocukların ağır suçlarda alacağı cezalar ağırlaşacak. Hakim isterse ceza indirimine gitmeyecek. Çocuğun silaha erişimine yol açan da hapse girecek. İşte meclisten geçen birbirinden önemli o maddeler.
5: Akranlarını gözlerini kırpmadan öldürdüler. Kimileri çetelerin kullanışlı tetikçisine dönüştüler. Çocuk oldukları için yasal indirimler aldılar. Toplumda infiale yol açtılar.
9: Biz iyi olamayacağız. Ayrıca yaşamıyoruz. Tek istediğimiz de Atlas'ın adaletinin sağlanması ve yasanın çıkması.
5: Meclis ve AK Parti kanayan yaraya el attı. Halkın haklı eleştirilerini dikkate aldı. Cezasızlık algısını bitirecek teklif yasalaştı.
10: Yani ben sadece Ahmet'e yanmıyorum. Diğer çocukların da başına böyle şeyler gelince benim acım daha da büyüyor. Hem acım büyüyor hem öfkem de büyüyor.
5: Artık suça sürüklenen çocuk ifadesi kullanılmayacak. Onlar adli süreçteki çocuk olarak anılacak.
11: Toplumda bu husus kanayan bir yara.
5: Suç işlediği sırada 12 yaşını doldurmuş ancak 15 yaşını doldurmamış olan çocuklar teste alınacak. İşledikleri fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamadıkları belirlenirse cezai sorumluluğu olmayacak. Bunlar için çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanacak.
9: Benim çocuğum genç olmadı ya. Genç olmadı. Olamayacak. Gidiyorum bir mezar taşıyla konuşuyorum ya.
5: Eğer fiilin anlamını kavradıysa iş değişecek. Ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda 18 yıla, müebbet gerektiren suçlarda 12 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.
11: Çocuklara verilen cezanın %81'inin yetersiz olduğu konusunda bir algısı var. Bu toplumun genel kanaati, ben de aynı kanaatteyim.
5: 15-18 yaş arası için ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda ceza 19 yıldan başlayacak, 27 yıla kadar çıkacak. Müebbet gerektiren suçlarda 15 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası uygulanacak.
12: Çocuğa bıçağı vurmuş bu önünde, böbreklere gelmiş, bir daha vurmuş, kalp damarına giden damar kesmiş.
5: Artık her suçlu çocuk otomatik ceza indirimi almayacak. Hakim takdir yetkisini kullanacak. İsterse indirimi uygulamayacak. 12-15 yaş için, 15-18 yaş için öngörülen cezaları verebilecek.
13: Suçu yaşı en küçük, yani en az cezayı alacak kişinin üstüne yıkmaya çalıştılar.
5: Ateşli silahın dikkatsizlik yüzünden çocuk tarafından ele geçirilmesine neden olan da hapis cezası alacak. Bu kişiler 3 yıla kadar hapis cezasıyla karşılaşabilecek.
14: Herkes takip edecek çocuğunu. Devlet ne yapsın? Herkesin başına polis mi dikecek?
5: Çocuk hükümlülerin infaz süreci değişecek. Çocukların hapis cezaları eğitim evleri değil, kapalı cezaevlerinde başlayacak. Sadece iyi halli olan çocuk eğitim evine gönderilecek. 15 yaşına kadar cezaevinde geçirilen bir gün, iki gün sayılacak. Kasten öldürme, cinsel suçlar, zehir tacilliği ve örgütlü suçlarda bu dikkate alınmayacak. Çocuğa bıçak satan ceza alacak. Amaç dışı bıçak taşımanın da cezası olacak.
15: Annenin babanın üzerine sorumluluk düşüyor tabii.
6: Çoktan olması gereken bir yasaydı. Neyse ki bu da yürürlüğe girdi. Artık öyle suça sürüklenen bir çocuktu. 18 yaşından küçüktü. Cezasını affedelim diye bir durumda söz konusu olmayacak. Zaten 10 yıl, 15 yıl, 27 yıl içeri girmeyi de göze alamaz küçük bir çocuk diye düşünüyorum. Çünkü o çetelerin en büyük silahlarından biri buydu. İşle suçu nasıl olsa çıkacaksın. Yeni nesil teröristler diye yazmış Yeni Şafak gazetesi. İstanbul'da iş insanı ve esnaftan haraç isteyen Casper'lar çetesini de ele geçen ağır silahlar. Yeni nesil suç örgütlerinin yeni nesil terör örgütlerine dönüştüğünü gösteriyor. İddianameye göre çetenin cephaneliğinde uzun namlulu M4A1 ve Kalaşnikov AK-47'ler, uzun tabancalar, Uzi tabancalar, susturucu, taarruz tipi el bombaları, telsizlerle balistik çelik yelekler bulundu diye yazılmış. Tabii bunlar nereden temin ediliyor? Asıl onu da bulmak ve oraya da inmek gerekiyor sorunu kökten çözmek için. Akademik kariyeri yarım kalanlar için üniversite kapıları yeniden açıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen öğrenci affına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun resmi gazetede yayımlandı ve yürürlüğe girdi.
16: En önemli kriterimiz 2022'den evvelki aflardan yararlanmama kriterini koyduk.
5: Çeşitli nedenlerle üniversiteden ilişiği kesilenlere yeniden okula dönüş yolu açıldı. Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenimde öğrenci affına ilişkin düzenlemeyi içeren 28 maddelik kanun resmi gazetede yürürlüğe girdi. 2022 yılından önceki aftan yararlanamayanlar okula dönebilecek. Ancak belirli ağır suçlardan hüküm giyenler ve terör örgütleriyle ilişkisi nedeniyle üniversiteden uzaklaştırılanlar düzenlemeden faydalanamayacak. Aftan yararlanmak isteyenler 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği üniversiteye başvuracak. Onay alanlar 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine yeniden başlayabilecek.
16: Tabii bu bir süre içerisinde olacak. Öğrencilerin aftan yararlanması için 4 ay içerisinde ilişkileri kesilen üniversitelere başvurabilecekler.
5: Askerdeki öğrenciler için de ayrı bir süre öngörülüyor. Vatani görevini yapanlar askerliğinin sona ermesinin ardından 2 ay içinde başvuru yapabilecek. Üniversiteye geri dönen öğrencilere şartları taşımaları halinde yatay geçiş imkanı da sağlanacak. Ayrıca öğrenciler başvurmaları halinde Anadolu, Ankara, Atatürk ve İstanbul üniversitelerindeki açık öğretim programlarına yatay geçiş yapabilecek.
6: Sincan cezaevinde isyan çıktığını iddia etti. Bunun üzerine hakkında yalan bilgiyi alenen yaydığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. İyi Parti Grup Başkan Vekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatılması mecliste gerilime yol açtı. Çömez ve AK Partili Özlem Zengin arasında tartışma çıktı.
17: Kürsüye çıkan herkes fikirlerini özgürce söyler. Ama kürsüdeyken hiç olmayan bir isyanı da söyleyemez.
18: Açın davaları, dilediğiniz kadar açın.
5: Seslerde tansiyonda yükseldi. Sincan cezaevinde isyan var diyen İYİ Partili Çömez'e açılan soruşturma mecliste sinirleri gerdi.
17: Burada isyan var diye söyleyemez. Şu olabilir, böyle bir şüphe var. Lütfen bununla alakalı araştıralım.
18: Bakanınızı açarsınız telefon. Bir grup başkan vekili kendi önergesinde bunları söyledi. Doğru mudur, yanlış mıdır diye sorarsınız.
5: İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez meclis kürsüsüne çıktı. Sincan cezaevinde isyan çıktı iddiasında bulundu. Bu iddia yargıyı harekete geçirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Çömez hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan re'sen soruşturma başlattı. O soruşturma mecliste tartışmaya yol açtı.
17: Lütfen siz kendiniz emin olmadığınız bir şeyi var gibi burada söylerseniz, burası teyit mekanizması mı?
5: Turhan Çömez kürsü dokunulmazlığını hatırlattı. İddiaları istediği gibi dile getirebileceğini savundu.
17: Böyle bir şey olur mu?
5: AK Partili Özlem Zengin, hapishanedeki hükümlülerin ailesi olduğuna işaret etti. Böyle bir muamma oluşturmaya hakkınız yok dedi.
17: Kürsüde herkes fikrini söylesin ama bunu söylerken de lütfen toplumu terörize etmesin. İnsanların can güvenliğinde de bir sorun varmış gibi hava yaratmasın yani.
6: Aileleri doğayla buluşturan aile kampı etkinlikleri 81 ilde başladı. Ankara'daki kamp alanında ailelerle bir araya gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı çocuklarla halat çekme yarışmasına katıldı. Kuş uçurdu, çocuklarınızla aile kampına katılın çağrısı yaptı.
5: 2, 3. Kuş uçurdu, çocuklarla halat çekti. On binlerin koşarak gittiği aile kampında o da keyifli bir hafta sonu geçirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, aileler, çocuklar ve doğayla iç içeydi.
19: Tamam, peki. Madem sen başlattın işi, sen söyle. Ne koyalım isimle?
20: Çubuk.
19: Hadi, hep birlikte. Siz üç dediğinizi atacağım, tamam mı?
20: İki, üç.
5: Kuşları doğaya saldılar. Çocukların isteği üzerine isim bile koydular. Bakan Yumaklı miniklerle eğlence fırsatını da kaçırmadı.
19: Aile kampı özellikle aile ve doğa temalı bugüne kadar yapılmış en geniş organizasyonlardan bir tanesi.
5: Ailelere kamp çağrısı yaptı. Çocuklarınızı da yanınızda getirin dedi.
19: Son dönemde teknolojinin elbette birçok getirdiği avantajlar var. Ama en önemli dezavantajı da maalesef çocuklarımızın doğayı, tabiatı tanımaması.
5: Bu yüzden aile kampları oluşturuldu. Bir taşla iki kuş vuruldu. Hem çocuklar doğayı tanıyor, hem anne babalarıyla vakit geçiriyor. Doğa sevgisini yaşayıp hissediyor.
19: 81 ilde eş zamanlı şekilde aile kampı etkinliğimize başladık. Son 24 yılda özellikle milli park sayısını 4 kat artışla 696'ya çıkardık.
5: Ekoturizm bu projeyle daha da yaygınlaşacak. 47 yeni rota çıkarıldı.
19: Bu yılda duyurduğumuz andan itibaren 10 bin ailemizin başvurusu ve katılımı var. Yaklaşık 40 bin kişinin doğayla, tabiatla, sahip olduğumuz değerlerle bütünleşmesi, onları hissetmesi söz konusu.
6: Dönelim dış gündeme efendim. Dış gündem deyince akla ilk ne geliyor? Tabii ki Hürmüz'deki kriz. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki o savaş. Şimdi gözler yeniden Hürmüz'de. Tahran Boğaz'ın açılması için Washington'a ağır şartlar sundu. Amerikan ordusunun zirvesinde gidişattan endişe duyan ve çıkış yolu arayan isimler var.
5: Hürmüz Boğazı'nda düğüm bir türlü çözülemiyor. İran Boğaz'ın yeniden trafiğe açılması için Amerika Birleşik Devletleri'ne bir talep listesi sundu. Tahran yönetimi Amerikan deniz ablukasının derhal kaldırılmasını, askeri güçlerin çekilmesini ve savaşın kalıcı olarak sona ermesini istedi. İran'dan yapılan açıklamada savaşın yol açtığı zararın tazmin edilmesi ve dondurulan İran varlıklarının serbest bırakılması da şart koşuldu. Açıklamada Amerika davranışlarını düzeltene kadar Hürmüz Boğazı açılmayacak dendi. Krizin aşılması için diplomasi trafiği de sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, stratejik su yolunun yönetimi konusunda Umman'la anlaşmaya çok yakın olduklarını duyurdu. Ancak son onayın çıkması Washington'ın geri adım atmasına bağlı. Peki Washington cephesinde durum ne? Amerikan basını ordunun bir numaralı ismi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Kane'in gidişattan endişeli olduğunu yazdı. Sadece hava saldırılarıyla Başkan Donald Trump'ın hedeflerine ulaşamayacağını savunan Kane, savaştan bir çıkış yolu arıyor. Kane'in bu çekincelerini Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio gibi kilit isimlerle de paylaştığı belirtildi. Krizin gölgesinde İran'da dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Devlet televizyonu ülkenin en üst düzey siyasi ve dini otoritesi olan Müçteba Hamaney'in tarihi belirsiz bir videosunu paylaştı. Göreve geldiğinden bu yana kamuoyunun karşısına çıkmayan Hamaney'in bu görüntüleri sağlığı ve nerede olduğuna dair spekülasyonları daha da alevlendirdi. Savaşı sonlandırmak için diplomatik çabalar sürerken Suudi Arabistan'dan tansiyonu yükseltecek bir haber geldi. İran destekli Yemenli Husiler, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'nun Cizan bölgesinde bulunan rafinerisini İHA'larla vurduğunu açıkladı. Saldırının ardından rafineride çıkan yangın söndürüldü. Saldırıda yaralanan olmadığı açıklandı.
6: Artık aynı senaryoları tekrar tekrar izlemekten ben sıkıldım açıkçası. Ama Trump'la İran hala daha sıkılmış değil. Yine biraz daha güç kaybetmiş, stoklarını yenilemeye çalışan, yaralarını saran Amerika Birleşik Devletleri. Bu sırada bunu gören ve üste çıkıp daha çok şey koparmaya çalışan İran... Bu noktada aynı zamanda İran'ın söylediklerinin şimdilik altında kalıyormuş gibi görünen Amerika Birleşik Devletleri, biraz daha yükselen altın piyasaların toparlanışı ve sonrasında yeniden Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırısı ve tekrar her şeyin tepe taklak olması. O tepe takla sürecine şimdilik gelmedik ama birkaç güne yeniden patlayabilir diye düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri şu anda psikolojik olarak da sahada da biraz geride kalmış gibi görünüyor ama o iş illa böyle devam edecek diye de bir şey yok. Süreci dikkatle takip ediyoruz. Bakalım ne olacak, göreceğiz efendim. Mossad'a tasfiye geldi. Türkiye planı bozdu. Yeni Şafak'ta Sernur Yassıkaya'nın haberi. Türkiye'nin ABD ve İsrail'in silahlı Kürt grupları kullanarak İran'da rejim değişikliği planına engel olması Mossad'da tasfiyelerle sonuçlandı. Ne demek bu efendim? Kanal 12 televizyonuna göre Mossad'da plandan sorumlu iki üst düzey isim geçen hafta görevden alındı. Maarif'e konuşan bir Mossad yetkilisi Netanyahu'nun başarısızlığını kendilerine yükleyerek Mossad'ı yerle bir ettiğini söyledi. Aynı yetkili plan başarısız olmadı. Trump onay vermediği için hiç uygulanamadı dedi. Yeni Şafak gazetesi de bunu yazmış efendim. İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan binlerce yıllık Sebastian kenti. İnsanlık tarihinin en görkemli Roma kalıntılarına ev sahipliği yapıyor. Ancak devasa Roma formu tiyatrosu ve sütunlu yolları ile bilinen bu tarihi miras İsrail'in el koyma planlarının hedefinde.
5: Thank you. Görkemli Roma sütunları, binlerce yıllık forum ve zeytin ağaçlarıyla çevrili tarihi bir miras. İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan Sebastia Antik Kenti, Roma'dan Osmanlı'ya kadar uzanan eşsiz geçmişiyle dünyanın en önemli arkeolojik alanlarından biri. Ancak bu tarihi alan dev bir kamulaştırma hamlesiyle karşı karşıya. İşgalci İsrail yönetimi Roma tiyatrosunu ve çevresindeki yüzlerce dönümlük araziyi milli park ilan ederek kontrolü altına almayı planlıyor. İsrail'in planı doğrultusunda antik kentin girişinin değiştirilmesi ve Filistinli yerleşimcilerin tarihi Roma kalıntılarıyla olan bağının tamamen kesilmesi hedefleniyor. Kriz üzerine harekete geçen UNESCO, Roma mirası Sebastia'yı tehlike altındaki dünya mirası listesine aldı. Bölgedeki insan hakları örgütleri ve arkeologlar da tepkili. Uzmanlar, arkeolojinin tarihi yeniden yazmak ve topraklara el koymak için bir silah gibi kullanıldığını vurguladı. Bölgedeki Filistinli toprak sahiplerine ise alanlara giriş ve tarım yasağı getirildi. Kuşaklardır bu topraklarda yaşayan yerel halk karara tepkili. Siyasi gerilimin ortasında kalan 2000 yıllık Roma kalıntıları, tarihin en büyük mülkiyet ve kimlik mücadelelerinden birine sahne olmaya devam ediyor.
6: Acaba İsrail'e tepkili olmayan herhangi bir meslek grubu ya da bir ideolojik grup kaldı mı İsrail'in kendisi dışında? Onu da merak ediyorum. Rusya ve Ukrayna bir kez daha ölümcül hava saldırılarına imza attı. Rusya'nın Harkov'a düzenlediği saldırıda 2 kişi ölürken misilleme yapan Ukrayna'nın Belgorod'u hedef alan saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti.
5: Rusya-Ukrayna savaşı karşılıklı füze ve insansız hava aracı saldırılarıyla sürüyor. Rus ordusunun ülkenin ikinci büyük şehri Harkov'da bir konuta hedef alması sonucu üst katları alevlere teslim oldu. Saldırı sonucu ölenler ve yaralananlar olurken mahsur kalan siviller arama kurtarma ekiplerince son anda tahliye edildi. Liman kenti Odessa'da gece boyu bombardıman altındaydı. Tarihi merkezdeki binalar ve enerji altyapısı ağır hasar alırken kentin geniş bir bölümünde elektrik ve su kesintileri yaşandı. Rus saldırılarına misilleme ise gecikmedi. Ukrayna'ya ait İHA'lar Rusya'nın sınırı kenti Belgorod'u vurdu. Rus yetkililer saldırılarda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını bildirdi. Moskova gece boyunca 153 Ukrayna İHA'sının düşürüldüğünü açıkladı. Tırmanan gerilim sonrası açıklama yapan Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski, Moskova'nın sadece son bir haftada 60'tan fazla füze, 1500'ü aşkın İHA ile saldırdığını söyledi. Zelenski, Batı'ya hava savunma desteği çağrısını yineledi.
6: Bir türlü bitmiyor efendim Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş. Trump göreve gelmeden önce şunu söylüyordu. Ben göreve gelirsem eğer gelir gelmez 24 saat içinde bu savaşı bitireceğim diyordu. Kaç 24 saat geçti sayamadık ama hala da bitmedi. Üstelik gerilim tırmanarak da devam ediyor. Devam edelim biz efendim. Suriye ve Rusya arasında 1,5 yıldır süren kritik müzakerelerde tarihi bir mutabakata varıldı. Moskova ve Şam Rusya'nın Suriye kıyılarındaki askeri varlığını yeniden yapılandırma kararı aldı.
5: Suriye ve Rusya, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'deki dengeleri değiştirecek kritik bir adım attı. Suriye Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile yürütülen yaklaşık 18 aylık yoğun müzakerelerin ardından tarihi bir mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu. Varılan anlaşmaya göre Moskova'nın Suriye kıyılarındaki varlığı yeniden şekillenecek. Hmeymim Havaalanı ve Tartus Limanı'ndaki ticari rıhtım gibi sivil nitelikteki tesisler kademeli olarak Suriye Devleti'nin yönetimine devredilecek. Askeri üslerin statüsü de tamamen değişiyor. Yıllardır Rus ordusunun kontrolünde olan stratejik üsler.

0: Kanada'nın batısındaki British Columbia eyaletinde kontrolden çıkan Ralph Bench yangını sadece bir gecede iki katına çıktı, 9500 hektarlık alanı küle çevirdi. Eyalette acil durum ilan edildi. 20 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bölgenin en büyük fabrikaları tahliye edilirken, altyapısı çöken kentlerde halka suyu kaynatma uyarısı yapıldı. Avrupa'da da alevlerle mücadele aralıksız sürüyor. İspanya'nın güneyindeki Niebla bölgesinde başlayan yangın 4000 hektardan fazla alanı küle çevirdi. Şiddetli rüzgarın yön değiştirmesiyle kontrolden çıkan alevlere 300'den fazla itfaiyeci ve askeri birlikler müdahale etti. Sırbistan'da ise Milli Doğa Koruma Alanı Deri Plato kumsalı 3. gününde de yanmaya devam etti. İtfaiye ve söndürme helikopterleri alevlerin köylere sıçramasını engellemek için zamana karşı yarıştı. İtalya'nın ünlü tatil beldesi Garda Gölü yakınlarında çıkan yangında paniğe yol açtı. Tignale dağlarındaki alevlerin tatil tesislerine yaklaşması üzerine aralarında turistlerin de bulunduğu yüzlerce kişi gecenin yarısında tahliye edildi.
1: Türkiye'nin enerji aramalarındaki en önemli aktörlerinden olan Abdülhamit Han sondaj gemisi görevde 4. yılını doldurdu. Bu kısa zamanda Mavi Vatan'da tarihe geçen keşiflere imza attı.
2: 2026'nın bir milat yıl olacağını ifade edebilirim.
0: 4 yıl önce Mavi Vatan'a açıldı. Akdeniz'den Karadeniz'e 20 kuyuda sondaj yaptı. 2025 yılında tarihi keşfe imza attı. 75 milyar metre küplük doğal gaz buldu.
2: Enerji açısından da biz gerekli tedbirlerimizi aldık.
0: Abdülhamit Han 9 Ağustos 2022 yılında Akdeniz'e açıldı. 4 yıl Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedefine katkı sağladı. En dikkat çeken çalışmalarından biri Göktepe 3 kuyusunda gerçekleşti. 17 Mayıs 2025'te yapılan sondajda 75 milyar metre küplük doğal gaz keşfi yapıldı. Bu keşifle Karadeniz'deki toplam doğal gaz rezervi 785 milyar metre küpe ulaştı. Abdülhamit Han 2024'ten bu yana Karadeniz'de 17 kuyuda sondaj gerçekleştirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türk mühendisliğinin gücünü Mavi Vatan'a taşımaya devam edeceklerini belirtti.
3: 6 derin deniz sondaj gemimiz ve 2 sismik araştırma gemimizle dünyanın 4. büyük enerji filosuna sahip ülkesi olarak Mavi Vatan'daki gücümüzü her geçen gün artırıyoruz. Türk mühendisliğinin gücünü denizlerimize taşımaya, milletimizin refahı için aramaya, keşfetmeye ve üretmeye devam edeceğiz.
0: 238 metre uzunluğundaki Abdülhamit Han 12.120 metreye kadar sondaj yapabiliyor.
4: TGRT FM.
5: Şimdi reklamlar.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
8: Çocuklar bayılıyor, gül san fındık ezmesi.
9: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
10: Bize fuzul lazım.
5: Reklamları dinlediniz.
11: TGRT FM Haber.
1: Ağlamasın, hayat güzel olacak diye belirtmiş. İnşallah öyle olur. Bütün beklentimiz de bu yönde. Saat 11'de genel kurulda görüşülecek efendim. Terörsüz Türkiye yasası. O anları da zaten ekranlarınıza getireceğiz. Neler oldu, neler bitti. Devam edelim. 2014'te Ermenek'teki maden faciasında 18 işçi hayatını kaybetmişti. 8 yıldır firari olan başhükümlü Silifke'de yakalandı. Cezaevine gönderildi.
0: Ermenek'te 18 madenci feci şekilde hayatını kaybetmişti. Facianın baş şüphelisi firari yıllar sonra yakalandı. Acı olay 2014'te Karaman'ın Ermenek ilçesinde Pamuklu köyünde meydana gelmişti.

0: Eski maden ocağında biriken su, işçilerin bulunduğu bölümü bastı. 18 işçi yerin yüzlerce metre altında boğuldu. 39 gün süren çalışma sonrası işçilerin cansız bedenine ulaşıldı.
1: Helal ediniz.
0: Maden faciasının baş hükümlüsüne 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası verilmişti. Firar eden şüpheli 8 yıldır aranıyordu. JASAT, firarının Silifke'de olduğunu tespit etti. Ekipler düzenlediği operasyonda hükümlüyü bir binadaki boş adreste gözaltına aldı. Şüpheli 8 yıl sonra tekrar cezaevine gönderildi.
2: Bir önceki saat diliminde de getirmiştik ekranlarınıza. Şimdi yine göstereceğim çünkü bu haberi her gördüğümde sinirden saçlarım diken diken oluyor. Camiye hırsız girmez diye düşünür insan, değil mi? Bir vatandaş, asgari ücretli İshak Yılmaz, otomobil hayaliyle dişinden tırnağından arttırıp biriktirdiği 450 bin lirasını camide çaldırdı efendim. Namaz kılarken, alnı secdedeyken. İzleyelim.
0: Asgari ücretle yıllarca çalıştı, otomobil hayaliyle biriktirdiği 450 bin lirasıyla camide herkes gibi ibadete yöneldi. Bir kişi hariç, o gözünü ibadete değil yılların emeğine dikti. Kadıköy'de apartman görevlisi olarak asgari ücretle çalışan İshak Yılmaz, uzun süredir hayalini kurduğu otomobili almak için biriktirdiği para ve altınları yanına alarak yola çıktı.
3: Öğlen vakti girdi. Namazımı kılıp ondan sonra bu işlemleri yapmak istedim.
0: Öğle namazını kılmak için camiye giren Yılmaz, içinde 450 bin lira değerinde birikimi bulunan çantayı yanına bırakıp cemaatle birlikte saf tuttu. Ancak namaz kılındığı sırada camiye giren kimliği belirsiz şüpheli ibadet edenlerin arasına sızdı.
3: 53 gram altın, 70 bin lira da para vardı.
0: Cemaatle hiçbir bağ olmayan şahıs, Yılmaz'ın yanındaki çantayı alarak hiçbir şeyi olmamış gibi camiden uzaklaştı. Namaz bittikten sonra çantasının yerinde olmadığını fark eden Yılmaz, güvenlik kameralarını incelediğinde gerçeği görerek soluğu emniyette aldı.
3: Tek isteğim bu şahsın yakalanmasını ve başkalarının benim gibi mağdur olmasını istemiyorum. Çünkü benim canım çok yandı. Benim yaklaşık 10 senelik bir emeğim çalındı.
0: Polis hırsızlık zanlısını yakalamak için operasyon başlattı.
2: Bu suça dair en üst sınırdan ceza neyse o verilmeli, hem de indirimsiz. Mahkemede takım elbise giydi, güzel konuştu diye de indirim yapılmaması lazım. İstanbul Beykoz'da bir eve polis baskını düzenlendi. Operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ve silahlar bulundu. Yakalanan iki şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.
0: Polis bir evde uyuşturucu madde imal ediliyor ihbarını aldı, hemen harekete geçti. Operasyon için geri sayım başladı. Çevre güvenliği alındı. Ekipler eve baskın yaptı. Yaşları 75 ve 39 olan iki şüpheli çıkartıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Evde ele geçirilenlerse bu kadarına pes dedirtti. Yüklü miktarda uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, onlarca fişek ve 2 adet hassas terazi. İstanbul'un Beykoz ilçesindeki bir eve düzenlenen operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran'dan bu yana orman yangını şüphelisi olan 9 kişinin tutuklandığını açıkladı. Yeşil Vatan'ı katledenlere yönelik soruşturmalar çok yönlü sürüyor.
4: Yangının oluşumuna sebebiyet veren iki kişi gözaltına alındılar jandarmamız tarafından.
0: Türkiye'nin ciğerlerini yakan orman yangınlarıyla ateş savaşçıları sahada mücadele ediyor. Yargı ise sorumlulardan hesap soruyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek bu kapsamda 9 kişinin tutuklandığını açıkladı.
5: 1 Haziran 2026 tarihinden bu yana meydana gelen ve adli işlem yapılan 52 orman yangınına ilişkin 34 şüpheli tespit edilmiştir. 9'u tutuklanmış, 14 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır.
6: Şuradan yardım edin, yardım.
0: Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı her yangını takibe alıyor. Cumhuriyet Başsavcılıkları ve ilgili kurumların koordinasyonuyla yangınların nedeni tüm yönleriyle araştırılıyor.
2: Plajlardaki işgali bakanlık bitirecek haberi Türkiye Gazetesi'nde efendim. Kıyılar tekrar vatandaşa açılıyor. Sonunda. Öncelik hak her zaman vatandaşın olmalı efendim. Parası olan zaten istediği zaman istediği yerde istediği şeyi yapabiliyor. Sahiller ve kıyılar için Çevre Bakanlığı'na yetki verildi. Belediye tekeli bitti. Yeni düzenlemeyle bakanlık kıyı ve sahillerde bakım, temizlik ve güvenlik çalışması yapabilecek. İşgaller önlenecek. Duş, gölgelik ve kabin gibi hizmetlerle plajların halkın kullanımına açılması sağlanacak efendim. Bunun da haberi Türkiye Gazetesi'nde bu şekilde başlığa taşınmış. Kastamonu'da bisiklet sürücüsü Eren Köse'ye çarpan otomobil hızla kaçtı efendim. Hemen sonrasında bisikletli hayatını kaybetti. Kaçan sürücü jandarma tarafından yakalandı.
0: Bisikletiyle ilerliyordu. Bir otomobil sürücüsü ona hızla çarptı ve kaçtı. Bisikletli çarpmanın etkisiyle yoldan savruldu. Bariyerlere geçti. Yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazayı görenler durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlıkçılar bisikletlinin hayatını kaybettiğini belirledi. Korkunç kaza Kastamonu'nun Araç ilçesinde Karabük Kastamonu Karayolu Yeşilova Köyü mevkisinde meydana geldi. Karabük'ten bisikletiyle Samsun'a gitmek için yola çıkan 38 yaşındaki Eren Köse'ye bir otomobil çarptı.
6: Olay yerine gittiğimizde jandarma ekibi oradaydı.
0: Jandarma kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameraları ve plaka tanıma sistemi kayıtları tek tek incelendi. Bisikletli Köse'ye çarpan otomobilin plakası ve sürücünün kimliği tespit edildi. O sürücü Kastamonu Sinop Karayolu'nda jandarma ekiplerince yakalandı ve gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
2: Türkiye'de hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısı AB üyesi 18 ülkenin toplam nüfusunu aştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu verileri değerlendirdi. İzleyelim efendim.
0: Hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısı Türkiye nüfusunu aştı. Avrupa Birliği üyesi 18 ülkenin toplam nüfusunu geçerek yılın ilk 7 ayında havalimanlarında transit yolcularla birlikte 139 milyona dayandı. Ocak-Mayıs döneminde havalimanlarına iniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 379.883, dış hatlarda 319.236 oldu. Böylece üst geçişlerle birlikte toplam 892.160'a ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin mega projesi olan İstanbul Havalimanı'nın uçuş verilerini açıkladı, değerlendirmelerde bulundu. İstanbul'un iki büyük havalimanında yoğunluk dikkat çekti. İstanbul Havalimanı 7 ayda tam 48.068.524 yolcuya hizmet verdi. Sabiha Gökçen'de ise rakam 28.014.566 oldu. Öte yandan turizm merkezleri de 7 ayda 32.189.634 yolcu ağırladı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 7.406.646, Antalya Havalimanı'nda 19.209.979, Muğla Dalaman Havalimanı'nda ise 2.739.692 yolcuya hizmet verildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 7 aylık dönemde havalimanlarındaki toplam uçak trafiğinin üst geçişlerle birlikte 1.363.506'ya ulaştığını açıkladı.
2: Özellikle İstanbul'un şu anda en büyük problemlerinden biri efendim. Dikkat, motosiklet çıkabilir. Yeni Şafak gazetesinde Neslihan Önder yazmış. Neden dikkat motosiklet çıkabilir manşetini atmış onu da hemen konuşalım. Motosiklet sayısı artarken kuralların göz ardı edilmesi trafiği gittikçe tehlikeye atıyor. Özellikle İstanbul'da araç sürücüleri her an her yerden bir motosiklet çıkabilir endişesiyle yola çıkıyor ki bu en büyük tehlikelerden biri efendim. Şu anda İstanbul trafiğinde. İleri sürüş teknikleri uzmanı Çetin Büyükçınar. Kask çipleri ve sürücüyü algılayacak sistemlerin devreye girmesini bekliyoruz dedi. Muhafazakar Motorcular Kulübü Başkanı Murat Sağar da son dönemde artan trafik cezaları olumlu. Ehliyete el koyma, araç bağlama gibi yaptırımlar devam etmeli yorumunu yaptı. Şimdi bilinçli olan, uzun yıllardır motosiklet kullanan, bunu bir meslek olarak değil, keyifle, isteyerek yapanlar zaten bu anlattıklarımızın dışında kalıyor. Onlar gayet düzenli bir şekilde kurallara uyarak motosikletlerini kullanıyorlar. Tam teçhizat yola çıkıyorlar. Üstlerinde motorcu eliği, eldivenleri, kaskı. Kendi başlarına da bir şey gelsin istemiyoruz çünkü hiç kimsenin. Ama özellikle motokuryeler, daha yeni motosiklet kullanmaya başlamış olanlar, yaşları genç olanlar, bu işi biraz daha tehlikeli yapmayı, makas atmayı sevenler ya da arabaların sağından solundan hızla geçip herhangi bir şekilde kuralı aldırmayıp en ufak bir uyarıda da onlara saldırmaya çalışanlar. Onlara aslında bu sözler. Bunu yapmayın. Ne kendi hayatınızı ne de başkasının hayatını riske atmayın. İlla birinin canının yitip gitmesine de gerek yok. Kendi hayatınız sonlandığında karşınızdakinin hapse girmesine de sebep olabilirsiniz. Lütfen bunu yapmayın. İnsanların canıyla oynamayın. Malatya'da okuma yazma bilmeyen adam elektrik aboneliği için attığı imza ile evinden oldu. Amcanın imza oyunu ile evi alıp sattığı belirtiliyor. Konteynerde kalan aile yetkililerden yardım bekliyor.
7: Şimdi amcası bizi kandırdı.
8: Evimizi elimizde aldı işte.
0: Elektrik aboneliği için imza attı. 6 kişilik aile evsiz kaldı.
7: Bizi zorla çıkarttı. Yusuf Solan bahçesinde konteynerde kalıyoruz.
8: Evimizi boşalttı. Yeni adam yıktı. Artık vekalet mi aldı, satış mı aldı bilmiyoruz.
0: Olay Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaşandı. 59 yaşındaki adam okuma yazma bilmiyordu. Psikolojik sorunları da bulunuyordu. Amcasının imza oyunuyla evini alıp sattığını söyledi.
8: Amca

0: açığa çıkarılmasını istiyoruz.
1: Evlerinden olan 4 çocuklu aile komşularının bahçesindeki konteynerde yaşamaya başladı.
0: Vicdanen yani bir komşu olarak da yapmanız gerekiyor, misafir etmeniz gerekiyor. Biz de getirdik, konteynere koyduk. Ama gelen kış yani kışın burada bu şartlarda yaşanmaz yani nasıl yaşayacak?
1: Maddi imkanları olmayan aile yetkililerden yardım bekliyor.
2: İki tane de özürlüm var, iki tane de çocuğum kanser. Ne olur bütün Türkiye sesim duysun, bize yardımcı olun.
3: 2. saat diliminde böylelikle noktalıyoruz efendim. Kısa bir ara vereceğiz. Etiketimiz buna değer. Mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Sizin düşünceleriniz bizim için çok önemli. Lütfen yazın. Okumak hem de yayınlamak istiyoruz. Etiketimiz buna değer. Kısa bir ara, az sonra tekrar birlikteyiz.
4: TGRT FM. Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
5: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
6: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek İçinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
4: TGRT FM.
7: Arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.

0: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
1: Hadi hadi.
2: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
1: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
4: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
2: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
0: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
5: TGRT FM
6: TGRT FM Haber.

0: Ağacın bulunduğu 40 dönümlük arazide hummalı bir çalışma var. Hasat imece usulüyle yapılıyor.
1: İnsan gücü azaldı. Yevmiye pahalı. Onun içinde imkanları dahilinde ailede küçüğünden büyüğüne ne varsa torunlarına kadar ufak tefek herkese burada bir iş var.
0: Temmuz'da başlayan hasat Eylül'e kadar sürecek.
1: Bu işin zorlukları bakım. Ortasında dal bırakılmayacak ki meyve hava alsın. İlaçlamalar zamanında yapılmazsa o da meyveye zarar verir.
0: Büyük emeklerle toplanan ürünler özenle kasalanıyor. Kuruçay köyünde bu sezon 150 ile 200 ton arasında armut rekoltesi bekleniyor.
1: Şu anda işte Ankara, İstanbul ana merkezler olmak üzere işte oralara dağılıyor. Kilosu 80 ile 120 arasında şu anda gidiyor.
0: Zehir tacirleri bunu da yaptı. Akülü arabaya uyuşturucu madde zulaladılar. Yakalanmayacaklarını düşünüyorlardı ama her adımları an bir an takip ediliyordu. Samsun polisi şehir dışından yolcu otobüsüyle uyuşturucu madde getirileceği ihbarını aldı. Uyuşturucunun bulunduğu değerlendirilen yolcu otobüsü İlk Adım ilçesinde durduruldu. Ekipler otobüsün bagaj bölümündeki eşyaları tek tek inceledi. Arama sırasında bagajdaki akülü çocuk arabası ekiplerin dikkatini çekti. Araç detaylı şekilde incelendiğinde uyuşturucu maddenin tekerleğin içerisine gizlendiği ortaya çıktı. 27 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Önce çocuklar ardından anne kurtarıldı. Sakarya'nın Karasu ilçesi sahilinde denizde boğulma tehlikesi geçiren ailenin imdadına can kurtaran ekipleri yetişti.
2: Çocuğu ver.
3: Bekle abla.
2: Abi şu çocuğu al, şu çocuğu.
0: Kule 17 bölgesinde denize giren anne ve iki çocuğu bir anda derinleşen bölgede boğulma tehlikesi geçirdi.
3: Bekle abla.
0: Durumu fark eden can kurtaran ekipleri jet ski ile hızla olay yerine ulaştı. Çocukları ve annelerini kurtaran ekipler aileyi güvenli şekilde sahile çıkardı.
2: Al önce çocukları al.
3: Gel abla.
4: Sağ olun, teşekkürler.
0: Maçta top caddeye uçtu. Araçlar birbirine girdi. Uruguay 2. ligindeki Montevideo Paysandu maçında ilginç bir kaza yaşandı. Defans oyuncusunun uzaklaştırdığı top tribün olmayınca yola çıktı. Panikleyen sürücü başka bir araca çarptı. Olayda yaralanan olmadı. Maçtaki topun yaptırdığı kazada trafik bir süre aksadı. Feci kaza Sakarya'da Anadolu Otoyolu'nun Arifiye ilçesi geçişinde İstanbul istikametinde meydana geldi. 68 yaşındaki sürücünün kullandığı motosiklet yol üzerinde bulunan ışıklı trafik ikaz römorkuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. İspanya'nın güneyindeki Malaga'da bulunan Fuente de Piedra Gölü, Avrupa'nın en büyük flamingo kolonilerinden birine ev sahipliği yapıyor. Bölgede geleneksel hale gelen koruma çalışmaları bu yılda renkli görüntülere sahne oldu. Yüzlerce gönüllü bu sezon dünyaya gelen 600 flamingo yavrusunu göl içinde dikkatle yönlendirerek kontrol alanına topladı. Uzmanlar ve veterinerler her bir yavruyu detaylı sağlık muayenesinden geçirdi. Ardından yavruların bacaklarına özel takip halkaları takıldı. Halkalar sayesinde yavruların Avrupa ve Kuzey Afrika'daki göç rotaları adım adım izlenebilecek. Çin'in Sichuan eyaletinde düzenlenen geleneksel Yi Meşale Festivali muhteşem bir görsel şölene dönüştü. 3 kilometrelik cadde boyunca toplanan binlerce kişi ateşlerin etrafında çember oluşturarak geleneksel müzikler eşliğinde dans etti. Farklı etnik grupların ve turistlerin bir araya geldiği gecede coşku tavan yaptı. Yi etnik grubunun her yıl ay takvimine göre kutladığı festival bereket ve şans dileklerini simgeliyor. Temmuz ayında başlayan ve kültürel etkinliklerle devam eden renkli kutlamalar Ağustos ayı sonuna kadar sürecek.
4: TGRT FM Haber.
5: Günaydın efendim, yeniden birlikteyiz. Günaydın Türkiye kaldığı yerden devam ediyor. Hemen tekrar başlıklarımıza bakalım, bu saat diliminde neler konuşacağız. Sonra etiketimizi verip başlayalım. Canlı bağlantılarımız da olacak. Yeniden TGRT Haber ekranlarından ayrılmayın efendim. Başlayalım ilk başlığımızla. Tabii ki en önemli konu, bu haftanın en önemli konusu, terörsüz Türkiye'ye bir adım kaldı. PKK'nın tasfiyesini ve yarım asırlık terörün bitirilmesini hedefleyen çerçeve yasa için sadece bir adım kaldı. Adalet Komisyonu'nda kabul edilen teklif Meclis Genel Kurulu'nda bugün görüşülecek, gideceğiz meclise. İkinci başlığımızda gelsin. Şehit aileleri ve gaziler düzenlemesi meclisten geçti. Meclis Genel Kurulu'nda şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi görüşmeleri sona erdi. Kanun teklifi oy birliğiyle kabul edildi ve yasa haline getirildi efendim. Üçüncü başlığımız da gelsin ekranlara. Yine oldukça önemli bir konu, çocuk suçluya cezalar arttı. Suça sürüklenen çocuk yasası meclisten geçti. Cezasızlık algısını bitirecek teklif yasalaştı. Suça sürüklenen çocuk değil, adli süreçteki çocuk denilecek. 12-18 yaş grubundaki çocukların ağır suçlarda alacağı cezalar ağırlaşacak. Hakim isterse ceza indirimine gitmeyecek. Çocuğun silaha erişimine yol açan da hapse girecek efendim. Bir sonraki başlığımız. Üsküdar Belediyesi'nde seçim krizi. Görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Deretaş'ın ardından yapılan meclis oylamasında başkan vekilliğine CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya seçilmişti. AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı tartışmalara neden olan başkan vekilliği seçimine İtiraz etmek için harekete geçti efendim. Ve son başlığımız, o da dış gündemle alakalı. Barış yolunda Hürmüz kilidi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki savaşta gözler Hürmüz boğazında. Tahran, Washington'a ağır şartlar sundu. Amerikan ordusunun zirvesinde de gidişattan endişe duyan ve çıkış yolu arayan isimler var efendim. Hepsini tekrar konuşacağız. Etiketimiz de gelsin. Sonrasında 3. saat dilimi de dilimine de hadi başlayalım diyeceğiz efendim. Buna değer, bu etikete Twitter'dan yani X'ten mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Hadi başlayalım.
6: Suriye ve Rusya arasında 1,5 yıldır süren kritik müzakerelerde tarihi bir mutabakata varıldı. Moskova ve Şam, Rusya'nın Suriye kıyılarındaki askeri varlığını yeniden yapılandırma kararı aldı. Az sonra. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak aile kampı etkinliği hayata geçirildi. Az sonra.
5: Mecliste bugün tarihi gün efendim. Yarım asırlık terör çilesinin bitmesi için en büyük adımın atılması bekleniyor. Terörsüz Türkiye yasası genel kurula gelecek. Şu anda Şerif Ali Duman, TGRT Haber muhabiri mecliste hazır, bizi bekliyor. Bugünü, bugünden neler beklediğimizi, sürecin geri kalanını bize anlatacak. Şerif Ali, günaydın. Seni dinliyoruz.
7: Evet Okan Ateş, senin de bahsettiğin gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün tarihi bir gün yaşanacak. Çünkü 2 yıla yaklaşan terörsüz Türkiye sürecinde artık kritik bir viraja girildi. Süreç kapsamında hazırlanan çerçeve ve yasa teklifi bugün saatler 11'i gösterdiğinde genel kurulun önünde olacak ve mesai başlayacak. Dediğimiz gibi önemli bir gün, hatırlanacağı üzere bu çerçeve yasa teklifi çarşamba günü meclis başkanlığına sunulmuş. Cuma günü komisyon toplantısı başlamış ve cumartesi sabahın erken saatlerinde kabul edilmişti ve nihayet artık bugün o tarihi teklif komisyonun gündemi, genel kurulun gündeminde. Genel kurul bugün erken başlayacak, saatler 11'i gösterdiğinde genel kurul çalışmalarına start vermiş olacak. Demiştik, terörsüz Türkiye sürecinde önemli günlerden geçiyoruz. Uzun mesailerin ardından ise bu teklifin artık geniş bir mutabakat ve geniş bir uzlaşıyla yasalaşması bekleniyor. Ardından ise artık resmi gazete süreci başlayacak, resmi gazetede yayımlanacak. Peki bundan sonra neler yaşanacak? Bundan sonra ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında bir mekanizma kurulacak. Diğer yandan ise Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bir izleme komisyonu kurulacak. Eş zamanlı olarak bu iki mekanizma sahada terör örgütü PKK'nın silahları bıraktığını, ne aşamaya geldiğini, sürecin nasıl ilerlediğini takip edecekler. Ve tabii ki bununla da kalmayacak. Bundan sonraki süreçte ise artık gözler Milli Güvenlik Kurulu'na çevrilecek. Milli Güvenlik Kurulu terör örgütü PKK'nın silahlarını bıraktığını, kendini feshettiğini, teyitini ve tespitini yaptıktan sonra artık bu tarihi teklif yürürlüğe girecek. Bu tarihi teklifin içinde, uygulamanın içinde herhangi bir genel af, şahsı özel af, statü, kasten öldürme cezaları, 2005 öncesi alınan müebbet cezaları, ağırlaştırmış müebbet cezaları yer almayacak. Bunların hepsi kapsam dışı olacak. Demiştik artık gözlerimiz yaklaşık 2 saat sonra başlayacak olan genel kurulda. Peki genel kurulda neler yaşanması bekleniyor? Öncelikle İyi Parti'nin itirazlarını, eleştirilerini sık sık genel kurulda sahne olacak dile getirelim. Çünkü geçtiğimiz Adalet Komisyonu'nda sık sık tepkilerini, itirazlarını dile getirmişler. Hatta bazı anlarda gerilimin tavan yaptığı anlar sahne olmuştu. Bugün de yine İyi Parti'nin tepkilerini bekliyoruz. Öte yandan AK Parti, MHP, DEM Parti, Hüdapar, Yeni Yol grubundan bazı milletvekilleri, bağımsız milletvekilleri ve Cumhuriyet Halk Partisi teklifi ve süreci destekliyorlar. Yeni Parti, peki Yeni Parti'nin tutumu ne olacak? Çerçeve yasaya meclis başkanlığına sunulurken imza atmamışlardı. Komisyonda evet oyu verdiler. Bugün ise saat 10'u gösterdiğinde Özgür Özel Başkanlığı'nda Yeni Parti kapalı grup toplantısı gerçekleştirecek ve genel kurulda nasıl bir yol haritası izleyeceklerini son bir kez değerlendirip tutumlarına karar verecekler. Bizim gözlerimiz artık saat 11'de o tarihi teklifin görüşmelerinde olacak diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
5: Şerif Ali, teşekkürler. Kolay gelsin. Şerif Ali Duman bize aktardı neler yaşanacağını. Bugün mecliste heyecanla bekliyoruz saat 11'i. Tüm gelişmeler an be an TGRT Haber ekranlarında olacak efendim. Şimdi dönelim bir başka soruşturmaya. Bu kez de Hanifi Bayar canlı yayınla bizlere bağlanacak. Ultra Hastane lideri Sebahattin Şirin gözaltında efendim. Biliyorsunuz dün gözaltına alınmıştı. O soruşturma nasıl seyrediyor? Ne zaman adliyeye sevk bekleniyor? Anlatsın bize Hanifi Bayar. Günaydın Hanifi. Bu soruşturmanın detaylarını da senden dinleyelim.
8: Öncelikle ulaştığımız son bilgiyi sizlerle paylaşalım. Bu gelişmeyle ilgili hatırlayacaksınız, bu gelişme dün sabah saatlerinde yaşanmıştı ve günün en sıcak gelişmesiydi. O gelişmenin sıcaklığı bugüne de yansıdı ve Galatasaray takımının taraftar grubu olan Ultra Aslan'ın tribün lideri Sebahattin Şirin gözaltında ve bugün adliyeye sevk edilmesi beklenmiyor. Sevkin yarın gerçekleşeceği değerlendiriliyor. İfade işlemleri emniyette devam ediyor. 3 ayrı suçlamayla gözaltına alındı Sebahattin Şirin. Onlar hangi suçlamalar? Birincisi uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma suçlaması. İkinci olarak suçlamalardan birisi örgütlü kara borsa bilet dolandırıcılığı ve son olarak da halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma. İşte bu 3 suçlama Sebahattin Şirin'e yöneltildi ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında dün sabah saatlerinde gözaltı kararı verilmişti ve polis ekipleri evinde kendisini gözaltına aldı. Asıl isminin Muzaffer Şirin olduğu, daha sonrasında tribünde Sebahattin Şirin ismini kullandığı tespit edildi. Ultra Aslan taraftar grubunun tribün lideriydi ve kendisi şu dakikalarda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde emniyetteki ifade işlemlerine devam ediliyor. Bugün kendisinin adliyeye sevk edilmesi beklenmiyor. Bir kez daha bunu belirtelim. Bugün herhangi bir şekilde Ultra Aslan tribün lideri Sebahattin Şirin'in adliyeye sevk edilmesi beklenmiyor. Sevkin yarın gerçekleşeceği değerlendiriliyor ve Sebahattin Şirin'in evinde de polis ekipleri arama yaptılar. Yapılan o aramada bir adet ruhsatsız tabanca ve yine çok sayıda fişekle beraber 4 tane balistik çelik yeleği ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi diyor İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü. Ayrıca evden çıkan bir kasada incelenmek üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma devam ediyor. Sebahattin Şirin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda da bu yıl, bu sene Fenerbahçe'nin şampiyon yapılacağını iddia etmişti. Ve o paylaşımdan hemen sonra hakkında bir soruşturma başlatıldı. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla karşı karşıya kaldı Sebahattin Şirin. Sonrasında dosyası biraz daha kabardı. Uyuşturucu madde kullanma ve örgütlü kara borsa bilet dolandırıcılığı da yine hakkında yapılan suçlamalar. Tabii ki tüm bu suçlamalara kendisi hem emniyette hem de savcılıkta ifade verecek ve savunma hakkını kullanacak. Bu üç ayrı suçlamaya da ne söyleyecek Sebahattin Şirin? Bizler de bunu merakla bekliyoruz ve kamuoyu da yakından takip ediyor. Sosyal medyanın bir numaralı gündemi şu anda Ultra Aslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin'in gözaltında olması. Kendisi akşam saatlerinde de ufak bir sağlık rahatsızlığı geçirmişti ve hastaneye götürülmüştü kontrol amaçlı. Tekrardan İl Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi ve şu anda İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifade işlemlerinin başlamasını bekliyor. Sebahattin Şirin uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma, kara borsa bilet dolandırıcılığı ve halk yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla karşı karşıya Ultra Aslan Tribün lideri Sebahattin Şirin. Bizler bu soruşturmaya ilişkin tüm gelişmeleri dün olduğu gibi bugün de tüm gün ekranlardan an be an aktaracağız diyelim. Sözü bir kez daha size bırakalım.
5: Teşekkürler Hanifi. Kolay gelsin. Tüm detayları bize anlattı Hanifi Bayar. Devam edelim. Meclis Genel Kurulu'nda şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi görüşmeleri sona erdi. Kanun teklifi oy birliğiyle kabul edildi, yasalaştı.
9: Vazife malulü olan, bu vatan için canını, vücudunu siper ederek gazi olan erbaş ve erlerle güvenlik korucularının, askeri öğrencilerin ve sivillerin aylıklarını artıran bir düzenlemeyi getiriyoruz.
10: Şehit aileleri ve gaziler düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda oy birliğiyle kabul edildi.
9: Şehit ailelerimizin yanında, gazilerimizin yanında olmayı bir borç bildik.
10: Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Cumhur İttifakı tarafından meclise getirilmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki görüşmeler sona erdi. Teklif meclisten geçti. Düzenleme şehitlerin anne ve babalarına bağlanacak aylık tutarını asgari gelir garantisi getirecek. Bakıma muhtaç gaziler de es geçinmedi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde darbecilere karşı mücadele edip yer alan ama malul sayılmayan kamu görevlileriyle sivillere de haklar verilecek. Düzenlemeyle birlikte gazi olan erbaş, güvenlik korucuları, askeri öğrenciler ve sivillerin aylıkları da güncellenecek. Vazife ve harp malullerindeki muayene yaş haddi 41'den 55'e yükseltilecek. Bu sayede hak kaybı olmadan aylıkların artırılma imkanı verilecek. Terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayan 684 sayılı kanun hükmünde kararname kapsamındaki personelin gösterge aylıkları yükseltilecek, gazilik ünvanı yanı sıra sosyal haklarında artışa gidilecek. Yasa olan kanun teklifi resmi gazetede yayınlanınca yürürlüğe girecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şehitlerimizin bizlere emaneti kıymetli ailelerinin ve vatanımız uğruna canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimizin haklarını güçlendiren yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz dedi. Kahraman şehitlerimizin ailelerinin ve gazilerimizin haklarına yönelik önemli düzenlemeleri içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulumuzda kabul edilerek yasalaştı ifadelerine yer verdi. Göktaş komisyona, AK Parti ve MHP gruplarıyla milletvekillerine teşekkür etti. Düzenlemenin hayırlara vesile olmasını diledi.
5: Kazanan Türkiye olacak demiş Sabah gazetesi efendim. Güzel detaylar da var Zübeyde Yalçın'ın haberinde. Okuyalım. Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin iç cepheyi güçlendirme çağrısıyla başlayan ve terörsüz Türkiye açıklamalarıyla şekillenen tarihi düzenleme için son aşamaya gelindi. Bugün meclise görüşülecek teklifin rekor oyla kabul edilmesi bekleniyor efendim. Meclis Genel Kurulu'ndan 400'ü aşkın oyla geçeceği öngörülüyor ve 50 yıllık terör belası bitiyor başlığıyla yine bir detay var efendim. Burası oldukça önemli. Şimdi biz hep terörsüz Türkiye sürecini şuradan konuşuyoruz. Terör bitecek, artık kimsenin ocağına ateş düşmeyecek ve Türkiye'nin gündeminde terör diye bir şey kalmayacak. Ama bir başka parantezi daha var bunun. Hem de büyük bir parantez efendim. O da şu. Güvenlik riskleri ortadan kalkacak. Sadece bölgesel değil, uluslararası krizleri de çözen küresel bir aktör haline gelecek Türkiye. Ve aynı zamanda ticaretten turizme, enerjiden yatırımlara kadar her alanda ortaya çıkacak ekonomik, toplumsal etkileriyle kazanan Türkiye olacak. Terörle mücadeleye harcanan kaynaklar artık sanayi, tarım, lojistik, eğitim, sağlık ve altyapı alanlarına yönlendirilecek. Yani külliyen bir kalkınma dönemine de daha da ileriye gitme dönemine geçilecek efendim. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreci ve projeleriyle birlikte. Devam edelim. Suça sürüklenen çocuk değil, adli süreçteki çocuk denilecek artık. 12-18 yaş grubundaki çocukların ağır suçlarda alacağı cezalar ağırlaşacak. Hakim isterse ceza indirimine gitmeyecek. Çocuğun silaha erişimine yol açan da hapse girecek.
4: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
11: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
12: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
11: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Lastik Papuçlar 1. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Kayıt Montaj Engin Karagöz.
1: Merhaba Herb. İçecek soğuk bir şey versene bana. Sıcaktan çok bunaldım.
2: En soğuk içeceğim limonata.
1: Fark etmez, limonata ver.
2: Hayrola Geri, ne işin var buralarda?
1: Kung çiftliğini satın almak isteyen birini getirdim Herb. Ne yaparsın, emlakçılık işi böyle. Bugün burada, yarın başka bir yerdeyiz.
2: Kung şu ileride kaybolan kızın kitabını bulan çobanın çalıştığı çiftlik değil mi?
1: Evet orası. Çobanın adı da Clarence'tı.
2: Maşallah, acayip bir hafızan var dostum.
1: Ne hafızası? Hatırlamamın nedeni Diana denen kızın o gün kaybolmasıydı. Herkesle birlikte küçük kızın arama çalışmalarına ben de katılmıştım, unuttun mu?
2: Hala bir haber yok değil mi o kızdan?
1: Hayır yok. Bana kalırsa başına neler geldiğini tahmin etmek o kadar güç değil.
2: Ne gelebilir ki kızın başına?
1: Kız yaşına göre çok güzelmiş o. Üstelik okul dönüşü hep dere yatağından geçerek evine gidiyormuş. Sapığın biri yolunu beklemiş, kafasına bir şey vurup bayıltarak arabasına atmış olabilir değil mi?
2: Evet, belki de üzerine saldırıp oracıkta dere yatağında öldürtmüştür.
1: Öyle olsaydı polisler cesedini bulurdu. Her tarafı didik didik aradılar.
2: Desene artık kızı canlı bulmanın imkanı kalmadı.
1: Bana sorarsan kız kaybolduğu gün öldürülmüş olmalı. Hatırlarsan ben de buradaydım tam o sıra. Çamlı tepesine çıkıyordum. Geçerken burada birlikte soğuk bir şeyler içmiştik. Hatırladın değil mi?
2: Evet hatırladım.
1: Düşünebiliyor musun? Burada oyalanmayıp yoluma devam etsem mutlaka o namussuza rastlayacaktım.
2: Kader işte dostum. Bizim bu vadide ev yaptırmayı düşünüyordum. Karar verebildin mi?
1: Bana kalsa verdim ama karım Alan istemiyor. Ne zaman bundan söz açsam köpürüyor. Aman tanrım, Geri benim köylülerin arasında yaşayabileceğimi nasıl düşünebilirsin? Lütfen aklından çıkar bunu. Böyle diyor işte.
2: Madem öyle sen de aklından çıkar, olsun bitsin.
1: Ne sayarsan say, çıkaramıyorum işte. Ağaçlar, çiçekler, kuşlar. Nedense karım insan yığınları içinde yaşamayı daha çok seviyor.
2: Kusura bakma ama bence kabahat sende. Karının her dediğini yapıyorsun. Erkek dediğin yeri gelince sertleşmesini bilmeli, ağırlığını koymalı.
1: Saat kaç oldu?
2: 6'ya geliyor.
1: Sahi mi? Ben gidiyorum dostum.
2: Dur daha limonatanı bile bitirmedin.
1: Kusura bakma, saat tam 7'de evde olmak zorundayım. Şu an karım yemek masasını hazırlamış, beni de bekliyordur. Daha ofise uğrayıp patrona çiftlikle ilgili bilgi vereceğim. Hadi hoşça kal dostum.
3: İş nasıl gitti Geri? Alıcı kum çiftliğini beğendi mi?
1: Beğendi patron. Sanırım bu hafta içinde çiftliği satacağız.
3: İşte buna sevindim. Biliyor musun, kaybolan kızın babasına rastladım bugün.
1: Diana'nın babasına mı?
3: Evet. Göreceksin, zavallı adamın ayakta duracak hali kalmamış. 20 yıl birden ihtiyarlamış sanki. Elbiseler üstünden düşecekti neredeyse.
1: İşi nasıl kahredici yanı, kızın öldürülmeden önce tecavüze uğradığını düşünüyor. Bu bir baba için korkunç bir şey olmadı.
3: Alo. Merhaba Alo. Nasılsın? Sağ ol, ben de iyiyim. Geri mi? Burada, çıkmaya hazırlanıyordu. Tamam, söylerim.
1: Ne diyor karım?
3: Yemeğe yakın dostlarınız Betty ile Luke geliyormuş. Sofra hazırmış, hala neden gelmediğini merak ediyorum.
1: Aman karımı kızdırmayın patron. Hadi iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar Geri. Bir gün alından dayak yiyip de gelirsen hiç şaşırmayacağım.
4: Alan, ellerine sağlık şekerim. Yemeklerin her zamanki gibi nefisti.
5: Afiyet olsun Betty.
6: Hayret ediyorum sana Geri. Nasıl oluyor da karının yaptığı bu güzel yemekleri yiyip kilo almıyorsun?
1: Kilo alırım diye yedirmiyor ki.
6: Sen de idman yap dostum. Bak, Betty yediklerini yakmak için her gün koşu yapıyor.
1: Benim koşu yapacak vaktim mi var Luke? Vakit bulsam bodrumu çinli döşeteceğim. Tabanı hala toprak.
5: Bodrum dedin de aklıma geldi Geri. Bugün bodrumda bir çift lastik papuç buldum.
1: Lastik papuç mu? Nasıl bir şey?
5: Canım, bildiğimiz lastik papuç işte. Liseye giden kızların giydiği cinsten.
4: Senin olmasın şekerim.
5: Hayır, benim değil. Geri, bunun bodruma nereden geldiğini biliyor musun?
1: Hayır. Sen nerede buldun?
5: Annemin bana hediye ettiği yemek kitabını ararken iki eski sandığın arasında buldum.
1: Benim değil diyorsun ama iyi düşün. Biliyorsun, sen eski de olsa hiçbir şey atmaya kıyamayıp bodruma tıkıştırırsın.
5: Sana benim olmadığını söyledim Geri. Ayrıca pabuçlar eski olmadığı gibi benim ayağıma da olmaz. Ben senin koymuş olabileceğini düşündüm.
1: Bir çift kız pabucu. Benim ne içime yarar ki bu? Ne yaptın onları?
5: Ön kapının yanındaki dolaba koydum. Atmadan önce de sana bir sorayım dedim.
4: Ayakkabılar için yeni mi dedin Elin?
5: Hı hı, evet.
4: Ayağıma uyarsa ben giyeyim. Neden atacaksın ki? Ne zamandır öyle bir ayakkabı almayı düşünüyordum. Sabahları koşuda giyerim.
1: Betty doğru söylüyor. Uyarsa ver o giysin.
5: O zaman getireyim de bak. Ayağın olursa giderken götür.
1: Bu kıyağımızı da unutma hani. Sayemizde ayakkabı parasından kurtulacaksınız.
5: Al bakalım Betty. Acaba numarası tutacak mı?
4: Aa, hakikaten yeniymiş. Bakayım kaçmış ayak numarası. Aa, 36. Ben 38 giyiyorum.
6: 36 mı? Amma küçükmüş. Liseli kız ayağı gibi. Ver bakayım Betty.
4: Al canım.
1: Cimriliği bırak Luke. Cebinden para vermemek için papuçtaki 36'yı 38 yapacak halin yok herhalde.
6: Bir dakika. Papuçların içinde bir yazı var.
4: Aa, sahi mi? Ne yazıyormuş Luke?
6: Sadece iki harf. D ve H.
5: Allah Allah. Ben hiç fark etmemiştim.
6: Biraz silinmişti ondan. Ancak benim gibi keskin bakışlı gözler fark edebilir böyle şeyleri. Evet, şimdi geriye D ve H'nin kim olduğunu öğrenmek kalıyor.
4: Aman Allah! Bu sakın ona ait olmasın.
5: Sus Betty, sus. Eğer onunsa bu çok feci bir şey.
6: Hey hanımlar, kimden söz ettiğinizi bize de söyler misiniz?
1: Şu kaybolan kız, Diana Halloran. Kastettiğiniz isim bu muydu yoksa?
4: Evet Gary. Kaybolduğu gün gazeteler yazmıştı. O gün ayağında lastik pabuçlar varmış.
5: Evet evet, ben de hatırladım şimdi.
1: İyi ama bu bir rastlantı olmalı. Zavallı kızın pabuçları nereden gelmiş bizim bodruma? Ayrıca ne ben ne de Alan o kızı tanımıyorduk. Sonra evimiz de o yolun üzerinde değil.
5: Aslında haklısın Gary ama rastlantı olsun ya da olmasın, bu pabuçları bulduğumuzu polise mutlaka haber vermeliyiz.
4: Alan doğru söylüyor. Siz haber verin de onlar ne yaparsa yapsın.
6: Evet evet, en doğrusu polise haber vermemiz.
1: Acele etmeyin canım. Polisi çağırmak kolay iş. Ama ellerinden kurtulmak zor. Yani bu işi bizim üzerimize bile yıkabilirler.
4: Daha da neler.
5: Saçmalama Gary. Bunun bizimle ne ilgisi var?
1: Siz polisi bilmezsiniz. Hem bakalım D ve H harfinin Diana Halloran'a ait olduğu ne malum? Bu sadece sizin yorumunuz. Yarın telefon rehberini gözden geçireyim. Bakalım komşularımız arasında adı D, soyadı da H ile başlayan biri var mı?
5: Olmaz Gary. Polisi çağırmadan gözüme uyku girmez. Sen çağırmazsan ben çağırırım.
6: Alan haklı Gary. Eğer papuçlar kaybolan kıza aitse bu polis için çok önemli bir ipucu olabilir.
4: Luke doğru söylüyor.
6: Hadi Gary, tereddüt etme. Polis şefi Bill Craft'ı ara. Hem iyi tanırsın onu.
1: Hemen her gün görüşürüz onunla. İyi adamdır. Tamam, arayalım bakalım. Evinden arayacağım. Bu saatte evindedir.
7: Yasemin'in penceresi bu haftada yaşam sırlarını paylaşıyor. Ayrılanlar.
8: Alo.
1: Bill, ben Gary Malone. Uyandırdın mı yoksa seni?
8: Yatalı bir saat olmuştu. Umarım beni ciddi bir işin uyandırmışsındır Gary. Yoksa ilk fırsatta başına öyle bir bela açarım ki.
1: Şey, bize göre ciddi gibi ama doğrusunu sen bilirsin.
8: Ne var, mesele ne?
1: Karım bugün bodrumda bir çift lastik papuç bulmuş Bill.
8: Ne var bunda?
1: Papuçların içinde D ve H harfi yazılı.
8: D ve H mi? Şu kaybolan kız Diana Halloran mı yani?
1: Evet, biz öyle olduğundan şüphe ediyoruz.
8: Beni nereden arıyorsun Gary?
1: Evden.
8: Öyleyse pabuçlara el süreyim demeyin sakın. Şimdi giyinip geliyorum hemen. Birazdan sen de oluruz.
1: Tamam Bill, bekliyoruz. Polis şefi buraya geliyor.
4: Biz artık gidelim sevgilim. Yarın sabah Alan arayıp olanları bize anlatır. Değil mi Alan?
5: Tabii.
6: Acelen ne Betty? Şimdi gitmenin sırası mı?
4: Ama çok geç oldu sevgilim.
6: İster erken olsun ister geç. Polis şefinin ne diyeceğini çok merak ediyorum.
4: Pabuçlar o zavallı kızınsa burada ne olup biteceğini tahmin etmiyor musun Luke? Bütün bu pisliğe bizim de adımız karışacak.
6: Gerçekten bu hiç aklıma gelmemişti. Geri olup biteni bile anlatmak için bize ihtiyacın yok herhalde, öyle değil mi?
1: Hayır yok Luke. Aslında kalmanızı tercih ederdim ama...
4: Hadi Luke, bir an evvel gidelim.
6: Anladık anladık, gidiyoruz. Dur da söyleyeceklerimi bitireyim bari. Geri, Bill gider gitmez beni ara, olmaz mı?
1: Tabii ararım Luke.
6: Tamam artık gidebiliriz. Yemek için teşekkür ederim Elon. Her şey mükemmeldi.
4: Yürü diyorum Luke. İkiniz adamsın.
6: Tamam tamam. İyi geceler.
5: Gary.
1: Efendim hayatım.
5: O kızı tanıyor muydun?
9: Sözünü ettiğiniz lastik papuçlar bunlar mı?
1: Evet Bill.
9: Bayan Alın, bunları nerede buldum demiştiniz?
5: Bodrum'da, iki sandık arasında.
1: Papuçların içindeki harfleri seçebiliyorsun değil mi Bil?
9: Evet evet, biraz silinmişse de okunuyor.
5: Baycraft, sizce D ve H o kaybolan kızcağızın adı olabilir mi?
9: Hmm, olabilir. Kaybolduğu gün ayağında böyle lastik papuçlar varmış. Geri sen ve karından başka bu papuçlara dokunan oldu mu?
1: Evet, Luke Summer.
5: Bir de karısı Betty.
9: Anlaşıldı. Bu papuçları bir mendille tutup naylon torbaya koyalım. Evet, işte oldu. Merkeze gidince uzmanlar üzerindeki parmak izine baksınlar. Şimdi de Bodrum'a inip Bayan Alan'ın papuçları bulduğu yeri bir görelim bakalım.
1: Tamam Bill, inelim. Hadi Alan, sen de nerede olduğunu göster.
5: Tamam. Buyurun Baycraft, girin.
9: Ah, teşekkür ederim Bayan Alan. Geri, Bodrum kapısının kilidi yok mu?
1: Hayır, takmadık. Bu kasabada pek hırsızlık olmaz biliyorsun. Çoğu zaman insan evinin kapısını bile kilitlemez.
9: Evet, çevrede hırsızlık olaylarına ender rastlanıyor, doğru. Ama siz farkına bile varmadan buraya rahatça girilebilir değil mi?
1: Evet, girilebilir.
5: Sonuçta burada ne varsa hepsi eski eşyalar Baycraft. Hırsız girse bile işine yarayacak bir şey bulamaz ki.
10: Ama bir çift lastik papucu bırakabilir Bayan Alan.
5: Aman Allah'ım, bu hiç aklıma gelmemişti.
9: Papuçları tam nerede bulmuştunuz?
5: Şu iki sandığın arasında. Bakın işte tam şurada.
9: Evet, kapıya da oldukça yakın bir yer.
1: Şimdi ne yapacaksın Bill?
9: Tahkikatı derinleştirmeden önce papuçların kaybolan kıza ait olup olmadığını öğreneceğim. Bunun için de evine uğrayıp papuçları göstereceğim.
5: Diyelim ki papuçlar o kaybolan kıza ait. Ne yapacaksınız?
9: O takdirde kızı kaçıranın neden papuçları yok etmeyip de burada gizlediğini öğrenmek gerekiyor. Morali bozmak istemem ama bu senin durumunu en sonu güçleştirir geri.
1: Neden? Papuçlar evimin bodrumunda bulunduğu için mi?
9: Herhalde. Biz seni arayana kadar evinden dışarı çıkma geri. Hele bodruma adımınızı bile atmayın. Kimsenin girmesine de izin vermeyin. Bir şey daha sormak istiyorum geri. Diana Haller'ın ortadan kaybolduğunda sen neredeydin?
1: Yani tam kaybolduğu sırada mı?
9: Evet evet.
1: Bugün öğleden sonra Herb'le aynı şeyi konuştuk. O gün o saatte aynı bardaydım. Uğrayıp soğuk bir şeyler içmiştim.
9: Geçen 13 Mayıs günü saat 4'te yani.
1: Evet, tam saat 4'te. O zaman kasabadan tam 3.30'da ayrılmıştım. Müşteriye göstermek için Çamlık Tepesi'ne çıkıyordum. Bu sırada uğramıştım Herb'in yanına.
9: Bunu öğrendiğime sevindim geri. Umarım ileride tekrar sorduğumda bunu ispatlayabilirsin.
1: Tabii. Bizi tekrar arayacaksın değil mi Bill?
9: Kızın babasıyla konuşur konuşmaz telefon edeceğim. Şimdilik hoşça kalın.
5: Vakit geç oldu. Hadi çıkıp yatalım.
1: Yatmak mı? Papuçların kaybolan kıza ait olup olmadığını öğrenip yatsak daha iyi olmaz mı sence?
5: Gerek yok geri. Onun papuçları olduğunu biliyorum.
1: Nereden biliyorsun? Yine ön sezilerin hareket etmeye başladın. Koskoca polis şefi bile kesin olarak anlamadan bir şey söylemedi.
5: Sen ne dersen de. Ben biliyorum.
1: Öyleyse iyi uykular sana. Ben şefin telefonunu bekleyeceğim.
5: İyi. Bekle de yukarı çıkalım bari. Herhalde kimse girmesin diye sabaha kadar bodrum kapısının önünde nöbet tutacak değilsin geri.
11: Oh, hayrola Bill. Gecenin bu saatinde bizi ziyaret etmek nereden icap etti? Yoksa kızım Diana'dan bir haber mi getirdiniz?
9: Doğrusu sizi heyecanlandırmak istemem ama az önce bir çift lastik papuç bulundu.
11: Lastik papuç mu dedin şef?
9: Evet.
11: Kaybolduğu gün kızımın ayağında da lastik papuç vardı.
9: Evet, bu yüzden size göstermek istedik.
11: Tabii tabii. Görebilir miyim Bay Bill?
9: Tabii, bir saniye. Şuradaydı. Evet, işte bu. Buyurun bakın. Lütfen sadece topuklarından tutun. Daha sonra papuçlarda parmak izi arayacağız da.
11: Olur. Aman Allah'ım. Dayananın. Bu papuçlar kızım Diana'nın papuçları. Küçüğümün, bir tanemin papuçları bunlar.
0: Lastik Papuçlar adlı eserin birinci bölümünü dinlediniz. İkinci bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.

0: Baba.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bez Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bez Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için...

Günaydın, hoş geldiniz. TGRT FM'de çok sıcak bir haftada buluştuk. Ana kumanda masamıza İbrahim bizimle birlikte, ben Hülya. Her şey keyifli, güzel, sağlıklı olsun diliyoruz. Yeni bir hafta başladı. Bu haftayla beraber artık Ağustos'un ikinci haftasını tamamlayacağız ve ortasına geleceğiz. Hani şu yarısı yaz, yarısı kış denilen, ama bu sene öyle bir yarısı yaz, yarısı kış beklemeyelim. Çok sıcak bir Ağustos. Gerçi İstanbul için yine öğleden sonra böyle bir rüzgar, bir esinti akşam saatinde özellikle kuzey ilçelerde bir serinleme Boğaz kıyısında var. İnsanlar zaten akın akın o tarafa doğru gidip bir parça nefes almaya çalışıyor. Ama yine de sıcak bir Ağustos geçireceğiz. Hatta Ekim'e kadar havanın sıcak olacağı. Ancak yılın ayın ikinci yarısından yine Türkiye'nin kuzeyinde yağışların olabileceği ifade ediliyor. Her yıl açıklanan raporlar var. Türkiye'nin İç bölgeleri için maalesef kuraklık alarmı her raporda yer alıyor. İç Anadolu bölgesi için yağışların her sene giderek azaldığı, Güneydoğu'da o uzun sıcak dönemin giderek daha da uzadığı, mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ifade ediliyor. El Nino bu sene için Birleşmiş Milletler tarafından da açıklandı. Hatta geçmiş yıllarla karşılaştırıldı ve bu geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında biraz daha uzun bir yaz ve daha sert bir kış anlamına gelebilir deniliyor. Bakalım bu sene nasıl bir kış geçireceğiz. Şimdi daha yazın hava serinken, henüz sıcakken, henüz klimalarla bile anca serinleyebilirken kışı düşünmek biraz erken. Ama burada dikkat çekmeye çalıştığımız şey yazların daha sıcak, kışların daha soğuk olacağı ve bu iki mevsim arasındaki makasın giderek açılması tarımla ilgilenenleri zor durumda bırakacağı. Bu grup için biraz daha farklı önlemler, özellikle işte sulamayla ilgili önlemler, yağmura karşı tedbirler. Bir sel oluyor mesela, seraları alıyor götürüyor, kaç yıllık emek bir anda ortadan kayboluyor. Dikkatli olmak gereken dönemdeyiz hepimizin. Bu küresel değişimde maalesef az veya çok payı var ve bu pay bizi giderek daha fazla sorumluluk sahibi yapıyor içinde bulunduğumuz şu ortamda. Bugün için bir hatırlatmada daha bulunayım. Üniversite için tercihlerini yapanlar bunu teslim etmek için son gündeler. Bugün hala kararsızlık yaşayanlar artık değerlendirecekler ve son kararlarını verecekler. Hep konuşulan bir şey var. İşte yapay zeka bazı işleri elimizden aldı. Yani hiç video çekmeden, hiçbir görüntü kaydetmeden, sadece yapay zekaya verdiğiniz bazı komutlarla ürününüzü tanıtabileceğiniz, kendinizi anlatabileceğiniz, artık CV'ler bile yapay zekada hazırlanmış videolar olarak gönderiliyor. Çok enteresan. Bu aynı zamanda o kişinin yapay zekayı ne kadar iyi kullandığını da gösteriyor. Yani şöyle bir şey, sen yapay zekayı ne kadar iyi kullanırsın, işte CV'm. CV zaten yapay zekayla hazırlanmış. Tabii ki dışarıda da hazırlatılmış olabilir ama gün sonunda her iş için bir deneme süreci var ve gönderilen o CV'deki bilgilerin gerçek olup olmadığı da işe başladığınız ikinci günden itibaren, hadi ilk günün hatırına bir şey saymayalım ama ikinci günden itibaren göze batmaya başlar. Üniversitelerin de bir taraftan çok ciddi bir tanıtım atağında olduğunu, hatta festivallerle kendini tanıtmaya çalıştığını görüyoruz. Üniversiteleri gezdiyseniz ve artık bugün karar verecekseniz, sadece dış görünüşüne değil asıl önemli olan kısmı eğitimine bakarak karar vermeyi unutmayın lütfen. Çünkü biz üniversiteye eğitim almaya gidiyoruz.

Şöyle bir İstanbul trafiğine bakalım. Avrupa yakasında bir kaza var. Sefaköy'den Çobançeşme yönüne sol şeritte trafik kazası bir saat önce oldu ve geriye doğru çok ciddi bir yoğunluk var. Florya'ya kadar, hatta neredeyse Küçükçekmece'ye kadar inmiş. Bu arada Avcılar'da yan yolda Hacı Şerif yönünde sol şeritte bir de araç arızası var. Bu sebeple de bir şerit trafiğe kapalı. Yani Beylikdüzü'nden Avcılar'a kadar, sonra oradan Sefaköy'e kadar çok ciddi bir trafik var. Bunun alternatifi TEM'de Firuzköy Isparta Kule trafiği var. E5 yoğun olunca doğal olarak insanlar o tarafa geçiyor. Devamında ise Ankara istikametinde köprüye doğru gittiğinizde Hassal Serantepe trafiği sizi bekliyor.

Sahil yolu çok rahat. Yani bu Avcılar trafiğini atlattıktan sonra Küçükçekmece'yi geçer geçmez hemen sahil yoluna dönün. Tarihi Yarımada Karaköy, Beşiktaş, Barbaros Bulvarı'ndan birinci, ikinci köprülere rahatlıkla gidebilirsiniz. Hatta eğer bir alternatif arıyorsanız buradan hiç bu köprülere girmeden Avrasya Tüneli'nden de yine Anadolu yakasına geçebilirsiniz. Anadolu yakası Avrupa'ya göre biraz daha kalabalık. Köprülerle başlayalım. Şehitler Köprüsü'nde Çamlıca Altunizade trafiği var. Geriye doğru Bostancı yoğun. TEM'e bakalım. TEM'de Ataşehir rahat. Ümraniye'yi geçtikten sonra Çekmeköy'le beraber başlayan bir trafik var. Ve bu sizi Avrupa yakasına kadar getirecek. Kavacık gibi, yine Çekmeköy gibi bazı katılım noktalarında daha yoğun. Sonrasında biraz açılıyor. E5'e dönelim. Kartal'ı geçtikten sonra başlayan bir trafik var. Maltepe'den Maltepe'de de devam ediyor ve Bostancı'ya kadar sürüyor. Bostancı köprülü kavşağını güçlendirme çalışması var. Bunun olduğu noktaya kadar trafik yoğun. TEM'de Sancaktepe Ataşehir trafiği var. Ümraniye trafiği var. Ümraniye'den gelip E5 istikametine gitmeye çalışanlar için trafiğin bu güzergahta yoğun olduğunu hatırlatalım. Avrasya Tüneli için her iki güzergahta da trafik rahat görünüyor. Durum böyle. İstanbul'a geçelim. İstanbul'da cumartesi günü hava açıktı. Pazar günü yağış olacağı söylendi. Ama bu yağışın belki kuzey ilçelerde Anadolu yakasında gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Avrupa yakasında çok etkili bir yağış yoktu. Ben en azından bulunduğum yerde göremedim. Şu anda sıcaklık 27 derece. İstanbul'da 29 derece hissediliyor. Nem %66. Bugün için gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuzeyden esecek rüzgar. Salı ve çarşamba yağışın yine ara ara etkisini sürdüreceğini söyleyelim. Mevzi sağanak yağışlar şeklinde perşembeye kadar böyle. Ama bu yağış dediğim gibi bütün şehri etkileyecek bir yağış gibi görünmüyor. Perşembe ve cuma ise yine havanın aşağı yukarı bugünkü değerlerde olacağını, ancak yağışın beklenmediğini söyleyelim. Şimdilik bunlar uzun vadeli raporlar. Pazartesi, salı, çarşamba için İstanbul'da yağış ihtimali kuvvetli görünüyor. Gelelim başkente, Ankara'ya. Ankara'da 27 derece sıcaklık, gün içinde de 32 dereceye kadar çıkacak. Burada da rüzgar kuzeyden esiyor. Bugün, yarın, çarşamba günü, perşembe günü 32-33 derecelerde, ama cuma günü bir derece de olsa serinleyecek. Belki cumaya yaklaştığımızda bu makasın daha fazla açıldığını da görebiliriz. Şimdilik uzun vadeli raporlar böyle. Gelelim İzmir'e. İzmir son iki haftayı çok sıcak geçirdi. Bu haftanın da geride kalanlardan pek bir farkı yok. Sıcaklık şu anda 30 derece ama 32 derece olarak hissediliyor. Gün içinde de 37 dereceye kadar çıkacak. Tüm Türkiye geneli için söyleyelim. Saat 11-16 arasında mümkün olduğunca güneşin sizi hiç korumadığı, yani bir şemsiyenin, bir tentenin, bir ağaç gölgesinin, bir duvar gölgesinin olmadığı yerlerde olmayın lütfen. Kendinizi bir parçacık korumaya alın. Bugün İzmir'de sıcaklık 37 dereceye kadar çıkacak. Perşembe 38 dereceyi görecek. Cuma 35 dereceye gerileyecek. Ama yine de hafta genel anlamıyla çok sıcak geçecek. Salı çarşamba rüzgar etkisini biraz arttırabilir. Ama yine de rüzgara rağmen sıcak hissediliyor. Allah kolaylık versin. Bugün Samsun çevrelerinde yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor sevgili dinleyiciler. Ani sel su baskınına karşı meteoroloji uyarmış. Sabah saatlerinden başlayan bu uyarı bugün saat 16'ya kadar geçerli. Şimdi şöyle bir haritayı açalım. Evet, bugün İstanbul'dan başlamak üzere Bursa'ya kadar inecek. Oradan Bilecik'e ve Karadeniz'in tamamını etkileyecek. Hatta Çankırı'ya kadar, Yozgat'a kadar sarkacak yağışlar var. Doğu Anadolu bölgesinde de bu yağışlar Erzincan'da, yine Bolu Kastamonu arasındaki bu devam eden yağışlar çizgi halinde Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, hatta Güneydoğu'ya iniyor. Van ve Muş bu bölgelerde etkili olacak. Bugün bu bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Çanakkale, İzmir arasında rüzgar kuvvetli. Ege'nin içleri sıcak, 41 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi bugün Batman 40 derece, Urfa 40 derece, Adıyaman 39 derece. Kahramanmaraş 38 derece, bölge çok sıcak. Yine 40 derece Şanlıurfa. Hakikaten insanın bu bölgelerde özellikle sıcak saatlerde çok dikkatli olması gerekiyor. Yarın Trakya'daki yağış etkisini kaybedecek. İstanbul'un her iki yakası için ara ara yağış geçişleri olabilir ama Edirne'den başlamak üzere Trakya ısınacak. Yine
Çanakkale-İzmir arasında rüzgar kuvvetli. Ege'nin içleri 40-41 derecelerde. Bugün yağış alan saydığımız illerde Karadeniz'in batısı hariç yağış devam edecek. Çarşamba günü bu yağış Karadeniz kıyılarında ve Van'da sınırlı kalacak. Perşembe günü ise yine Yalova'dan başlamak üzere tüm Karadeniz'i sınır boyunca, çizgi boyunca takip eden yağışlar var. Kars ve Van'da da yine perşembe yağış devam edecek. Cuma artık 14 Ağustos. Ağustos'un yarısını görmüş olacağız. Yağışlar Yalova'dan başlayacak. Böyle biraz aşağı doğru inecek. Uşak, Denizli, yine Yalova'dan başlayan bu yağışlar Bursa, Bilecik, Sakarya, Bolu, Kastamonu, Karadeniz kıyısında Ordu'dan başlayacak doğuya doğru ve Doğu Anadolu bölgesinde etkili, ama Güneydoğu Anadolu bölgesinde ne yağış var ne sıcaklıklarda bir gevşeme, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Allah kolaylık versin diyelim bölgede yaşayanlara. Haftanın genel değerlendirmesi böyle. Elbette ki biz her gün o günün değerlendirmesini sizinle paylaşacağız. Özellikle işte artık çarşamba, perşembe, cuma değerlendirmelerini biraz daha uzun vadeli görebiliriz, ama bugün için 10 Ağustos pazartesi yapılan değerlendirmelerin daha güncel olduğunu, tutarlılık oranının da %80-90 arasında seyrettiğini söyleyebiliriz.

Biz program içinde farklı başlıkları sizinle paylaşmaya çalışıyoruz. Program içinde özellikle değerlendirmeye çalıştığımız başlıklardan biri sağlık. Bugün de bol su tüketimi konusunu ele almaya çalışacağız. Neden su içmeliyiz? Su vücudumuz için neden faydalı? Özellikle bir diyetisyen gözüyle suya farklı bir bakış açısı getireceğiz ve sizin biraz daha fazla su tüketmeniz için neler yapabileceğimizi göreceğiz.

Şehriye çorbası, kabak dolması, muhallebi. Bugünün takvim yaprağı bize bunları pişirmemizi önermiş. Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara da afiyet olsun diyelim. Sizin mutfağınızda ne pişecek, mutfağınız ne kokacak bilmiyorum ama hava sıcak, çok ağır yemekler tercih etmeyin. Biraz daha soğuk yenen yemekleri, daha az yani yerken daha az ekmek tükettiren ürünleri tercih edin. Hatta bazen bir gece sadece karpuz ve peynir bile serin, güzel bir alternatif olabilir.

Evet, bugün için üniversite tercihlerinde son gün olduğunu hatırlatmıştım sevgili dinleyiciler size. Bugün üniversitede artık hangi bölümde okuyacağınızı tercih ettiniz ve bunu sıralama üzerinden yaparak kurumlarla paylaşacağınız, yani YÖK'le paylaşacağınız gün. Bundan sonra artık talepler değerlendirilecek ve üniversitelerin kontenjanlarına göre sıralamalar belli olacak. Size bir sıralama geliyor, bir yüzdelik dilim geliyor. Bu aslında katılan öğrenci, daha önce sınava giren katılan öğrencilerin tercihleriyle bir önceki yılın durum değerlendirmesi, öyle görebiliriz. Tabii ki size bir fikir vermesi açısından önemli ama her yıl güncellendiğini ve o yıl katılan öğrenci ya da o yıl alınan puanlarla, oluşan yüzdelik dilimlerle, okulun, üniversitelerin açtığı kontenjanla güncellendiğini unutmamak lazım.

Evet, altın fiyatlarında son dönemlerdeki düşüş yerini yükselişe bıraktı. Altın 6232 liradan 6668 liraya kadar çıktı. Yıl sonu tahminleri de değişti. Tabii bu şu andaki durumla alakalı. Yani bir sonraki adımda durum değişir de yine İran, Amerika, İsrail arasında şu anda var olan uzlaşma zemini diyelim. Yani savaşın bittiğini söyleyemeyiz ama en azından bir uzlaşma zemini oluşturulması için taraflar bir parça hareketli. Bunun devam etmesi durumunda altın yükselir çünkü petrol düşer. Ama bunun tersine dönmesi durumunda durum ne olur? Onu da yine önümüzdeki günlerde göreceğiz.

Hepimizin istediği önce barış olması tabii ki sadece kendi coğrafyamız için değil, dünyanın neresinde olursa olsun önceliğimiz her zaman barış olması. Barışın olduğu yerde, huzurun olduğu yerde sonrası üzerine bina edilenler konuşulabilir. Ama önce barışa ihtiyacımız var. Önce çocukların güne mutlu başlaması, huzur içinde okullarına gitmesi, keyifle evlerine dönebilmesi, annelerinin, babalarının ya da büyüklerin onları karşılayabilmesi, sokağa çıkıp oynayabilmeleri, hepimizin rahatlıkla işe gidip gelebilmesi, bir birikim ve bir yatırım fikrine sahip olabilmemiz lazım. Çünkü bunların hepsinin huzur içinde, barış içinde olduğunu biliyoruz. İnsanlar sadece o günü kurtarmaya, sadece o öğünde karnını doyurmaya, sadece o günü tamamlamaya odaklandığında ne yerleşik düzenden, ne tarımdan, ne ticaretten, ne sanattan, ne bilimden, ne eğitimden, ne çocuk sahibi olmaktan ve onu sağlıklı, mutlu yetiştirmekten bahsedebiliriz. O yüzden bizim önceliğimiz bütün dünya için barış olmalı. Bir yandan iklim değişikliğinden bahsediyoruz. Buna bir kriz der miyiz, demez miyiz, o ayrı bir şey. Yani iklim krizi yok. Dünya defaatle soğuk ve sıcak periyotlar yaşamış. Evet, bunu hepimiz biliyoruz. Bunun izleri var zaten dünyada. Bununla ilgili yakın tarihe dair belgeler var. Ama gün sonunda bizim şu anda yaşadığımız dönem açısından bakıldığında alışık olduğumuz iklim düzeninin çok hızlı bir şekilde değiştiğini, bunda bizim yaptığımız hataların da payı olduğunu kabul edelim. Yani zaten iklim bir döngü içinde, bazı dönemler daha sıcak, bazı dönemler daha soğuk. Ama biz yaptığımız hatalarla, özellikle çevreyi kirleterek, özellikle deniz suyu sıcaklığının artmasına yol açacak hatalar yaparak, karbon gazı salınımını kontrol etmeyerek, tatlı su kaynaklarımızı temiz tutmayarak, var olan döngüyü, kendi normali içindeki bu salınımı uçlara doğru çekiyoruz. Ama o uçlar bizim insan için konuşalım. Belki diğer canlılar daha kolay uyum sağlıyorlar. İnsan için uyum sağlanması kolay yöntemler değil. Hava biraz sıcak oluyor, hemen aman klima diyoruz. Ay serin, hemen aç bir derece daha yüksek. Peki elektrik yoksa ne yapacağız? Klima nasıl çalışacak? Vantilatör nasıl çalışacak? Onları düşünüyor muyuz? Çok katlı binalar yapıyoruz. Elektrik yoksa asansör nasıl çalışacak? Nasıl ineceğiz? Nasıl çıkacağız? Bunları hiç hesaplıyor muyuz? Yani haftalık ineceğiz 20 katlı bir binadan, haftada bir kere aşağı ineceğiz, sonra bir daha inmeyecek miyiz? Ya da bir hastamız olduğunda nasıl indireceğiz? Bütün bunlar bize aslında doğal yaşam şekillerinden uzaklaştıkça hem hayatı daha kolay tükettiğimizi, hem kendimize alışık olmadığımız yaşam biçimlerinin içine sıkıştırdığımızı, hem de dünyanın gidişatına olumsuz bir etki oluşturduğumuzu ortaya koyuyor. Dünyadan artık umudumuzu kesmiş gibi görünüyoruz. Hepimiz gözümüzü uzaya diktik. Herkes kolonileşme peşinde. İşte Amerika, Rusya, Çin, Avrupa ülkeleri, Türkiye, yani uzaya araç gönderiyoruz. İnternet için bunu yapma. Turist olarak gidenlerin sayısı arttı. Yakında o koloni olarak kurulan yerlerde günübirlik konaklamak için paralar verecek insanlar ve bu paralar oradaki koloni alanlarının büyümesi için kullanılacak belki de. Bütün bunlar bize bir şey gösteriyor. Biz ciddi anlamda elimizin altında hepimize yeten bu güzelim dünyayı kirletmek, bozmak için çabalarken, bir taraftan da var olan kaynaklarımızın bir kısmını başka yerlerde yaşayabilmek için harcıyoruz. Mesela Ay'da kolonileşmekten bahsediyoruz. Ay bize en yakın gök cismi. Ay'ın üzerinde oksijen yok. Yaşayabilmek için bize sürekli oksijen üreten bir alan oluşturmamız lazım. Tarım yapamıyoruz. Buradan toprak taşıyıp tarım yapmamız lazım. Suyu kendimizin üretmesi lazım orada. Bütün bunlar için bir sistem kurmamız lazım. Peki neden burada zaten var olan sistemi korumayı düşünmüyoruz da gidip başka bir yerde sistem kurmaya çalışıyoruz? Bunun altında tek bir sebep var. İnsanın maceracı ruhu. İnsan denemekten, insan yanılmaktan, insan hata yapmaktan, ya güzel bir şey yakalarsam, ya doğru bir şey yaparsam duygusuyla defaatle aynı hatayı yapmaktan kurtulamıyor. Bazı kötü alışkanlıklarımızın da aslında ya bu sefer değişirse düşüncesi vardır ya altında. Biraz da öyle galiba. Biz elimizden geldiğince
En azından biz uzaya gidemeyecek olanlar diye düşünelim. Hani bir grup belki kendini kurtaracak, gidecek bir uzay mekiğini bir yere indirecek ve orada o uzay mekiğinin içinde dön, kendine yeten, sürdürülebilir bir hayat kuracak. Bilmiyorum ne kadar olacak, nasıl olacak. Tamamen bilim kurgu konuşuyorum ama biz bu dünyada kalacak olanlar, dünyaya sahip çıkmalıyız. Dünyadaki hayata saygı göstermeliyiz. Bu hayat, bu döngü bizim ve bizden sonra gelecek olanların hayatını devam ettirebilmesi için çok kıymetli.

Efendim biz ikinci bölümde sağlık konuşacağız dedik. Sudan bahsedeceğiz. İşte içme suyundan, temiz içme suyundan konuşuyoruz. Su içelim diyoruz değil mi? Su içmek bizim için çok kıymetli. Eğer su içmek konusunda alışkanlığımız yoksa edinmek için bu sıcak havaları lütfen lehimize kullanalım ve bu edindiğimiz alışkanlığı da yıl boyu devam ettirelim. Eğer biraz olsun genel sağlığımıza yatırım yapmaktan hoşlanıyorsak, eğer genel sağlığımızın korunması, böbrek sağlığımız, kanımızın akışkanlığı, sıcak havada mesela terlemek, bunalıyoruz, bir bardak su içiyoruz. Bu bizim vücudumuzdaki klima sistemini harekete geçiriyor. Çok kıymetli değil mi? Bir bardak suyla o hissettiğimiz ferahlık, o anlık ferahlık aslında vücudumuzun genel anlamda ferahlığı anlamına da geliyor. Bunu sağlayabilmek için işte gün içinde bardak bardak su içmek lazım. Bir bardağı birden değil ama mesela bir bardağı üçe bölerek birkaç dakika arayla tüketebiliriz. Çok sıcak zamanlarda, çok sıcak günlerde, buharlaşmanın bedenimizden terlemenin arttığı dönemlerde içtiğimiz su miktarını da arttırmak gerekiyor. Bu son derece doğal bir durum. Peki bebekler, onlar ne yapacak? Bebekleri de anneler daha sık emzirmeniz gerektiğini unutmayın. Bebekler ağlayarak susadıklarını gösterirler. İşte şimdi biraz önce emzirdim. Karnı tok, altı temiz. Uyusun biraz dinlensin. Öyle olmuyor. Bazen sadece susadığı için ağlıyor. Anne sütünün çok enteresan bir özelliği var. Emzirmeye başladığınızda ilk birkaç dakika gelen su çok süt çok sulu. O öncelikle bebeğin su ihtiyacını karşılıyor. Bebek emmeye devam ettikçe daha yağlı, daha kıvamlı, besin değeri daha yüksek bir süt gelmeye başlıyor. O yüzden bebeğinizi emzirirken kısa sürelerle emzirmeyin. O bebeğe sadece su sağlar. Ama emzirmeye devam ettiğinizde işte gerçek beslenme ortaya çıkar. Bebeğinizi daha uzun süre emzirirseniz. Burada kuralımız ne? Bebek bırakana kadar. Genelde annelerin kucağında uyurlar. Biraz daha sabır göstermek lazım. Öyle uyur gibi olur, sonra tekrar döner emmeye çalışır. Bu sürece biraz saygı duyun ve biraz dinlenmek için fırsata dönüştürün lütfen. En güzel şey bir bebeğin annesiyle kurduğu o teması, o ten tene teması seyredebilmek. Bir anne için en büyük mutluluk. O sıcaklığı, o nasıl o duygusal açlığını hissediyor ve sizi yanında istiyorsa, siz de bu açlığı bebeğiniz size sarıldığında, yanınızdayken, onu emzirirken, uyurken hafifçe yanına uzanarak ya da güzelce sarılarak tamamlamaya çalışın. Gerçekten çok kıymetli bir şey. Bize sevdiğimiz insanların verebileceği en büyük hediye. Bu dünyadaki en güzel şey birbirini seven bir aile. Onun üstüne sağlık geliyor, onun üstüne varsa ekonomik zenginlikleriniz geliyor, onun üstüne gezdiğiniz yerler, yediğiniz yemekler geliyor, güldüğünüz anlar geliyor, belki tartıştığınız anlar geliyor, tartıştığınız ama birbirinizden vazgeçmediğiniz. Bu çok kıymetli gerçekten. Aile olmak, gerçekten aile olmak, onun için doğrusunu hissedebilmek ve onu onunla paylaşabilmek, fikrinize değer verildiğini görmek ve saygı göstermek karşı tarafa. Bütün bunlar bir araya geldiğinde aslında kendimizi bu dünya içinde anlamlı hissediyoruz. Yoksa anne olmak, baba olmak, evlat olmak, akraba olmak başka ne anlam taşır ki? Sizin karşılıklı duyduğunuz hazdan ibaret, birbirinizi koruyup kollamaktan, birbirinizi gördüğünüz anda hissettiğiniz mutluluktan ibaret. Eyvah yine geldiler dediğiniz akrabalardan ya da işte çocuklardan, ay yine çağırıyor denilen anne babalardan olmamak lazım. Burada sadece evlatlara yükleniliyor. Ya işte nesil böyle, anne babayla ilgilenmiyor, anne babayı sevmiyor, anne babaya zaman ayırmıyor. Ama bir dönüp bakmak lazım. İnsan ne ekerse onu biçiyor. Acaba o şimdi çocuklarından şikayet eden anne baba kendisi evlatken anne babasına nasıl davrandı? Herkes dediğim gibi bir parça ektiğini biçiyor. Biraz imtihan dünyası, biraz sabır dünyası. İnşallah emeklerin karşılığını alacağımız bir yarınımız olsun. Öyle söyleyelim. Her şey bugün için değil, bazen de sadece yarın için çalışıyoruz.

Bu son günlerde yine estetikten çok bahsediliyor. Bazı ünlüler estetik yaptırmışlar ve işte rakamları konuşuluyor. Sadece bir yüz gerdirmeye 10 milyon TL verilir mi? Şimdi işi sahne olan, belki de sadece sesiyle yaptığı rolle değil, aynı zamanda fiziğiyle de bunu bütünleyen ve para kazanan insanlar var. Dolayısıyla bizim onların yerine karar vermemiz mümkün değil. Ama 10 milyon da az para değil. Varmış ki vermiş diyelim. Zenginin malı durumuna düşmeyelim. Ama bu estetikte bir çılgınlığa dönüşüldüğünü ve insanların giderek birbirine benzediğini, iyi yapılmamış estetiklerin ah keşke hiç yüzüme dokundurtmasaydım dedirttiğini, bir de sanatçıların o kadar hızlı değişiminin bize o sanatçıyla kurduğumuz bağı da sorgulattığını söylemek lazım. Yani sesi duyuyorsunuz, evet aynı sanatçı, ama görüntü sanki birisi ona playback yapıyor gibi. Dolayısıyla o bağı da hakikaten biraz sıcak tutmak ve böyle hani çok radikal, çok marjinal değişiklikler yerine küçük dokunuşlarla, minik gençlik hileleriyle işi sürdürmek lazım galiba. Efendim izninizi isteyelim bu saat için. Birazdan sağlık konuşmak üzere buluşacağız.

0: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
1: TGRT FM Haber.

0: Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?
1: Görüntüler Yalova'dan. Sürücü trafikte ilerlerken bir anda neye uğradığını şaşırdı. Yanına yanaşan araçtan inen kişi iddiaya göre hiçbir sebep yokken otomobilin camını ard arda vurdu.
0: Arabama saldırıyorlar. Arabama vurdu. Tekme attı arabama. Arabama tekme atıyor. Bak hala vuruyor. Ne yapıyorsun?
1: Bir yandan kendini korumaya çalışan sürücü, bir yandan da o anları cep telefonuyla kayda aldı.
0: Arabama vuruyorlar. Niye bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Arabama vuruyor bu şahıs ve arkadaşı. Neden bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok.
1: Saldırının ardından olay yerinden uzaklaşmasıyla yaşadığı şoka atmaya çalışan sürücü, aracında oluşan maddi hasarı kameralara gösterdi.
0: Arabama böyle bir şey yaptılar. Tekme izi burada görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi tekme izi hala burada duruyor. Neden yaptıklarını da bilmiyorum.
2: Hayatımdan endişeliyim.
3: Kızımı bulmam lazım. Bana kızım lazım. Çünkü o benim tek prensesi, tek kızı. Ben bir tane evlatımsız yaşadım.
1: 24 yaşındaki 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay'ı katil eşi evde boğarak öldürmüş. Daha sonra cansız bedeni battaniyeye sararak taksiyle ormanlık alana götürüp gömmüş. Türkiye'nin günlerce konuştuğu cinayette katil suçunu itiraf etti. Korkunç cinayeti nasıl işlediğini tek tek anlattı.
4: Bunlar planlı oldu. Planlı oldu bu ya.
1: İstanbul Kağıthane'de 4 gün boyunca kendisinden haber alınamayan 24 yaşındaki Bedriye Karaçay'ın cansız bedeni bulunmuş. Sonrasında Şişli'den Ataşehir'e kaçtığı anlaşılan Volkan Karaçay gözaltına alınmıştı. Tutuklanan Karaçay cinayetin detaylarını anlattı.
5: Çocuklar çıkar çıkmaz biz ikametimizi giriş kapısının hemen önündeki salon bölümünün tam ortasında tartışmaya devam ettik. O sinirle karşımda duran eşim Bedriye Karaçay'ın boğazını iki elimle sıkmaya başladım. Bedriye'nin hiç sesi çıkmadı. Can havliyle kapıya doğru elini uzattı fakat öldüğü için hareket edemedi. Ben hareketsiz kaldıktan sonra öldü mü diye kontrol ettim ve öldüğünü nabzından ve nefesinden anladım.
1: İfadesinin devamında öldürdüğü eşini battaniyeye sararak salonda bıraktığını söyleyen katil eş, daha sonra kayınvalidesine gittiğini ve orada hiçbir şey olmamış gibi oturduğunu, eşini annesine şikayet ettiğini anlattı.
5: Durdaneye kızın yine evden kaçtı dedim. Kayınvalidem de her zamanki gibi bana merak etme gelir dedi. Ben de yaklaşık bir saat kadar hiçbir şey olmamış gibi kapının önünde kayınvalidemle ve sokaktakilerle sohbet ettim. Çocukların uyuduğunu görünce yani saat 23 sıralarında evime tek başıma gittim ve evde oturarak sokağın tamamen boşalmasını bekledim.
1: Öldürdüğü kadının cansız bedenini ormana götürüp gömdüğünü anlatan katil, evdeki kan izlerini bezle sildiğini de büyük bir soğukkanlılıkla anlattı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
6: Gireceği yer bırakılmamış, her taraf şezlong.
1: İşgal son buldu. Sahile zincirlenen masa, sandalye, şezlong ve şemsiyeler toplandı. Balıkesir'in turistik ilçesi Erdek'te sahilleri ve kumsalları masa, sandalye, şezlong ve şemsiyelerle tapularcasına işgal edenlere karşı zabıta ekipleri düğmeye bastı. Çuğre ve Kurbağalı sahillerinde denetim başlattı.
7: Bakın Erdek Belediyesi ne güzel halk plajına şemsiyeler koymuş. Ancak burada yaşayan bazı insanlar sandalyelerini, masalarını bu şekilde şemsiyelere zincirleyip buraları resmen toplamışlar.
1: Uyarılara rağmen sahipleri tarafından kaldırılmayan malzemeler zabıta ekiplerince zincirleri kesilerek sahilden toplandı. Sahiplerine kabahatler kanununun ilgili hükümleri gereğince idari para cezası uygulandı. Rüzgar etkisini artırdı, dalgalarla boğuşuldu. Denizde mahsur kalanlar ekiplerin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. Valiliğin uyarılarına rağmen Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde Değirmen Ağzı plajında denize girenler boyu 5 metreyi aşan dalgaların arasında zor anlar yaşadı. Kayalıklarda kurtarılmayı bekleyenlerin yardımına ekipler koştu. Onlar kurtarılırken bir ihbar daha alındı. Bartın'dan bölgeye gelen sahil güvenlik botu da boğulma tehlikesi geçiren bir kişiyi bota alarak kıyıya çıkardı. Supla kürek çekerek denize açılan iki kişi de kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başardı.

0: Polise bıçakla saldırmaya çalıştı. Kaçarken de yaralandı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı. İstanbul'un Fatih ilçesinde denetime çıkan trafik ekipleri durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurmak istedi. Şüpheli yanına yaklaştığı polise bıçak çekti. Saldırıdan geri çekilerek kurtulan polis memuru saldırgana ateş etti. Olayın ardından kaçan saldırgan etkisiz hale getirildi. Üstünde uyuşturucu madde ele geçirildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri saldırgana ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ardından hastaneye kaldırılan MB'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Yasağa uymadı, manevra yaptı, motosikletliye çarptı. Görüntüler İstanbul Avcılar'dan. Yasak yerde U dönüşü yapan otomobil sürücüsü kazaya neden oldu. Karşı yönden gelen motosiklet sürücüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette havaya savruldu. Çevredekiler yerde acı içinde kıvranan adamın yardımına koştu. Kazada bacağı ve çenesi kırılan motosiklet sürücüsü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alındı. Gol sevinci kabusa döndü. Futbolcu soyunma odası tüneline yuvarlandı. Görünmez kaza Brezilya Ligi'ndeki Coritiba ile Chapecoense maçında yaşandı. Jesse gol sevincini taraftarla paylaşmak istedi. Reklam panolarından atladı. Açık kalan soyunma odası tünelini fark etmedi. Metrelerce aşağı düştü. Jesse'nin aşırı heyecanlı sevinci yarım kaldı. Gol offside gerekçesiyle iptal edildi. Futbolcu da sakatlanarak maçtan çıktı. Ayda tam 90 bin lira. Yanlış duymadınız. Asgari ücreti 3'e katlayan bu dudak uçuklatan cironun arkasında büyük bir şirket yok. 14 yaşındaki Buğra var.
1: Benim orta boy bardaklarım 70 lira, büyük boy bardaklarım 80 lira. Günlük kazancım da 3000 TL'yi geçiyor.
0: Sakarya'nın Serdivan ilçesi. Burası normal bir sokak değil. Genç bir girişimcinin başarı hikayesinin yazıldığı yer. 14 yaşındaki 9. sınıf öğrencisi Buğra Koç, 2 yıl önce yaz tatilinde boş durmayayım dedi, limonata tezgahının başına geçti.
1: Ayda 90 bin lirayı buluyor, asgari ücretin 3 katı benim kazancım.
0: Limonatalar annesinin elinden çıkıyor, satışlar Buğra'nın güler yüzüyle birleşiyor. 14 günlük kazancıyla hemen kendine akıllı telefon alan genç girişimci, şimdiden büyük hayaller kuruyor.
1: Okulu bitirdikten sonra yani böyle planım var, limonata kafesi açmayı düşünüyorum. Yani tutarsa açarım. İnşallah açarım.
0: Bu başarı hikayesinden ilham alan bir başka isimse 13 yaşındaki arkadaşı Ali Kemal Temel oldu.
2: Birbirimizden görerek yan yana satmaya başladık. Bir hafta önce kendime bir tane yeni bir tablet aldım. Şimdi de daha da fazla para biriktirerek yaz tatilinin bitmesine doğru bir tane elektrikli bisiklet almak istiyorum.
0: Çalışmanın, azmin ve üretmenin yaşı olmadığını gösteren bu iki genç hem ailelerin hem de mahallelinin gurur kaynağı oldu. Yol verme meselesi yüzünden başlayan tartışma bir anda büyüdü. İki kişi minibüsün önünü kesti, ardından sürücüye saldırdı.
3: Böyle bir şey var lan.
4: Özür dilerim.
3: Küfür yapma.
4: Bak senin bak tamam. Benim canım çıkma ha.
3: Tamam.
4: Böyle bir çıkma Allah.
3: Tamam.
4: He?
3: Özür dilerim.
0: Görüntüler Adıyaman'dan. İki şahıs yol verme meselesi yüzünden durdurdukları minibüse girdi. Yumruklar peş peşe geldi. Sürücü ne yaptıysa saldırganları sakinleştiremedi. Defalarca özür diledi ama yumrukların ardı arkası kesilmedi.
4: Gözünü seveyim.
5: Yavaş biraz.
0: Küfür, hakaret ve ard arda gelen yumruklar. Görüntülerde dehşet anları böyle kayda geçti.
5: Böyle düşman var lan.
4: Özür dilerim.
3: Küfür yapma.
4: Bak senin bak tamam. Benim canı sıkma ha.
5: Tamam.
4: Öyle bir çıkma Allah.
3: Tamam.
4: He?
3: Özür dilerim.
0: Sürücü saldırının ardından hastaneye gitti. Darp raporu aldı. Ardından polis merkezine gidip iki kişiden şikayetçi oldu. Saldırganlarsa olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kimlikleri henüz belirlenemeyen iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
6: Kalabalık var. Birini kurtarıyorlar herhalde. Sahil güvenlik geldi.
0: Denize girmeyin uyarısını dinlemedi. Şiddetli dalgaların arasında hayatını kaybetti. Acı olay öğle saatlerinde Uzunkum sahilinde meydana geldi. Eski futbolcu ve klasman hakimi 34 yaşındaki Hakan Ergin serinlemek istedi. Ancak valilik olumsuz hava koşulları sebebiyle günler öncesinden uyarmış. Denize girişleri yasaklamıştı.
6: Herkes bir şeyler izliyor burada. Herhalde biri boğulmak üzere.
0: Yasakları hiçe sayarak denize giren Ergin, şiddetli dalgaların arasında gözden kayboldu.
6: Birini kurtarıyorlar herhalde. Sahil güvenlik geldi.
0: Sahili güvenlik botuyla yapılan arama çalışmaları sonucunda açıklarda bulunan Ergin, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Yaşanan trajik olayın ardından polis Uzunkum sahilinin yanı sıra bölgedeki diğer plajlarda da geniş güvenlik önlemleri aldı. Sahilleri tahliye etmek için çalışma başlattı. Er meydanında değil benzin istasyonunda köşeye sıkıştırdılar. Baş pehlivana saldırdılar.
7: Benim başıma geldi abi böyle bir olay. Başka kimsenin başına gelmesin.
0: Samsun'da düzenlenen 20. Samsun Vezir Köprü Kunduz güreşlerine katılmak üzere yola çıkan baş pehlivan Serhat Elvan mola verdiği akaryakıt istasyonunda saldırıya uğradı.
7: Vezir Köprü Er meydanına az kalmıştı. Bir kahve içeyim diye bir petrolde dinlenmek istedim. Bir kahve içmek istedim. O arada Şaban Yılmaz geldi yanıma.
0: Eski baş pehlivan Şaban Yılmaz yakınlarıyla Tokatlı baş pehlivanın yanına gitti.
7: Paylaştığın yaz için dedi, özür dile dedi. Ben dedim paylaştığım yazda bir sıkıntı yok. Bunda özür dilenecek bir şey de yok dedim.
0: Saldırıya uğrayan baş pehlivan paylaşımında kulüp yönetimine teşekkür etmiş, saldırgan Şaban Yılmaz'a teşekkür etmemişti. İddiaya göre kavga bu sebeple çıkmıştı.
7: Onun ismini paylaşmadığım için yani... O paylaşımı bana sordu zaten. Ondan özür dile dedi bana. Yani öyle bir durum oldu abi. O paylaşımdan dolayı geldi bana saldırdı.
0: Tartışmada sandalyeler havada uçuştu.
7: İki kişi daha gelince sandalye sesini duydum, kafamı çevirdim. O anda Şaban Yılmaz bana vurdu yeğenleriyle birlikte. Benim başıma geldi abi öyle bir olay. Başka kimsenin başına gelmesin.
0: Burası Sakarya'da pazarı. Adres bir market. Ama bu kez alışverişten çok dans konuşuldu. Esnaf Sadık Muti rafları düzenliyordu. Kulaklarında müzik. Tam o sırada müşteri içeri girdi. Müziğin ritmini duydu ve kendini tutamadı. Müşteri bir anda dans etmeye başladı. Arkasını dönen esnaf müşterisinin dans ettiğini görünce o da dayanamadı, dansa katıldı. İki taraf da alışverişi aksatmadı. Bir yandan ürünler alındı, bir yandan dans devam etti. Market bir anda adeta küçük bir dans pistine döndü. Alışveriş tamamlandı. Müşteri dükkandan çıkarken de dans devam etti. Esnaf müşterisini kapıda yine dans ederek uğurladı.
8: TGRT FM Haber. Reklamlar.
9: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine yapay

olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'nden diş hekimi Ahmet Faruk Kılıç bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Bugün sağlıklı bir ağız nasıl olmalı? Ağzın sağlıklı olması için hangi bakımları rutinde yapmalıyız? Bunların sonuçları nedir? Bunları konuşacağız. Aslında sadece belli bir yaş için değil, belki ilk diş fırçalama alışkanlıklarını elde ettiğimiz yaşlardan itibaren konuşacağız. Sağlıklı bir ağız deyince ne anlıyoruz?
1: Sağlıklı bir ağız dediğimizde aslında ilk başta çürüklerden arınmış, tedavileri yapılmış, diş eti problemleri varsa tedavileri yapılmış, yani rutin, ağrısı olmayan, diş eti kanaması olmayan bir ağız anlıyoruz. Bunu yapabilmek için rutin kontrollere geliyor olmamız lazım. Rutin fırçalama, diş fırçalama alışkanlığımızı iyi yapabiliyor olmamız lazım.
0: Ne demek rutin diş fırçalama alışkanlığı?
1: Şimdi sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez en az 2-2,5 dakika olacak bir fırçalama isteriz. Bunu yapabilmek için ağız içine uyacak, çok büyük bir başlığı olmayan, yumuşak fırça kıllarına sahip bir diş fırçası isteriz. Ve buna ek olarak bir diş ipi bakımı isteriz. Rutinde çok yapılmayan bir şeydir ne yazık ki, ama çok büyük oranda arayüzlerden dişler çürüme yapar ve diş ipi bakımıyla bunu çok büyük oranda engelleriz.
0: Yani arayüz dediğimiz aslında dişlerin birbirine değdiği yerler.
1: Evet, evet.
0: Buralara sıkışan yemek artıkları vesaireler dişleri oradan
1: çürümeler. Fırçayla çıkamaz ne yazık ki. Diş ipiyle çıkartmak gerekir. Gözle çürümeleri görülmez. Genelde o yüzden ihmal edilir. Ama 6 ayda bir rutin kontrollere geldiğimiz zaman röntgende biz farkına varırız. Yani biz de ağız içine baktığımızda arayüz çürüğü çok bariz değilse anlayamayız. Ama röntgen aldığımız zaman çok net şekilde
0: belli olur. Şimdi buradan başlayalım. Bunu sonra yaşlara göre biraz değiştirerek soracağım ama iyi bir fırçalama için yumuşak başlıklı bir diş fırçasına ihtiyacımız var dediniz. Şimdi diş fırçasıyla ilgili o kadar çok seçeneğimiz var ki kıllarının özelliklerinden tutun başlığın özelliğine kadar. Eskiden bizim bildiğimiz böyle dikdörtgen şeklinde diş fırçaları vardı. Onun üzerine reklamlarda kocaman bir parça diş macunu sıkarlardı ve onunla ağzımız köpük köpük fırçalardık. Şimdi bu görüntüler değişmeye başladı. Diş fırçası değişti, küçüldü. Diş fırçası elektrikli oldu. Hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Sadece ağzımıza tutmak yeterli. İşte biraz önce 2-2,5 dakika fırçalamak gerekir dediniz. Bunun bile süresini tutan ve hatırlatan diş fırçaları var. Böyle bir diş fırçasından mı bahsediyoruz? İyi bir ağız sağlığı için, yoksa manuel bir fırça da bizim işimizi görür mü?
1: Aslında bahsettiğimiz şeyleri rutinde güzel şekilde yapabilirsek manuel normal bir fırça işimizi görür. Ama tabii ki diğer teknolojinin bize kazandırdığı elektrikli fırçaları, anlattığınız gibi süreyi dahi tutan fırçaları kullanmak işimizi kolaylaştırır. Mümkünse bunları biz tavsiye ediyoruz. Özellikle basınç sensörlü fırçaları sıklıkla tavsiye ediyoruz. Çünkü ideal bir basınç yapmadığımız zaman fırçaladık zannederiz ama aslında fırçalamıyor oluruz.
0: Ne demek ideal bir basınç? Yani çok mu bastırmalıyız dişimize, yoksa tamamen yüzeysel mi tutmalıyız?
1: Hayır, ikisinin ortası aslında. Yani hiç değmeden böyle çok küçük bir basınçla yaptığımız fırçalama mekanik temizliği yapamaz. Ama aksi şekilde çok bastırarak yaptığımız fırçalama da bu sefer diş etlerimizi rahatsız etmeye başlar. Bunun tam ortasını isteriz aslında biz. Yani kişi aslında kendi zamanla bunu el hassasiyeti olarak oturtur. Ama burada el hassasiyetini direkt ortadan kaldıran elektronik fırçalarda, elektrikli fırçalarda basınç sensörü moduyla iyi bir fırçalama elde edebiliyoruz.
0: Doğru aralığı onlar kendisi tespit
1: ediyor. Yani çok bastırdığınız zaman basınç sensörü olan modeller ya kırmızı ışıkla uyarır ya titreşimle uyarır. Biz isteriz ki o basınç sensörü neredeyse yanacak kadar ama yakmayacak şekilde bir fırçalama yapalım.
0: O sınırda kalalım.
1: Evet.
0: Peki. Yine reklamlardan hareketle biraz önce dedim ki fırçanın üzerine kocaman bir parça diş macunu sıkılırdı. Diş macununa bir diş hekimi olarak bakış açınız nasıl?
1: Şimdi biz diş macununda çürük önleyici özelliği olduğu için florür maddesini isteriz. Genelde kafa karışıklığı oluşturan bir malzeme maddedir.
0: Çok tartışılıyor. Florürsüz olanı hatta tam tersi.
1: Evet, yani doğal olsun, içeriği doğal olsun dediğimiz zaman florür içermeyen macunlarla karşılaşıyoruz ama florürün çok ciddi anlamda bir çürük önleyici özelliği var. O yüzden diş hekimleri çürük önleyici macun istediğinde bunu kesinlikle ister. Genelde kafa karışıklığının sebebi florür zehirlenmesi şeklinde olur. Florür zehirlenmesi yaşayabilmek için iki tüp macunu açıp yemek gerekiyor. Yani o an bunu yapabilmek gerekiyor. Mümkün olacak bir şey değil yani, sağlıklı bir durumda olabilecek bir şey değil. Genelde küçük çocuklarda endişe edilir. Çocuk yutar diye endişe edilir ama oradaki dozlar zaten normal, o bahsettiğiniz reklamlarda gözüken kadar büyük dozlar kullanmıyoruz. Yani belki küçük bebeklerde bile biz bunu tavsiye ediyoruz. Sürüntü tarzında, işte büyüdükçe pirinç şeklinde, nohut şeklinde, yani boyutlar aslında buralarda kalıyor. Yani o belki gördüğünüzün dörtte birini maksimum sürelim diyoruz biz. Ama tabii görsel olarak güzel gözükmesi için reklamlar biraz daha farklı olabiliyor.
0: Biraz rengi görünecek, biraz şekli şemali görünecek, çizgileri görünecek derken biraz abartılıyor olabilir. Ama orada gün sonunda ideal olanın işte bir mercimek tanesi, bir maksimum bir nohut tanesi kadar olduğunu da aklımızdan çıkartmayalım. Peki hiç diş macunu olmadan diş fırçalamak, yani sadece suyla mekanik bir temizlik, bunun bir faydası var mı?
1: Aslında mekanik temizliğin çok büyük faydası var. Yani biz çürük önleyici özellik için macun istiyoruz dedik ama hiçbir o elimizde seçenek yoksa, sadece fırçamız varsa dahi fırçalamayı bırakmayalım ki o mekanik temizlik de plağı diş ve diş etinden uzaklaştırabilelim. Bunu rutinde tavsiye etmeyiz ama elimizde sadece bu varsa bu yöntemi tabii ki kullanalım isteriz.
0: Yani yine de diş fırçalamaktan vazgeçmeyeceğiz. Tabii. Ne kazanıyoruz diş fırçalayarak biz?
1: Şimdi
0: sağlığı için.
1: Çürüğü oluşturan ana plak dokusunu ağzın uzaklaştırıyoruz. Yani bunu her gün
0: rutin. Nedir bunlar? Yani yemek artıkları mı
1: aslında
0: sadece?
1: Aslında karbonhidrat besin grubuyla başlayan ve ağızda işte plağı oluşturan, asidik ortamı oluşturan materyallerden bahsediyoruz. Bakterilerden bahsediyoruz. Bu besin artığı olur. Zamanla iyi bakılmamış ağızda bakteri plağı olur. Bunları fırçayla uzaklaştırmamız gerekiyor. Aslında her yemekten sonra ya da işte sabah akşam rutin olarak söyleriz biz. Bunu uzaklaştırırsak ağızda böyle bir bakteri ortamı oluşmaz. Ama diyelim ki oluştu. En azından büyümesini engelleriz. Küçük çürüklerin büyümesini engelleriz. Ama tabii ki artık iş işten geçtiyse bunların tedavileri de yapılması gerekir. Ama fırçalama bu anlamda çok büyük bir fayda sağlıyor bize.
0: Dişimizi fırçaladığımızda bir beyazlık elde etmek isteriz. Reklamlarda da öyle, bir diş hekimine gittiğimizdeki beklentimiz de öyle. Bu sebeple işte diş temizlikleri yapılıyor, farklı farklı macunlar kullanılıyor, yeni sistemli diş temizleyici malzemeler alınıyor. Herkesin dişi çok beyaz mıdır?
1: Aslında bu kişiden kişiye değişecek bir durum. Yani nasıl ten rengi herkeste farklı, aslında diş rengi de farklı. Yani burada dişin dentin ve mine dediğimiz iki tabakası mevcut. Dentin dediğimiz aslında görünmeyen içteki kısım, daha sarı bir doku. Mine dediğimiz direkt gözle gördüğümüz daha beyaz, hatta bazen griye kaçabilen bir doku. Bunların kalınlıkları, renginin yoğunluğu tamamen kişiden kişiye özgü bir durum. Yani sarı diş her zaman kötü bir diş demek değil. Yani doğalı oysa yapacak bir şeyimiz yok ama nedir? Güncelde bizim diş beyazlatma dediğimiz yöntemlerle rengini açabiliyoruz. Bir buçuk yılda bir tekrarlanabiliyor bu işlem. Ama fırçaladığımız zaman her zaman bembeyaz bir diş aslında elde etmek kolay değil. Yani dişin doğalı neyse onu elde edebiliyoruz. Ama beslenme alışkanlığına bağlı, işte çay kahveye bağlı oluşabilecek lekeler fırçayla ya da bizim klinikte yapabileceğimiz diş temizleme ve polisaj dediğimiz işlemlerle geçebiliyor.
0: Evde de diş beyazlatan, diş temizleyen sistemler var. Diş hekimi olarak yine bunlara bakış açınızı merak ediyorum.
1: Bizim kullandığımız yöntemler diş beyazlatmada ofis tipi dediğimiz, klinik içinde yapılan ve ev tipi dediğimiz hastaya özgü ölçüler alınıp plaklar oluşturulup ve hastamıza özgü dozda ayarlanan diş beyazlatıcı ajanları verebiliyoruz. Bu tabii tamamen kişinin inisiyatifinde kalıyor. Yani biz atıyorum 5 saat kullan diyoruz ama 8 saat kullanabilip dişi ve diş etini tahriş edebiliyor. Yani bizim kontrolümüzün dışında olduğu zaman rutinde çok çok tavsiye etmiyoruz ama o kontrolü sağlayabileceğimize inanıyorsak, geçmişte böyle bir tecrübemiz varsa yapabiliyoruz. Ama internette kişiye özgü olmayan herhangi bir satılan beyazlatıcıları rutinde çok tavsiye etmeyiz. Çünkü bunun günün sonunda bir kimyasal bir ajan olduğunu bilmek lazım ve diş ve diş eti dokusunu ciddi oranda tahrip edebildiğini bilmek lazım. Orada kullanım dozlarını hekimin yine ayarlamasını istiyoruz.
0: dişimizi beyazlatmaya çalışırken dişin minesine kalıcı hasar verebiliriz ya da diş etlerimize evet. zarar verebiliriz. Bunlardan kaçınmak için yine bunu bir klinik ortamında aslında yürütmek belki daha mantıklı. Peki bizim evde bu tür ağır aşındırıcılar, beyazlatıcılar olmadan yapabileceğimiz bir şey var mı fırçalamak dışında?
1: Şimdi fırçalamak dışında aslında çok çok bir seçeneğimiz yok. Yani beslenme alışkanlığımızı burada düzenleyelim diyebiliriz. Yani çok çay kahve içiyorsak bunu azaltalım diyebiliriz ya da peşine çay kahveden sonra peşine bir ağız bakımı ekleyelim diyebiliriz. En azından basit bir çalkalama ekleyelim diyebiliriz günlük alışkanlıklarda. Ama mesela karşılaştığımız işte limonla, karbonatla böyle dişleri ciddi oranda aşındırabilecek ve geri dönüşü olmayan hassasiyet problemleri oluşturabilecek malzemeleri ev ortamında tavsiye etmiyoruz.
0: Yani çilekle ovalım ya da işte karbonatla limonu karıştıralım, fırçalayalımların bir faydası yok.
1: Yok ve hatta zararı var. Zararı yani var. Rutin kullanımda ciddi hassasiyet problemleriyle bize başvuran hastalarımız oluyor ve İşte geçmişi sorguladığımızda bu tarz yöntemler denediği ortaya çıkıyor.
0: Bunlar geri dönüşümü olan hasarlar mı? Yani dişte diyelim ki beyazlatmak için karbonatla limonla fırçaladı ve bunu alışkanlık haline getirdi. Belli periyotlarda sürekli yaptı ve dişinde sıcağı soğuğa hassasiyetle geldi size. Buradan bir geri dönüşü var mı bu işin?
1: Şimdi burada basit bir şekilde geri dönüşü ne yazık ki yok. Bizim dişe bir tedavi uygulamamız gerekiyor. Bu dolgu olabiliyor. Eğer çok aşındırdıysa dişi kaplama olabiliyor. Eğer içteki pulpa dokusu dediğimiz dokuya bir hasar geldiyse, yani canlı sinir dokusuna geldiyse kanal tedavisi ya da çekime kadar gidebiliyor. Yani özellikle ev tipi beyazlatmada biz bazen karşılaşırız. Dişin sinir dokusuna kadar bir kimyasal kullanımı olur. Yani kişi kendi kendine yapmaya çalıştığı zaman yani bu sinir hasarı günün sonunda diş çekimine kadar gidebilir. O yüzden bunlara çok dikkat etmek gerekiyor.
0: Burada önemli yine bilmemiz gereken bir şey, beyazlatmaya çalışırken aslında o doku hasar gördüğünde oradaki o yüzeydeki pürüz arttığında lekelenme riski de artıyor.
1: Tabii ki. Yani her zaman çapraşık dişlerde de olur. Dediğiniz gibi pürüzlenmiş dişlerde de leke daha fazla tutulur. Yani pürüzsüz cilalı bir yüzeydense çok daha sık temizlik ihtiyacı doğar ve günün sonunda işte kaplamalara doğru bizi ne yazık ki yönlendirir. Hı hı.
0: Diş macunu ve diş fırçasından sonra biraz önce maalesef Türkiye'de kullanım alışkanlığı çok değil ama diş ipi dediniz, özellikle arayüzdeki çürüklerin, o çürük başlangıçlarının önemli sebeplerinden biri diş ipi kullanmamak dediniz. Diş ipinin ağız sağlığındaki yeri nedir?
1: Şimdi diş ipi her gün aslında rutinimizde olması gereken bir malzeme. Her akşam özellikle biz tavsiye ederiz. Bu rutin düz diş ipleri işte 30-40 santim kopartılarak parmaklar yöntemiyle yapılabilir. Güncelde artık saplı diş ipi, kürdan diş ipi diye marketlerde satılan diş ipleri var. Rutinde alışkanlığı olmayan biri onlarla daha kolay yapabildiği için kullanat şeklinde bunları alıp yapabilir. Fırçalamanın akabinde bu tüm arayüzlere tek tek girip dişlerin yüzeyine diş ipini yaslayarak çekeceğimiz, yine en azından 1,5-2 dakika vakit ayıracağımız, aslında biz sabah ve akşam 5'er dakika biz ağız bakımımıza önem versek sonrasında olabilecek çok büyük şeylerin önüne geçmiş oluyoruz. Diş ipi bu anlamda fırçalamak kadar önemli bir araç.
0: İkisini bir arada yaptığımızda evet. ağız sağlığı ile ilgili görevlerimizin önemli bir kısmını tamamlamış oluyoruz. Peki biz ağız ve diş sağlığında bir şeylerin yolunda gitmediğini nasıl anlarız?
1: Şimdi ağrıyla aslında kişi kendi direkt anlayabilir ama bizim daha ziyade istediğimiz 6 ayda bir rutin kontrollerle, rutin ağız içi ve işte röntgen görüntüleriyle bunu yönetebilmek lazım. Eğer biz küçük bir başlangıç varsa bunu önden dolguyla kurtaralım diyebiliyoruz ya da geçmişte bir problem yaşamış olabilir hastamız, bunu eksik dişleri varsa kapanış bozukluğu olmasın diye tamamlayalım implant yöntemiyle ya da köprü kaplama, zirkonyum kaplama yöntemleriyle yapabiliyoruz.
0: Burada ağız diş sağlığı konusunda en küçük bir işte sızlama, diş etinde kanama, ağrı, ağız kokusu, bütün bunlar bir araya geldiğinde bizi doktora, diş hekimine başvurma konusunda harekete geçirmeli.
1: Tabii ki. Yani diş eti kanaması dediniz mesela. Bu bizim için çok önemli bir durum. Rutin fırçalanmayan dişlerde plak zamanla diş etinde iltihap oluşturur. Yani gingivitis dediğimiz ya da daha ilerisi periyodontitis dediğimiz diş eti iltihapları, kanama

0: yaptıktan sonra ardından gelen dişlerin biraz daha kalıcılar onlar. Onların korunması, bu konuyla ilgili de dinleyicilerimizi bilgilendirelim mi?
1: Şimdi süt dişleri 6 aylık bir bebekte çıkmaya başlar. Bu değişebilir. 8. ay, 9. ay, 1 yaş olabilir. Yani bir aralık tır bu. İlk diş çıktığı andan itibaren biz ağız bakımının başlamasını isteriz. Yani o diş
0: ne
1: süt dişi de olsa.
0: Dişi?
1: Yani bunu tabii ki bebek kendi yapamayacak. Annesi temiz bir tülbent yardımıyla olabilir. Parmak fırçaları artık güncelde var. Bunlarla olabilir. Basit haliyle fırçalayacak. Yani o tek dişi macunsuz kendi mekanik şekilde fırçalayacak. Hatta burada çocuk diş hekimliği dernekleri 6 aylıktan itibaren florlu macun bile tavsiye eder. Yani literatürde ama çocuğun yutmasından endişe ettiğimiz zaman çok macun olmasa bile buna fırçayla mekanik temizliği yapacağız. Bu dişler yavaş yavaş çıkmaya başlayacak çocuk büyüdükçe. Yani 2 yaşında, 2,5 yaşında çoğu çocuk süt dişlerinin tamamını çıkartmış olur. Ve beslenme alışkanlıkları da eğer çok ideal değilse, çok paketli rafine gıda, şeker tüketiyorsa 2-2,5 yaşında çoğu dişi çürümüş çocuklar bizim kliniğimize ne yazık ki başvuruyor. Yani bunlar çok erken yaş çürükleri.
0: Çok üzücü değil mi?
1: Çok üzücü. Yani ağrıyla geliyorlar. Yapılabilecek şeyler çok kısıtlı. Yani koltukta oturabilecek bir yaş o bilinçte değil. Genelde bu tarz durumda ciddi sıkıntılar varsa, tedavi gerekiyorsa çocuklar genel anesteziyle tedaviler yapılıyor çocuk diş hekimi uzmanlarımız tarafından. Bunu yaşamamak için ilk diş çıktığı andan itibaren velinin fırçalaması lazım. Yavaş yavaş işte 1-1,5 yaşından sonra çocuğun eline verebileceği işte yine silikon fırçalar var. Yine çocuklara uygun üretilmiş zararı olmayan fırçalar var. Bunlarla hem sanki bir diş kaşıyıcısı gibi hem fırça gibi yumuşak şekilde çocuğa da verilip yapılabilir. Yavaş yavaş bu alışkanlık kazandırılabilir. Bu yaş büyüdükçe 4-5 yaşlardan itibaren artık çocuğun kendi sorumluluğuna geçmeye başlar. Yani 5-6 yaşına kadar belki anne baba bir fiil işin içinde olsun isteriz ama bir yerden sonra işte çocuğa bunu sevdirebilmek lazım. Yani bu çocukta alışkanlık kazanılırsa ileride bu çocuk çok çok çok rahat eder. Çünkü bizim şu an karşılaştığımız çürükler genelde iyi fırçalıyorum ama dişim çürüdü şeklinde olur. Geçmişe baktığımızda işte o ergenlik döneminde bakılmayan, fırçalanmayan dişlerin böyle 20'li yaşlarda, 30'lu yaşlarda, ilerleyen yaşlarda sıkıntı çıkarttığını görürüz. Eğer alışkanlık küçükten başlarsa çok daha rahat ederiz.
0: Evet, aslında bir çocuğumuza eğer iyi bir gelecek hayal ediyorsak, onun devamı için bir aksiyon almak istiyorsak doğru alışkanlıkları kazandırmalıyız. Onlardan biri de ağız diş sağlığı için yapılması gereken bu bakım. Diş fırçalamaktan ve diş ipinden bahsettik. Bunun dışında genel anlamda bilmemiz gereken, mesela sabah fırçalamak mı daha önemli, akşam yatmadan önce fırçalamak mı daha önemli? Bu arada hiçbir şey mi mesela fırçaladıktan sonra, çocuklardan bahsettik, dişini fırçalıyor, yatmadan önce hadi bir de süt içiriyoruz onlara mesela üstüne, evet, yatarken. Biraz kitap okuyoruz, bir de ılık ballı süt içiriyoruz rahat uyusun diye.
1: Biz şimdi sabah akşam fırçalamayı hep konuşuruz ama ikisi arasında bir tercih yapmak gerekecekse akşam fırçalaması çok daha önemli bizim için. Çünkü gün içerisinde bütün yediğimiz, içtiğimiz ağızda kalıyor ve biz bunları temizlemeden uyursak ağız içinde bakterilerin gelişimini sağlayabileceği asidik bir ortam bırakmış oluyoruz. Uyurken tükürük akışı da azalacağı için daha kuru, bakterilerin daha dişi zarar verebileceği bir ortam oluşturmuş oluyoruz. O yüzden gece yatmadan hemen önce fırçalamayı tavsiye ediyoruz. Bahsettiğiniz gibi mesela fırçaladık ve bir şeyler yedik içtik. Hı-hı. Yanlış. Hı-hı. Bir şeyler yiyip içiyorsak yeniden bir fırçalama ihtiyacı.
0: Mesela bir şeyler mevcut. Yedik içtik, üstüne bir kahve içtik. Mesela çok daha mı zararlı?
1: Şimdi kahve, sade bir kahve içiyorsak leke anlamında bir zararı olur ama mesela sütlü bir kahve içiyorsak, yani karbonhidrat besin grubu işin içine giriyorsa ne yazık ki çok zarar veriyoruz dişlere. Çürük. Hı-hı. Başlangıcı anlamında. O yüzden mümkünse sabah akşam, sabah uyandığımızda da olabilir, kahvaltıdan bir 15-20 dakika sonra da olabilir. Hemen peşine çok tavsiye etmiyoruz çünkü yine besinler ağızda sindirilmeye başladığı için asidik bir ortam oluşturur. Hemen peşine yaparsak uzun vadede hafif de olsa bir hassasiyet riskiyle karşı karşıya oluruz. O yüzden sabah ya uyandığımızda ya kahvaltıdan

0: bir 15-20 dakika sonra muhakkak akşam yatmadan, yani hemen fırçaladıktan sonra yatacak şekilde bir bakım yapmamız lazım.
1: O zaman çocuklara yatmadan da ballı süt içirmiyoruz.
0: Tabii ki.
1: Önce sütü içecek, sonra diş fırçalayacak, sonra yatacak, uyuyacak. İşte aslında yaptığımızı zannediyoruz. Mesela çocuk dişini fırçaladı, yattı, sütünü içti, uyudu. Bu aslında çocuk için yaptığımız iyi bir şey değil. Çocuğa yanlış bir alışkanlık kazandırdık.
0: Ne yazık ki. Yani bebeklerde de mesela sık sık karşılaşırız. Yani bir emzirme dönemi olur çocuğun beslenmesi için. Burada süt dişleri çok ciddi çürüme meyilindedir. Eğer bunu bebeklerde yapmak zorunda kaldığımız anlar olacaktır. Ya da o sütü vermek zorunda, uyusun, mayışsın diye yapmak zorunda olduğumuz anlar olacaktır. Bunun sıklığı ve bunu yapıyorsak gündüzündeki bakımımız çok önemli oluyor.
1: İşte yatmadan, hani uyumadan bile önce şöyle bir tülbentle o var olan dişlerin üzerine temizleyebiliriz. Evet. Temiz bir tülbentle. O dönem tabii annelerin özellikle bebeğin peşinde o kadar çok koşturduğunu biliyoruz ki, hani buna gelene kadar yapmamız gereken çok iş var deyip atlıyor olabilirler, ama o süt dişleri sonra gelecek olan dişlere kılavuzluk edecek. Bir de hep şöyle bir düşünce var. Nasıl olsa kalıcı diş değil bunlar.
0: Evet, çok yanlış bir düşünce ne yazık ki. Çünkü süt dişi özellikle arka süt dişleri 8-9 yaşına kadar ağızda kalıyor. Hatta 11-12'ye kadar kalan çocuklar bile görüyoruz. Eğer bu dişler çok erken çürürse, 2,5 yaşında çıktı, çürüdü, 4-5 sene o bölgenin boş kaldığı bir senaryodan bahsediyoruz. Oradaki kemik gelişiminin, alttan gelecek olan dişin yerini koruması anlamında çok büyük bir kayıp yaşıyoruz. Ya dişler birbirini kaydırmaya başlıyor, alttaki diş gömülü kalabiliyor. Kemik gelişimi geri kalıp çene bozukluğu, kapanış bozukluğu, eklem bozukluğu, yani bir sürü sıkıntı yaşayabiliyoruz. O yüzden süt dişlerinin aslında bizim için göründüğünden çok daha fazla önemi var. O yüzden iyi alışkanlığı verebilirsek, tabii ki bahsettiğiniz gibi küçük yaşlarda, bebeklik döneminde anneler özellikle çok zorlanır. Burada işte babaların belki desteğini konuşuyor olabiliriz. Yani bu bakımları bir şekilde yapabildiğimizin en iyisini yapacak şekilde yaparsak ileride çok daha rahat bir, yani çocuklar için çok daha rahat bir süreç olur. Yetişkinlik döneminde de kişinin kendisi için çok daha sağlıklı bir ağız yapısı olmuş olur.
1: Çapraşık dişler tedavi edilmesi bir süreç. Edilmezse üst üste bindiği yüzeyler hem çürüme açısından hem leke açısından problem, hem çiğneme sindirim problemlerine yol açıyor. Dolayısıyla bizim süt dişlerini mümkün olduğunca doğal süreci içinde çocuğun sağlıklı bir şekilde ağzında tutmaya ihtiyacımız var. Ben bugün için çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı bir ağız için dikkat etmemiz gerekenleri konuştuk. Belki önümüzdeki süreçte bunların içinden tek tek seçtiğimiz konuları yine konuşuruz. Özellikle çapraşık dişler ve orada gerekli olan tedaviler çocuklar için, yetişkinlikte bile görüyorum diş teli takanlar. Çok ileri yaşta bile ihtiyacı olduğu için takan uzmanlar, doktorlar, hatta doktor arkadaşlarım var. Demek ki her yaşta oluyor.
0: Evet.
1: Her yaşta ihtiyaç duyulabiliyor.
0: Her zaman rutin kontrollerle bu sıkıntıları çözebilmek lazım.
1: Yani sıkıntı, evet, bir daha dikkat çekelim. Evet, doğru söylüyorsunuz.
0: Yani çapraşık diş bazen genetikte olabilir. Yani illaki gerekebilir. Küçüklükte iyi bakılsa bile genetik bunu gerektiriyorsa, çünkü iskeletle ilgili bir durum aslında. Mümkün olan en basit tedaviyle bunu çözebilmek isteriz. Bu da düzenli kontrollerle.
1: Kontrolde yakalamakla alakalı. Çok teşekkür ediyorum bugün
0: için. Rica
1: ederiz. Tekrar görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.
1: Hülya'nın Sabahlar reklamlardan sonra devam edecek.

0: şimdi reklamlar.
1: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
3: lazım. Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Uzman diyetisyen Esra Mutlu ile birlikteyiz. Bugün su tüketiminden konuşacağız. Meteoroloji havaların ısındığını, daha da ısınacağını söylüyor. Peki o zaman su tüketimi konusunda ne kadar bilinçliyiz? Ne biliyoruz, ne bilmiyoruz? Neleri düzeltmeliyiz? Bir onlardan konuşalım istedik. Esra, merhaba.
1: Merhabalar.
0: Neden su?
1: Neden su? Tek bir kelimeyle söylersem su hayattır aslında. Yani susuz kesinlikle bir hayat düşünülemez. Ama bilinç, yani yarı bilinçlenmişiz diyebiliriz aslında suyla ilgili gördüğümüz danışanlarımız üzerinden de. Şimdi çok güzel su tüketimi var. Bazen de şöyle bir şey oluyor. Su tükettiğimizi zannediyoruz. Ya ben evet su içiyorum diyor mesela çoğu danışanımız. Diyoruz ki bunu bir ölçelim. Ne kadar içiyoruz, ne kadar bitirebiliriz. Çünkü bazen hani suyu bardakla koyuyoruz, içiyoruz ama fark etmiyoruz. Ya da içtiğimiz çay kahveleri aslında bir su yerine sayabiliyoruz. Ya da sıvı ihtiyacımızı karşıladığımızı düşünüyoruz. Ama su çay kahve yerine geçmez. Su her zaman için ayrıdır.
0: Ya da çay kahve de su yerine geçmez.
1: Aynen öyle. Çay kahve de su yerine geçmez. Kilogram başına 30 mililitre olarak aslında kişinin ihtiyacı. Şimdi bu ne demek? 70 kilo bir insanın 70 kiloyu 30'a çarpıyorsunuz. Günlük 2.1 2-2.5 arasında mutlaka litre su içmesi gerekiyor. İşte 50 kilo bir insan da 1.5 litre içer. 100 kilo bir insan da 3 litre içer. Şimdi böyle bir algı vardır. Hani 3 litre su içeyim. Evet ama şimdi 50-55 kilo bir insan için de 3 litre fazladır.
0: Bu durumda su aslında faydadan çok zarar da getirebilir değil mi?
1: Tabii böbrekleri de aslında yormuş oluyoruz bu noktada.
0: Bir de suda suyla atılan vitaminler de var.
1: Kesinlikle suda erimen vitaminlerle ilgili de sıkıntı olabilir. O yüzden her şeyin belirli bir ölçü. Bu şekilde hesaplayarak günlükte ortalama yaklaşık 2-2.5 litre gibi genel olarak kilomuza baktığımızda su içmemiz gerekir. Su şöyle, bazen susuzlukla açlık da çok karıştırılır. Yani insan aslında su içmediğinde bir açlık ve baş ağrısı yaşar. Fakat bunu acıktığını düşünerek yemeğe yönlenir kişi. Aslında orada da bir durup önce bir su içmek lazım.
0: Ya da şunu mu sormalıyız kendimize? Aç mıyım yoksa susadım mı?
1: Aynen öyle. Aç mıyım, susuz muyum, bir durmak lazım. Yani bu fark edilmeyen aslında atladığımız bir noktadır ama susuzluğun böyle bir belirtisi de var. Çok hani evet, susamayı beklemek de vücut bir şey gösteriyorsa diyor ki yani susadım, evet su iç. Ama onun dışında güne yayarak düzenli ölçülerde de mutlaka bir su tüketimimiz alışkanlık haline getirmemiz gerekir.
0: Aslında vücut, yani biz susadığımızda, vücut susadığı alarmını verdiğinde biz normalde içmemiz gereken suyu, yani periyodu atlamış oluyoruz.
1: Tabii onu almamış oluyorsunuz. Bunun aslında en iyi idrar renginden görürsünüz. İdrar rengimizin çok açık, beyaza yakın olması lazım. Bazen idrar renginin koyulaştığını görmek aslında sizin suyu yetersiz aldığınızı gösterir. Kabızlık, suyu yeterli içmediğimizi gösterir. Bunları da tabii baz aldığınızda zaten, şimdi mesela su içiyorum dediği zaman diyoruz ki yani idrar rengimiz nasıl, koyum ya da kabızlık var mı falan. Ama burada fark ediyoruz ki hakikaten aslında suyu eksik içebiliyoruz.
0: Şimdi normal birisi için, normal sağlıklı birisi için aslında bu düzenlenebilir bir durum. Ama kişilerde bir takım şey, demans gibi, yaşlılık gibi, bazı ilaçlara bağlı ağız kuruluğu gibi mesela diyabette. Bunlar da aslında su içiyorum ama bunlar hastalıktan gibi bir algı da oluşturabiliyor. Dolayısıyla burada bizim ya da yanımızdaki kişilerin bir düzen kurması lazım. Peki susuzluk belirtisi, biraz önce idrardan ve susuzluk hissinden bahsettik. Onun dışında aslında susadığımızı gösteren ama bizim belirtiyi atladığımız durumlar var mı?
1: Var tabii. Mesela cilt kuruluğu, dediğim gibi kabızlık, baş dönmeleri, hele ki şimdi sıcaklarda. Yani burada suyla aslında mineral kaybı da yaşadığımızı gösteriyor. O yüzden mutlaka bazı belirtilerde de dikkat etmek gerekiyor.
0: Bazen baş ağrısı susuzluk belirtisi oluyor. Ve hemen bir ağrı kesici içmeye yöneliyoruz. Halbuki önce bir bardak su içsek.
1: Kesinlikle. Önce bir su içip vücudu bir arındırıp. Mesela özellikle şey isteriz. Her sabah kalkınca ve dişlerimizi fırçaladıktan sonra iç organ yıkama gibi düşünün. Böyle bir bardak o bir suyu içmek gerekiyor.
0: Bir şey koymak lazım mı insan? Bu arada işte limon sıkanlar, sirke, bal kaynatanlar, maydanoz yapanlar.
1: Yani o kadar çok şey var. Şimdi koymak lazım mı? Şöyle. Şimdi koyduğunuz şey size mucizevi bir şey yapmıyor. Yani ben o suya maydanoz veya tarçın koyduğumda bana kilo verdiriyordu, herhangi bir şey yapmıyor. Ama eğer ki su içmeyi bana zevkli hale getiriyor ve daha fazla su içmemi sağlıyorsa evet yapalım. Ama ben normal suyu da çok rahatlıkla içebiliyorum diyorsanız illa içine bir şey koymak zorunda değiliz. Ama şu anda hani böyle bir nane mesela, yani nane limon koymak, işte buzdolabına bir soğuk su içmek daha bir fresh, bir ferahlatma hissi verir. Onlar eklenebilir. Orada çok büyük problem yok.
0: Bu özellikle su içmeyi çok sevmeyenlere öneriliyor galiba, değil mi? Biraz renklendirmek, işte o sürahiyi böyle bir sanki tablo gibi, sanki hani bir içini çiçekler doldurmuşsunuz gibi. Kesinlikle, böyle meyveler.
1: Kesinlikle böyle maydanoz, nane, biraz böyle çilek dilimleri, limon. Çok da keyifli oluyor. Çok sıkıntı da oluşturacak bir şey de değil. Yapılabilir fakat bunların da işte suyla böyle bir şeyleri kaynatıyorum çok fazla. Su yerine 1,5-2 litre bu tarz böyle bitki çaylarına yöneliyorum kısmı böbrekleri yoran tarafıdır. Ama siz içeceğiniz suyu biraz renklendirdiğinizde herhangi bir sıkıntı olmaz.
0: Yine su içip yeterince su içmediğini düşünen de bir grup var. Özellikle işte bu beyaz yakalılar diyelim onlara. Saat kuruyorlar. Bir bardak içtim, bir bardak daha. İşte banyodan önce bir bardak, banyodan sonra bir bardak. Yatmadan önce bir bardak, kalkar. Var mı gerçekten böyle bir sırası, yoksa kendimize göre bir rutin mi oluşturmalıyız?
1: Öyle. Aslına baktığımızda vücut istediği noktada vermek lazım. Suyun zamanı yok deriz ama yemeklerden hemen sonra yemek arasında içmemek lazım. Çünkü mide gereksiz bir doluyor ve bu sefer aldığımız besin tüketimiyle ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Genelde yemeklerden bir saat sonra sabah kalkınca, banyoyu çok doğru söylediniz, gerçekten banyodan sonra içmek gerekiyor. Ama suyu gün içerisinde yayarak içmek. Şimdi bazen de örnek veriyorum, bazı sıkıntılardan dolayı işte dışarıda su içmiyor insanlar. İşte tuvalet sıkıntısı yaşarım diye. Bu sefer gidiyor akşam suya yükleniyor ama suyu güne yayarak içmek lazım. Şimdi mesela genelde bana da soruyorlar, işte soruyorum içiyor musun? Şimdi şöyle öneriyorum. Şimdi benim masamda da 750 ml'lik bir şişem oluyor genelde. Şimdi şöyle bir plan çok rahat oluyor aslında. Ben sabah başladığımda öğlen yemeğine kadar onun birini bitirdiğimde, öğlenden akşam işten çıkana kadar bir daha içtim. Zaten 1,5 litre içmiş oluyorum. Akşam da bir tane içtiniz. Gayet rahat 2 litre dolu. Şimdi herkesin kendine kolay. Kimisi saat başı kuruyor. Bardak bardak içmek daha rahat geliyor. Geçen mesela bir danışanım diyor, gelin ki doldur şişeni, gözün görsün, içsin. Mesela şöyle bir mantık kurmuş. Saat kurdukça diyor, kalkıyorum yerimden, su alıyorum, ekstra hareket. Bu da mantıklı, o da yapılabilir. Yani bir şeyin sonucu aslında o suyu içebilmek. O içerken ki kurduğunuz ritüeller nasıl kime rahat geliyorsa yapabilir.
0: Bizim için sonuç önemli.
1: Aynen öyle, ama suyu güne yayarak, bir anda yüklenerek içilmesi önemli olan o.
0: Şimdi yaz mevsiminde meyve suları, limonatalar, maden suyu, soğuk ya da sıcak çaylar, içecekler, onlara işte smoothie'ler eklendi bu son dönemde sosyal medyanın da etkisiyle. Acaba bunların suyla ilişkisi nedir? Yani bunları içmek ya da tüketmek, ya bunun da bir sıvı karşılığı var kardeşim cümlesi ne kadar doğru?
1: Tabii şimdi çok aşırı sıvının da aslında zararı var. Dediğim gibi böbreğin yükünü arttırıyoruz. O yüzden bu tarz böyle bitki çayları, smoothie'leri yapıyorsak günlük maksimum 2-3 bardak artı sadece biraz önceki bahsettiğimiz kilogram başına su ihtiyacı gibi bir denge kurmak lazım. Bu da gayet daha sağlıklı olur.
0: Peki yine tatilden bahsedelim. Tatile gittiğimiz zaman su tüketimimizi, özellikle işte daha fazla denize giriyorsak, daha fazla güneşleniyorsak, yani aslında güneşin altında daha fazla kalıyorsak ya da güneşin altında çalışıyorsak, işimiz sıcaksa ya da sürekli hareket halindeysek, burada dengeyi nasıl kuracağız?
1: Burada tabii şimdi çok, eğer ki terle birlikte de çok kaybınız varsa bu sıvı miktarı biraz daha artar. Dediğim gibi kişiye göre değişir ama yaklaşık bu hani 2,5-3 litreler uzanan bir su tüketimi olur. Çünkü orada eğer ki vücut size o sinyali veriyorsa, susadım diyorsa, onu zaten cevabını vermek lazım. Ama bunun yanı sıra da günde mesela 2 tane maden suyu içmek, çok da özellikle bu sıcakta işte mineral ve elektrolit kaybı yaşadığımız için o noktada mesela 2 tane maden suyu mutlaka içmek gerekiyor. Vücut dediğim gibi ihtiyacı oldukça suyu vermek lazım. Ama çok fazla da böyle yani kalori içerikli meyve sularını, hazır gıda, hazır içecekleri de çok da tüketmemek gerekir.
0: Kimlerin normalden fazla tüketmesi gerekir? Biraz önce iş sebebiyle olanları saydım ama mesela bazı hastalıklar, işte anne adayları, bebekler. Mesela bebekler susadığını ifade edemeyebilir. Onlar için bir rutin var mı? Emen ya da ek gıda alan bebekler.
1: Ek gıda da evet vermek lazım ama anne sütü alan bebeklerde çok öyle bir kaygıya girmeye gerek yok. O zaten su ihtiyacını alıyor. Ek besle geçtikçe de evet, yani orada da bir alışkanlık, işte böyle yakınlarda bulundurmak lazım çocuğun elinin altında. Mutlaka o da ihtiyacı oldukça zaten suyu içecek. Dediğiniz çok doğru, hamilelerde bu ihtiyaç çok daha artar. Diyabet hastaları özellikle çok daha fazla bu ağız kuruluğu yaşadığı için suya karşı. Evet, sıcakta güneşin altında çalışanlarda çok daha büyük bu ihtiyaç artar. Bazı hastalıklarda sıvı kısıtlaması vardır. Onlar mesela böbrek hastalıklarının bazılarının sıvı kısıtlaması yapmak gerekebilir. Burada da biraz daha kişiye göre tabii değişen tablolar var.
0: Yeme içme ile su tüketimi arasında bir bağlantı var mı? Mesela bazı yiyecekler su ihtiyacını arttırabilir mi?
1: Tabii şimdi çok tuzlu, baharatlı yediğiniz bazı besinlerde daha fazla su tüketimi ihtiyacınız olur ki onu da yine içmek lazım.
0: Peki karpuz, kavun, şeftali, bunlar sulu meyveler. Bu mevsimin meyveleri. Bunlar su ihtiyacımızı azaltır mı ya da bunları çok tüketiyor olmak daha az su tüketmek anlamına mı gelir?
1: Yok, aslında başlı başına suyun yerini hiçbir şey tutmaz. Ama orada da bir denge var işte. Şimdi şöyle bir şey. Yazın işte bu kavun, karpuzun, kışın işte portakal, mandalinanın olmasının da işte bir dengesi var. Yani aslında bir sebebi var. Yani tabii ki evet su, ama bu sıvı gıdaların ihtiyacımız yazın arttığı için meyvelerde tabii ki ona göre daha su. Mesela salatalık zaten tamam, neredeyse %90'ı su. Yani ona göre de aslında bu da Allah'ın bize bir lütfu yani. Mevsimine göre, ona göre bize üretilmiş, aslında yaratılmış besinler.
0: Diyet yapanlar salatalığı çok severler. Diyetisyenler de severler diye düşünüyorum. Çünkü yediğiniz zaman hazmetmek için harcadığınız kalori o sebzenin kendisinin vücuda kattığından daha fazla. Peki biz mesela bir öğünü salatalıkla geçirebilir miyiz? Hem su ihtiyacımız, hem karnımız doysun, hem kalorisi düşük. Olur mu böyle bir şey? Ne dersiniz?
1: Yani yazın sıcakta olabilir mi? Güzel bir kahvaltı, sağlıklı bir kahvaltı yaptıysanız en azından bir öğlen öğününü. Mesela yoğurtla karıştırarak salatalığı yapsak daha bir dengeli olur. Peynirle birlikte bir salatalık şeklinde tüketirseniz tabii ki olur. Ama sonraki öğünde yine mutlaka yine bir salatamız ya bir etli sebzemizi tüketirsek çok büyük sıkıntı olmaz.
0: Su deyince hakikaten hayatın hani var olmamızın sebebi, vücudumuzun büyük bir kısmı sudan oluşuyor. Dünyanın büyük bir kısmı sudan oluşuyor. Sadece bizim için değil, dünya için su çok önemli. O yüzden hani nasıl sağlıklı temiz suyu içmemiz gerektiğini söylüyorsak, dünyanın büyük bir kısmının da bu kaynaklara ulaşamadığını bilerek su kaynaklarımıza biraz da böyle bir sosyal sorumluluk mesajı verelim. Yani sadece içmekle olmuyor. İçebilecek suyu bulabilmek için de kaynakları temiz tutmak lazım.
1: Kesinlikle. Tam şimdi o kadar böyle anlatırken direkt aklıma gelen de su israfından da kesinlikle kaçınmamız gerekiyor. Çünkü çok önemli. Her sene hepimizde bir korku aslında. Yani ileriye doğru gidişatta gördüğümüz gerçekten su kaynaklarında azalmaları hepimiz biliyoruz ve görüyoruz. Bunun için de israftan kesinlikle kaçınmalıyız.
0: Vücudumuz israf etmiyor. Onun ihtiyacını karşılayalım ama onun dışında kullanırken de dikkatli olalım. Çok teşekkür ederim.
1: Kesinlikle. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: hala vuruyor? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?
1: Görüntüler Yalova'dan. Sürücü trafikte ilerlerken bir anda neye uğradığını şaşırdı. Yanına yanaşan araçtan inen kişi iddiaya göre hiçbir sebep yokken otomobilin camını ard arda vurdu.
0: Arabama saldırıyorlar. Arabama vurdu. Tekme attı arabama. Arabama tekme atıyor. Bak hala vuruyor. Ne yapıyorsun?
1: Bir yandan kendini korumaya çalışan sürücü, bir yandan da o anları cep telefonuyla kayda aldı.
0: Arabama vuruyorlar. Niye bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Arabama vuruyor bu şahıs ve arkadaşı. Neden bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok.
1: Saldırının ardından olay yerinden uzaklaşmasıyla yaşadığı şoku atmaya çalışan sürücü, aracında oluşan maddi hasarı kameralara gösterdi.
0: Arabama böyle bir şey yaptılar. Tekme izi burada görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi tekme izi hala burada duruyor. Neden yaptıklarını da bilmiyorum.
2: Hayatından endişeliyim.
3: Kızımı bulmam lazım. Bana kızım lazım. Çünkü o benim tek prensesi, tek kızı. Ben bir tane evlatımsız yaşadım.
1: 24 yaşındaki 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay'ı katil eşi evde boğarak öldürmüş. Daha sonra cansız bedeni battaniyeye sararak taksiyle ormanlık alana götürüp gömmüş. Türkiye'nin günlerce konuştuğu cinayette katil suçunu itiraf etti. Korkunç cinayeti nasıl işlediğini tek tek anlattı.
4: Bunlar planlı oldu. Planlı oldu bu ya.
1: İstanbul Kağıthane'de 4 gün boyunca kendisinden haber alınamayan 24 yaşındaki Bedriye Karaçay'ın cansız bedeni bulunmuş. Sonrasında Şişli'den Ataşehir'e kaçtığı anlaşılan Volkan Karaçay gözaltına alınmıştı. Tutuklanan Karaçay cinayetin detaylarını anlattı.
5: Çocuklar çıkar çıkmaz biz ikametimizi giriş kapısının hemen önündeki salon bölümünün tam ortasında tartışmaya devam ettik. O sinirle karşımda duran eşim Bedriye Karaçay'ın boğazını iki elimle sıkmaya başladım. Bedriye'nin hiç sesi çıkmadı. Can havliyle kapıya doğru elini uzattı fakat öldüğü için hareket edemedi. Ben hareketsiz kaldıktan sonra öldü mü diye kontrol ettim ve öldüğünü nabzından ve nefesinden anladım.
1: İfadesinin devamında öldürdüğü eşini battaniyeye sararak salonda bıraktığını söyleyen katil eş, daha sonra kayınvalidesine gittiğini ve orada hiçbir şey olmamış gibi oturduğunu, eşini annesine şikayet ettiğini anlattı.
5: Durdaneye kızın yine evden kaçtı dedim. Kayınvalidem de her zamanki gibi bana merak etme gelir dedi. Ben de yaklaşık bir saat kadar hiçbir şey olmamış gibi kapının önünde kayınvalidemle ve sokaktakilerle sohbet ettim. Çocukların uyuduğunu görünce yani saat 23 sıralarında evime tek başıma gittim ve evde oturarak sokağın tamamen boşalmasını bekledim.
1: Öldürdüğü kadının cansız bedenini ormana götürüp gömdüğünü anlatan katil, evdeki kan izlerini bezle sildiğini de büyük bir soğukkanlılıkla anlattı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İşgal son buldu. Sahile zincirlenen masa, sandalye, şezlong ve şemsiyeler toplandı. Balıkesir'in turistik ilçesi Erdek'te sahilleri ve kumsalları masa, sandalye, şezlong ve şemsiyelerle tapularcasına işgal edenlere karşı zabıta ekipleri düğmeye bastı. Çure ve Kurbağalı sahillerinde denetim başlattı.
6: Bakın Erdek Belediyesi ne güzel halk plajına şemsiyeler koymuş. Ancak burada yaşayan bazı insanlar sandalyelerini, masalarını bu şekilde şemsiyelere zincirleyip buraları resmen toplamışlar.
1: Uyarılara rağmen sahipleri tarafından kaldırılmayan malzemeler zabıta ekiplerince zincirleri kesilerek sahilden toplandı. Sahiplerine kabahatler kanununun ilgili hükümleri gereğince idari para cezası uygulandı. Rüzgar etkisini artırdı, dalgalarla boğuşuldu. Denizde mahsur kalanlar ekiplerin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. Valiliğin uyarılarına rağmen Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde Değirmen Ağzı plajında denize girenler boyu 5 metreyi aşan dalgaların arasında zor anlar yaşadı. Kayalıklarda kurtarılmayı bekleyenlerin yardımına ekipler koştu. Onlar kurtarılırken bir ihbar daha alındı. Bartın'dan bölgeye gelen sahil güvenlik botu da boğulma tehlikesi geçiren bir kişiyi bota alarak kıyıya çıkardı. Supla kürek çekerek denize açılan iki kişi de kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başardı.

Polise bıçakla saldırmaya çalıştı. Kaçarken de yaralandı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı. İstanbul'un Fatih ilçesinde denetime çıkan trafik ekipleri durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurmak istedi. Şüpheli yanına yaklaştığı polise bıçak çekti. Saldırıdan geri çekilerek kurtulan polis memuru saldırgana ateş etti. Olayın ardından kaçan saldırgan etkisiz hale getirildi. Üstünde uyuşturucu madde ele geçirildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri saldırgana ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ardından hastaneye kaldırılan MB'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Yasağa uymadı, manevra yaptı, motosikletliye çarptı. Görüntüler İstanbul Avcılar'dan. Yasak yerde U dönüşü yapan otomobil sürücüsü kazaya neden oldu. Karşı yönden gelen motosiklet sürücüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette havaya savruldu. Çevredekiler yerde acı içinde kıvranan adamın yardımına koştu. Kazada bacağı ve çenesi kırılan motosiklet sürücüsü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alındı. Gol sevinci kabusa döndü. Futbolcu soyunma odası tüneline yuvarlandı. Görünmez kaza Brezilya Ligi'ndeki Coritiba ile Chapecoense maçında yaşandı. Jesse gol sevincini taraftarla paylaşmak istedi. Reklam panolarından atladı. Açık kalan soyunma odası tünelini fark etmedi. Metrelerce aşağı düştü. Jesse'nin aşırı heyecanlı sevinci yarım kaldı. Gol offside gerekçesiyle iptal edildi. Futbolcu da sakatlanarak maçtan çıktı.

0: Ayda tam 90 bin lira. Yanlış duymadınız. Asgari ücreti 3'e katlayan bu dudak uçuklatan cironun arkasında büyük bir şirket yok. 14 yaşındaki Buğra var.
1: Benim orta boy bardaklarım 70 lira, büyük boy bardaklarım 80 lira. Günlük kazancım da 3000 TL'yi geçiyor.
0: Sakarya'nın Serdivan ilçesi. Burası normal bir sokak değil. Genç bir girişimcinin başarı hikayesinin yazıldığı yer. 14 yaşındaki 9. sınıf öğrencisi Buğra Koç, 2 yıl önce yaz tatilinde boş durmayayım dedi, limonata tezgahının başına geçti.
1: Ayda 90 bin lirayı buluyor, asgari ücretin 3 katı benim kazancım.
0: Limonatalar annesinin elinden çıkıyor, satışlar Buğra'nın güler yüzüyle birleşiyor. 14 günlük kazancıyla hemen kendine akıllı telefon alan genç girişimci, şimdiden büyük hayaller kuruyor.
1: Okulu bitirdik. Ondan sonra yani böyle planım var, limonata kafesi açmayı düşünüyorum. Yani tutarsa açarım. İnşallah açarım.
0: Bu başarı hikayesinden ilham alan bir başka isimse 13 yaşındaki arkadaşı Ali Kemal Temel oldu.
2: Birbirimizden görerek yan yana satmaya başladık. Bir hafta önce kendime bir tane yeni bir tablet aldım. Şimdi de daha da fazla para biriktirerek yaz tatilinin bitmesine doğru bir tane elektrikli bisiklet almak istiyorum.
0: Çalışmanın, azmin ve üretmenin yaşı olmadığını gösteren bu iki genç hem ailelerin hem de mahallelinin gurur kaynağı oldu. Yol verme meselesi yüzünden başlayan tartışma bir anda büyüdü. İki kişi minibüsün önünü kesti, ardından sürücüye saldırdı.
3: Öyle bir şıman var lan.
4: Özür dilerim.
3: Sen küfür yapma.
4: Bak senin bak tamam. Benim canımı sıkma ha.
3: Tamam.
4: Öyle bir çıkmam var.
3: Tamam.
4: He?
3: Özür dilerim.
0: Görüntüler Adıyaman'dan. İki şahıs yol verme meselesi yüzünden durdurdukları minibüse girdi. Yumruklar peş peşe geldi. Sürücü ne yaptıysa saldırganları sakinleştiremedi. Defalarca özür diledi ama yumrukların ardı arkası kesilmedi.
4: Yavaş.
3: Ne yapıyorsun?
0: Küfür, hakaret ve ard arda gelen yumruklar. Görüntülerde dehşet anları böyle kayda geçti.
4: Öyle bir şıkma lan.
3: Özür dilerim.
4: Küfür yapma.
3: Bak senin bak tamam. Benim canımı sıkma ha.
4: Tamam.
3: Öyle bir çıkma Allah.
4: Tamam.
3: He?
4: Özür dilerim.
0: Sürücü saldırının ardından hastaneye gitti, darp raporu aldı. Ardından polis merkezine gidip iki kişiden şikayetçi oldu. Saldırganlarsa olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kimlikleri henüz belirlenemeyen iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
5: Kalabalık var, birini kurtarıyorlar herhalde. Sahil güvenlik geldi.
0: Denize girmeyin uyarısını dinlemedi. Şiddetli dalgaların arasında hayatını kaybetti. Acı olay öğle saatlerinde Uzunkum sahilinde meydana geldi. Eski futbolcu ve klasman hakimi 34 yaşındaki Hakan Ergin serinlemek istedi. Ancak valilik olumsuz hava koşulları sebebiyle günler öncesinden uyarmış. Denize girişleri yasaklamıştı.
5: Herkes bir şeyler izliyor burada. Herhalde biri boğulmak üzere. Güvenlikte geldiğine göre.
0: Yasakları hiçe sayarak denize giren Ergin, şiddetli dalgaların arasında gözden kayboldu.
5: Birini kurtarıyorlar herhalde. Sahil güvenlik geldi.
0: Sahili güvenlik botuyla yapılan arama çalışmaları sonucunda açıklarda bulunan Ergin, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Yaşanan trajik olayın ardından polis Uzunkum sahilinin yanı sıra bölgedeki diğer plajlarda da geniş güvenlik önlemleri aldı. Sahilleri tahliye etmek için çalışma başlattı. Er meydanında değil, benzin istasyonunda köşeye sıkıştırdılar. Baş pehlivana saldırdılar.
6: Benim başıma geldi abi öyle bir olay. Başka kimsenin başına gelmesin.
0: Samsun'da düzenlenen 20. Samsun Vezir Köprü Kunduz güreşlerine katılmak üzere yola çıkan baş pehlivan Serhat Elvan, mola verdiği akaryakıt istasyonunda saldırıya uğradı.
6: Vezir Köprü Er Meydanı'na az kalmıştı. Bir kahve içeyim diye bir petrolde dinlenmek istedim. Bir kahve içmek istedim. O arada Şaban Yılmaz geldi yanıma.
0: Eski başpehlivan Şaban Yılmaz yakınlarıyla Tokatlı başpehlivanın yanına gitti.
6: Paylaştığın yaz için dedi. Özür dile dedi. Ben dedim paylaştığım yazda bir sıkıntı yok. Bunda özür dilenecek bir şey de yok dedim.
0: Saldırıya uğrayan başpehlivan paylaşımında kulüp yönetimine teşekkür etmiş, saldırgan Şaban Yılmaz'a teşekkür etmemişti. İddiaya göre kavga bu sebeple çıkmıştı.
6: Onun ismini paylaşmadığım için, yani o paylaşımı bana sordu zaten. Ondan özür dile dedi bana. Yani öyle bir durum oldu abi. O paylaşımdan dolayı geldi bana saldırdı.
0: Tartışmada sandalyeler havada uçuştu.
6: İki kişi daha gelince sandalye sesini duydum, kafamı çevirdim. O anda Şaban Yılmaz bana vurdu yeğenleriyle birlikte. Benim başıma geldi abi öyle bir olay. Başka kimsenin başına gelmesin.
0: Burası Sakarya'da pazarı. Adres bir market. Ama bu kez alışverişten çok dans konuşuldu. Esnaf Sadık Muti rafları düzenliyordu. Kulaklarında müzik. Tam o sırada müşteri içeri girdi. Müziğin ritmini duydu ve kendini tutamadı. Müşteri bir anda dans etmeye başladı. Arkasını dönen esnaf müşterisinin dans ettiğini görünce o da dayanamadı, dansa katıldı. İki taraf da alışverişi aksatmadı. Bir yandan ürünler alındı, bir yandan dans devam etti. Market bir anda adeta küçük bir dans pistine döndü. Alışveriş tamamlandı. Müşteri dükkandan çıkarken de dans devam etti. Esnaf müşterisini kapıda yine dans ederek uğurladı.
7: TGRT FM Haber.
8: Hava durumu.
9: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Yozgat, Muş, Van çevreleriyle, Balıkesir'in kuzey, Muğla'nın iç, Osmaniye'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 29, Ankara 31, İzmir 37, Bursa 32, Konya 30, Afyon 33, Denizli 37, Antalya 38, Adana 40, Zonguldak 26, Samsun 28, Trabzon 27, Kayseri 30, Erzurum 25, Gaziantep 36, Diyarbakır 38 ve Şanlıurfa 39 derece.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle

olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra Hayatım Roman gelecek ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle Menkıbeler. Abdülvehhab-ı Şarani rahmetullahi aleyh. Cehennem kâfirler için. Uzat buyuruyor ki, saadete kavuşmak Allah'ın Habibine uymakla olur ancak. Ona uymak demek de yoluna sarılmaktır. Küfür ve kâfirliği pis, aşağı tutmaktır. Çünkü İslam ve küfür zıttır birbirlerine. Bir kalpte biri varsa yer kalmaz diğerine. Bir kimse kötülerle yaparsa arkadaşlık, gitgide o da bir gün olur asi ve fasık. O kötü kimselerin yanında dura dura kararır temiz ruhu, hasret kalır huzura. Onların zulmetiyle bozulup azar azar, maazallah imanını kaybedip küfre kayar. O hala kendisine der ki, ben Müslümanım. Lakin küfrün içine girmiştir adım adım. Kim böyle kimseleri edinirse arkadaş, küfür bataklığında boğulur yavaş yavaş. Bir günde buyurdu ki, Rabbimiz birçok sebep halk edip onlar ile yaratır işleri hep. Kim kavuşmak isterse herhangi dileğine, Allahü Teala'nın uyar bu adetine. Yani para kazanmak istiyorsa kim şayet, yapar elbet o kişi bir sanat ve ticaret. Bunun gibi yemek yer, olursa bir kimse aç. Hasta da bir tabibe gider ve alır ilaç. İlacı bir cahilden alır ise kim şayet, şifa bulmaz ve ölür o kimse en nihayet. Öğrenmek isteyen de dinini, imanını, bir İslam âliminin okur kitaplarını. Bu da cahil birinin, bir bid'at sahibinin kitabını okuyup öğrenirse eğer din, dini de imanı da bozulur bu sebepten. Ebedi felakete düçar olur o hepten. Hakiki bir âlimin kitabını okumak, saadete erdirir hem de sonsuz olarak. Bir günde buyurdu ki, ey insan, etme gaflet. Bu dünya bir gün biter, yani kopar kıyamet. O gün mizan denilen kurulur bir terazi, tartılır iyi kötü amellerin cümlesi. Sonra sırat kurulur cehennem üzerine ve herkes bu köprüden geçerler o gün yine. Bu bildirilen şeyler olacaktır muhakkak. Öyleyse lazım gelir tereddütsüz inanmak. Hesaplar görülünce inanmayan kâfirler, hiç çıkmamak üzere cehenneme girerler. Mü'minler ise o gün imanın hürmetine, kavuşur ebediyen cennet nimetlerine. Günahı sevabından çok olan Müslümanlar, cehennem azabına düşse de her ne kadar, zerre kadar imanı kimin varsa içinde, sonsuz kalmayacaktır cehennem ateşinde.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, itaat yoksa hiçbir şey yok demektir. Mıknatıs saman çöpünü çekmez. Metal parçalarını cevheri çeker. Onun için büyüklerden bir zat, Ehl-i Sünnet alimlerinin sözlerinden, yazılarından hazırladığımız kitapları bol bol dağıtmalı, her tarafa yaymalı. Bu kitapları her alan kurtulur sanmayın. Bazıları yırtar, bazıları da okur. Bu kitaplar sanki bir mıknatıstır. Cevheri olanlar buna yapışır. Biz kimlerin kurtulacağını bilemeyiz. Bu mıknatıs kurtulacak olanları seçer buyururlardı. Nitekim Şah-ı Nakşibend Hazretleri de biz seçildik buyurmuştur. Büyükler kalbinde cevher olanı kendilerine çekerler. Nitekim Peygamber Efendimiz binlerce kimseye İslamiyet'i anlattı. Kalbinde cevher olmayanlar kabul etmedikleri gibi bir de düşman oldular. Ama kalbinde cevher olanlar Peygamber Efendimiz'e koşa koşa gelip iman ettiler ve onun gösterdiği yolda her şeylerini, hatta canlarını seve seve feda ettiler. İşin aslı sevgidir. Sevgi yoksa itaat de yoktur. İtaat yoksa hiçbir şey yoktur. Sevginin yolları vardır. İnsanın öncelikle seveceği kimseyi tanıması lazımdır. Tanıması için de bir şeyler bilmesi lazımdır. Bunları da ya talebelerinden veya kitaplarından öğrenir. Kendisinin aciz ve bir hiç olduğunu, o zatlarınsa çok büyük olduğunu bu şekilde anlar. Şüphesiz ki üzerimizde en çok hakkı olan bu din büyükleridir. Ahir zamandayız. Her tarafta yangın vardır. Tek başına kurtulmak imkansızdır. Eskiden helalden haramdan bahsedilirdi, şimdi imanın var mı yok mu diye konuşuluyor. Düşünün ki bir mübarek zat sanki gelip bu yangın ortamından seni kurtarırım diyor. Bu iyiliğin karşılığı ne olabilir? Bu büyüklerin hakkı nasıl ödenir? İnsan böyle bir zata hayatını verir, köle olmak ister. Seviyorum demek kolaydır. Fakat sevginin bazı alametleri vardır. Bu alametler varsa o kimse gerçekten o zatı seviyor demektir. Aksi takdirde sevgisi samimi değildir. Bu alametler şunlardır. 1. Onu seveni sever, sevmeyeni sevmez. Onun sevdiğini sever, sevmediğini sevmez. 2. O neye seviniyorsa o da ona sevinir. O neye üzülürse o da ona üzülür. 3. Her zaman her yerde onu minnetle anar, ona teşekkür eder ve gıyabında ona dua eder. Evliya zatlar sipariş üzerine konuşmazlar. Yani sohbet ederken konuşacaklarını önceden tayin etmezler. Oradakilerin neye ihtiyacı varsa Allahü Teala onun hatırına onu getirir. Herkes rızkını böylece alır. O büyük zatın kendisi de söylenen şeyin kimin nasibi olduğunu bilmeyebilir. O konuşulanların içerisinden herhangi bir kısmının dinleyenlerden birine dokunmamış olması mümkün değildir. Herkes mutlaka nasibini alır. Yeter ki dinleyen Allah için dinlesin. Yani istifade yolunu kesmesin. Büyüklerin sohbetlerinden istifade edip etmemek tamamen o gelen feyz ve bereketin önüne engel koyup koymamaya bağlıdır. Sohbete giderken tam teslim olarak gitmelidir. İhlasla istifade etmek niyetiyle dinleyen mutlaka daha çok istifade eder. İstifade yolundaki en büyük engel 1. Söyleyen zata güvenmemek, 2. Ondan istifade etmek niyetiyle değil de nerede ayağa kayacak, nerede yanlış söyleyecek diye şüpheyle, endişeyle, imtihan niyetiyle dinlemektir veya biz bunları zaten biliyoruz, başka şeyler anlatsa ya diye düşünmek gibi şeyler nasipsizlik alametidir. Bir şeyler öğrense bile o öğrendikleri asla kalbine yerleşmez ve onu kurtarmaz. Şah-ı Nakşibend Hazretleri hocasını imtihan eden melundur buyuruyor. Müminler bir araya geldiği zaman istese de istemese de Allah sevgisi mutlaka kalpten kalbe geçer. Ancak üç kişi bundan istifade edemez. 1. Kafir. 2. Dinini öğrendiği ve bağlı olduğu hocasını inkar eden. 3. Hocasını imtihan eden. İnsan çok noksandır, kendini bilmez yahut çok az bilir. Aczini, noksanlığını bir anlasa
düzelir, doğru yola gelir. Ama benim gibisi var mı dediği müddetçe hiçbir iyilikten nasibini alamaz. Zira kibir her iyiliğe engeldir. İnsanın kendini beğenmesi, başkalarını ise beğenmemesi ne kadar çirkin bir şeydir. Değil sadece büyük zatlara, Allahü Teala'nın eşrefül mahlukat yani en şerefli mahluk olarak yarattığı insana bile değer vermemek hiç kulluğa yakışır mı? İnsan Allahü Teala'nın emrinde bir köle gibidir. Mümin yaptığı

0: evden dışarı çıkarmıyor, üstelik de en ufak hatamda kıyasıya dayak atıyordu. Gerçi hayata küsmek yerine beyimi bu huylarından vazgeçirmek için çok mücadele verdim ama çektiğim eziyetler de az buz değildi. Bir de gençliğimden dolayı çevremde beni etkilemeye çalışan insanlar vardı ki sormayın. Hoş geldiniz, buyurun.
1: Hoş bulduk kızım.
0: Buyurun, şöyle oturun.
1: Ah kızım, seni merak ettim de ondan geldim.
0: Neden?
1: Neden olur mu güzel kızım? Dün gece bağırışlarınızı duydum. Gene dövdü seni değil mi?
0: Şey, demek duydunuz ha?
1: Duyduk ya, sen bağırdıkça, vurma diye yalvardıkça inan içim parçalandı. Dedim ki benim beye, ayol ne duruyoruz, gidelim kurtaralım şu kızcağızı o zalimin elinden. Ama erkek minneti değil mi? Hepsi birbirini tutuyor tabii. Yok gidilmezmiş, yok karı koca arasına girilmezmiş, bir sürü laf. Gelemedik tabii. Şimdi fırsat buldum da gelip sana bir bakayım dedim.
0: Sağ olun teyzeciğim.
1: Ha benim cahil kızım. Gençsin, güzelsin. Neden bu adamın kahrını çekersin anlamadım ki. Boşan gitsin. Daha ne kısmetlerin çıkar senin? Yeter ki sen iste.
0: Ben beyimden memnunum teyzeciğim.
1: Vah vah vah. Bu adam aklını almış senin besbelli. A benim güzel kızım, madem ayrılmaya niyetin yok, ananı babanı neden çağırmıyorsun? Gelsinler konuşsunlar o zalimle. Aklını başına toplasın. İnsan hiç karısına böyle zulüm eder mi?
0: Ben beyimden de yaşantımdan da memnunum teyzeciğim. Her ailede böyle problemler olur. Herkes en ufak şeyde boşanmaya kalksa dünyada hiçbir ailenin olmaması gerekirdi.
1: Vallahi sen böyle düşündükten sonra bana söyleyecek söz kalmadı kızım. Ama gene de senin peşini bırakacak değilim. O adam bir kere daha sana el kaldıracak olursa bu sefer onun karşısına ben dikileceğim.
0: Aman teyzeciğim, sakın böyle bir şey yapmayın. Lütfen. İnanın ben hayatımdan memnunum. Evliliğimi bozmaya da hiç niyetim yok. Belki de beyiniz doğru söylemiş. Karı koca arasına girmek doğru değildir. Biz bugün kavga eder, yarın barışırız. Sizin hiç böyle günleriniz olmadı mı?
1: Aa, üstüme iyilik sağlık ayol. Sen halinden memnunsan bana ne? Ben yardım edeyim demiştim.
0: Bu teyze gibi kimler gelmedi ki kapıma? Ben onların laflarından etkilenmemek için mücadele verirken beyim de tam aksine yarama tuz basmak istercesine daha da kötü davranmaya başlamıştı. Bazen komşularımın sözlerini dinlemek geliyordu içimden. Ama yavrularımı gördükçe vazgeçiyordum. Hatta kaynanan bile bir gün bana gelip oğlundan ayrılmamı istedi. Bırak o hayırsızı, biz sana bakarız dedi. Gene de ayrılmadım beyimden. Mutlaka diyordum, mutlaka bir gün düzelecek. Belki inanmayacaksınız ama gerçekten de düzeldi. Bir gün beni dövdükten sonra nasıl olduysa birden insafa geldi ve ağlamaya başladı. Ben kendi acılarımı unutup ona yardım etmeye başladım. Katılırcasına ağlıyordu. Benden o güne kadarki davranışları için özür diledi. Neden öyle davrandığını kendi de anlayamıyormuş. O benim hayat arkadaşım, çocuklarımın da babasıydı. Özrünü kabul ettim. O gün bugündür beni incitmemek için elinden geleni yapıyor ve ben şimdi gerçekten çok mutluyum.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Evet, hoş bulduk.
0: Dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki Kurban Bayramı'nda diyor ben diyor kurban nisabına malik değilim ama Kurban Bayramı'nda kurban kessem yine de olur mu diyor. Vacip sevap alır mıyım diyor.
1: Kurban olur da vacip sevap olmaz. Nafile sevap olur. Yani nafile kurban kesmiş olur. Kurban kesme sevabına kavuşur. Nafile sevabı alır. Vacip sevabı almaz. Yani orada eğer evde kullanmadığı, hiç kullanmadığı eşyalar varsa onları falan üstüne koyup kurban hesabına kendini ulaştırırsa vacip sevabı o zaman olur. Yoksa olmaz.
0: Hani dinleyicimiz aslında biraz uzun bu anlattıkları, o yaptığınız, söylediğiniz hesabı da yapmış. Ona rağmen kurban hesabına malik değilmiş. Eline bir para geçecekmiş kurban alabilecek kadar.
1: Tamam, kesin.
0: Hani şöyle sadakayı fıtır fakirlere de emredilmiş ya mesela Ramazan-ı Şerif'te. Hı-hı. Ondan sadakayı fıtır verirse sevabı alıyor. Hani burada da diyor ben fakirim diyor ama bir kurban kessem vacip sevabı alır mıyım?
1: Yok, vacip sevabı almaz.
0: Sadaka ama yine de şey olur.
1: Kurban sevabı alır tabii.
0: Bir başka dinleyicimiz bunu daha önce de sormuştuk ama vücudumuza diyor dövme yaptırmanın uygun olmadığını biliyorum ama Kur'an-ı Kerim'in harfleriyle yapsak diyor, o da mı uygun değil?
1: Hiç uygun değil o zaman. Hiç uygun değil. Yani Allah-u Teala'nın kelamının yazılmış olduğu harfleri hürmetsizlik etmiş olursun.
0: Bir harf bile olsa.
1: Bir harf bile olsa.
0: Ben gördüm birkaç tane mesela. Elif harfini çizdirmiş. Uygun vav değil. Harfini çizdirmiş.
1: Uygun değil. Uygun değil.
0: Haram mı bu?
1: Doğrudan doğruya haram denmez de. Fakat onun o hali onun tahfif etmek, hafife girmek noktasına getirir ki günaha sokar, tehlikeye de sokar. Çünkü mızrak değil mi halde? Muhammed bin Kutbettin İziki Hazretleri tazimi tahkir, tahkiri tazim küfür olur buyuruyor. Şimdi orada bir genel bir ölçü var. Evet hani biz küfür olur demiyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim harflerine tazim edilmesi gerekir. Hürmet ve saygı gösterilmesi gerekir. Yerlere atılmaz. Vücuda aynı şekilde yapıştırılmaz. Ve yazılmaz. Zaten dövme yapmak haram. Sen haramı Kur'an-ı Kerim'in, daha doğrusu dini İslam'ın hürmet ve saygı gösterilmesi gereken harfleri oraya yaptırmak suretiyle katmerli şey yapıyorsun ki tehlikeli.
0: Evet, dövme yaptırmak haram.
1: Dövme yaptırmak
0: haram. Onu, az önce ben aslında onu sormuştum, onu tam anlatamadım. Dövme yaptırmak haram ama dövme yaptırınca da gusül abdesti oluyormuş dedi birisi bana. Evet, dedim oluyor. Oluyorsa ne oluyor yani? Burada seni sevindiren ne var?
1: Çok özür dilerim de kabata bir misal geldi. Zina yapınca da çocuk oluyor. Ne yapacaksın şimdi? Nereye koyacağım bunu? Böyle mantık mı olurmuş? Böyle mantık mı olurmuş? Efendim gusül abdestim oluyor benim. Zina yapınca da çocuk oluyor.
0: Ben illaki bir çocuk sahibi olmak istiyorum. Zina mina fark etmez dersen.
1: Hedef maksat çocuk.
0: Çocuksa.
1: Diyorsa değil mi? Yani. Öyleyse. Efendim ben sadece guslü kurtarmak istiyorum falan. Şimdi kitaplarda buyuruyor ki dövme yaptırmak haram. Dövme deri altına olduğu için gusle mani değildir. Gusle mani olmaması onun caiz olmasını göstermez. Mesela dolgu ve kaplama gusle mani. Ama şimdi bazı yediğimiz yiyecekler var. Ağzında çürük dişi olmadığı halde dişe yapışıyor. Onu fırçalamadı veya şey yapmadı. Yapışık halde kaldı. Ama orada da İslam alimleri buyuruyorlar ki eğer balı yani mumuyla beraber yedi ve yapıştıysa altına su geçmez, guslü olmaz buyuruyor. Ama öyle değil de diğer yiyeceklerden aynı şekilde meydana gelmişse orada bir katman ve o yiyeceklerin altına su sızar. Guslü mani olmaz. Temizlemese de guslü olur. Buradan hareket ederek işte bak burada da aynı şekilde altına su sızarmış, bizde dolgu diş kaplama diş yaptırdıktan sonra bir manisi olmaz diye hüküm çıkarmak ahmaklıktır, akılsızlıktır, dini İslam bilmemek demektir. Bu şeyde de öyle deriye yaptırılmış olan hele bir de onları Yağlı boyayla yapanlar var. O zaman gusül de olmaz. Bu deri altına yapılırsa, deri altına yapıldığı için derinin üstü ıslanması sebebiyle gusül olur deniyor. Ama o fiil yine haram, haram olmaktan çıkmaz. Haram olmaktan yine aynı şekilde çıkmaz efendim.
0: Ve o artık ben onu yaptırdım, yaptırdıysam bitti denmez. İlk fırsatta onu dövmeyi de çıkartmak
1: çıkartması lazım. Çıkartması lazım tabii.
0: Şimdi onun teknikleri de var yani, çıkartabilir.
1: Tabii, çıkartacak.
0: Evet. Bir başka dinleyicimiz de yine az önce soracaktım onu unuttum. Bir başka dinleyicimiz de kurbanla alakalı olarak diyor ki ben de diyor işte kurban nisabına malik değilim. Ancak diyor maaş alıyorum. Aldığım maaş diyor bir hayvan alabilecek seviyede. Ben diyor kurban kesmesem, dinleyicimiz belki eksik bıraktı ama sanki kurban bayramının birinci, ikinci, üçüncü günü zengin olacakmış gibi bir hava aldım ben. Bu maaşı aldıktan sonra, yüksek maaş alıyorsa eğer, zengin olsa bu iki gün.
1: Yani kurban nisabına malik olsa.
0: Kurban bayramında.
1: Evet. Kurban bayramı birinci, ikinci, üçüncü günü kurban nisabına malik olana kurban kesmek vaciptir. Kurban kesmek vaciptir. Mesela diyelim ki elinde bir yerde 50 bin lira parası vardı. Bunun eline maaşla beraber 60 bin lira da para geçti mesela. Ne etti? 110 bin, 120 bin lira civarında. Aynı şekilde kurban bayramı birinci, ikinci gündü. O üç kat elbise falan filan saydığın zaman 150 bin liraya varacak bir durum söz konusu oldu. Bu otomatik olan kurban hesabına maliktir. Kurban kesmesi vaciptir. Kaçamaz mı? Ama yok efendim, benim öyle bir durumum söz konusu değil. Ben 50 bin lira maaş alıyorum. Yani rahatla bir hayvan alabilirim. Alabilirsin, tamam. Nafile olur ama vacip olmaz. Vacip olmaz. Kesmese de günah olmaz.
0: Dinleyicimiz asıl başka şeyi söylüyor. Diyor ki benim diyor cep telefonum arızalandı. Bu parayı diyor ben cep telefonuna yatırsam diyor. Kurban kesmesem.
1: Yok, olmaz. Kurban bayramı birinci, ikinci, üçüncü günü kurban nisabına malikse onun üzerine vaciptir. Efendim telefona harcamak, şuraya buraya harcamak suretiyle bunu düşüremez. Ancak kurban bayramı gelmeden önce, kurban bayramı gelmeden önce gerçekten kurban nisabına malik olabilirdi ama acilen telefon lazım oldu, götürdü, o da dedi ki şu kadar para, o kadar parayı verince de kurban nisabından düştü, o zaman mesele yok. Yoksa kurban kesmeyeyim de telefon keseyim der gibi bir dur olmaz.
0: Alkol satılan yerden diyor gelen hediye alınır mı?
1: Efendim alkol satılan yerde helal ve mubah olan şeyler de varsa karışıktır bu. Mülki hapis tabiri geçiyor fıkıh kitaplarında. Alınabilir, kullanılabilir.
0: Alkol satılan yerden alışveriş yapılır mı?
1: O da deminki hükme giriyor. Mülkü habistir. Yalnız orada bir incelik var Mustafa Bey. Mesela diyelim ki bir bakkaldır, bir aynı şekilde markettir. Adam şimdi senden önce sıraya girdin mesela. Diyelim ki adam içki şişelerini koydu. Parasını verdi. Para da masanın üzerinde. Sen de bir şey aldın, para verdin. Üstünü o alkol paralarından verdiyse... onu kullanma ve onu gördüysen onu kullanman caiz değil. Ama adam kasaya attı o paraları, karıştı, mülk habis oldu. Oradan verdiyse onu kullanabiliyor.
0: Kur'an-ı Kerim okurken yapılacak hareketler var mı diye sormuş bir dinleyici.
1: Var. Ama da kalkacak, takla atacak, parant atacak. Yok öyle bir şey.
0: Ama şey yapmayın yani şimdi dinleyicimize. Bazı yerlerde ayağa kalkanlar var diyor. Ben ilk defa duydum ama. Şimdi o da şaşırmış da soruyor.
1: İşte kalkıyor böyle, ama da kalkıyorlar. Efendim Kur'an-ı Kerim okumak için, Kur'an-ı Kerim okuma adabı kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki abdest olarak önünde rahle kıbleye döner, dizüstü oturur, herhangi bir rahatsızlığı yoksa dizüstü oturur ve saygı ve hürmetle okuyabilecek kadar okur. Ondan sonra bitirdiği zaman kapatır, ayağa kalkar, ayakta aynı şekilde mushafı yerine koyar, rahleyi de kaldırır.
0: Mushaf öpülür mü?
1: Mushaf öpülebilir. Ona izin verilmiştir yani kitaplarda.
0: Öpüp başa konulabilir.
1: Öpülebilir. Ekmeği de öpme, aynı şekilde öpülebilir diye izin verilmiştir. Ama şart mıdır? Değildir. Lazım mıdır? Değildir. Ama öpülebilir denmiştir. İzin verilmiştir. Ruhsat verilmiştir. Lazım değil. Çünkü bazen bakıyoruz biz. Bir şey oluyor. Kitapta bir şey naklediyoruz. Sonra geri dönüşümü oluyor falan. Siz lazım dediniz. Biz lazım demedik. öpülebilir dedik. Ruhsat var sadece. Ama öpmek lazım demedik. Şart da demedik. Dinin emridir demedik. Öyle yazmıyor çünkü kitaplarda. Din bana bana ait değildir. Vahiy de bana gelmedi. Vahiy Muhammed Aleyhisselam'a geldi. Eshab-ı Kiram'a bildirdi. Eshab-ı Kiram tabiini anlattı. Tabiini de kitaplara yazdı. Hadise bunlar ibaret.
0: Kur'an-ı Kerim sandalyede oturarak önümüzde masa varsa öyle
1: okunabilir. Okunabilir. Masaya koyayım.
0: Sizin anlattığınız güzel yani bu, en ideal şekli.
1: Evet.
0: Bildirilen şekli ama hani dizi ağrıyordur, bacağı ağrıyordur falan filan.
1: Masanın üstüne koyar, orada da aynı şekilde koyar, orada da edepli olur. Ve ayağa kalkacağı zaman da Kur'an-ı Kerim kapatır, kaldırır. Çünkü ayağa kalktığı zaman belden aşağı kalır.
0: Bir de kıbleye dönüp okumak.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Tabii kıbleye dönüp okumak. Yani. Öyle yazıyor kitaplar. Edebe uygun olanı bu.
0: İşte masada okuyunca kıbleye denk getirmesi de insanın biraz zor. Ya masayı ona göre ayarlayacak.
1: Veyahut da masanın aynı şekilde kıble istikamete gelebilecek tarafına geçip oturacak. Çünkü vaziyetlerde mesela siz öyle söyleyince hatırıma geldi de mesela kıbleye dönecek şekilde oturunca oradaki odada oturanlara sırtını döneceksin. Ya bize sırtın niye döndün ya falan, bu tarafa dönerek okuyuversen olmaz mı sanki falan diyenler olur. Buna aldırmamalı. Ya ben böyle rahat ediyorum falan. Tartışmam arada. Çünkü zamanımızda altyapı olmadığı için hele dini konu falan. Canım öyle de olur, böyle de olur. Ya bunu da bu kadar sıkmayın ya. Olur mu öyle şey ya falan filan. Başlayacak adam birazcık pamuk ipliğiyle bağlı, evet, bir imanı varsa onu da götürecek. Doğru. Onun için kimseyle de tartışmamalı.
0: Kur'an-ı Kerim'e de hürmet etmek çok önemli bir mevzu değil midir hocam? Yani çünkü şimdi her şey Kur'an diyenler, her şeyi Kur'an'dan öğrenelim diyenler, biraz böyle Arapça bilenler, işte Suudi Arabistan'da siz zaman zaman anlatıyorsunuz. Orada adam, herkes Arapça biliyor neticede, ana dilleri.
1: Yere koyuyorlar.
0: Yere koyuyorlar falan böyle. Sanki böyle Arapça bildikçe Kur'an-ı Kerim'in şeyi zayıflıyormuş gibi bir şey ortaya çıkıyor. Adamlar bu insan sözümü zannediyorlar.
1: Haddini bilmemek, haddini bilmemek, o yalan yanlış kelimelerle falan da aynı şekilde kendi kafasına göre anlayışı kıt olmasına rağmen anladığını zannederek gözünde basit gelmeye başlıyor ve ondan sonra kaldırıp atıyor.
0: Yani şöyle daha açık söyleyeyim. Mesela bizim Anadolu'daki insanlar, Müslümanların, Türklerin, Müslüman Türklerin Kur'an-ı Kerim'e göstermiş olduğu saygıyı oralarda göremiyoruz.
1: Yok ki. Çünkü Vehhabilik ve mezhepsizlik hakim. Ve adamlar da gayet rahat bir şekilde oradan diyor ki benim diyor ana dilim Arapça, ben bilirim bunu diyor. Hatta bir arkadaşım birisi anlatıyor falan. Bir gün böyle orada Suud'da şey yaparken falan müdahale ediyordu ki dönüyor o Suudlu, biz diyor ecnebilerden öğrenmeyiz dinimizi diyor. Ya. Yani öyle kibirli, ondan sonra kavmiyetçi, ırkçı. Yani İslamiyet'ten uzaklaşmış, tamamen İslamiyet'ten soyulmuş birisi. Ya bir arkadaşım birisi anlattı da dedi ki bak dedi sana lazım olur diye anlatıyorum dedi. Olan bir hadise, olmuş bir hadise dedi. Orada Vehhabiler mesela Mekke-i Mükerreme'de falan katiyen izin vermezler mesela. Sen Türkiye'den gittin 5-6 kişi, sen imam olacaksın. Öbür katiyen hemen gelir senin önüne geçer, bana tabi olun der. Tamam mı? Ve böyle bir durum dedi. Bizim dedi Türk hacılar da dedi, şey yapmamışlar, itiraz etmemişler. Adamın arkasında durmuşlar dedi. Adamın yanında çocuğu da var dedi. Adam namaz kılarken birden de çocuk dedi koşmuş dedi. Adam da koşuyor, imam. Vehhabi imam da koşuyor.
0: Çocuğu yakalamak için.
1: Bizimkiler onların arkasından yürüyüp gidiyor dedi.
0: Bizimkiler de koşaydı. Yani.
1: Ya dedi ne yapıyorsa, bu kadar da olmamış. Yemin ederek söyledi. Vallahi dedi olmuş dedi ya. Adamların ne Kur'an-ı Kerim'e saygısı var? Zaten Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın kelamıdır. Ona saygısı olmayan, onun içindeki emir ve yasaklara hiç saygısı olmaz. Ve Allah-u Teala'nın gönderdiği peygambere de saygısı olmaz. O peygamberin aleyhissalatü vesselam bildirdiklerine de saygısı olmaz. Yani iman gitmiş yani. Kafir olmuşlar, haberleri yok.
0: Yani içimde kalmasın söyleyeyim. Bu benim fikrim ama bir örnekleri de var tabii. Bunlar abdestsiz de tavaf ediyorlar. Sanki abdestsiz okuyorlar Kur'an-ı Kerim'i. Namazı da abdestsiz kılıyorlar gibi geliyor bana.
1: Türkiye'de var ya öyle zındıklar. Ama hala her şeyde televizyonlara çıkıp duruyor. Bir tane prof ilahiyatçı var. Ben diyor İmam Hatip okuyan imamdım diyor. İlahiyata geçtiğimde o zaman bize o fırsatı veriyordu devlet. İmamdım diyor. Bir gün diyor sabah namazına gittim diyor. Kıldırdım git çıktım diyor. Abdestim olmadığını hatırladım diyor. Ama diyor düşündüm sonra diyor Kur'an-ı Kerim temiz olanlar diyor. Benim vücudum temizdi, elbisem de temizdi diyor. Problem olmaz diyor. Şimdi Türkiye'deki bu mezhepsiz yani zındık böyle düşününce onlar zaten kendi dilleri daha iyi anlıyorlar ya kaynaklardan. Evet. Onlar da öyle düşünüyor işte.
0: Bizim oralarda bir söz vardır. Abdestsiz sofuya namaz mı dayanır derler. Bunlar da öyle işte, namazı öyle kılıyorlar.
1: Yani. Allah Teala şerlerinden muhafaza eylesin inşallah Teala.
0: Amin hocam. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: İslam ve Toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
2: Alo, alo. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
4: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
5: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
2: Aa, süper oldu. O koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
1: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız, hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
6: TGRT FM Haber.

0: Tekrar merhaba sevgili izleyiciler. TGRT Haber'de gün ortası kuşağında gelişmelerle karşınızdayız. Oldukça yoğun bir saat dilimimiz var. Hemen öncelikle başlıklara bakalım. Sonrasında her birini detaylandıracağız. Terörsüz Türkiye yasa teklifi artık genel kurulda, tarihi oturumun başladığını sizlerle paylaşmıştık sevgili izleyiciler. 367 milletvekili bu teklife imza atmıştı. Meclise döneceğiz ve bugün itibariyle bu dakikaya kadar yaşananları sizlerle paylaşacağız. Ve Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek bugün Büyük Birlik Partisi merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle bir araya gelecek. Bakanlıkta bir araya geleceklerini söyleyelim. Önemli faili meçhullerden birisiydi. Dosya üzerinde titizlikle çalışılıyor ve Sayın Bakan da bugün itibariyle Sayın Yazıcıoğlu'nun ailesiyle bir görüşme gerçekleştireceğiz. Az sonra Adalet Bakanlığı'na döneceğiz. Şimdi Kuşadası Belediyesi'ne yönelik operasyonların devam ettiğini söyleyelim. Üçüncü dalga operasyon gerçekleştirildi. 15 gözaltı vardı. Gözaltıların adliyeye getirildiği bilgisini sizlere aktaralım. Bu arada tabii ki hem velileri hem de öğrencileri yakından ilgilendiriyor. YKS tercihleri bugün sona erecek. Hemen bir saat paylaşalım. Saat 23.59'u aman geçirmeyin. 23.59'a kadar sakin sakin tercihlerinizi yapabilirsiniz diyoruz ve başlıyoruz. Sevgili izleyiciler, açılışta da sizlerle paylaşmıştık. Adalet Bakanı Akın Gürlek bugün Büyük Birlik Partisi merhum Genel Başkanı Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle bir araya gelecek. Kameralarımızı Adalet Bakanlığı'na çevireceğiz. Bu önemli görüşmeyi arkadaşımız Sait Kahraman takip ediyor. Sait, kolay gelsin. Önemli bir dosya ve önemli bir görüşme olduğunu biliyoruz. Başladı mı? Neler aktaracaksın bugüne ilişkin?
1: Evet, dediğiniz gibi çok önemli bir dosya. Adalet Bakanı Akın Gürlek bugün merhum Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun makamında kabul edecek. Kameraman arkadaşım Burak Taş'tan da aslında o kapı noktasını size gösterirse daha net olacaktır. İlerleyen dakikalarda merhum Yazıcıoğlu'nun ailesi bulunduğumuz kapıdan, yani hemen arkamızda bulunduğumuz kapıdan içeriye giriş yapacak ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'le görüşecek. Tabii Gürlek, Yazıcıoğlu'nun eşi Gülüfer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'yla bir araya gelecek. Görüşmede Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmadaki son durum ve adli süreçle ilgili yeni gelişmeler de ele alınacak. Peki 25 Mart 2009'da yaşanan kazayı yıllardır tartışmalı hale getiren şey neydi? Ona da bir açıklık getirelim. İddialara göre helikopter düşürülmüş olabilirdi ki bununla ilgili ciddi iddialar ve tespitler de yer aldı. Helikopterin düşmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları da tartışmaların odağına yerleşti. Sinyallere ve İHA görüntülerine rağmen enkaza 48 saat sonra ulaşılması soru işaretleri bıraktı. Soruşturmanın bir diğer ayağında ise FETÖ bağlantıları mercek altına alındı. Çünkü bununla ilgili de ciddi kanıtlar vardı. Soruşturmayla ilgili FETÖ'nün mahrem imamlarının o dönemki görüşmeleri, 15 Temmuz darbe girişiminin firari kilit ismi Adil Öksüz ile bağlantılar ve baylok yazışmaları incelemeye alındı. Soruşturma kapsamında son dönemde 29 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 27 şüpheli gözaltına alındı. 19'u tutuklandı. 8'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Dosyada ayrıca olayın bir kaza değil, sabotaj ve suikast olabileceği iddiaları da arandı. Tabii onunla ilgili ilerleyen dakikalarda buraya açıklama ve görüntüler gelecektir. Adalet Bakanı Yazıcıoğlu'nun ailesiyle görüşürken görüntüler de bize gelecek. Dosyada ayrıca olayın bir kaza değil, dediğimiz gibi sabotaj ve suikast olabileceği yönündeki iddialar da gitgide artmaya başladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmayla ilgili yaptığı açıklamada ucu nereye uzanırsa uzansın soruşturmada sonuna kadar gidilecek mesajı vermişti geçtiğimiz günlerde. Şimdi ise saatler 12 civarına çevrilmiş durumda. Yani ilerleyen dakikalarda Adalet Bakanı Akın Gürlek Yazıcıoğlu'nun ailesiyle bir araya gelecek ve soruşturmayla ilgili önemli konuşmalar yapacak. Gülfer Yazıcıoğlu ve Fatih Furkan Yazıcıoğlu yıllardır cevap bekleyen soruları ve dosyadaki son gelişmeleri Bakan Gürlek'e aktaracak. Yazıcıoğlu dosyasında yıllardır sorulan sorular tekrar gündeme gelecek. Az önce belirttiğim gibi Yazıcıoğlu ailesi ilerleyen dakikalarda bulunduğumuz kapıdan içeriye girecek ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'le bir araya gelecek.
0: Evet, önemli bir görüşme takip ediyor olacağız. Teşekkür ediyoruz Tayyip, sana aktarmış olduğum bilgiler için. Sevgili izleyiciler, yine Ankara'dayız. Bu kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gideceğiz. Arkadaşımız Şerif Ali Duman bizleri bekliyor. Dile kolay. Tam 655 gündür üzerinde çalışılıyor. Çerçeve yasa, terörsüz Türkiye süreci. Bunların hepsini konuştuk. Bugün itibariyle de mecliste artık tarihi oturum var. Geçtiğimiz saat diliminde Şerif Ali ile bir bağlantı yapmıştık ama bu saate yansıyan gelişmeler neler? Bir kez daha kendisine dönelim. Şerif Ali, kolay gelsin, söz sana bırakalım.
2: Evet, o tarihi oturum bugün saat 11'de başlamıştı. Şu an itibariyle bir saat geride kaldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zeminini oluşturacak çerçeve yasa görüşmelerini sürdürüyor. Peki bu ana kadar neler yaşandı, neler yansıdı bizlerin kameralarına? Öncelikle MHP lideri Devlet Bahçeli genel kuruldan başlamasından saatler, dakikalar kala geldi, kuliste oturdu. Gazetecilerin kısa bir sorusunu da cevapladı. MHP lideri Devlet Bahçeli'ye bazı partilerde kafa karışıklığı görünüyor, ne düşünüyorsunuz diye soruldu. MHP lideri de 18 saat dinleyeceksiniz ifadelerini kurdu ve ardından genel kurula geçti. Genel kurula geçtiği esnada çok sayıda siyasi partilerden, farklı siyasi partilerden isimler MHP lideri Devlet Bahçeli ile selamlaştı. Öte yandan ayaküstü sohbet ettiler. İyi Parti grubu da Türk bayrakları ve Türk bayraklarının işlendiği atkılarla genel kurula geldi, yerini aldılar. Öte yandan Yeni Parti gecikmeli katıldı genel kurula çünkü onların saat 10'da bir kapalı grup toplantısı vardı. Ardından genel kurulun çanı çaldı. MHP'li Celal Adan tarihi oturuma başkanlık ediyor şu an. Bazı milletvekilleri yerinden birer dakika söz aldı. Ardından grup başkan vekilleri 8'er dakika konuştu teklifin üzerine. Şimdi ise artık grupların önergeleri alınacak. Ardından ise yine 20'şer dakika grup başkan vekilleri konuşacak. Sonra ise artık 12 maddelik teklifin tek tek maddeleri ele alınacak. Burada da maddeler ele alındıktan sonra siyasi partilerin bir kez daha önergeleri alınacak. Ardından maddeler tek tek oylanacak. Ardından teklifin tamamı oylanacak. Yani 12 maddelik çerçeve yasa teklifinin tamamının oylanması için artık önümüzde uzun saatler olduğunu dile getirmiş olalım. Tarihi bir genel oturum saat 11'de başlamıştı. Şu an itibariyle bir saat geride kaldı. Herhangi bir tansiyonun yükseldiği, hareketli anların yaşandığı dakikalara sahne olmadı genel kurul. Şu an o görüşmeler sürüyor. Biz de genel kurulda tarihi oturumu takip etmeyi sürdürüyoruz diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
0: Peki, teşekkür ediyoruz Şerif Ali. Hem senin için hem de tabii ki basın mensupları için de uzun bir gün olacağını tahmin edebiliyoruz senin de yaptığın yorumlardan. Devam ediyoruz sevgili izleyiciler hızlıca. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu terörsüz Türkiye sürecine tereddütsüz katkı vereceklerini duyurdu. Çerçeve yasaya ilişkin açıklamasını sosyal medyadan yapan Kılıçdaroğlu, kardeşlik güçlenirse Türkiye güçlenir ifadelerini kullandı.
3: Kemal Kılıçdaroğlu çerçeve yasaya tam desteğini duyurdu. Kardeşlik güçlenirse Türkiye güçlenir ifadelerini kullandı.
4: Kardeşlik güçlenirse Türkiye güçlenir. Türkiye güçlenirse milletimiz kazanır. Birlik varsa gelecek vardır. Bu topraklar ayrılığın değil birliğin, düşmanlığın değil kardeşliğin yurdudur.
3: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye süreci kapsamında komisyonda kabul edilen kanun teklifiyle ilgili partisinin tutumunu paylaştı. Kılıçdaroğlu, sürece tereddütsüz ve kararlı bir şekilde katkı sunacaklarını açıkladı.
4: Bu sürece tereddütsüz katkı vereceğiz. Ancak ülkemizde yeni bir iç karışıklık, ayrışma ve çatışma zemini oluşturmaya çalışan bölücü küresel yapılara da asla geçit vermeyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak tarihin omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun gereği bu tarihi süreçte yalnızca destek veren değil, sorumluluk alan, öncülük eden ve doğru istikameti gösteren bir anlayışla hareket edeceğiz.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi görüşmeleri sona erdi. Kanun teklifi oy birliğiyle kabul edildi, yasa haline getirildi.
5: Vazife malulü olan, bu vatan için canını, vücudunu siper ederek gazi olan erbaş ve erlerle güvenlik korucularının, askeri öğrencilerin ve sivillerin aylıklarını artıran bir düzenlemeyi getiriyoruz.
6: Şehit aileleri ve gaziler düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda oy birliğiyle kabul edildi.
5: Şehit ailelerimizin yanında gazilerimizin yanında olmayı bir borç bildik.
6: Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Cumhur İttifakı tarafından meclise getirilmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki görüşmeler sona erdi. Teklif meclisten geçti. Düzenleme şehitlerin anne ve babalarına bağlanacak aylık tutarını asgari gelir garantisi getirecek. Bakıma muhtaç gaziler de es geçinmedi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde darbecilere karşı mücadele edip yer alan ama malul sayılmayan kamu görevlileriyle sivillere de haklar verilecek. Düzenlemeyle birlikte gazi olan er, erbaş, güvenlik korucuları, askeri öğrenciler ve sivillerin aylıkları da güncellenecek. Vazife ve harp malullerindeki muayene yaş haddi 41'den 55'e yükseltilecek. Bu sayede hak kaybı olmadan aylıkların artırılma imkanı verilecek. Terörle mücadelede yaralanıp mağlul sayılmayan 684 sayılı kanun hükmünde kararname kapsamındaki personelin gösterge aylıkları yükseltilecek, gazilik ünvanı yanı sıra sosyal haklarında artışa gidilecek. Yasa olan kanun teklifi resmi gazetede yayınlanınca yürürlüğe girecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şehitlerimizin bizlere emaneti kıymetli ailelerinin ve vatanımız uğruna canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimizin haklarını güçlendiren yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz dedi. Kahraman şehitlerimizin ailelerinin ve gazilerimizin haklarına yönelik önemli düzenlemeleri içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulumuzda kabul edilerek yasalaştı ifadelerine yer verdi. Göktaş komisyona AK Parti ve MHP gruplarıyla milletvekillerine teşekkür etti. Düzenlemenin hayırlara vesile olmasını diledi.
0: AK Parti 81 ilden 12 bin kadının taleplerini dinledi. Güçlü kadın, güçlü Türkiye parolasıyla yeni bir yol haritası hazırladı. Aile dostu, esnek mesai, her mahalleye kreş ve yapay zeka eğitimleriyle kadınların iş dünyasındaki gücü artacak.
7: Kadınlar çalışma hayatında kalabilmek için anneliği erteliyor. Bu bir tercih değil artık. Çoğunlukla zorunluluk haline dönüştü.
8: Yapay zeka ve mentörlük eğitimi alacaklar. İş dünyasında daha çok söz sahibi olacaklar. Her mahalleye kreş yapılıp çocuk bakım yükünün de azaltılması planlandı. AK Parti'nin hedefinde bu kez kadınlar vardı.
9: Kızım çalıştığı için çocuğa ben bakıyorum.
8: AK Parti Türkiye yüzyılında kadınların sesini zirveye taşıyor. Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye hedefiyle 81 ilde tam 12 bin kadının katılımı yol haritası hazırlandı.
7: Sahadaki kadınlar şunu söylüyor. Anne olmak istiyorum ama çalışma hayatı buna izin vermiyor.
8: Yeni dönemin parolası aile dostu çalışma hayatı olacak. Çalışan anneler için esnek mesai modelleri hayata geçirilecek. Mahalle bazlı kurulacak dev kreş ağlarıyla kadınların iş ve ev arasındaki yükü dengelenecek.
10: Sen hangi renkte başlayacaksın?
11: Çekiyorum.
8: Başlatılacak kapsamlı yapay zeka ve dijital okuryazarlık eğitimleriyle teknoloji çağında kadınların rolü daha da büyüyecek. Kadın girişimcilere ve kooperatiflere verilecek yepyeni teşviklerle kadınların üretimdeki payı katlanacak. Genç kadınlar özel mentörlük programlarıyla liderliğe hazırlanacak.
7: Çocuk sayısına göre çalışma saatlerinde düzenlemeye gidilmeli.
8: Sahadan gelen rapor AK Parti'nin 2028 seçim vizyonunun temel taşlarını oluşturacak.
0: Mekke'de imzalanan ortak savunma anlaşması Pakistan'da coşkuyla kutlandı. Başkent İslamabad'da binlerce kişi meydanlara çıktı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bayrakları dalgalandı. Başkent 3 ülkenin renkleriyle aydınlatıldı. Kutlamaların finalinde ise gökyüzü havai fişeklerle renklendi.
8: Mekke Anlaşması'nın coşkusu dalga dalga yayılıyor. İslamabad'dan renkli görüntüler. Binlerce kişi Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı kutlamak için bir araya geldi. Aileler, öğrenciler ve gençler etkinliğe yoğun katılım gösterdi. Meydanda Pakistan bayrakları dalgalandı. Türkiye ve Suudi Arabistan lehine sloganlar atıldı. Başkentteki binalar 3 ülkenin bayrak renkleriyle ışıklandırıldı. Kutlamaların en dikkat çeken anı ise havai fişek gösterisi oldu. Gökyüzü adeta 3 ülkenin renklerine büründü. Anlaşma Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan tarafından Mekke'de imzalanmıştı. Anlaşmaya göre 3 ülkeden birine yönelik silahlı saldırı 3'üne birden yapılmış kabul edilecek. Anlaşmayla ortak savunma işbirliğinin ve caydırıcılığın güçlendirilmesi hedefleniyor.
0: Suriye ve Rusya arasında 1,5 yıldır süren kritik müzakerelerde tarihi bir mutabakata varıldı. Moskova ve Şam, Rusya'nın Suriye kıyılarındaki askeri varlığını yeniden yapılandırma kararı aldı.
3: Suriye ve Rusya, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'deki dengeleri değiştirecek kritik bir adım attı. Suriye Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile yürütülen yaklaşık 18 aylık yoğun müzakerelerin ardından tarihi bir mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu. Varılan anlaşmaya göre Moskova'nın Suriye kıyılarındaki varlığı yeniden şekillenecek. Hmeymim Havaalanı ve Tartus Limanı'ndaki ticari rıhtım gibi sivil nitelikteki tesisler kademeli olarak Suriye Devleti'nin yönetimine devredilecek. Askeri üslerin statüsü de tamamen değişiyor. Yıllardır Rus ordusunun kontrolünde olan stratejik üsler yeni dönemde iki ülkenin ortak askeri eğitim merkezlerine dönüştürülecek. Şam yönetimi geçiş sürecinin en geç 3 ay içinde tamamlanacağını açıkladı. Anlaşma iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı ve yürütülen müzakerelerin en önemli sonucu olarak nitelendiriliyor.
0: İsrail'in sivil işgalci yerleşimleri Batı Şeria'da camiyi basıp evleri ateşe verdi. Gazze'de ise halk sözde ateşkesin ikinci aşamasından umutsuz olduğunu söyledi. Tel Aviv, Gazze Barış Kurulu'nun yol haritasını reddetti.
8: İsrail, Filistin'de katliam ve işgale devam ediyor. İsrail ordusu ve sivil işgalci yerleşimciler Batı Şeria'nın El Halil kentinde tarihi bir camiyi bastı. İbadethanelerdeki Filistinlileri darbeden işgalciler mesafir Yatta bölgesinde de bir eve ateşe verdi. Olay yerine gelen İsrail askerleri ise 7 Filistinliyi gözaltına aldı. İşgalci ordu bölgedeki bir Filistinlinin evine ise zorla el koyarak askeri karargaha dönüştürdü. İzna beldesinde de bir çobanın sürüsüne ateş açılarak çok sayıda hayvan telef edildi. Öte yandan Gazze'de halk İsrail'e varılan sözde ateşkesin ikinci aşaması konusunda temkinli. Gazze'liler haberlerde ateşkeslerden söz edildiğini duyuyoruz ancak sahada bir gelişme görmüyoruz diyor.
11: Yani yerinden edilenlerin çoğu bu konuda iyimser değil. Bizim istediğimiz tüm bu yıkımın ortasında bu çadırlarda yaşamaya devam etmek zorunda kalsak bile İsrail'in durması.
8: İsrail cephesindense beklendiği gibi süreci tıkayan bir açıklama geldi. Soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Gazze Barış Kurulu'nun duyurduğu 15 maddelik yeni yol haritasını reddettiklerini açıkladı. Netanyahu, Hamas tamamen ve gerçek anlamda silahsızlandırılmadan ordunun Gazze'den çekilmeyeceğini söyledi.
0: Aydın Kuşadası Belediyesi'ne yönelik 3. dalga operasyon düzenlenmiş, 15 şüpheli gözaltına alınmıştı. İfade işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Yönelik yolsuzluk operasyonları devam ediyor. 7 Ağustos günü Aydın'ın Kuşadası Belediyesi'ne 3. dalga rüşvet operasyonu düzenlenmişti. 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, içlerinden 15'i gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin emniyetteki ifade verme işlemleri tamamlandı. 15 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın ardından yapılan meclis oylamasında başkan vekilliğine CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya seçilmişti. AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı tartışmalara neden olan başkan vekilliği seçimine itiraz etmek için harekete geçti.
3: Başkan vekili seçimi tartışmaları beraberinde getirmişti. AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı hukuki süreci başlatmak için harekete geçti.
12: Burada gelir yargılar, olandır olmayandır, girer iki tane polis koluna, jandarma koluna, alır götürür, bitti. Biz adaletin karşısında bu kadarız zaten.
3: Sinem Dedetaş, Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine CHP'li meclis üyesi Sibel Tan Çetinkaya 4. turda 22 oyla seçilmişti.
13: 3. tur oylama sonucunu bitiriyorum 21-18 olarak. 4. tur içine geçmeden önce de bir ara istiyorum.
3: Mecliste CHP saflarından sesler yükselmiş, bazı partililerin meclis üyelerine hakaret içerikli sözler sarf ettiği öne sürülmüştü. Tartışmalı biten Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçiminde AK Parti'nin adayı da 18 oy alan Dündar Ziya Gültekin'di. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, hukuki haklarını kullanarak seçime itiraz edeceklerini söylemişti.
14: Bugün yapılan seçimde daha önceki belediye başkan vekillikleri seçimlerinde olduğu gibi maalesef irade gaspı ve tiyatrosu tekrardan yüz üstüne çıktı. Biz bütün hukuki haklarımızı saklı tutarak burada gerekli itirazlarımızı yaptık.
3: AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimine ilişkin pazartesi günü saat 9'da İstanbul Anadolu Adliyesi'ne suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.
0: Ve sevgili izleyiciler, bu dakikalar itibariyle kameralarımızı bir kez daha Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevirelim. Tarihi oturumun başladığı bilgisini sizlerle paylaşmıştık. Meclisten canlı olarak görüntüler ekranlarınıza geliyor. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan ve Meclis Adalet Komisyonu'nda 17,5 saat süren mesain ardından kabul edilmişti çerçeve yasa teklifi. Bugün de genel kurulda görüşülmeye başladı. Şu anda da görüyorsunuz, tarihi oturumun başladığı bilgisini geçtiğimiz saat diliminde sizlerle paylaşmıştık. Saatler 11'i gösterdiğinde başladı. Bu arada Meclis Genel Kurulu Meclis Başkan Vekili Celal Adan Başkanlığı'nda toplandı ve birleşimin açılışında Adan 20 milletvekiline yerlerinden gündem dışı da söz verdi sevgili izleyiciler. Oldukça önemli ve tarihi bir gün. Biz tabii ki bu yasayı konuşmayı sürdürüyoruz. Bu dakikalar itibariyle çok değerli bir konuğumuz da var. Avukat Zeki Arıtürk bizlerle birlikte. Yayınımıza hoş geldiniz.
15: Hoş bulduk Yaprak Hanım. Hayırlı yayınlarınız olsun.
0: Teşekkür ederim hepimiz için. Bu arada canlı olarak da meclisten görüntüler ekranlara geliyor. Tarihi bir oturum, tarihi bir gün demiştik. Tabii hukuki boyutunu konuşuyoruz. Günlerdir de konuşuyoruz ama burada en çok merak edilen ve bize de gelen soru şu: kapsamı ne? Bu yasadan kimler yararlanacak ve yararlanamayacak?
15: Şimdi öncelikli olarak Yaprak Hanım şunu söyleyelim. Bu yasayla ilgili olan kısımlarda maalesef kötü tezahüratlar olan Türkiye'nin düşmanları var. Dolayısıyla bir şeyin failini bulabilmeniz için öncelikli olarak Türkiye'nin faydasına mı yararına mı, kimlerin eleştirdiğine veya kimlerin desteklediğine bakmamız bu işin sonucunu ortaya çıkartır aslında bakarsınız. Ancak şöyle bir durum söz konusu. Biliyorsunuz 12 maddeden oluşuyor bu. Yürütme ve yürürlükle alakalı kısmı çıkarttığınız zaman 10 maddeden oluşuyor. Şimdi terörle mücadele yasası bir af yasası değil. Birincisi bu. Bir eli kanlı katilleri, eli kanlı teröristleri affeden veya onların dışarı çıkmasını sağlayan bir kanun da değil. Şimdi burada bir hukukçu olarak baktığımda acaba burada bir eksiklik, aksaklık var mı dediğimde şunu gördüm ben. Çok net bir şekilde şunu ifade edeyim. Gerçek anlamda önü sonu çok iyi düşünülmüş, iyi bir şekilde çalışılmış ve sonuçta gerçekten Türkiye'nin yararına bir yasa teklifi çıkartıldı, Adalet Komisyonu'na gitti. Adalet Komisyonu'na da aynı şekilde kabul edildi. Şimdi meclise geldi. Bakın bu yasayla ilgili kimler yararlanacak? Yaprak Hanım, kimler yararlanacak sorusunun cevabı çok güzel bir soru. Şimdi bakın burada 1 Haziran 2005 tarihinden önceki suçları kapsamıyor. Ağır müebbeti kapsamıyor. Adam öldürme, kasten adam öldürmeyi kapsamıyor. Peki bu suçlar bunları kapsamıyor. Başka hangilerini kapsamıyor diye baktığımızda sözde PKK terör örgütünün sözde lider kadrolarını, sözde yöneticilerini, sözde liderini kapsamıyor. Özel bir kanun değil. Şimdi bu kanun çıkarken terörle mücadele yasamız Sayın Devlet Büyüğümüz Devlet Bahçeli'nin feraseti, Sayın Cumhurbaşkanımızın da iradesiyle, mutlak iradesiyle bu zamana kadar geldik. Bakın hep şunu söylüyorum. Burada çok iyi hukukçular var Adalet Komisyonu'nda ve bu özellikle bu çerçeve yasayı hazırlarken Cüneyt Yüksel gibi, Abdülhamit Gül gibi, eski Adalet Bakanımız gibi insanlar var. gerçek anlamda baktığınızda bunların hiçbirinin vatanperverliğinden şüphelenemez. Ancak bir kişi daha var ki o da benim çok sevdiğim, çok kıymetli, benim bu zamanlara kadar emeği olan yetişmemde Fethi Yıldız Bey. Fethi Yıldız büyüğüm. Bakın her zaman şunu söyledim. Türkiye'nin menfaatine olmayan bir noktada asla imza atmaz ve asla bir metin kaleme almaz. Şimdi baktığımda bu metne ben yanında yetiştiğim için Sayın Fethi Yıldız büyüğümün ciddi anlamda emeğini görüyorum. Diyalektiğini görüyorum. Fikri mülahazasını görüyorum. Dolayısıyla bu maddelerin tamamına baktığınızda bu kişiler yararlanamayacak. Peki kimler yararlanacak sorusunun cevabını hemen verelim.
0: Sayın Arıtürk, oraya gelmeden önce tabii hep bir af mıydı? Bu da çok fazla konuşuluyordu ama biz maddeleri incelediğimizde bir affın olmadığını da görüyoruz. Öyle değil mi? Parantez açacak olursak burayı nasıl genişletebiliriz acaba?
15: Ya Yaprak Hanım, çok net bir ifadeyle söyleyelim. Bu bir af olmadığını açıkça söyledik. Bakın, bu bir af değil dedik. Nihayetinde burada en önemli konu Yaprak Hanım şunu bilmek lazım. Yani bu teröristlerle ve terörle mücadele için birçok yol, yöntem düzenlenir. Bunların en önemlilerinden bir tanesi de bu yöntem. Yani silahla mücadele zaten Türkiye büyük bir ivme kazandı. Zaten Türkiye bu konuyla alakalı ciddi anlamda baktığımızda bir yol kat etti. Ancak kanun ve kurallar çerçevesinde de baktığımızda biz şunu görebiliyoruz. Yani burada önemli olan kısmın alt çizilmesinin noktası şu. Bu bir af yasası değil. Bu bir af kanunu değil. Bu bir kişiyi veya bir grubu belirleyen bir yapıda değil. Dolayısıyla bizim gördüğümüz nokta bizim şu, burada şu Yaprak Hanım. Her şeyden önce bu yasa şunu kapsıyor. Özellikle teröre finansman sağlamış. Terör üyesi olmamakla birlikte terör sempatisi duymuş, onların propagandasını yapmış, terör yapısının içerisinde bulunmuş ama bir suça karışmamış, eli kanlı bir eylemde bulunmamış teröristleri kapsıyor Yaprak Hanım. Dolayısıyla bunu bir af gibi görmek, bunu bir herhangi bir şekilde bunun bir af yasası gibi düşünmek çok yanlış bir diyalektik, bunun altını çizelim. Ayrıca Türkiye Yaprak Hanım burada şunu sağladı, bakın çok net bir ifadeyle söyleyelim. Bakın daha önce ETA gibi, İRA gibi biliyorsunuz terör örgütleri vardı. Bu terör örgütleri üçüncü göz halletti. Yani üçüncü devletlerin ara buluculuğuyla gerçekleşti ve Birleşmiş Milletler'den temsilciler oldu. Uluslararası bir takım örgütlerden temsilciler oldu ve bu alver süreci içerisine girildi. Yani böyle terör örgütü organizasyonlarında ETA gibi, İRA gibi yapılan bir takım kazanımlar elde ettiler. Oysa Türk model dediğimiz bir model gelişti şu anda. Bakın Yaprak Hanım, dünyada 200'ün üzerinde doktora tezi yapılmış uluslararası terör örgütleriyle ilgili. Ve ETA modelinden, İRA modelinden bahsediyor. İşte Filipinler modeli var. Türkiye'de ilk defa dünyada bir tez yapılması gereken bir konu varsa bir de Türk modeli var. Ne bu model? Bu uluslararası anlamdaki terör örgütüne hiçbir ödün verilmeden sözde liderleri, sözde yöneticileri, sözde lider kadrosu olmak üzere eli kanlı teröristlerin tamamı bu yasanın kapsamının dışına, bu bir. İkincisi, öz yönetim, özel yönetim, bağımsızlık gibi bir takım saçma sapan taleplerde olmadığını görüyoruz bu konuyla alakalı. Aynı zamanda Türkiye burada bir şey daha başardı uluslararası anlamda. Ne uluslararası gözlemciler var bu işin içerisinde, ne de üçüncü bir göz var. Dolayısıyla burada Türkiye kendi göbek bağını kendi kesti. Ve Türkiye ödün vermeksizin terör örgütüne dedi ki ya silahlarınızı bırakır gömersiniz veya silahlarınızla birlikte sizi gömeriz. Bu köprüden önceki son çıkış olarak Türkiye terör örgütünün suça karışmamış olanlarını, sempati duyanlarını, bunlarla ilgili propaganda yapanlarını, terör örgütü PKK ve KCK'na ve tüm unsurlarına dedi ki tamamen bıraktığınız zaman bu yasadan yararlanabilirsiniz. Peki bu yasa şimdi Büyük Millet Meclisi'ne oylanacak ya bu Yaprak Hanım.
0: Evet.
15: Hemen yürürlüğe girmeyecek. Resmi gazetede yayınlanmadan biliyorsunuz. Meclisin vermiş olduğu kararlar resmi gazetede yayınlanmadan yürürlüğe girmez kanun. Peki ne olacak? İşte birinci maddesi çok önemli. Buradan müşteri olun diye söylüyorum. Milli Güvenlik Kurulu, birinci madde diyor ki Milli Güvenlik Kurulu tarafından.
0: Özür dilerim, bir virgül koyalım, araya da giriyorum. Çünkü bizim grafiğimiz de var sürecin nasıl işleyeceğine dair. Evet. O grafikte gelirse evet sürecin PKK, KCK'nın silah bırakması ki siz az önce altını çizerek söylediniz. Ve tabii denetim ve koordinasyon nasıl olacak diye de ben ekleyeyim. Buyurun.
15: Şimdi denetim ve koordinasyon şu şekilde olacak. Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatımız unsurları bir kurul oluşturulacak. Bir de mecliste bir izleme denetleme kurulu oluşturulacak ve bunlar eş güdümlü olarak çalışacak. Bu birincisi. İkincisi, bakın Milli Güvenlik Kurulu çok daha önemli bir kurul, bu kurullar kurulmadan önce. Niye Milli Güvenlik Kurulu'nun kararları önemli? Şunun için önemli. Milli Güvenlik Kurulu'na biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlık yapar. Milli Güvenlik Kurulu'nda şunu yapıyorlar. Bakın PKK ve KCK terör örgütünün tüm unsurlarının, yani alt unsurları dahil olmak üzere silahlarını bıraktı, silahlarını teslim etti, mühimmatlarını teslim etti, bulundukları yerleri, saklandıkları mağaraları söyledikleri ve tamamen bu terör belasını ortadan kalkmış olarak bir rapor yapıldıktan sonra işte o zaman Milli Güvenlik Kurulu'nun kararıyla resmi gazete yayınlanacak ve o zaman yürürlüğe girecek. Yani hemen yürürlüğe girmeyecek. Ne zaman yürürlüğe girecek? Milli Güvenlik Kurulu'nun yapmış olduğu gözlemler, izlemler ve genel denetimler sonucunda gerçek anlamda PKK ve KCK terör örgütü ve unsurlarının tamamının bu noktada pişman oldukları, silahlarını bıraktıkları, silahlarını teslim ettikleri, mühimmatları teslim ettikleri ve saklandıkları mağaraları söyledikleri ve terör örgütü üyelerinin tamamının bu işten bıraktığını rapor ettikten sonra resmi gazetede yayınlanacak ve resmi gazetede yayınlandıktan sonra da iş bitmiyor. Bakın resmi gazetede yayınlandıktan sonra diyor ki nasıl yürütülecek bu işlem? Şöyle deniyor, işte teslim olanlar 1 Haziran 2005 öncesini kapsamıyor dedik. Müebbet ağır müebbeti kapsamıyor dedik. Kasten adam öldürmeyi kapsamıyor dedik. Lider kadrosunu, sözde lider kadrosunu kapsamıyor dedik. Sözde yöneticilerini kapsamıyor dedik Yaprak Hanım. Peki bunun dışında 15 yıl ve altında hapis cezası öngörülen suçlarda 5 yıl denetim yapılacak. Hı hı. Ve 5 yıl denetim yapıldıktan sonra gerçekten bir halka karıştığı, toplumla uzlaştığı, artık toplumla barıştığı, bu kişilerin topluma uyum sağladığı görüldüğü andan itibaren bu şey ortadan kalkmış Peki. olacak. Aynı suçu işlerse bakın aynı şekilde devam edecek, zaman aşımı kesilmeyecek bu işte. 15 yılı üzerinde 10 yıl olduğunu unutmamak lazım.
0: Çok teşekkür ederiz Sayın Arıtürk. Yayınımıza katıldınız. Değerli görüşlerinizi
15: bizlerle paylaştınız.
0: Teşekkür ederiz. Tamam. Sevgili izleyiciler, Avukat Zeki Arıtürk'le konuştuk. Şimdi Ankara'ya gideceğiz. Adalet Bakanı Akın Gürlek bugün merhum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini Adalet Bakanlığı'nda kabul etti. Arkadaşımız Sait Kahraman'a bir kez daha dönelim. Bu görüşmenin başladığı bilgisini almıştık. Detaylar Sait'te.
1: Evet, Adalet Bakanı Akın Gürlek merhum Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı ile kurucu aile Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle bir araya geldi ve şu anda içeride görüşmeler sürüyor an itibariyle. Gürlek Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'yla bir araya geldi ve ilk kareler geldi. Görüşmede Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmanın son durumu ve adli süreçteki yeni gelişmeler ele alınıyor. Peki 25 Mart 2009'da yaşanan kazayı yıllardır tartışmalı hale ne getirdi, onu da aktaralım sizlere. İddialara göre helikopter düşürülmüş olabilirdi. Helikopterin düşmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları da tartışmanın odağına yerleşti. Sinyallere ve İHA görüntülerine rağmen enkaza 48 saat sonra ulaşılması kafalarda soru işareti bıraktı. Soruşturmanın bir diğer ayağında ise FETÖ bağlantıları mercek altına alındı. FETÖ'nün mahrem imamlarının o dönemki görüşmeleri, 15 Temmuz darbe girişiminin idrari kilit ismi Adil Öksüz ile bağlantılar ve Baylok yazışmaları incelemeye alındı. Soruşturma kapsamında son dönemde 29 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 27 şüpheli gözaltına alındı. 19'u tutuklandı. 8 hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti. Dosyada ayrıca olayın bir kaza değil, sabotaj ve suikast olabileceği yönündeki iddialar da araştırılıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise soruşturma ile ilgili yaptığı açıklamada ucu nereye giderse gitsin soruşturmanın dosyanın sonuna kadar gidileceği yönünde mesajlar verdi ve kararlılık vurgusu yaptı. Şimdi ise gözler içerideki görüşmelerde. Şu anda Yazıcıoğlu'nun ailesiyle içeride görüşmeler

0: Kayıt dışı olanların üzerine gidiyoruz. Evet, esas problem orada ve biz gerçekten de o konuda çaba gösteriyoruz.
1: Yapay zeka devreye girdi, israfın önüne geçildi. Kamuda 2 milyar lira üzerinde verimsiz harcama engellendi.
0: Büyümede bir ivme kaybı riskiyle karşı karşıyayız.
1: Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu harcamaları denetiminde yapay zekayı devreye aldı. Bu sayede kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı sağlandı.
2: Bütünleşik kamu mali yönetim bilişim sistemi çatısı altında yapay zekayı ve ileri analitik teknolojileri daha da yaygınlaştıracağız. Hedefimiz şeffaflığı, hesap verebilirliği, verimliliği ve sürdürülebilirliği esas alan güçlü kamu mali yönetim sistemini daha ileri taşımaktır.
1: Sistem kamu kaynaklarının nerede ve nasıl kullanıldığını analiz ediyor. Hatalı ve verimsiz harcamaları önceden fark ediyor.
0: Adaleti ve etkinliği geliştirmek için atacağımız epey adım var.
1: Sadece harcamaları denetlemiyor. 2025-2026 döneminde yaklaşık 200 milyon sayfa kağıt tasarrufu sağlandı. 5000 ton karbon salınımının önlenmesine katkı verildi.
3: Türkiye pandemi öncesindeki turizm başarılarını aştı. 2019'a göre Türkiye'ye gelen turist sayısı %21 arttı.
4: Lokum. For loco, for lokum.
1: Koronavirüs pandemisi dünya turizmini vurdu. Türkiye'de seyahat kısıtlamalarından etkilendi. Ancak Türk turizmi salgının izlerini sildi, o dönemdeki gerilemeyi telafi etti. Peri bacaları, Akdeniz sahilleri ve Osmanlı'ya 470 yıl başkentlik yapan İstanbul'a adeta turist yağdı. 2019'a göre Türkiye'ye gelen turist sayısı %21 arttı.
5: Burası güzel.
1: Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD'nin son verileri turizmin ağırlık merkezinin Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya kaydığına işaret ediyor. Ziyaretçi sayısını %67 artıran Suudi Arabistan zirveye yerleşti. Onu Fas, Mısır ve Brezilya takip etti.
5: Burası dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul edilir. Yapının yüksekliği 45 metreye kadar yükseldi.
1: Norveç, İspanya ve Portekiz'de turizmde 2019 seviyesinin üzerine çıkmayı başardı.
5: Ağzımda çok fazla var. Bunaltıcı. Çok, çok tatlı.
1: Soykırımcı İsrail ise %71'lik düşüşle en fazla ziyaretçi kaybeden ülke oldu. Amerika Birleşik Devletleri de eski turist sayısına ulaşamadı.
5: Milli bayram olmasına rağmen sessiz. Şu basamaklara bakın.
3: Wow, look at these old buildings. Nevşehir'de bu kez rota peri bacalarına değil mutfağa çevrildi. Michelin yıldızı şefler Kapadokya'nın yöresel lezzetlerini keşfetmek için tezgahların ve sofraların başına geçti. Özel tatlar şeflerin radarına girdi.

0: Kapadokya'nın eşsiz manzarası bu kez sadece gözleri değil damakları da doyurdu.
1: Büyük bir zevkle yapıyoruz işimizi. Severek yapıyoruz. Misafirlerimizi güzel ağırlamaya çalışıyoruz.
0: Şefler rotayı mutfağa çevirdi. Hedefte ise Nevşehir'in yüzyıllardır yaşattığı yöresel tatlar vardı.
2: Kültür yolunun belirlemiş olduğu kültür rotaları, restoranlar, aslında onları keşfetmeye buraya geldik.
0: Michelin yıldızlı şefler Zeynep Pınar Taşdemir ve Maksut Aşkar, festivalin ev sahibi Şef Duran Özdemir'le birlikte Kapadokya'nın lezzet duraklarını tek tek gezdi. Testi kebabı, Nevşehir tavası, tık tık mantı, apakla ve kuru kaymak.
3: Üzümümüz, koruk turşumuz, koruk ekşimiz, yaprak sarmamız, üzüm boranimiz, üzümle yapılan her şey aslında Nevşehir'in bir parçası.
0: Her biri ayrı bir hikaye, her lokmada Kapadokya'nın kültürü var. Üstelik keşif rotasında üzümden yapılan yöresel tatlar da unutulmadı. Festival kapsamında belirlenen tam 43 özel lezzet durağı gastronomi tutkunlarını bekliyor. Şeflerin tavsiyesi ise net. Kapadokya'ya gelip bu lezzetleri tatmadan dönmeyin.
4: Sakarya'da yaz tatilini boşa harcamak istemeyen 14 yaşındaki Buğra limonata tezgahıyla ayda 90 bin lira kazanarak asgari ücreti 3'e katladı.

0: 13 yaşındaki ortağı Ali Kemal'le caddenin tozunu attıran gençlerin hedefi büyük. Biri kafe açacak, diğeri elektrikli bisiklet alacak.
1: Ayda tam 90 bin lira. Yanlış duymadınız. Asgari ücreti 3'e katlayan bu dudak uçuklatan cironun arkasında büyük bir şirket yok. 14 yaşındaki Buğra var.
2: Benim orta boy bardaklarım 70 lira, büyük boy bardaklarım 80 lira. Günlük kazancım da 3000 TL'yi geçiyor.
1: Sakarya'nın Serdivan ilçesi. Burası normal bir sokak değil. Genç bir girişimcinin başarı hikayesinin yazıldığı yer. 14 yaşındaki 9. sınıf öğrencisi Buğra Koç, 2 yıl önce yaz tatilinde boş durmayayım dedi, limonata tezgahının başına geçti.
2: Ayda 90 bin lirayı buluyor, asgari ücretin 3 katı benim kazancım.
1: Limonatalar annesinin elinden çıkıyor, satışlar Buğra'nın güler yüzüyle birleşiyor. 14 günlük kazancıyla hemen kendine akıllı telefon alan genç girişimci, şimdiden büyük hayaller kuruyor.
2: Okulu bitirdik. Ondan sonra yani böyle planım var, limonata kafesi açmayı düşünüyorum. Yani tutarsa açarım. İnşallah açarım.
1: Bu başarı hikayesinden ilham alan bir başka isimse 13 yaşındaki arkadaşı Ali Kemal Temel oldu.
3: Birbirimizden görerek yan yana satmaya başladık. Bir hafta önce kendime bir tane yeni bir tablet aldım. Şimdi de daha da fazla para biriktirerek yaz tatilinin bitmesine doğru bir tane elektrikli bisiklet almak istiyorum.
1: Çalışmanın, azmin ve üretmenin yaşı olmadığını gösteren bu iki genç hem ailelerin hem de mahallelinin gurur kaynağı oldu.
0: YKS tercih maratonu bugün sona eriyor. Peki tercih yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte uzmanlardan son tavsiyeler.
4: Tercih işin en önemli süreci. Tercih yaparken öncelikle bölüm odaklı tercih yapmaları.
1: YKS tercih süreci 10 Ağustos pazartesi günü sona eriyor. Milyonlarca genç eğitim almak istediği üniversite ve program için tercihte bulunacak. Peki tercih yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor?
4: Hayalleri küçük bir kısımda bırakacağız. Yani 24 tercih hakkımız var. Bunun 4 tercihini hayallerimiz olarak değerlendirebiliriz. Geriye kalan tercihlerde tamamen hedef odaklı. Hatta son 4 tercih kesinlikle gelebilecek dediğimiz sıralamanın gerisinde olan bölümleri tercih etmeleri daha uygun olacaktır.
1: Uzmanı okumayacağın bölümü yazma diyor. Açıkta kalmayayım düşüncesiyle yapılan her tercih öğrenciyi istemediği bir bölüme yönlendiriyor. Üstelik yerleştiği halde kayıt yaptırmayan adayların bir sonraki yıl YKS'ye girmeleri durumunda ortaöğretim başarı puanı yarıya düşüyor.
4: Bir üniversiteye girerken mesleği ön planda tutarak tercih yapmalılar. Sonra sıralama bazlı bir tercih.
1: Tercihler 10 Ağustos gece saat 23.59'da sona erecek. Uzmanlar şifre veya sisteme erişim konusunda yaşanabilecek sorunlara karşı tercihlerin son saate kadar bekletilmemesi konusunda adayları uyarıyor.
0: Bu haberle bu saati noktalıyoruz. Saat başında karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.
5: TGRT FM Haber.
6: Şimdi reklamlar.
7: Doğada ne varsa zevranı da.
8: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
9: Aa, anne dedi.
10: Hadi canım, baba dedi.
9: Bez dedi.
11: Akülü araba dedi.
12: Üniversite dedi. Dedi.
13: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her Bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
14: Bes, bes, bes Allianz'tır. Bes, bes, bes Allianz.
6: Reklamları dinlediniz.
11: Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.

0: şimdi reklamlar.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
2: Gözler önüne serdi. Tayfun daha önce Japonya'nın Okinawa eyaletini de vurmuş, 6 kişi yaralanmış ve 50 binden fazla binada elektrik kesilmişti. Kolombo'da gökyüzü adeta renk cümbüşüne dönüştü. Gale Face Green'de düzenlenen festivalde farklı şekil ve boyutlardaki yüzlerce uçurtma havalandı. Aileler, turistler ve uçurtma tutkunları etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Festivalde bir ilk de yaşandı. Işıklı uçurtmalar gece saatlerinde Kolombo semalarında süzüldü. Etkinliğe 30 ülkeden yaklaşık 80 uluslararası uçurtma uçurucusu ve 1500'den fazla yerel katılımcı katıldı. Festivalin Sri Lanka'nın turizmine katkı sağlaması hedefleniyor.

0: şu an tarihi meydanımız bir ilke şahitlik yapıyor.
1: El ele tutuştular, halay çekerek bir ilke imza attılar. Sivas tarihi kent meydanında festival coşkusu yaşandı. Binlerce kişinin katıldığı etkinlikte tam 1058 kadın kol kola girerek dev bir halay halkası oluşturdu. Dünyanın en büyük halay halkasını hedefleyen Sivaslı kadınlar dakikalarca dans etti. Meydandaki vatandaşlar coşkuya alkışlarla ortak olurken organizasyon büyük beğeni topladı.

0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde eğlenceli görüntüler kameralara yansıdı. Woodland kentindeki Yolo County Fuarı Korgi Ulusal Spin serisine ev sahipliği yaptı. 40 Korgi elemelerden finale kadar kıyasıya yarıştı. Sahipleri bitiş çizgisinde oyuncaklar ve ödüllerle köpeklerini motive etti. Bazıları hızla finişe koştu. Bazıları ise rakipleriyle oyuna dalınca yarışı unuttu. Çamaşır makinesini çalmaya çalıştılar. Taşlı demir sopalı kavgaya tutuştular. Olay Avcılar'da yaşandı. 3 şahıs plakasız kamyonetle geldi. Kaldırımda bulunan çamaşır makinesini araca yükleyip götürmek istediler. Esnaf hırsızlığı fark edince sokak karıştı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. 3 şahıs taş ve demir sopalarla saldırdı. Esnaf kavgada yaralandı. Çamaşır makinesi hırsızları kamyonetle kaçtı.
1: Gol sevinci kabusa döndü. Futbolcu soyunma odası tüneline yuvarlandı. Görünmez kaza Brezilya Ligi'ndeki Coritiba ile Chapecoense maçında yaşandı. Jazzy gol sevincini taraftarla paylaşmak istedi. Reklam panolarından atladı. Açık kalan soyunma odası tünelini fark etmedi. Metrelerce aşağı düştü. Jasin'in aşırı heyecanlı sevinci yarım kaldı. Gol offside gerekçesiyle iptal edildi. Futbolcu da sakatlanarak maçtan çıktı. Yasağa uymadı, manevra yaptı, motosikletliye çarptı. Görüntüler İstanbul Avcılar'dan. Yasak yerde U dönüşü yapan otomobil sürücüsü kazaya neden oldu. Karşı yönden gelen motosiklet sürücüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet de havaya savruldu. Çevredekiler yerde acı içinde kıvranan adamın yardımına koştu. Kazada bacağı ve çenesi kırılan motosiklet sürücüsü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alındı.
2: Balık var, birini kurtarıyorlar herhalde. Sahil güvenlik geldi.
1: Denize girmeyin uyarısını dinlemedi. Şiddetli dalgaların arasında hayatını kaybetti. Acı olay öğle saatlerinde uzun kum sahilinde meydana geldi. Eski futbolcu ve klasman hakimi 34 yaşındaki Hakan Ergin serinlemek istedi. Ancak valilik olumsuz hava koşulları sebebiyle günler öncesinden uyarmış. Denize girişleri yasaklamıştı.
2: Herkes bir şeyler izliyor burada. Herhalde biri boğulmak üzere. Sahil güvenlikte geldiğine göre...
1: Yasakları hiçe sayarak denize giren Ergin, şiddetli dalgaların arasında gözden kayboldu.
2: Birini kurtarıyorlar herhalde. Sahil güvenlik geldi.
1: Sahili güvenlik botuyla yapılan arama çalışmaları sonucunda açıklarda bulunan Ergin, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Yaşanan trajik olayın ardından polis Uzunkum sahilinin yanı sıra bölgedeki diğer plajlarda da geniş güvenlik önlemleri aldı. Sahilleri tahliye etmek için çalışma başlattı. Tırın gizli bölmesine saklandı. Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Erebaşılığını yurt dışında firari durumda bulunan şahsın yaptığı suç örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri başarılı bir operasyona imza attı. Örgütün 2024 yılında 3 farklı suça karışan üyesi Edirne'de Hamza Beyli Gümrük Kapısı'ndan bir tırla yurt dışına çıkış yapmak istediği sırada yakalandı. Şüpheli İstanbul'da sorguya alındı. Yüzyıllardır Akdeniz'in sessiz derinliklerinde yatan bir tarih daha gün yüzüne çıkarıldı. İtalya'nın Sicilya adasındaki Mazara del Vallo kıyılarından yaklaşık 5 kilometre açıkta antik Roma dönemine ait görkemli bir ticaret gemisinin batığı keşfedildi. İtalyan jandarması kültür mirasını koruma birimi derinlerdeki batığı özel sualtı kameraları ve profesyonel dalgıçlarla inceledi. Geminin ambarında dönemin zeytinyağı, içecek ve garum sosu taşımacılığında kullanılan yüzlerce el değmemiş amfora yani antik testi tespit edildi. Tarih boyunca Fenikeliler, Romalılar, Bizanslılar ve Arapların geçiş noktası olan Sicilya'nın Mazara del Vallo bölgesi aslında sualtı arkeolojisinin altın madenlerinden biri. Bölge daha önce de balıkçı ağlarına takılan dünya ünlü Tunç Çağı ve Helenistik dönem bronz heykelleriyle arkeoloji tarihine geçmişti. Roma İmparatorluğu'nun Akdeniz'deki devasa deniz ticaret ağını ve rotalarını yeniden aydınlatması beklenen batıkta geniş çaplı bilimsel incelemeler devam ediyor. Dondurucu soğuğa ve buz gibi sulara aldırmadılar. Devasa buzul manzarası eşiğinde suya daldılar. Görüntüler kış mevsimini yaşayan Arjantin'in Patagonya bölgesinden. Yirmiden fazla ülkeden 250'yi aşkın yürekli sporcu Yüzme Dünya Kupası'na katıldı. Sporcular neopren koruyucu tulum bile giymeden sadece mayolarıyla suya girdi. Açık su kulvarlarının yanı sıra göre portatif havuzda yapılan yarışlarda dünya rekorları da kırıldı. Dondurucu soğuğa aldırış etmeyen yüzücüler unutulmaz bir deneyim yaşadı. Puerto Rico'nun başkenti San Juan bu yıl üçüncüsü düzenlenen klasik otomobil festivaline ev sahipliği yaptı. 500'den fazla klasik aracın sahne aldığı etkinlikte koleksiyoncular tutkularını sergiledi. Adadaki tek sağdan direksiyonlu 1956 model Ford Zodiac'tan kırmızı Mustang'lere kadar pek çok efsane model piste boy gösterdi. Serginin en büyük ilgi odağı ise Geleceğe Dönüş filminin efsane aracı DeLorean oldu. Özel olarak filmin zaman makinesi konseptine dönüştürülen araç, otomobil ve sinema severlerden büyük ilgi gördü. İşgal son buldu. Sahile zincirlenen masa, sandalye, şezlong ve şemsiyeler toplandı. Balıkesir'in turistik ilçesi Erdek'te sahilleri ve kumsalları masa, sandalye, şezlong ve şemsiyelerle tapularcasına işgal edenlere karşı zabıta ekipleri düğmeye bastı. Çuğra ve Kurbağalı sahillerinde denetim başlattı.
3: Bakın Erdek Belediyesi ne güzel halk plajına şemsiyeler koymuş. Ancak burada yaşayan bazı insanlar sandalyelerini, masalarını bu şekilde şemsiyelere zincirleyip buraları resmen toplamışlar.
1: Uyarılara rağmen sahipleri tarafından kaldırılmayan malzemeler zabıta ekiplerince zincirleri kesilerek sahilden toplandı. Sahiplerine kabahatler kanununun ilgili hükümleri gereğince idari para cezası uygulandı.

0: Tekrar merhaba sevgili izleyiciler. TGRT Haber'de gün ortası kuşağı devam ediyor. Gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Ankara'ya gideceğiz. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler bugün mecliste. Adalet Komisyonu'nda 17,5 saatlik mesainin ardından kabul edilen süreç yasa teklifi bugün genel kurul gündemine geliyor ve meclisteki son gelişmeleri alalım. Teklifin detaylarına da bakacağız. Arkadaşımız Şerif Ali Duman bir kez daha bizlerle birlikte. Şerif Ali, kolay gelsin, söz sende.
1: Evet, o tarihi oturumda şu an itibariyle 2 saat geride kalmış durumda. Saatler 11'i gösterdiğinde tarihi oturum için çan sesi çalmış ve görüşmeler başlamıştı. 15 dakika önce ise çerçeve yasa teklifinin tüm üzerine görüşmeler başladı. İlk söz alan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan oldu. Bundan sonraki süreçte de siyasi partilerin genel başkanları kürsüde olacak ve teklifin tümü üzerine konuşmalarını gerçekleştirecekler. Ardından ise ne olacak? Bu sefer de yine siyasi partilerin önerge alınacak. Ardından madde madde 12 maddelik çerçeve yasa teklifi ele alınacak. Siyasi partilerin bir kez daha önergeleri alınacak ve ardından teklifin tümü oylanmaya geçilecek diyelim. Peki bu saat dilimine kadar neler yaşandı? Öncelikle bir önceki yayınımızda da bahsetmiştik. MHP lideri Devlet Bahçeli genel kurula girdi. Farklı siyasi partilerden isimler kendisiyle tokalaştı. Ayaküstü sohbet etti. Dikkat çekici bir an daha yaşandı. O da genel kurula 15 dakikalık bir ara verilmişti yarım saat önce. O arada kuliste MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM Parti eş genel başkanları Tuncay Bakıran ve Tülay Hatimoğulları'yla bir araya geldi. Selamlaştılar, ayaküstü sohbet ettiler. Bu da bugün çarpıcı görüntülerinden biriydi diye bir kez daha aktarmış olalım. Yeni partinin sabah 10'da kapalı grubu vardı. Onların genel kurulda nasıl bir tutum alacağı merak ediliyordu. O da netleşti. Bağlayıcı bir karar almadılar. Grup halinde hareket etmeyecekler. Milletvekillerinin oyları kendilerine serbest bırakıldı. Yani bazıları farklı yönde, bazıları farklı yönde yeni parti milletvekilleri oy kullanacağını bir kez daha aktaralım. Dediğimiz gibi artık çerçeve yasa teklifinin tüm üzerine görüşmeler başladı. O tarihi toplantıda ise 2 saat geride kaldı. Biz bu tarihi günde tarihi anlara tanıklık ediyoruz. Aynı zamanlarda da ekranlarımızdan aktarmayı sürdüreceğiz diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
0: Peki, teşekkür ediyoruz Şerif Ali, aktarmış olduğum bilgiler için. Ve bu arada süreci konuşmaya devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşamaya gelindi dedik. Detayları az önce arkadaşımız Şerif Ali Duman'dan aldık. Şimdi bu yasa teklifi Adalet Komisyonu'ndaki uzun mesainin ardından kabul edildi ve bugün de işte genel kurula geldiğini sizlerle paylaştık. Peki siyaset bilimci Yusuf Akın'la konuşacağız bu süreci. Bundan sonra neler yaşanacak, süreç nasıl ilerleyecek, kendisine döneceğiz. Sayın Akın, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Yaprak Hanım, merhabalar.
0: Teşekkür ederiz. Yani çok uzun süredir devam eden çalışmaların neticesinde hazırlanan bir yasa. Şimdi tabii en fazla bu yasanın kapsamını ve kimlerin yararlanıp yararlanmayacağını konuştuk. Diğer taraftan da Türk siyasi tarihi için nasıl değerlendirirsiniz? Neredeyse yarım asırdır devam eden bir terör süreci vardı. Tabii ki bunu da göz önünde bulunduracak olursak. Buyurun.
2: Evet, belki de 2023'ün, 2024'ün, 2023'ün Mayıs ayında Sayın Cumhurbaşkanı'nın bölgemizde hemen sınırlarımızda bir teröristlere izin vermeyeceğiz ifadeleriyle kamuoyu yeni bir şey duyduğunu anlamıştı. Demiş ki hani bu ne demektir? Çünkü teröristlerin ifadesini ilk defa o zamana kadar dinlendirilmiş. Literatüre belki de yeni bir ifade olarak girmişti ve dikkat çekmişti. Bununla birlikte bu bölgedeki gelişmelere dair sonrasında Sayın Bahçeli'nin şu koşullar gerçekleştiği takdirde diye başlayan grup toplantısının 22 Ekim'deki grup toplantısına şahitlik ettik. Ve aslına bakarsak iktidar tarafındaki siyasi aktörlerin, liderlerin bir risk alarak, cüret ederek Türkiye'nin geleceğiyle alakalı gördükleri bu yola yürüme kararlılığını gösterdiklerini değerlendiriyorum. Çünkü bu yani terörle ilgili meselelerde tırnak içerisinde ne Sayın Bahçeli'nin ne de Sayın Erdoğan'ın belki birçok siyasi aktöre göre daha kendilerini konforlu alanda tutmaları mümkündü. Ama yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan dünya düzeninde gördüğümüz şey o ki artık günümüz beklentilerini karşılamakta yetersiz kalıyor gibi bir ifadesi vardı. Yani aslında dünya üzerinde belki de Yaprak Hanım yeni bir düzenin kurulmasıyla alakalı meseleden bahsedildiği bir dönemde ister istemez siz Türkiye'yi konum olarak güçlendirmek istiyorsunuz. Bölgede daha merkez ülke, karar verici ülke, yani masaların artık tekrardan düzenlendiği bir durumda o konuma getirmek istiyorsanız arabayı ileri süreceksiniz. Sürekli dikiz aynasına bakarak arabayı süremeyiz.
0: Hatırlatmak isteriz. Cuma günü bir Mekke anlaşmasından bahsettik. Önemli bir anlaşma ve ittifak. Herhalde bu çerçeve yasayı da bu ittifakların dışında ya da onlardan ayrı olarak göremeyiz, öyle değil mi? Çünkü siz de az önce söylediniz, hem Türkiye içerisinde hem de sınır ötesinde çok aktif rol oynayan bir Türkiye var. Dolayısıyla bunun her ayağını da tamamlamak durumunda. Katılır mısınız ya da yorumlarınız ne olur?
2: Şöyle, proaktif dış politikayı çok etkili şekilde uygulayan bir Türkiye görüyoruz. Ve bu kamuoyunca da, ben bir kamuoyu araştırmacısıyım. Sürekli benim bir parmağım kamuoyunun nabzının üzerinde. Sürekli bu anlamda nabız tutuyoruz. Gördüğümüz kadarıyla işte Mekke Mutabakatı'yla, Mekke Anlaşması'yla birlikte, Mekke Anlaşması'nın da 2 yıl kadar önceden itibaren aslında Afrika diplomasisiyle İşte yani altlığının oluşturulmaya çalışıldığını görüyoruz.
0: Hemen hemen aynı kamuoyunda esasında.
2: Aynen öyle. Burada aslında yani işte potansiyel rakip olarak değerlendirilebilecek ülkelerin temsilcilerinin, oradaki iç kamuoyunun neler söylediğini net olarak görüyoruz. Bunlar ne kadar mutsuz olduklarını görüyoruz. Dolayısıyla atılan adımın aslına bakarsak şu beklentiyle karşıladığı değerlendirilebilir. Yaprak Hanım, kamuoyuna soruyoruz. Sizce 3. Dünya Savaşı çıkma ihtimali var mı? Türkiye kamuoyunun %50'si, yani her iki kişiden birisi diyor ki bence 3. Dünya Savaşı çıkacaktır. İsrail bir gün bize saldıracak mı sorusuna evet cevabını verenlerin oranı %75'lerde. Her 4 kişiden 3'ü bence bize İsrail bir gün saldıracaktır diyor. Peki İsrail saldırırsa kendimizi koruyacak gücümüz var mı diye sorduğumuzda ise yine bunda da kahir ekseriyetin evet dediğini görüyoruz. Dolayısıyla elbette savaş istememeliyiz. Elbette savaştan uzak durmalıyız. Fakat o işte istersen sulhü salah, ol cenge hazırdaki gibi bu uluslararası mutabakatlarla, anlaşmalarla, yerli ve milli savunma sanayinin güçlenmesiyle, bu iç cephenin tahkim edilmesine dair atılacak adımlarla buna hazır olunabilir ancak. Nutku Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün nutkunu okuduğumuz takdirde orada iç cephenin tahkimi ve dış cephenin tahkimi diye ikiye ayırıyor meseleyi. Ve diyor ki dış cephe ile mücadele daha kolaydır. Orada İngiltere örneğini veriyor, Yaprak Hanım hatta. Diyor ki sizin karşınızda İngilizler varsa bir cephe vardır. O cephenin karşısına siz de kendi hattınızı kurarsınız ve orada bu mücadeleyi verebilirsiniz belki rakibinize karşı. Fakat İç cephenin, eğer ki iç cepheden gelecek bir kırılma olduğu takdirde onunla mücadele çok daha güçtür diyor. Şimdi burada büyük bir devlet aklının 16. Türk Devleti'nde büyük bir devlet aklının işlediğini ve siyasetin de şu anda buna eşlik ettiğini görüyoruz. Yani bunun yürütülmesiyle ilgili süreci kolaylaştırdığını görüyoruz. Doğru.
0: Yani büyük oranda destek de var. Bu desteği nasıl yorumlarsınız?
2: Şu anda İYİ Parti burada bir karşı pozisyonda duruyor. Bu bir tercihtir. İlk andan itibaren de masaya da oturmayarak bu tepkisini, bu tavrını göstermişti. Bir risk alıyor, siyasi bir risk alıyor. Siyasi bir irade ortaya koyuyor. Kazanabilir. Muhalefetteki bazı milliyetçi, ulusalcı oyların kendisine toparlanmasını sağlayabilir. Veya hikaye bambaşka bir yere evrildiğini hep birlikte gördüğümüzde burada oylarının daha da eridiğini görebiliriz. Çünkü son yaptığımız araştırmaya göre %9.7 olan son seçimlerdeki İYİ Parti oyunun bugün 5.6 olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Temmuz sosyometresi için yaptığımız araştırmada. Dolayısıyla burada bu oyu koruyabilmesi veya artırabilmesi için ya şu anda baraj altında bir İYİ Parti görüyoruz. Ya bu toparlanabilir. Ya dediğimiz gibi bu anlık bir fotoğraftır. Fakat mesela yeni partinin tavrının çok daha kendisi açısından yeni kurulmuş bir parti olarak daha riskli olduğunu değerlendiriyorum. Çünkü ne evet dedi, ne hayır dedi, ne destekliyoruz dedi, ne karşısındayız dedi. En sonunda da işte MK toplantısından işte serbest bırakılması vekillerin kararı çıktı. Benim iletişimde Ali Saydam Hoca'dan çok sıkça duyduğum bir şey var. Diyor ki müphemlik siyasette her zaman iletişimde negatif işler. Bu bilinmezlik her zaman negatif işler. Burada aslına bakarsak hani hem Kürt seçmenin oylarıyla ilgili bir şeyden vazgeçemeyip hem de eğer ki bu başarılı olursa yani buradan tahminen süreci yönettiğinden dolayı Cumhur İttifakı çok daha siyasal olarak güçlenerek çıkar. Buna da ben işte yanında durmuş olmayayım belki tavrıyla, düşüncesiyle bir duruş ortaya koydu. Ama kanaatim o yöndeki yeni partinin mesela şimdi iç siyasete girmek istemiyorum. Belki bu kadar önemli gündemin olduğu bir zamanda ama Yaprak Hanım şunları da söylemeden buyurun, geçmemek lazım. Bizim gördüğümüz şey yeni partinin şu anda sadece adı yeni. Türkiye seçmeninin, Türkiye seçmen sosyolojisinin oy verme davranışını belirleyen en güçlü üç faktör olarak değerlendirebileceğimiz lider, kadro ve söylemde hiçbir yenilik yok. Şu anda kamuoyunun genel tahir ekseriyetinin şu şekilde baktığını görüyoruz. Kendi aralarında CHP'nin bir mesele çıktı. Bu mahkemeye yansıdı. Mahkeme bir karar verdi ve içerisindeki küsler toplu halde ayrıldılar ve farklı bir yerde siyaset yapıyorlar şu anda. Yolsuzlukla alakalı mesele de yine son sosyometremizde sizce Türkiye'deki siyasetin bugün günümüzde en büyük problemi nedir diye sorduğumuzda %48.7 siyasi etik ve yolsuzluk iddiaları olarak cevap veriyor. Yani Yaprak Hanım yine her iki kişiden birisi diyor ki bence yolsuzluk meseleleri ve bu iddialar büyük bir problem siyaset için. Şimdi siz CHP'den ayrılırken aslına bakarsak bagajı biraz daha hafifleterek yeni bir partiyi, yeni bir hikayeyi, bir beyaz sayfada yazma ihtimaliniz vardı. Fakat siz yani senaryonun belli bir kısmını doğrudan alıp aynı karakterlerle benzer bir senaryonun üzerine yeni bir sonuç üretmeye çalışma motivasyonuyla bir harekete başlamış olmanız. Şimdi yeni partinin dediğimiz gibi bu sürece kadarki meselede biraz yani süreci doğru yönetmediği değerlendirebilir. Şu anda terörsüz Türkiye ile alakalı da bugün kanaatim o yöndeki Özgür Özel'in genel başkanlık değil liderlik yaparak şunu demesi çok daha makul olabilirdi. Demesi lazımdı ki bence biz terörsüz Türkiye'de pozisyonumuzu koruyoruz ve destek veriyoruz.
0: Peki.
2: Yani çünkü bir son cümle Yeniden Refah Partisi'nde çekimser kaldığını görüyoruz. Sonrasındaki diğer neredeyse tüm partilerin, grupların bu sürece destek verdiğini görüyoruz. Tahminen görüşmeler sonlandığında 420-430 arasında bir yani destek oyuyla, evet oyuyla mevzu ilerlemeye devam edecektir. Bu süreçte yani bir tavır almak çok riskli. İyi Parti bunu bir siyasi risk alarak yapıyor. Fakat gördüğümüz kadarıyla yeni parti burada yine yani böyle ceza sahasının içerisinde belki önüne top gelmiş. Ama şimdi onun asistini gole çevirirsek veya işte ben de bu gol pozisyonunda etkim olursa oraya daha fazla yazar falan diye düşünerek topa vurmamayı tercih etmesi, tribünler görür bunu.
0: Peki.
2: Ve buna çok da olumlu bir cevap vermez. Teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız, değerli görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için. Siyaset bilimci Yusuf Akın'la konuştuk sevgili izleyiciler. Devam ediyoruz. 15 Temmuz gecesi Marmaris'te darbecilerin suikast timine tanıklık etti. O sırada gözünden yaralanarak gazi olan Koray Kirez kendisine bağlanan gazilik maaşını Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladı. Şu an Eskişehir'de garsonluk yaparak geçimini sağlıyor.
3: FETÖ'cü hainlerin kurşunlarına göğsünü siper etti. O karanlık geceyi gözünden akan kanla aydınlattı.
4: Camın yer düşmesiyle cam parçası gözüme girdi. Oldu yani bir şekilde. Biz hala acıyı hissetmeden aldık elimize bayrağı. Ülkemiz için elimizden geleni yaptık.
3: 15 Temmuz gecesi Marmaris'te hain suikast timinin tam karşısındaydı. Patlayan bombalar, kırılan camlar gözüne isabet etti. O acıyla bile eline bayrağı alıp sokağa koştu. 15 Temmuz gazisi Koray Kirez o karanlık geceyi bugün bile aynı kararlılıkla hatırlıyor.
4: Canım ne düşüyor? Ya tabii korkacaksın ama yapacak bir şey yok. Ya öleceksin ya bir şey yapacaksın.
3: Çatışmanın ortasında gözünden yaralanarak gazi olan 50 yaşındaki Kirez Eskişehir'de yaşıyor. Hain darbe girişimine karşı koyarken aklında ne para ne de ünvan vardı. Hatta devletin kendisine bağladığı gazilik maaşının tek bir kuruşuna dokunmadı. Çocuk esirgeme kurumuna bağışladı.
4: Ben oraya kendim için, vatanım için çıktım o gece sokağa ben. Genel olsun genel çıkarım ben. Yani o yapması gereken doğru olan bir şey yaptım. Ben yani insan gibi.
3: O vatan için gözünü kırpmadan canını ortaya koyan yüzlerce kahramandan biri olarak Eskişehir'de bir restoranda garsonluk yaparak alın teriyle ekmeğini kazanmaya devam ediyor.
0: AK Parti 81 ilden 12 bin kadının taleplerini dinledi. Güçlü kadın güçlü Türkiye parolasıyla yeni bir yol haritası hazırladı. Aile dostu esnek mesai, her mahalleye kreş ve yapay zeka eğitimleriyle kadınların iş dünyasındaki gücü artacak.
5: Kadınlar çalışma hayatında kalabilmek için anneliği erteliyor. Bu bir tercih değil artık. Çoğunlukla zorunluluk haline dönüştü.
3: Yapay zeka ve mentörlük eğitimi alacaklar. İş dünyasında daha çok söz sahibi olacaklar. Her mahalleye kreş yapılıp çocuk bakım yükünün de azaltılması planlandı. AK Parti'nin hedefinde bu kez kadınlar vardı.
6: Kızım çalıştığı için çocuğa ben bakıyorum.
3: AK Parti Türkiye yüzyılında kadınların sesini zirveye taşıyor. Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye hedefiyle 81 ilde tam 12 bin kadının katılımı yol haritası hazırlandı.
5: Sahadaki kadınlar şunu söylüyor. Anne olmak istiyorum ama çalışma hayatı buna izin vermiyor.
3: Yeni dönemin parolası aile dostu çalışma hayatı olacak. Çalışan anneler için esnek mesai modelleri hayata geçirilecek. Mahalle bazlı kurulacak dev kreş ağlarıyla kadınların iş ve ev arasındaki yükü dengelenecek.
7: Sen hangi renkte başlayacaksın? Ben.
3: Başlatılacak kapsamlı yapay zeka ve dijital okuryazarlık eğitimleriyle teknoloji çağında kadınların rolü daha da büyüyecek. Kadın girişimcilere ve kooperatiflere verilecek yepyeni teşviklerle kadınların üretimdeki payı katlanacak. Genç kadınlar özel mentorluk programlarıyla liderliğe hazırlanacak.
5: Çocuk sayısına göre çalışma saatlerinde düzenlemeye gidilmeli.
3: Sahadan gelen rapor AK Parti'nin 2028 seçim vizyonunun temel taşlarını oluşturacak.
0: Evlenen kadının nüfus kaydı kocasının hanesine taşınıyor. İşte bu hükme itiraz geldi. Son kararı Anayasa Mahkemesi verdi. Yüksek Mahkeme anayasaya aykırılık yok dedi. 5 üye ise karşı oy kullandı.
8: Evet.
3: Evlenen kadının kaydı babasının hanesinden kocasının hanesine taşınıyor. Yani kadın kendi kütüğüne sahip olamıyor. İşte bu hüküm mahkemelik oldu. Son noktayı Anayasa Mahkemesi koydu.
9: Atalarımızdan gelen bir şey.
3: Çocuklar doğduğunda babasının nüfus kütüğüne kaydoluyor. Örneğin Ankara'da bile de olsa babasının kaydı Trabzon'daysa oraya kayıt yapılıyor. Evlendiğinde kadının kaydı kocasının hanesine taşınıyor. Bu örnekte eş Aydınlıysa kütük bu kez Trabzon'dan Aydın'a gidiyor. Konu İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin önüne geldi. Mahkeme, Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 23. maddesinde yer alan evlenen kadının kaydı kocasının hanesine taşınır hükmünün anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptalini istedi. Bu amaçla Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.
10: Türk toplumunda Türk erkeğinin yapısı bellidir.
3: Anayasa Mahkemesi ise başvuruyu oy çokluğuyla reddetti. Bu sadece teknik bir kayıt sistemi dedi. Kadının hukuki statüsü ve menfaati aleyhine bir durum oluşmadığına işaret etti.
11: Bayanlara da hoşgörüyle karşılamalılar.
3: Yüksek Mahkeme'de 5 üye ise karşı oy kullandı. Uygulama cinsiyete dayalı haklı bir neden içermeyen farklı muamele olarak niteledi.
9: Kocasının soyadını alır. Bu kadar.
0: Amerika Başkanı Donald Trump İran Savaşı'nda yenilgiyi kabul mü etti? Amerikan basınına göre Trump yakın çevresine bir nükleer anlaşmaya varmadan İran Savaşı'nı bitirmek istediğini söyledi. Tahran ise bunun farkında ve taleplerini yükselttikçe yükseltiyor. Amerika Başkanı yaptığı son açıklamada ise bu bir satranç oyunu dedi.
3: İran devasa bir satranç oyunu. Bu sözler ABD Başkanı Donald Trump'a ait. ABD merkezli Axios sitesine göre Trump İran'ı satranç oyununa benzetti ve ABD'nin bilerek ağırdan aldığını söyledi.
12: İşler yoluna girecek. Her zaman yoluna girer. Bu satranç oyunu gibi.
3: İran'la yarı müzakere halinde olduklarını söyleyen Trump, ekonomik yıkımın İran'da rejimi yıpratmasına izin vererek üstün duruma geçtiğini öne sürdü.
13: Allahu Ekber!
3: Trump'ın yarı müzakere sözünü Tahran'da dolaylı yoldan doğruladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ABD ile müzakere halinde olmadıklarını, sadece mesaj alışverişi yapıldığını söyledi. Amerikan Wall Street Journal gazetesi ise tartışma başlatan bir analiz yayımladı. Buna göre Trump, İran savaşında yenildiğini sessizce kabul etti ve ekibine bir nükleer anlaşma olmadan savaşı bitirebileceğini söyledi. Tahran bunun farkında ve taleplerini yükselttikçe yükseltiyor. Askeri kanatta ise kritik bir gelişme yaşandı. İran basınına göre dini lider Müçteba Hameney'i en sertlik yanlısı isimlerden Muhsin Rızai'yi Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri yaptı. Rızai, Hürmüz Boğazı'nı bin nükleer bombadan daha güçlü bir caydırıcı unsur olarak tanımladı. Rızai, Amerikan ablukasının kalkmaması halinde Umman Denizi'ni Amerikan güçlerine mezarlık yapacaklarını söyledi. İran'la Umman arasında yürütülen Hürmüz görüşmelerinde ise sona gelindiği açıklandı. Boğaz'ın denetiminin iki ülke arasında paylaşılması öngörülüyor.
0: Rusya-Ukrayna savaşında tırmanan gerilim Karadeniz ticaretini doğrudan vurdu. Son bir ayda Karadeniz'e hedef alınan ticari gemi sayısı 300'e ulaştı. Limanların kilitlenmesi ve fırlayan sigorta maliyetleri kapıdaki yeni bir küresel gıda krizinin de habercisi.
3: Rusya-Ukrayna savaşının son cephesi haline gelen Karadeniz'de ticaret tam anlamıyla durma noktasına geldi. Rusya ve Ukrayna'nın birbirlerinin ticari gemilerini ve limanlarını hedef aldığı saldırılar son bir ayda zirve yaptı. Temmuz ayında Rusya 57, Ukrayna ise 236 gemiyi hedef aldı. Son 30 günde vurulan gemi sayısı 300'e yaklaştı. Tıpkı Hürmüz Boğazı'nda olduğu gibi Karadeniz'de de savaş sigortası maliyetleri iki katına çıktı. Şirketler gemileri sigortalamaktan kaçınıyor. Yaklaşan yeni hasat dönemi öncesinde dünyanın tahıl ambarı olarak bilinen bölgedeki bu kilitlenme, Orta Doğu ve Afrika başta olmak üzere küresel bir gıda krizini yeniden tetikleyebilir. Savaş sahada da tüm şiddetiyle sürüyor. Ukrayna'nın Rusya'nın sınırındaki Belgorod bölgesine düzenlediği drone saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti. Moskova ise gece boyunca Kırım ve Karadeniz üzerinde 153 Ukrayna İHA'sının düşürüldüğünü açıkladı. Diğer yandan Kiev yönetimi Rusya'nın füze ve drone stoklarına dair kritik veriler paylaştı. Ukrayna askeri istihbaratına göre Moskova füze üretim kotalarını %120 oranında aşmış durumda. Bütçeyi isabet oranı düşük füze projelerinden çeken Rusya, Zirkon ve İskender füzeleriyle turbojet motorlu yeni nesil İHA'larına odaklandı. İddiaya göre Rusya önümüzdeki sonbahar ve kış harekatı öncesinde Ukrayna'nın lojistik, enerji ve savunma sanayi tesislerine hedef alan füze stoklarını artırmaya devam ediyor. Rusya tarafı ise iddialarla ilgili sessizliğini koruyor.
0: İsrail'in sivil işgalci yerleşimcileri Batı Şeria'da camiyi basıp evleri ateşe verdi. Gazze'de ise halk sözlü ateşkesin ikinci aşamasından mutsuz olduğunu söyledi. Tel Aviv Gazze Barış Kurulu'nun yol haritasını reddetti.
3: İsrail, Filistin'de katliam ve işgale devam ediyor. İsrail ordusu ve sivil işgalci yerleşimciler Batı Şeria'nın El Halil kentinde tarihi bir camiyi bastı. İbadethanelerdeki Filistinleri darbeden işgalciler mesafir yatta bölgesinde de bir eve ateşe verdi. Olay yerine gelen İsrail askerleri ise 7 Filistinliyi gözaltına aldı. İşgalci ordu bölgedeki bir Filistinlinin evine ise zorla el koyarak askeri karargaha dönüştürdü. İzna beldesinde de bir çobanın sürüsüne ateş açılarak çok sayıda hayvan telef edildi. Öte yandan Gazze'de halk İsrail'e varılan sözde ateşkesin ikinci aşaması konusunda temkinli. Gazze'liler haberlerde ateşkeslerden söz edildiğini duyuyoruz ancak sahada bir gelişme görmüyoruz diyor.
12: Yerinden edilenlerin çoğu bu konuda iyimser değil. Bizim istediğimiz tüm bu yıkımın ortasında bu çadırlarda yaşamaya devam etmek zorunda kalsak bile İsrail'in durması.
3: İsrail cephesindense beklendiği gibi süreci tıkayan bir açıklama geldi. Soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Gazze Barış Kurulu'nun duyurduğu 15 maddelik yeni yol haritasını reddettiklerini açıkladı. Netanyahu, Hamas tamamen ve gerçek anlamda silahsızlandırılmadan ordunun Gazze'den çekilmeyeceğini söyledi.
0: Mekke'de imzalanan ortak savunma anlaşması Pakistan'da coşkuyla kutlandı. Başkenti İslamabad'da binlerce kişi meydanlara çıktı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bayrakları dalgalandı. Başkent üç ülkenin renkleriyle aydınlatıldı. Kutlamaların finalinde ise gökyüzü havai fişeklerle renklendi.
3: Mekke anlaşmasının coşkusu dalga dalga yayılıyor. İslamabad'dan renkli görüntüler. Binlerce kişi Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı kutlamak için bir araya geldi. Aileler, öğrenciler ve gençler etkinliğe yoğun katılım gösterdi. Meydanda Pakistan bayrakları dalgalandı. Türkiye ve Suudi Arabistan lehine sloganlar atıldı. Başkentteki binalar 3 ülkenin bayrak renkleriyle ışıklandırıldı. Kutlamaların en dikkat çeken anı ise havai fişek gösterisi oldu. Gökyüzü adeta üç ülkenin renklerine büründü. Anlaşma Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan tarafından Mekke'de imzalanmıştı. Anlaşmaya göre üç ülkeden birine yönelik silahlı saldırı üçüne birden yapılmış kabul edilecek. Anlaşmayla ortak savunma işbirliğinin ve caydırıcılığın güçlendirilmesi hedefleniyor.
0: Yemen'deki İran destekli Husilerden tehlikeli adım. Husi güçler Suudi Aramco petrol tesisini ve Kızıldeniz kıyısındaki bir yerleşim yerini vurdu. En az 7 ölü var.
3: İran'la ABD arasında dolaylı müzakereler sürerken sahada vekalet savaşı yaşanıyor. Yemen'de İran destekli Husiler Suudi Arabistan'daki dev petrol tesisi Aramco'yu ihale vurdu. Saldırının ardından tesiste yangın çıktı. Ölü veya yaralı bilgisi verilmezken yangın güçlükle söndürülebildi. Husi askeri sözcüsü operasyonun tam isabetle sonuçlandığını duyurdu. Husiler bu eylemin Suudi dronlarının Yemen hava sahasını ihlal etmesine misilleme olduğunu söyledi. Husiler aynı gün Kızıldeniz kıyısındaki liman kenti Muha'ya da saldırdı. Yayınlanan görüntülerde çok sayıda balistik füze ve dronun ateşlendiği görüldü. Husi füzelerinin yerleşim yerlerine isabet etmesiyle çok sayıda kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi de yaralandı. Suudi destekli Yemen ordusu hava savunma sistemlerinin çok sayıda İHA'yı havada imha ettiğini açıkladı. Uzmanlar ABD-İran anlaşması zorlaştıkça Husi-Suudi çatışmasının derinleşebileceğini ifade ediyor.
0: Asya yılın en güçlü tayfunu nedeniyle alarmda. Dolphin tayfunu Çin'in doğu kıyılarını saatte 160 kilometreyi bulan rüzgar ve şiddetli yağışla vurdu. 1 milyondan fazla kişi evlerinden tahliye edilirken uçuşlar iptal edildi. Tayfunun tetiklediği şiddetli muson yağmurları Filipinleri de sular altında bıraktı.
3: Çin'i bu yıl vuran en güçlü tayfun Dolphin ülkenin doğu kıyılarını teslim aldı. Saatteki hızı 160 kilometreyi bulan tayfun Zhejiang eyaletini vurdu. Tayfunun şiddetinden binaların çatıları uçtu. Tırlar devrildi, binden fazla ağaç sökülerek yolları kapattı. Tayfun nedeniyle doğu kıyılarında dev bir tahliye operasyonu başlatıldı. Şangay ve çevre eyaletlerde 1 milyondan fazla kişi güvenli bölgelere taşındı.
13: Havayolu ulaşımı durma noktasına geldi. Yaklaşık 1500 uçuş iptal edildi. Meteoroloji yetkilileri tayfunun karada ilerledikçe yavaşlayacağını ancak yol açacağı şiddetli yağışların sel ve toprak kayması riskini artıracağını duyurdu. Dolfin tayfunu kara teması sağlamadı. Filipinler'de ise mevsimsel muson yağmurlarını felaket boyutuna taşıdı. Başkent Manila ve çevresinde taşan nehirler yerleşim yerlerini yuttu. 12 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Okullarda eğitime ara verildi. Ülkede tayfun öncesi etkili olan fırtına ve heyelanlardaysa en az 6 kişi hayatını kaybetti. Arama kurtarma ekipleri sular altındaki mahallelerde mahsur kalanları kauçuk botlarla tahliye etmeye çalışıyor.
0: Adana'da sevgilisini para kazanmadığı gerekçesiyle darp ettiği öne sürülen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tüyler ürperten darp ve şiddet anları kameraya yansıdı.
3: Birlikte yaşadığı kadını saçından sürükledi. Yetmedi, tekmelerle darp etti. Sevgili dehşeti kameraya böyle yansıdı. Tüyler ürperten olayın adresi Adana'nın Seyhan ilçesi. Vedat Baytaş'la 5 yıldır birlikte yaşadığı 28 yaşındaki sevgilisi arasında kavga çıktı. Olayda saldırgan para kazanmadığı gerekçesiyle sevgilisini suçladı, şiddete başvurdu. Önce saçından sürükledi, ardından da tekmelerle darp etti. O sırada güvenlik kamerası kayıttaydı. Şiddet mağduru kadın olay sonrası kamera görüntüleriyle savcılığa giderek caniden şikayetçi oldu. Hemen harekete geçen polis saldırganı saklandığı adreste yakaladı. Suçunu itiraf eden şüpheli ifadesinde aileme ve bana hakaret ettiği için darp ettim diye konuştu. Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Konya'da kadınlar şalvarlarını giydi, geçmişin eğlence kültürünü yeniden canlandırdı. Hüyük'te düzenlenen şalvar gecesinde kaşıklar havaya kalktı, oyunlar oynandı, gelenekler yeniden hayat buldu.
3: Şalvarlar giyildi, kaşıklar hazırlandı ve eğlence başladı.
14: Eskimiş olup da yapılmayıp unutulmaya yüz tutan şalvar gecemizi gündeme getirmek istedik. Çoğu yerde görüyordum ama bu ilk olacak benim için.
3: Konya'nın Hüyük ilçesine bağlı Budak mahallesinde unutulmaya yüz tutan şalvar gecesi geleneği yeniden yaşatıldı. Bu gecede kimse yerinde durmadı. Kimi kaşığını çaldı, kimi oyununu oynadı, kimi de coşkuya dayanamayıp halaya katıldı. Ama gecenin sürprizi bitmedi. Bu kez sahnede gelin ve damat vardı. Kına yakıldı, takı merasimi yapıldı. Geçmişin düğün gelenekleri bir geceliğine yeniden canlandı. Bu geleneği yeniden yaşatanlardan biri de mahalle muhtarı. O da şalvarını giydi, kadınlarla birlikte oyuna katıldı.
14: Diğer illerden de misafirlerimiz var. Hepsiyle beraber inşallah güzel bir gecemiz yaşanır.
3: Bir de yöresel lezzetler. Bulgur güllesi de gecenin ikramıydı. Bir zamanların geleneği bu kez yeni kuşaklar için yeniden sahneye çıktı.
0: Gaziantep'te şüpheli şahıs tarla meselesi yüzünden emekli polise silahlı saldırı düzenledi. Kadın kılığına giren silahlı saldırgan bindiği takside yakalanıp tutuklandı.
15: Gel aşağı. Gel aşağı.
3: Kadın kılığına girdi. Emekli polise kurşun yağdırdı. Kaçarken takside yakalandı.
15: Onlar geldi abi, geldi çıkardı. Peçeli bindi.
3: Gaziantep'te şüpheli şahıs tarla meselesi yüzünden emekli polis Ökkeş Koyuncu ile husumet yaşıyordu. Çarşaf giyen silahlı saldırgan camiye giden koyuncuya 7 el ateş etti.
16: Bu gördük müzik. Bu da onu.
15: Onlar hepsi geldi abi. Peçeli bindi zaten.
17: Bu 5 yıl süre içerisinde bu karşı taraf kendi kendine neye kinlendi? Ne için bu kadar kendine yediremedi? Kadın kılığına girerek babama silahlı saldırı düzenlemiş.
18: Emekli polisin vücuduna 3 kurşun isabet etti. Ağır yaralanan Ökkeş Koyuncu yaşam mücadelesi veriyor.
15: Zaten yeni bir dibine ben yavaşladım, arkadaşlar oradalar. Tamam yakaladılar. Oldular.
17: Şu anda babam hayati tehlikesi devam ediyor. Yoğun bakımda, ciddi bir ameliyat geçirdi.
18: Taksiye binen silahlı saldırgan polis tarafından gözaltına alındı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.
15: Yok ben adam şüphelendim ya, başladım arkadaşlar orada beni.
17: Babam emekli polis memuru, devletin her zaman arkamızda olduğunu bize söyledi. Biz devletin her zaman arkamızda olduğunu bilmek istiyoruz. Hakkımızın devlet tarafından karşıdan alınacağını çok iyi biliyoruz.
0: Adana'da 95 yaşındaki bir kadının babasından arsa miras kaldı. Ancak o miras aile içinde kavgaya yol açtı. Yaşlı kadın paranın kızı tarafından harcandığını öne sürdü. Peki kızı bu konuda ne söyledi? İzleyelim.
19: Annem bak kurban olayım, ben yapmadım, bak Allah'a ben yapmadım.
18: Ben yapmadım dedi. Annesinin elini öptü, barışmak istedi. Adana'da yaşayan 95 yaşındaki Türkan İşbilir'in babasından arsa miras kaldı. Yaşlı kadın arsasının 17 milyon liraya satıldığını öne sürdü.
19: Bana diyorlar ki sen aldın, ben alsam hadi benim elimde nerede? Ben gidip gezebilirsiniz.
20: Yani. Hiç almadınız.
19: Asla.
20: Bütün parayı o zaman yeğeniniz harcadı.
19: Evet.
18: İddiaya göre satışın ardından paranın büyük bölümünün harcandığını öğrenen yaşlı kadın, torunu ve kızı hakkında şikayetçi oldu. Kızı Elmas Erdem'si.

0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gerçek adı Muzaffer Şirin olan ancak tribünde Sebahattin ismini kullanan Ultraslan taraftar grubunun lideri hakkında soruşturma başlatıldı. Geçtiğimiz gün X hesabında yaptığı paylaşımda Şirin, Adalet Bakanı Akın Gürlüğe seslenmiş ve ortaya ilginç bir iddia atmıştı. Hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla soruşturma başlatılan Şirin hakkında ayrıca uyuşturucu madde kullanma ve kara borsa bilet dolandırıcılığı suçlamaları da bulunuyor.
1: Birliğe, beraberliğe her zaman ihtiyacından en üst seviyede şu anda.
0: Gözaltına alınan Ultraslan taraftar grubunun lideri Şirin'in pazartesi günü adliyeye sevk edilmesi ve savcılıkta hakkındaki iddialara ilişkin savunma yapacağı tahmin ediliyor. Sebahattin Şirin'in evinde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, 125 fişek, 4 balistik yelek, çok sayıda döviz ve incelenmek üzere emniyete götürülen bir kasa ele geçirildi.
1: Çok yanlış yön.
2: Türkiye'de hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısı Avrupa Birliği üyesi 18 ülkenin toplam nüfusunu aştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu verileri değerlendirdi.
0: Hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısı Türkiye nüfusunu aştı. Avrupa Birliği üyesi 18 ülkenin toplam nüfusunu geçerek yılın ilk 7 ayında havalimanlarında transit yolcularla birlikte 139 milyona dayandı. Ocak-Mayıs döneminde havalimanlarına iniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 379.883, dış hatlarda 319.236 oldu. Böylece üst geçişlerle birlikte toplam 892.160'a ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin mega projesi olan İstanbul Havalimanı'nın uçuş verilerini açıkladığı değerlendirmelerde bulundu. İstanbul'un iki büyük havalimanında yoğunluk dikkat çekti. İstanbul Havalimanı 7 ayda tam 48.068.524 yolcuya hizmet verdi. Sabiha Gökçen'de ise rakam 28.014.566 oldu. Öte yandan turizm merkezleri de 7 ayda 32.189.634 yolcu ağırladı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 7.406.646, Antalya Havalimanı'nda 19.209.979, Muğla Dalaman Havalimanı'nda ise 2.739.692 yolcuya hizmet verildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 7 aylık dönemde havalimanlarındaki toplam uçak trafiğinin üst geçişlerle birlikte 1.363.506'ya ulaştığını açıkladı.
2: Yurdun dört bir yanında düzenlenen festival ve etkinlikler ünlü sanatçıların konserleriyle renklendi. Kastamonu'dan Kahramanmaraş'a, Tunceli'den Bursa'ya, Yozgat'tan Denizli'ye uzanan konserlerde binlerce kişi müziğe doydu.
0: Yaz geceleri müzikle ısındı. Kastamonu'da sahne sırası Sepo'daydı. Taşköprü Sarımsak Festivali'ni binlerce kişi doldurdu. Sepo sevilen şarkılarını seslendirdi. Meydan hep bir ağızdan eşlik etti. Ünlü şarkıcı bir ara sahneden indi. Hayranlarının arasına karıştı. Fotoğraflar çekildi, düetler yapıldı. Kahramanmaraş'ta ise sahnede Funda Arar vardı. Ağustos fuarında binlerce kişi bir araya geldi. Arar'ın sevilen şarkılarına hep birlikte eşlik edildi. Tunceli'de müzikseverlerin adresi Mameki Fest'i. Bu kez sahnede Ferhat Göçer vardı. Göçer'in şarkıları festival alanını doldurdu. Dinleyenler gece boyunca müziğe eşlik etti. Bursa'da ise usta isim Mustafa Keser sahnedeydi. Türk sanat ve halk müziğinin sevilen eserleri seslendirildi. Müziğin yanı sıra kahkaha da vardı. Nostalji dolu bir gece yaşandı.
3: Şarbını yan bağlama.
0: Yozgat'ta Sorfest coşkusu zirve yaptı. Önce mavi gri sahneye çıktı. Ardından Hande Ünsal. Meydanı dolduran binlerce kişi şarkılara eşlik etti. Denizli Çomeli.

0: Kuzeyde ise Songül karlı rüzgara esti. Karlı da sahneden inip vatandaşların arasına karıştı. Fotoğraflar çekildi, türküler söylendi. Oyun havalarıyla eğlence doruğa çıktı.
1: Ve bu haberle bu saati noktalıyoruz. Saat başında gelişmelerle Mehmet Aydın sizlerle birlikte olacak. Bizden ayrılmayın.
2: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
3: Doğada ne varsa Zümrana da.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
1: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
3: TGRT FM Haber.
4: Skuteriyle yolun karşısına geçmek istedi. Ancak dikkatsiz sürücü az kalsın hayatına mal olacaktı. Olayın adresi Burdur'un Gölhisar ilçesi. 4 yaşındaki bir çocuk skuteriyle sokakta geziyordu. Yolun karşısına geçmek istedi. O esnada bir çekici de seyir halindeydi. Minik çocuğu fark edemedi, çarptı. Durumu görenler hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan ekipler minik çocuğa ilk müdahalesini yaptı. Neyse ki hayati tehlikesi yoktu. Güvenlik kamerasına da yansıyan kaza hakkında inceleme başlatıldı.

Bir anda geldiler, sorgusuz sualsiz saldırdılar, iş yerini dağıtıp işletme sahibini tekme tokat dövdüler. Adres Samsun Atakum'daki bir kırtasiye. İddiaya göre tartışmanın nedeni E-Devlet üzerinden yapılması istenen bir işlemdi. Kadın müşteri tartışmanın ardından iş yerinden ayrıldı. Bir süre sonra yakın olduğu öğrenilen yaklaşık 6 kişilik grup kırtasiyeye geldi. Önce hakaretler, sonra tekmeler ve yumruklar başladı. Kırtasiye sahibi kasa bölümünde saldırının ortasında kaldı. Bir kişi masanın üzerine çıktı, ardından yere düşen adamın üzerine tekmeler savruldu. Saldırı sırasında iş yerindeki bazı eşyalar da zarar gördü. Çevredekilerin ihbarıyla polis ekipleri olay yerine geldi. İş yeri sahibi kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu. Soğan çuvallarından zehir tacirlerinin tuzağı çıktı. Kurdukları tezgah Ankara narkotik ekiplerinin radarına takıldı. İhbar geldi, ekipler İran plakalı tırı takibi aldı. Ağrı ve Ankara Emniyeti o tırı adım adım izledi. Tır Haymana'daki depoya yanaştı. Sözde soğanı indirmeye başladı. Polis operasyon için düğmeye bastı. Soğan çuvallarının arasına zulalanmış tam 150 kilogram uyuşturucu çıktı. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

İngiltere'de motor sporlarının en sıra dışı yarışlarından biri düzenlendi. Doğu Sussex'teki özel pistte 30 takım 9 saat boyunca çim biçme makineleriyle yarıştı. Hızlar saatte 80 kilometreye kadar çıktı. Yarış Le Mans tarzı startla başladı. Sürücüler koşarak araçlarına ulaştı ve 9 saatlik mücadeleye başladı. 3'er kişilik takımlar sırayla direksiyona geçti. Yakıt ikmali, sürücü değişimleri ve tamirler için pit stoplar yapıldı. 9 saatlik mücadelenin sonunda damalı bayrağı ilk gören STS Racing takımı oldu. Hızla kafa kafaya çarpıştılar. Çarpışmanın şiddetiyle metrelerce savrulup acı içinde yere düştüler. Şanlıurfa'da iki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın hemen ardından motosikletlerden biri bir anda alev alarak yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar yangın tüpleri ve suyla hemen alevlere müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 4 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Piste çıktılar, 4 nala koştular. Hedef belliydi, şampiyonluk. Bursa'da Rahvan atları bu kez Akçalar'da buluştu. Türkiye'nin 9 şehrinden gelen 135 sporcu ve atı dereceye girmek için kıyasıya yarıştı. Geleneksel ata sporunun yaşatılması için düzenlenen yarışlarda farklı kategorilerde şampiyonlar belirlendi. Baş kategorisinde Recep Şimşir, baş altında Metin Kavak, büyük ortada Mustafa Şenol birinci oldu. Küçük ortada Muharrem Alan, destede Osman Sert Aslan, dörtlü tayda Cengiz Irak ipi göğüsledi. Yarış bitti, kazananlar ödüllerini aldı ama geriye sadece kupalar değil, yüzyıllardır yaşatılan bir ata sporunun coşkusu kaldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde eğlenceli görüntüler kameralara yansıdı. Woodland kentindeki Yolo County Fuarı Korgi Ulusal Spin serisine ev sahipliği yaptı. 40 Korgi elemelerden finale kadar kıyasıya yarıştı. Sahipleri bitiş çizgisinde oyuncaklar ve ödüllerle köpeklerini motive etti. Bazıları hızla finişe koştu. Bazıları ise rakipleriyle oyuna dalınca yarışı unuttu. Havlayan, çarpışan ve birbirleriyle boğuşan korgiler izleyenleri kahkahaya boğdu. Şampiyonluk yarışını ise deneyimli yarışçı Tony kazandı. Çin'de Tayfun Dolphin alarmı. Zhejiang eyaletinde etkili olan şiddetli rüzgar bir kamyonu adeta oyuncak gibi devirdi. Bir iş yerinin güvenlik kameraları olay anını saniye saniye kaydetti. Görüntüler fırtınanın şiddetini gözler önüne serdi. Tayfun daha önce Japonya'nın Okinawa eyaletini de vurmuş, 6 kişi yaralanmış ve 50 binden fazla binada elektrik kesilmişti. Kolombo'da gökyüzü adeta renk cümbüşüne dönüştü. Gala Face Green'de düzenlenen festivalde farklı şekil ve boyutlardaki yüzlerce uçurtma havalandı. Aileler, turistler ve uçurtma tutkunları etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Festivalde bir ilk de yaşandı. Işıklı uçurtmalar gece saatlerinde Kolombo semalarında süzüldü.
Etkinliğe 30 ülkeden yaklaşık 80 uluslararası uçurtma uçurucusu ve 1500'den fazla yerel katılımcı katıldı. Festivalin Sri Lanka'nın turizmine katkı sağlaması hedefleniyor.

0: şu an tarihi meydanımız bir ilke şahitlik yapıyor.
1: El ele tutuştular, halay çekerek bir ilke imza attılar. Sivas tarihi kent meydanında festival coşkusu yaşandı. Binlerce kişinin katıldığı etkinlikte tam 1058 kadın kol kola girerek dev bir halay halkası oluşturdu. Dünyanın en büyük halay halkasını hedefleyen Sivaslı kadınlar dakikalarca dans etti. Meydandaki vatandaşlar coşkuya alkışlarla ortak olurken organizasyon büyük beğeni topladı.
2: Porto Rico'nun başkenti San Juan bu yıl üçüncüsü düzenlenen klasik otomobil festivaline ev sahipliği yaptı. 500'den fazla klasik aracın sahne aldığı etkinlikte koleksiyoncular tutkularını sergiledi. Adadaki tek sağdan direksiyonlu 1956 model Ford Zodiac'tan kırmızı Mustang'lere kadar pek çok efsane model piste boy gösterdi. Serginin en büyük ilgi odağı ise Geleceğe Dönüş filminin efsane aracı DeLorean oldu. Özel olarak filmin zaman makinesi konseptine dönüştürülen araç, otomobil ve sinema severlerden büyük ilgi gördü. Yüzyıllardır Akdeniz'in sessiz derinliklerinde yatan bir tarih daha gün yüzüne çıkarıldı. İtalya'nın Sicilya adasındaki Mazara del Vallo kıyılarından yaklaşık 5 kilometre açıkta antik Roma dönemine ait görkemli bir ticaret gemisinin batığı keşfedildi. İtalyan jandarması kültür mirasını koruma birimi derinlerdeki batığı özel sualtı kameraları ve profesyonel dalgıçlarla inceledi. Geminin ambarında dönemin zeytinyağı, içecek ve garum sosu taşımacılığında kullanılan yüzlerce el değmemiş amfora yani antik testi tespit edildi. Tarih boyunca Fenikeliler, Romalılar, Bizanslılar ve Arapların geçiş noktası olan Sicilya'nın Mazara del Vallo bölgesi aslında sualtı arkeolojisinin altın madenlerinden biri. Bölge daha önce de balıkçı ağlarına takılan dünya ünlü Tunç Çağı ve Helenistik dönem bronz heykelleriyle arkeoloji tarihine geçmişti. Roma İmparatorluğu'nun Akdeniz'deki devasa deniz ticaret ağını ve rotalarını yeniden aydınlatması beklenen batıkta geniş çaplı bilimsel incelemeler devam ediyor. Dondurucu soğuğa ve buz gibi sulara aldırmadılar. Devasa buzul manzarası eşiğinde suya daldılar. Görüntüler kış mevsimini yaşayan Arjantin'in Patagonya bölgesinden. Ah! 20'den fazla ülkeden 250'yi aşkın yürekli sporcu Yüzme Dünya Kupası'na katıldı. Sporcular neopren koruyucu tulum bile giymeden sadece mayolarıyla suya girdi. Açık su kulvarlarının yanı sıra göre portatif havuzda yapılan yarışlarda dünya rekorları da kırıldı. Dondurucu soğuğa aldırış etmeyen yüzücüler unutulmaz bir deneyim yaşadı.
1: Çamaşır makinesini çalmaya çalıştılar. Taşlı demir sopalı kavgaya tutuştular. Olay Avcılar'da yaşandı. 3 şahıs plakasız kamyonetle geldi. Kaldırımda bulunan çamaşır makinesini araca yükleyip götürmek istediler. Esnaf hırsızlığı fark edince sokak karıştı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. 3 şahıs taş ve demir sopalarla saldırdı. Esnaf kavgada yaralandı. Çamaşır makinesi hırsızları kamyonetle kaçtı.

0: Efendim günün içinde hoş geldiniz. Gelişmelerle bugün de sizlerle birlikteyiz. Saat tam 17'ye kadar hem Türkiye'den hem de dünyadan en önemli gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Sıcak haberler, son dakika gelişmeler yine TGRT Haber'de sizlerle olacak. Günün en sıcak gelişmesiyle başlayalım. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler bugün mecliste. Adalet Komisyonu'nda tam 17,5 saatlik mesainin ardından kabul edilen süreç yasa teklifi bugün genel kurul gündemine gelecek. Meclisteki son gelişmelere bakacağız ve teklifin elbette detaylarını takip eden muhabirimiz Şerif Ali Duman'dan son bilgileri, son gelişmeleri alacağız. Şerif, oradasın, mesain devam ediyor, günlerdir bu tempodasın, neler aktaracaksın bize?
1: Evet, yine tarihi bir günün içindeyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurul bugün saat 11'de tarihi bir görüşme için start verdi. O görüşmede 3 saat geride kaldı. Peki ne görüşülüyor? Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zeminini oluşturacak çerçeve yasa teklifi genel kurulun gündeminde. O toplantıda 3 saat geride kaldı. Biz de ilk dakikalarından itibaren genel kurulu takip ediyoruz. Peki bu saat dilimine kadar neler yaşandı? Öncelikle gerilim olmadığı, tansiyonun yükselmediği, sakin giden bir genel kurul çalışması sürdüğünü aktaralım. İlk önce tabii ki genel kurulun başlamasıyla beraber yerlerinden milletvekilleri birer dakika söz aldı. Ardından grup başkanları, başkan vekilleri 8'er dakika söz aldı. Şu an ise siyasi partilerin grup başkanları ve liderleri konuşuyor. İlk tabii Mahmut Arıkan'ın, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın konuşmasıyla başladı bu fasıl. Mahmut Arıkan konuşmasında çerçeve yasaya destek vereceklerini açıkladı ve şu ifadeleri kullandı. Toplumsal dayanışmayı, kardeşliği, millet iradesini güçlendirecek bir anlayışla bu sürece destek veriyoruz ifadelerini kullandı Mahmut Arıkan. Ardından ise kürsüye İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu çıktı. O da sürecin başından bu yana takındıkları tutumu bir kez daha yineledi ve biz hayır diyeceğiz ifadelerini kullandı Müsavat Dervişoğlu. Ardından ise CHP adına Kars Milletvekili İnan Akgün şu an kürsüde çerçeve yasanın teklifinin tümü üzerine konuşmasını gerçekleştiriyor. Saatler 11'de başladı bu tarihi toplantı. MHP lideri Devlet Bahçeli kulise erken dakikalarda geldi. Kuliste biraz bekledikten sonra genel kurula girdi ve genel kurula girdikten sonra farklı siyasi partilerden milletvekilleri kendisinin yanına gitti. Tokalaştı ve ayaküstü sohbet ettiler. İlerleyen dakikalarda genel kurula bir 15 dakikalık da ara verildi. O sırada yine MHP lideri kulise geçti. Kulise geçti esnada ise DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncay Bakıran yanına gitti. Tokalaştılar. Beraber ayaküstü kısa süreli bir sohbet gerçekleştirdiler. Tabii diğer yandan da Yeni Parti'de bugün saat 10'da kapalı bir grup toplantısı gerçekleştirmişti ve genel kurulda nasıl bir yol haritası izleyeceklerini değerlendirdiler. O toplantının sonucunda çıkan karara göre ise milletvekilleri serbest bırakıldı. Bağlayıcı bir karar alınmadı. Yani CHP'de burada tümünün aynı yönde hareket edeceğini söyleyemeyiz. Artık milletvekilleri farklı yönlerde karar verebilecek. Şu an o genel kurul tarihi toplantıda 3. saatteyiz. Dediğimiz gibi sakin, durgun. Şu an genel başkanlar sözlerini alıyorlar. Önümüzdeki dakikalarda artık teklifin geneli üzerine görüşmelerin tamamlanıp maddelerin tek tek ele alınması bekleniyor. Çerçeve yasa teklifi 12 maddelik bir yasa teklifiydi. Onun ele alınmasının ardından maddeler tek tek oylanacak. Ardından ise teklifin tümünün oylanması bekleniyor. Bundan sonraki süreçte artık yasalaşıp resmi gazetede yayımlanmasına dönecek gözlerimiz. Biz de bu tarihi anı, tarihi günü takip ediyoruz. Genel kuruldayız. Gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
0: Şerif Ali'ye elbette bugün sık sık sana bağlanacağız ve son gelişmeleri senden almış olacağız. Teşekkür edelim son dakika gelişmelerini aktardığı için. Elbette Türkiye'yi yeni bir döneme hazırlayan Terörsüz Türkiye sürecinde Şerif Ali'nin de bahsettiği gibi tarihi gün. Uzun süren görüşmelerin ardından Terörsüz Türkiye yasası bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüyor. Şu an itibariyle bir sakinlik söz konusu. Hukuk boyutunu da konuşmamız gerekiyor. Avukat Aydoğan Ahı Akın'a gideceğiz ve kendisiyle hukuki boyutunu da değerlendirmiş olacağız. Tabii süreçle ilgili yasa taslağı ortada. O taslakla ilgili bazı metinlerde günlerdir üzerinde tartışıyoruz. Ve bu konuyla ilgili en önemli olan işte bugünden yarına bu yasa teklifi kabul edildiği noktada neler olacak? Bizi neler bekliyor? Hukuki açıdan neler söyleriz?
2: Mehmet Bey, iyi yayınlar diliyorum. Tabii bu çerçeve yasa teklifinin Adalet Komisyonu'ndan geçmesiyle birlikte şu anda Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye devam ediliyor. Çok önemli bir süreç. Yani bu bir Türkiye modeli olarak aslında dışarıdan üçüncü bir göz olmaksızın Türkiye'nin kendi kapasitesiyle terörü sonlandırma noktasında önemli bir çerçeve yasadan bahsediyoruz. Bu çerçeve yasada tabii ki öncelikli olan husus yasa teklifinin yasalaştıktan sonra, meclisten geçtikten sonra özellikle bu teyit tespit, yani PKK terör örgütünün silahları tümden bırakması ve terör örgütünün fiili varlığının sona ermesi çok önemli. Burada elbette Milli Güvenlik Kurulu'nun bir kararı söz konusu olacak. Resmi gazetede yayınlandıktan sonra, yani terör örgütünün fiili varlığını, hem silahların bırakılması hem de Avrupa yapılanmasının da aslında tasfiyesi önemli. Avrupa yapılanması terör örgütünün neden önemli Mehmet Bey? Çünkü orada hem lojistik olarak, hem medya yapılanması, finans yapılanması Avrupa üzerinden terör örgütü yürütüyordu. Yani örgütün aslında tüm fiili varlığını sona erdirmesiyle birlikte Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte 6 aylık bir başvuru süresi öngörülüyor Mehmet Bey.
0: Evet, kimler başvuracak? Orayı da bir açmamız lazım. Bu konuyla ilgili çok da tartışmalar gerçekleşiyor. 6 aylık süreç içerisinde kimler bu haktan yararlanacaklar? Herkesin anladığı dilde sorayım. Bununla ilgili neler söyleriz?
2: Burada terör örgütünü kuran, yöneten, örgüte üye olan, bilerek ve isteyerek yardım eden, örgüt propagandasını yapanlar ile örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanun kapsamında yargılananlar bu kapsamdan faydalanabilecekler. Kimler faydalanamayacak? Kapsam dışına kimler için konuşuluyor? Kimler kapsam dışında kalacak? Özellikle terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten adam öldürme suçunu işleyenlerle 1.06.2005 tarihinden önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını veya müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar bu kapsam dışında kalacak. Yani burada özellikle bizim askerimizi, polisimizi şehit edenler kapsam dışında kalıyorlar. Çok önemli, çünkü bu yasa hazırlanırken ve mecliste rapor oluşturulurken çok önemli bir kriter vardı. Özellikle aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatıralarının korunması hususunda çok büyük bir hassasiyet gösterildi. Yani aziz hatıralarının zarar görmemesi için çok büyük bir hassasiyetle yasa teklifi hazırlandı.
0: Evet, evet.
2: Çünkü şehitlerimizin, gazilerimizin mücadelesiyle bugün biz terörü bitirme aşamasına geldik. Bunu unutmamamız lazım. Tabii ki takip ve koordinasyon hususunda da, uygulama noktasında da Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında İçişleri, Adalet, Milli Savunma Bakanları, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, MİT Başkanlığı Başkanı ve kanun uygulanmasının aslında değerlendirmesi ve takibini de kanun yürürlüğe girdikten itibaren bu izleme ve kurul koordinasyonu Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında yürütecek. Yine mecliste de 17 üyeden aslında oluşan bir izleme komisyonu da oluşturulacak. Bu meclis komisyonu da kapsam dahilinde, kanunun kapsamındaki faaliyetlerin izlenmesi hususunda takip edecek. Yasa nasıl uygulanacak, isterseniz onu da kısaca
0: yasa nasıl
2: belirteyim.
0: Uygulanacak konusuna gireriz.
2: Evet.
0: Ama şu başta söylediğiniz konu çok önemli. Yani terörsüz Türkiye meselesi zaten hep konuştuğumuz konu. Ve bu konunun dışında bir de Avrupa bağlantıları, yani Suriye tarafı, Irak tarafı, buralarda konuşlanan örgüt üyelerinin de silahını bırakması bekleniyor. Tam anlamıyla bölgesel terörsüz Türkiye meselesi ortada. Oraya da vurgu yaptığınız için önemli. Bunu kim takip ediyor? Hukuki anlamda nasıl kontrol edilecek Aydoğan Bey?
2: Bunu da tabii ki takip, koordinasyon ve uygulamayı Cumhurbaşkanı Yardımcımızın aslında başkanlığında belirttiğimiz kurul takip edecek. Devletimizin kurumları, Milli Savunma Bakanlığı, MİT, evet, Türk Silahlı Kuvvetleri, özellikle bu Irak'ta, Kuzey Irak'taki bu mağaraların ve örgütün, terör örgütünün kamplarının boşaltıldığına ve silahların bırakıldığına ilişkin bir tespit yapacaklar aslında. Teyit ve tespit yapıldıktan sonra da MGK kararı resmi gazetede yayınlanmasından itibaren kanun yürürlüğe girmiş olacak. Bu anlamda bakmak lazım. Dediğiniz gibi sadece Kuzey Irak'ta değil, hem Suriye'deki entegrasyonun, YPG terör örgütünün entegrasyonunun tamamlanması, orada da YPG terör örgütünün artık varlığını sona erdirmiş olması, yine Avrupa yapılanması çok önemli. Yıllarca çünkü terör örgütüne oradan hem medyadan, evet, hem finansal açıdan, hem de lojistik açıdan Avrupa yapılanmasından terör örgütüne çok büyük destek sağladılar. Orada da özellikle Almanya'da, işte Fransa'da, Belçika'da ve Avrupa şehirlerindeki bu yapılanmanın da fiili anlamda ortadan kaldırılması önemli. Devletimizin kurumları, sonuç itibariyle, doğru, güvenlik kurumları bu hem silah, peki, bırakma hem örgütün sona ermesini teyit edecek.
0: Şimdi yasalaştıktan sonra neler yaşayacağız? Bu önemli, Türkiye'nin bu kritik virajında gerçekten yıllardır çektiğimiz bu terör belasından kurtulmanın da artık eşiğine geldik. Gerçekten çok önemli bir yasa. Peki yasalaştıktan sonra neler yaşayacağız? Örneğin 6 ay içerisinde başvuran biri bir suçla karışırsa orada nasıl bir hukuki anlamda devreye girecek? Yeniden mi yargılama süreci başlayacak? Buraları da anlatırsanız teşekkür ederiz.
2: Tabii, kısaca hemen anlatayım. Yani burada özellikle bu teslim olan terör örgütü mensuplarına, hepsine ayrı ayrı adli işlem yapılacak. Yani kimse öyle elini kolunu sallayarak serbest kaldım, gezeceğim diye bir durum yok. Yani burada Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından her bir dosya getirtilecek. Her örgüt mensubunun durumu ayrı ayrı, kendine özgü dosyalar. Çünkü soruşturmalar veya ceza davaları böyledir. Her bir dosya numarasıyla getirtilip bu dosyalarda örgüt mensuplarının durumları, soruşturmaları, ceza davaları veya kararlar kesinleştiyse mahkumiyet durumları değerlendirilecek.
3: TGRT FM Haber.
4: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Yozgat, Muş, Van çevreleriyle, Balıkesir'in kuzeyi, Muğla'nın iç, Osmaniye'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 23-30, Ankara 17-32, İzmir 25-37, Bursa 19-31, Konya 19-30, Afyon 17-32, Denizli 23-37, Antalya 27-38, Adana 26-38, Zonguldak 23-26, Samsun 23-28, Trabzon 20-27, Kayseri 16-31, Erzurum 13-25, Gaziantep 24-35, Diyarbakır 25-38 ve Şanlıurfa 26-38 derece.

0: Yol durumu. Bellevi-İl yolunun 26 ila 28. kilometreler arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yolundan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Osmancık-İskilip yolunun 47 ila 48. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep devlet yolunun 3. kilometresindeki sanayi farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Şimdi reklamlar.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.
3: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: İyi haftalar, hoş geldiniz. TGRT FM'de benim ailemde sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyenler. Ben Hande, Anakumanda masasında sevgili Yusuf var. Bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak. Saat boyunca da birlikte olacağız. Saatlerimiz 15'i gösterene kadar burada sizlerle birlikteyiz. Güzel, keyifli bir hafta olsun diyelim. Dünya gündemi biraz da karışık ama biz bugün başka bir konudan bahsedeceğiz programımızın akışında. Telefon bağlantımız var, canlı bir telefon bağlantımız. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı Profesör Doktor Miraç Burak Gönültaş hattımızda bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Nasılsınız hocam?
1: Teşekkür ederim, çok sağ olun. Koşturuyoruz.
0: Dersler. Türkiye dışında gündem, aslında dünya gündemi bugün birazcık karışık ama biz birazcık nefes aldıralım istedik dinleyicilerimizi. Aileleriyle ilgili konular üzerinde konuşacağız.
1: Peki.
0: Bugün çocukları sosyalleştirmekten, sosyalizasyonundan bahsetmek istedik. Program dışında da konuşmuştuk sevgili hocamızla. Değişik bir çağda yaşıyoruz. Çocuklar ailelerinin dışındaki ortamlarda nasıl sosyalleştirilmeli ve bunun ölçüsü nasıl olmalı? Bunlardan bahsedelim mi hocam?
1: Olur tabii ki. Teşekkür ederim. Evet, gerçekten söylediğiniz gibi gündem biraz yoğun. Bu gündem şeyinde biraz tabii ki aslında ebeveynlerimiz de en çok merak ettiği hususlardan bir tanesi bu. Hı hı. Sosyalizasyon aslında bir önceki görüşmemize de...
0: Yayınımızda yani, birazcık böyle bir giriş yapmıştık ufak bir,
1: evet,
0: başlık altında.
1: Aslında. Çünkü her şeyin temeli buraya dayandığı için birazcık da belki bu konu önemli oldu. Tabii temelinde sosyal bir varlık olmasıyla ilişkili insanın, ferdin, çocuk da doğar doğmaz tabii ki bir anda bir sosyal ortam içerisinde olamıyor. Hı hı. O sosyal ortama hazırlanması gerekiyor. İşte bunda en önemli şey aileyle birlikte işte sosyalleştireceğiz dediğimiz, başta aile olmak üzere okul, akran grubu, çevremiz, akrabalarımız vasıtasıyla işte toplumumuzun kurallarını öğreniyoruz ve ona göre uygun hareket etmeye başlıyoruz. Yani sosyal münasebetlere girebiliyoruz. Hı hı. Çünkü sosyal bir varlığız, muhtaç bir varlığız.
0: Evet.
1: Aslında sosyal bir varlık, böyle muhtaç bir varlık olarak şöyle basitçe tanımlayabiliriz. Bizim muhtaçlığımız da doğal olarak bir arada yaşamamızı zorunlu hale getiriyor. Ama tabii bir arada yaşamanın da belli kuralları var. Ki böylelikle biz ihtiyaçlarımızı görelim. Çünkü toplumda bize kaynaklar sağlanmış oluyor. Ama şimdi şöyle bir problemimiz de var Hande Hanım, malumunuz. Normal şartlarda mesela... Bazen haberlerde falan da görüyoruz. Aynı anneden doğan iki evlat birbirine zarar verebiliyorlar.
0: Kesinlikle.
1: Yakınlarına zarar verebiliyor. Çünkü
0: kardeş kardeşe zarar verebiliyor.
1: Zarar verebiliyor. Her zaman için insanın içerisinde bir başka insana zarar verme potansiyeli var. Bir de böyle bir yani yaratılışımızda olan bir şey bu. Belki diğer canlılarda çeşitli şeylerde, dozajlarda var ama insanda bu belirgin bir durumda. İşte toplum da bunun farkında ve İşte bizim o potansiyelden dolayı, yani birbirimize zarar verme potansiyelimizden dolayı çeşitli kurallar, normlar ve değerler oluşturuyor. Ve bunları uygulatması da gerekiyor. Bunları sosyal kontrol dediğimiz bir mekanizmayla da kontrol ediyor. Hani bu sosyal kontrol ağırlıklı olarak en formal şeylerle oluyor. Yani mesela bir annenin hani çocuğuna çatı kaşla bakması, hani yapma oğlum, hani ayıptır, bilmem ne denesiyle başlayan. İşte toplum içerisindeki bazı antisosyal davranışlarımızda kınandığımız, dışlama mı diyelim ya da ayıplandığımız davranışlarla devam eden, baktık onunla da olmuyorsa artık ceza adalet sistemiyle, yani polisiye yöntemlerle, artık mahkeme cezaevi süreçleriyle de uydurulmaya çalışan, ıslah edilmeye çalışan bir süreç var. Böylelikle toplum devamlılığını sağlayabiliyor. İşte toplum her bireyi kendine uygun hale getirebilmek için belli bir süreçten geçirmesini gerekli hale getiriyor. İşte bu süreç malumunuz belli bir biyolojik, belli bir psikolojik ve belli bir sosyal yeterlilik kazanmayla birlikte devam eden, işte öylelikle o toplumun kurallarını, değerlerini ve normlarını öğrendiğimiz, benimsediğimiz ve uyguladığımız bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Bu sürecin sonucunda biz sosyal bir varlık oluyoruz ve toplum içerisinde işte ihtiyaçlarımızı görebiliyoruz. Onun için özellikle toplumların devamlılığı için de önemli olan bir şey. Yani sosyalizasyon aslında basitçe böyle tanımlayabiliriz. Ama tabii ki bu sosyalizasyon çok önemli bir hususu, benlik gelişimiyle ilişkili bir şey. Çünkü dedim ya, her zaman için zarar verme potansiyelimiz şundan kaynaklanıyor Hande Hanım. İçimizde isteklerimiz, beklentilerimiz, şehvetlerimiz var. Doğal olarak bu bizim hayatta kalmamızı sağladığı gibi bu hisler aynı zamanda bir başkasının alanına girme potansiyelini de taşıyor maalesef. İşte burada özellikle kurallar ve değerler bunları sınırlıyor. İşte burada benlik gelişimi şu anlamda çok önemli ki sosyalizasyonda çok önemli bir unsurdur. İşte bu isteklerimizle hani bu kurallar ve değerlerin onlar arasındaki dengeyi nasıl sağlayacağız? Hani böylelikle bunları nasıl uzlaştıracağız? Bu süreçten geçmemizi sağlamış oluyor. Onun için ilk basamak da çok önemli oluyor. Tabii ki aileyle birlikte başlıyor bu. Ailede öğrendiklerimiz, ailede nasıl diyelim özellikle yöntemler, aile bir model olarak bize bir sosyal etkileşime nasıl gireceğimizi anlatıyor, nasıl yapacağımızı anlatıyor. Böylelikle biz bu süreç sonunda hani münasebet edilebilir, etkileşime girilebilir, uyumlu biri haline gelmiş oluyoruz. Bu çok önemli bir husus. Onun için her bir çocuk, her bir birey, yaratılışımızda olan bir şeyle alakalı olarak da söylüyorum. Aslında hepimiz bunu istiyoruz aslında, bunu yapmak istiyoruz ama bazen içinde bulunduğumuz şartlar ve koşullar maalesef yeterli olamayabiliyor. İşte bunu sağlayamayabiliyor. Yani özetle şöyle söyleyebilirim bu soruya bağlı olarak. Cemiyetin, yani toplumumuzun ehliyetli bir üyesi olarak öğretilmesi süreci, işte ferdi topluma bağlama süreci, ferdin topluma güvenli bir şekilde bağlanabilmesi süreci diyebiliriz. Aslında basitçe biz derslerde de böyle söylüyoruz. Yani sosyalizasyonu ferdin topluma bağlanma süreci olarak söyleyebiliriz.
0: Evet. Hocam işte doğduğumuz an sizin de söylediğimiz gibi önce ailemizin kucağına gidiyoruz ve çok uzun süre zaten sosyalleşmemiz için bir vakit var. Çocuklar büyüdükçe sosyalleşmeye başlıyorlar. Evet. Dışarıya çıkmaya başlıyorlar aileleriyle birlikte. Peki aileler bu konuda nelere dikkat etmeli? Çocuklar sosyalleşirken onlar ne yapacaklar?
1: Evet, çok önemli bir soru sordunuz. Dediğiniz gibi ben de tabii sosyalizasyonun sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi için bazı nasıl diyelim bir öncüler mi diyelim, umdeler de diye denilebilir. Sosyalizasyon umdeleri diye bunları size arz edebiliriz. Evet, sıralayabiliriz. Birincisi şu, öncelikle çocuğumuzda davranış bozukluklarına sebep olabilecek fizyolojik, mental ya da ruhi bir rahatsızlık durumu var mı? Öncelikle bunun tedavi edilmesi gerekli olabilir. Çünkü bunlar fark edilmediğinde ve bazen fark edildiğinde de erken müdahale edildiğinde çok hızlı şekilde tedavi olunabiliyor. Ve çocuk maalesef eğer altyapıda böyle bir rahatsızlık varsa ki bunlar mesela karşımıza çıkıyor, şu şekilde çıkıyor. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi yine hormonal bozukluklar gibi, öğrenme bozuklukları gibi, hatta bazen psikopatoloji şeklinde de karşımıza çıkabiliyor. Yani bir psikiyatrik müdahale gerektirilebiliyor. Eğer bu tedavileri alıp tedavi olduklarında tabii ki sosyalizasyon süreçleri daha sağlıklı gitme ihtimali var. İşte malumunuz daha önceki toplantımızda da bahsetmiştim. Meclis Araştırma Komisyonu'nda çocuk suçluluğu üzerine Meclis Araştırma Komisyonu'nda da ben sunum yapmıştım. Orada da çocuk psikiyatri, ergen psikiyatrisinden bir hocamız da sunum yapmışlardı. Mesela aldığım bir not var. Diyor ki suça sürüklenen çocuklarda mesela toplum örneklemine kıyasla, yani toplumdaki genel örnekleme kıyasla anlamlı derecede daha fazla psikopatoloji diye rastlamışlar. Yine bakın olguların %92'sinde psikiyatrik tanı konmuş. Bu da çok yüksek bir şey. Genelde tanılar da en yüksek olarak dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu. Akabinde de davranış bozukluğu şeklinde geliyor. Tabii doğal olarak bunların şöyle bir problemi var. Hani okulda öğrenmeyi güçleştirebiliyor. Sosyal etkileşim bozabiliyor. Yine antisosyal davranışlar ve arkadaşlıkları kolaylaştırabiliyor. Ama benim genel olarak gördüğümde şöyle, özellikle erkek çocuklarında bu tür rahatsızlıklar varsa antisosyal davranışlar geliştirmelerini kolaylaştırıyor. Yani diğer çocukla bazı şiddet durumlarına hani şahit olabiliyor. İşte televizyonda izliyor, ne bileyim işte internette karşı karşıya kalabiliyor. Ama bu tarz çocuklar eğer altyapıda böyle bir şey varsa daha fazla çarpıtarak bu tarz şeyleri böyle hani örnek alma, model olma ihtimalleri daha fazla olabiliyor maalesef. Onun için hani sosyalizasyondaki ilk sırada yapılması gereken şey olarak bunu koyduk. Yani biyolojik şey olarak buraya koyduk.
0: Evet. Fiziki veya manen bir durum var mı?
2: Mutlaka önce evet. buna bir bakılması gerekiyor. Evet. Bununla ilgili tabii ki çocuklar doğduğu andan itibaren bunların da test edilmesi gerekiyor. Ailelerin gözlemlerinin altında evet. olması gerekiyor ama bunun için bir yaş var mıdır hocam? Hani şu yaştan evet. itibaren daha dikkatli olmak gerekir gibi.
1: Evet evet çok doğru söylediniz. Tabii ki okul öncesi dönemde çocuklarda bazen bu tarz şeyler kendini belli ediyor ama daha çok bu tarz rahatsızlıklar özellikle okul dönemiyle birlikte hani çocuklar diğer akranlarıyla birlikte olduklarında akran etkileşimlerini gözlemleyerek birazcık daha kendini evet. belli edebiliyor. Ama okul çağında böyle 7'li 8'li yaşlarda fark edilip özellikle bir profesyonel destek alınması çok daha özellikle sosyalizasyonun tabii en temel yaşları olduğu için bu yaşlar ilerleyen dönemlerde hani daha ciddi problemlerin ortaya çıkmasını engelleyebilir diye düşünüyorum. Diğer şeyimiz tavsiyemiz de şu olur hani sosyalizasyonun nasıl diyelim umdeler anlamında sıralarsak ikinci olarak şunu söyleyebilirim. Bir kere her yaşın ya da gelişimsel çağın rolü farklı. Bunun farkında olmak gerekiyor. Onun için her bir rolünde kendine özgü bir sosyalizasyon süreci var. Çünkü gelişimsel çağa göre farklılaşıyor bu durum. Çocuk büyüdükçe tabii ki ihtiyaçları farklılaşıyor. İhtiyaçlar farklılaştıkça toplum içindeki kaynaklar da farklılaşıyor. Çünkü her ihtiyacın karşılığı olan kaynak da böylelikle farklılaşmış oluyor. Tabii kaynaklar farklılaştıkça bunlarla kurulacak münasebetin kuralları, değerleri ve normları da değişiyor. İşte bunda en bariz değişim mesela ergenlik döneminde oluyor. Çocuklarda, gençlerde gözlemleriz yani. Okul çağındaki çocuğun hayata bakışıyla mesela küçük yaşlarda çizgi film izlemeyi çok seviyor çocuklar. Ama ilerleyen yaşlarda hani önlerinde çizgi film olsa bile sıkılıp başka. Çünkü o zamanki ihtiyacı buydu Hande Hanım. Yani ihtiyaç neyse onun için psikososyal gelişim basamakları ve içinde bulunduğu dönem özellikle ergenlik öncesi dönem, ergenlik sonrası dönem içinde bulunduğu döneme göre hareket edilirse doğal olarak o şartlara göre kurallar belirlenmesi gerekir. Mesela çocukluk çağında da özellikle okulun mesela şey zamanında olması hani o somut işlemler dönemi zamanına denk gelmesinin sebeplerinden bir tanesi bu mesela. Yine çocuk işçiliğinin tüm özellikle toplumlarda yasaklanmış mesela bir çocuk hakkı ihlali olarak görülmesinin sebeplerinden bir tanesi de bu. Çünkü çocuk okulda olması gereken, eğitimde olması gereken zamanda eğer böyle iş durumuyla alakalı olabilirse, yani iş durumunda olursa bu durumda özellikle bu temel ihtiyacı giderilemeyeceğinden dolayı sıkıntı oluşabilecek, gelişimin de olumsuz etkileyeceği için mesela ondan dolayı yasaklanmıştır. Biz de bu çocuk hakları sözleşmesine taraf olduğumuz için biz de bu konuda mücadele etmeye çalışıyoruz işte çocuk işçiliği konusunda olarak. Yani özellikle sosyalizasyon gerekliliğinin hayat boyunca yoğunlaştığı yerlere baktığımızda da ferdin kişisel şartlarına, aile yapısına, çevresine, kültürel normlarına göre de farklılaşabilir. Bunun için her bir çocuğun içinde bulunduğu şart ve özellikle gelişimsel çağa ve içinde bulunduğu şartlara göre sosyalizasyon kurallarının belirlenmesi gerektiğini tavsiye edebilirim yani. Hı hı. Üçüncü sırada ise Hande Hanım, sosyalizasyon sürecinin hızlanması için gerekirse çocuğu eski sosyalleşme ortamından uzaklaştırmak faydalı.
2: Güvenli alanından biraz çıkarmak gerekiyor sanırım bu konuyla alakalı.
1: Bu da var da daha öncesinde bize şu sorular çok geliyordu Hande Hanım. İşte çocuğum suça karıştı, işte maddeye karıştı. Hı hı. Ben bunu fark ettim aile olarak. İşte biz bir şeyler yapmaya çalıştık, müdahale ettik. Bizim daha ne yapmamız lazım mesela gibi sorular gelirdi bize. Biz genel olarak şunları söylüyoruz. Öncelikle çocuğun bu mesela istismar mağduru durum, yani istismar durumlarında da var Hande Hanım. Mümkün olduğunca çocuğun çünkü kendini o akran gruplarının içerisinde hissettiği sürece siz olumlu anlamda sosyalizasyonu için çocuğa ne verirseniz verin. O şartların içerisine geldiği sürece maalesef o vermiş olduğunuz şeyler akamete uğrayabilir. Yani yetersiz kalabilir. İşte bu tarz durumlarda bazen tabii ki kolay olmuyor aileler için bir yerden bir yere gitmek şey yapmak ama özellikle sağlıklı bir sosyalizasyon istiyorsak çocuğumuz için ve çocuğumuzun özellikle bu tarz rahatsızlıkları varsa yani bu tarz problemler içerisindeyse işte suça karışmak gibi madde gibi durumlar varsa madde karışmak yani madde kullanma gibi durumları varsa
2: eğilim.
1: Tedaviyle birlikte özellikle o psikososyal yaklaşımı mümkün olduğunca o ortamdan uzaklaştırarak Hani geçen şeyde siz söylemiştiniz, toksik ilişkilerden bahsetmiştiniz.
2: Evet,
1: hani
2: evet.
1: Çocuğun mümkün olduğunca toksik ilişkilerden uzaklaşacağı bir ortama sokmak gerekir. Bunu da şurada gözlemlemiştim. İşte askerde mesela. Şimdi askere gelen bir çocuk, bir genç, hemen gelir gelmez o gün saçları kesilir mesela. Üniforma giydirilir.
2: Evet.
1: Mümkün olduğunca askerden önceki kimliğinin göstergelerinden vazgeçmek zorunda kalır. Doğal olarak bu eski kimliğini bırakması özellikle yeni kimliğin inşaatını kolaylaştırır. Daha hızlı bir şekilde.
2: Ona ayak uydurmak için zaman kazanır. Evet.
1: Evet. Yani özellikle bu tarz çocuklarda yani işte sosyalizasyon problemlerine bağlı olarak ortaya çıkan antisosyal davranışlar artık belli bir noktaya geliyorsa, çocuk zorlanmaya başlıyorsa, toplumsal süreçlere girmekte zorlanıyorsa ve bundaki etkenlerden bir tanesi tabii ki bulunduğu ortamla ilgiliyse mümkün olduğunca çocukla alakalı olarak hani o biyopsikososyal tedaviye yaklaşım farklı bir ortamda olması çocuğun çok daha hızlı sosyalize olmasına yardımcı olabilir diye düşünüyoruz. Gözlemlerimizde de bunu fark etmiştik. Hande Hanım bir sonraki şeyde şu olabilir, maddemiz şu olabilir. Yine sosyalizasyonda çocuğun topluma ve toplumsal aracılara yani sosyalleştiricilere güvenli bir şekilde bağlanması oldukça önemli. Yani güvenli bağlanmayı sağlayan temel unsur da çocukla kurulan sıcak ve yakın etkileşim diyebiliriz. Yani yakın
2: samimi sıcak iletişim.
1: Evet, çok önemli. Yani eğer biz bir kişi bir çocuğa mesela ben öğretmenim, anne babayım, işte otoritem altında çocuklar var. Yani o çocukları belli bir noktaya getirmek istiyorum, eğitmek istiyorum. Yani sosyalizasyona katkıda bulunacaksam bir kere o çocuklarla olan aramızdaki bağ kurmak istiyorsak ki kurmamız gerekiyor.
2: Önce bizimkinin kuvvetli olması gerekiyor
1: evet,
2: galiba.
1: Bizim kuvvetli olması gerekiyor hocam ve aynı zamanda bunun sıcak ve yakın bir etkileşim olması lazım. Harlow deneylerini muhtemelen duymuşsunuzdur. Daha önceki programlarımızda çok geçiyor bu.
2: Evet.
1: Hani bu Harlow deneyinde 1962'de yapılan bir deney, işte maymunlar üzerinde yapılan bir deney. İşte temsili cansız anneler var. Bunların yavru maymunlarla etkileşimine bakılıyor. İşte bir tane anne grubu telden ve tahtadan oluşuyor. Yani anneler. Bir kısmı da havlu beziyle kaplanmış. İşte deneyde çıplak telden olan annelerin elinde de biberon var. Biberon ve içinde maymunların sevdiği besinler var.
2: Tamam.
1: Diğerlerinde de biberon yok. Biberon yok. Şimdi maymunlar şöyle bir şey yapıyorlar. Kendilerine besin veren tel anneler yerine daha çok bez anneleri tercih ediyorlar.
2: Yumuşak yani, ve samimi oldukları için bence.
1: Aynen öyle. Bu arada kusura bakmayın birazcık gripten dolayı sesim şey.
2: Estağfurullah hocam, geçmiş olsun. Acil şifa dileriz inşallah.
1: Çok teşekkür ediyorum. İşte yavrular burada sizin de söylediğiniz gibi acıkınca telden olan annenin yanına gidiyor. Ancak sonrasında hemen bez anneye dönüyorlar. Yani bu deneyde şunu gösteriyor. Özellikle burada bağlanmadaki temel faktör şu: yumuşak ve sıcak yaklaşım. Yani özellikle çocuğun tecrübe ettiği psikososyal rahatlık burada çok önemli. Şimdi bu niye önemli? Hani güvenli bağlanmayı çok kullanıyoruz Hande Hanım malumunuz.
2: Evet.
1: Güvenli bağlanma şunu sağlıyor. Aslında aramızda benimle ebeveyn arasında ya da benimle arkadaşım arasında diyelim görünmez bir bağ, bir kanal oluşuyor. Bu kanal vasıtasıyla bendeki işte kurallar, değerler, normlar neyse o karşı tarafa atmaya başlıyor. Yani. Onu kolaylaştıran bir şey bu. Yani bu bağlanma ne kadar güvenli olursa anne, baba hani toplumsal değerleri, kuralları, normları, beklentileri, işte ne bileyim değerler ne varsa bunları o kanal vasıtasıyla çocuğa aktarabiliyorlar. Yani eğer bu kanal sağlıklı olmazsa, tıkanık olursa ya da hiç oluşmazsa bu durumda sizin o çocuğun toplumsallaşmasına katkı verme ihtimaliniz çok azalmış oluyor. İşte bu mesela bundan sonraki şey de bununla alakalı mesela, madde de bununla alakalı. Yine benim hem kendi gözlemlerimden hem de akademik çalışmalardan çıkarttığım bir şey de şu. Bu da şu: çocuk ve gencin sosyalizasyon için sağlıklı sosyal münasebetlere girmesi öğretilmeli. Yani bir nevi staj yaptırmak, akrabaları gezdirmek mesela bunlardan bir tanesi. Mesela fertler sosyal temastan ve münasebetten ne kadar uzak kalırlarsa o kadar gelişimsel ve sosyal zorlukları maalesef tecrübe ediyorlar. Bu nedenle mümkün olduğunca çocukları ve gençleri çevreleri içerisindeki işte anne baba, akraba, komşu, arkadaş, öğretmen onlarla sıcak ve yakın etkileşim kurabilecekleri ortamlara sokmak gerekiyor, adapte etmek gerekiyor. Böylelikle çocuk onlarla birlikte etkileşime girdikçe toplumun kural ve değerlerini öğrenmesini kolaylaşmasını sağlıyor mesela. Özellikle işte ben Çukurova tarafında işte oralıyım. O tarafta geziştik. Mesela böyle bayramlar zamanı annem tek tek gezdirirdi. Derdi ki şu akrabamız şu ve

0: Başka bir eve götürmek çok zor. Çok küçük yaşlarda ben odamdayım, ben evi kendim kendime kalacağım diye söylemleri çok sık duymaya başladık şu an
1: Evet,
0: bence. Fazlalıkla yalnız kalmak istiyorlar. Belki bu da başka bir programın konusu olabilir. Şimdiden böyle bir söylemiş olayım.
1: olur tabii ki inşallah bunu da konuşuruz.
0: Konuşuruz.
1: Ama dediğimiz gibi yani genel olarak aslında biz de bu şu an konuştuğumuz yaş grubu çocuklara sahibiz Hanım. Biz de
0: Evet.
1: aynı durumlarda bazen karşı karşıya kalabiliyoruz.
0: Evet.
1: Ama bunu anlatmak gerekiyor çocuklara. Yani bu bizim için önemli. Bu bizim için değerli bir şey. Eğer biz bunları devam ettirmezsek, bu değerlerimiz ölürse daha sonrasında biz özellikle ihtiyacımız olduğunda, bir şeye ihtiyacımız olduğunda yalnız kalabiliriz. Ve insanlara bir de şu var Hande Hanım. Bir insanın halini attığını sormak, insanla bir araya gelip
0: Evet.
1: onunla muhabbet etmek, onun yakınlığını görmek insana manevi anlamda kıvanç veren de bir şey. Yani ben bir şeye yardımcı oldum, bir şeye faydalı oldum. Ondan sonra katkı sundum. İşte gittim halini hatırını sordum.
0: Tabii.
1: Onun duasını alıyorum. O da diyor ki aferin. Yani çünkü şimdi birazdan aslında geleceğim konu da bununla alakalıydı. Hani o benlik gelişimi
0: Benlik
1: yine
0: gelişimi.
1: sosyalizasyonda çok önemli bir unsurdan bir tanesi de şu benlik gelişimi. Çünkü sağlıklı bir benlik gelişimi olmazsa çocukların yani ve gençlerin hatta yetişkinler için de aynı durum söz
0: Geçerli.
1: konusu. Sosyal bir varlık olabilmelerinden bahsedemiyoruz. İşte onun için özellikle sosyal münasebete girmek bu anlamda çok önemli. Özellikle biz şunu sağlamış oluyor. Yani çocuklarımızı biz mümkün olduğunca buna inandırmamız gerekir. Hani şu anlamda orada kazanacakları şeylerden bir tanesi şu. Toplum içerisinde çocuk kendini tartmayı da öğrenmiş oluyor. Yani kendini bir tartıyor. Ya ben orada nasıl hareket ediyorum? Nasıl davranıyorum? Benim davranışım evet insanlar tarafından onaylanıyor. O zaman ben iyi bir şey yapıyorum. Hani özellikle bu durum benlik gelişimi açısından şu anlamda çok çok önemli bir de. Hani dedik ya isteklerimiz var, arzularımız var, beklentilerimiz var ama bir yandan da kurallar, değerler ve normlar var. Hani bunların arasındaki o dengeyi nasıl sağlayacağım? Yani o anlamda özellikle insan içerisinde olmak, o sosyal etkileşimlere girmek, bu anlamda benim onları nasıl tartacağımı, onları nasıl yapabileceğim konusunda da bana bir rol model olmuş oluyor. O anlamda çok önemli diye düşünüyorum açıkçası. Yine mesela hem bizim kendi tarihimizde hem de sosyoloji tarihinde işte mesela Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin olduğu gibi işte Kuley'in ondan sonra Henry Nayt'in işte benlik teorileri var malumunuz bilirsiniz onları aynadaki benlik kuramı var mesela aynısı Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nde de var mesela işte o da Şems-i Tebrizi Hazretleri görmeden önce demiş ki ya ben öyle bir ayna isterim ki hani bu aynada bana bende olmayanı gösteren bir ayna isterim demiş mesela. Bunun benzerini Kuley de kendi teorisinde söylüyor işte benlik teorisinde işte aynadaki benlik kuramında. Kişi için hepimize öyledir. Yani biz sosyal etkileşimler vasıtasıyla başkalarının gözünde kendimizi kim olduğumuzla hani kim olduğumuzu görebiliriz. Ona göre kendimizi işte kişiliklerimizi, rollerimizi, kamusal personalarımızı değerlendirebiliriz. Ve böylelikle özellikle toplum burada nasıl bir cevap veriyor, nasıl bir tepki veriyor, ona göre de kendimizi ayarlayabiliriz. Bu böyle zamanla, hemen bir anda olmuyor tabii ki, zamanla doğal olarak çocuğun sosyalleşmesini ve özellikle o toplum içinde kabul edilebilir bir birey haline gelmesini sağlamış oluyor. Yani özetle şunu söyleyebilirim, benlik gelişimi ne kadar sağlıklı olursa, ki bunun da tabii ki esası sosyal münasebetlere girmekle alakalı. Onun için çocuk ne kadar çok ve genç ne kadar çok sosyal münasebetlere girer. Sosyal münasebetlere girerken de tabii ki doğrudan al çocuğun işte sen buraya git, hadi git kendin konuş görüş değil de böyle özellikle benim tavsiyem şudur. Hani nasıl yapılıyor? Ben nasıl yapıyorum? Hani nasıl diyeyim? Bu şöyle yapılabilir. Bak ben işte bir yetişkinle iletişime geçerken şöyle yapılabilir. İşte şöyle istenebilir. Bak ben şöyle yapıyorum, sen de şöyle yap gibi. Biraz böyle mentorluk yaparak çocuklarla iletişime girme sağlanabilirse çocuklar da zamanla bunları öğrenecek ve daha kolay yapmaya başlayacaklar. Yine bir önerimiz de şu. Mümkün olduğunca benlik gelişiminde temel faktörlerden bir tanesi şu. Ahlaki eğitimin verilmesiyle alakalı. Ahlaki
0: Ahlak bu
1: gelişim
0: konuda çok
1: burada.
0: önemli. Belki ilk basamak hocam.
1: Evet, çünkü neden önemli Hande Hanım? Şundan dolayı özellikle ahlak kuralları neler iyi, kötü, neler doğru yanlış, hani neler kabul edilebilir, neler kabul edilmez.

0: Bunların özellikle öğrendiğimiz temel nasıl diyelim kurallar ve değerler diyelim, yani genel olarak ahlaki kurallar açısından baktığımızda. Şimdi biz bunları ne kadar bu kural ve değerleri öğrenip ona uygun bir şekilde davranışlarımızı düzenlersek ve uygularsak o kadar problem olmadan insanlarla etkileşime girmemiz kolaylaşabilir. Ya şimdi biz bu etkileşime niye bu kadar çok vurgu yapıyoruz? Şundan dolayı muhtaç bir varlığız Hande Hanım. Yani başka türlü ihtiyaçlarımız gidermek için toplu içerisinde kaynaklardan faydalanmak zorundayız. İşte tabii bunu faydalanmak için de bunların kurallarını bilmek zorundayız doğal olarak. İşte bu kuralları öğrenme açısından bunlar çok önemli hale gelmiş oluyor. Yani eğer kişi ne kadar ahlaki kurallarını, ahlaki kurallara uyar, ahlaki kuralları bilir ve ona uygun hareket ederse o kadar dürtülerini hani diğer fertlerin kabul edeceği, memnun olacağı bir biçimde kontrol edebilir ve ayarlayabilir. Özellikle hani dürtüsellik bu ergenlik döneminde çok oluyor ya, bu da çok önemli oluyor özellikle. Burada özellikle ergenlik dönemi sonrasında da ahlaki eğitime, ahlaki şeye, ama ahlaki eğitimde çok önemli bir kuralı söylemek istiyorum. Anlıyorum. Ahlak kuralını öğreten kişinin söylediği ahlak kuralını kendisinde
1: yapması lazım.
0: Bu çok önemli bir husus yani. Evet.
1: Kesinlikle.
0: Yani ben kendim yapmıyorum ama diyorum ki yap. Bu sefer işte şuna sebebiyet veriyor. Maalesef bu sözde tesir oluşmuyor maalesef. Tesir olmuyor. Biz özellikle gençlerde bunu fark edebiliyoruz. Yani söylediğimiz şeyi bizim de kendimiz yapacağız ki çocuk da bunu şey yapacak. Peki bir şey daha çok önemli var, onu da söyleyeyim. Kız ve erkek çocukların sosyalizasyonu farklı.
1: Cinsiyet mesela, burada ayrım olur mu diyecektim ben de, tam da siz de oraya geldiniz hocam.
0: Evet. Şimdi Amerikalı ünlü bir psikoloğun bir tespiti var, ondan bahsedeyim. Gilligan diyor ki kız ve erkek çocuklar arasındaki ahlaki gelişim farklılıklı, yani ahlaki gelişim farklıdır. Özellikle erkek çocukları kurallara ve normlara önem veren, daha çok adaletçi bir bakış açısına sahipler. Yani bu şekliyle ahlaki gelişimleri daha kolay oluyor. Kız çocukları ise daha çok itina ve sorumluluk odaklı bir perspektife sahipler. Ve insanların yanlış görünen davranışların arkasındaki sebepleri daha fazla bakıyorlar kız çocukları mesela. Siz de bunu gözlemliyorsunuzdur.
1: Kesinlikle.
0: Bu anlamda diyor ki, Gilligan diyor ki, bu farklılık ne anda erkek çocuklarının sosyalizasyonunda özellikle kuralların fonksiyonel olduğu bir meşguliyet ortamında sosyalleşmeleri daha kolay olur diyor erkek çocukların. Kız çocuklarının ise özellikle yumuşaklığın, göz kulak olma, korumacı anaç uyuma izin verdiği bir ev ortamında sosyalleşmesi daha kolay olur diyor. Hani erkek çocukların eskiden mesela Amerika toplumunda ben bir yazı okumuştum Hande Hanım. Diyor ki ya bir sosyalizasyon problemi Amerikan toplumun bozulmasının sebeplerinden birini şuna bağlıyor. Anne babadan sonra Amerika'da özellikle 50-60'lı yıllarda şöyle bir şey varmış. Çocuklar belli bir yaşa geldikten sonra bir işe girip orada çıraklık öğrenirlermiş. Ya bizde de var ya hani bilirsiniz, bizde de aynı durum. Hani çıraklık yani, almak bir yerde. Bu çıraklık
1: şimdiki dönemde pek kalmadı ama eskiden vardı tabii
0: evet,
1: ki.
0: Evet evet. Sosyalize edici olarak çok önemli bir unsur aslında, biliyor musunuz? Yani anne baba, okul, bir yandan çıraklık. Hani bir yerde yetişiyor, hani bir şeyler öğreniyor ya, o onu ehlileştiriyor yani. Özellikle erkek çocukları için söylüyorum. Hatta bize bir şey daha koyabilirim belki de. Tabii çalışılabilir yani, sonrasında belki çalışılması gereken konulardan biridir. Bir de bizim Türk toplumunda askerlik konusu da var yani erkek çocukları için. Bilirsiniz askere gitmiş gelmiş, belli bir meslek kazanmış. Ha tamam derler. O zaman bu ehliyetlidir ve evlenebilir mesela derler. Hatırlarsanız.
1: Yani ama evet, askerliğin neyini yapmamış ya, kız vermezler vesaire, böyle evet. Cümleler vardır bizde.
0: İşte bunların hepsinde aslında üstü kapalı olarak sosyalizasyon sürecine vurgu vardır. Bir de son olarak şunu söyleyebilirim Hande Hanım. Hani sosyalizasyon belli bir disiplini gerektiriyor. Yani şöyle bir şey yok Hande Hanım. Hani mesela bazen bazı ailelerde şunu görebiliyoruz. Hani çocuklarımızın hakları, kesinlikle haklarını gözetmemiz lazım. Ama burada özellikle pragmatist olarak yaklaşmak lazım çocuk açısından. Yani çocuğun hem kendiyle ilgili kararlara katılmasına, kendiyle ilgili kararları vermesine yardımcı olmak lazım. Ama bir yandan da hak ettiği, ihtiyaç duyduğu, özellikle korumanın ve güvenliğin de sağlanması lazım.
1: Tabii yani başıboş bırakmadan. Yani sen istediğini yap. Evet evet. Lazım. Sen istediğini yap gibi böyle bir ortama salmak gibi değil de.
0: Evet. Kesinlikle. Çünkü şöyle bir şey var Hande Hanım. Mesela bir domates bilirsiniz. Hemen böyle rastgele toprağa atılıp da hadi bakalım yetiş denmez.
1: Önce toprak emek vermek gerekir.
0: Haklısınız, ekilir, sulanır, ilaçları verilir. Ondan sonra işte ne bileyim belli şekillerde güneş görmesi gerekir.
1: Sabır gerekir.
0: Sabır gerekir ve o şekilde o şartlar oluşturulduktan sonra domates ortaya çıkar. Yani çocuk için de aynı durum söz konusu. Psikososyal şartları oluşturduktan sonra o çocuk zaten doğamızda var. Bu olumlu olarak yetişmeye başlar. Yani biz genel olarak hani bu suçu sürüklenen çocuklarda da gördüğümüz o psikososyal şartlarda çocuk için oluşturulmuş, yani çocuğun içinde bulunduğu psikososyal şartlar yetersiz. Doğal olarak pek çok olumsuzluğun içerisinde olduğunda o olumsuzluklar tesir ediyor. Çünkü insan çok hızlı bir şekilde ondan etkilenebiliyor etrafındaki şeylerden. Çocuk da dahil olarak. Doğal olarak bu neticede bazı davranış, bazı olumsuzluklar olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlamda özellikle disiplin etmek çok çok çok önemli. Yani belli bir ayağı tutarak. Çünkü şöyle bir şey var. Sosyalizasyonun temel şeylerinden bir tanesi şu anlığının birazcık zorlama gerektiriyor yani. Hani bilirsiniz eğitimde, pedagojide de vardır. Hani hem ödüllendirme vardır hem de cezalandırma vardır. Çünkü niye? Biz istendik bir kalıba sokmak istiyoruz. Yani istendik bir davranış değişikliği oluşturmak istiyoruz. Hani topluma uygun şekilde hareket etsin. Ya bir de şu anda bir de anne babalarda şöyle bir stres de oluyor Hande Hanım. Ya işte bana iyi anne baba densin. Hani ben de toplumda genel olarak iyi bir anne baba olarak görünmek isteriz. Hatta okula gittiğimizde çocuklarımızı biraz böyle eleştirdiklerinde öğretmenler anne babalar biraz sert tepki verirler. Niye? Çünkü aslında çocuğu değil de sen beni eleştirdin gibi algılarlar.
1: Tabii doğru.
0: Anne babalarda böyle bir şey vardır. Doğal olarak bu baskıyla da birazcık çocuklarımızın istenlik davranışa şey yapmak isterken, yani disipline etmeye çalışırken bazen ayarı kaçırabiliyoruz. Bu da çok tehlikeli bir durum. Çünkü bizim çalışmamızda şu var Hande Hanım, görüyorum ben, disipline etmekle istismar etmek arasında çok ince bir çizgi var. Yani disipline edeceğim derken, çocuğumu belli bir şekilde sokmak istiyorum, çocuğumu geliştirmek istiyorum derken anne babalar farkında olmadan maalesef çocuklarına fiziksel, duygusal olarak, özellikle fiziksel ve duygusal olarak maalesef zarar verebiliyorlar. Mesela fiziksel istismar da ben anlatıyorum. Fiziksel istismarda şöyle bir durum var. Özellikle acile gelen yaralanmış çocuklar anne babalar tarafından getirildiklerinde ya da bakıcı tarafından şöyle bir şeyle söylüyorlar. Yani bunu böyle yapmışsın ama çocukta böyle bir zarar oluşmuş. Niye yaptınız? Ya ben çocuğumu disipline etmek için, eğitmek için yaptım. Yani tamam, eğitmek için, onun iyiliği için yaptım. Yani eğitmek için yaptığını düşünüyor ama farkında değil, çocuğuna zarar vermiş oluyor. İşte burada şöyle bir soru karşımıza geliyor Hande Hanım. Peki disipline edici davranışla istismar davranışı arasındaki farkı nasıl anlayacağız, değil mi? Yani genel olarak bu şeyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Uyuyoruz da. Buradaki temel fark şu. Eğer çocuğun biyopsikososyal iyilik haline zarar verir hale geliyorsa artık bizim davranışlarımız. Yani çocuk artık çocukta bir fizyolojik yaralanma meydana geliyor. Ya da bakıyoruz duygusal dünyasında ciddi bir tahribat var. Çocuk işte nasıl diyelim, okul başarısında düşüşler var. İşte sosyal olarak arkadaşlarıyla görüşmek istemiyor. Ya da çok aşırı saldırgan hareketlerde bulunuyor. Hatta hep söylenir ya, çocuk suçluluğuyla mesela antisosyal davranışlarla çocuk istismar arasında ilişki vardır. İşte ilişki ta buradan başlıyor Hande Hanım. Yani çocuğun işte herkes çocuğunun belli bir şekilde bir yerlere gelmesini, belli davranışlar sahip olmasını ister. Amenna. Ama burada ayarı kaçırdığında çocuk doğal olarak hırslı, yerinden fazla hırslı, hatta duygusal istismarla alakalı, belki daha sonrası bir programda inşallah anlatmak isterim. Duygusal istismarla ilgili şöyle bir problem de var. İleriki yaşlardaki psikiyatrik rahatsızlıkların kökeni de oradan başlıyor yani maalesef. Özellikle hem erkek çocuğu için hem kız çocuğu için. O anlamda özellikle sosyalizasyon çok önemli bir husus. Çocuğun gelişimi için biyopsikososyal anlamda bir yeterliğe kavuşması için, toplumda var olabilmesi için, ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için, bir birey olabilmesi için, toplumda roller üstlenebilmesi için sosyalize olması çok önemli bir durum. Ama tabii sosyalize ederken de ayarı da kaçırmamak gerekiyor diye söylemiş olayım. Evet.
1: Hocam son birkaç dakikamız toparlayabileceğimiz, tabii ki çok uzun uzun gidiyoruz, böyle dinleyicilerimiz de anlasın, çok üzerine eğilmemiz gereken konular, belki böyle bunları tek bir haftada değil haftalara da bölmemiz gerekiyor, ama son olarak böyle nasıl toparlayabiliriz, neler söyleyebiliriz dinleyicilerimize?
0: Burada özellikle sosyalleştiriciler bağlamında belki birkaç dakikada bir şey toparlayabilir misiniz?
1: Tamam.
0: Sosyalleştiricilerden kastımız da şu, sosyalizasyonu sağlayan unsurlar. İşte bunlar ebeveynle birlikte başlayan, işte okul, aile, akran grubu, akrabalar, medya, hepsi iç içe. Bunun içerisinde din de var tabii ki.
1: Tabii ki.
0: Mikrodan makroya doğru giderken. Peki bunlardan nasıl şey yapmak lazım, faydalanmak lazım? İsterseniz bunlardan bahsedeyim.
1: Bahsedelim hocam.
0: Özellikle sosyalleştirici, az önce de söylemiş olduğum gibi mümkün olduğunca çocukla güvenli bir bağlanma kurabilecek şekilde mümkün olduğunca işin temeline yakınlık ve özellikle yumuşaklığı koymak gerekiyor. Yani sertlikle bir şekilde bir şeyler yaptırılabilir ama hani derler ya çok
1: kalıcı olmaz.
0: Kardeş, kalıcı olmaz. Köprüyü
1: evet.
0: Geçene kadar
1: hani
0: olabilir. Ama bir davranışsal bir şeye dönüşmesi, vizanileşmesi için çocukta temel unsur şu, yumuşaklık ve nezaket ve şey, olumlu şekilde yapmak gerekiyor. Şimdi ailelerde genellikle en çok bizim ailelerde gördüğümüz şey şu, anne babalar bir kere çocuğun dış dünyaya açılan penceresi. Onun için anne baba nasıl görüyorsa dünyayı, çocuk da o şekliyle dünyayı tanımaya başlıyor. Özellikle burada anne baba perde çocuğa bilmesi gerekenleri öğretiyor. İşte yemek nasıl yenir, işte ne bileyim bayramda komşuyla akrabayla nasıl bayramlaşılır, bunları anlatıyor. En temel bilgiler ailede verilmiş oluyor. Mümkün olduğunca özellikle annenin burada çocuğuyla, yani anne babanın özellikle çocukla geçirdiği vakit ne kadar kaliteliyse bu kadar hızlı gidiyor. Mesela şimdi yeni bir öğrencim doktora tezini verdi bu konuyla alakalı. İşte kurum bakımında olan çocuklarla onlara bakım veren gönüllü anneler arasındaki bağlanma durumuna baktı. Anlıyorum. Çok ilginç bir veri. Çocukların özellikle bir oyun temelli yaptı bunu. Bir oyun planladı, oyun programı planladı. Çocuklarla oyun vakitli geçirdiler. Çocuklarla işte o gönüllü anneler bu oyun programını uyguladılar. Belli bir süreden sonra çocukların gönüllü anneye olan güvenli bağlanma düzeyi 2 katı arttı. Yani o mesela sabahtan akşama kadar o çocuklarla belki böyle sağlıklı olarak ilgilenme, yani biz de anne babalar olarak, ebeveynler olarak çocuklarımızla ilgilenemiyoruz. Ama belli saatlerde aktif, etkileşimli bir zaman geçirebilirsek bu özellikle çocukların güvenli bağlanmasına çok önemli katkılar sunuyor. Yani biz bunu özellikle travmatik geçmişi olan iki unsurun arasındaki bağlanmada deney yaparak gözlemleme şansını bulduk. Yine önemli bir sosyalleştirici akran grupları. Yani akran grupları şu anlamda çok önemli. Çocuk eğer yanlış bir ortamdaysa, olumsuz arkadaş grupları içerisindeyse maalesef o olumsuzlukları öğrenme ihtimali çok hızlı bir şekilde artabiliyor. Özellikle burada bazen akran grupları, Hande Hanım siz de tecrübe görüyorsunuzdur. Bazen anne babanın önüne geçebiliyor yani akran gruplarının şeyi. Çocuklar özellikle burada akran grupları içerisinde nasıl roller alacaklarını, sorumluluklar alacaklarını öğreniyorlar. Bu anlamda çok işlevsel bir yanı var. Ama diğer yandan da maalesef olumsuz şeyleri de katma ihtimallerini arttırılabiliyor. Özellikle kimlik gelişiminde burası çok önemli oluyor. Diğeri de okul. Okulda, özellikle okulda da çocuklar anne babada birazcık daha informal bir otoriteyi görüyorlar. Ama okulda daha çok formal bir otoriteyle karşı karşıya kalıyorlar. Sorumluluklar, görevler alıyorlar. İşte projeler yapıyorlar. Çocuklar bizim yaptığımız çalışmalarda şu çıktı. Okuldaki etkinliklere ne kadar çok katılırlarsa anlıyorum, o kadar akademik olarak geliştiği gibi sosyalizasyon şeyleri de çok artıyor. Anladım. Yani okuldaki etkinliklere ne kadar katılırsa çocuklar oradaki şeylere, tabii ki akran zorbalığıyla karşı karşıya, yani bu akran zorbalığı işini umarım en kısa zamanda çözecek çalışmalar ve etkinlikler de artar. Yine önemli bir şey de yine din. Din kuralları, özellikle dinin çok önemli şekilde çocukların sosyalizasyonunda önemli katkıları var. İşte isim konmasından, sünnet merasimlerine kadar, belki de şeylere kadar. Din, pek çok konuyu biz burada dini şeylerden öğreniyoruz. Özellikle ahlak kuralları, temel ahlaki bilgileri buradan öğreniyoruz. Yine medya ve kitle iletişim araçları da bu anlamda çok önemli. Özellikle sosyal medya ve TV programlarında geçirdikleri zamanın fazlalığı bazen çocukları olumsuz yönde çok fazla etkileyebiliyor. Hı hı. Geçen programda söylemiştim hatırlarsanız, %80 üzerinde şiddet içerikli içerikler var. Yani içerikli şeyler var. Görüntüler, görseller oluyor. Doğal olarak çocuk burada hem onları öğrendiği gibi hem de korku düzeyleri artıyor. Kaygı düzeyleri de artabiliyor. Ama medyanın genel olarak şu şeyi var, özellikle kullandığı şeylerle, hani ne doğrudur, ne önemlidir, bizden ne bekleniyor gibi maddi olmayan kültürü öğreten bazen güçlü bir öğe haline de gelebiliyor.
1: Peki hocam. sarkacağız şimdi, habere bağlanmamız gerekiyor birazdan. Çok teşekkür ediyorum, böldüm sizi ben... ama inşallah daha geniş bir şekilde konuşmaya da devam ederiz önümüzdeki haftalarda. Çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İyi dersler diliyorum. Yayınlar. Sivas'a da selamlarımızı gönderiyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olun hocam. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı Profesör Doktor Miraç Burak Gönültaş bizlerle birlikteydi sevgili dinleyenler. Bugün sosyalizasyondan bahsettik. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben Hande Anakumanda masasında sevgili Yusuf vardı. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın.
2: İnsan doğadaki bir ağaç gibidir. Beynimiz vücudumuzun bir uyum içerisinde çalışmasını sağlayarak bizlere hayat verir. Madde kullanımı insan bedeninin ruhsal ve fiziksel dengesini altüst eder, sinir sistemini tahrip eder. Maddeler kimi zaman uyararak, kimi zaman uyuşturarak, kimi zamansa halüsinatif etkiler oluşturarak geri dönüşü mümkün olmayan hasarlar bırakır. Madde kullanımı bireyin sadece kendisine zarar vermesiyle sınırlı kalmaz, aynı zamanda çevresine de zarar verir. Madde kullanımından uzak durun.
3: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
4: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
5: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
6: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
7: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
8: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
9: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
3: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
10: TGRT FM Haber.
11: Saat 11'de genel kurul start vermişti. Celal Adan başkanlığında başlayan oturumda şu an 4. saat geride kaldı. Son bilgileri aktaralım. Teklifin tüm üzerine görüşmeler gerçekleşiyor. Bu yönde siyasi partilerin genel başkanları söz aldı ve tutumlarını belli ettiler. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan çerçeve yasaya destek vereceklerini söyledi. Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti Genel Başkanı ise biz hayır diyeceğiz diye kararlarını bir kez daha deklar etmiş oldu. CHP adına ise İnan Akgün Alp konuştu, Kars milletvekili. O da evet oyu vereceklerini çerçeve yasaya ilan etmiş oldu. MHP'li Fethi Yıldız, MHP grubu adına MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız konuştu. Yüzyıllık kardeşliğe kasteden yapı PKK tasfiye edilmiştir ifadelerini kullandı. Teröristiz Türkiye barış ve huzur demektir, kardeşlik demektir diye konuştu. Teröristiz Türkiye sürecinin sonuna kadar arkasındayız ifadelerini de kullandı. Öte yandan eleştirilere bir de yanıt verdi. Bazı arkadaşlar teklifin bunun bir af olduğunu iddia edecek kadar gerçeklikten uzağa düşmektedir diye konuştu. Teklifin çoğunlukla kabul edeceğini bekliyorum ifadelerini de kullandı Fethi Yıldız. Ardından ise DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncay Bakıran kürsüye geçti. O da bu sürecin tek bir kazananı var. O da Türkiye dedi. Al-ver süreci değildir. Ülkenin bütünlüğü, değerleri asla müzakere konusu değildir dedi. Vatan ortaktır, gelecek ortaktır diye belirtti. Bu süreç Türkiye'nin bölünmesine değil bütünleşmesine fırsat sunacaktır diye konuştu DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncay Bakıran. Şu dakikalarda Özgür Özel, yeni parti genel başkanı Özgür Özel kürsüdeydi. O da süreci destekleyeceğiz, katkı sunacağız, başta ortaya koyduğumuz tutumdan sapmadık ifadelerini kullandı. O tarihi oturumda şu an itibariyle 4. saat yavaş yavaş geride kalıyor. Şu an ise 12 maddelik çerçeve yasa teklifinin tümü üzerine görüşmeler sürüyor. Konuşmalar tamamlandığında ise artık madde madde ele alınacak tarihi oturumda çerçeve yasa, ardından ise maddelerin oylanması ve en son nihayetinde ise tüm teklifin oylanması bekleniyor diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
12: Şerif Ali Duman, teşekkür ederim aktardığım bilgiler için ve devam edelim. Türkiye'yi yeni bir döneme hazırlayan Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi güne gelindi. Uzun süren görüşmelerin ardından Terörsüz Türkiye yasası bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüyor. Düzenlemeyi değerli konuğumuz Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak'la konuşacağız. Nuh Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
13: Merhaba Mehmet Bey, yayınlar diliyorum.
12: Çok teşekkür ediyoruz. Tarihi bir oturum. Tarihi günlerin içerisinden geçiyoruz. Geçtiğimiz haftada konuştuk ve şu an itibariyle destek vereceğini söyleyen partiler de var. Özellikle eklenen partiler de var diyelim. Yeni parti de eklenmiş oldu. Neler söyleyeceksiniz? Şu an itibariyle bu tarihi günler içerisinden geçiyoruz.
13: Mehmet Bey, son aşağı yukarı 6-7 yıldan beri, hatta 8 yıldan beri Türkiye'de çok şükür terör eylemlerine şahit olmuyoruz. PKK terör örgütünün bu kapasitesi çoktan kaybettirildi. Bu böyle bir eylem yapamıyor. Dolayısıyla teröristli Türkiye dediğimiz zaman aslında biz şu anda işte son virajının alınmakta olan bu projenin ehemmiyetini tam olarak anlayamayabiliriz. Çünkü zaten terör yoktu Türkiye'de. Hı. Fakat Sayın Erdoğan'ın daha bu meseleyi daha ilk kamuoyuna ilan ederken yaptığı bir vurgu var. Orayı unutmamak gerekiyor. Şu anda yapılmaya çalışılan şeyin ne olduğunu doğru anlamak için onu unutmamak gerekiyor. 1 Ekim 2024 malumunuz meclis açılışında bir konuşma yapmıştı. İç cephenin tahkimi diye hatırlayacaksınız. Orada böyle bir projenin, böyle bir adımın gerekliliğini anlatırken İsrail'in nihai hedefinin Gazze olmadığını, ki o günlerde İsrail Gazze'nin dışında Lübnan'a da saldırmıştı. Bakın Lübnan'a saldırdı, en sonunda sıra Türkiye'ye gelecek demişti. Bugün baktığımız zaman aslında eğer Türkiye Suriye'deki o devrimi gerçekleştirmeseydi, Türkiye'nin kastları o devrim olmasaydı, aslında Sayın Erdoğan dediği şu anda olmuştu ve İsrail PYD üzerinden Türkiye'nin adeta istenmeyen komşusu haline gelmişti şu anda. Dolayısıyla bugün aslında biz terörsüz bölgenin imarını gözlüyoruz, gözlemliyoruz. Diğer taraftan da tabii ki Türkiye'de eylem olmasa bile adeta demokrasinin kılıcı gibi bir süre uzun zamandan beri Suriye'de, zaten geçmişten bu yana Kandil'de, Irak'ta biliyorsunuz, sürekli olarak bir Türkiye'yi tehdit eden bir yapı var zaten. Yani Türkiye'de eylem yapmaması bile her an saldıracakmış gibi bir yapı vardı. Dolayısıyla bu son kalıntılarına kazınmasıyla bu terör meselesi gündemden tamamen çıkmış olacak. Bu çok önemli. Mehmet Bey, siz de gitmişsiniz. Ben de defalarca bölgeye gittim. İş adamlarıyla konuştuk, buradaki iş adamlarıyla. Mesela şunu söylemek istiyorum, bunun önemini anlatmak için. Biliyorsunuz bölgede uzun yıllardan beri çok büyük teşvikler veriliyor yatırım için. Ama devletin bölgedeki imar faaliyetleri vesaire tamam, ama yatırım anlamında özel sektörün beklendiği kadar ilgi göstermediğini gördük yakın zamana kadar, o kadar büyük teşviklere rağmen. Ben bunları ilişkim olan, diyalog olan birçok iş adamına sordum. Hı hı. Son işte birkaç yıl içerisinde. Bakın çok ilginç, algılar çok önemli. Ya şu anda çok şükür bir tehdit yok, tehlike yok, ama ya yarın yine eski günlere dönülürse...
12: Doğru.
13: Endişesi taşıdıkları için yatırım yapmadıklarını söylediler. İşte yıllardan beri Türkiye'de terör örgütü eylem yapamasa bile şu anda şahit olduğumuz süreçle gerek Irak'ta gerek Suriye'deki hatta İran'daki kalıntıları da kazındıktan sonra bu bahsettiğim algı ortadan kalkacak. Bu çok önemli. Yani her ne kadar Türkiye'de eylem olmuyor olsa bile bu gölge hep bölgenin üzerinde kaldı, kalmaya devam ediyor. Nereden bakarsanız bakın, hem Türkiye'nin güvenliği, hem kalkınma, hem kardeşlik meselesi çok önemli. Çünkü biz hep içeriden vurmuşlardır. Yani Selçukluları, Osmanlıları, Türkiye'yi son yüzyıldan beri uğraştığımız şey. Nereden bakarsanız bakın, şu anda işte son aşamasına gelinen süreç çok değerli, çok önemli.
12: Şimdi şunu da konuşmamız lazım. Yani tabii ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan elini taşın altına koyarak çok önemli bir meseleyi bugün artık gündemden çıkarmak üzere. Ve bu noktada yasa taslağıyla ilgili de mutlaka görüşleriniz vardır. Hiçbir açığa müsaade etmeyen bir teklifle karşımızda ve bu noktada işte 6 ay içerisinde başvuracak kişiler belli. Burada da bir algısal sıkıntılar var. Yani şöyle hani eli kanlı terör örgütünün bizim Mehmetçiğimizi şehit eden kişileri kapsamıyor bu noktada. Ya bunları da algısal anlamda anlatmak lazım Nuh Bey. Neler söylersiniz? Buralar önemli çünkü özellikle taslakla ilgili.
13: Çok önemli olduğu vurguladığımız süreçle ilgili en kritik noktaya temas ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir soru bu. Daha önceki teşebbüslerde yani terörü tamamen yok etmeye yönelik Türkiye Devleti'nin ortaya koyduğu, adım attığı teşebbüslerde hep örgütün, o zamanlar tabii Türkiye'de eylem yapma kapasitesi vardı, çok daha büyük eylemlere imza atarak, kanlı eylemlere imza atarak o yönde engellediler. Yani düşünün, bu Özel zamanında oldu, son 2009'da malumunuz Erdoğan zamanında o hani çözüm süreci diye bahsedilen hep oldu. Evet. Ne zaman bir bu meseleyi kökten çözmeye yönelik de affedersiniz. Bölgedeki istismar alanlarına oturan kaldırmaya yönelik siyasi, ekonomik veya kültürel bir takım adımlar atılacağı zaman çok büyük eylemlerle o adımların atılmasını engellediler. Şimdi bu dönemde az önce bahsettiğimiz gibi eylem kapasitesi yok. Fakat bu sefer de tam sizin vurgu yaptığınız konuda, yani en hassas tabiri caizse yumuşak karnımız olan şehitlerimiz, şehit aileleri üzerinden bir istismar, bir efendim spekülasyon, bir tabiri caizse daha önce o eylemlerle yaptırdıkları şeyi yapmaya çalışıyorlar. Halbuki şunu anlamak çok zor değil. Eğer öyle veya böyle Mehmet Bey, herhangi bir şekilde gerek işte kanun metninde veya kanun metnine konmamış olduğu halde görülen bazı uygulamalarda terör örgütünün gerek kurumsal yapısı, örgütsel yapısı diyelim daha doğru ifadeyle, gerekse örgüt üyelerine yönelik herhangi bir destek anlamına gelen bir adım atılıyor ise eğer bu yapılan çalışmalarda, o zaman onun üzerine yoğunlaşmak doğrudur. O zaman efendim bu hassasiyeti gündeme getirmek doğrudur ve gereklidir. Fakat sizin az önce vurguladığınız gibi baktığınız zaman daha ilk adımdan beri, daha ortada kanun metni, teklif metni yokken dahi her ilgili, her yetkili, Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere her vesileyle şehit ailelerini, şehitlerimizi, gazilerimizi, hatta onların hepsi bizim aileler, biz de onların ailesine, biz de şehit ailesiyiz. Doğru. Yani bütün Türkiye şehit ailesidir. Bütün 86 milyonun hiçbirisini o dediğiniz anlamda endişeye sevk edecek herhangi bir adım atılmayacağını hep dile getirirler. Şimdi daha netleşti durum, ete kemiğe büründü doğru ifadeyle. Şimdi baktığımız zaman ya bütün adımlar örgütün tamamen ortadan kalkmasına yönelik, bir, örgüt kayboluyor, yok oluyor. İki, hiçbir şekilde şu ana kadar suç işlemiş olan, işte kan akıtmış olan hiçbir kimseye herhangi bir öyle veya böyle bir af gelmiyor veya bu çerçeveden o istifade edemiyor. Öcalan zaten istifade edemiyor. 3, 5 yıl ve 10 yıl kademeli olarak bir tabiri caizse bir deneme süreci var. O dönemde en ufak bir örgüte destek anlamında bir teşebbüs olursa tekrar geriye başa dönüyor. Ki Mehmet Bey şunu hatırlatayım, ben bu konuyu iyi tanıştığımız, iyi görüştüğüm, bilgisine güvendiğim hukukçular hep soruyorum, hep öğrenmeye çalışıyorum. Şu ayrıntı çok önemli. Hani o 5 veya 10 yıl bekleme sürecinden bahsediliyor ya.
12: Evet, erteleme.
13: O erteleme. O dönemde hani aynı suç işlerse bu ertelemenin ispat edemiyor ya. Şu kaçırılıyor. Suç demek sadece silahla işte bir silahla terör ölümü yapmak değil. Terör örgütünü öven, örgüt propagandası yapan da bu suçu dahil. O da dahil buna. Bu kadar hassas bir yakın takip var. Dolayısıyla nereden bakarsanız bakın hiçbirimizi endişeye sevk edecek bir adım söz konusu değil. Tam aksine eğer biz gerçekten şehitlik meselesini, şehitlerimizi önemsiyor isek eğer, gazilerimizi önemsiyor isek desteklememiz lazım. Çünkü şehit ve gazi bir daha olmasın diye yapılan bir şey bu. Bir cümle daha ekleyeceğim bu konuda alakalı. Lütfen. Hamiyetle alakalı. Bu şu anda o şehitler üzerinden mesela bugün bazı gazetelerin manşetlerinde gördüm, ben çok şaşırdım. Yani çok marjinal, çok radikal bir tutum. Halbuki biz bugün şehit ailelerinden bahsedenleri 40 yıl boyunca, işim bu benim Mehmet Bey, ben 40 küsur yıldan beri gazetecilik yapıyorum.
12: Doğru.
13: Ve işimin gereği bu konuyu takip ettim. Ben bu kesimleri, bu gazeteleri, o kişileri hiçbir dönemde onlarca şehit verdiğimiz zamanlarda bir kere olsun bu şehitlere sebep olan örgüt üyelere, örgüte karşı bir şey söylerken duymadım bunları ben.
12: Evet, şimdi bir sorum daha olacak. Bölgesel terörsüz Türkiye meselesi. Elbette ki bu kanun teklifi ortaya konulurken de bunlar hep konuşuldu. Ve Suriye dahil, Kuzey Irak dahil, oradaki mağaralar dahil her tarafta bir defa devletimiz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti emin olduktan sonra bu adımlar atılacak.
13: Doğru.
12: Buraya da vurgu yapmak lazım. Çünkü bununla ilgili de farklı tezviratlar, farklı algılar ortadaydı. Bunu da anlatmak gerekir diye düşünüyorum Nuh Bey.
13: Ben meselenin bahsettiğiniz bu tespit ve teyit meselesini kendi anlayışımla şöyle ifade edeyim ki ben bunu çok önemli buluyorum. Bakın 3 tane kuruldan bahsediliyor. Bu 3 kurul çok ilginçtir. Hem devlet hem kendisi MGK dediğimiz şey budur. Hem Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığına bir kuruldan bahsediliyor takip için. Bu da bugünkü yürütmenin başıdır. Yürütmedir bu da, yürütme kısmı. Artı meclisteki kurul yani millet. Konu hem devlet hem millet hem de bugünkü yönetimin başında olan siyasi irade tarafından takip altında olacak Mehmet Bey. Bu üç ayrı kurul tarafından onaylanmayan hiçbir adım atılmayacak. Hiçbir şekilde süreç başlatılmayacak. Dolayısıyla baktığınız zaman burada çok ciddi bir efendim yakın takip var. Kaldı ki zaten ta başından beri örgütün silah bırakmasıyla alakalı olarak.
12: Abdullah Güler konuşuyor Nuh Bey. Bir araya girerek orayı bir dinleyelim, sonra devam ederiz.
14: 26 tarihi itibariyle bütün parti gruplarının desteği ve imzasıyla beraber ortaklaşa yayınlandı. Takdim kısmının giriş cümlesi aynen şöyle başlıyor bu raporumuzun. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmaları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin temsil gücü ve demokratik meşruiyeti içerisinde yürütülen toplumsal barışın, birliğin ve milli dayanışmanın güçlendirilmesi yönelik tarihi sorumluluğun bir yansımasıdır ve ifadesidir. Halkımızın uzun yıllar boyunca ağır bedeller ödeyerek karşı karşıya kaldığı sorunlar, Gazi Meclisimizin yasa yapıcı ve denetleyici niteliğiyle ele alındığında kalıcı bir çözüm ufku kazandırmaktadır. Bugün terör meselesinde tarihi bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte milli iradenin tecelligahı olan Gazi Meclisimizin üzerine düşen vazifeyi tereddütsüz biçimde üstlenmiştir ve geleceği ve gereği de yapacağına inanıyoruz. Evet, raporun giriş kısmı böyleydi. Peki şu anda görüştüğümüz kanun teklifimizin ana kaynağı neydi? Şu anda 12 maddeden oluşan yürütme ve yürürlük maddesiyle beraber bir kanun teklifini görüşüyoruz. Peki bunu oluşturan ana kaynak neydi? 6. madde. Raporumuzun sürece ilişkin yasal düzenleme önerileri başlığındaki 6. madde. Bu 6. maddeyi okuduğumuzda aslında kanun teklifimizin ana kaynağını herkes çok açıklıkta görecektir. Ben çok biraz önce üzüldüm. Efendim bu kanunu 3 kişi biliyormuş. Şimdi büyük yalanlar var ya, ben de aynen öyle diyorum. Bugünlerde duyduğum en büyük yalanlardan biri. Bu kanunu 3 kişi biliyormuş. Duymayanlar duysun. Bu kanunu çok insan biliyordu. Çünkü niye? Raporumuz aleni. İnternet sitesine giren herkes görür. 6. maddeyi okuyan insanlar bu kanunun direkt ben ne olduğunu çok net göreceklerdir. Dostum dinleyin ya. Bakın biz sessizce herkesi dinledik ya. Büyük yalanlar vardır. O yalanlarda biri budur işte. Bir daha söylüyorum. Tamam. Dinleyin. Bakın değerli arkadaşlar. Raporumuzun 6. maddesinin giriş cümlesi. Hemen söylüyorum size. Bakın maddeler nasıl yansımış. Nasıl oluşturulmuş. Keşke okusalardı arkadaşlar. Biz Ahmet okusalardı. Diyor ki komisyonun bir diğer önemli görevi örgütün silah bırakma süreciyle birlikte ortaya çıkacak durumu yönetecek yasal çerçeveyi belirlemektir. Milli dayanışma ve kardeşliğimizi pekiştirecek adımların atılmasını geniş katılımlı temsil gücü yüksek, açık ve şeffaf istişare sürecini temin etmektir. Evet. Dönelim 6. maddenin 1. fıkrasına. Kritik eşik, örgütün silah bırakması. Süreçte en kritik eşik, PKK terör örgütü tüm unsurlarıyla silah bıraktığının ve kendisini tasfiye ettiğinin devletli güvenlik birimlerince tespit ve teyit edilmesidir. Ne zaman söylenmiş bu? 18 Şubat 2026'da. Bazı arkadaşlar yeni duyuyor herhalde. 18 Şubat 2026'da rapora yansımış bir şey yeni duyuyor. Niye yeni duyuyor? Özensiz ve kanundan haberimiz yok diyor. Kanun amaç ve kapsamına bak. Bak benim ne yazıyor? Kanun ve amaç ve kapsamında. Bu kanun amacı PKK KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrol altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin, güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu kararı ispat yerlenmesine mütakiben yürütülen işlemleri takip ediyor diyor. Neredeymiş gizli kapaklı? Birinci madde kritik eşik. Allah Allah, keşke okusalardı raporu. Peki kanunumuzun üçüncü maddesi var. Diyor ki orada örgüt mensuplarının durumu 6'ya 3. Yukarıda belirtilen müstakil ve geçici kanun birlikte ayrıca ceza ve infaz hukukunda yer alan hükümlerden istifade edilerek hazırlanacak düzenlemeyle bahse konu kişiler hakkında tasarrufta bulunabileceği ve ilgili kişiler hakkında mutlaka adli bir işlem yapılması gerektiği değerlendirilmektedir. Peki nasıl değerlendirilecek bunlar arkadaşlar? Hemen size okuyayım. Bu çerçevede terör örgütü mensupları bakımında bizim raporumuzda var 61 sayfa. Raporun ekinde. Bu terör örgütü mensupları bakımından fiilin niteliği ve kişinin örgüt içindeki konum esas alınarak farklılaştırılmış, ölçülü ve denetlenebilir bir hukuki çerçeve oluşturulması önem arz etmektedir. Yapılacak düzenleme örgüt mensuplarını yeknesak ve soyut bir kategorik değerlendirmeye tabi tutmak yerine örgütsel faaliyet kapsamında ortaya çıkan bireysel sorumluluğun kapsamını ve yoğunluğunu merkeze alan bir yaklaşımla değerlendirilmelidir. Ne yapmışız biz kanunda? Üçüncü madde. Soruşturma ve kovuşturma içerisinde mevcut örgüt mensuplarının konumunu tahditlendirmeyi yazmışız. Raporda aynen yazıyor. Başka ne yapalım değerli arkadaşlar? Bakın dördüncü madde. Koruma tedbirleri ve kanun yolu incelemesinde bulunan dosyalar. Bakın bunlar çok önemli arkadaşlar. Kanun gerekçesiyle beraber özellikle yerel mahkemenin verdiği kararlar ve istiraf incelemesi ve Yargıtay'da yapılacak inceleme neticesinde eğer erteleme kapsamında yapılacaksa bu hususlar açıkça yerel mahkemenin vermiş olduğu bu karar değerlendirilmesi için değerlendirilmelidir ve sonuç itibariyle failin lehine olacak hususiyeti de bu kararında erteleme içerisinde vermelidir. Son günlerde yapılan tartışmayı da görüyoruz. Çok net dördüncü maddenin gerekçesiyle beraber yerel mahkeme istinaf ve Yargıtay sürecinde çok açık bir şekilde failin lehine olan hususlar değerlendirilecek ve açıkça failin lehine olan husus erteleme kapsamı içerisinde ise hükme esas olmak suretiyle bozulma kararı verilmek suretiyle yerel mahkemeye gönderilecek. Peki 6. maddeye geliyoruz arkadaşlar. Yine failin durumuyla ilgili rapordan bahsediyoruz. Peki biz bir şey daha önerdik burada. Efendim yargılamayı yürütmeye verdiler. Yürütmenin bu kadar ağır bir şey olur mu? Sorumluluğu olur mu? Yargılama etkisi olur mu? Ya arkadaşlar, ya raporumuzun 6. maddesinin 5. fıkrası altına imza attık. İzleme ve raporlama mekanizması. Kanunda örgüt mensuplarının tabi olduğu sürecin izlenmesini ve raporlanmasını temin edecek yürütme içerisinde bir mekanizma oluşturulması gerekmektedir. 7. madde. Bu kanun kapsamındaki faaliyetten uygulanmasının takibi ve değerlendirilmesi, kanun resmi gazetede yayınlanması mütakiben Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri bütecek bir kurum tarladığı yapılır. Neresi gizli kapak demiş bunu? 3 kişi biliyormuş. Ya kardeşim raporu okumazsan kimse bilmez. Raporu okumadıysa kimse bilmez. Evet. Peki 1. maddeyi gördük. 2. madde tanımları gördük. 3. madde fiili olarak terör örgütü mensuplarının soruşturma ve kovuşturma ile beraber 6. madde mahkumiyet halleriyle beraber adil, gerçekçi yaklaşımla beraber örgüt içerisindeki pozisyonu, ağırlığı varsa karışmış olduğu faaliyetlerin veya yasa dışı işlerin veya suçların bunların değerlendirmesiyle beraber bir değerlendirme yaptık ve metin hazırladık. Tamamen raporla eşdeğer manada raporun açıkçası bir parçası olarak bu kanun teklifi hazırlanmıştır. Peki değerli arkadaşlar bir husus daha var.
15: Mevcut bu durum içerisinde, mevcut bu durum içerisinde, özellikle TCK 58 mahkumiyet hallerinde, 53. madde bağlamında, ertelemeyle beraber hak yoksunluğu dediğimiz başlığın sadece son günlerde görüyorum kamuoyunda siyasi yasaklılık, siyasi faaliyet başlığı adı altında birçok konuşma yapılıyor. Çok üzülüyorum. Memnu haklar dediğimiz hadise sadece siyaset yapmayla ilgili midir? Kişinin idari olaraktan yapacağı görevlendirme ve yasaklamalar yok mudur? Dernek kurma, vakıf kurma, yöneticilik yapma, başka tahtitler yok mudur? Memnu haklar dediğimiz sadece kişinin belediye meclis üyesi olması, belediye başkanı olması, milletvekili olmasıyla mı değerlendirilir? Bire bir şey karıştırılıyor. Çok değerli arkadaşlar, çok açık ve net söylüyorum. Türk Ceza Kanunu çerçevesi içerisinde yapılan erteleme işlemlerinin, Yüksek Seçim Kurulu'nun vermiş olduğu içtihatlar ve kararlar doğrultusunda bir kişinin milletvekili seçilip seçilmeyeceği, bir kişinin milletvekili seçimi kanunla ilgili alakası yoktur. Bu uygulamalar ve devam eden uygulanacak diğer hususlar kendi kanunlarıyla düzenlenecektir. Siz bu uygulamanın neticesinde eğer aday olmak istiyorsanız yasal sürelerin bitimi ve ilgili işlerin neticesinde eğer olacaksanız bunların değerlendirileceği yer başvuru yaptığınız il seçim kurulu ve varsa en sonunda yüksek seçim kuruludur. Bunları birbirine karıştırarak raporun tamamen bambaşka bir hale getirerek efendim bu kanun garip yerlerde hazırlandı. 3 kişi biliyordu. Nerede hazırlandığını bilinmiyordu gibi. Böyle ucuz maalesef nezaketsiz ifadeleri reddediyor. Raporumuzla bağlı, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuzla bağlı 6. maddesiyle çok uyumlu bir kanun teklifinden bahsediyoruz. Ben emeği geçen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Diğer bir yandan üzüldüm. Efendim bir partinin kapalı grup toplantısına atıf var. Efendim öyle demiş, böyle demiş. Uydurma. Birilerinin böyle dedikodusuyla beraber bu da konuşmasını da ben doğru bulmam. Adı üzerinde dedikodu, adı üzerinde birilerinin ifadesi. Bir genel başkan düzeyinde daha nezaketli, daha şık, daha özverili, daha doğru cümleler kullanılmasına ben gayret ediyorum. Ben de duyuyorum birçok siyasi partili kapalı grup toplantıda neler konuşulduğunu. Bize de iletiliyor. Bunu polemik konusu mu yapacağız? Hiç alakası yok. Arkadaşlar bizim amacımız belli. Bakın bizim derdimiz belli. Biz Türkiye'de bu topraklarda bir daha silahın, şiddetin asla konuşulmaması, bir daha bu topraklarda silah ve şiddet üzerinden bir meselenin ağır ekonomik sonuçları beraber yaşanılmamasını istiyoruz. Elimizden geldiğince, elimizden gelen tüm kabayla, tüm kapasitemizle, tüm değerlerimizle beraber bir soruna eğilip çözmeye çalışıyoruz. Eksiğimiz olabilir. Her şeyi dört dörtlük yapıyorum. Tavra bak. Biz her şeyi iyi biliriz. Ya kardeşim, o zaman ben size soru sorarım. Rapor ortada. 18 Şubat tarihinde yayınlandı. Özellikle hukuki düzenlemeler, sürece ilişkin yasal düzenleme önerileri. Birinci fıkradan başlayarak kritik işlik örgütü silah bırakması. Diğer müstakil ve geçici mahiyette kanun olması. Diğer husus toplumda cezasızlık ve af algısı oluşturmayacak şekilde örgüt mensuplarının durumu, toplumsal bütünleşmenin sağlanması, yürütme içerisinde bir mekanizmada oluşturulması ve bununla ilgili eşgüdüm sağlanması ve süreçte görev alanlara yasal güvence sağlanması ile ilgili başlıklarda toplamda 7 başlık var. Ne önerdiniz? Ne yazdınız? Konu belli. Konu belli. Ben yazdım. İstişare ettim. Birçok kişiyle yaptım. Süreçten önce de siyasi partileri bilgilendirdik Abdülhamit Bey ile beraber. Evet, süre kısıtlı olabilir ama ben katkı sağlamak, katkı istemek için her türlü samimiyetli, iyi niyetli çabayı gösterdim. Gizli kapaklıymış. Efendim bilmem kapalı kapılar ardında hazırlanmış, bilmem neymiş. Böyle gerçekten nezaketsiz cümlelerle bu izah edilemez. Samimiyetli bir çaba var, bir gayret var. Ben başta bu sürece çok güçlü destekleriyle katkı sağlayan, yol gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı, yine her zaman olduğu gibi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye, DEV Parti iş başkanlarına, İmralı ziyareti yapan milletvekillerimize, AK Parti grubumuza, Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerimize, Yeni Yol'daki milletvekillerimize, yeni partideki Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerimize ben çok teşekkür ediyorum. Samimiyetle bu sürece katkı sağlamaya çalışıyorlar. Diğer taraftan da bir şey var. İlla o insanları onların dediği gibi memnun etmemiz gerekiyor. Ya kardeşim bir şey sun ya, bir şey sun. 50 yıllık bir meseleye ben bütün samimiyetimle, bütün gayretimle, çabamla bir şey yapmaya çalışıyorum. Eksiğim olabilir, yanlışım da olabilir. Sen ne diyorsun ya, bir görelim. Açın şu elinizdeki şu tecrübeyi, bilgiyi, yılların birikimini. Bir görelim kardeşim. Rapor ortada. Altıncı başlık ortada. Buna imza attık. Ne diyorsun? Müstakil ve geçici kanun için ne diyorsun? Bu kurul için ne diyorsun? Yok. Anca eleştirdim. Vermetti. O öyle olmuş mu böyle olmuş. Arkadaşlar, bu kanun her yönüyle terörsüz Türkiye hedefi noktasında.
16: Bravo başkanım.
15: Gerçek manada bir Türkiye modelidir. Bak, açık söylüyorum. Sürecin başından itibaren komisyonumuzun işleyişi, devamındaki raporun çıkışı, devamındaki görüşmeler gerçek manada bu toprakların evlatlarının çalışmasıdır. Bununla bir gurur duyun ya. Bir sevinin. Çok önemli bir şey bu. Bakın, dünya örnekleri var. Söze ve kelama gelince, efendim, ira derler, eta derler, o derler, bu derler. Hepsinde üçüncü göz var. Hepsinde dışarıdan müdahale var. Bizde yok. Bu toprakların evlatları Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Sünnüsüyle, bu toprakların has evlatları samimiyetle bu sorunu çözmek ve gelecek Türkiye yüzünde daha sağlam, daha kararlı, kardeşçe omuz omuza yürümek istiyor. Peki bunu biz isterken birileri destekleyeceğini mi zannediyoruz? Yok, biliyoruz. Yıllar önce olduğu gibi birilerinin ekmeği buradan kesilecek. Birileri buradan siyasi menfaat elde edemeyecek. Yok olacaklar belki. Onların ben isteyeceğini düşünmüyorum, biliyorum. Hakaret edecekler, yalan yanlış bilgiler verecekler, uydurma bilgiler verecekler. Ama şunu anlıyorum ben. Geçmiş yıllardan itibaren yaşanmışlıklarla beraber kaygılarımız olabilir, endişelerimiz olabilir. Ama bunu yapıcı, yıkıcı olmadan samimiyetle bu sorunun çözüme noktasında yapmalıyız. Sonuç itibariyle arkadaşlar, bizim raporumuza da yansıdık. Ben cümlelerimi şöyle tamamlamak istiyorum. Gerçekten çok emek sarf edilen, büyük uğraşlar verilen, samimiyetle ortaya konulan bir çaba var. Bu çabanın sonucunda inşallah Rabbim de bunu bereketlendirir. Bakın, biz 60 sayfadan oluşan kendi AK Parti raporumuzda Sayın Cumhurbaşkanımızın 2009 yılında yaptığı bir konuşmayı da burada geçirmiştik. Ben o konuşmayla sözlerimi tamamlamak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız ifadesiyle, Türkiye'nin kaybetmesine, daha büyük risk ve tehditlerle karşılaşmasına tahammülümüz asla yok. Ülkenin bir bölümü üzerine çökmüş kara bulutlara tahammülümüz yok. Değerli kardeşlerim, umutsuzluğa tahammülümüz yok. Biz artık Vatan çayında serinlemek, Zap suyu gibi coşmak, Dicle, Fırat, Murat gibi barışa, kardeşliğe akmak istiyoruz. Derdimiz bu. İstiyoruz ki Munzur dağlarında hep birlikte kardelenler toplayalım. Cudi dağından yedi verenler, Ağrı dağından çiğdemler derlemek istiyoruz. Ülkemin yedi coğrafyasından derilmiş çiçekleri, ülkemin annelerine o tertemiz yürekleri vermek istiyoruz. Türkiye'ye yeni ufuklar açmak, Türkiye'yi şaha kaldırmak, Türkiye'yi artık kabına sığmaz, tutulamaz, güçlü bir ülke olma yolunda zapt edilemez hale getirmek istiyoruz. Bunun mümkün olduğunu inanıyoruz. Çünkü bunu 7 yılda gördük. Nereden nereye geldiğimiz ortada. Bedeli her ne olursa olsun bunu başaracağız. Hep birlikte başaracağız. Burada olanlarla, olmayanlarla birlikte başaracağız. Bu kardeşlik projesini, bir bütünleşme projesini, bu Türkiye'yi ayağa kaldırma projesini hep birlikte başaracağız inşallah. Yüce Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.
17: Gruplar adına yapılan konuşmalar tamamlanmıştır. Buyurun sayın. Buyurun.
12: Evet, gruplar adına da konuşmalar tamamlandı. AK Parti adına da Abdullah Güler biraz önce o konuşmasını tamamladı. Tabii ki önemli vurguları vardı. Hep birlikte hazırlanan çok önemli bir yasa tasarısı olduğundan da bahsetmiş oldu. Birazdan da oylamaya geçeceğini ifade edelim ve diğer gelişmelere bakalım. Değerli izleyenler, Mekke İttifakı imzalandı. Tarihi anlaşma şimdi sahaya taşınacak. Personel değişimi, ortak tatbikatlar, istihbarat paylaşımı ve savunma sanayisinde işbirliği başlayacak.
16: Bu Akdeniz'den Orta Asya'nın derinliklerine uzanan coğrafyamızda dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etmek kararlılığındayız.
18: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan aynı savunma hattında buluşuyor. Mekke İttifakı'yla 3 ülke savunma ve güvenlik alanında işbirliğini sahaya taşıyor.
16: Eserlerimizle, projelerimizle, yatırımlarımızla milletimize verdiğimiz sözleri tutmaya, şehirlerimizi, ilçelerimizi mamur kılmaya, güzelleştirmeye devam ediyoruz. Durmak yok, yola devam.
18: Türkiye'nin savunma sanayisi, gücü, Pakistan'ın askeri tecrübesi ve Suudi Arabistan'ın ekonomik kapasitesi birleşecek. Bu tablo bölgedeki askeri dengeleri değiştirecek. Önce anlaşma 3 ülke meclisinden geçecek. Ortaklar askeri personel değişimi yapacak. Böylece tecrübe aktarımı sağlanacak. Üç ülke ortak tatbikatlar gerçekleştirecek. Farklı birliklerin birlikte hareket etme kabiliyetleri geliştirilecek. Muhtemel kriz ve tehdit senaryolarına karşı koordinasyon hızlanacak. Operasyonel uyum artırılacak. İttifak, savunma sanayisinde işbirliğinin önünü de açacak. Üretim, teknoloji ve Ar-Ge imkanları daha etkin şekilde kullanılacak. İstihbarat paylaşımı da önemli bir yer tutacak. Bilgi akışı artacak. Bölgesel tehditler daha erken belirlenecek. Muhtemel saldırılara karşı hazırlık seviyesi yükseltilecek. Erken uyarı kapasitesinin geliştirilmesi ittifakın caydırıcılığını da güçlendirecek.
12: Suça sürüklenen çocuklarla ilgili yasa teklifi meclisten geçti. Ağır suçlara karışan çocuklar için daha ağır yaptırımların önü açıldı. Oğlu 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı suça sürüklenen bir çocuğun saldırısında kaybeden Gülhan Ünlü, TGRT Haber'e konuştu. Ünlü, oğlunun öldürüldüğü davada yaşadıklarını anlattı. Adalet çağrısını yineledi. Yeni yasayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
19: Şu anda çıkan yasadan dolayı tabii ki mutluyuz ama bir tarafımız da çok buruk. Neden Atlas'ın katiline uygulanmıyor?
18: Yeni düzenleme ile suça sürüklenen çocuklara yönelik cezalar artırıldı. Ancak Atlas'ın annesinin acısı dinmedi. Oğlunun katiline verilen ceza yüreğindeki yarayı daha da büyüttü.
19: Atlas için verilen ceza 15 yıl. Ondan da indirim yapılıp 13 yıl 8 ay gibi bir ceza verdiler şu anda. Katilin yaşı tam dolu dolu 15 olmadığı için, yani 3 ay olduğu için maalesef ki en üst sınırdan da cezalandırılamıyormuş.
18: Suça sürüklenen çocuklara ilişkin yeni düzenleme meclisten geçti. 12-18 yaş grubunda ağır suçlar için uygulanan ceza sınırları yükseltildi. 17 yaşında bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü düzenlemenin oğlunun dosyasına uygulanmayacağını söyledi.
19: Yani benim oğlumu korumuyor. Oğlumun haklarını savunmuyor şu andaki var olan yasa. Çünkü cezanın işlendiği yani suçun işlendiği tarihteki yasa geçerli oluyor.
18: Anne Ünlü oğlunun katilleriyle yüzleştiği anları anlattı. Sanıkların cinayetle ilgili ifadelerine tepki gösterdi.
19: Katile ve yanındaki iştirakçilere sorduğum zaman aldığım cevaplar görmedim, duymadım, bilmiyorum. Bu kadar.
20: Videolar hepimiz izlediğimiz için her şey ortada ve sabit belli. Yani her şey bu kadar net ve belliyken o çocukların cevap vermesinin hiçbir önemi yok. O yüzden de taktiksel anlamda tırnak içinde söylüyorum. Bilmiyorum, görmedim, hatırlamadım, hatırlamıyorum demeleri öğütlenmiş olabilir.
18: Anne Ünlü oğlunu hayattan koparan sanığın pişmanlık sözlerine de inanmadığını dile getirdi.
19: Pişmanım diyor ama neden yaptığını söylüyor bilmiyorum diyor. İşte bir anlık öfkeyle yaptım diyor. Kızdım diyor. Beni itti diyor. sebep olarak beni itti dedi.
18: Anne Gülhan Ünlü cinayet günü yaşananlarında soru işareti olduğunu söyledi. Katilin olay günü evden bıçakla çıktığını ve arkadaşlarından silah temin etmeye çalıştığını ifade etti.
19: O gün oraya zaten cebine o bıçağı alıp evden çıktığı zaman, yani o gün bir şeyler yapmak için dışarıya çıkmış.
0: Tabii.
19: Zaten telefonundaki mesajlarına bakıldığı zaman o gün içerisinde başka birinden silah istemiş. Yani bu böyle şey değil. Hani o günlük cebinde silah oldu durumu değil.
12: ...15 Temmuz gecesi Marmaris'te darbecilerin suikast timine tanıklık etti. O sırada gözünden yaralanarak gazi olan Koray Kirez, kendisine bağlanan gazilik maaşını Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladı. Şu an Eskişehir'de garsonluk yaparak geçimini sağlıyor.
18: FETÖ'cü hainlerin kurşunlarına göğsünü siper etti. O karanlık geceyi gözünden akan kanla aydınlattı.
21: Camın yer düşmesiyle cam parçası gözüme girdi. Oldu yani bir şekilde biz hala acıyı hissetmeden aldık.

0: yaparak alın teriyle ekmeğini kazanmaya devam ediyor.
1: Liselere geçiş sistemi sınavı yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sayfasından erişime açıldı. İşte ayrıntılar.
0: Liselere geçiş sistemi sınavında ilk yerleştirmede arzu ettiği okula giremeyen veya tercih değişikliği yapmak isteyen binlerce aday için birinci nakil sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 8. sınıf öğrencilerine yönelik 13 Haziran'da düzenlenen LGS kapsamındaki merkezi sınavın yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları belli oldu. Sonuçlara map.gov.tr adresinden erişilebiliyor. Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Sonuçları 14 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin başvuruları alınacak. 28 Ağustos tarihinde yerleştirme süreci tamamlanacak.
1: Bu saati noktalayalım. Yeni saatte yeniden birlikteyiz.
2: TGRT FM Haber.
3: Şimdi reklamlar.
4: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine yapay

0: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
3: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsüyle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
3: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
5: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
6: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
3: Aa, süper oldu. O koptağını geçeceğiz ya. Ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
2: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız, hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
7: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın. Bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
8: Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperen

0: Der Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu tarihe şan verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: TGRT FM Haber.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
2: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
3: İnsan doğadaki bir ağaç gibidir. Beynimiz, vücudumuzun bir uyum içerisinde çalışmasını sağlayarak bizlere hayat verir. Madde kullanımı, insan bedeninin ruhsal ve fiziksel dengesini altüst eder, sinir sistemini tahrip eder. Maddeler kimi zaman uyararak, kimi zaman uyuşturarak, kimi zamansa halüsinatif etkiler oluşturarak geri dönüşü mümkün olmayan hasarlar bırakır. Madde kullanımı, bireyin sadece kendisine zarar vermesiyle sınırlı kalmaz, aynı zamanda çevresine de zarar verir. Madde kullanımından uzak durun.
4: TGRT FM Haber.
5: Abi!
6: Kayseri'de kullandığı panelven araçla virajı alamayan sürücü kaldırıma çıktı. Bölgeye polis ekibi sevk edildi. Ancak sürücü alkol metreye üflemeyi reddetti.
7: Üflemiyorsun.
8: Tamam. Niye üflemiyorsun?
7: Tamam.
8: 50 bin lira cezası.
9: Onu yapamazsınız lan.
10: Bak lan da konuşma.
9: Yapamam dayı.
6: Polise yapamazsın diyen sürücünün cezası da ağır oldu. Aracı muayenesiz ve sigortasız olan, daha önce alkollü yakalanan ve alkol metreye de üflemeyen sürücüye toplam 350 bin lira ceza kesildi. Daha önce de ehliyetine el konulduğu öğrenildi.
9: Ya ben ne yaptım lan?
11: Ambulansa çekip işimiz gücümüz var ya.
9: Tamam. Ne dayanıyorsun?
11: Ben sen bana dayanıyorum. Ben
9: sen bana dayanıyorum. Gel lan dayılan.
6: Ayrıca sağlık görevlerini de uğraştırdı, zor anlar yaşattı. O anlarda kameralar kayıttaydı.
11: Abi polis de burada, şunu
9: tamam,
11: çekin.
9: Tamam. Asın ya, polis asın ben.
6: Bir anda geldiler, sorgusuz sualsiz saldırdılar. İş yerini dağıtıp işletme sahibini tekme tokat dövdüler. Adres Samsun Atakum'daki bir kırtasiye. İddiaya göre tartışmanın nedeni E-Devlet üzerinden yapılması istenen bir işlemdi. Kadın müşteri tartışmanın ardından iş yerinden ayrıldı. Bir süre sonra yakını olduğu öğrenilen yaklaşık 6 kişilik grup kırtasiyeye geldi. Önce hakaretler, sonra tekmeler ve yumruklar başladı. Kırtasiye sahibi kasa bölümünde saldırının ortasında kaldı. Bir kişi masanın üzerine çıktı. Ardından yere düşen adamın üzerine tekmeler savruldu. Saldırı sırasında iş yerindeki bazı eşyalar da zarar gördü. Çevredekilerin ihbarıyla polis ekipleri olay yerine geldi. İş yeri sahibi kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu. Önce unla beyaza boyandı, ardından su dolu varile sokuldu. Damat şakası herkesi kahkahaya boğdu. İznik'te evlenen Mustafa Akın'ın düğünde başına gelmeyen kalmadı. Arkadaşları gelin almaya gittiklerinde onu hiç rahat bırakmadı. Önce yangın tüpüyle damadı baştan aşağı unla beyaza boyadılar. Çilesi bitmeyen damat ardından su dolu bir varile sokularak sırılsıklam edildi. Davetliler kahkahaya boğulurken çevredeki vatandaşlar bu sıra dışı geleneği hayretle izledi. Damat şakaların ardından üstünü değiştirip düğününe devam etti. Genç çiften geriye ise bu tebessüm ettiren renkli görüntüler kaldı. Çamaşır makinesini çalmaya çalıştılar. Taşlı, demir sopalı kavgaya tutuştular. Olay Avcılar'da yaşandı. 3 şahıs plakasız kamyonetle geldi. Kaldırımda bulunan çamaşır makinesini araca yükleyip götürmek istediler. Esnaf hırsızlığı fark edince sokak karıştı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. 3 şahıs taş ve demir sopalarla saldırdı. Esnaf kavgada yaralandı. Çamaşır makinesi hırsızları kamyonetle kaçtı. Seyir halindeki bir sürücü kabusu yaşadı. Yer Çin'in Şuifu kenti. Dağ yoluna yamaçtan kopan dev kayalar düştü. Hareket halindeki otomobil düşen devasa kaya parçalarının hedefi oldu. Otomobilin hemen arkasında ilerleyen bir motosikletli ise ölümden döndü. Kayaların altında kalmaktan saniye farkıyla kurtuldu. Şans eseri kimse yaralanmadı. Yetkililer dağ yollarını kullanan sürücülere heyelan riskini hatırlattı. Henüz 4 yaşındaydı. Skuter'ıyla yolun karşısına geçmek istedi. Ancak dikkatsiz sürücü az kalsın hayatına mal olacaktı. Olayın adresi Burdur'un Gölhisar ilçesi. 4 yaşındaki bir çocuk skuter'ıyla sokakta geziyordu. Yolun karşısına geçmek istedi. O esnada bir çekici de seyir halindeydi. Minik çocuğu fark edemedi, çarptı. Durumu görenler hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan ekipler minik çocuğa ilk müdahalesini yaptı. Neyse ki hayati tehlikesi yoktu. Güvenlik kamerasına da yansıyan kaza hakkında inceleme başlatıldı. Piste çıktılar, 4 nala koştular. Hedef belliydi, şampiyonluk. Bursa'da Rahvan atları bu kez Akçalar'da buluştu. Türkiye'nin 9 şehrinden gelen 135 sporcu ve atı dereceye girmek için kıyasıya yarıştı. Geleneksel ata sporunun yaşatılması için düzenlenen yarışlarda farklı kategorilerde şampiyonlar belirlendi. Baş kategorisinde Recep Şimşir, baş altında Metin Kavak, büyük ortada Mustafa Şenol birinci oldu. Küçük ortada Muharrem Alan, destede Osman Sert Aslan, dörtlü tayda Cengiz Irak ipi göğüsledi. Yarış bitti, kazananlar ödüllerini aldı ama geriye sadece kupalar değil, yüzyıllardır yaşatılan bir ata sporunun coşkusu kaldı.
8: Rüzgar etkisini artırdı, dalgalarla boğuşuldu. Denizde mahsur kalanlar ekiplerin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. Valiliğin uyarılarına rağmen Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde Değirmen Ağzı plajında denize girenler boyu 5 metreyi aşan dalgaların arasında zor anlar yaşadı. Kayalıklarda kurtarılmayı bekleyenlerin yardımına ekipler koştu. Onlar kurtarılırken bir ihbar daha alındı. Bartın'dan bölgeye gelen sahil güvenlik botu da boğulma tehlikesi geçiren bir kişiyi bota alarak kıyıya çıkardı. Supla kürek çekerek denize açılan iki kişi de kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başardı. Tırın gizli bölmesine saklandı. Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. kere başılığını yurt dışında firari durumda bulunan şahsın yaptığı suç örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri başarılı bir operasyona imza attı. Örgütün 2024 yılında 3 farklı suça karışan üyesi Edirne'de Hamza Beyli Gümrük Kapısı'ndan bir tırla yurt dışına çıkış yapmak istediği sırada yakalandı. Şüpheli İstanbul'da sorguya alındı.
6: Çin'de Tayfun Dolphin alarmı. Zhejiang eyaletinde etkili olan şiddetli rüzgar bir kamyonu adeta oyuncak gibi devirdi. Bir iş yerinin güvenlik kameraları olay anını saniye saniye kaydetti. Görüntüler fırtınanın şiddetini gözler önüne serdi. Tayfun daha önce Japonya'nın Okinawa eyaletini de vurmuş, 6 kişi yaralanmış ve 50 binden fazla binada elektrik kesilmişti. Colombo'da gökyüzü adeta renk cümbüşüne dönüştü. Gale Face Green'de düzenlenen festivalde farklı şekil ve boyutlardaki yüzlerce uçurtma havalandı. Aileler, turistler ve uçurtma tutkunları etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Festivalde bir ilk de yaşandı. Işıklı uçurtmalar gece saatlerinde Colombo semalarında süzüldü. Etkinliğe 30 ülkeden yaklaşık 80 uluslararası uçurtma uçurucusu ve 1500'den fazla yerel katılımcı katıldı. Festivalin Sri Lanka'nın turizmine katkı sağlaması hedefleniyor. Medellin sokaklarında çiçek şöleni. 530'dan fazla çiftçi Sileteros geçit töreni için ağırlığı 80 kilograma kadar çıkan dev aranjmanlarını sırtladı. Kentin meydanında yoğun ilgi altında geçit törenine katıldı. Cadde ve sokaklar rengarenk çiçeklerin yaydığı kokuyla şenlendi. Yüzyıllardır süren Sileta geleneği Ant dağlarında yük taşımak için kullanılan ahşap çerçevelere dayanıyor. Bugünse bu gelenek Medellin'in en renkli festivallerinden birinin simgesi. Festivalin bu yıl turizmden 60 milyon dolardan fazla gelir sağlaması bekleniyor.

0: şu an tarihi meydanımız bir ilke şahitlik yapıyor.
1: El ele tutuştular, halay çekerek bir ilke imza attılar. Sivas tarihi kent meydanında festival coşkusu yaşandı. Binlerce kişinin katıldığı etkinlikte tam 1058 kadın kol kola girerek dev bir halay halkası oluşturdu. Dünyanın en büyük halay halkasını hedefleyen Sivaslı kadınlar dakikalarca dans etti. Meydandaki vatandaşlar coşkuya alkışlarla ortak olurken organizasyon büyük beğeni topladı.

0: Yeni saatteyiz. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Ben Mehmet Aydın. Değerli izleyenler, terörsüz Türkiye sürecinde gözler bugün mecliste. Adalet Komisyonu'nda 17,5 saatlik mesainin ardından kabul edilen süreç yasa teklifi bugün genel kurul gündeminde. Meclisteki son gelişmeleri ve teklifin detaylarını takip eden muhabirimiz Şerif Ali Duman'a gidelim ve son bilgileri de Şerif Ali bize aktarsın.
1: Evet, şu saat itibariyle tarihi oturumda 5. saat geride kaldı. Saatler 11'i gösterdiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zeminini oluşturacak çerçeve yasayı görüşmek üzere toplanmıştı ve şu an itibariyle 5. saat geride kaldı. Şunu da aktaralım, şu saate kadar herhangi bir tansiyonun yükseldiği, gerilimin arttığı, sinirlerin gerildiği bir an olmadı. Şu an gayet sakin bir şekilde genel kurul görüşmeleri, çalışmalarını sürdürüyor. Demiştik 11'de başladı. 11'de milletvekillerin bazıları yerinden söz aldı. Grup başkanları, grup başkan vekilleri konuştu ve ardından siyasi partilerin genel başkanları konuştu. Onlar da yasaya ilişkin nasıl bir tutum aldıklarını ilan etti. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan çerçeve yasaya destek vereceklerini açıkladı. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu en baştan beri tutundukları tutumun değişmediğini yineledi ve biz hayır diyeceğiz ifadelerini kullandı. CHP adına konuşan Kars Milletvekili İnan Akgün ise CHP grubu olarak evet oyu vereceklerini açıkladı. Ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız kürsüye geldi. O da bin yıllık kardeşliğimizi kasteden yapı PKK tasfiye edilmiştir ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye barış ve huzur demektir, kardeşlik demektir. Terörsüz Türkiye sürecinin sonuna kadar arkasındayız dedi. Bazı arkadaşlar teklifin bunun bir af olduğunu iddia edecek kadar gerçekten uzağa düşmektedir ifadelerini kullanarak eleştirilere de bir nevi yanıt verdi. Teklifin çoğunlukla kabul edileceğini beklediğini de söyledi. Fethi Yıldız ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakıran kürsüdeydi. O da bu sürecin tek kazananı var, o da Türkiye dedi. Alver süreci değildir, ülkenin bütünlüğü, değerleri asla müzakere konusu değildir ifadelerini kullandı. Vatan ortaktır, gelecek ortaktır diye belirtti. Bu süreç Türkiye'nin bölünmesi değil bütünleşmesine fırsat sunacaktır diye de konuştu Tuncer Bakıran. Ardından Özgür Özel kürsüdeydi. Onlar da bugün saat 10'da kapalı grup toplantısı gerçekleştirmişti. O toplantıdan alınan karar ise bir bağlayıcı karar olmadı. Vekillerin istediği yönde oy kullanabileceğine yönelikti. O da süreci destekleyeceğiz, katkı sunacağız, başta ortaya koyduğumuz tutumdan sapmadık dedi Özgür Özel ve teklife evet oyu vereceklerini açıkladı. Grup bundan sonraki süreçte ise artık AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler kürsüye geldi. Kısa süreli CHP grubuyla bir sataşmaları, kısa süreli bir saman alevi gibi atışma süreci yaşandı ama yükselmedi. Kürsüde konuşmasını gerçekleştirdi. Ardından grup başkanları ve genel başkanların konuşmasının tamamlanmasıyla beraber ise milletvekilleri tek tek söz aldı. İlk söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül'dü. O da konuşmasında dayanışmamızı amasız fakatsız bin yıllık kardeşliğimizi daha da güçlendirerek biz yolumuza devam edeceğiz dedi. Bizler demokrasimize daha fazla güçlendireceğiz ifadelerini kullandı. Biz bu ortaya koyduğumuz iradeyle milletimizin kazanacağı yola çıkacağız dedi Abdülhamit Gül. Teklifin tümü üzerinde görüşmeler faslında gerçekleşti bu konuşmalar. Ardından ise artık maddelerin tek tek ele alınması, siyasi partilerin önergelerinin değerlendirilmesi, ardından tek tek maddelerin oylanması ve nihayetinde ise tüm 12 maddelik çerçeve yasa teklifinin oylanması ve artık gece saatlerinden itibaren de yasalaşıp resmi gazetede yayımlanması bekleniyor. Terörsüz Türkiye sürecinde 2 yıla dayanan bir süreye yaklaşıyoruz artık. Önemli bir aşama, önemli bir eşiğin içinde de bulunuyoruz. Sürecin artık hukuki ve yasal bir zemini oluşacak. Buna yönelik ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bugün sabah saat 11'de tarihi bir oturum başladı ve o oturumda 5. saat geride kaldı. Çerçeve yasanın yasalaşması için milletvekillerinin mesaisi sürüyor. Biz de o tarihi toplantıyı takip ediyoruz. Gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
0: Şerif Ali, sana çok teşekkür edelim. Sıcak gelişmeler var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avusturya Şansölyesi Christian Stocker'ı resmi törenle karşılıyor. Kameralarımızı hemen o tarafa çevirelim ve TGRT Haber muhabiri Aleyna Doğan da bize o anları anlatsın, Ankara'da gerçekleşen o karşılamayı.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Christian Stocker'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. Ankara'da gerçekleşecek görüşmede önemli başlıklar ele alınacak. Önceki iki ülkenin milli marşları okunacak ve selamlamaların ardından görüşmenin başlamasını bekliyoruz. Bugün gündemde özellikle de Türkiye ve Avusturya ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelerde masada olacak iki liderin görüşmesinde ekonomiden enerjiye, savunma sanayinden ulaştırmaya, göçten güvenliğe kadar çok sayıda başlık ele alınacak. Görüşmenin ilk ve en kapsamlı başlıklarından biri Türkiye ile Avusturya arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin daha da güçlendirilmesi olacak. İki ülke arasındaki siyasi diyaloğun yanı sıra ekonomik ve ticari ilişkilerde yine atılacak adımlar da yine bu görüşmede masada olan başlıklar arasında olacak. Son olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Nisan ayında Viyana'ya gerçekleştirdiği ziyareti Avusturya Başbakanı Stoker tarafından kabul edilmişti. Bu temaslarda ikili ilişkilerin her alanda geliştirilmesi konusunda karşılıklı irade ortaya konulmuştu. İşte bugün yapılacak, Ankara'da yapılacak görüşmede ise liderler düzeyindeki temasın bu diyaloğun daha da ileri taşınması açısından önemli bir adım olması bekleniyor. Özellikle iki ülke arasındaki siyasi temasların artırılması ve karşılıklı ziyaretlerin sürdürülmesi gündemde olacak. Görüşmenin bir diğer önemli gündem maddesi ise Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler olacak. Özellikle Gazze'deki insani durum, bölgedeki çatışmalar ve İsrail'in bölgedeki politikaları masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgedeki krizlerin daha fazla derinleşmemesi için diplomasinin önemine bir kez daha dikkat çekilecek. Gazze'deki insani krizin giderilmesi, bölgeye insani yardımların ulaştırılması ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması için atılabilecek adımlar da değerlendirilecek işte bu kritik görüşmede. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası topluma bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi ve sivillerin korunması çağrısını bir kez daha yinelemesi bekleniyor. Özellikle de İsrail'e de bir mesaj paylaşılacak. Uluslararası topluma çağrı yapılacak. İsrail'in yayılmacı politikasına karşı Avusturya Başbakanı Stoker'ın işte bu gündemdeki başlıklar masada olacak. Şu dakikalarda işte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ve Avusturya Başbakanı Christian Stoker birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önce resmi geçiş töreni gerçekleştiriliyor şu dakikalarda. Ve iki ülkenin milli marşları okunacak ve selamlamaların ardından görüşmeler başlayacak. Bugün yapılacak görüşmelerde ekonomide liderlerin masasındaki önemli başlıklardan biri olacak. Avusturya, Türkiye ile ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesine önem veriyor. Bu kapsamda enerji, ulaştırma, teknoloji, sanayi ve savunma sanayi gibi alanlarda yeni işbirliği fırsatlarının değerlendirilmesi bekleniyor. Özellikle karşılıklı yatırımların artırılması, özel sektörün önünü açılması konusunda da önemli bir işbirlikleri olacak. İki ülke iş dünyaları arasındaki temasların artırılması gündemde olacak. Ve şu dakikalarda İstiklal Marşı'na dinleyelim.

0: Evet, İstiklal Marşı'nın ardından, milli marşlarımızın okunmasının ardından selamlamalar gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Avusturya Başbakanı Stoker selamlama gerçekleştirecek. Ardındansa görüşmeler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayacak. Türkiye'nin enerjide bölgesel bir merkez olma hedefi ve Avrupa'nın enerji arz güvenliği ihtiyacı çerçevesinde yeni ortaklıkların gündeme gelmesi bekleniyor bugün yapılacak görüşmelerde. Ulaştırma ve lojistik alanlarında da iki ülke arasındaki ticareti kolaylaştıracak adımlar ele alınacak. Tabii bir yandan savunma sanayide görüşmenin dikkat çeken başlıklarından biri olacak. Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayinde elde ettiği kabiliyetler ve Avrupa'daki savunma işbirliği arayışları çerçevesinde yeni işbirliği imkanları da değerlendirilecek bu görüşmede. Öte yandan teknoloji, Ar-Ge ve yüksek katma değerli üretim alanlarında ortak projelerde görüşülecek konular arasında olacak. Göç ve güvenlik başlığına da ayrı bir parantez açılacak bugün yapılacak görüşmelerde. Türkiye ve Avrupa'ya yönelik düzensiz göçün yönetilmesinde Türkiye bölgesel güvenlikte kritik ülkelerden biri. İşte bu görüşmede düzensiz göçle mücadele, sınır güvenliği ve insan kaçakçılığıyla mücadele konuları da ele alınması beklenen başlıklar arasında olacak.
1: Merhaba. Asker.
0: Merhaba asker diyerek askeri komiteyi selamladı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan beraberliğinde yürüyüşünü gerçekleştiriyor. Yapılacak görüşmelerde Türkiye ve Avrupa arasında göç yönetimi konusundaki işbirliği güçlendirecek. Bölgesel güvenliğin sağlanması ve düzensiz göçün önlenmesi için de atılacak adımlar masada olacak. Avusturya'nın Avrupa'nın güvenliği ve göç politikalarındaki konumu nedeniyle de görüşmede önemli olacak. Şu dakikalarda da Avusturya Başbakanı Stoker, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, la görüşmelerini şu an gerçekleştiriyor. Hemen dakikalar sonrasında da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde işte bu kritik gündem başlıklarıyla iki liderin görüşmeleri başlıyor olacak.
2: TGRT FM Haber.
3: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Yozgat, Muş, Van çevreleriyle, Balıkesir'in kuzey, Muğla'nın iç, Osmaniye'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 23-30, Ankara 17-32, İzmir 25-37, Bursa 19-31, Konya 19-30, Afyon 17-32, Denizli 23-37, Antalya 27-38, Adana 26-38, Zonguldak 23-26, Samsun 23-28, Trabzon 20-27, Kayseri 16-31, Erzurum 13-25, Gaziantep 24-35, Diyarbakır 25-38 ve Şanlıurfa 26-38 derece.

0: Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Çocuklar bayılıyor, gül sandık ezmesi.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.

0: Dünya dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 16'yı 14 dakika geçiyor. Bugün 10 Ağustos 2026 Pazartesi efendim. Dünya dönerken programıyla sizlerle birlikteyiz. Ben Ataoğlu Harvas. Burası TGRT FM Merkez Stüdyoları. İstanbul'dan sizlere merhaba diyoruz. Ahmet Hilmi Kaya var. Ana kumanda masamızda sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Sevgili dinleyiciler, günün en sıcak vakası, olayı, haberi Türkiye Terörsüz Türkiye Yasası mecliste. Şu anda tabii üzerinde görüşüldü zaten, grup başkan vekilleri de milletvekilleri de konuştu. Oylayacaklar efendim. Çok büyük bir oy bekleniyor burada, yani kahir ekseriyet bu yasaya evet diyecek. Dolayısıyla emperyalistlerin Türkiye'yi bölme planı da çöpe atılmış olacak sevgili dinleyiciler. Öbür tarafta tabii Avusturya şansölyesi Türkiye'de Sayın Erdoğan karşıladı. Şu anda külliyede baş başa ya da heyetler arası bir görüşme yapacaklar. Öbür tarafta Galatasaray amigosu biliyorsunuz Şirin'in evinde bir servet çıktı desek yanılmayız, yani hep öyle. 8,5 saat arama yapılmış ya. Çok ilginç değil mi sevgili dinleyiciler? Bütün bunları konuşacağız. Ülkenin gündemi bu. En önemli gündemlerden bir tanesi de daha önce Türkiye Gazetesi yazdı biliyorsunuz. Türkiye Gazetesi muhabiri manşetten verilmişti haberler. İsrail Kıbrıs'ı ilhak ediyor ya da toprak alıyor. Orada inşaatlar yapıyor. Orada kumarhaneler yapıyor. Eğlence altında, eğlence adımı altında öyle bir yürüttü. Sonra Kıbrıs Türk Cumhuriyeti erken uyandı. Toprak satmaktan, ev satmaktan, villa yalı satmaktan ya da kumarhane yapılmasından geri adım attı ve hayır dedi. Kusura bakmayın, bizim satılacak toprağımız yok. Ama Rumları İsrail işgali ürkütmüş, korkutmuş. Şöyle ki sonunda işgal edildiklerini anlamışlar. Avrupa Parlamentosu'nun Rum vekili İsrail'in Güney Kıbrıs'ta gizlice konut ve arazi toplayıp köyleri satın aldığını haykırmış. Bizi İsrail işgalinden kurtarın. Biliyorsunuz Filistin'i de bu şekilde işgal etmişlerdi. Gerçi Filistinler topraklarını satmadılar. Ama bir şekilde 3-5 terör örgütü oraya girdi. Sonrasında biliyorsunuz 46'tan sonra da sürekli işgal ve sürekli oradaki topraklara ne yaptılar? Amiyane tabirle kondular. Şu anda telefon hattımızda dinleyicilerimiz var. Ama ben telefonlarımızı hatırlatayım gene de. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Çok affedersiniz, program sapığımız arıyorlar. Arıyorlar telefonu kapatıyorlar. Telefon sapığı nasıl olur efendim? Gece bir vaktinde sizi rahatsız edebilir. Şimdi tam bu programda da program sapığımız arıyorlar, bizi rahatsız ediyorlar. Daha doğrusu arayanlar bu defa telefonlara düşmüyor. Aramaya devam edin, telefonlarımız müsait. 0212 454 56 46 ve dinleyicimiz geliyor. Buyurunuz efendim.
2: Selamünaleyküm.
1: Alo.
2: İyide buradan Yusuf.
1: Yusuf Bey hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk İyide. Şimdi benim gündemimde bu Turan Çömez var.
1: Turan Çömez Bey.
2: Turan Çömez Bey. Neyse. Ben
1: cezaevlerinde isyan çıktı diyor.
2: İsyan çıkartmak için. PKK'ya anladın mı? Af veriliyor. Sincan cezaevinde herhalde yanılmıyorsam şimdi şu anda anladın mı? İsyan var. Öbür cezaevleri ne durumda, ne duruyorlar diye böyle bir kışkırtma yapmış. Ne kadar ne istiyorsun sen bu memleketimizden?
1: FETÖ'cüler de salıverilsin mi demek istiyorlar acaba, anlayamadım.
2: Hayır, tabii canım.
1: Öyle mi?
2: O zaten tescilli bir FETÖ'cü.
1: Yok öyle demeyelim efendim şimdi.
2: Ya niye?
1: Yani tescilli olsa orada herhalde vekillik yapmaz ha?
2: Ya işte bir şeyler uydurdular, getirdiler onu buraya. İngiltere'de 5 sene kaçmadı mı?
1: Dokunulmazlık var diyorsun.
2: şimdi olmazlar girdi. O ahını peyen anladın himayesini de 5 sene mi 4-5 sene İngiltere'de barınmadı mı?
1: Evet.
2: Yani ne istiyorlar bu
1: türlü? Reisi cumhurumuzun da eski şeyidir bu biliyorsunuz. Doktorlarındandır o da.
2: Doktoru tabii ya onda söyleyeceğim ben. Hmm. Ya başbakanlığı döneminde reisi cumhurumuzun anladığını doktoruydu bu adam. Belki de yavaş yavaş zehirleyeceğiydi. Belki de o durumlar çıkmasaydı.
1: Öyle mi?
2: O da, tabii o da var tabii. Bunların yapamayacağı bir şey yok yani.
1: Anladım.
2: Bu adamların...
1: Allah şerlerinden muhafaza etsin efendim.
2: Ya şu Bursun Yazıcıoğlu size ne söyledi de anladın bu adamı orada düşürdünüz. Gittiniz orada anladınız cihazları bir binbaşı mı yaptı? Herhalde generalde bir başçavuş var işte. Nefes paşası dedikleri. O sokuyor orada cihazı.
1: Hmm.
2: Orada Ayhan Bey hem gösteriyor orada.
1: Ondan şimdi sonra... bugün merhum Muhsin Yazıcıoğlu eşi ve oğlu Sayın Adalet Bakanı'nı ziyaret ettiler. Kabul edildi bakan tarafından. Bir müddet sohbet ettiler efendim.
2: Ben takip ettim onu ben anladın.
1: Ya. Ha Muhsin takip Yazıcıoğlu. Ettin değil mi?
2: Tabii canım etmez olur mu? Ben yatağımda anladım ne yapacağım.
1: Başka Muhsin Yazıcıoğlu'nu da katlettiler değil mi?
2: Aynen öyle.
1: Yatacakları o... yerleri yok bunların.
2: O Memfes Paşası onların bütün başıymış.
1: Ya. Ya paşa maşa değil herhalde değil mi? Assubay galiba.
2: Assubay tabii ama.
1: Assubay.
2: Geçen gün de söyledim. Şeyde bir
1: İmam değil mi o? Neydi? Hava imamı. Hava değildi. Havacıların karacı, imamı.
2: Karacı o.
1: Yalnız karacı mıydı? Adam, havacı mıydı? Tabii,
2: karacı o. Yalnız
1: Allah Allah. Bu İzmir'de bir birlikte orada şeymiş görevliymiş. Assubay olarak vazife yaparken... ekibiyle beraber doğru söylüyorsunuz efendim.
2: Ya şimdi saati anladım bak İstanbul'da bir şey vardı. Ramazan Akurek miydi öyle bir şey şey vardı. Müfettiş polis müdürü vardı. Bir tanesi demiş ki ya bu adam nasıl yargılayacaksa benim gönderdiğim adamız yargılamayacak bir tane savcı göremiyorum ben demiş ya o zamanlar.
1: Ne yani. Diyorsun da, ya?
2: Ya
1: nasıl hava basmış değil mi?
2: Adamlar o kadar anlandı.
1: Kendilerini devletten büyük zannetmişler.
2: Büyük zannetmişler işte.
1: Devletin savcısından, işte. Bakanından, hükümetinden, devletinden büyük sanmışlar abi.
2: Ya şey
1: ama bu özgüven bir yere dayanmalı efendim. Kime güveniyorlarmış bunlar?
2: Hırsın mıdır, ahbap mıdır onu kurmazlar mı bunlar?
1: Hmm.
2: O da onların parmağı oradan da var. 35 kişiye yakın adam tutuklandı orada. Daha tutuklanacağı giri de onların.
1: Anladım. Evet.
2: O Memfes Paşası ondan sonra o Ramazan Akurek herhalde içerdiler şimdi. Evet. İşte birkaç tanesi geçen gün bir tanesi çıktı. Ne o şeyde spikeriydi herhalde televizyonda. Ne diyor şeyimiz diyor partimiz diyor anladın ana muhalefet partisi oldu evelallah diyor.
1: Eski spiker eski programcı evet editör. FETÖ'cüden bahsediyorsun.
2: FETÖ'cüden
1: canlı. Yurt dışında o kaçtı gitti evet.
2: Neydi ismi ya?
1: Hiç önemli değil ismi efendim. Al birini vur ötekisine. Çakır gözlü.
2: Bilmem gözünü yüzünü.
1: Aa lütfen bunları ya, beynine ya, kaydet. Ya, önüne çıktığı zaman tanıyasın canım.
2: Bir de Müberra Hanım'a benim bir şeyim var.
1: Müberra Hanım katılacaklar Allah'ın izniyle.
2: İnşallah katılır. Karpuz ismini nereden alıyor bir izah etsin.
1: Harput mu karpuz mu abi?
2: Karpuz. İsmini nereden alıyor bir izah et.
1: Buyur sana bir bilmece. Peki efendim. Çok teşekkür ederiz Yusuf. İyi günler diliyorum efendim. Evet pazartesi günü sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Terörsüz Türkiye yasası mecliste emperyalistlerin Türkiye'yi bölme planı çöpe atılacak. Evelallah. Buyurunuz efendim.
0: Atallah Bey'in haftalar olsun efendim. Gurbetçi Mehmet.
1: İyi haftalar diliyoruz Mehmet Bey. Hoş geldiniz efendim.
0: Hoş gördük Atalar, sağ olun.
1: Buyursunlar
0: Atalar
1: efendim.
0: Atalar Bey benim bugün gündemimde bugün bizim burada Atalar Bey bir olay oldu da.
1: Berlin'de mi efendim?
0: Size. Evet Atalar Bey. Hı. Şimdi pitbull cinsi köpek sahibine saldırdı.
1: Buyur.
0: Yani öyle bir ya. Haber ki Atalar Bey. Şimdi nasıl oluyor bu olay? Adam şimdi biliyorsunuz burada 3 kere gitmeleri lazım. Sabah, öğlen, akşam gidiyorlar burada 3 kere. İniyor aşağıya ondan sonra köpek birdenbire... kudur veriyor Atalap Bey. Kolundan sonra bileğini ısırıyor. Bileğinden sonra bacağına girişiyor işte. Yani kolunu çekince bileğini tutuyor.
1: Hmm, çok tehlikeli bölgelerde çalışmış. Bu şeymiş acaba, yani evde mi besleniyor? Günde 3 defa nereye gidiyor evde, efendim? Bunu beslemeye mi gidiyor?
0: Atalop Bey, zaten çok insanlar bahçeli evi olsa, zaten benim öyle bir bahçeli bir bahçemiz var ama bütün kiracılar kullanıyor. Ya zaten evin içine zaten girilmez ya. Şimdi ya kimse yanlış anlamasın. Ev kokar Atalop Bey. Zaten pitbull cinsi de köpek. Ne ağzında o şey var, hani var ya, o maske diyorlar ya, neyse o, evet, şey, o takma şeyi de yok. Dışarı çıkınca da öyle olmuş. Yani biz düşündük mesela, karşı tarafa saldırsa kendi sahibine saldırıyor. Tabii adam şimdi operasyon ameliyat oluyor. Hastaneye gidip dikiş atıyorlar baya. Köpeği de işte barınağa götürüyorlar.
1: Götürdüler zaten. Yani barınağa vermek lazım tabii.
0: Çığlıkları zaten duymuştu Atalı Bey. Orada kim varsa hepsi sağdan soldan hepsi gelmişler. Yardıma koşmuşlar ama ya Atalı Bey küçükken, şimdi onların bir yukarıda ve altta iki tane dişleri vardır. Toplam dört tane. Onlar küçükken alacaksınız ısırsa bile ya tutamaz yani. O ön dişlerini almıyorlar işte. Biz de ondan korkuyoruz işte. Atalap Bey, sokağa çıkma şeyimiz yok ya. İşte gezemiyor bir taraflarda.
1: Doğru.
0: Yani bunu da adet ettiler. Yani insan taka o maskeyi. Mesela metrolara bindiğimiz zaman, burada köpek var, bir dikkatlice geçelim böyle diyoruz. Tabii onlarda da bilet var zaten de. Bavulları.
1: Berlin'de köpek dehşeti diyebiliyoruz değil mi efendim?
0: Tabii. Zaten Atalap Bey, biz de çocuklar aynısını düşündü. Dedik böyle böyle ya. İnsan kuş alsa, kedi alsa, köpek zaten olmaz. Benim zaten bahçede evim olsa böyle. Çoğunun mesela var besler ama alırız bir çoban köpeği mesela, küçükten büyütürsün. O güzel bir şey olur ama yok işte, evin içinde olmuyor bunlar.
1: Olmaz olmaz tabii.
0: Zaten balkonunuzda olsa olmasa da zaten bizim çocuklar Atalap Bey orada zaten. Onlar zaten öbürümüz hafta gelecekler zaten. Onlar 30 Ağustos Atalap Bey pazar günü Zafer Bayramı'nı geçit töreni. Geçen sene bizim burada mektepler tatiller 24'ündeydi. Bu sene 9 Temmuz'da başladı işte öbür ay.
1: Evet.
0: Yani onu seyretmek istiyorlar ama erken gelecekler. 24, 6 gün önceden başlayacak Zafer Bayramı'ndan sonra işte. Pazartesi Temmuz 24'te.
1: Hayırlı olsun efendim. Hasret giderirsiniz.
0: Zatola ve Antalya gitmişler. Piştik, yandık diye. Dedim biraz kuzeye çıkın dedim ben.
1: Karadeniz'e çıkın dedim.
0: Yok Atalı Bey, biraz kuzeye, yani bizim oradan biraz dedim. Villa diyarına doğru gidin dedim ben. Orada pişmişler. 40 derece diyor. Duramıyoruz diyor. Otellere girdik diyor.
1: Evet, doğru. Yayla dedim, kesimi var. Antalya'nın bir de yaylaları var canım yukarıda tabii.
0: Bir de Atalı Bey, bizim orada şimdi gittiğiniz zaman balık lokantası var. Güneyden yukarı çıktığınız zaman Bucak tarafında sağda balıkçı var. Güneyden kuzeye inersiniz. O zaman ben geldiğimde çorba, mercimek çorbası içmiş Atalı Bey. Söylemesi sahip 30 lira mı 40 TL demişti. Belki şimdi 100 lira olmuştur belki. Dedim, tabii, oradan geçmiş onda. Dedim zaten oraya 70 kilometre kadar sıcaklıklar başlıyor diyor. Turistler var diyor. Yani hiç gelmek de istemiyor Atalı Bey ya. Oraya vardıkları zaman seviniyorlar da, buraya geldiğinde hüzün beyanlar.
1: Ya Türkiye gibisi var mı be? Türkiye gibisi var mı? Abi tabii yani Berlin nere, Antalya nere? Kıyas kabul edilemez efendim. Memleketimiz cennet cennet efendim. Çok teşekkür ederiz. Sevgiyle Berlin'e, gurbetçilerimize selamlar. Evet. Evet sevgili dinleyiciler, pazartesi Dünya Dönerken başladı ve biz başladık. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46. Çok sıcak bir gündem var. Erhan Bey'i de bugün bekliyoruz. Bu 8,5 saatlik, evet, Galatasaray Amigos'un evindeki arama çok önemli. Çıkan bir de bir servet var tabii sevgili dinleyiciler. Ayrıca yine bir tweet var Adalet Bakanı'na yönelik. Çok enteresan bir şey. Çok ilginç ve çok çirkin bir tweet var. Neler oluyor efendim Galatasaray'da? Ve tabii öbür tarafta Galatasaray'ın efendim transferleri de medyada çok konuşuluyor. Muhtemel transferleri. Bunları da konuşacağız. Efendim bütün bunları konuşacağız ama en önemli gündem bugün sevgili dinleyiciler, terörsüz Türkiye yasası meclisten geçiyor. Çok yoğun bir ilgi var. Parti genel başkanları orada, sayın milletvekilleri orada, grup başkan vekilleri eteklerindeki bütün taşları döktüler efendim. Doğru yanlış Ama netice itibariyle daha önce hem mecliste görüşmüşlerdi, komisyonda görüştüler, komisyonda beraberdiler. Çok anlaşılır maddeler bir araya getirildi. Bütün grup başkan vekillerine, merak edenlere bilgi verildi. Fakat buna rağmen efendim bazıları tatmin olmamıştı. Abdullah Bey de AK Parti sözcüsü, daha doğrusu grup başkan vekili, ikinci bir baskıyla madde madde üzerinde anlatımlar yaptı. Mecliste hepimiz dinledik biliyorsunuz. Buyurunuz efendim.
0: Alo.
1: Buyurun efendim.
0: Hayırlı yayınlar Abdullah Bey.
1: Size de efendim, kiminle görüşüyoruz?
0: İzmir'den Faruk, Aydınlı Faruk.
1: Aydınlı Faruk.
0: Aydınlı Faruk. İzmir'den arıyorum.
1: İzmir'de yaşıyorsunuz, evet. Faruk Bey buyurunuz, gündeminizde ne var efendim?
0: Şu şeyle Adalet Bakanı'nı duyuyorum, çok seviniyorum adam ya. Vallahi kirli dosyalar hep...
1: Değil mi? Nethameli dosyaları açıyor efendim.
0: Ya benim de başımdan bir şey geçti de.
1: Ne zaman?
0: Ya 223 senesinde birisi kapımın önünde, ben arabaya biniyordum. Tanımam görmedim. Sokak derdisi. Bana gözlüğümle bir kafa attı. İki gözümde kör etti. Bir gözüm yüzü 10 görüyor.
1: Sana saldırdı mı? Ne attı gözüne? Bir şey mi yaptı?
0: Ya arabaya biniyordum. Binerken kafayı sıkıştırdı kendi arabam kapının önünde.
1: Orada gözlerini kaybettin.
0: Evet, gözlerimi kaybettim.
1: Geçmiş şimdi, olsun.
0: Ya 3,5 senedir mahkemeyle uğraşıyorum. Bir sene atıyorum bilmem ne. Bu hakim Fetörcüm de ne şeydir. Şimdi de...
1: Delilleri topluyorlardır efendim. Yapan kişi belli mi? Belli oldu mu?
0: Ya belli şahidim de. Daha şey etmedi. Deli raporu olmuş. Manisa'da yapmak istiyormuş.
1: Deli raporu numarası yapıyor. Onu tespit ederler. Ya, o rapor yapmaz.
0: Abicim bunu ne anlatıyorsun? Adalet. Böyle adalet dolu. Ya Türkiye biliyorsun çok hadiseler oluyor. Herkes adalet kendisi düzenlemeye çalışıyor.
1: Kimsenin yaptığı kimsenin yanında kalmayacak efendim. Adalet Bakanımız öyle diyor evelallah.
0: Ya şimdiki Adalet Bakanı eski kirli dosyaları bile indiriyor Abdullah Bey ya.
1: Evet.
0: Ben abi 82-83 senesinde emekli oldum. 84 senesinde bir holding girdim. 2006 senesinde çalıştım. 4 çocuk okuttum. 3 öğretmen. Bir daha en ufak kızım da 3 üniversite bitirdi. Adalet Partisi'nden İzmir'den 9. sıraya koydu. 9. sıra milletvekiliydi.
1: Kazandı mı efendim?
0: Kazanmaz. 9. sıraya koydular.
1: Adalet Partisi'nde. O zaman abi, Adalet Partisi vardı.
0: Bunlar neyi anlatıyor? Güzelim, ben kimsenin tavuğunu kişlemedim. Hayat sahip. Daha önce bahsetmiştim. Bilal Çöpörlü yaptım. Eski.
1: Tabii sen meşhurlardansın abi.
0: Köy hizmetlerim. 20 sene yakın Bilal Çöpörlü yapmışım. Hatta bahsettim size Adnan Menderes'den falan.
1: Tabii.
0: Ya ben dürüst bir adam.
1: Ege efendim.
0: Ortadoğu bitirdi. Hacettepe bitirdi. Kuvvet Üniversitesi'nde bitirdi. 15 sene İngilizce öğretmeni. En son Koç Üniversitesi'nden emekli oldu. Bir daha adaylığını koymadı. 9. sıraya koydular. Onun için...
1: Nasip değilmiş. Peki efendim. Anladım. Sen yabana atılacak bir baba değilsin.
0: Teşekkür edeceğim bilmiyorum ya.
1: Anladım. Sen yabana atılacak bir baba değilsin. Çocuklarını da okudun. Hatta politikada milletvekili adayı oldular. Anladım efendim. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Amca çok dertli. Yani mikrofonu bıraksak yarım saat içini dökecek. Haklı da bence. Buyurunuz efendim.
2: Kayseri'den Bekir Atalı.
1: Bekir Bey hoş geldiniz. İyi günler diliyorum efendim.
2: İyi günler. Atalı Bey gündem yoğun. Kısa kısa değinelim.
1: Hemen lütfen sizi bekliyoruz efendim.
2: Şimdi birincisi... Sayın Abdullah Güler, grup başkanımız konuştu.
3: Orada şöyle güzel bir şey söyledi. Ya diyor ki, yıllardan beri böyle konuşuyorsunuz, eleştiriyorsunuz ama hiçbir öneri getirmiyorsunuz. Ya lütfen bir de öneri getirin. Hani bizi eleştiriyorsunuz, bizim yaptığımızı beğenmiyorsunuz. Tamam olabilir, beğenmeyebilirsiniz. Yani saygı duyarım ama diyor. Yani yıllardır bakın buradasınız, birikiminiz var, tecrübeniz var diyor. Yani bu kadar tecrübeli insanların bir şey getirme, çözüm getirmesi gerekmiyor mu diyor.
1: Neden yok çünkü, diyor? Bitme, yani, evet. Çünkü bitmesini istemiyorlar.
3: Yani niye diyor
1: Abdullah Gül Bey saf değil, o da biliyor. Evet.
3: Biliyor da hani soruyor hani ne yapacaklar diye. İstemeyiz sürekli eleştiri. Yani insan tamam bir de çözüm getir değil mi? Yani çözüm sürekli eleştir. O öyle muhalefet olmaz ki. Muhalefet biraz da yapıcı muhalefet olması lazım.
1: Evet efendim.
3: Yani bunu değindikten sonra inşallah bu düzelir diyelim.
1: İnşallah efendim. Evet.
3: İkinci gündemimize geçelim.
1: Buyurunuz efendim.
3: Şimdi biliyorsunuz bu cezaevlerindeki karıştırma olayları var.
1: Şimdi evet, cezaevinde kazan kaldırdılar.
3: Yani şöyle bir şey var.
1: Ya öyle şey mi
3: oluyor? Şimdi bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti var olduğu sürece bizim harici ve dahili bedbahtlarımız olacak. Bunu anlıyoruz. Hani beka sorunumuz olacak. Ya dışarıdaki ben harici düşmanlarınızı anlıyorum. Tamam, bunların derdi belli. Ama bu dahili bedbahtlarımızın derdine, ya bu ülke bizim ülkemiz, başka bir ülke yok. İnsan vatanını sevmeyen bir insan olur mu ya? Yani şimdi bunlar tam bir kepçe, hani bir kazana karıştırırlar ya kepçe. Ya bunlar annem fitne derdi de ben kepçe diyorum. Şimdi ya ben karıştır ya, ne oluyor, nereye, yani ülkeye niye zarar veriyorsun?
1: Belki adam mikserdir abi, böyle bir vazifesi
3: ya mikser,
1: var.
3: Evet aynen ya, bunun görevi yani bu kadar olmaz ki, bir insan biraz vatanını sever. Ben bu şeyi FETÖ'cülere şeye benzetiyorum. Atallah Bey. Şimdi biliyorsunuz halk eğitimde kurslar var. Hani çeşitli kurslar, yemek kursu gibi, şahsılık evet. kursu, hani İngilizce kursu gibi, dikiş nakış kursu gibi. Şimdi bunların da bir halk eğitimi var. Burada yalan kursu veriyorlar. Yani o kadar yalanı beceriyorlar. O kadar yalanı nasıl çalışmışlar, nasıl yalan söylüyorlar, nasıl iftira atılır, nasıl yalan söylenir.
1: İkna etme metodolojilerini, evet. Metodolojileri var. Tabii.
3: Evet.
1: Nasıl manipüle edilir, nasıl evet. bir yalana inandırılır. Kurslar var yani, ya o konuda kurs verenler var. Beni aynen, davet etti geçenlerde.
3: Aynen ya. Yani evet. bu kadar bu işleri, tam bu işi yapıyorlar. Yani bu.
1: Tabii.
3: Yok çöplük yapıyor. Bir de son defa bir gündem söyleyeceğim. Bu
1: hemen efendim, dinleyicilerimiz var. Lütfen efendim.
3: Tamam, son. İsrail
1: peki efendim.
3: Var.
1: İsrail evet.
3: Evet. Şimdi bu İsrail amacı böyle. Arzu mevzu gerçekleştirmek. Evet. Tamam, bunu anlıyoruz. Ama bu Kıbrıs'taki Rumlara bunu bilmiyor mu? Hani ben biliyorum da bu Rumlar bilmiyor mu? Hani bu adamlar arzu mevzu gerçekleştirmek. Ya şura bizim, ora bizim, ora bizim. Ha. Yani bunu tehlikeyi bile sırf Türkiye'den korkularından, Yunanistan olsun, Kıbrıs'ın kesimi olsun.
1: Ya Türkiye'den insan komşusundan korkar
3: mı? Aynen. Halbuki bizim devletimiz diyor ki kardeşim, biz işte dünyanın ne kadar güçlü devleti olursa olur, bize saldırmadığını söyle de bizden kimseye kötülüklerine saldırmayız, bak korkmayın dese de adamlar hala bunun peşinde, Türkiye'den korkularından İsrail'e kucak açtılar. İsrail yavaş yavaş işgal ediyor ortalığı. Bunlar yani
1: Abi ondan biz kurtulamayız. Evet. Türkiye evet, Kıbrıs'ın evet. diğer bölümünü de alacak. Açık açık konuşurum. Sen diyemiyorsun.
3: Evet, evet.
1: Bir sabah aynen. hepsini alacak. Romların

0: önemli. Sizi dinliyoruz Mahmut Bey.
1: Biz gerçekten bu memleketin derdiyle derden gençleriz. Böyle yanımda arkadaşlarım da var. 5-6 kişi birlikte.
0: Hepsine selam ediyoruz. Kaç yaşındasınız?
1: Hepimiz 18-19 yaşlarında.
0: Maşallah. Liselisiniz. Üniversiteye ayak basacaksınız.
1: Üniversiteye gideceğiz inşallah bu yıl.
0: İnşallah. Hayırlısı. Buyurunuz efendim.
1: Biz memleketimizle ilgili problemlerden bahsetmek için aradık ya.
0: Buyurun tabii efendim.
1: Şu an şehrimizde mevcut bir termik santral var. Siz de biliyorsunuzdur zaten.
0: Evet.
1: Bunun yanında bir de şu anda dünyanın en büyük çantiye alanlarından birisi deprem bölgesinde. Ha. Ve bizim şehrimizde de bunlardan bir tanesi var.
0: Bitti İkisinde... mi? Evler teslim edildi mi depremzede yurttaşlarımıza?
1: Evet evet, büyük oranda teslim edildi.
0: Sokakta mukakta kimse yok yani.
1: Yok, sokakta kimse yok. Devletimiz sağ olsun insanları evlerine yerleştiriyor.
0: Çadırda, konteynerde kimse yok. Millet yok. Dairelerine kavuştu. Bravo.
1: Kesinlikle peyderpey insanlar evlerine yerleştirildi. Şu anda evlerde yaşıyor. Ancak şehrimizde şu anda büyük bir altyapı problemi ve çevre kirliliği var. Şu anda hava kalitesi çok düşük. Sabah kalktığınız zaman böyle güneş doğacağı zaman dışarıya bakıyoruz. Gökyüzündeki güneş ışınları yere ulaşamaz derecede havada bir sis tabakası var. Bu inşaatlardan dolayı, bu tozlardan ve işte termik santralden kaynaklı. Bayağı bizleri rahatsız ediyor.
0: Elbistan'da kaç senedir bu termik santral? Çok eskidir o.
1: Çok çok eski. 1980 yılında yapılmış.
0: Ben çünkü iki defa geldim. Karpuzoğullarından arkadaşlarım, dostlarım var. O vardı, çalışıyordu tabii.
1: Evet.
0: Ya yenilesinler ya da ona göre şey yapsınlar, bir tedbir alsınlar. Gerçi çok yenilendi, çok tamir gördü, yeni falan şeyler oldu. Demek ki yetmiyor.
1: Buradaki problem santralin bir kısmı devlette, bir kısmı özel bir şirkette.
0: Evet.
1: Özel şirkette olan kısmında galiba şey takılmadı.
0: Filtre yok.
1: Takılmadı. Evet, filtre yok. Bundan dolayı yani çevremizde orada bir santralin çevresinde bir köy var, Çolhan diye. Acayip kötü hava kalitesi. Bunun yanında bir işte depreminden dolayı oluşan inşaatın kiri pisliği. Bunun yanında yollar yok mesela. Elbistan'da şu anda yerel yönetimlerden kaynaklı ve işte bu çevre kirliliğiyle kaynaklı büyük problemler mevcut.
0: Doğru. Ya çok çok teşekkür ederim. Ne güzel şeyler söylüyorsunuz ya. İlçenizin, memleketinizin efendim sorunlarını, problemlerini dert edinmişsiniz. Sizi tebrik ediyorum.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Yaşar, biz teşekkür ederiz. Size ve arkadaşlarınıza da selam ediyoruz.
1: Aleyküm.
0: Sesinizi duyurdunuz. Elbistan'ı dillendirdiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim efendim.
1: Rica ederiz efendim.
0: Sağ olun efendim.
1: İyi günler dilerim. İyi yayınlar dilerim.
0: Sağ olun. Size de efendim. 15'liler gidiyor. Kızların gözü yaşlı. O Tokat türküsüydü. Bu 18'ler Elbistan'dan aradılar efendim. Evet. Buyurun efendim. Alo.
2: Alo. Selam aleyküm.
0: Bu aleyküm selam Osman Bey.
2: Efendim bir şey görüp bir şey hatırlarız. Başka bir şey görüp başka bir şey hatırlarız. İnsan gördükleriyle bir şeyler hatırlar.
0: Ben abi bazen birisiyle konuşuyorum. 10 dakika sonra aklıma bir şey geliyor. Dönüyorum gene arıyorum. Arkadaş diyor kesin bir şey unuttun. Nasıl biliyorsun? Biliyorum abi diyor.
2: O demek ki bayağı bir konuk oluşmuş.
0: Ya da laf lafı açıyor. Evet.
2: Evet. Ya şimdi mesela gittin oy vereceksin.
0: Ha.
2: Kabine girdin.
0: Tabii.
2: Orada pusulayı açtın. Çeşitli partilerin şeyleri var.
0: Amblemleri var efendim.
2: Amblemleri var, kutuları var. Onların birine...
0: Geldin geldin tam yeni partiyi gördün abi.
2: Yeni partiyi görsen ne hatırlarsın? Özgür Özel. Özgür Özel dedi mi ne hatırlarsın mesela?
0: Ha, yani ben yeni partinin amblemiyle beraber ne hatırladığımı söylemek istemiyorum. Ben Özgür Bey'i hatırlamadan zaten aklıma gelir abi.
2: Çifte kavrulmuş.
0: Çok güzel ya. Ne adamsın ya.
2: Evet, çifte abi. Kavrulmuş. Yani şimdi Cenab-ı Allah diyor ki ben hocalardan duyduğumu söylüyorum yani. Bu işin uymanı falan
0: evet.
2: Değil. Sadece duyduklarını duyuyoruz, işitiyoruz. Aklımıza geliyor. Size Allah hatırlatmayan şeylerden uzak durun diyor. Özellikle böyle bir tavsiye var.
0: Bir gün bu hocalar merhum Necip Fazıl Kısaköre'yi çok fena kızdırdılar. Yani bu hocalar derken işte kendini hoca diye nitelendirenler, yazanlar, çizenler. O da bir kitap yazmıştı. Hemen koştuk gittik alalım bakalım üstad nasıl bir cevap vermiş diye. Yazmış abi doğru yolun eğri kolları. Yok doğru yolun sapık kolları.

0: Kitabın başlığı bu abi, evet.
1: Şimdi İsmail Dümbül'ü sahnede protesto ediliyor. Bir tanesi bir çengelkeyi duyarı fırlatıyor. Alıyor, gösteriyor. Biri diyor kartvizitini düşürmüş diyor. Kartvizit. Yani hatırlatma mutlaka önemli. Tabii. Bir şeyler hatırlatma önemli. Ne yapıyoruz?
0: Abi şarkısı var, hatırla sevgili diye.
1: Evet. Tabii değil ya. Mi? Yani bu hatıra, evet. Hatıralar hiçbir zaman için akıldan çıkmaz.
0: Hatıralar sarmış dört bir yanıma. Çok teşekkür ederim Osman Bey. Sağ olun, iyi günler diliyorum efendim.
1: Eyvallah.
0: Efendim bu buyursunlar efendim. Kim var telefon hattımızda? Buyurunuz efendim. Sevgili dinleyiciler lütfen bekliyoruz. Buyurun efendim.
2: İstanbul'dan Erhan.
0: Erhan Bey hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim Atalat Bey.
0: Erhan Bey nedir bu transferler, yeni şeyler duyuyoruz. Senin kulağına bir şey geldi mi ya?
2: Vallahi Atalat Bey bir şey söyleyeyim mi?
0: Galatasaray ben için
2: cuma,
0: ha?
2: Ben cuma günden beri ya artık ne haber izliyorum. Aa. Ne de artık şu spor programlarını artık şey yapmaya başladım. Ya hangi kanalı açarsam Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon.
0: Evet.
2: Ya hiç Galatasaray'ın esamesi okunmuyor.
0: Var var abi, o da var. Ya şey var ya, Şirin'in evinde biliyorsunuz servet çıktı. Amigo.
2: Ya o da bir başka bir şey ya.
0: Ya ilginç bir şey hakikaten.
2: Ya gerçekten çok ilginç. Yani bir taraftar ya nasıl olur yani taraftar dediğin ya yok arka ben anlamıyorum ya. Ya taraftar dediğin beyni berrak olur içi kendini futbola verir ya pozisyonları izler ya takımını gözetler. Ya ben anlayamıyorum. Gerçekten bu bana ters.
0: Bu nedir?
2: Ben inşallah. Ya gerçekten yani. Ya haberlere bakıyorsun değil öyle başka. Yani hep bakıyorum hep Fenerbahçe, Trabzon, Beşiktaş.
0: Evet.
2: Ya en iyi transferi şu anda Galatasaray bizim başkan da biliyor. Fenerbahçe, Trabzon, Beşiktaş yaptı. Bunu da biliyor. Galatasaray bak Ağustos'un
0: son ortasına geldi. Son maçta da dağıldı gitti ya. Futbolcular rahatsız. Niye rahatsız bak, onu da anlamadım. Öyle yorumlar geliyor.
2: Ya Atolat Bey sen 4 yıl şampiyon olmuşsun üst üste. Öyle oynayarak işte kaliteli futbolcular hepsi gitmiş. Ve Ağustos'un ortasına geldik. Hangi takım kulübe gidip futbolcuya ne kadar kalkıyorsan red cevabı alıyorsun ya.
0: Evet.
2: Reddediyorlar ya. Şimdi de Kevin De Bruyne gelecek. Orta sahada bir 10 numarasında. Ya gelmez. Bir şey var yani. Yani bakın Fenerbahçe o kadar transferde en iyi savunma şu anda en iyi savunma onda. Orta saha en önde, ileri uç en önde onda. Trabzon'a bakıyorsun öyle. Ya Ren'le maç yaptı son maçımızı. Orada bile yenildik ya. Ya bir tek bu bizim anlamı şey takım var. Ümraniye. Bir tek onu yendi ya. 6 tane attı o dedi tamam ya ama işte bak olmuyor. Ya ben anlamıyorum bizim başkan ne yapmaya çalışıyor. Ama yine de ben başka eleştirmiyorum. Ha bizim taraftarlardan kızan var mı? Var. Ama bence başkan şunu düşünüyor. Ya diyor, tamam bizim diyor şu an.
0: Para
2: diyor,
0: mı yok abi Galatasaray'da?
2: Hayır parası. Para omuz olma Tolo Bey para var. Hangi grubun parası olmaz ya? Öyle bir şey yok. Öyle
0: bir şey var yok. Ama öyle... parada ha, yani bilmiyor.
2: Şunu düşünüyor. Bakın şunu benim kanaatimce. Hı. Ya diyor Fenerbahçe diyor en iyi transferleri yaptı. Yani 6 etraf futbol. Beşiktaş ve Trabzon. Ya ben de bu kadar para versen zaten ben lider olamayacağım. Zaten şampiyon olamayacağım. Çünkü bu üçünü alsam ben sıyrılıp çıkamam. En iyisi ben eski şeyi koruyayım. Kadroyu koruyayım. Alırsam zaten bir tane transfer yapıldı şu ana kadar. Bir tane.
0: Yani bir hedefinde tane. Şampiyon yok ha. Diyorsunuz. Ya, İki takım bunu kabul eder ya.
2: Ya işte ben de anlamıyorum.
0: Hele bunun adı Galatasaray ise ya.
2: Ha, yani ben de onu anlamıyorum. Yani amaç bu mu acaba? Bunu mu düşünüyor acaba? Ya nasıl
0: herkes bir şey bir yorum yapacak dediğin gibi. Sen de ya, bunu düşünüyorsun.
2: Bak çünkü neden? Ya Fenerbahçe şu anda en iyi transferi yaptı. Gerçekten öyle ya. Ya Beşiktaş'ın nerede kalecisi var ya.
0: Evet.
2: Ya o Alman kaleci ya o şey maçında acayip şutları çevirdi. Evet. Şimdi bu akşam da yine yarın yine Fener'in maçı var. Beşiktaş'ın yine maçı var. Bak yine bunları geçecekler. Ama Galatasaray bakıyorsun yedek kaleci bile yok Uğurcan dışında. Ya evet. Kaleci yok. Savunmada hiç kimse yok. Ne olacak şimdi savunmada yine Eren, Abdülkerim, Sanchez, Singoyla mı devam edecek? Orta sahada ne olacak? Jakob, Saras, Sané, ileride yine Barış Yunus, Osimhen. Ya yok, olmaz. Onun için yani ben artık şunu bilelim biz Galatasaraylılar olarak. Bu sene yani şampiyonluk beklemiyorum. Ha, Cuma günü Ümraniye maçı var. Konuşuruz. Şey, pardon, Çorum
0: tamam,
2: maçı var.
0: Tamam, peki. Konuşuruz. Çok teşekkür ederim. Konuşuruz. Sağ olun. İyi günler diliyorum efendim. Sağ olun. Efendim buyurun. Alo.
3: İyi günler diliyorum efendim. Efendim buyurun.
1: Alo.
0: Buyurun efendim.
1: Merhabalar. Ankara'dan Oktay ben.
0: Oktay Bey, radyoyu kapatın. Buyurun.
1: Kapattım. Yok, kapalı zaten.
0: Öyle mi? Yaptı. Ses nasıl geldi? Evet, ne iş?
1: Eko yaptı. Peki. Şimdi ben buradan bir eleştirim var. İki eleştirim var. Birincisi Erhan Bey'e. Memleket çalkalanıyor. Meclis orada o kadar kararlarla şeylerle uğraşırken bu vatandaş, bu zat takımdır, falandır, filandır. Hazırlık maçlarıyla ilgili burada 5-6 dakika falan böyle söz aldı. Neyse. Evet. İkinci eleştirim. Atolla Bey, şimdi yeni partiyle ilgili tabii ki. Şunun için, şimdi bir partinin İstanbul kazandı, İstanbul'daki belediye başkanının neredeyse 4/3'ü cezaevindeyken. Yani bu iktidar marifetiyle mi diyelim, ya da kendi beceriksizliklerinden mi diyelim, neyse artık 4/3'ü cezaevindeyken.
0: Belli kadar, değil mi şeyleri? Sebepleri efendim? Belli aşağı yukarı. Yani iddianameleri dinledik ya.
1: Onu eklerim zaten. Yani o kendi beceriksizlikleri ya da kendi kabilesizlikleri diyelim, ya da kendi suçları, hataları, neyse. 4/3'ünü bir şekilde, hani bunların hepsi değildi. Yani yarısı böyle olsun, yarısı da işte siyasi sebepler falan filan diyerekten yaklaşık bir aydır, iki aydır biz borazanları böyle şey gibi sokak sokak gezerken, cadde cadde benim arkamdan şu kadar kişi geldi, benim arkamda şöyle, sokağa indim şöyle, ben tek başıma indim şöyle, ben traktörün üstünde böyle, ben kamyonun üstünde, ben tomanın üstünde şöyleydi böyleydi falan derken, acaba şu aklına gelmedi mi? Türkiye'nin neredeyse yani 4/3'ünden daha fazlası bu yasaya referandum olsa hayır diyecekken, nasıl oluyor da bütün herkesin bu, yani daha doğrusu Türkiye'nin 4/3'ünün bu şeyini hiçbir şeye yurduna koymadan, hiçbir şey yerine koymadan kendi başına orada grup, keşke grup kararı alsaydı, takdir ederdim. Derdim,
0: olur mu ya, bütün ya partiler oturdular, bir komisyon oluşturdular, komisyonda görüştüler, burada CHP'de vardı. İkinci bir husus ise vatandaşı kiminle konuşuyorsan, muhalefet ya da iktidar yanlısı, ya bu kan, bu terör, bu şey, şiddet dursun diyorlar.
1: Ben özür eleştiririm. Diğer partilerle ilgili falan hiçbir şeyim yok artık. Neyse. Ben bu kadar bu mevzular buralara gelmişken grup keşke deseydi ki, grup kararı aldık biz evet diyecek deseydi. Hem grubu serbest bırakıyor, hem de grupta hayır diyeceklere böyle bir aba altında sopa göstermek gibi, böyle hani sesini dinleyin, sokağın sesini dinleyin falan filan. Şimdi şunu sorayım.
0: İyi Parti mi böyle davranıyor?
1: Yok. Hayır, Özgür Özel için.
0: Yeni parti, evet, yeni parti.
1: Evet, yeni parti.
0: Demokrat davranıyor. Şimdi, parti içi demokrasiyi işletiyorum. Şimdi, kimseye şöyle, şey yapmayayım, herkes takılsın kendine göre.
1: Aslında şöyle söylemesi lazımdı. Hani biz de bunu keşke Meclis TV'den keşke canlı seyretseydik. Yani Özgür Özel'in yandaş kanalları, iki tane üç tane yandaş kanalının sokak röportajı gibi 3-5 milletvekiline mikrofon uzatmayla, iktidarın 25-30 tane kanalın, yandaş iktidarın yandaş kanalının 8-10 tane milletvekiline böyle mikrofon uzatmasıyla değil de, keşke bu halk, yani pazartesi günü herkes biliyor ki pazartesi günü Meclis TV canlı yayında değil, keşke bunu salı günü yapsaydı da Türk vatandaşı, bu 86 milyon ilgilenenler keşke bunu canlı seyretseydi diyerekten eleştirmedi de kalkmış oradan şunu destekledik, bunu destekledik, şunu destekledik, şunun için biz bu adım atıyoruz, bunun için mi? Yuvarlak yuvarlak laflar, arkasından da apa altında sopa göstermeler. Özgür Özel buradan çok iyi dinlesin. Buradan sesleniyorum. Özgür Özel taraflarına da sesleniyorum. Arkadaşlar, beyefendiler, hanımefendiler, bakın, sokağa çıkıyorsunuz ya bu buzat için. Şunu söylüyorum. Sokağa çıktığınızda bakın, bunları bir sorun. Bunları niye söylemediniz diye bir sorun. Niye söylemediniz? Ben hayır demesi, evet demesi için söylemiyorum. Ama kitabın ortasından konuşan, kitabın ortasından açan birisi
4: kalkıp da bu şekilde yani millet neredeyse belediye baş kazandı, belediye başkanlığının neredeyse %20'sine yakını cezaevindeyken Türkiye genelinde yarısı görevden alınmışken neredeyse kalkıp da bu şekilde bu iktidara, bu şekilde iktidarın değirmenine su taşımanın anlamını rica ediyorum, rica ediyorum, rica ediyorum.
0: İktidarla alakası yok. Biz ülke olarak iki senedir konuşuyoruz, tartışıyoruz. Siyasiler konuşuyor, grup konuşmaları oluyor. Efendim çok ciddi tartışmalar oluyor. Sizi anlıyorum. Yani bir İyi Parti taraftarı olarak CHP'ye ya da şey partisine efendim yeni partiye kızgınlığınızı anlıyorum ama bunu biz çok konuştuk. Yani mecliste de saatlerce konuşuldu. Grup başkan vekilleri çok konuştular.
4: Tamam.
0: Yani anlaşılmayan bir nokta yok ama yani siz diyorsunuz ki İyi Parti tavrını gösteremedi halk
4: partisi. Ben yani yaklaşık 12-13 dinleyicinin arkasına ben bağlandım.
0: Tabii tabii.
4: Hiçbir dinleyici şimdiye kadar yani şu saat şu dakika saniyeye kadar hiç kimse bunu eleştirmedi.
0: Neden biliyor musun?
4: Neden?
0: Çünkü dinleyiciler vatandaş sokakta terörün, şiddetin bitmesini istiyor.
4: Onur etmedi. Yani hani katılıyorum.
0: Yok yağ da çekmiyor. Dediğin gibi yani sen onur ediyorsun da.
4: Ya şu şeydir yani. Ya öyle değil. Öyle değil. Tabii evet. Öyle değil. Ama şunu söylemek istiyorum. Bu iş gerçekten de Özgür Özel'in yaptığı, yapılandırdığı yeni parti çok kan kaybetti. Çok net söylüyorum. Çok kan kaybetti. Bakın sosyal medyaya. Bakın gene söylüyorum. Bunların hepsini anlatacak, izah edecek.
0: FETÖ'cüler çok rahatsız. Daha önce CHP'yle ya da yeni partiyle ilgilenen FETÖ'cüler bilhassa bu tavırdan çok rahatsız.
4: Bakın o CHP genel merkezin öyle tıpış tıpış terk etmeyle olmuyor o işler. Bak burada gösterecekti. Hadi oradan sudan korktun. Hadi orada gazdan korktun. Hadi bilmem nereden korktun. Kediyi aldın kucağına çıktın değil mi? Çok tamam. Güzel. Peki keşke şimdi biraz böyle şey gösterip de dişini gösterip de bu halkı da senin için bakın senin için o
0: ya
4: kadar
0: sen halk diyorsun Oktay Bey halk bu işin bitmesini terörün şiddetin merminin bitmesini istiyor tamam mı yani herkesi İyi Parti yani diğer partiler niye İyi Parti gibi davranmıyor demeyin siz Oktay Bey çok konuştuk mesajınız anlaşıldı ama yani bekleyenler var çok teşekkür ederim efendim buyurunuz efendim. Alo, buyurun efendim.
5: Merhabalar, kolay gelsin.
0: İyi günler diliyorum, hoş geldiniz efendim.
5: Konuyla ilgili biraz farklı yöne çekeceğim ama öncelikle en büyük rahatsızlıklarımdan bir tanesi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı hakaretlere karşı anayasada değişiklik yapılmasını inşallah buradan duyarlar da yaparlar diyeceğim. Nasıl söyleyeyim, yani bazılarının saygı duyduğu kesimlere bizler de saygı duyuyoruz. Küfürdür, hakarettir, herhangi bir çizimdir yapmıyoruz, etmiyoruz. Onların da bizim saygı duyduğumuz dini değerlerimize saygı duymasını bekliyoruz yani.
0: Evet, birbirlerimize saygılı olalım diyorsunuz.
5: Evet, tabii. Evet.
0: Doğru. Katılıyorum size efendim, ben de katılıyorum.
5: Atatürk'leri koruyan bir yasa var.
0: Evet.
5: Onun kaldırılmasını da talep ediyoruz yani en kısa zamanda inşallah.
0: Evet. Yani kimseyi korumayalım diyorsunuz.
5: Evet. Yani herkes kim madem benim en büyük atam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemse ben onun dini üzerine gidiyorsam ya onu koruyacak bir yasa yoksa hiç kimse yasayacak yani koruyacak bir yasa olmamalı bence.
0: İşte siz demin bir şey söylediniz. Dediniz ki insanlar hakaret ediyor. Hakaret etmemesi lazım.
5: Evet.
0: İnsanlar hakaret etmeyecekse birbirimize hakaret ya da değerlerimize hakaret olmayacaksa o yasalarda olmaz. Demek ki birileri hakaret ediyor. Efendim, evet. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum size. Günler. Sağ olun. Evet. Buyurunuz efendim. Alo. Buyurun efendim.
6: Hayırlı günler diliyorum efendim. Kolay gelsin.
0: Size de hayırlı günler efendim. Kiminle görüşüyoruz?
6: Allah bereketli bir yayın akışı sağlasın.
0: Amin inşallah. Amin efendim. Öyle gidiyoruz inşallah. Bu duanızla da öyle devam ederiz efendim.
6: İstanbul'dan Yalçın efendim yanlış anlamadım.
0: Yalçın Bey hoş geldiniz efendim.
6: Hoş bulduk efendim.
0: Doğru ya siz İmam Hatip mezunuydunuz. Dua yapmasını, duayı bilirsiniz efendim.
6: Abi değilim ya. İmam Hatip'li mezunu yaptım beni ama neyse. Abi dışarıdan bitirdim diyelim, hadi boş ver.
0: Öyle mi? Ha.
6: Yani ya, öyle bir şey de yok da. Neyse.
0: Yok, ben İmam Hatip, Yalçın Bey, ben İmam Hatip'e gittim.
6: Evet,
0: İmam Hatip'e gittim. Ortaokul 3. sınıfta bizde Mısır'dan gelen bir hoca vardı. Esmer böyle bir hocaydı. Böyle işte yeni yeni işte Kur'an'ı öğreniyoruz, öğrenmişiz falan. Kur'an-ı Kerim'i açın dedi. Herkes çıkardı, açtı. İmam Hatipliyiz ya, okuyun işte birkaç ayet falan yazdık. Bunların anlamını yazın dedi. Biz de yazdık. Herkes anladığı kadarıyla yazmış tabii. Ben de akşam oğlum bugün ne yaptınız dedi babam.
6: Ya.
0: Ha efendim dedim, böyle böyle oldu dedim. Mısırlı bir hocamız var. Kur'an-ı Kerim ayetleri bize şey yapıyor. Bir yorumlayın, anlamlaştırın dediler.
6: Anladım.
0: Ertesi gün ben daha kalkmadan okula gideceğim. Babam döndü. Sabah erkenden gitmiş, benim kaydımı İmam Hatip'ten almış. Maşallah. Normal düz.
6: Abi sen dinini kurtarmışsın güzel abi.
0: Biz liseye koşmuş. Valla Allah gani gani rahmet etsin.
6: Amin,
0: yok çok mütedeyyin birisiydi. Bir de dini ilimlerde uzun yıllarda tedrisat var, ilmi vardı yani. Evet, buyurun Yalçın Bey, şimdi sen dinliyoruz.
6: Allah razı olsun. Tabii siz... hocamızdan da Allah bin kere razı olsun.
0: Amin. Evet.
6: Da rahmet eylesin bu arada. Bizim de babamıza Allah rahmet eylesin.
0: Amin
6: de.
0: Cemi cümlemiz.
6: Babası rahmetli olanlara da Rabbim anasına babasına tabii ki iyi muamelerde inşallah. Türkçemizde bu arada kaydı yani.
0: Evet. Olacak yani, o kadar canım. Canlı yayındayız.
6: Anetmişsek diyoruz ya sizin şeyimizle. Allah razı olsun. Abim şimdi Türkiye'de yorumlar, efendim anlatımlar bitmiyor. Gerçekten sorun da var. Yapılan işler de var. Aslında yapılan şeylerde o yapılmayan şeyler daha çok gözüküyor. Tabii insan şeydir hani, baktığı taraf, bak bardağın boş tarafına mı bakıyoruz, dolu tarafına mı bakıyoruz diyoruz ya.
0: Bakmaya bağlı efendim.
6: Bakmaya bağlı. Doğru.
0: Ben genelde göremiyorum. Baksam da abi.
6: Abi inan var ya, bak şimdi yakın gözlük var hanımda. Bak yakın gözlükle bakıyorum. Ya diyorum bu çay ne kadar büyük diyorum böyle ya, bardak falan. Yani şimdi ama normal gözle baktığımız zaman da yani bayağı az, sanki küçük bardakları küçük mü almışız acaba diyoruz. Yani şimdi burada bakış açısı, nereden baktığımız çok önemli herhalde. Hayata da baktığımız şeyler
0: kesinlikle
6: önemli.
0: Kesinlikle Yalçın Bey. Doğru söylüyorsun.
6: Yani bir de şöyle bir şey var. Hayat biraz önce bir şey dediniz. Yani İmam Hatip'ten aldı ama tabii siz zikzaklarla geçecek bir hayatı düz bir çizgide geçirmişsiniz. O yüzden de yani nasıl söyleyeyim, kısa kestirmeden siz bütün olayları çözmüşsünüz da maşallah. Yani hayat okulunda okumuşuz diyoruz ya biz işte. Ya ben de öyle bitirdim yani okulu.
0: Ha.
6: Yani hayat okulu, yani hayatın içerisinde esnaf okulu diyebiliriz bunu aslında. Hayat okulu.
0: Tabii
6: diye.
0: O çok büyük esnaf. Deneyimdir zaten.
6: Abi bir
0: hatta esnaf yani... üniversitesi açmak bile yeridir. Gerçi ticaret enstitüleri vardı. Sonra ne oldu? O iktisat oldu. İşte işletmeler var. Evet.
6: Aynen. Abi şimdi bir şey anlatsam ağlarsın biliyor musun? Yani gerçekten ağlarsın. Yani şimdi bir zamanlar bir şeyler alıp satıyorduk böyle mercandan. Mercan yokuşunu belki duymuşsunuzdur.
0: Ya, duymaz mıyım abi?
6: Abi orada bir şapkacımız vardı. Özel şapka, hani reklam olsun diye söylüyorum. Kapandı çünkü, o adamlar artık yok. Yani bir abimiz vardı, rahmetli olmuştur. Büyük
0: Allah rahmet eylesin.
6: Tabii tabii, Allah rahmet eylesin. Gani gani rahmet eylesin. Abi 72 lira 50 kuruş borcum vardı adama. Aldığım yani 38 tane falan şapka vardı böyle. Götürdüm satıyorum falan.
0: Çok demode. Ha siz de ticaretini yapıyorsunuz.
6: Yani alıp satıyorum yani.
0: Tabii,
6: defolu şapkaları ben aldım. Yani param ona yetiyor. Onu aldım. Ben de defolu olarak satıyorum. Ama defosu görünecek gibi değil yani.
0: Ha.
6: Hani öyle bir yırtık mırtık yok yani.
0: Anladım.
6: Şapkada olduğu için zaten insan kendisi göremiyor. Hani şey değil yani. Diğerleri görebiliyor. Yani. Neyse. Abi şimdi... Çarşamba günü getiririm abi dedim. Biliyor musun paranı?
0: Ya.
6: Çarşamba getiririm dedim. Önümüzdeki hafta çarşamba getir. Yani oraya kadar satıp getireceğim. Abi ben cep telefon falan da yok tabii. Perşembe gittim adamın yanına. Abi dedim buyur dedim, paranı getirdim dedim. Biliyor musun? Ben dedi çok geç kaldı dedim. Allah Allah. Abi dedim dün getirecektim, getiremedim dedim.
0: Ya. Çok geç kaldın. Geç kalmamak lazım efendim. Sakın geç kalma, erken gel. Sevgili dinleyicimiz şeye girdi acaba. Diğer galiba bir tünele falan gitti. Biz o cümleyi öğrenmiş olsaydık güzel oldu. Buyurunuz efendim.
7: Selamünaleyküm.
0: Vaaleyküm selam efendim.
7: Nasılsın Atavla abi?
0: Teşekkür ederiz Nurullah Bey. Siz nasılsınız?
7: Allah'a şükür abi. Teşekkür ederim.
0: Buyursunlar efendim.
7: Abi kısa kısa üç konudan bahsedeceğim.
0: Hemen efendim olursa. Dinliyoruz.
7: Bir abimiz dedi ki Peygamber Efendimiz'e dedi koruma bir kanun dedi.
0: Evet.
7: Kanuna gerek yok abi. Peygamber Efendimiz'e dil uzatan veya dine dil uzatan kişilerin hayatlarında berbat olduğunu ben hayatım şeyince gördüm.
0: Gördün değil mi? Tabii.
7: Bir örnek vereyim. Gikteyli İbrahim var. Meşhur.
0: Heh.
7: Bu sosyal medyada yüz binlerce takipçisi olan bir fenomen.
0: Evet.
7: Bu canlı yayında ateisttir. Bu Kur'an falan yırtıyor. Ben kendisiyle de tartışmıştım. Kur'an falan yırtıyordu canlı yayında. Bu Rusya'ya kaçtı abi.
0: Evet.
7: Rusya'dan edemedi, Çin'e kaçtı.
0: Allah Allah.
7: Çin'de de bugüne kadar o fenomenlikten kazandığı bütün parayı Bitcoin'e yatırmış. Bir şirkete mi birine mi emanet etmiş. Bunu dolandırmışlar. Geçen ağlıyordu. Dedim ki salak. Sen dedim böyle dine söylerek şey ederek kazandığın paradan hayır mı göreceksin?
0: Ya kutsal kitaba. Buyur abi. Ondan, tokatı ondan, yemiş yani.
7: Ya hayır, ondan kazanıyor. Orada küfrediyor, şey diyor, para gönderiyorlar. Ondan sonra fenomen, yüz binlerce takip. İyi de kardeşim, Allah seni her yerde bulur. Çin'e kaçınca ne olacak ki?
0: Ya.
7: Berbat olursunuz. Doğru. Dine veya Peygamber Efendimiz'e, onlar kendini korur. Trafikte korur, bir yerde korur, her yerde tamam. Korur. Yani başına iş gelir, mal alırsın, araban yanar.
0: Evet.
7: Bir şey olur. Yani kesinlikle hiç kimsenin korumasına, kanunun korumasına ihtiyaç yok. İkinci konu, sen Filistin'de toprak satımı olmadı dedin. Bu bilgi doğru değil abi.
0: Filistin değil efendim, Rum kesim. Ha Filistin'de evet.
7: Evet onu dedin. Şimdi hani her toplumda bedbah insanlar olabilir. Yani satışlar var. Bu Edmond Rothschild'ler alıyor ilk. Büyük evet. Banker Fransız. Yani o şekilde bir toprak satışı.
0: Ha o şekilde devretmiş olabilirler. Bravo.
7: O şekilde toprak satışları
0: ama yani
7: mevcut.
0: Bizzat Filistin topraklarında yaşayan, o bölgede yaşayan herhangi birisi toprağını satmamış. Devretmeler olur, ondan sonra da onların eline geçmiştir. Olabilir, doğru söylüyorsun.
7: Abi büyük toprak alımları var yani evet, tarihteki evet. Kayıtlarda gösteriyor satın alıp.
0: Tabii.
7: Meşhur banker, Rothschild'ler. Onun satın alması var, öyle başlatıyor süreci zaten. O adamın evet. İşleri bunlar.
0: Kimsenin aklına böyle bir fitne gelmiyor.
7: Yani öyle bir şeyleri var. Bir de son olarak Oktay Bey şey dedi abi.
0: Türkiye'nin son dönem bütün borçlarını ödeyecek şekilde para teklif etmişler. Abdülhamit Han demiş ki ya ben burayı satmam. Parayla satılacak bir yer değil. Parayla toprak satılır mı diye itiraz etmişler. Ondan sonra kenarda kıyıda böyle insanları etkilemişler parayla. Evet. Efendim Oktay Bey almışlar. Ne dediler?
7: Abi şey dedi yani bu sürece niye destek veriyor gibisine söyledi de şimdi adam ne yapsın yani siyasi olarak bir oluşumun içerisinde.
0: Evet.
7: Bu sefer seçimlerde diyecekler ki yani böyle bir sürece sen terörü mü destekliyorsun, karşı mısın? Adam da ikilemde kaldı, mecburen ne yapacak, böyle bir sonuç. Yani çok eleştirmemek lazım Özgür Özel'in bugünkü durumunu çünkü... bu sefer bu tarafa şey derler, sen teröre destek veriyorsun.
0: Sonra altılı masa vardı, bir birliktelik var değil mi yani?
7: Abi birliktelikte terörün bitmesini mi istemiyorsun durumuna
0: öyle diyor vatandaş
7: sefer.
0: Zaten.
7: Yani hem vatandaş olsun hem siyasi rakipler yani şey olarak iktidar
0: tabii.
7: Olarak değerlendirmiyorum ben.
0: Tabii
7: yani
0: doğru.
7: Sen terörü mü destekliyorsun?
0: Bundan besleniyor diyenler çıkıyor. Çok çıkar, konuşan vatandaş
7: yani,
0: var.
7: Olsun sen terörün tarafındasın, bu yasaya karşı mısın durumu çıkar. Oktay Bey bu sürece yanlış bakıyor yani böyle evet. Bakarsa daha doğru olur. Ben teşekkür ediyorum
0: ben
7: abi.
0: Ben teşekkür ederim efendim, iyi günler diliyorum size. Evet kim var telefon hattımızda efendim? Buyursunlar efendim.
8: Abi merhabalar, kolay gelsin. Bir şey vardı
0: bir
8: da herhalde.
0: Bir kesinti oldu.
8: Jammer geçti yanımdan galiba abi. Ben tünele girmedim abi.
0: Şimdi parayı götürdün şapkacıya, borcunu ödeyeceksin.
8: Aynen abi.
0: Ne yani, dedi abi sana?
8: Abi dedi ki abi bu sen dedi dün gelecektin dedi.
0: Allah.
8: Dün gelecekti. Yani dün gelecektim dedi. Hı. Abi dedim ne fark eder, ikisi de aynı. Yani çocuğum ben de yani ufak.
0: Tabii.
8: Yani böyle bir 16-17. Toyum.
0: Ticarete o dönemde başlamışsınız.
8: Aynen.
0: Harikasınız ya.
8: Tavsiye üzerinde öyle yaptım. Allah'ın. Aynen. Evlat dedi. Ticaret dedi. Söz senettir dedi. Söz senettir. Ticaret dedi. Doğruluk üzerinedir dedi. Sen bunu kaybetme dedi. Daha birinci seferde bunu şamarı yedik. Kulağımızı çekildi yani. Anladın mı abi?
0: Ha, bir daha şimdi, belki mal da vermemiştir.
8: Yok yok, çalıştık gene. Ha. O öyle değil. Öyle değil. Yani o uyarı mahiyetinde o benim üzerinde hayat boyu etki etti, biliyor musun abi?
0: Söz namustur.
8: Söz namusu sözünde dur. Yani çarşamba ise çarşamba götür. Perşembe götürdün mü faydası yok. Yani neden söz? Çünkü benim dedi çekim var, senedim var, çaycıya borcum var. Misal neyse artık tabii, o gün tabii. Doğru. Önemliydi bu. O ben hayatımda bir doğruluk abidesi oldu. Şimdi anlatmak istediğim şeyi buydu, özü buydu abi.
0: Estağfurullah abim, çok önemli mesajlar efendim.
8: Bu bitti. Bir de ikincisi şu, bizim hanımın şeyini çözemedik abi.
0: Ne diyorlar?
8: Engelli problemini çözemedik. Engelli emekli şeyini. Hakikaten. Ha. Yani bilmiyorum, burada bir erken yani tanınan yani pozitif olarak üzerlerine emekli yapılacak dendi ama herhalde buradan Şişli SSK müdürlüğüne ulaşamadığımı da söyleyeyim abi. İnan ki bak, telefonlara da cevap vermiyorlar. Kasıtlı veya kasıtsız bilmiyorum artık.
0: Çok meşguldürler.
8: Yani, yok meşgul derken masanın üzerinde makyaj takımları falan var yani. Özel konuşmalar da yapıyorlar. Zaman zaman gidip geliyorum artık. Mecbur kaldık yani.
0: Sen orayı biliyorsun artık.
8: Abi şey...
0: Bir rapor mu takdim edeceksin onlara? Ne yapacaksın?
8: Herhalde onları da yaptık. Hepsini yaptık. Hı. Yani büyük bir onların kendi kurulları da var. Oraya da o raporlar gitti. Oradan da geldi ama bir türlü ablamız bir onaylayamadı. Veyahut ne bileyim artık. Yani yapmayacağım, emekli yapmayacağım da biz de ne yapacağımızı bilelim. Yani. Veyahut da emekli yapacağım da biz de alacağımız parayı bilelim. Hani.
0: Sürüncemede kalmasın tabii.
8: Abi,
0: bak
8: yani
0: işi göre... işi hayatta sürüncemede bırakmak kadar da kötü bir şey yok, biliyor musunuz Yalçın?
8: Değil abi. 14
0: tabii yaptım. Yani kararı verdiğinizde o kararın sonuçlarını paylaşacaksınız abi.
8: Abi iyi olur. Yani
0: bugün
8: bu
0: git
8: abi,
0: yarın gel devri çok oldu abi.
8: Bak şöyle söyleyeyim. Aynen. Abi var, ben daha önce ben şeylere de gittim yani. İstanbul vergi dairesine şuna buna da gittim mesela, eski yıkılmazdan önceki halini bilirim. İçeride kadınlar örgü örüyor, makyaj takımları önlerinde aynalara bakıyor. Bir tane garibim de orada böyle dosyalar, aynı Şaban'ın filmindeki gibiydi. Yemin ediyorum bak. Aynı şu anda da SSK'da var aynı durum herhalde. Allah. Yani biraz...
0: Çok
8: yani müfettiş...
0: Şaban oraya mı girdi ya? Nedir sen? Ne diyorsun?
8: Abi ben müfettiş değilim ama müfettiş olanlar da bunları görmüyor mu? Görüyor mu? Tam anlayamıyorum yani. Yani çünkü yukarıdaki müdüre kadar dedim ki abi böyle böyle. Yani müdürüm dedim, böyle durum var. Bu dedim hani hükümeti temsil ediyor burada yani siz. Yani dedim bu ablamız dedim tamam makyajını tazelesin, bilmem ne yapsın, özel konuşmalarını yapsın telefonda ama en azından dedim hani hükümeti de temsil ediyoruz ya dedim, hani hizmet yapacağız burada. Yani dışarıdan telefon açtığımız zaman da bize de baksın dedim arada sırada hani. Abi diyor ne yapsak olmuyor diyor. Ne yapsak olmuyor diyor. Yani memurun dokunulmazlığı olduğundan dolayı yani. Yani yazılar yazdım dedi. Meyveler gönderdim dedi. Yani kalbini fethetmek için yeter ki hizmet yapsın. Yok diyor, laf dinlemiyor. Benim de bir etkim bir yere kadar diyor yani.
0: Tabii.
8: Bir şey diyemedim abi.
0: Yani
8: abi,
0: adam elinden geleni yapıyorsa.
8: Yaptı. Evet.
0: Keşke bir gerekçe de gönderilse değil mi ya? Şu şundan dolayı bu mümkün görünmüyor diye bir cümle yazsalar çok güzel olur. Evet.
8: Yani
0: sürüncemede bırakmayalım abi. Sizi de tavsiyem efendim.
8: İnternette de bakabilirsin abi. Gerçekten engellilerin emekli olamaması konusunda bir sürü şey var yani. Bilmiyorum diğerlerini tabii de. Bizimki kesin zaten polio sekeli yani. Yani çocuk felci. Yani hanım. Yani gerçekten şey değil hani sonradan kırma yani
0: şey değil, evet.
6: Ben sonradan kırma ayağımı kırdım değil yani, bu çocukluktan gelen bir tabii, şey zaten.
0: Yani çalıştı mı? Hiç çalışmadı ya da sen iş yerinde sigortalı olarak çalıştı.
6: Çalıştı.
0: Öyle mi?
6: Tabii muhasebeci bizim hanım da. Noterde çalıştı, şey yaptı. Yani maşallah gene yani koltuk değneğiyle gitti geldi abi. Hayata bağlandı. Hatta gelirken açım diye yazısını okumuş şeyin üzerinde. Metrobüsten gelirken Zincirlikuyu tarafında çalışıyordu. Evet. Metrobüse binmeden önce onu da bir espri gibi anlatayım da. Açım diye yazıyor şey dilencinin üzerinde. Ya diyor çekil de geçelim kardeşim diyor. Ben de açım diyor. Evde çocuklarım da aç diyor bizim hanım, biliyor musun? Sen de şöyle kenara çekil de diyor. Yani ben bir geçeyim.
0: Çok güzel.
6: Eyvallah.
0: Ben... Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz efendim. Sağ olun. Telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alalım efendim. Buyursunlar. Buyurun efendim.
9: Alo, selamun aleyküm, hayırlı akşamlar.
0: Aleyküm selam efendim, hayırlı akşamlar diliyoruz. Kiminle görüşüyoruz efendim?
9: Ben Mustafa Ayruk, Fatsa'dan arıyorum efendim.
0: Fransa'dan mı efendim?
9: Fatsa.
0: Ha, Fatsa'dan. Evet. Çok önemli efendim, buyursunlar.
9: Yani Fındır memleketinden arıyorum, öyle diyeyim.
0: Yani Fatsa abi başlı başına bir şey. Çok ciddi öyle hatıralarımız var Fatsa ile ilgili.
9: Evet, bir zamanlar maalesef öyleymiş.
0: Sen ne anladın abi ya şimdi yani?
9: O eski
0: Halk Mahkemesi'ni hatırlıyorum. Halk Mahkemesi'ni.
9: Onu diyorum. Evet, onu
0: tabii
9: diyorum ben de. Yani,
0: mahkeme başkanı da daha sonra Türkiye'de bir bakanlık yaptı tabii.
9: Evet.
0: Neyse artık mahkeme abi, geçmişte kalan. Şimdi 45-50 sene önceki şeyi karıştırmanın bir anlamı yok abi.
9: Maşallah bazı iyi haberler duyuyoruz. Bazı kötü haberler böyle karıştırıyor. Şimdi sevindiğimiz bu olay şu Mekke İttifakı.
0: Evet.
9: Bir ediyorum. Fakat içeriğine bir zamanla akışında bir görmemiz lazım. Acaba ne olacak, nasıl işleyecek?
0: Abi ticaret yapacağız. Yani işte tabii savunmada, mesela, ticarette, sosyal alanlarda efendim beraber hareket edeceğiz
9: acaba
0: inşallah.
9: Acaba bu Filistin'deki zulümün önlenmesi açısından bir baskımız olacak mı? Şimdi bizim için en önemli soru bu.
0: Şimdi gayet tabii yani orada o tip şeyler bu dünyada da yankı buldu. Hatta sırada katılmak isteyenler de var bölge ülkeleri açısından. Yani önemli bir birlik tabii.
9: Öyle değil yani bu.
0: Tabii.
9: Yani biraz daha bu İran-Amerika Savaşı'ndan önce bu yapılsaydı keşke bu eski değer çekizler böyle bir ittifak oluşturabilseydi çok daha güzel olurdu yani.
0: Şimdi İran ve Amerikan Savaşı'ndan önce Türkiye İran'ın dağılmaması için, rejiminin devam etmesi için, en azından orada huzurun, birliğin, beraberliğin olması için elinden geleni yaptı. İçeriden bir kargaşa başlatamadılar tabii.
9: Evet tabii onu biliyoruz tabii.
0: Yoksa paramparça edeceklerdi orayı.
9: Yani şunu söyleyeyim, bizim açımızda şu anda önemli olan bizi etkileyecek en büyük sıkıntı komşu ülkelerde çıkarılacak bir tefrika.
0: Tabii.
9: Şu anda İran'ın parçalanması ne Türkiye'nin işine gelir, ne Pakistan'ın işine gelir, ne diğer bölge devletlerinin.
0: Tabii. İşte bugün ondan Türkiye sonra... Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi'ne bir adım atılıyor. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge.
9: Evet.
0: Tabii.
9: Şimdi burada inşallah şunu söyleyeyim. Yani PKK bundan sonra tekrar eğer Avrupa'daki silahı bırakan örgütler gibi diyeyim, işte ETA var, İRA var, bunu bildiğimiz birkaç belli başlı iki tane terör örgütü bunlar.
0: Evet.
9: Yani bunlar modeli eğer silahsız mücadeleye dönerse gerçekten de işte iyi haberler dediğim olaylardan birisi de bu.
0: Evet.
9: Gerçekten Türkiye için bir milat olacak o, söyleyeyim ve.
0: İnşallah.
9: 40 yıllık ve 50 yıllık diyeyim en az.
0: Tabii.
9: Süreç yani kanlı süreç bitmiş olacak en azından. Yani biz bu kanlı süreci yaşayarak da büyüdük ama.
0: Evet.
9: Sorunlarımıza en azından bir kansız süreç miras bırakabileceğiz. Bunu söylemek istiyorum.
0: Evet. İnşallah.
9: Kısa haberlerimiz de siyasetteki bölümde. Onu söyleyeyim yani.
0: Buyurun efendim.
9: Yani bu CHP ile Özgür Özel'in yeni partisi arasındaki bölünme gerçekten kötü haber.
0: Evet.
9: Keşke Özgür Bey parti kurma işini şu Yargıtay kararının sonucunu bekleyerekten kursaydı. Çünkü ciddi bir hata yaptı. Ben şahsi kanatım.
0: Onu yaptı da mesela bugün mecliste yani Silivri'den gelen talimata uymadığı için de ciddi bir şekilde eleştiriyor. Silivri diyor, buna hayır diyeceksiniz.
9: Evet.
0: Buna hayır diyeceksiniz ama o grubunu serbest bıraktı. Dedi ki isteyen evet der, isteyen hayır der.
9: Evet.
0: Evet, biraz parti içi demokrasi ya da demokrat gibi davrandı ama Silivri'den çok fena fırçalar yediği geliyor. Haberler geliyor şimdi, kulağımıza.
9: Yani şimdi bu şunu gösteriyor. Yani evet. Özel partisi, yani Silivri'nin gölge...
0: Bir oylama krizi yaşandı yani.
9: Yani krizin ötesinde sanki Özgür Özel Silivri'nin gölge başkanı gibi. Öyle
0: evet,
9: görünüyor.
0: Evet.
9: Yani biz bunu şey döneminde biliyoruz yani. Bu eskiden yasaklı dönemlerde bu siyasetçiler parti kuruyorlardı. İşte Süleyman Demirel ve arkadaşları.
0: Hüsamettin Cinduruk vardı.
9: Hüsamettin Cinduruk vardı. Ondan önce Yıldırım Avcı vardı. Aynen mesela
0: Refah
9: Partisi'nde Ahmet Tekdal vardı. Hanımına parti kurdurdu. Böyle bir
0: evet.
9: Partiler vardı.
0: Tabii.
9: Ondan sonra MHP mesela Milliyetçi Çalışma Partisi olarak
0: evet, kapatıldığında.
9: Şimdi tabi bu 12 Eylül'ün haksız yasaklarının neticesiydi ama biz bu gölge parti işlemini biliyoruz yani.
0: Türkiye'de öteden beri var diyorsun.
9: Var var. Oldu, haylaşalar diyelim.
0: Peki.
9: Aynı zamanda inşallah fındık üreticimize 250 taban fiyat verildi.
0: İnşallah. Biz çok güzel olmuş.
9: Şöyle diyeyim yani, tüccar da böyle ucuz fiyat verecek olan, yani böyle 200'ün altında böyle ucuz fiyata satacak olan vatandaşlarımıza da Allah yardım etsin.
0: Yani. Amin amin. Bu sene rekolte iyi mi? Rekolte iyi mi? Fındık iyi mi Karadeniz'de?
9: İyi elhamdülillah.
0: Rekolte. Maşallah. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Bereketli olsun ederim. Efendim.
9: TGRT'den tüm Türkiye'ye selamlar.
0: Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili dinleyiciler. Yani o demin de bir arkadaş tabii Oktay Bey Ankara'dan aradı. Bir eleştirdi Özel Bey'i. Niçin eleştirildiğini de biliyoruz tabii işte yani bir yerlerden de öyle değil böyle yap deniliyor. O da ya ne benim dediğim olsun ne senin dediğin olsun ya da serbest bırakalım grubu. Kim nasıl oy kullanacaksa kullansın deyince çok fena kızdırmışlar. Evet yani hakikaten kanın durması, gençlerin toprağa düşmemesi, şehitlerimizin gelmemesi çok önemli. Vatandaş bunu konuşuyor. Diğerlerini ya da diğer iddiaları falan umrunda değil. O topa da giremiyor kardeşim. Yani diyor bunlar huzursuzluğun, terörün ya da çatışmanın devam etmesini mi istiyorlar diye. Bunu efendim CHP'ye oy verenler de, AK Parti'ye oy verenler de, MHP'yi destekleyenler de konuşuyor bunu yani. Vatandaş konuşuyor daha doğrusu. Farklı görüşlere mensup vatandaşlarımız konuşuyor. Demek ki Özgür Bey de o gelen şeyi, o söyleneni daha fazla karşısına durmadı. Çünkü böyle efendim şey yapılacaktı. Böyle itham edeceklerdi. Siz huzursuzluğu istiyorsunuz. Siz insanlarımızın ölmesini istiyorsunuz falan diyeceklerdi. Grubu serbest bıraktı. Böyle bir adım attı. Ama Silivri'den pompalanan farklı bir şey. Gerçi yani şimdi İstanbul'da Silivri'yi seçenler İstanbul'da kimlerin seçtiği, kimin oy verdiğini biliyoruz. Yani o insanlar da artık bu işin hani idi bese dediler ya, yeter artık dediler ya. Yani Kürt yurttaşlarımız da bu anlamsız, bu emperyalistlerin ancak işine yarayacak efendim gürültüyü istemiyorlar onlar da. Çocuklarının iş sahibi olmasını, efendim güç sahibi olmasını, evlenmelerini, huzur içinde hayatlarını sürdürmelerini istiyorlar. Niye efendim cezaevlerinde ya da dağda, mağarada yaşasınlar? Birçoğu 35 yaşına gelmeden zaten hayatını bir şekilde kaybediyordu. Bu anlamsız efendim gürültü bir yerde bitti efendim. Terörsüz Türkiye mevzu mecliste konuşuluyor, tartışılıyor sevgili dinleyiciler. Bunlar bitecek, oylanacak, çıkacak, kanunlaşacak. O bekleniyor. Evet sevgili dinleyiciler, telefonlarımız 0212 454 56 46. Biliyorum bugün pazartesi, kolay değil efendim. Yani kolay değil. Pazartesi biraz pazar gibi ya da hafta sonu gibi algıladığımız da oluyor. O psikolojiyi, o atalete atacaksın, telefon duşlarına basacaksın değil mi efendim? Çıkacaksın gündemle, bangır bangır konuşacaksın. Biraz zor oluyor o. Yani o psikolojiyi anlıyorum ama bugünün açığını yarın kapatacağız inşallah. Yarın salı ya, yarın insanların bir yüklemesi olur efendim. Ama bu arada bizi dinleyip de efendim aman pazartesi mi kaldı ya zaten akşam saatleri hadi bir yüklenelim efendim. Bu ataleti bırakalım diyecek olanlar da var. Telefonlarımız 0212 454 56 46 günü ve gündemi konuşuyoruz. Buyurunuz efendim.
10: Alo, selamünaleyküm Atallah Bey.
0: Ve aleyküm selam efendim.
10: Ben Aksaraylı Halil.
0: Halil Bey buyurunuz efendim.
10: Nasılsınız Atallah Bey?
0: Teşekkür ederim efendim. Sizler de iyisiniz umarım.
10: Biraz geç katıldım yani.
0: Niye öyle acaba? Pazar gibi anladınız herhalde.
10: Ondan değil yani. Hani araçla dinliyorum ekseri de. Şu anda
0: araç çok daha güzel oluyor tabii. Çok havalı oluyor, bir de net oluyor.
10: Evet,
0: buyurunuz efendim ya. Sizi dinliyoruz Halil Bey.
10: Şimdi Özgür Özel milletvekillerini serbest mi bıraktı? Herhalde öyle
0: duyuyorum. Yani evet şey öyle evet. Görünüyor.
10: Samimi mi acaba? Samimi buldunuz mu?
0: Yani bir politik tavırdır bu. Siyaset yapıyor evet. Sonuçta. Ya ben bir taraf...
10: Ama samimi değil.
0: İşte yani milletvekilleri bildiklerini yapsınlar.
10: Evet
0: ben illa grup kararıyla efendim evet bu yasaya bu kanuna evet deyin demeyeyim diyor. Ben milleti serbest bırakayım. CHP'li milletvekilleri ya daha doğrusu çok affedersiniz yeni partililer
10: evet. Ne
0: yapacaksa CHP'de karar belli. Sayın evet. Kılıçdaroğlu ben destekliyorum kardeşim. Oylayacağım dedi. Oy vereceğim dedi. Evet.
10: Evet. Yani daha önce bunların açıklaması var. Daha önceki
0: tabii.
10: Yani parti CHP'deyken yani ama CHP ile yeni partinin arasında hiçbir fark yok. Yani bir mahalle yıkıldı. Karşı mahalleye taşındı. Oturan sakinler aynı sakinler yani. Kafa aynı kafa. Zihniyet aynı zihniyet. Yani bu oy yani şey uğruna hani demedi demesinler millet alışverişte görsün ama ben samimi bulmuyorum yani samimi değil. Zaten İYİ Parti de siyaset yaptığını zannediyor hani şöyle şeyden hani bazı partiler terörden besleniyor yani milliyetçilik demi vuruyor ama asıl bunlara tokadı vuran yolu gösteren daha doğrusu Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Devlet Bahçeli.
0: Evet abi yani, vatandaşını sevmek, evet. Milletini sevmek, halkını sevmek milliyetçilik evet. O ya. Birilerini ötelemek değil ya. En azından anlamaya çalışacaksınız ya. Yapılan işin neticesi da, evet. Memleketin menfaatine mi faydasına mı değil mi falan.
10: Evet.
0: Ona göre bir tavır alacaksın abi.
10: Bu adam ona baktı. Ondan sonra Recep
0: tabii canım terörün ya da şiddetin evet. Devamından yana. Kim bugün evet efendim bu devam etsin falan denilebilir mi?
10: Hiçbir faydası yoktu.
0: Evet.
10: Hiç de bir faydası yok. Çünkü ben yollarda hem yani Türkiye'yi karış karış gezdik, dolaştık. Yani bizim neden biz doğu tarafına gittiğimiz zaman, doğu illerine gittiğimiz zaman yük götürüyoruz ama oradan yük bulamıyoruz. Niye? İş sahası yok, fabrika yok, üretim yok. Bu neden? Bu en çok en büyük darbeyi Kürt vatandaşlarımıza vurdu.
0: Evet.
10: Yani istesin istemesin mecbur kaldı kimisi işte gece işte terörist geldi bastı gündüz askeri bastı. Yani danışma dövüş gibi eski hani
0: eski Türkiye'nin hallerinden de evet, anlaşılır evet. Abi evet.
10: Evet abi yani bu millet çok çekti. Bundan sonra artık çekmesin.
0: Tabii.
10: Yani bu hani teröre harcanan para milletimize, emeklimize, asgari ücretlimize piyasaya yansısın yani. Oralarda da fabrika açısın.
0: Mevzu sadece evet. Tabii şey de değil. Para mevzu evet. Da değil ya. Canlar
10: değil,
0: ya.
10: Huzur,
0: anneler
10: huzur.
0: Ağlıyor. Evet.
10: Huzur yani orada biz doğu tarafında, doğu illerinde biz turistik yerler olduğunu biz yeni yeni keşfediyoruz yani. Biz tabii kendi canım. Toprağımızdaki sınıf toprağımızı kendi insanımızı tanımıyoruz yani. Biz doğuya gittiğimiz zaman şoför olarak yani şey olarak hiçbir vatandaştan biz kötülük görmedik. Yani niye geç kaldın demezler. Aç mısın susuz musun diye sorarlar yani.
0: Tabii. Anadolu'nun her yerinde aşağı yukarı bu tavır var orada daha fazla var. Biraz yani aşiret var tabii. Türkmenler de aşiret. Evet.
10: Evet. %100 yani bu şey değil %99 falan değil.
0: Doğru.
10: %100 Adamların tek sorduğu soru, niye geç kaldın, malını geç getirdin değil. Aç mısın, susuz musun? Yani. Bu insanlıktır, yani bu şeydir. Bizi bu insanlarla ayırmaya çalıştılar ama işte devlet aklı baskın geldi. İnşallah bundan sonra Allah'ın izniyle Türkiye ikinci bir iki kere Türkiye olacak.
0: İnşallah. Biz İnşallah. Ayrılamayız efendim.
10: Hayır, biz zaten akrabayız. Bizim Aksaray'ın yarısı Kürttür, yarısı Türktür. Birbirinden kız almış vermiştir.
0: Kültürümüz aynı ya, aşağı yukarı.
10: Evet, o çocuğu biz nasıl ayıralım abi?
0: Tabii.
10: Annesi Kürt, babası Türk. Babası Kürt, annesi Türk. Biz bunu çocuğu nasıl ayıracağız abi?
0: Biz ayrılamayız. Halil abi çok teşekkür ederiz efendim. İyi günler diliyoruz Aksaray'a. Efendim reklama sıkıştık. Reklama gideceğiz ama bir dinleyicimiz daha var. Onu da alalım, sonra bir reklam yapıp dönelim. Buyurunuz efendim.
11: Alo.
0: Buyurun efendim.
11: Herkese hayırlı günler
0: diliyorum. İyi günler diliyorum efendim. Buyursunlar.
11: Efendim İstanbul'dan Nusret.
0: Nusret Bey buyurunuz efendim.
11: Abi ben...
0: Abi radyo açık mı? Radyoyu kapatalım.
11: Kapatalım abi.
0: Ha estağfurullah. Sesinizi net duyalım efendim. Evet buyurun.
11: Tamam. Abi ben bu metropasını değinmek istiyorum biraz. Biraz da terörsüz Türkiye'den konuşmak istiyorum müsaade ederseniz.
0: Tabii, estağfurullah.
11: Abi şimdi bu Mekke Parkı dünya genelinde çok çok büyük bir olaydır. Bunu bazı kimseler şu an idrak edemiyorlar. Hele sol kesip hiç idrak edemiyor ve hoşlarına da gitmiyor. İki seneden beri müzakere edilen bir olaydır.
0: Tabii canım.
11: Ama hiç kimseye duyurulmadı. Hiç kimseye söylenmedi. Biz bunu yapacağız diye bir reklama girişilmedi. Bir günde gidip Cumhurbaşkanımız olayı bitirdi yani.
0: Evet.
11: Müthiş bir olay. Bütün herkes hayretle içinde kaldı. Her İsrail'den Yunanistan hopa tıba bakıyor şimdi yani. Bunun hiç kimse bu ne kadar büyük bir şey olduğunu farkında değildi hala. Ama ileride herkes ne kadar büyük bir şey yapıldığını farkına varacaklar abi.
0: Evet.
11: Şimdi terörsüz Türkiye'de İYİ Parti karşı geliyor bu işe. Kardeşim tamam karşı geliyorsun da sen bir projen var mı? Bir fikrin var mı? Bir düşüncen var mı? Öne sürecek. Hiçbir şey yok. İster istemez istemez diye bir şeyler söylüyorlar. Ya kardeşim tamam istemiyorsun güzel ben sana o da bir düşüncedir. Ama bir fikir ortaya atıyor. Bir proje ortaya atıyor. Aynı CHP gibi bir yeni parti gibi. Hiçbir şey ortaya sürmüyorlar. Artık nereden emir alıyorlarsa, nasıl alıyorlarsa karşı gelmeye başlıyorlar abi.
0: CHP bunu destekliyor tabii.
11: CHP demek istemiyorum. Yeni parti için.
0: Yeni parti de grubu serbest bıraktı tabii milletvekillerine. Evet.
11: Şimdi grubu serbest bırakmasının iki nedeni var. Birincisi İmamoğlu taraftarı var. Bir de kendi taraftarları var. İmamoğlu'nun taraftarları bu işe hayır diyor. Kendi taraftarları da hayır mı diyeyim, evet mi diyeyim böyle bir kararsız bir şeyde kalmışlar. Ve Özgür'ün zaten mecburen dedi en iyisi ben grubu serbest bırakayım da ne yaparlar.
0: Yani Özgür Özel aslında evet diyor yani her şeye rağmen evet diyor.
11: Ama evet. İmamoğlu evet demiyor.
0: Yani evet öyle bir şey var yani.
11: İmamoğlu da evet demiyor. Peki tamam. Efendim ben bir şey daha... Bir dörtlük var. Onu okuyayım ondan sonra.
0: Buyurunuz efendim.
11: Sözü yüze söyle, gönül bulandırmasın. Sözü dizide söyle, kulağa inci diye takılsın. Sözü yüze söyle, gıybet edip utandırmasın.
0: Evet.
11: Hoşuma gitmişti, paylaşmak istedim.
0: Peki efendim, çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum Nusret Bey. Evet, ne yapıyoruz sevgili Ahmet? Efendim şeye gidiyoruz. Ahmet diyeceğim, Selim var galiba. Sevgili Selim var. Selim Hüseyin Kaya nöbette galiba. Evet, efendim kısa bir reklam aramız var, gidip geliyoruz.
12: Şimdi reklamlar.
13: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi

0: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Senle hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
4: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Çocuklar bayılıyor, gül san fındık ezmesi.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: 212-454-56-46. Mecliste tarihi yasa maratonu devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, yurttaşlarımızın bu konuyu fazla dillendirmemesinin sebebi çok uzun süredir Türkiye'nin gündeminde. Üzerinde o kadar konuştuk ki, o kadar üzerinden efendim çok affedersiniz tepindik ki vatandaş ne olduğunu çok iyi biliyor. Zaten yıllardı kafalarından ya da bir taraflarda gönüllerinde böyle bir şey vardı ya, bu kan dursun der gibi, değil mi efendim? Şehitlerimiz gelmesin der gibi bir arzu istek vardı ama dillendirilmiyordu. Şimdi efendim bunu konuşmanın bir anlamı yok. Bugün şey yapacak, bu iş bugün bitecek diyorlar. Evet, Ömer Sasonlu var telefon hattımızda, dinleyicilerimiz var. Buyursunlar efendim. Alo.
1: Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam efendim.
1: Efendim ben de Mustafa Gökçe, Kahramanmaraş'tan.
0: Buyursunlar Mustafa Bey.
1: Estağfurullah. Efendim bugün eleştiri babında neden bugün bu ülkemizde ve bölgemizde terörden kurtulmanın diyelim oylaması yapılacağını eleştiren bir zatı muhterem vardı.
0: Evet.
1: Yani bir siyasi parti liderlik. Bugüne atsan. Ben onun...
0: Anlam veremiyorsunuz değil mi? Niye?
1: Ben veriyorum efendim. Ben veriyorum.
0: Öyle mi? Ha.
1: Bugün 10 Ağustos günü 1920'de Sevr Anlaşması'nın imzalandığı gündür.
0: Ha.
1: Bugün 10 Ağustos 2014'te halkın ilk defa Cumhurbaşkanı'nı seçtiği gündür. Bugün 10 Ağustos. Bugün 10 Ağustos inşallah ülkemizin ve bölgemizin huzura kavuşacağı gündür. Onlar da yapmak istemiştim.
0: Ya. Ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bekliyoruz.
1: Ya ona inşallah ona daha rahat bir şekilde kavuşuruz.
0: Öyle i̇nşallah evet.
1: Çünkü 10 Ağustos 1920'de Sevr Anlaşması, İtalyanlar, İngilizler, Fransızlar, Almanların baskıları sonucu Fransa'nın Sevr şehrinde yapılmıştı. Evet. Ama daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu kabul edilmedi. Yırtıp atıldı tabiri caizse. Ondan sonra 10 Ağustos 2014'te de Türk halkının Cumhurbaşkanı'nı ben artık seçeceğim diye dayatmalardan kurtulmasıdır.
0: Evet.
1: İşte bugün de o güne denk gelmiştir. Anlayana sürü sürekli saz, anlamayana davul zurna az demiş atalar.
0: Evet, bravo.
1: Belki saygılar sunuyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Bir mukabele Kahramanmaraş'a sevgiler, selamlar. Buyurunuz efendim. Alo. Buyursunlar efendim.
2: Merhaba tabii.
0: Merhaba, iyi günler diliyorum. Buyurun.
2: Antalya'dan.
0: Buyurun.
2: Şimdi biz Özgür Özel'in zaten seçilirken başta bu partiyi yönetebilecek bir kabiliyeti olmadığını biliyorduk.
0: Evet.
2: Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetecek bir insan değildi. Ya kimin yerine emaneten geçtiğini de fark edemedik herhalde. Çünkü hiç tahmin edemediğimiz insanlarmış demek ki onları yöneten. Yani evet, sen muhalefet partisinin belediye başkanısın ve bu kadar yolsuzluğa bulaşıyorsan eğer, yani bir tek kişiden bahsetmiyorum, Türkiye'nin her yerinde onlarca yüzlerce belediyede işte ifşa ediliyor bunlar, mesajları var, evet, kamera görüntüleri var, toplantılar var vesaireler vesaireler. Yani bir insan belediye başkanı iken nasıl bunları yapar? Bir de muhalefet partisinin belediye başkanısın, kime güveniyorsun ki? Yani senin takip edilmediğinin farkında değil misin? Yani acaba yani ben belediye başkanı olsam, muhalefet partisinin bir belediye başkanı olsam, haşa yapmam ama bir yolsuzluk yapacaksam bile iktidardan bir tane bakan veya genel başkan yardımcısının bana bir teminat vermesi gerekiyor ki ben yolsuzluk yapayım. Çünkü takip edildiğinde farkında olmam gerekiyor.
0: Ama AK Partililer de çok, şu anda cezaevinde olanlar var, açığa alanlar var, mahkemesi ya, devam tabii, edenler var. Evet.
2: Vardır mutlaka.
0: Tabii tabii var.
2: Vardır. Sonuçta ben iktidar partisinde olsam, benim belediye başkanım böyle bir şey yapsa bunu bir şekilde dışlarım. Önce dışlarım, daha sonra yargıla

0: kırım ve peşine de düşmem. Oraya bir avukat bile göndermem.
1: Aynen, ama AK Parti var, öyle yapıyor ama CHP'de farklı bir tarz var.
0: Bunlar CHP ve de diğer partiler binlerce kişiyi sokağa döküp hadi bunu savunalım. Ya arkadaşım, bu adam bir şey yapmış demek ki. İktidar savunmuyorsa sen de savunma.
1: Evet.
0: Eğer ki ya aynı şeyi kullan. Yani
1: tabii MHP'de bazı belediye başkanları var, görevden alınanlar oldu. Evet.
0: Tüm partilerde var ama bunların gündeme gelmesi sebebi biliyorsunuz zaten. Çok binlerce kişiyi sokağa döküyorlar. Bir de şu barış süreciyle alakalı biliyorsunuz.
1: Terörsüz Türkiye, kanun, evet.
0: Evet, terörsüz Türkiye. Yeni bir kanun çıktı. Şimdi işte
1: çıkacak herhalde, mecliste görüşülüyor.
0: Ve gazi ailelerimize biraz daha asgari ücret düzeyinde bir ödemeler falan yapılacakmış. Öyle bir şeyler var.
1: Olabilir.
0: Bir de biliyorsunuz Suudiler ve Pakistan'la
1: Türkiye bir anlaşma imzaladı. Mekke ortak savunma anlaşması.
0: Evet, işte Sayın Başkan Erdoğan da işte oraya gitti, Suudilere gitti, böyle bir şey imzaladı.
1: Evet.
0: Ben de bir şeyler beklerim. En azından yani kimse kusura bakmasın, madem biz gittik böyle bir şey imzaladık. Nasıl Amerika'ya $1 milyar vesaire bir paralar ödediyse, bu Suudiler bize de biraz bir para ödemesi gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Ortak silah öğretelim değil mi? Ticaret yapalım. Bir şekilde bu işten bir şey yapalım. Kazanalım diyorsunuz.
0: Almamız gerekiyor. Çünkü bizim hiç kimseden bir korkumuz yok. Zaten yok, biz NATO'daydık. Yani bize İran ya da Yunanistan saldıramaz. Bunu biliyoruz. Ama Suudilere İran saldırabiliyor.
1: Saldırdı.
0: Suudiler eğer ki bizi kendilerine bir böyle bir tampon bölge olarak seçtiklerini düşünüyorlarsa yanılıyor. Zaten biz NATO'daydık. Bize kimse saldıramazdı. Ama siz madem bir korkunuz var, gelin ortak bir Pakistan'la ortak NATO gibi bir oluşum içine girelim dediyseniz, Suudiler de bize bu saatten sonra bir maddi olarak bir şeyler göndermeleri
1: Elini cebine atsın. Peki.
0: Evet, atacaklar. İlginç. Tabii biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yiz. Biz çok güçlü bir devletiz. Çok güçlü bir halkız. Madem Suudiler bize el açtı, biz de onlardan bir şeyler bekliyoruz.
1: Maddi manevi gereğini yerine getirsin diyor.
0: Evet, getirsinler. Halk olarak bunu bekliyoruz.
1: Var tabii. Ticaret var. Daha bir sürü alanda işbirlikleri olacak. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Sağ olun efendim. Peki. Bir dinleyicimiz daha var efendim. Buyursunlar efendim. Alo.
2: Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam efendim, hoş geldin.
2: Allah abim, selamünaleyküm. Ankara Hüsnü Mustafa.
1: Mustafa Başkan merhaba, iyi günler diliyorum merhaba efendim.
2: Nasılsınız, iyi
1: sağ olun efendim, sizi sormalı, sizler nasılsınız?
2: Böyle gürül gürül programın başında görüyoruz, mutlu oluyoruz.
1: Ne yapalım abi, mecbur, halkımız konuşuyor.
2: Halkımız konuşunca zaten fiş bağlanıyor, sen otomatiğe bağlıyorsun kendini. Öyle olmuş yani.
1: Son dinleyicimiz ne diyor? Evet. Bunlarda para çok diyor, Amerika'dan silah aldılar, para verdiler bize de mi? Biz de bir şey görelim ya diyor.
2: Şimdi onun dediğini ben hani %50 şey görüyorum. Hı. Doğru görüyorum. %50 doğru görmüyorum.
1: He.
2: Biz onların parasının peşinde değiliz.
1: Tabii canım.
2: Biz haktan hukuktan yanayız.
1: Evet.
2: Allah'ın izniyle Allah'ın hükmü geçsin diye uğraşıyoruz.
1: Evet.
2: Onun için öyle diyoruz. Atallah abi.
1: Bölgemizde ticaret olsun, huzur olsun.
2: Abi o zaten kendiliğinden gelecek.
1: Tabii canım, yani bak şimdi Avrupa'da kaç ülke, yani Avrupa Birliği aynı zamanda bir ticaret şeyidir ya, birliğidir. Amerika da öyle, abi, Amerika Birleşik Devletleri.
2: O kardeşimize şunu söylüyorum, 400-500 sene Osmanlı orada varını yoğunu mübarek topraklar diye oraya harcamış.
1: Tabii.
2: İsteseydi o zaman sömürürdü, alırdı, ne almış, bir şey almamış.
1: Doğru.
2: O zaman petrol mü vardı, ne vardı? Bir şey yoktu. Ama alaylar düzenlenmiş, altınlar gitmiş, harcanmış, helal hoş olsun, yapılar yapılmış, gene de yapılır. Onlar bunu biliyorlar zaten.
1: Evet.
2: Ben şunu diyorum, bu yasa Allah'ın izniyle çıktığında, nasıl Esad gittiğinde buradaki Esad artıkları sarılık oldular, geberdiler. Bunu söylüyorum, özür dilerim.
1: Öyle demeyelim, evet. Neyse yani hasta oldular diyorsunuz.
2: Şimdi hasta oldular, şimdi gene hasta olacaklar onlar inşallah. Çünkü sular çekildikçe iyilik suları derinleşiyor, kötülük suları sığlaşıyor. Kötülüğün içerisindeki bu baş yaran taşlar tutup da gazi yakınına, şehit yakınına küfreden, efendim neydi işte, ne bozuktu, ne lütfi bozuk muydu, neydi? Ondan sonra onun gibi bu müptezeller, efendime söyleyeyim, ortaya çıkıyor.
1: Evet.
2: Tarih tekerrürden ibarettir ama bu millet necip bir millet. birbirini seven sayan bir millet. Sokağa çıktı mıydı birbirine kardeş diyen bir millet.
1: Tabii.
2: Onun sınırları aşmış. Bu sınırlar bizim sınırımız değil. Dünya bizim sınırımız Allah'ın izniyle.
1: Evet.
2: Ondan sonra onun için de ufkumuz geniş diyorum. Dua ediyoruz. Yapacak başka bir şey yok. Hükümetimize ve milletimize de Allah güç kuvvet versin inşallah.
1: Amin inşallah.
2: Bir de bir abimiz dedi ki peygamberimizi korumaya bir yasa yoksa oraya da olmasın.
1: Hmm.
2: Ya zaten Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor Kevser suresinde. Biz sana peygamberimize biliyorsunuz epler dediler müşrikler. Allah-u Teala sana bitmeyen bir nimet verdi. Kurbanı kes, namazı kıl. Sana muhalefet edenler yani sana karşı gelenlerin soyu kesiktir dedi. Esas onlardır dedi Allah-u Teala. Onun için peygamberimize karşı gelenlerin soyu kesiktir zaten. Hiç merak etmeyin. Allah'ın kanunu bu diyorum. Oraya noktayı koyuyorum.
1: Bana ve peygamberime itaat edin buyuruyor Yaradan. Evet.
2: Peygamber ve Allah-u Teala melekler ve Allah-u Teala peygambere salat ediyor. Siz edin diyor.
1: Tabii.
2: Böyle derken
1: ama bir de peygamber başka... efendimizin dediği var. Evet. Bana ve eshabıma uyunuz diyor.
2: Uyumaya çalışıyoruz.
1: Ya eshab-ı kirama laf edenler var. Bir de ben Müslümanım diyenler var. Allah muhafaza ya. Haşa ve kella.
2: Oradan verdin ceyranı nereden veriyorum bilmiyorum yani. Geliyor bu tarafa.
1: Abi bunlar genel
2: kültür. Allah feyzini bol etsin. Allah
1: abin ya. Abi çok teşekkür ederiz.
2: Sağ
1: ol. Sağ olun başkanım. İyi günler diliyorum. Efendim telefon hattımızda bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim.
3: Alo. Ali,
1: buyurun efendim.
3: Merhaba Ataullah Bey.
1: Müberra Hanım merhaba. İyi günler diliyorum efendim.
3: İyi günler. Ya bu Türkiye'de terör...
1: Terörsüz Türkiye, evet.
3: Ya terörlü Türkiye'yi sevenler çok galiba. Alo.
1: Evet efendim, buyurun efendim.
3: Ya bu Türkiye'de terörlü Türkiye'yi sevenler çok galiba.
1: Değil mi yani? Bazılarına insan böyle taaccüp ediyor. Ya bitsin diye herkes uğraşıyor, bitsin artık.
3: Yani şimdi Türkiye'de... terör yüzünden asker kalmıyor. Bütün herkes şehit oldu.
1: Ya.
3: Bütün askerlerimiz gitti. Kimi gazi oldu, kimi şehit oldu. Ondan sonra bu gazilere de bu uygulanacak olan program çok iyi bir şey.
1: Evet.
3: Allah Bey.
1: Tabii.
3: Ondan sonra bu anayasa değişirse ne gibi bir maddeler gelir acaba?
1: Vallahi madde şu. Yani onların hepsini tabii teknik olarak ben bilemem. Açık bir şekilde şey yapıldı. O yani suça bulaşmayanlar efendim herhalde şey yapılacak. Onlar ailelerine, evlerine kavuşacaklar, gelecekler tabii. Ama suça bulaşmış, silah kullanmış, yani askerimizi şehit etmiş ya da memurumuzu şehit etmiş ya da köylüyü şehit etmiş, efendim onları katletmiş. Bunlar Türkiye'ye zaten sokulmayacak. Bir de bunları yönlendirenler, bu evlemleri planlayanlar Türkiye'ye sokulmayacak efendim.
3: İnşallah şu anayasa değişirse hal yasası da çıkar.
1: Değil mi? Bundan sonra işte bunları konuşacağız. Yani bu işler bitsin ki biz de kardeşim önümüzdeki engelleri, sosyal hayatımızı zorlayan, insanlarımızı zorlayan neler var onlarla konuşalım. Bravo, çok güzel bir hatırlatma bu. Peki efendim.
3: Evet, şimdi Ataullah.
1: Buyurun efendim.
3: Böyle gezerken restoranları geziyoruz buradaki. Yemin ediyorum bütün restoranlar tıklım tıklım dolu.
1: Evet.
3: Yani.
1: Tabii. Peki efendim.
3: Yani şimdi Cumhurbaşkanımız da biraz önce TikTok'ta okudu arkadaş. Hı. Makarna kampanyası başlatmış.
1: Allah Allah, hiç haberim yok ya.
3: Vallahi bilmiyorum, TikTok'ta ya yalan.
1: Yalan o tip çok tezvirat.
3: TikTok'a inanma diyor buradan.
1: Çok tezvirat, evet çok tezvirat var, çok yalan var, evet. Çok kötülük var.
3: Ben Allah'tan öyle şeylere girmiyorum da TikTok'a falan ben inanmıyorum.
1: Evet, çok teşekkür ederim efendim.
3: Rica ederim.
1: Sağ olun, iyi günler diliyorum efendim. Evet bakalım gelsin dinleyicimiz. Buyurunuz efendim. Alo. Buyurun efendim. Geliyor dinleyicimiz efendim.
4: Alo.
1: Buyurun efendim, iyi günler diliyorum.
4: Selamünaleyküm, hayırlı günler efendim.
1: Aleykümselam.
4: Şimdi bu hal yasası deyip duruyorlar, bunu dinlediğini bana da bir hal oldu.
1: Evet.
4: Her diyen hal yasası çıksın diyor da.
1: Evet.
4: Hal yasasının çalışması var şu anda.
1: Evet.
4: Nasıl çalışması var? Üretim bölgelerinde soğuk sistem kurulmaya çalışılıyor. Soğuk zincir kurulacak Türkiye'nin her tarafına. Yani dondurma... paket dondurma dağıtılır gibi soğuk dondurma. Evet. Efendim tavuk ürünleri nasıl soğuk zincir dolaştırılıyor, gezdiriliyor, marketlere dağıtılıyor. Bu şeyler de, sebzeler de üreticiden doğrudan o soğuk hava depolarının olduğu yere getirilecek. Orada paketlenecek, fiyatları üzerine yazılacak. Soğuk tesislerle, soğuk araçlarla Türkiye Cumhuriyeti'ne dağılacak.
1: Ha, o bunun zaman fiyatları var. Fiyatları yazılacak değil mi üzerinde?
4: Bunun çalışması var. Soğuk zincir oluşturulmaya çalışıyor. Demir yollarında olsun, karayollarında olsun. Bu sistem kurulmaya çalışılıyor şu anda. Yoksa hal yasası çıkması çok basit bir şey ya.
1: Anladım. Yani köylüden, üreticiden nasıl şehre getirecek, nasıl tüketiciyle buluşturacak? O bir doğru, sistem tabii. Onu oturtmak kolay değil.
4: Hayır, üretici kendisi getirecek, verecek hale. Orada depoda, soğuk hava deposunda paketlenecek. Efendime söyleyeyim, soğuk zincir sistemiyle Türkiye'ye dağıtım yapılacak.
1: Doğru. Bozulmadan, şey olmadan, evet. heba
4: hem,
1: olmadan.
4: Hem telef olur, telef bitecek.
1: Evet. Bravo.
4: Telefi bitecek bunun bir daha.
1: Doğru.
4: Şimdi dondurmalar telef olup atılıyor mu?
1: Yok.
4: Efendim şeyler, tavuklar, tavuk ürünleri mesela.
1: Tabii.
4: Atılıyor mu? Oluyor.
1: Yok,
4: da.
1: Tabii canım. Evet, doğru.
4: Günü geçerse biraz şey oluyor, sorun oluyor ya, hani evet. Satılmaz da.
1: Doğru, bravo.
4: Bunun gibi telefi önlemek olacak yani, benim dinlediğim, duyduğum, Cumhurbaşkanından dinlediğim, ben bunu biliyorum yani, bunu duydum, buna bekliyoruz yani. Peki, Berat efendim. Albayrak zamanında şey aldı, başladı bu. Evet, hal yasasını çıkarmak çok basit bir şey, o zor bir şey değil ki o.
1: Ama sistem lazım.
4: Sistem kurulacak
1: tabii,
4: şimdi.
1: Tabii.
4: Onun çalışması var yani.
1: Hal
4: yasası devam ediyorlar. Ben katılmak istiyorum. Katılamıyorum. Çıkmıyor da. Şimdi nasıl denk geldiyse denk geldi. Şeyin Mübarek Hanım'ın arkasında evet. İyi denk geldi.
1: İyi denk geldi. Çok teşekkür ederim.
4: Katılımcılara teşekkür ediyorum. Selam söylüyorum herkese.
1: Sağ ol.
4: Size de hayırlı günler efendim.
1: İyi günler diliyorum efendim. Bir dinleyicimiz daha geliyor. Bir bekleyelim efendim. Buyurunuz efendim. Alo.
5: Alo.
1: Buyurun efendim.
5: Merhaba. Selamun aleyküm.
1: Merhaba efendim. İyi günler diliyorum. Radyonuzu kısın efendim.
5: Ha,
1: sesinizi ben. Tabii sesinizi ahize üzerinde konuşalım. Buyurun.
5: Efendim bak, dinliyorum. Yani artık hal yasası mı çıkıyor, fal yasası mı çıkıyor? Yani ne çıkıyorsa çıksın artık. Yani bu pahalılığa artık yani nasıl bir çözüm bulacaklar? Yani bu enflasyon, yani bu yüksek faiz, yüksek enflasyon herkesi perişan etti. Özellikle bizim gibi maaşlı çalışanları.
1: Evet.
5: Çünkü izah edeyim. Yani bakıyorsunuz devlet bir bak TÜİK bir veri açıklıyor. Ama biz o veriyi yani sokakta, çarşıda o yani bahsettikleri enflasyon oranının çok daha üzerinde fiyatlarla karşılaşıyoruz. Ve bizim maaşlarımız da bu enflasyon oranına göre belirleniyor.
1: Evet.
5: Zaten ne demek enflasyon oranında zam oluyor? Sen zaten paranın değer kaybı. Kardeşim sen diyor ki yani paran bu kadar değer kaybetti ama o kadar kaybetmiyor. Daha fazla kayıp yapıyor ama bize fiyatındaki enflasyon oranı kadar yani enflasyon artı bir ya da iki olarak şey yapılıyor. Zaten oradan da içeriye giriyoruz. Yani artık ya bir lütfen çarşıya pazara bir çıksınlar. Yani baksınlar fiyatlara. Bakın mısın? Yani ismini vermeyeceğim. Geçen şehir hatlarına, devlet demir yollarında Kocaeli'ne seyahat yapıyorum. Ya yani bir bardak çay 80 lira fiyat şey yapıyor. Yani bunu devletin bu bakıldığı zaman bir demir yollarının bir şeyi yani kafeteryası yani.
1: Yani ya devlet demir yollarında mı 80 lira? Uçak.
5: Evet, ufak bardak bir minicik bardakta bir şey yapıyor. O bardakta da dedik yani onun biraz daha büyüğü yok mu? Normalde yani büyüğü dedi normal bir bardak bir fincan çay şey yapıyor. 80 lira bir çay. Ya kardeşim bunun maliyeti ne? Allah aşkına yani artık yani bir kim kime nasıl bir fiyat şey yaparsa öyle bir zamanda yaşıyoruz yani. Yani artık yani artık bu hal yasası mı şey
1: buna yapıyor, fırsatçılık mı denilir? Ne denilir abi?
5: Ya bu şu andaki piyasada yaşanan bu kargaşadan, bu enflasyon ortamında bir fırsatçılık yani. Çünkü bir kuaföre gidiyorsunuz, bakıyorsunuz insaflı olan atıyorum şu anda bir 500 lira şey yapıyor. Bir başkasına gidiyorsunuz 1000 lira şey yapıyor. Yani ya bir şeylik var yani. Eskiden bazı şeyler standardı vardı. 100 lira semtine göre 100 lira 200 lira oynardı. Yani artık böyle yani ticaret yapanlar bilir ki şey karlar %30'du, 40'du artık ama Bakıyorsunuz şu anda karlar %300, 400. Yani böyle bir şeylik var ya. Ama ulan bizim gibi ağaçlı çalışanları oluyor.
1: Anladım efendim. Peki.
5: Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum efendim. Evet sevgili dinleyiciler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben Ataoğlu Harvas. İnşallah yarın 16 bülteninden sonra tekrar birlikte oluyoruz. Olacağız. Öyle hedefliyoruz. Sürçülisan ettiysem affolun. Allah'a ısmarladık efendim.
6: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Sevgili dinleyiciler merhaba, Makaleler Arasından programında sizlerle birlikteyiz. Bugün 10 Ağustos 2026 makalelerinden sizler için seçtiklerimizi sunacağız. Makalelerimizi sizler için Ataullah Arvas derledi. Ana kumanda masamızda Ahmet Kaya bizimle birlikte, ben Hülya Düzgün sunmaya çalışacağım. İlk makalemiz Türkiye Gazetesi'nden Canan Eraslan'a ait, mutsuz çalışan ve kaçan müşteri. Hafta sonunda alışverişe çıktım. Alışverişte hızlı karar veririm. Mağazaya girdiğimde aradığım ürünün olup olmadığını hızlı bir turla anlar, ardından detaya geçerim. Uzatmayayım, bir mağazaya girdim. Aradığım ürünlere yakın şeyler görünce oraya ilerledim. Bakmaya yeni başlamıştım ki satış görevlisi yaklaştı. Yardıma ihtiyacınız var mı diye sordu. Henüz değil dedim. Ardından 3 seçenek belirledim. Beden konusu, bulunması falan derken iş denemeye geldi. Denedim, yüzüm güldü. Tam birini alacağım, yine yaklaştı. O size pek olmadı dedi. Ama giydim, oldu. Burası pot durdu sanki. Sanki biraz da dar dedi. İyi ama arkadaşım, ben üzerimde duruşunu sevdim, sana ne? Müşterimiz eve gidince mutsuz olup geri dönsün istemeyiz derdindeymiş meğer. Öyle dedi. Güzel, doğru, mutsuz olmamı istemiyorsun da mutsuz ediyorsun. Bunun yolu bu değil. Aslında demek istiyor ki beni iadeyle falan uğraştırma. Neyse, başka bir mağazaya girdim. Ne aramışsınız diye gelen biri yok çok şükür. Tam ihtiyacım olduğu anda başımı çevirdiğimde buyurun diye gelen bir ses var. Seçtiğim şeyler için denemek ister misiniz diye sordu. Denedim, beğendim ama yine de tereddütlü olduğumu görünce bana sorarsanız çok iyi oldu. Ancak mağaza denemeleri çoğu zaman net fikir vermeyebilir. Alın, evde tekrar deneyin, beğenmezseniz her zaman buradayız dedi. 3 ürünü de aldım biliyor musunuz? Hem de olmasa da olur diyebileceğim 3 ürün. Başta anlattığım markanın bir başka mağazasına farklı bir alışveriş merkezinde rastladım. Oradaki insanların da yüzü gülmüyor biliyor musunuz? Sırf denemek için girdim, aynı ürünlere baktım, üzerime tuttum ve kadın dedi ki renginizi pek açmadı gibi. Haklısınız deyip çıktım ve şunu düşündüm. Gerçekten bu markanın çalışanları mutsuz. Bu genel bir problem. Perakende her türlü ürünün satışından ibaret görünse de aslında hizmet sektörünün en güçlü işlediği mekanizma. Bazı markalar hizmette sınır falan bırakmazken bir diğeri bu size olmaz diyerek müşterisini kaçırıyorsa orada markanın çöküş dönemi başlamış demektir. Halbuki bugün tüketiciler sadece hızlı ve iyi hizmet değil, hafıza da bekliyor. Müşterinin %51'i sorunun çözebilmek için aynı konuyu her müşteri temsilcisine tekrar anlatmak zorunda kalmaktan yoruluyor. %70'i temas ettiği temsilcinin sürecin tamamına hakim olmasını bekliyor. Veri ve kanal toplulukları nedeniyle her temasın sıfırdan başladığı zamanlarda temastan vazgeçiyor ve markadan uzaklaşıyor. Tüketicilerin yaklaşık yarısı müşteri hizmetleriyle etkileşimde çözüm ve hızlı cevap istiyor. %68'i daha hızlı cevaplama süreleri isterken %79'u departmanlar arası tutarlı iletişim bekliyor. Evet, tüketici beklentisi sınırsız, fakat yüz milyonlarca seçenek ve sonsuz rekabetin olduğu günümüzde beklentilerin en fazlasını karşılayan öne çıkıyor. Madem alışveriş tecrübesinden başladım, bugün e-ticaretle devam edeyim. Son bir aydır sadece bir ayakkabı için bir markayla mücadele ettim. Bir gün bilgisayarımın ekranına düşen bir reklamı tıkladım. Bildiğim tanıdığım markanın çok güzel ürünü, fiyat da çok iyi. Yani o kaliteye o fiyat muhteşem. Hemen sipariş verdim. Birkaç gün sonra da geldi ayakkabım. Açtım kutuyu, denedim. Tamam, o marka kalitesi ama diğer tekini aldığımda yaşadığım şok. Diğer tek başka bir modeldendi. Numara aynı, modeller benziyor ama farklı. Hemen fotoğrafladım, çağrı merkezini aradım, durumu anlattım. Hemen gönderdim, yeni sipariş verin dediler doğal olarak. Yaptım dediğini gönderdim, yeniden sipariş verdim. Uzatmayayım, geldi yine aynı kutu. İkisi birbirinden farklı, iki tek bir arada. Yine aradım çağrı merkezini, yine aynı cevap. Onunla yetinmedim, yazdım e-postaya, fotoğrafları da ekleyerek gönderdim. Hızla cevap geldi. Özetle çok üzgünüz. Bir daha olmaması için sipariş numaranızı yazın. Bizzat paketlemeyi kontrol edip doğru ürünü göndereceğiz diyordu. Üşenmedim. Tekrar gönderdim. Tekrar ürünü sipariş ettim. Maille sipariş numarasını yazdım. Bilin bakalım ne oldu. Üçüncü defa aynı yıpranmış kutu, aynı birbirinden farklı model. Pes ettim. Hem o ayakkabı hem de markayla vedalaştım. Türkiye Gazetesi'nden Canan Eraslan'ın makalesini sunduk. Mutsuz çalışan ve kaçan müşteri. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Sıcak denizler hayali başka bahara kaldı. Makalemiz Melih Altınok'a ait. Rusya Suriye'de bir adım daha geri çekiliyor. 9 Ağustos 2026'da imzalanan mutabakat zaptıyla Hemeym Havaalanı ve Tartus Limanı'ndaki ticari iskele Suriye'nin sivil yönetimine geçiyor. Askeri tesisler ise ortak eğitim ve nitelik kazandırma merkezlerine dönüşecek. Geçiş 3 ay içinde tamamlanacak. Moskova'nın Akdeniz'de en kritik dayanakları eski haliyle kalıcı üs olmaktan çıkıyor. 2024 sonuna kadar 100'ün üzerinde üs ve noktası olan Rusya, Aralık 2024'te Esad'ın devrilmesiyle hızla küçüldü. 2026 başında Kamışlı'dan çekildi, Şubat'ta Lavrov, geriye sadece Tartus ve Hmeymin kaldığını açıkladı. Bugünkü mutabakat bu sürecin son halkası gibi duruyor. Bu stratejik bir daralma. Rusya hala sahada ama sıcak denizlere inme hayali eski görkemiyle değil, sınırlı ve koşullu şekilde sürüyor. O eski iddianın parlak günleri geride kalmış gibi. Bu arayış en az 300 yıldır Rus dış politikasının merkezinde. Birinci Petro döneminden beri kuzey limanlarının kışın buzla kaplı olması nedeniyle yıl boyu açık sıcak su limanlarına ulaşmak stratejik zorunluluk haline geldi. Petro'nun mirası haleflerince sürdürüldü. Karadeniz'e inmek, boğazları aşmak ve Akdeniz'e kalıcı ayak basmak. Suriye'deki üsler asırlık arayışın 21. yüzyıldaki somut haliydi. Süreç bölgeyi kışa çeviren sözüm ona Arap Baharı ile başladı. 2011'de isyan iç savaşa dönüştü. Esad toprak kaybediyordu. 2015'te Şam'ın düşmesi an meselesiyken Esad Putin'i çağırdı. Rusya Hmeymi kurdu, Tartus'u genişletti ve hava operasyonlarıyla rejimi kurtardı. Soğuk savaş sonrası ilk kez Akdeniz'de kalıcı ayak izini bıraktı. Arap Baharı'nın boşluğu Rusya'ya tarihi hayali somutlaştırma fırsatı vermişti. 2011'in baharıyla açılan kapı 2015'te üslerle kapanmış gibiydi. Şimdi plak geriye sarıyor. Hayal bir kez daha erteleniyor. Esad'ın 2024'teki kaçışıyla rejim çöktü. Kendisi Moskova'da sığınmacı konumuna düştü. Putin ise Ukrayna savaşıyla meşgul olduğu için eski müttefikini tam destekleyemedi. Yeni Suriye yönetimi İran ve Hizbullah bağını kesti. Rusya'da mesafe konuldu ama enerji ve güvenlik ihtiyaçları nedeniyle diyalog sürdürüldü. 18 aylık pazarlıklar sonunda üsler pasifleştirildi, sivil tesisler geri alındı. Peki boşluk neyle doldurulacak? En somut alternatif Libya. Hafter'le ilişkiler sayesinde Tobruk, Al-Kadim ve Al-Cufra devreye giriyor. Ancak altyapı yetersiz, istikrarsızlık yüksek, Suriye'deki gibi egemen bir üs henüz yok. Cezayir temkinli duruyor, Sudan'sa Akdeniz değil. Putin'in 2015'teki açılımı 3 asırlık arayışın parçasıydı. Bugün o iddialı hedef küçülüyor. Üsler hala orada ama kontrol artık paylaşılıyor. Sıcak denizlere inme hayali bitmedi. Eskisi gibi kalıcı ve egemen bir varlıksa artık başka bahara kalmış görünüyor. Sabah gazetesinin makalesini sunduk. Melih Altınok'un makalesinin başlığı "Sıcak denizler hayali başka bahara kaldı" şeklindeydi. Makaleler arasından programı Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan'ın makalesiyle sürüyor. Akın Gürlek'e yönelik pis ve alçak bir iftira. Müzik. Galatasaray'ın tribün lideriymiş bu şahıs. Adam paylaşımında diyor ki devletin içinden bir grup Fenerbahçe'yi bu sezon şampiyon yapacak. Böyle dedikodular var. Bu grubun içinde Adalet Bakanı Akın Gürlek'in de adı geçiyor. Daha lig başlamamış, daha ortada hiçbir şey yok, daha bismillah denmemiş. Adam dedikodu falan diye ortaya pis bir bomba salıyor. Yaptığı paylaşımla devleti töhmet altında bırakıyor. Akın Gürlek'i töhmet altında bırakıyor. Başlamamış ligi töhmet altında bırakıyor. Bu öyle pis, öyle alengirli, öyle rezil, öyle bulaşıcı bir iftira ki sezon sonunda Fenerbahçe şampiyon olsa Akın Gürlek yüzünden böyle oldu sonucu çıkacak. Sezon sonunda Fenerbahçe şampiyon olamazsa Akın Gürlek başaramadı sonucu ortaya çıkacak. Allah hepimizi böyle rezil, böyle pis, böyle alçak iftiralardan korusun. Mekke Anlaşması İran'a karşı mı? Amerika-İran Savaşı'nda Mekke İttifakı'na imza atan 3 ülkenin tavrına bakalım. Türkiye, savaşın çıkmaması için çırpındı, savaş çıkınca bir an önce bitmesi için çabaladı. Suudi Arabistan, İran'a yönelik savaşa itiraz etti, bir anlaşma yoluna gidilmesini savundu. Pakistan, savaşın arabulucusu oldu, iki tarafta görüşerek barış masasının kurulmasına öncülük etti. Bu üç ülkenin Mekke'de ittifak kurup İran'a savaş açacağını söylemek, salla gitsin yöntemine dayalı dış politika analizlerinden başka bir şey değil. Cansever'in ardından Orhan Baba, Ferdi Baba, Müslüm Baba, üçünün de meftunuyum. Cansever'e gelince itiraf edeyim ki onun dünyasına pek giremedim. Dünyasına girdiğim anlarda ise onu Orhan Baba'dan daha ağdalı, Ferdi Baba'dan daha yanık, Müslüm Baba'dan daha koyu buldum. Tıpkı Azer Bülbül gibi kendine özgünlüğü mübalağalı mıydı bilmiyorum ama şunu biliyorum, bana epey uzak diyarlardan sesleniyor gibiydi Cansever. Kişiliğine gelince, oradaki tevazu, oradaki dürüstlük, oradaki içtenlik, oradaki razı oluş beni her zaman çok ama çok etkiledi. Allah adını dilinden düşürmezdi Cansever, dilinden düşürmediği Allah ona rahmet eylesin. Artık suça sürüklenen çocuk yok. 18 yaşın altındaki çocuklar için yargısal süreçlerde kullanılan tanım şuydu: suça sürüklenen çocuk. Bu tanımlama sorumlulukları ortadan kaldırıyordu. Suçlu çocuğu ta en başından temize çıkarıyordu. Çocukları suça teşvik ediyor gibiydi. Meclisten geçen yeni yasaya göre artık suça sürüklenen çocuk yerine adli süreçteki çocuk nitelemesi kullanılacakmış. İyi olmuş. Çok iyi olmuş. Çünkü her şey tanımlamayla başlar ve nasıl tanımlanıyorsa öyle gider. Son günlerde izlediklerim House of Saddam. Saddam üzerine mini bir dizi, çok karikatürize etmişler Saddam'ı ve gaddarlıklarını. Saddam'ı sevmezdim tamam ama bu mini diziyi yapan Batı perspektifindense bayağı bir nefret ediyorum. Gladiator 2. Birincisi fena değildi. Hiç değilse Russell Crowe'un bir karizması söz konusuydu. Ama ikinci filmin başrolündeki adam öyle silik ki neredesin Russell diye haykırmak zorunda kaldım film boyunca. Bir FETÖ'cü videosu. Dücane Cündioğlu namuslu bir entelektüelin en sahici 15 Temmuz değerlendirmesi deyince İsmail Sezgin adlı FETÖ'cünün 1,5 saatlik videosunu izledim. İzleyince fark ettim ki ortada namus yok, entelektüellik yok, sahicilik yok. Gitti 1,5 saatim. Bundan sonra Dücane'nin hiçbir tavsiyesine uymam. Siyaset akademisyen ve gazetecilere bırakılamaz. Siyasetten anlamak için sokaklardan geleceksin. Dayıların kahvehane muhabbetine dalacaksın. Entelektüelize edilmemiş siyasi analizlerden çıkacaksın. Bir siyasi partide en azından mahalle sokak temsilciliği yapacaksın. Esnaf dili ve edebiyatına aşina olacaksın. En çetrefilli meseleleri süper sade bir üslupla anlatmayı öğreneceksin. Halkı ikna etmenin nasıl zorlu bir iş olduğunu bileceksin. Hayatı boyunca yolu kahvehaneden geçmeyen, sokaklardan gelmeyen, esnafın nabzını tutmayan, konuları hep entelektüel bir dille yorumlayan, hayatı boyunca halktan oy almanın ne demek olduğunu deneyimlememiş akademisyen ve gazetecilerin siyaseti çok iyi bildiklerini varsaymaktan artık vazgeçsek çok iyi olacak. Unutulmasın ki siyaset akademisyenlere ve gazetecilere bırakılamayacak kadar ciddi bir iştir. Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan'ın makalesini sunduk. Akın Gürlek'e yönelik pis ve alçak bir iftira. Akşam gazetesiyle devam ediyoruz. Yasa geçer, peki ya Kandil uyar mı? Kurtuluş Taiz'in makalesi var sırada. Bugün meclis komisyonunda görüşülecek olan çerçeve yasa Adalet Komisyonu'ndan geçti. İyi Parti'nin Dostlar Alışverişte Görsün kabilinden muhalefeti bir yana, diğer partiler kanun teklifini destekliyor. Yeni Parti'nin başlangıçtaki itirazlarına rağmen komisyonda teklife oy vermesi önemli bir gelişme. Bu süreçte öne çıkması beklenen Zafer Partisi'nin de yasaya karşı dişe dokunur bir itirazda bulunmaması dikkat çekiyor. Bunun sebebi çerçeve yasanın elle tutulacak, ağız tadıyla itiraz edilecek bir yanının olmaması zaten. Yasa daha çok teknik bir metin, bu yüzden siyasi olarak istismarı da zor. Yasa yarım asırdır Türkiye'ye karşı kullanılan terör kartını etkisizleştirmeyi, ülkenin gündeminden çıkarmayı amaçlıyor. Çerçeve yasada bu amaç net bir şekilde göze çarpıyor. Yani kanun teklifi güçlü bir argümana sahip ve ülke için önemli bir amaca hizmet ediyor. Teklifin 367'nin üzerinde imzayla meclise sunulması ve başta imza vermeyip itiraz eden partilerin dahi komisyonda imza vermesi konuya partiler üstü bir yaklaşım geliştirildiğini gösteriyor. Meclis Genel Kurulu'nda bugün görüşülüp geçmesi gereken kanuna karşı kafası en karışık olansa Türk milliyetçilerinden çok Kandil'dekiler aslında. Kafaları o kadar karışık ki nasıl tavır alacaklarını şaşırmış durumdalar. Yasada bekledikleri gibi İmralı'ya statü yok. Kandil'dekilere de af ve siyaset yapma hakkı yok. İmralı'nın geliştirdiği kök yasa kavramı Kandil'i kerhen de olsa sessiz kalmaya itiyor. Ancak bu haliyle yasaya uymaya niyetli olmadıklarını da açıkça ifade ediyorlar. Hareket Yönetimi adı altında dün yaptıkları son açıklamada Reber Apo kurulun koordinatörlüğünü yapmazsa birçok husus gerçekleşmez deniyordu. O birçok husus silahları bırakmaktan başka bir şey olmasa gerek. Yayınladıkları açıklamada bunu ifade etmeye çalışıyorlar. Gerillanın silahsızlandırılması ve gelmesi isteniyor. Eğer Türkiye'ye gittiklerinde demokratik siyaset yapamayacaklarsa, söylem ve örgütleri suç sayılıp zindana atılacaklarsa, o zaman ne gerillanın ovaya inmesi ne de Avrupa'ya zorunlu olarak gitmiş siyasetçilerin dönmesi mümkün olur. Bu açıklamalardan anlaşılan silahsızlanma için bu yasa yeterli değil yönünde görüşleri var. Sonuçta bu yasanın hayata geçmesi örgütün silahları terk etmesine bağlı. Örgütün beklentisi ise daha maksimalist. Burada İmralı'nın oynayacağı rol önemli. Sonuçta örgütü bir şekilde dağdan indirecek olan o. Dolayısıyla İmralı Kandil'i dağdan indirebilmek için şimdi her zamankinden daha fazla devreye girmek zorunda. Akşam gazetesinden Kurtuluş Taiz'in makalesini sunduk. Yasa geçer, peki Kandil uyar mı? Makaleler arasından programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Şimdi reklamlar.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Doğada ne varsa Zevran'a.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Aklınızda bulunsun.
7: Yemek kokularından kurtulmak için bir cezveye bir çay fincanı su ve bir çorba kaşığı sirke koyup birkaç dakika kaynatın. Evinizden yemek kokusunun çıktığını göreceksiniz. Suyunu çıkarttığınız limonun kabuklarını atmayınız. Çelik eşyaların, bıçakların parlatılmasında kullanabilirsiniz. Bir bezi sirkeyle hafifçe ıslatıp bakırlarınızı ovun. Kaplarınızın pırıl pırıl olduğunu göreceksiniz. Lavabonuzu lastik pompalarla dakikalarca açmak için uğraşmayın. Kaynar sodalı suyu tıkalı delikten dökerseniz hemen açıldığını göreceksiniz. Çay ve kahve lekelerini karbonatla silerek çıkartabilirsiniz. Mutfak eşyalarının üzerindeki etiket izlerini yok etmek için üzerlerine mobilya cilası serpip yumuşak bir bezle silin. Pişirirken tencerenin dibi mi tuttu? Bir gece tuzlu suda bekletin, tencere daha kolay temizlenecektir.
6: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
8: Lütfen dikkat.
9: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
10: Vakıfbank daima seninle.
11: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
12: Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Makaleler arasından programı devam ediyor. Akit gazetesiyle sürdürüyoruz programı. Arzu Erdoğral'ın makalesi var. İnsanlığın sınandığı yer, timsahlı hendekler ve çadırları saran fareler. Tarih sayfalarını karıştırırken bazen insanlık bu kadarını da yapmış olamaz dediğimiz anlar var. Hani Orta Çağ'ın o zifiri karanlığında şatoların etrafına kazılan hendekleri ve içine atılan yırtıcı hayvanları okuduğumuzda bunun geride kalmış ilkel bir vahşet olduğuna sığınırız ya, meğer yanılıyormuşuz. Vicdanın, hukukun ve insan onurunun ilmek ilmek söküldüğü 21. yüzyılda bu ilkel karanlığın en somut haliyle yeniden sahneye konmak istendiğine şahitlik ediyoruz. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Filistinlilerin tutulduğu cezaevlerinin etrafına hendekler kazıp içine timsahlarla doldurma planı sadece bir güvenlik politikası ya da radikal bir söylem değildir. Bu, insan aklının ve vicdanının sınırlarını zorlayan, muhatabını insan olarak görmeyen distopik bir zihniyetin tezahürüdür. İşgalci İsrail yargı mekanizması bu akıl almaz plana hayvan hakları gerekçesini göstererek dur dedi. Mahkeme kararın gerekçesinde hayvanların sıhhatiyle ilgili endişelerini dile getirdi. Ancak asıl tüyler ürpertici olan kısım sonrasında yaşandı. Bakan kararı alan mahkemeyi teröristlerin yanında yer almakla suçladı. Hukukun, adaletin ve en temel insani çizginin dahi terör destekçiliği olarak yaftalandığı bir akıl tutulmasıyla karşı karşıyayız. Bir an olsun durup düşünün, bir bakan oturup cezaevinin etrafına timsah yerleştirmeyi hayal ediyor, bunu projelendiriyor. Bu sadece tutsaklara duyulan bir nefretin değil, aynı zamanda insanlığın binbir emekle inşa ettiği tüm evrensel değerlere meydan okuyuşun resmidir. Yargının bu hezeyanı hayvan hakları gerekçesiyle engellenmiş olması yüreklere su serpmeye yetmiyor. Çünkü bu fikrin dile getirilebilmiş olması bile başlı başına modern dünyanın ahlaki çöküşünün belgesidir. Ancak ne yazık ki Filistin halkının yaşadığı imtihan sadece cezaevlerindeki bu absürt ve zalim fantezilerle sınırlı değil. Asıl trajedi cezaevi duvarlarının ötesinde, Gazze'nin yıkıntılarla dolu sokaklarında, gökyüzünün altında yaşanıyor. Aylardır süren bombalamalar sadece binaları yıkmadı, Gazze'de yaşama dair ne varsa yok etti. Su kanalları, kanalizasyon sistemleri, çöp toplama alanları, yani bir şehrin nefes almasını sağlayan tüm altyapı yerle bir edildi. Ve bugün bu sistemli yıkımın acı bir sonucu olarak bölgeyi devasa bir fare istilası sarmış durumda. Savaşın sadece bombalarla değil, hijyensizlikle, hastalıkla ve doğanın dengesinin bozulmasıyla da insanı nasıl yavaş yavaş tükettiğinin en somut, en can yakıcı fotoğrafıdır bu. Naylon ve kumaş parçalarından medet uman, bombalardan kaçıp bir sığınak bulduğunu sanan Filistinliler şimdi çadırlarının içinde farelerle mücadele ediyor. Gece yavrularının üzerine kapanan anneler evlatlarını bombalardan korumaya çalışırken şimdi de karanlıkta çocuklarını ısıran farelerden korumaya çalışıyor. İnsanların elde kalan 3-5 parça eşyası, bir lokma ekmeği, yetersiz hijyen malzemeleri fareler tarafından kemiriliyor. Bu durum sadece fiziksel bir saldırı değil, bir halkın yaşama sevincini, hijyenini, sağlığını ve en önemlisi insani saygınlığını elinden alma çabasıdır. Bir insanın en temel hakkı olan güvenli bir uykuyu bile çok gören bir avluka altındayız. Bir tarafta cezaevinin etrafına timsah doldurmayı düşleyen şizofrenik bir güç arzusu, diğer tarafta altyapısı yok edildiği için çadırlarında fare ısırıklarıyla uyuyan, tutunacak tek bir dalı kalmamış masum insanlar. Bu iki tablo bize bugünün dünyası hakkında çok şey anlatıyor. Dünya Gazze'de yaşananları izlerken sadece bir coğrafya parçası yok olmuyor. İnsanlığın ortak vicdanı, uluslararası hukuk ve adalet kavramları da o enkazın altında kalıyor. Peki biz bu tablonun neresindeyiz? Sadece birer izleyici olarak kalıp bu zulmün kanıksanmasına izin mi vereceğiz? Yoksa sesimiz yettiğince insanlık bu değil diye haykıracak mıyız? Unutmayalım ki tarih sadece zalimleri ve mağdurları yazmayacak. Bu sessizliğiyle zalime cesaret veren, duyarsızlığıyla mağduru yalnız bırakan kitleleri de yazacak. Gazze'deki bir çocuğun çadırında fare korkusuyla uyuyamadığı her gece, tüm dünyanın uykusunun kaçması gereken gecedir. Çünkü insanlık tam da o çadırın kapısında nöbet tutabildiği sürece insan kalabilir. Akit gazetesinden Arzu Erdoğral'ın İnsanlığın Sınandığı Yer, Timsahlı Hendekler ve Çadırları Saran Fareler başlıklı makalesini sunduk. Yeni Şafak gazetesindeyiz. Aydın Ünal'ın makalesi var sırada. O gün Abdullah Gül seçilseydi. Recep Tayyip Erdoğan 1976 yılında Milli Selamet Partisi'nin Beyoğlu Gençlik Kolları Başkanlığı göreviyle resmen başlayalı siyasi yolculuğu bu yıl 50. yılını doldurdu. 14 Ağustos 2001'de kurduğu Adalet ve Kalkınma Partisi ise Cuma günü 25 yılı geride bırakacak. Siyasette yarım asır AK Parti ile çeyrek asır dile kolay. Erdoğan Milli Nizam Partisi çizgisindeki Milli Selamet Partisi'nde ilk resmi görevi üstlendiğinde aslında partiye yeni gelmiş bir misafir değil, partinin tabii bir üyesiydi. Bir kere ailesi Anadolu'dan, Rize'den İstanbul'a göç etmişti. İstanbul'un fakir semtlerinde büyümüştü. En önemlisi de İmam Hatip mezunuydu, yani dindardı. Milli Selamet Partisi onun yegane adresiydi. Davasında samimiydi. Parti disiplinini biliyor ve harfiyen uyuyordu. Kendisini lidere adamıştı. Tam bir hizmet eriydi. Ne görev verilirse hakkıyla ifa etmek için çabalıyordu. Ancak siyasete girdiği ilk günden itibaren uzun boyu, karizmatik yapısı, heyecan ve hareket dolu tavırları Necip Fazıl'ın yanında pişirdiği belagatiyle geleceğin lideri olacağını belli ediyor. Bu yönüyle de partinin her kademesinde dikkatleri üzerine çekiyordu. Erdoğan'ın Milli Selamet Partisi içinde itaat ve sadakati sorgulanamazdı ama o ters giden işleri sorgulamakta gayet cesur davranıyordu. İlk olarak 1976'da İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı seçim yöntemine itiraz etti. Merhum Kadir Mısırlıoğlu'nun divan başkanlığını yaptığı kongrede delegeyi ikna ederek 22 yaşında ilk siyasi zaferini kazandı. Milli Selamet Partisi'nin 1978 kongresinde de farklı liste hareketinin içinde yer aldı, ilk siyasi yenilgisini aldı. Erdoğan'ın Milli Selamet Partisi, ardından Refah Partisi ve Fazilet Partisi ile ilişkileri gizliden gizliye bir çekişmenin sahnesi oldu. Parti büyükleri bir liderin yükseldiğini görüyorlardı ama samimiyeti, sadakati, adanmışlığı, en önemlisi de kısa sürede elde ettiği ağırlığı onu tasfiye etme imkanı vermiyordu. 1984'te Refah Partisi Beyoğlu ilçe başkanı oldu. Aynı yıl İstanbul il başkanı seçildi. 1989 seçimlerinde genel merkezin itirazına rağmen Beyoğlu belediye başkanı oldu. Seçimlerde hile yapıldığına dair somut delilleri hakim tarafından görmezden gelindi. Seçimi masada kaybetmiş, hakime hakaret iddiasıyla hapis cezası almış ama Beyoğlu ve İstanbul'da Refah Partisi'nin oy patlaması yaşanmasını sağlamıştı. 1991 seçimlerinde milletvekili seçildi. Yine genel merkez devreye girdi. Gerekli itirazları yapmadı. Tercihli oyla Mustafa Baş milletvekili oldu. 1991 İstanbul İl Kongresi yapılırken artık Recep Tayyip Erdoğan'ın potansiyel liderliği de açık açık konuşulmaya başlamıştı. Genel merkez onu il başkanı yapmak istemez, başarılı olamaz. 1994 seçimlerinde de İstanbul Belediye Başkanlığı'na adaylığını genel merkez tarafından gönülsüz olmasına karşın koyar. Erdoğan bunu da aşar, aday olur, kazanır. Erdoğan durdurulamamaktadır. 1998'de belediye başkanlığı sonlandırıldığında bir gazete "muhtar bile olamaz" diye manşet attığında, hapse girip siyasi yasaklı ilan edildiğinde aslında en çok sevinen Fazilet Partisi genel merkezidir. Rahatlamıştır, tehlike geçmiştir. Nihayet Erdoğan tasfiye edilmiştir. Ama öyle olmaz. Recai Kuta'nın genel başkanlığında 2000 yılında kongreye giden Fazilet Partisi artık bir yol ayrımındadır. Erdoğan siyasetin dışındadır ama parti içinde etkisi büyüktür. Esasen Fazilet Partisi içinde genel kanının aksine 2 değil 3 kanat vardır. Gelenekçiler, yenilikçiler ve Tayyipçiler. 14 Mayıs 2000'de yapılan Fazilet Partisi Kongresi'nde gelenekçiler kazanmıştır. Çünkü Tayyip'ten oluşan İstanbul ve Bursa delegeleri yenilikçileri desteklememiştir. Recai Kutan 633 oy almış, Abdullah Gül 521 oyda kalmıştır. O kongrede Recai Kutan değil de yenilikçilerin adayı Abdullah Gül kazansa idi ne olurdu? O zaman AK Parti'nin kuruluşu ertelenebilir, hatta AK Parti hiç kurulmayabilir, kurulsa bile Fazilet Partisi'ni böldüğü için başarı elde edemeyebilirdi. Erdoğan bölen olmamış, fitne çıkarmamış, ihraç edilmemiş, kendisi ayrılmamış, tamamen tabii bir süreç sonunda kendi yolunda ilerlemiştir. Erdoğan 1976'da partiye girerken sahip olduğu sadakatten, itaatten, adanmışlıktan, kendisine yapılanlara rağmen hiç sapmamış, nezaket ve hürmetten hiç taviz vermemiş, başka yol kalmadığında kendi yolunu çizmiştir. Çeyrek asır önce 14 Ağustos 2001'de AK Parti tamamen kendi dinamikleriyle, kendi imkanlarıyla, yeni isimler, yeni yüzler, sıfırdan kurulmuştur. AK Parti'ye 25 yıldır başarıyı getiren, hiç kuşkusuz Erdoğan'ın yılmadan, yorulmadan, bıkmadan, vazgeçmeden, asla umutsuzluğa kapılmadan, zaferi değil seferi önceleyen stratejiden hiç sapmadan yürüttüğü yenilgi, yenilgi, büyüyen mücadelesidir. Uzun soluklu bir hareket, bir dava. Son çeyrek asırda AK Parti tabelası altında yürüyor. AK Parti'nin öncesi var, sonrası da olacak. Bu kadim hareket inşallah ebediyete kadar varlığını muhafaza edecek. Şurası bir gerçek ki bu kadim ve ebedi yürüyüşte Erdoğan ve onun kurduğu AK Parti hep ayrı bir yerde, seçkin bir konumda hatırlanacak.

Yeni Şafak gazetesinden Aydın Ünal'ın makalesini sunduk. O gün Abdullah Gül seçilseydi. Makaleler arasından programı Bekir Hazar'ın makalesiyle sürüyor. Neler oluyor neler? Bir süre Ermeni okulunda okudu. Öğrencilik yılları boyunca Galatasaray Lisesi'nde ve daha sonra İmparatorluk okullarında tıp öğrenimi gördü. Öğrencilik yıllarında Sultan Abdülhamit Han'a karşı ayaklanan darbeciler kervanına katıldı ve okuldan atıldı. Torpil bulup geri döndü ancak 30 yaşında mezun olabildi. Şairdi, filozoftu ancak siyasete de meraklıydı. Osmanlı döneminde önce milletvekilliği ardından Milli Eğitim Bakanlığı yaptı. İttihatçı kafaydı, yani batı aşığıydı. İngilizlerle sıkı fıkıydı. Londra'dan gelen büyükelçiyle can ciğerdi. Sevr anlaşmasını imzalayan delegelerden biriydi. Sultan Abdülhamit Han can düşmanıydı. Ömrünün büyük bölümünü onunla mücadeleyle geçirdi. O yüzden İngilizler bu kullanışlı adamı çok seviyordu. Hür ve kabul edilmiş Masonlar Büyük Locası'nın büyük üstadı seçildi. 1919'da Danıştay Başkanlığı bile yaptı. O dönemin İngilizci Masonu Talat Paşa'nın bir numaralı adamıydı. Sultan Abdülhamit Han'ı birlikte devirip meşrutiyeti ilan ettiler. Halk galeyana gelince caddelerde at üstüne çıkıp nutuklar çekti. Darbenin ne kadar haklı olduğuna kalabalıkları inandırma görevini almıştı. Osmanlı'nın son döneminde devletin bakanlığı yapacak kadar zirveye tırmanan Mason filozof ve şair Ürdün'e sürgüne gitti. Çıkan af sonucu yurda döndü. Hesaplaşmaya değil helalleşmeye geldim dedi. Sultan Abdülhamit Han'a karşı İngiliz atı olup darbecilerin en önünde yürümekten pişmandı. Büyük hata yaptım diyordu. Son yıllarında Necip Fazıl Kısakürek'le tanıştı. Ona duyduğu pişmanlığın altında her gün ezildiğini söyledi. Bazı anekdotlar da anlattı. Sultan Abdülhamit Han'ı devirince Mason Talat Paşa ile büyük coşku içinde İngiliz elçiliğine koştuklarını söyledi. Tebrik ve takdir bekliyorlardı sonuçta. Ancak İngiliz elçi onları kapıdan içeri sokmadı. Büyük şok yaşadılar. Bu nasıl olabilirdi? İngiliz aşkına koca imparatorluğun dibine dinamit döşemişlerdi. Padişahı halletmişlerdi. Kapılar yüzüne nasıl kapanırdı? Uzun yıllar bu sorunun cevabını aradı, kahroldu. Yıllar sonra emekli olmuş o elçiyle yurt dışında karşılaştı. Biz İngiltere için padişahı devirdik. Elçiliğe geldiğimizde teşekkür beklerken kapıdan kovulduk. Neden diye sordu. İngiliz elçinin cevabı ilginçti. Biz size padişahı mı devirin dedik. Talimatımız çok farklıydı. Emre uymadınız. İngiltere sizden hilafetin kaldırılmasını istedi. Siz gittiniz padişahı.

çalıştık fitnenin intibahına. Divane sen değil meğer bizmişiz, bir çürük ipliğe hülya dizmişiz. Sade deli değil edepsizmişiz, tükürdük atalar kıblegahına dedi. Pişmanlık şiiri kıtalarca uzayıp gitti. İngiliz elçinin arabasına at olanlardan sonra tam bir asır geçti. Bizim muhalefet attan düşüp Üsküdar'ı da Silivri'yi de geçemezken Orta Doğu'nun petrol haritasını çıkaran Abdülhamit Han'ın torunları yeryüzünde tarih yazıyor. Büyük servete sahip Suudi Arabistan ve nükleer silahları olan Pakistan'la birlikte İslam NATO'suna adım adım yaklaşıyor. Çok sayıda ülke de buna katılmak için sırada. Dünyada ve Orta Doğu'da dengeleri değiştiriyoruz. Savunma sanayi projelerini liderlik vasfıyla Sultan Abdülhamit Han'ın torunları, terörsüz Türkiye'den sonra terörsüz bölge için kolları sıvayarak tüm dünya medyasında ve analizlerde Osmanlı geri dönüyor haykırışına tanıklık ediyor. Tüm ezilen halklar Türkiye'nin liderlik ve öncülük ettiği bu oluşuma sevinç gözyaşları döküyor. İran'ın Tebriz kentinde bile Amerika'yı protesto eden yüz binler çırpınırdı Karadeniz marşıyla yürüyor. Acayip şeyler oluyor, çok acayip maşallah. İktidara arabaya at olanlar değildir. Çünkü görüldüğü üzere at binenin kılıç kuşananındır. Takvim Gazetesi'nin makalesini sunduk. Bekir Hazar neler oluyor neler başlıklı makaleyi kaleme almış. Bu makale bugün sizin için seçtiğimiz son makaleydi. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Bir Zamanın Sandukasından programında daha birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Bu hafta sandukamızdan iki sanat dalını çıkarttık. Biri savat, diğeri kalemkarlık. Şimdi sizler savat nedir diyeceksiniz. Dilimize savat diye yerleşmiş olan kelimenin aslı sevattır. Kelime manası ise kara, karanlık, karalama demektir. Eski Türkçemizde Sevad-ı Azam, Mekke şehri, Sevadül Ayn, göz bebeği, Sevadül Kalp, yürek ortasında var kabul edilen siyah benek gibi çeşitli terkiplerle kullanılmıştır. Bugün yalnızca bir sanat terimi olarak dilde yaşayan savat kelimesi, gümüş üzerine kara kalem görünüşlü nakışa ad olmuştur. Savat, netice olarak Batılıların gravür tekniklerine benzerse de ondan çok daha zordur. Çünkü gravür düz bir satıha kazınırken, savat her türlü geometrik biçim üzerine uygulanmıştır. Bir kalemkarlık sanatı olan savat iki aşamada tamamlanır. A. Kalemkarlık, ki bundan biraz sonra bahsedeceğiz. B. Savat mahlulünün hazırlanması ve uygulanması. Kalemkarlık, savat işinin en önemli yanı, yani kalem çalışmasıdır. Ancak bunun öncesinde de başka ustaların emeği olduğunu unutmamak gerekir. Yani kalem işine gelmeden önce dövücü ve biçimlendiriciler vardır. Savat ustası, tasarladığı şekle göre dövücü ustalarına yaptırdığı hamaylı veya tütün tabakasını eline alınca yeniden

0: düşünmeye başlar. Sonra şekli karşısına koyar ve önüne bir kağıt alarak başlar karalamaya. Ta ki istediği kağıt üzerinde gerçekleşinceye kadar. Bazı ustaların ise kağıt üzerine çizmek yerine doğrudan doğruya gümüşün üzerine kurşun veya sabit kalemle çalışmayı tercih ettikleri bilinir. Savat yalnızca bitmiş formlar üzerine uygulanan bir teknik olduğundan önce savatı yapıp sonra biçimlendirmek mümkün değildir. Evet, hacimli biçim üzerine aktarılan veya doğrudan kalemle çizilen manzara, arma, istif yazılar, çiçek demekleri ve benzeri şekillerden sonra sıra çizgi üzerinde çelik kalemlerle kanallar açmaya gelmiştir. Burada biraz durup iyi bir kalemkar veya savat işi yapan usta nasıl yetişir ona temas etmek istiyorum. Çırak olarak mesleğe başlayan bir kişinin öncelikle resim sanatına kabiliyeti olması gerekir. Ustasının yanında onun gösterdiği usulle önce bakır ve sarı gibi ucuz madenler üzerinde basit şekiller çizerek ona çelik kalemlerle kanallar yollar açmaya başlar. Kalemkarlık devamlı çalışmayı gerektiren bir meslektir. Ara vermeye gelmez. Eğer elde mevcut iş yoksa çıraklar ellerine ne geçirirlerse onun üzerinde çalışırlar. Eskiden çıraklar meslek öğrenirken ustadan para talep etmezler. Hatta fakir olanlar bazen cami avlularındaki bakır sütun bileziklerini kendilerine uygulama alanı olarak seçerlerdi. Bugün bile bazı camilerimizdeki sütun bilezikleri üzerlerinde bu tip kalem izlerine rastlanmaktadır. Evet, kabiliyet, devamlı çalışma ve azim bugün hayranlıkla seyrettiğimiz sanatı ortaya koymuştur. Sabırla atlas olur dut yaprağından misali. İşte kabiliyet, bilgi ve sabırla yetişen sanatkar, ucu şeklinde, ucu V şeklinde olan keskin çelik kalemini bilek gücüyle nefesini tuta tuta, bazen işi elinin altında döndürerek, bazen de bileğini hareket ettirerek tasarladığı şekli tamamlar. Burada karşımıza iki farklı kalem tavrı çıkar. Bir, Van işi ince kalem. İki, Kafkas işi. Adlarından da anlaşıldığı gibi birer ekol olmuş bu kalem stilleri ilk ve en güzel yapıtıkları bölgelerin adlarıyla anıla gelmiştir. İnce kalemle çok zarif işler yapılmış olup derin kalemle de sade ve dayanıklı eserler ortaya konmuştur. Zaten bu uygulamalar eserin özelliğinden ortaya çıkmıştır. Onun içindir ki at koşumları, Kafkas kemerleri, barutluk, hançer kınları ve kabzalarıyla benzeri dayanıklı eserler Kafkas kalemiyle, tütün tabakası, fincan zarfı, sigara ağızlı, kamçı ve benzeri şeylerde ince astar gümüş üzerine Van kalemi tekniğiyle yapılmışlardır. Şimdi de savat mahlulünün hazırlanışını anlatalım. Bir ölçü gümüş, dört ölçü bakır, dört ölçü kurşun, yeterince gügürt. Bu karışımlar ayrı ayrı hazırlanır ve bir pota içerisinde önce gümüşle bakır beraber eritilir. Daha sonra bu eriyik içine dört ölçek kurşun ilave edilir ve ardından kükürt aktarılmaya başlanır. Bu kükürt katma işlemi savat karışımı güvercin kanadı rengini alıncaya, yani koyu gri oluncaya kadar sürdürülür. Ocakta pota içinde hazırlanmış olan adına savat denilen bu karışım bir kaba boşaltılarak soğumaya terk edilir. Soğuyup katılaşmış olan karışım demir üzerinde çekiçle dövülerek küçük parçacıklar haline getirildikten sonra demir bir havana konulup toz haline getirilinceye kadar dövülür. Bilahare tülbent veya ince elekten geçirilen savat kullanıma hazırdır. İşin durumuna veya ustanın tavrına göre hazırlanmış olan savat ya toz halinde kullanılır ki ekme savat denir buna, ya da tenekar yani boraksla karıştırılarak çamur haline getirilir, sürme savat boşluklara doldurularak kullanılır. Eser üzerine önceden açılmış olan kalem kanallarına ekilen veya sürülen savat, ocak ateşine tutularak yeniden eriyip boşlukların dolması temin edilir. Eriyerek açılmış kanallara dolan savat tekrar soğumaya terk edilir. Soğuyan ve adeta zeminle bütünleşen savatın çok ince eğeler ve su zımparasıyla tesviyesi yapılır. Tesviyeden sonra sıra cilaya gelmiştir. Cilası da yapılan iş ya sipariş sahibine teslim edilir veya satış için camekana konur. Yüksek ayarlı gümüş üzerine yapılan savatlı eserlerin seyrine doyum olmaz. Elde mevcut eserlere bakarak bir zamanlar herkesin mutlaka savatlı bir esere sahip olduğunu düşünebiliriz. Ekilerek yapılanlar arasındaysa tütün tabakaları, kamçı sapları, kemerler, tepelikler, barutluklar, tepsiler, muska ve hamaylılar sayılabilir. Bir zamanlar Avrupalılarca çok aranan savatlı eserler özellikle Birinci Dünya Savaşı öncesinde Fransa'ya ihraç edilmiştir. Bu sanatı Büyük Savaş öncesinde Van şehrinde 120 dükkanda 400'e yakın sanatkar icra etmekteydi. Van'ın dışında Bitlis, Sivas, Erzincan, Eskişehir, Kula, Trabzon ve Samsun gibi vilayetlerde de savat sanatı büyük titizlik ve başarıyla icra edilmiştir. Bu zarif ve gösterişli sanatın en eski merkezi ise Dağıstan'dır. Bu bölgedeki Türk boylarının pek çoğunda savat tekniğinde çalışmalar ecdat sanatı olarak hala sürdürülmektedir. Kumuk Türklerinin yaşadığı bölge olarak bilinen Kubaçık köyü ise kömür ve maden zenginliği dolayısıyla geçmişte bu sanatın adeta merkezi olmuştur. Sevgili dinleyiciler, bilindiği gibi kalem, geniş manada kağıt üzerine yazı yazmaya yarayan aletin adıdır. Ancak kağıdın bulunuşundan önceki zamanlara gidecek olursak, yazı dediğimiz şeyin madeni çubuklar vasıtasıyla çivi yazısı, hiyeroglif, resim yazısı ve benzeri taşa ve pişmiş toprak tabletlere kazıldığını görürüz. Kağıdın icadıyla kalem yeni bir takım özellikler ve biçimler kazanırken, insanoğlu madenden yaptığı ilk kalemi terk etmemiş ve onu geliştirerek çeşitli alanlarda kullanmıştır. Böylece kalem hangi malzeme için kullanılacaksa onun özelliğine uygun biçim ve kalitede yapılmış, o malzemelerinin adını almıştır. Yeri gelmişken, bu arada İslam dininin kalem konusunda görüş ve düşüncesine de kısaca temas edelim. Bakınız, Gülzar-ı Sevap, Doğruluk Bahçesi veya İlahi Mükafat Bahçesi adlı eserinde Nefeszade İbrahim Efendi kalem hakkında neler yazmış. Bütün insanların bitmez tükenmez hamdi, şükrü, kalemi ihsan buyuran Yüce Allah'a mahsustur. Allah kalemi Tuğba dalı ve selvi gibi yaratmışsa da başka ağaçların hilafına onun yaprağını beyaz, çiçeğini siyah, yemişini yüksek sözler olarak yaratmıştır. Kalem Allah'a aşıktır. Fakat aşkını hakkıyla yazamadığından şaşırıp kalmış, ağlamayı adet edinmiştir. O durmadan ağlar, hem de gözünden yaş yerine kara kan akıtır. Kalem rızk anahtarlarındandır. Bütün işlerin vasıtası, her türlü halin rabıtasıdır. Kalemin faziletine gelince, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, Cenab-ı Hakk'ın ilk mahluku kalemdir. Cenab-ı Hak kalemi yarattı, ona yaz diye emir buyurdu. İbn Abbas'a göre kalem yeşil zümrütten yaratılmıştır. Uzunluğu 1000 yıllık yoldur. Kalem nurla yarılmıştır. Kalem hakkında İbn Mukaffa da şöyle demiştir. Kalemler değerli, akıllı insanların akıllarının binek taşıdır. Kalem insanların parmak uçlarının beyan ve ifadesidir. Şimdi de kalemkarlığa geçmeden önce aynı ad altındaki değişik tekniklerin kısa açıklamalarını vermekte fayda görüyorum. Dokumacılıkta kalem işi, dokunmuş ak bez üzerine fırçayla yapılan nakışlara denir. Burada fırçaya kalem demektedir. Süslemecilikte kalem işi, yani iç mimaride, bina, duvar, taban ve kubbelerinde boya ve fırçayla yapılan çalışmanın adıdır. Taş yontmada kalem, mermercilerin kullandıkları çubuk demirden yapılmış, ucu elmas olan aletlere de kalem denilmektedir. Çevremizde gördüğümüz mermerden yapılmış abidelerin tamamı bu kalemlerle yontulmuştur. Ağaç oymacılıkta kalem, ağacın zeminini indirip yukarıda kalan kısımlarına kabartma şekiller yapmak için kullanılan çelik gövdeli ağaç saplı aletlere kalem denir. Bizim konumuz olan kalem işi ise genellikle gümüş üzerine çelik kalemlerle düz zeminin oyularak, yani üzerine kanallar açılarak yapılan süsleme sanatıdır. Şimdi bu kısa tarifi safhalarıyla anlatmaya çalışalım. Ucu sivritilmiş bir maddeyle, genellikle madenden yapılır, kendisinden daha yumuşak bir alana çizgiler çizmek insanlık tarihi kadar eskidir. Çivi yazısı bunun en çarpıcı ilk örneklerindendir. Çamur üzerine çizilen ilk iptidai şekilden tutun da sert granitlere kadar giden bu çalışmalar kalemin sanat mücadelesindeki önemli başarılarıdır. Evet, ilk mücadelesini çamurda ve ahşapta başlatmış olan kalem, daha sonra onu taş üzerinde sürdürmüş ve en sonunda madenin madenle mücadelesinde noktalamıştır. Yumuşak ve sert madenlerin karşılıklı itişip kakışması, ilk bakışta yumuşak madenin mağlubiyeti olarak görünürse de, kârlı olan ve galip gelen yumuşak madenler olmuşlardır. Bugün ortada kalem yerine eserin mevcudiyeti bunun en açık delilidir. Yumuşak madenlerin üzerine gümüş, altın, bakır, sarı ve benzeri çelikten ucu sivriltilmiş kalemler vasıtasıyla desen ve şekiller oyma sanatına kalemkarlık ve bu sanatı yapan ustaya da kalemkar denir. Ancak bu sanatın en çok uygulandığı madenin gümüş olduğunu belirtmeliyiz. Altının pahalı oluşu, gümüş dışındaki sarı ve bakır gibi madenlerin aşırı oksidasyonları bu işi gümüşe has bir sanat haline getirmiştir. Değişik şekillerde uçları sivriltilmiş çelik kalemler bu sanatın en önemli aletidir. Bu çelik kalemlerdir ki bugün müze ve evlerimizdeki birçok sanat eserinin sebebi vücududur. Kalem işinin yapımında şöyle bir yol takip edilir. Kuyumcudan gelen şekillendirilmiş gümüş, ibrik, tepsi, zarf, şekerden ve benzeri şeylere usta biçimlerine uyacak şekilde kağıt üzerine müsvedde yapar. Müsveddeyi beğenirse onu sabit kalemle gümüş üzerine çizer. Daha sonra da çizdiği desenin özelliğine göre değişik kalemler kullanarak işi tamamlar. Bu çalışmaların en önemli özelliği sanatkarın çok usta bir bileği olmasıdır. Yani bileğine hakim olmasıdır. Onun içindir ki bu sanatta usta çok zor yetişir. İyi bir kalem işi nadir bulunur ve güzel eser sayısı azdır. Bu sanatı iyi öğrenen ustalar savat tekniğini öğrenince savat ustası olurlar. Yine bu kalemkarların hüsni hattı öğrenenleri mühürcü, hakkak olurlar. Kısaca kalemkarlık savatın ve hakkaklığın binek taşıdır denilebilir ve her üç sanatta da bilek hakimiyeti şarttır. Kalem işi kendi başına bir eserde kullanıldığı gibi diğer tekniklerle beraber de sıkça kullanılmıştır. Evet sevgili dinleyiciler, bu bölümümüzde de sizlere savaştan ve kalemkarlıktan bahsettik. Her ikisi de ne kadar zormuş değil mi? Halbuki camekanlarda gördüğümüz eserler gözümüze güzel gelirdi ama bunlar için harcanan emeği bir türlü düşünmezdik herhalde. Evet, bu haftalık bizden bu kadar. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Kalın sağlıcakla.
1: TGRT FM Haber.
2: 15 üstü olan 10 yıl
3: ertelenecek. Sonra diyor ki erteleme süresi içinde terör suçu işlerse bir erteleme kaldırılacak. Evet. Yani hani okulda vardı ya temizlik alışkanlığı, arkadaşlarla geçinme peki, büyüklerine saygı peki. Yani devlet onun hepsine bakacak. En ufak bir şey de zaten bu cezanın üstüne bir de yeni işlediği suç da eklenecek ve gün yüzü görmeyecek. Yani dolayısıyla hani bu şey değil, bu ucu açık bir yasa da değil. 6 ay süreyle geçerli. Yani ben gideyim her türlü suçu işleyeyim, işte 9 ay sonra gelin falan, öyle bir şey de yok. 6 ay içinde bu yasadan istifade etmiş lazım.
2: Yani 6 ay içinde etti etmedi, sonrasında gelip yasadan istifade edemeyecek mi?
3: Süre uzatılması edemeyecek. Anladım. Geçerlik süresi 6 ay.
2: Şimdi şu burada, anda 6 ay.
3: 6 ay. Burada şu var sevgili Pınar. Yani şimdi yönetici kadrosu yani istihbarat kaynakları aşağı yukarı 180 diyor. Net sayı sanırım 182. Örgütün üst düzey yöneticileri.
2: Artı örgütün üst düzey yöneticileri asıl o silahı bırakacaklar mı?
3: Tabii onlar da bırakacak ama Türkiye'ye gelip bu yasadan faydalanmayacak. Yani işte Suriye'de olan Suriye'de, Irak'ta olan Irak'ta yaşayacak. Ama gelemeyecek. Yani Cemil Bayık, Murat Karayılan gelip benim gibi takım elbiseyi giyip aramıza falan karışmayacak. Evet. Dağdan inecek. İster Erbil'de ister Süleymaniye'de bir yerde, zaten 78-80 yaşında hepsi. Orada hayatın geri kalanını yaşayacak. Bunların toplamı örgütün üst düzey yöneticisi tespit edilen 182 kişi. Artı Öcalan. Bunların hiçbiri faydalanmıyor. Şimdi diğerleri de dediğim gibi o ceza durumuna göre 5-10 yıl ertelemeyle gelecek. Sayı ne diyorlar şimdi? Heh. Ben bunu dünden beri bakıyorum.
2: Harika
3: şimdi,
2: ben de onu soracağım.
3: Söylenen rakam şu aşağı yukarı sevgili Pınar. 2700-2800 civarında dağda, yani Irak'ın kuzeyinde Sincar Dağı'nda ağırlıklı. Sincar'da. Birazcık da galiba hani Kandil boş kalmasın diye orada var. Yani Kandil boş kalırsa başka biri kapmasın diye orada tutuyorlar. Toplamda 2800. 1600 civarında Suriye'de var.
2: Evet.
3: 4600 ya 5000 civarında da cezaevlerinde var.
2: Ha 5000 de cezaevinde zaten hala. Evet.
3: Ya toplamda sayı aşağı yukarı 10.000. Mevcut rakam. Şey dolayısıyla şey belli. Yani işin sistematiği belli. Irak'takiler mesela silah bıraktığında Barzani ve Taliban ile görüşüldü. Üstelik sadece Kubat değil, Bafil Taliban ile de görüşüldü ki o biliyorsun bir ara bizim aramız limoniydi. Pek bizi rahatsız ediyordu. O da bize mesela dedi ki ya benim bölgemde de dağdan indiklerinde silah teslim ettiklerinde ben her türlü yardım yapmaya hazırım. Barzani bölgesi çünkü Pınar orası iki ayrı bölge. Yani Kuzey Irak ama Erbil Barzani'nin kontrolünde, Süleymaniye Talabani'nin kontrolünde. Çünkü İki tarafta da varlar çünkü. Yani PKK sadece Sincar'da yok. Süleymaniye bölgesinde de var. Onlar indiğinde silah teslim edecek. Bizim istihbarat bunu zaten kontrol edecek. Onlarla birlikte. Suriye'de zaten şeyin haberi var. Şahran'ın haberi var. Onların Dışişleri Bakanı da buraya geldi. Görüştük. Onlara da anlatırdı. Artı orada da bizim zaten istihbaratımız var. Cezaevinde de zaten cezaevi yönetimi ve savcılıklar karar verecek. Ve burada şey yok. En çok tartışılan şey, yani Selami Hoca da burada, belki ben de yanılıyorum. Şimdi İyi Parti izledim ya, diyorum ki Allah Allah, bendeki taslak acaba farklı mı? Acaba onlara yanlış bir metni dağıtıldı? Şimdi diyorlar ki siz Öcalan'ı serbest bırakacağız. Ya Öcalan'ın ölüsü yok burada. Örgütünün üstünde yönetleri hiçbiri yok burada. Sonra diyor ki kapları sonuna kadar açıp affedeceksiniz. Gelip kravatı takıp aramıza gelecekler. Allah Allah. Af değil. Şartlı diyor. 5-10 yıl erteleme diyor. Bu erteleme süresinde hangi hakları kullanacakları zaten o ayrıca belirlenecek. Yani bir kafa karışıklığı yaratılıyor. Gerçekten hani af nedir biliyor musun? Af şudur ya, devlet diyecek ki ya bana karşı işlerin suçlarını hepsini unuttum. Al sana beyaz kağıt, hadi hayatına devam et. Öyle bir şey demiyor. Bir sürü şart var. Yani ki MGK alanı kontrol edecek, istihbarat örgütü alanı silahı bıraktığında emin olacak. İlgili savcılıklar evet diyecek, başsavcılık evet diyecek. Ben seni takip edeceğim 5 yıl 10 yıl. Yani hep amalı fakatlı takipte. Yani öyle af olmaz. Selami Hocam ben mi yanılıyorum? Ben mi anlamakta zorlanıyorum?
2: Şöyle
3: ben
2: diyor Müsavat Dervişoğlu. Selami Hocam siz de lütfen cevap verin. İşte diyor ki meclis sürecin başındaki gibi sadece bir tescil makamına indirgenmiştir. Silahsızlanma, dağılma, entegrasyon sıralaması fiilen tersine çevrilmiştir. Yasal adım bir ödüldür. Önce hak edilir, sonra verilir. Biz terör örgütünün silahsızlandırılmasına ve tasfiyesine itiraz etmiyoruz. Meclisimizin itibarının bile isteye yerle yeksan edilmesine karşı çıkıyoruz ve 50 yıllık terör örgütünün üyeleri affedilmek ve siyasete kazandırılmak isteniyor. Bir de siyasete kazandırılmak, bir de anayasa değişikliği. Evet.
3: Turan Çömez de diyor ki takma bize kravatı, gelip buraya gelip oturacaklar. Ya öyle yani ben neyse çok özür dilerim hocam, sizi çok böldüm ama ya ben şaşırdım izlerken.
4: Estağfurullah. Tabii şimdi Sayın Dervişoğlu bir genel başkan bir partinin, özellikle sürece karşıt olan kesimlerin bir şekilde hassasiyetlerini diyelim en azından en hafif itibariyle dile getirmeye çalışıyor. Siyaset yapıyor ama şunu altını çizelim, yani yasanın kendisi zaten ifade ettiği silahların bırakılması, örgütün sahada tasfiyesini bir ön şart olarak ortaya koyuyor. Yani bu ön şart yerine gelmediği takdirde kanun zaten yürürlüğe giremiyor. Kanun ilgili hükümleri uygulanamıyor. Yani bu ne anlama geliyor? İşte Milli Güvenlik Kurulu kararıyla örgütün sahadaki bütün faaliyetlerini, sadece PKK, KCK değil, bağlantılı tüm yapıların, oluşumların varlığının sonlandırıldığı ve silahların teslim edildiğine ilişkin bir rapor geldikten, bir tespit yapıldıktan sonra bunun teyit edilmesi lazım. Bunu da yapacak olan Milli Güvenlik Kurulu. Ondan sonra da zaten o soruşturmaların, kovuşturmaların ve ceza infazlarının ertelenmesiyle ilgili, Pınar Hanım sizin bahsettiğiniz 5 yıl ve 10 yıl diye işte suçlarla ilgili bir ayrım var. Onu, o süreler içerisinde de herhangi bir terör örgütü ne ilişkin bir terör eylemi, bir terör suçu işlenmemesi lazım. Ben bu nedenle zaten bu yasa taslağı, yasa teklifinin ön şartlı ceza infaz düzenlemesi olduğunu söylüyorum. Yani teknik olarak ön şartlı iki tane ağır ana noktayı oluşturan şart var ve bu şartlar yerine geldiği takdirde soruşturmaların, kovuşturmaların ve cezaların ertelenmesi söz konusu olacak. Artı bununla da yetinilmiyor. O erteleme süresinde de bir terör eylemi, terör örgütüyle ilgili herhangi bir suç işlenmemiş şartını arıyor. Bunlar olduktan sonra diğer hükümler sonuç doğurmaya
2: yani
4: başlıyor, uygulanmaya başlıyor.
2: Bu bir af değil diyorsunuz. İyi Partili, yani İyi Parti gibi düşünen kesimler de diyorlar ki işte oraya giden yolun açılması diyorlar bu düzenleme. Yani bir sonraki ya şimdi, düzenleme olarak da bakıyorlar sanıyorum.
4: Bakın bir defa bu kanun yasa koyucu, en azından kanun metni herhangi bir af, özel af nitelemesi yapmıyor. Ya içerik olarak da az önce söylediğim, ben ön şartlı ceza infaz düzenlemesi olarak görüyorum. Çünkü infaz kanunlarının herhangi bir içeriği sonuç itibariyle devletin cezalandırma yetkisini bir noktada kestiğini, kesebileceğini ifade eder. Bu nedenle de zaten infaz kanunudur. Diyelim ki herhangi bir suçlu ceza mahkemesinde 10 yıl hapis cezası alır ama infaz kanununa göre işte onun yatarı 4 yıldır. Aslında 10 yıllık bir ceza inmiş 4 yıla infaz kanunu noktasında. İnfazın kendisi, infaz mevzuatının kendisi bu anlamda cezayı azaltan, yumuşatan bir fonksiyon icra eder. Yani bizim konumuzdan bağımsız olarak söylüyorum. Bu nedenle bunun ön şartlı ceza infaz düzenlemesi olarak tanınması çok daha doğrudur. Bir af olabilmesi için bir defa bütün şarta bağlı olmaksızın sonuçlarının aynen, hüküm doğurması lazım. Yani hükümlerinin anında yürürlüğe girdikten itibaren sonuç doğurması, yürürlüğe girmesi lazım ilgili hükümlerin. Ama az önce de ifade etmeye çalıştığım gibi yasa koyucu en azından teklifin kendisine baktığımız zaman içeriğine bu iki önemli ön şartı muhafaza ediyor. Hangi maddeler hemen yürürlüğe girecek, uygulanabilecek? İki konuda. Birincisi tespit ve teyit mekanizması kurulu. Evet. Yani Cumhurbaşkanlığı yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz öncülüğünde kurulan bir güvenlik.
2: 7. madde.
4: Evet, güvenlik bürokrasisi olarak adlandırıyoruz biz onu. Yani başta MİT müsteşarı olmak üzere Savunma Bakanlığı, işte İçişleri Bakanlığı, Milli Güvenlik Genel Sekreterliği, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği. Kısaca bu süreci, silah bırakma ve tasfiye sürecini sahada takip edecek güvenlik bürokrasisinin oluşturduğu bir kurul var. Bu hemen kurulacak, faaliyete geçecek. 17 üyeden oluşacak. İkinci önemli kurul da Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bir izleme kurulunun, bir evet, irtibat kurulunun süreci takip edecek. Gerektiği zaman yasa önerileri verebilecek. Süreçle ilgili siyaset kurumunun bir desteği, bir katkısı söz konusu olacak. Bu da önemli. Bu nedenle yani özellikle yani Öcalan'la ilgili bir düzenleme yok. Bir af söz konusu değil. Özel bir statü söz konusu değil. Hangi suçlar kapsam dışı? Birincisi kasten öldürme. Yani kasten cinayet işleyenler bu kapsam dışında kalıyor. Bir de 1 Haziran 2005 tarihi öncesinden müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanlar da kapsam dışı. O kapsam dışı olanlara baktığımız zaten Öcalan ve kurucu kadronun olduğunu görebiliyoruz. Zaten burada yasa koyucu diyebileceğimiz yani daha çok veya teklifi hazırlayan kadro bu sahiplerle hareket ediyor. Dolayısıyla yani kamuoyunun bu anlamdaki hassasiyetlerini de göz önünde bulunduran bir yaklaşım ortaya konuyor. Önemli olan husus şu, bu kritik eşiğin aşılması, yani ben de 400'ün üzerinde bir desteği olacağını düşünüyorum. Az önce siz sordunuz.
2: Bir dakika, siz 400'ün üzerinde
4: midir
2: bekliyorsunuz. Melik de dedi ki yani 400 psikolojik bir eşik. Yani zaten geçecek ama hani o 400'de bir şey ifade edecek.
4: Şöyle dedi. Bizim biliyorsunuz nitelikli çoğunluk 360'tır. Yani anayasa değişikliği başta olmak üzere af konusunda herhangi bir bir kanun, bir düzenleme geçirilecekse meclisten, parlamentodan nitelikli çoğunluk aranır. 360'tır. Bu nedenle 360'ın üzerindeki bir sayısal çoğunluğun bu anlamda yani anayasayı dahi değiştirmeye müktedir bir sayı olması itibariyle önemli bir şey ifade ediyor. Bir de bakın zaten 367 imzalı bir tekliften bahsediyoruz. 367 imzalı ve 6 farklı siyasi partiden, başta Adalet ve Kalkınma Partisi, MHP, DEM Partisi olmak üzere diğer 3 tane de farklı DEM dışında da teklife imzalayan partiler var.
2: Cumhuriyet Halk Partisi var.
3: CHP de var.
4: Sanıyorum Deva Partisi'nden veya Yeni Yol grubundan olması lazım. Yani altı siyasi parti.
2: Fatih Erbakan çekimser oy kullanacağız açıklamasını yaptı.
4: Bakın ben bu konuda şöyle bakın kitabın ortasından söyleyeyim. Bu konuda çekimser kalma diye bir şey olmaz. Bir seçenek değildir. Ya evet dersiniz ki ben bunun önemli Türkiye'nin önünü açacak. Başta gençlerimizin, evlatlarımızın üzerindeki bu demokrasi kılıcını kaldıracak. Yani annelerin çocuklarını, evlatlarını askere gönderirken işte o askerlik süresi boyunca duydukları endişeyi kalıcı şekilde bertaraf edecek ve en önemlisi de bin yıllık Türk-Kürt kardeşliğini tahkim edecek. Bu meseleyi Türkiye'nin gündeminden tamamen kaldıracak. Türkiye'nin enerjisini, kaynaklarını farklı alanlara götürmesini sağlayacak. Türkiye'nin jeopolitik anlamda milli güvenlik politikası açısından söylüyorum bunu. Elini çok daha güçlendirecek bir meseleden bahsediyoruz.
2: Şimdi orada bu nedenle, Selami ya Hocam da, bir şey soracağım.
4: Ya da bazı işte İyi Parti'nin veya bazılarının kendilerine göre, ki ben doğru bulmuyorum o yaklaşımı, kendilerine göre ortaya koydukları, gerçekleştirmeye çalıştıkları hayır dersiniz. Yani sürecin kimi hayır derken de şöyle diyor, biz barışa hayır demiyoruz. Silahların bırakılmasına hayır demiyoruz.
2: Muhatap,
4: güzel de kardeşim, evet. Yani sen bırakılmasına, barışa da bir yapıcı bir katkı vermen lazım. İşte ben ağzım döndüğünce, dilim döndüğünce, müktesabatım el verdiğince bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Çünkü bunun Türkiye'nin, milletimizin yararına ve ciddi şekilde de önünü açacak bir mesele olduğunu söylüyorum. Ben tarafımı belli ediyorum. Yani bunu politik kaygılarla, ayetlerle de yapmıyorum.
2: Anlıyorum.
4: Siyaseten bu kime yarar? Bakın az önce bahsi geçti. Efendim işte Cumhurbaşkanı'nın tekrar seçilmesi. Ben bakın samimiyetle altını çiziyorum. Ben politik anlamda, günlük siyaset anlamında bu kanun çıktıktan sonra ve bu sürecin başarıya ulaşması durumunda siyaseten kime yarayacağı da açık söylüyorum. Bakın hiç umurumda değil. Bu benim için temel mesele değil. Bundan tabii ki Cumhur İttifakı bileşenleri, süreci yürüten, uygulayanlar, aklı selimle, rasyonel bir şekilde sabırla yürütenler siyaseten de istifade edebilirler. Ama benim meselem o değildi. Keşke bunu 10 yıl önce, 20 yıl önce, 30 yıl önce bu meseleyi siyaset yapanlar, Türkiye'yi yönetenler bir noktaya getirmiş olsaydılar. Çünkü siyaseten şu yararlanacak, işte Erdoğan yararlanacak, bu yararlanacak. Gerçekten bu bence sadece, bakın tırnak içinde söylüyorum, politik sahiplerle, günlük politik sahiplerle söylenmiş sözler olarak görüyorum. Ana yörüngeden, ana istikametten uzaklaşmış, tamamen meseleyi farklı noktalara çekme stratejisi olarak görüyorum ve bu ülkeye hizmet etmiyor diye düşünüyorum. Peki. Siyaseten de bunu göreceğiz. Bakın neden söylüyorum biliyor musunuz? Siyaseten de neden bu önemli? Bakın doğuya, güneydoğuya gidin, gitmemişseniz. Son iki yıldaki sosyolojik anlamdaki havayı, ticaret, kültürel faaliyetleri, sportif faaliyetleri, işte eskiden saat 6-7 dedim akşam karanlık bastım insanların evine çekildiği dönemlerden geçti Türkiye. Bakın oradaki hareketliliği, yaşam sevincini, huzuru, güveni insanlar nasıl hissediyorlar, bir fiil yaşıyorlar. Dolayısıyla bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Peki. Ana mesele de bu. Gençlerimizin, milletimizin, hocam, evlatlarının, yaşamlarının tehdit eden, bir şekilde tehdit eden bu meseleyin kalıcı bir şekilde çözülmesi kanaatimce en doğru olandır ve herkes de kendi alanıyla ilgili olarak verebileceği katkıyı vermesi gerektiğini düşünüyorum.
2: Şimdi son 3-4 dakikam. Melih, evet. Bu mesela hep Selahattin Demirtaş özellikle üzerinden tartışma çok fazla var. İşte Osman Kavala, Can Atalay tartışması da var. Hatta tutuklu yargılanan belediye başkanları meselesinden de bakıyor muhalefet tarafı. Buna ilişkin de yorumlarını almak isterim. Çünkü bu tartışmada hep Selahattin Demirtaş tartışılıyor mesela. AİHM kararlarına uyulsun o zaman diyorlar. Tartışma buraya doğru evriliyor.
3: Yani evet, Demirtaş'ta AİHM kararı orada şey, yani bu bir tahliyeyi öngörüyordu ve tutuklu halinin doğru olmadığını söylüyordu. Ama bu yasayla ben Demirtaş'ın kesinlikle tahliye edileceğini düşünüyorum. Çünkü burada kasten öldürme, örgüt yöneticiliği,
4: evet.
3: Onları kapsamıyor. Dolayısıyla bu yasa çıktıktan sonra Demirtaş'ın bırakılması gerekiyor.
2: Selami Hocam, siz de hukukçu birbirinizle katılıyor musunuz? Yani, Melih, çok özür dilerim. Son 4 dakika
4: anlamda. Evet, teknik anlamda çok doğru. Şöyle, çünkü Demirtaş devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmaya teşebbüs suçundan TCK 302'den mahkum edildi. Evet. Bu nedenle zaten bu yasa, bu teklif yürürlüğe girdiği zaman başvurması halinde zaten yararlanıyor. Kaldı ki tahliye edilmesi yönünde de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir kararı var. Kaldı ki yine komisyonun, yine Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yayınlanan 100 sayfanın üzerindeki raporda da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına ve AYM kararlarına, Anayasa Mahkemesi kararlarının derhal yerine getirilmesi yönünde komisyonda bir değerlendirme de olduğunu altını çizmek gerekir.
2: Peki Selahattin Demirtaş başvuracaktır o zaman, öyle mi anlıyoruz? Yani siz diyorsunuz ki eğer başvurursa ve bu yasa çıkacak, başvurursa tahliye edilir Selahattin Demirtaş, evet, diyorsunuz. Önemli bir manşet,
3: evet,
2: çünkü.
3: Evet, evet, çünkü şöyle bak ben buldum şimdi, erteleme, hem erteleme hem mahkumiyet hem de soruşturma, erteleme hem mahkumiyet hem de soruşturmaları kapsayacak. Yani şunu söylüyorlar ya, daha Demirtaş'ın yürüyen davaları da var. Burada bu soruşturmaları da kapsadığı için Demirtaş'ı içeride tutmanın bir anlamı kalmayacak bu yasadan sonra.
2: Peki önemli
4: zaten
2: bir manşet.
4: TCK 302'den devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmaya teşebbüs suçu, bu çerçeve yasanın kapsamı içinde olduğu için, öldürme suçu değil bu çünkü, yararlanır. Yani teknik anlamda da 302. maddede mahkum edildiği için 302. maddede de çerçeve yasanın uygulama alanı içine giriyor.
2: Peki. Önemli bir manşetti. Selami Hocam çok teşekkür ederim. Selami Kur'an, Melik Yiğit'e çok teşekkürler. Mecliste
3: sağ
2: takip olun, ediyoruz. Ankara'ya da selamlar. İstanbul'un biraz daha dışına selamlar. Ve izleyicilerimize de teşekkür ediyorum. Tuna Öztunç'a bırakacağım. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
5: Lütfen dikkat.
6: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
3: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
4: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
5: Bes, bes, bes Allianz'tır. Bes, bes, bes Allianz.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Aklınızda bulunsun.
8: Kullandığınız gözlüğün vidaları kimi zaman yerinden çıkarak sizlere zor anlar yaşatabilir. Bunun için gözlüğün vidasının çıktığı yere vidayı takmadan önce renksiz oje sürmeniz yeterli olacaktır. Metal alerjisi olan kişiler küpe taktıklarında kulaklarında yara oluşur. Bu sorunu önlemek için kullandığınız metal küpenin iğneli kısmını şeffaf oje ile kapamanız yeterli olacaktır.
7: Aklınızda bulunsun.
6: Şimdi reklamlar.
9: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
10: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve arabası

0: Kin Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü adında.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
1: Reklamlar.
3: Burası sağlık, huzur, mutluluk diyarı İhlas Kuzuluk Termal Otel. Türkiye'nin en güzel yeşili, dört bir yandan yükselen kuş cıvıltıları, sıcacık sağlık dolu kaplıcalar, şehrin tüm yorgunluğundan uzak sağlıklı bir tatil, Sakarya Akyazı'daki İhlas Kuzuluk Termal Otel'de sizleri bekliyor. İhlas Kuzuluk Termal Otel 0264 421 çift 0 20.

Tekrar merhaba sevgili dinleyiciler. Bir zamanın sandukasından köşemizde daha birlikteyiz. Bu hafta içimden şöyle bir gezinti yapmak geldi. Ne dersiniz? İzmir'in Kemeraltı'ndan Basmani'ye kadar sürprizli bir gezinti yapalım mı sizinle? Dar sokaklar, ışık, koku ve renk cümbüşüyle birbirine karışıyor. Günün her saati yoğun sokaklar, kalabalık. Çantacılar, ayakkabıcılar, kuyumcular, eczaneler, pazarlar, çarşılar, balıkçılar, tatlıcılar, camiler. Kemeraltı'ndan Basmani'ye nostaljik ve kışkırtıcı bir serüven başlıyor. Bu beton parkeler eskiden kesme granit taşıydı. Sonra İzmir'in meşhur belediye başkanı Asfalt Osman, yani Osman Kibar döneminde elbet asfaltlandı. Yüksel Çakmur döneminde de asfalt sökülüp beton kilit parke kaplandı. 50'li yıllarda sabahın altısında kesme granit taşlı yolda yankılanan ayak tıkırtılarımızla dedemin baharatçı dükkanını açmaya giderdik. 6.30-7'de dükkanların galvanist kepenkleri seri makineli tüfek atışlarını andıran seslerle birer birer kalkardı. Dükkanlarda özenle sabah temizliği yapılır, mallar çoğu vitrinsiz dükkanların önlerine özenle yerleştirilirdi. Bir kimyon kokusu keskin, biraz da iştah açıcı. 40'lı yıllarda İzmir'in şehirler arası otobüs garajı da Kemeraltı'nın bir hanındaydı. Çeşmeye varıncaya kadar 8 kere lastiği patlayan otobüsler deve kervanlarıyla birlikte buradan yola çıkar, çatısında taşıdığı denk ve bagajların tentelere takılmasına aldırmadan yola revan olurdu. Keskin benzin, motor yağı kokusu, sırtı küfeli alışveriş taşıyıcısı hamalların ter kokusuna karışırdı. 40'lardan 50'lerden bu yana sokağın kaplaması, hamalları değişse de değişmeyen bir Kemeraltı kimliği var. Bu kimliği oluşturan şudur diyemezsiniz. Nasıl ki saçından jestlerine, ses tonuna kadar her şey insanın kimliğini oluşturuyorsa, Kemeraltı'nın kimliği de pek çok şeyden meydana geliyor. Bu kimliğin en önemli özelliği ise sokakların darlığı ve insan yoğunluğu. Zaman zaman insan bir belediye otobüsünün sabah 8 seferinde hissedebilir kendisini. Sırt sırta, omuz omuza. Pek çok kişi bundan şikayet eder. Bir olumsuzluk gibi aktarır size ama onlar da tekrar tekrar dönmekten alıkoyamazlar kendilerini bu mekana. Darlık, sıkışıklık bir efsanedir burada. Bu darlık ve sıkışıklıktır renk, ışık, koku cümbüşünü benzersiz kılan. Darlık bir de caddenin çok büyük kavisiyle birleşince bu cümbüş cetvelle çizilmiş bir bulvarda bulamayacağınız her anın sürprizlere dönüştüğü görünümler sunar. Bu sürprizli çarşı sağa sola yan sokaklar yani dallar salar. Çarşının girişi de Saat Kulesi meydanıdır. Vilayet Konağı'nın yanından asırlık çınarın altından geçerek girilir çarşıya. Hemen girişte sağa ayrılan Nadir Nadi Caddesi ve küçük havuzun ortasındaki gençler heykeli karşılar sizi. Bu kavşağın bir yanında İzmir'in nimet ablası sayılabilecek piyango gişesi, bir diğer yanında foto balım vardır. Kavşağa geçer geçmez de Süleyman Ferit Eczacıbaşı'nın şifa eczanesi. Dev bir müessesenin temelleri burasıdır. Çok iyi restore edilmiş olan yapı son yıllara kadar eczane işlevini sürdürmüştü. Artık o da giyim eşyası satılan bir mekana dönüşmüştür. Ancak geçmişi anımsayanların belleğinde çağrışan bir steril eczane kokusu vardır. Eczanenin karşısı meşhur Ali Galip Şekercisidir. Çok uzun yıllar duvarını Saat Kulesi'nin pasta ve şekerlemeden yapılmış dev maketini taşıyan ustaların, belki de müessesenin kurucusunun büyük boy fotoğrafı süslemiştir. Kendi imalatları nefis çikolatalarla, şekerlemelerle çocuklara Alice Harikalar Diyarında'yı yaşatır.
hele hele kandil günlerinin susamlı tak tak helvası kokusu. Bu noktadan sonra sağ tarafa birinci, ikinci ve üçüncü beyler sokakları çarşının üç dalı olarak açılır. Bu sokaklar uzun yıllar sadece İzmir'in değil tüm Ege'nin şifa merkezi olmuştur. Bütün tanınmış doktor ve operatörlerin muayenehaneleri bu üç sokakta yer alır. Sokaklarda laboratuvarlar, gözlükçüler ve eczaneler de inanılmaz yoğunluktadır. Uzak Doğu kentlerinin yoğun levha görüntülerini aratmayacak şekilde doktor levhaları dar sokaklarda birbirinin üzerinden sarkmıştır. Beyler sokaklarını geçerken kemeraltı kitapçı, çantacı, ayakkabıcı vitrinleri de sürer. Son dönemlere kadar sokağın ortası işportacıların mekanı olan bu bölüm şimdi kısmen arındırılmış durumda. Burada çakmak taşından Japon icatlarına kadar aklınıza gelen gelmeyen her şey satılmıştır. Bu bölüm seyyar piyango satıcılarının bilet satmadaki maharetleriyle de ünlüdür. Ellerinden bir bileti çaktırmadan düşürüp üzerine basanlara "Abi kısmet ayağına geldi!" diye satıverirler. Kemeraltı Camii'nde yol keskince sağa sapar. Burayı az geçince meşhur Özsüt. Evet, Özsüt muhallebicisi. Topu topu 10 metrekarelik dükkan İzmir kent kültürünün çok önemli bir parçasıdır. Sefer Usta'nın ve haleflerinin kazan dibi ve tavuk göğüsleri her İzmirli ve Egeli'nin vazgeçemeyeceği bir tat ve anıdır. Bugün kentin çeşitli yerlerinde artık bu dükkanın şubelerini de bulmak mümkündür. Tam karşıdaysa meşhur şerbetçi vardır. Dut şerbeti, kızılcık, nar, limonata. Her şey burada doğaldır. Limonatanın gerçek limon kokusu. Kaldım artık. Neyse. Şükran lokantası da bu civardadır. Cephesi Kemeraltı Caddesi'ne doğrudan bakmadığından bir iç avluyla bütünleşmiş, klasik Türk mutfağının kentteki bu en iyi temsilcisini bulmak için levhaları dikkatle izlemek gerekir. Dünden günümüze eleştirmen Nurullah Ataş'tan ressam Aydın Ayan'a İzmir'e gelen sanatçılarımız buradaki dost sofralarının konuğu olmuştur. Biraz ötede bu tarihi dokunun ender çağdaş yapılarından Kemeraltı Plaza'nın girişi belirir. Yeniliğine karşın hiç de yabancı değildir bu çarşı. Ortasındaki ışıklığı ve büyük havuzuyla ilginç görünümler sunar. Az karşısındaki Kemahoğlu Hanı ise aslında benzer şekilde restore edilmiş bir yapıdır. Geçmişteki otel kahvehane işlevini bugün kafe çarşı olarak sürdürmektedir. Hanı kat edip arka sokağa çıkarsanız kaybolmadan birkaç dönemeci geçerek baş durak camiine ve hemen ardındaki küçük balık pazarı meydancığına ulaşırsınız. Meydanı balık satıcıları ve balık pişiren seyyar tezgahlar çevreler. Deniz ürünleri hep tazedir. Tezgahlara yaklaşmak için sıra beklenir. Nemli havada belli belirsiz deniz kokusu, balık kokusu gelir burnunuza. Bu noktadan sonra Kemeraltı'nın çıkış kapısı sayılan Hisar Camii'ne kadar ona paralel ama daha dar bir ikinci sokak seyreder. Kemeraltı'ndaki nitelikli mağazalar sürüp giderken bu paralel sokaktaysa zanaatkarlar yer alır. Sadece ahşap kuş kafesi yapıp satanlar, ahşap fırın küreği yapanlar, sobacılar, mangalcılar, tenekeciler, tornacılar, kanaryacılar, kazma kürek sapı yapanlar, seyyar çerezciler için paslanmaz çelik, camlı tekerlekli arabalar yapanlar, çiçek tohumu satanlar, nalburlar, baharatçılar ve inşaat malzemesi satan gözlükçü Necati'nin dükkanı hep bu sokaktadır. Peynirciler de bu sokağın önemli bir bölümünü oluştururlar. Burada peynir mutlaka tadılarak alınır. Bazısı 2 metrekareyi geçmeyen bu dükkanlarda katiyen kötü mal satılmaz. Peynir, tarçın, keskin naftalin ve tekrar tarçın kokusu.
Bu paralel sokaktaki cümbüşü bırakıp tekrar kemer altına geçtiğimizde çağdaş tüketim maddelerinin dünyasına döneriz. Bazıları şık mermer alüminyum vitrinlerinin ardında ayakkabı veya konfeksiyon pazarlarken hemen yanlarında işporta malları satan vitrinsiz dükkanları görmek mümkündür. Burada kemer altının yine sağ tarafa verdiği iki önemli dalı vardır. Birincisi Havra Sokağı, ikincisi Kuyumcu Sokakları bölgesi. Birincisinin tek bir sokak olmasına karşın ikincisi bir sokaklar dizisidir. Havra Sokağı kendi başına bir dünyadır. Bu civarda bazıları hala kullanılan 5 adet havranın varlığından bu ismi almıştır. Bu sokak kentteki en ünlü yiyecek merkezidir. Bu pazarın özelliği malların çok kaliteli, fiyatların da çok uygun olmasıdır. Zeytinciler her cins zeytinin en alasını, yeşilin en inanılmaz tonları içinde sergiler. Manavlar elmaların en kızılını, en parlağını, karpuzların en kan kırmızısını tezgahlarına yerleştirmişlerdir. Helvacısı 100 yılı aşan bir süredir babadan oğula buradadır. Belki yanındaki baharatçı daha eski. Buradan doldurulan fileler uzun süre elde taşınır ama bu filelerin aşırı doldurulmasına engel değildir.

satılan tarafı bazen kalabalık dükkana sığmaz, kaldırımlara taşar. Bu nedenle de çarşının bundan sonraki ve en son bölümü gelinlikçilerdir. Kumaşçı ve parçacılarla iç içedir gelinlikçiler. Burada sokak iyice daralır, tenteler alçalır. Bu kadar çok kumaş bir arada olmadıkça duyumsanamaz bir kumaş kokusu. Gelinlikçi vitrinleri çok görkemlidir, elbiseler de. Buraya çok uzaktan gelinmiştir. Benzersiz ve pahalı bir şey alınacaktır ama asıl pazarı oluşturan görümceye, baldıza, anneye, halaya o gece için satılacak abiye elbiselerdir. Dükkanların bazılarının bir köşesinde damat için küçük hediyelikler de bulundurulur. Kravat, mendil, pahalı gibi görünen çakmak ve erkek kokuları telaş içindeki mutlu gün sahiplerince kolaylıkla alınır. Kemer altından çıkışı Hisar Camii Meydanı ve ona bitişik Kızlar Ağası Hanı'dır. Hisar Camii eski bir kilisedir. İbadetin evrenselliğinin ve İzmir'in geçmişten günümüze kültür sürekliliği değişiminin sembolüdür. Önündeki meydan yeni yapılmış, hoş metal pergolalarıyla çiçekler ve tohumcuları barındırır. Bu meydanda nesli tükenmekte olan lastik mühürcüleri ve hattatları da görmek mümkündür. Meydandan Kızlar Ağası Hanı'na iki tarafında da gerçekten var olan iki kemerin altından geçen sokakla ulaşılır. İki ucu kemerli bu sokak küçük lokantaların ve en önemlisi İzmir'in meşhur tatlıcılarından İmren Tatlıcısı'nın sokağıdır. Sütlü börek, lor tatlısı, baklava burada Osmanlı tadında yapılır. Büyük porsiyonlardan defalarca yemeden dükkandan çıkılabildiği pek vakı değildir. Ama bu sokağa egemen olan da ızgara ve döner kokusudur. Kızlar Ağası Hanı'na tatlıcının hemen yanındaki ara geçitten girilebileceği gibi kemerin altından geçilerek ana kapıdan da girilebilir. Bu yapı son yıllarda aslına uygun olarak yeniden inşa edilmiştir. Çünkü bulunduğu yer Büyük İskender döneminin limanının olduğu yerdir. Liman balçıkla dolup deniz 500 metre ileriye gitmiştir. Ancak bu çamurlu zemin üzerindeki taş yapıyı asırlar boyu aşağıya çekmiş ve sonunda onarılmaz hasarları nedeniyle yıktırıp yeniden inşa ettirmiştir. Son derece hoş, iki kapalı çarşı benzeri sokağı ve bir iç avlusu vardır. Çarşı bugün daha çok yabancı turistlere yönelik eşyaların satışıyla yoğunlaşmıştır. Aslında bel kemiğini takip ederek tanıttığımız bu çarşının Taşçılar içi, İnşaatçılar Çarşısı, Mısır Çarşısı gibi daha pek çok bölümü var. Bir gün yolunuz düşerse önerimiz bölgeyi elinizde şehir rehberi olmaksızın gezmemeniz. Ama renklerin ve kokuların dünyasında kaybolmak da ayrı bir tat, ayrı bir güzelliktir diye düşünüyorsanız, içindeki gezi meleği size haklısınız diye fısıldayacak. Evet sevgili dinleyiciler, bu kısa ve sürprizi gezintimizin ve Bir Zamanın Sandukası'ndan köşemizin daha sonuna geldik. Haftaya tekrar birlikte oluncaya dek kalın sağlıcakla.

0: reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Reklamları dinlediniz. Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne.

Dur dedi Türk'ün zilletine. Haydi şan verenleri bilmeye. Haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, gazi dervişler. Tarihe şan, hak için can verdiler. Serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye. Haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır. Yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.

0: şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, ya alim, ya ilim öğrenen, ya dinleyen, ya da bunları seven kimse ol. Sakın beşincisi olma, yoksa helak olursun.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz cihadın dindeki yeri. Değerli dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'de cihadın farz olduğu bildiriliyor. Alimlerin çoğu cihadın farz-ı ayın değil, cenaze namazı kılmak gibi farz-ı kifaye olduğunu bildirdi. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, mal ve canlarıyla cihad edenler oturanlardan üstündür. Alimlerin çoğu bu ayet-i kerime cihadın herkese farz-ı ayın olmadığını, farz-ı kifaye olduğunu bildiriyor dediler. Cihad, ihtilal yapmak, amirlere karşı gelmek, isyan etmek, dövmek, yıkmak, kırmak, sövmek demek değildir. Böyle şeyler yapmak fitne çıkarmak olur, bölücülük olur. Müslümanların ezilmesine, hapse girmesine ve din iman bilgilerinin yasak edilmesine yol açar. Böyle fitne çıkarana Peygamber Efendimiz lanet etmiştir. Hapse girmeyi istemek bir Müslüman için şeref değildir. Müslüman için şeref, İslam'ın güzel ahlakını edinmek, herkese iyilik etmek, İslamiyete uymak, her mahluka faydalı olmaktır. Hapse giren bu şereflerden mahrum kalır. Kendini tehlikeye atmak ahmaklıktır, günahtır. Allahü Teala kendinizi tehlikeye atmayınız buyuruyor. Cihat, Allah düşmanlarıyla çeşitli yollarla ve çeşitli vasıtalarla mücadele etmek demektir. Nefsimiz Allahü Teala'nın en büyük düşmanıdır. Nefsle yapılan cihada büyük cihat denir. Cihat, Allah düşmanlarının tesirsiz hale gelmesi veya imanla şereflenmesi için bu uğurda canını, malını feda etmektir. Cihat, Allahü Teala'nın dinini onun kullarına ulaştırmak, insanları küfürden, cehaletten kurtarıp imana, ebedi saadete kavuşturmak demektir. Cihat, insanları İslam dinine çağırmak demektir. Bu da çeşitli yollarla olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, kâfirlere karşı malınızla, canınızla ve dilinizle cihad ediniz. Cihat, Allah için hizmettir. Bu hizmetin kolay tarafı yoktur. Bu, ihlas ister, müdara ister, kısaca güzel ahlak ister. Memurlukla mukayese edilmez. İzin, mesai, gece gündüz mefhumu düşünülmez. Bu hizmette sıkıntıyı nimet bilmek gerekir. Çok çalışan, çok sıkıntı çeken, çok nimete kavuşur. Kur'an-ı Kerim'de cihatla ilgili ayet-i kerimelerden birkaçının meali şöyle. Bekara suresi 218. ayetinde buyuruluyor ki, İman edenler, yurtlarını, mallarını bırakıp hicret edenler, Allah yolunda cihad edenler, Allah'ın rahmetini umarlar. Maide suresinde ise, Hakiki müminler Allah yolunda cihad eder, kötülenip kınanmaktan korkmaz buyurulmaktadır. Nisa suresinin 95. ayetinin meali de şöyledir. Mal ve canlarını feda ederek din düşmanlarıyla Allah rızası için cihad eden Müslümanlar, oturup ibadet edenlerden üstündür. Hepsine de cenneti söz veriyorum. Enfal suresinde iman edip de Allah yolunda hicret ve cihad edenler ve bunları barındırıp yardım edenler, işte gerçek mümin bunlardır buyurulurken, Hac suresinde Allah yolunda hakkıyla cihad edin buyurulmaktadır. Ankebut suresinin 6. ayeti de şöyledir. Herkes kendisi için cihad eder, faydası kendinedir. Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki, müminin amelinin en efdali Allah yolunda cihattır. En faziletli insan malıyla canıyla Allah yolunda cihad eden mümindir. Cihad etmeden veya cihad etmeyi düşünmeden ölen nifak üzere ölür. Cihadı terk eden topluluk mutlaka umumi bir belaya maruz kalır. Cihad, emri maruf ve nehi münker demektir. Kafirlere İslamiyeti tanıtmak,
onları küfür felaketinden kurtarmaya çalışmak, Müslümanlara da ilmihallerini öğretmek, onların haram işlemelerine mani olmaktır. Cihat üçe ayrılır. 1. Bedenle, yani her türlü harp vasıtalarıyla kafirlere karşı yapılır. Silahlı cihadı, savaşı yalnız devlet yapar. 2. Her türlü yayın vasıtasıyla İslamiyet'i insanlara yaymak, duyurmak suretiyle yapılır. Bunu İslam alimleri yapar. İslam alimleri olmadığı zaman, misyonerlerin ve bidat ehlinin saldırısından korunmak için, Müslümanların ehli sünnet alimlerinin sözlerini, yazılarını, kitaplarla, her türlü basın vasıtasıyla, radyo ve televizyonla bütün dünyaya yaymaları, duyurmaları gerekir. İslam'ın iç ve dış düşmanlarının yıkıcı, aldatıcı propagandalarına karşı, ehli sünnet alimlerinin bildirdiği hakiki Müslümanlığı yaymak, günümüzün en kıymetli cihadıdır. 3. Duayla yapılan cihat. Bu cihat, bütün Müslümanlara farz-ı ayındır. Öteki cihatlarsa farz-ı kifayedir. Bu cihadı yapmamak büyük günah olur. Bu cihat, bedenle ve din bilgilerini yaymak suretiyle cihad eden Müslümanlara dua etmekle olur. Leşker-i gaza, leşker-i duanın yardımına muhtaçtır. Leşker, asker demektir. Peygamber Efendimiz Miraç gecesi, ekin ekip bir günde biçen bir topluluğu gördü. Biçtiği mahsul yeniden eski haline dönüyordu. Bunların kim olduğunu sorunca Cebrail aleyhisselam dedi ki, bunlar Allah yolunda cihad edenlerdir. Bunların bir iyiliğine 700 misli sevap verilir. Harcadıklarının yerine yenisi verilir. Değerli dinleyenler, en büyük düşman kimse, onunla yapılan cihat elbette daha büyüktür. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, dışarıdan gelen kötü istekler şeytandan gelmiş olmakla beraber geçici hastalıklardandır. Küçük bir ilaçla kolayca giderilebilir. Nisa suresinin 76. ayeti kerimesinde şeytanın aldatması elbette zayıftır buyuruluyor. En büyük düşmanımız nefsimizdir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, kulun nefsiyle yaptığı cihat büyük cihattır. Cihadın eftali nefsle yapılan cihattır. Asıl mücahit nefsiyle cihad edendir. Cihad eden mümine mücahit denir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, mücahit gündüz oruç tutan, gece ibadet eden gibidir. Evine dönünceye kadar kendine sevap yazılır. Bir mücahidi doyurmak, ona yardım etmek, dünyadan ve içindekilerden daha kıymetlidir. Cihadın esas gayesi olan emri maruf, diğer cihatlardan daha üstündür. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, en faziletli cihat, farzları ifa etmektir. Malı ve canıyla cihad eden, ortalığın karışık olduğu zaman bir kenara çekilip ibadetini yapan ve kimseye zararı olmayan insan mümin-i kamildir.

Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Kabir azabının sebebi. Kabirde kâfirlerle günahkar müminlere azap yapılacaktır günahlarına göre. Hem ruha hem bedene olacaktır bu azap. Dünya azaplarına benzemez bu ızdırap. Kabir azaplarından kurtulabilmek için dört şeyi tam yapması lazım gelir kişinin. Yine kurtulmak için kabir azaplarından dört şeyden de kaçınmak lazım gelir her zaman. Yapması lazım gelen o dört husus şunlardır. Beş vakit farz namazı vaktinde kılmalıdır. Zengin ise malının uşur ve zekatını verip kurtarmalıdır her zarardan malını. Ve Kur'an-ı Kerim'i tecvide riayetle devamlı okuyarak zevk almalı gayetle. Allahü Teala'yı çok hatırlamalıdır. Bunları tamam yapmak mezarı nurlandırır. Kaçınmak icap eden dört şeyden ilki yine idrar sıçratmamaktır helada üzerine. İkinci, kovuculuk yani söz taşımaktır. Bunu yapanlara da kabirde azap vardır. Üçüncü ile dördüncü, yalan ile hıyanet. Bu iki günahtan da kaçınmak lazım elbet. Peygamber Efendimiz Bakî kabristanında gelip biraz durdular iki kabir yanında. Oradaki eshaba sordu, bu iki kabir falanca erkek ile kadının değil midir? Evet ya Resûlallah deyince oradakiler, Resûlullah onlara şöyle beyan ettiler. Ben yemin ederim ki Allahü Teala'ya öyle bir vurdular ki şu anda falancaya bil cümle uzuvları paramparça oldu hep. Bu kişi devam üzere olur böyle muazzep. Canının acısından etti ki öyle feryat, ins ve cin haricinde duydu bütün mahlukat. Gizleyebilseydiniz bu sırrı eğer biraz, Allahü Teala'ya ederdim dua niyaz. Kabirlerinden çıkan bu feryat seslerini siz de işitirdiniz benim duyduğum gibi. Oradaki sahabe sordu, ya Resûlallah, onların işlediği acaba hangi günah? Buyurdu, falan erkek üstüne bevil, idrar sıçratırdı, bu yüzden azaba oldu düçar. Falanca kadın ise gıybet ederdi ki hep, onun azabına da bu günah oldu sebep. Ebu Said-i Hudri rivayet ediyor ki, Resûlullah hadiste şöyle buyuruyor ki, kâfire mezarında tam 99 yılan musallat olunur ki, sokarlar onu her an.

İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, İhlas, dünya faydalarını düşünmeyip, ibadetlerini yalnız Allahü Teala'nın rızası için yapmaktır.

0: Yeni reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, hani bu televizyonlarda falan film replikleri gibi bir cümle vardır. Sık sık duyarız bunu. Hani zirveye çıkmak o kadar zor değildir. Zirvede kalmak zordur. Veya zirvede kalmak esastır gibi. Şimdi iman etmek de insanın zirve noktası. Ama işte burada kalabilmek, imanı elinde tutabilmek, acaba zor bir iş, bunu yapmak için, başarabilmek için neler yapmak gerekir diye bir sorumuz var bugün.
1: Mustafa Bey, imanın daimi kalabilmesi, devamlı kalabilmesi ve imanı gideren haller, mesela Muhammed bin Kutluddin İzzikâ Hazretleri'nin dedelerimiz o kitaba Mızraklı İlmihal demişler. Ve o kitap da o Mızraklı İlmihal ismiyle meşhurdur. Orada imanı gideren haller yazılmış. Elfaz-ı küfür diye geçiyor. Imanı gideren lafızlar, sözler nelerdir, onlar yazılmış. Ve imanın bir kimsenin devamlı kalabilmesi, böyle mübarek, böyle kısa kısa maddeler halinde de yazmış falan. Mesela evde, hatta zaman zaman bu huzura doğru da İslam ahlakı kitabından nakiller yapılıyor. İşte o İslam ahlakı kitabının ikinci bölüm Mızraklı İlmihal'dir. Yani onu evde çoluğuyla çocuğuyla okumasında çok büyük fayda var. Çünkü siz de ifade ettiniz, iman ettim ne dedin, dille eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulü dedim. Kalbinle de bunu tasdik ettin. Tamam. Bir tek cümle söyledin değil mi? Evet. Bir tek de cümle söylersin gider bu. Bizim çocuğuna derdi. İngiliz çivisiyle mi çaktın bunu falan, çıkmıyor falan filan diye böyle tabir kullanırlardı. Ya çiviyle çakmıyorsun arkadaş bunu. Çiviyle çakılan bile gidiyor. Eğer ağacı çaktıysan ağaç çürüyünce çivi gitti. Duvara çaktıysan duvar yıkılınca çivi gene gitti. Yani kalıcı değil. Kalıcı değil, çiviyle çalışsan bile. Dolayısıyla tek bir cümle söylüyorsun, İslam sarayına giriyorsun. Ama tek bir cümle söylüyorsun, pat diye dışarı gidiyorsun. Bunun için de hepimizin, çoluğumuza çocuğumuza bunu öğretmemiz lazım. Biraz önce isminden bahsetmiş olduğumuz Muhammed bin Kutbettin İzzik Hazretleri'nin o Mızraklı İlmihal kitabında bu küfür bahsi var. İmanın devamlı kalabilmesi için nelerin yapmak lazım olduğu bildirilmiş. O kitap elimizin altında, dedelerimizin elinin altında, cep kitabıydı bu. Her evde vardı o kitap. Abdülhamit Han Cennet Mekan Hazretleri yani katır yükleriyle en ücra köylere kadar dağıtmış o kitabı. Dolayısıyla yani efendim ben işte bir söylemekle niye şey olayım, aynı şekilde kafir olayım falan filan. Bunu yapmakla niye kafir olayım? İyi de arkadaş, ben keyfime göre bir laf ettim. Sen gücendin, alındın, küstün, gittin. Niye?
0: Bir lafa niye küstün ki?
1: Bir lafa niye küstün ki? Canım işte ben ona ağlanıyorum falan. Ya sen insan olarak aynı şekilde herhangi bir sözden, sert sözden, benzeri şeylerden almıyorsun, şey yapıyorsun da Allah-u Teala yasaklıyor, Allah-u Teala yasağını hafife alıyorsun. Allah-u Teala gadab etmez mi zannediyorsun sen kendini? İntikam almaz mı? Kur'an-ı Kerim'de azizsiniz, intikam diye anlatıyor kendisini. İntikam alıcıdır bu. Dolayısıyla seni insan yaratmış, her an nefes alman için oksijeni bedava veriyor. Yağmur yağdırıyor, kar yağdırıyor ve netice itibariyle onlarla nebatatlar bitiriyor, çeşitli meyveler, sebzeler meydana geliyor, birçok nimetler veriyor. Senden ankörlük ediyorsun. Bunun hesabını sormaz mı bunu veren? Elbette soracak. Dolayısıyla bir kimseye mesela, efendim işte mal verdi, mülk verdi. Tamam, onlar da nimet. Ama esas kıymetli olan imandır. Niye? Çünkü seni sonsuz saadete götürüyor bu. Cennetin anahtarı da imandır buyuruyor. Cennetin anahtarı da imandır. Hatta Seyyid Abdülhakim Arbasi Hazretleri talebelerine buyurmuş ki Allah-u Teala bir kuluna iman verdi, ne vermedi? İman vermedi, ne verdi buyurmuş. İman yok. Efendim ben devlet başkanı bile oldum. Tek başıma işte şu adanın sahibi oldum. Ya dünyanın sahibi oldun, ne olacak da? Ölüp gideceksin gene. Nereye gideceksin? Gideceğin yer belli, cehennem. Cehennem kütüğü buluyorsun. Allah Teala muhafaza buyursun. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyorlar ki Allah-u Teala bir kuluna bir nimet verdiği zaman ona şükrederse o onda kalır. Peki iman nimetinin şükrü, iman nimetinin şükrü, o imanın gereğini yapmak ve bu iman nimetiyle şereflenenleri de sevmek. Ya ben onu sevmiyorum, Müslüman ama falan. Müslümansa arkadaş tamam, kusurlar vardır, emri maruf yaparsın, kusurlarını düzelttirirsin, nasihat edersin, gücün yetiyorsa yoksa kitap verirsin, tamam mı? Veyahut da gücü yeten birisine söylersin, onu da sanmıyorum, onu düzelttirirsin. Ama eğer onda iman varsa Allah Teala o kuluna iman nimeti vermiştir. İman nimeti veren Cenab-ı Hak'tır. Sen verene göre aynı şekilde ona muhabbet beslemen lazım. Verene göre. Kim verdi? Allah-u Teala verdi. Allah-u Teala verdiği için ona düşmanlık edemezsin. Yani kalbinde imanı olanları da sevmesi lazım. Hem imanının gereğini yerine getirecek. Yani küfür diye bu işte ana avra sövme manasında değil. Küfür imanı gideren, kafir olan manasında kullanılıyor. Elfazı küfür de o demektir zaten. Küfür olan, imanı gideren sözlerden kendini koruyacaksın, kollayacaksın ve mümin olsun, kafir olsun, kim olursa olsun. Çünkü hadis-i şerif var. Mesela buyuruyor ki bir kimse de imanı kalabilmesi için imanlı gitmesinden korkması, iman niyetini şükretmesi, bir de imanla şereflenenleri incitmemesi, kalplerini kırmaması lazım. Peki kalp kırmak, onun hakkında işte hadis-i şerif naklediliyor. Kalp kırmak Kabe'yi 70 defa yıkmaktan daha kötüdür.
0: Kabe'yi ya. Bir Müslümanın kalbini kırmak.
1: Evet. Kafirin bile kalbi kırılmaz ki. Kafirin bile kırılmaz. Hatta bir hadise anlatılır. Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri işte kemale gelmeden önce Medine-i Münevvere'de böyle mübarek birisiyle tanıyor. Diyor ki beni talebeliğe kabul edin. Yani benim bu kalbimdeki, o diyor ben işim değil, ben yapamam. Ama diyor şimdi sen diyor hacca gidiyorsun Mekke'de, orada diyor böyle zahiren edebe mugayir gibi görünen bir şey olursa peşin hükümlü olma diyor. Çekip gidiyor o sana. Hakikaten gidiyor. Tavaf ediyor. Namaz kılarken bakmış bir tanesi sırtını Kabe'ye dönmüş. Yüzünü de bunu seyrediyor. Selam verince Allah'a bak demiş ya, sırtını demiş Kabe'ye dönmüş, yüzünü bana dönmüş falan. Daha bu kalbinden bunları geçirirken o oturan kalkmış gelmiş. Medine'dekinin diyor nasihatini ne çabuk unuttun diyor. Sen bilmez misin diyor. Müminin yüzüne bakmak Kabe'ye bakmaktan daha eftaldir, sen bunu bilmez misin diyor. Efendim diyor beni işaret edin. Yok diyor, ben diyor vazifeli değilim. O benim işim değil. Hindistan'ı işaret ediyor. Abdullah Deylevi Hazretleri'ne sevk ediyorlar. Yani mümin o kadar kıymetli mi? Evet, mümin o kadar kıymetli. Hatta zerre kadar, yani ölürken işte onun için Şah Nakşibend Bahattin Buhari Hazretleri öbür tarafa imanlı gitmeye bakın buyuruyor. Zerre kadar imanı varsa, o imanla öbür tarafa geçtiyse Mustafa Bey cehenneme gitse bile buyuruyor. Cehenneme gitse bile ya sonsuz kalmayacak orada. Çıkacak cehennemden. Yine cennete girecek. Ne kıymetli şeymiş. Onun için Seyyid Abdülhakim Arbazı Hazretleri işte Allah-u Teala bir kuluna iman verdi.
0: Ne vermedi.
1: İman vermedi, ne verdi buyuruyorlar. Ya bu kadar kıymetli mi? Evet, bu kadar kıymetli. Bunun için de Allah-u Teala bir kuluna ihsan ettiği en büyük nimet iman nimettir. Çok kıymetli olan bu nimetin elden kaçması da çok kolaydır. İman nimetinin insanda hep kalabilmesi için iman nimetiyle şereflenmiş olanın bu nimette şereflenenleri sevmesi de şarttır. Kısaca iman nimetinin elde kalmasının şartı müminin mümin kardeşini sevmesi. Kişi mümin kardeşini sevmezse imanı yavaş yavaş kaybedebilir, tehlikelidir. İmanın şükrü hubbu fillah, buğdu fillah'tır buyurmuşlardır. Allah-u Teala bizden imanımızı da muhafaza eylesin.
0: Amin.
1: Elimizden alması daha doğrusu.
0: Amin hocam. Teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, Osman Ünlü hocamız bugün de önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, bir toplulukta Allahü Teala'nın ismi anılmaz ve Peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem salavat-ı şerife getirilmezse kıyamette onlar hasret ve nedamet çekerler. Şevahid-in Nübüvve. Peygamberlik Müjdeleri.
3: Abdurrahman bin Ebi Bekr radıyallahu anhüma şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile eshabtan 130 kişi bir yolculuktaydık. Resulullah, içinizde hiç yiyeceği olan var mıdır diye sordu. Eshabtan birinde bir sağ kadar, bir sağ 4,2 litredir, un bulundu. Hamur yapıp pişirdiler. Sonra bir müşrik geldi. Yanında bir koyunu vardı. Resulullah ona, koyunu satar mısın, yoksa hediye mi edersin buyurdu. Satılıktır deyince, koyunu satın aldı. Koyunu kesip, ciğerini kebap yaptılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, koyunun etinden 130 kişinin her birine bir parça verdi. O sırada bir kimse orada değildi. Onun payı da ayrıldı. Kebap yapılan ciğeri iki kap içine koydular. Hepimiz ondan yiyip doyduk. Kap içinde biraz da artmıştı. Sonra develeri yükleyip yola devam ettik. Ümmü Evs radıyallahu anha şöyle anlatmıştır. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hediye olarak bir kap yağ gönderdim. O kaptaki yağdan biraz kalıncaya kadar yemişler. Sonra mübarek nefeslerini tabağa üfürüp bereket ile dua ederek bunu Ümmü Evs'e götürünüz buyurmuşlar. O kabı bana getirdiler. İçi yağ ile doluydu. Kabın yağ ile dolu olduğunu görünce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hediyemi kabul etmeyip geri göndermiş zannettim. Huzuruna gidip ağlayarak, "Ya Resulallah, benden ne günah sadır oldu da hediyemi kabul etmediniz?" dedim. Bunun üzerine durumu anlatıp hatırımı hoş etti. Tam bir teselli ile sevinerek huzurundan ayrıldım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatta olduğu müddetçe Hazreti Ebubekir'in, Hazreti Ömer'in ve Hazreti Osman'ın radıyallahu anhüm halifelikleri sırasında o yağdan devamlı yedim bitmedi. Sıffin vakasına kadar böyle devam etti. Ondan sonra bitti. Yine Cabir bin Abdullah radıyallahu anh anlatmıştır. Babam vefat etti. Çok borcu kaldı. Hurma toplama zamanı gelince borçlu olduğumuz kimselere bu hurmaları borcumuza karşılık aranızda paylaşın. Bana hiç kalmasın dedim. Bu hurmalar borçlarınızı karşılamaz diyerek kabul etmediler. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gidip alacaklıların sizi görmesini arzu ediyorum dedim. Hurmaları topla ve grup grup ayır buyurdu. Resulullah'ın emrettiği gibi yaptım. Sonra teşrif buyurdular. Alacaklılar Resulullah'ı görünce bana yapıştılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların bu halini görünce bir hurma öbeğinin yanına varıp 3 kere çevresinde dolaştı ve yanına oturdu. Sonra bana alacaklılarını çağır buyurdu. Çağırdım, geldiler. Alacakları olan babamın borcu kadar hurmayı ölçüp tam aldılar. Ben babamın borcunun ödenmesine ve bana bir tane hurma kalmamasına razıydım. Bir de baktım ki Resulullah'ın yanında oturduğu hurma yığını herkes alacağını aldığı halde bir tane bile eksilmemişti.

0: Üçüncü cilt, 57. mektup. Bu mektup, Mevlana Hamid Ahmedi için yazılmıştır. Âlemin yoktan var edilmiş olduğunu bildirmekte ve Yunan felsefecilerinin aklı feal dedikleri şeyi reddetmektedir. Bütün dinler, Allah'tan başka her şeyin hadis olduklarını, yani yok iken, sonradan var edilmiş olduklarını bildirmişlerdir. Bütün dinlerin bu söz birliğini Hüccetül İslam İmam-ı Muhammed Gazali El-Munkizu Anid-Dalal kitabında bildirmektedir. Âlemde bulunan şeylerden birkaçına kadim diyenin kâfir olacağını yazmıştır. Görülüyor ki mümkün yani mahluk olan şeylerden birinin kadim olduğunu söylemek dinden çıkmak ve felsefeci olmak demektir. Allahü Teala'dan başka her şey yok idi ve hepsi yine yok olacaklardır. Kıyamet kopacağı zaman yıldızlar yerlerinden ayrılıp dağılacak, gökler parçalanacak, yeryüzü ve dağlar da parça parça olacak, hepsi yok olacaklardır. Böyle olacaklarını Kur'an-ı Kerim açıkça bildirmektedir. Müslümanların bütün fırkaları bunu söz birliğiyle haber vermiştir. El-Hakka suresinde bir ayet-i kerimede mealen sure bir kere üfürülünce yeryüzü ve dağlar yerlerinden kaldırılıp silkilecektir. O gün kıyamet kopacak, gök yarılacak ve dağılacaktır. Ve Kasas suresinin son ayetinde mealen her şey yok olacaktır. Yalnız o kalacaktır buyurulmuştur. Kur'an-ı Kerim'de bunlar gibi daha nice ayetler vardır. Bunların yok olacaklarına inanmamak cahillik olur. Yahut Kur'an-ı Kerim'e inanmayan felsefecilerin yaldızlı yalanlarına aldanmaktır. Görülüyor ki mahlukların yok olacaklarına inanmak yoktan var edildiklerine inanmak gibi imanın şartıdır. İnanmak elbet lazımdır.
1: Fitne. İnsanları sıkıntıya, belaya düşürmek, ihtilale sebep olmak, fitne çıkarmaktır. Hadis-i şerifte fitne uykudadır. Bunu uyandırana Allah lanet etsin buyuruldu. İnsanları hükümete karşı, kanunlara karşı isyana teşvik etmek fitne olur. Fitne çıkarmak haramdır. Haksız yere adam öldürmekten daha büyük günahtır. Zalim olan hükümete karşı isyan etmek de haramdır. Mazlumlar isyan ederse bunlara yardım etmek de haramdır. İsyan etmenin zararı, günahı zulmün zararından ve günahından daha çoktur. Bir hadis-i şeriflerde buyuruyor ki, fitne zamanında Müslümanlara ve onların reislerine tabi olunuz. Hak yolda olan yoksa, fitneciler, isyancılar arasına karışmayınız. Ölünceye kadar fitneye katılmayınız. Fitne zamanında hükümetinize tabi olunuz. Size zulmetse, mallarınızı alsa da, ona itaat ediniz. Fitne zamanında İslamiyete sarılınız. Kendinizi kurtarınız. Başkalarına akıl vermeyiniz. Evinizden dışarı çıkmayınız. Dilinizi tutunuz. Fitne zamanında çok kimse öldürülür. Onların arasına karışmayan kurtulur. Fitnecilere karışmayan saadete kavuşur. Fitneye yakalanıp sabreden de saadete kavuşur. Allahü Teala kıyamet günü bir kuluna soracak. Günah işleyeni gördüğün zaman niçin mani olmadın diyecek. O kul onun zararından, düşmanlık yapmasından korktum ve senin af ve mağfiretine güvendim diyecek. Bu hadis-i şerif düşmanın kuvvetli olduğu zamanlarda emr-i marufu ve nehy-i münkeri terk etmek caiz olacağını göstermektedir.
2: Merhaba kıymetli seyircilerim. Şu anda tarihi ilçemiz Gelibolu'da tarihi bir mekan olan namazgâhta bulunuyoruz. Burası restore ediliyor. İyi etmişler. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından planlanmış buradaki restore. Bir müteahhide ihale edilmiş, yükleniciye ihale edilmiş. Müteahhit de sağ olsun buraları şu kışın sert geçen günlerinde, Mart ayındayız ama hakikaten sert bir kış yaşanıyor. Efendim, havanın kaşı çatık, denizin kaşı çatık. Bizler de mecburen böyle külahlı falan karşınıza çıkıyoruz. Lütfen bağışlayınız. İnsan hali ister istemez biraz kalın giyinmeyi icap ettiriyor böyle yerler. Rüzgarın taksim olduğu bir yer. Şuradan şöyle namazgahın ötesinde baktığımızda denize doğru aşağısı olduğu gibi uçurum. Bir burunun üstünde kalıyoruz. 50 metreden fazla yüksekliği olan kodu bir burunun üstündeyiz. Ecdat burada namazgah yapmış. Namazgah Osmanlı'nın kültüründe çok önemli yeri olan mekanlardır. Fatih Sultan Mehmet Han'ın vefat ettiği Gebze Sultan Çayırı'ndaki namazgahı, onun vefat ettiği yerdeki, onun da namaz kıldığı yerdeki namazgahı halen duruyor. Ama çayırın ortasına yapmamışlar. Bir çeşme yapılmış. Çeşmenin arkadaki su haznesinin orası bayağı tarihi bir yapı olarak namazgah yapılmış. Ön tarafında çeşme. Al abdestini, geç arkada namazını kıl şeklinde. Bunun Üsküdar Kadırga Meydanı'nda, Cinci Meydanı daha doğrusu, Cinci Meydanı'nda çok güzel bir namazgah var. Altı su deposu, üstü namazgah. O türünün tek bir örneğidir. O türde yapılan tek bir örnektir. İstanbul içerisinde 234 tane namazgah vardı. Bugün Anadolu Hisarı'nın bulunduğu yerde namazgah olarak bir yer ayrılmıştır. Tabii Beykoz yolu, Beykoz Üsküdar otobüs yolu Anadolu Hisarı'nı paramparça etmiş bir kere. Tamamiyetini bozmuş. Niye bozmuş? Başka taraftan bu yol geçemez mi? Şimdi böyle bir çözüm bulunabilir mi? Bence bulunur. Bulunsa da Yıldırım Bayezid'in yaptığı Anadolu Hisarı o eski tamam haline gelse çok kıymetli de bir hizmet yapılmış olur. O namazgahta bugün halen namaz kılınır efendim. Yaz aylarında, cuma günlerinde cuma namazı orada kılınır. En büyük namazgah da Ok Meydanı'nda Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethettiğinde Akşemseddin Hazretleri'ne istirham edip "Hocam buraya bir namazgah yapalım." teklifinde, yani fikriniz ne olur? "Hay hay efendim, yapalım ama hudutları siz bize bir tarif edin. Nereden nereye olsun?" Buyuruyor ki Hasköy'den Karaağaç'a kadar olsun. Yani bir tarafta Haliç, bir tarafta Kağıthane Deresi'nin arası, şu anda bu mekanda 8 tane mahalle var. Yani bir Anadolu ili kadar da nüfus yaşıyor. Orada namazgahın minberle minaresi arasındaki mesafe herhalde 100 metreye yakındı. O da düzeltildi. Biraz uygunsuz böyle hani başıboş kalmış bazı insanların gelip de oralarda demlendiği yerler haline getirilmişti. Çok şükür onlar da ayıklandı. Şimdi bakınız, Gelibolu'daki namazgah, şu namazgah Türklerin Anadolu'da kurduğu Söğüt'te başlayan bir kutlu sefer var. Söğüt, arkasından Bilecik, arkasından İznik, arkasından Bursa. Ve Bursa'nın başkent oluşu İznik'ten sonra. Ondan sonraki dönemde de Karesi oğullarıyla beraber Osmanlı Devleti el birliği yaparak bu kutlu geçişi Çardak'tan bu yakaya yaptılar. İşte Avrupa yakasındaki ilk namaz kılınan yer denebilir. Gerçi tarihler bunu kumsalda ecdadımız evvela namazı kıldı diyor ama sabit tesis olarak burasıdır. Burada tüfekçi erleri namaz kılardı. Bir de azap askerleri namaz kılardı. Onların namazgahıydı. Burası çok genişti. Buradaki sadece mihrabı minberin oluşu, şurayı bir böyle semt mescidi gibi falan zannetmeyelim. Bu alan tamamıyla şu anda bazı böyle işte eğlence yeri gibi yerler de yapılmış maalesef yakınlarına. Keşke olmasaydı. Bu namazgahın tamamiyetini biz burada görebilseydik ama devlet de artık bir yere gelince hani insanı da değişik şekillerde bir üzüntüye sevk etmemek için veyahut da işte toplumu sükunetten uzaklaştırmamak için bazı şeylere mecburen devlet bu demektir zaten, katlanıyor bazı hallerde. Evet, hiç olmazsa buraları işleten kimseler biraz daha dikkat ederlerse buranın manevi havasına bence faydalı olur. Burayı yaptıran kişi Hacı Paşaoğlu İskender Bey'dir. 1407'de yapıldı. Hacı Paşaoğlu İskender Bey. Allah rahmet eylesin. Kimdir bu Hacı Paşa? Bu Hacı Paşa Aydınoğulları Beyliği zamanında bir genç delikanlı, medrese talebesi, hasta olur, tedavi olamaz, Anadolu'daki tedavi imkanlarına ulaşamaz, ulaştığı imkanlarla tedavi olamaz. Derler ki yavrum senin hastalığın tedavisi Mısır'da, Kahire'ye git. Orada çok usta doktorlar var, tabipler var. O da hastanede yatarken hakikaten ciddi bir hastalık, çok görülen bir hastalık değilmiş. Cinsinde bilmiyorum, belki bunun bir adı da vardı o zamanlar. Bu hastanede yatıp tedavi olurken doktorlarla arkadaş oluyor. Meraklı ya, medrese talebesi, araştırmaya da alışkın. Doktorların konuşmalarından, onlarla sohbette falan filan tıbba merak sarıyor. Ve burada tıp tahsil etmeye başlıyor. Burada doktor oluyor Hacı Paşa. Mısır'dayken de hacca gittiği için adına Hacı Paşa demişler. Sonra da bu tedavi olduğu, gençken tedavi olduğu hastanenin başhekimi oluyor. Yıllarca hizmet ediyor. Sonra 1300'lü yılların işte 1310-15'li yıllar zamanında Aydınoğulları Beyliği'ne geliyor. Ve İsa Bey zamanında İsa Bey'in hastalığını tedavi ediyor. Bugün bu zatın kabri Ödemiş Birgi'de, Birgi'deki mezarlıktadır Hacı Paşa'nın kabri. İşte bu İskender Bey, bu Hacı Paşa'nın oğlu. E şimdi babasını anlattıktan sonra İskender Bey hakkında ben isterdim ki bu kadar daha malumat bulayım. Kaynaklarımızda Hacı Paşa'yı buldum ama İskender Bey'i bulamadım. Şimdi başka bir tarafına geçtik namazgahın. Bu namazgah iki minberli namazgah. Niye iki minberli olmuş? Bilmiyoruz. Birinin üstte kubbe var, birinde kubbe yok. Ola ki minaresi olmadığına göre bunun. Ola ki bu sağdaki minber hutbe okumak için toplu namazlarda, cuma namazı gibi, bayram namazları gibi namazlarda hutbe okumak. Öteki ise ezan okumak için yapılmış, bizim Güneydoğu Anadolu'daki camilerimizin çoğunda var, yazlık minare diyorlar. Muğla'da, Milas'ta da var böyle minareler. Normal minaresi var fakat caminin çatı hizasına kadar, kubbe hizasına kadar camiye bitişik bir merdiven çıkıyor. İmam ezanını okuyor, İniyor aşağı veya müezzin ezanını okuyor, iniyor. Böyle bir yer olabilir. Namazgaha bir giriş, ufak giriş kapısı yapmışlar. Şimdi tüfekçi asker ne demek burada namaz kılanlar? Azap askeri ne demek? Biraz da ondan bahsetmek istiyorum. Tüfekçi askerler daha ziyade kalelerde bulundurulan ve yaklaşmakta olan düşmanları tüfeklerini kullanarak kaleden uzak tutmaya uğraşan bir gruptu bunlar. Bugünün keskin nişancısı denebilir. Sniperlar var ya efendim, sniper diyorlar şimdi ama onlar cinayet işlemek için yapıyorlar. Harp etmek için değil sniperlığı. Yani gidiyorlar bir terörist grupla beraber çalışıyor keskin nişancı. Adamı alnına vurup öldürüyor. Bunlar ise vatan müdafaası için, kalesini müdafaa için olurdu. Azap askerleri ise bunlar daha ziyade çok güçlü kuvvetli, fiziği iyi durumda olan, uzun boylu, cüsseli insanlardan seçilirdi. Bu azap askerleri kale muhafızları olarak görevlendirilirdi. Yani kaleye saldıran düşmana karşı koymak için. E tüfekçiler de var, abi onların görevi var, bunların görevi var. Osmanlı Yeniçeri Ocağı'nın askerini Avrupa'daki Hristiyan devletlerden toplardı. Onların çocuklarından alırdı. 8 ile 18 yaş arası getirir onları, evvela acemi olan ocağında eğitir. Ondan sonra askerliği elverişli olanları Yeniçeri Ocağı'na, devlet adamı olmaya elverişli olanları da Enderun Mektebi'nde yetiştirmek üzere Enderun'dan önceki İbrahim Paşa Mektebi'nde eğitime alırlar idi veya Galatasaray Mektebi'nde. Ama bugünkü Galatasaray'la hiç alakası uzaktan yakından yok. Bugünkü Galatasaray Lisesi'ni tarihte Abdülaziz Han zamanında kuran Fransızlar sırf sarayın mektebi olan Galatasaray namından, şanından istifade için onu Galatasaray'ı mektebi dediler. Yani o onu taklit etmiş oldu. Bu azap askerleri Türk soyundan olan Anadolu insanlarından devşirilirdi. Balkanlardan devşirilmezdi azap askerleri. Bir denizci Leventleri devşirilirdi. Bir de kale azap askerleri Müslüman Türk evladından olurdu. Yeniçeriler ise önceden Müslüman olmayan, daha sonra işte Anadolu'ya getirilip eğitim aldıklarında Yeniçeri Ocağı'na kaydedilmeden önce sünnet edilip Müslüman edilen kimseler idi. İşte burası, tabii kardeşim azap askeri değilsen gelip burada namaz kılma demek değil. Bu sahilden karaya çıkan ki hemen aşağılarımıza sahile doğru Yazıcızadelerden Mehmet Bican Hazretleri'nin çilehanesi var. Onu başka bir programımızda inşallah sizlere göstermek istiyoruz. Rahmetullahi aleyhin. Oradan buraya yürüyerek bu set gibi olan yere, taras gibi olan yere çıkmak mümkün. İsteyen burada da namazını kılabilirdi. İnşallah müteahhidi bu sene bayağı bir sıkışık çalışacağını söyledi, bize ifade etti. Çalışıp namazgah açılır da bizlere de namaz kılmak nasip olur inşallah burada yapıldıktan sonra. Efendim biraz döşerler, dayarlar, bir şeyler yaparlar. Efendim namazgah kültürüyle ilgili bilgiler vermeye çalıştım. Buna da Gelibolu'daki şu ıssız, etrafında pek meskun mahal olmayan bir dağın başında gibi kalmış namazgah buna vesile oldu. Kim bilir burada 1400 yılından itibaren kaç bin kişi, kaç yüz bin kişi geldi, bayram namazlarını kıldı, cuma namazlarını kıldı, vakit namazlarını kıldı. Ama toprak bize söyleyemiyor ki, taşlar bize söyleyemiyor ki bunlar geldi diye. Mihrabının minberinin iki tarafında da o zamandan, yapıldığı zamandan kalma o günün yazısından kitabeleri var. Fakat bendeniz o hat yazılarını çözüp de okuyamadım. Bir meslek icabıdır bu. O meslekte bende yok. Kayıtlarda da orada yazanları bir yerde bulabilseydim, bir uzmanı hazırlasaydı onu paylaşırdım, onu da paylaşamadım. Süremizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Efendim bu hava şartlarında sizlere bu kadar anlattığım için de bağışlamanızı istirham ediyorum. Süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalınız efendim.

ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevna hatıraları. Yayına hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. 156. bölüm. Artık çıkışa 2-3 Aralık'ta bir hafta kalmamıştı veya bir hafta kadar kaldı. Ve Plevna'nın çalgılı kahvesi son gösterisini müsamere dediği gösteri işte efendim. Yani artık oyun, çalgı, halay, dans neyse ve daha başka şeyler. Hayret, bugünlerde bunu yapacak güç, bunu dinleyecek müşteri kimlerdi acaba? Seyredecek müşteriler kimlerdi acaba? Allah Allah. Hayret. Para kıymet ve itibardan düşmüştü. Mesela dominoyu, tavlayı yahut öteki oyunları peksimetine oynuyorduk. Harp ekonomisi efendim. Peksimetine, bir peksimete, iki peksimete tavla oynamaya başlamışlar. Ya. Ve bunda bir peksimet 10 kuruş sayılıyordu. Bir peksimetin dörtte birine oyun oynandığı bile oluyordu, çeyreğine. Çeyrek peksimete vur. Oyunu kazanan peksimetini alıp hemen yiyip bitiriyordu. Aralık başı benim bölüğüm. Üç zabit de dahil Seymur, Terep ve ben. Azif öldü malum, şehit oldu. 90 kişiydik. Bölük 90 kişi kaldı efendim. 200 kişilik bölük 90 kişi kaldı. Ne kadar da takviye aldıktan sonra. Hastanede ölenlerin defni o kadar mühim bir hal aldı ki buna ayrı bir teşkilat kurduk. Hastanede ölenlerin 10 bin kişi hastanede. Her gün kim bilir kaç kişi ölüyor, hastane bahçesine çıkarıyor sonra. Kedi köpek dolaşacak başında, birbiriyle harp edecekler. Onun etini ben yiyeceğim, sen yiyeceksin diye. 25 Kasım'dan sonra artık et verilmiyordu. 12 gün kala huruca. Sonra tayinlarımız daha da azaltıldı. 6 Aralık'ta bir miktar mısır unu ile mısır ekmeğine kadar tayinimiz indi. Bu ekmekte içinde tuz bulunmadığı için gayet tatsızdı, sertti. Bir İngiliz'in sabah kahvaltısında yiyip bitireceği bir miktardan daha az yiyecek de biz bir gün geçiriyorduk, diyor. Bir İngiliz delikanlısı, Osmanlı'da görevli zabit diyor bunu. Bir İngiliz centilmeni demiyor, bir İngiliz. Centilmeni kim bilir daha nasıl yer. Tütün çoktan beri suyunu çekmişti. Bir defa Plevne'deki bir ahbabım bana bir çift sigara vermişti ki ben bunları ikişer parçaya bölüp sigaraları ortadan bölüp boyundan kesip Seymur'a, Jack Seymur'a, Terebe ve bakkal çavuşa vermiştim. Öyle paylaştık. Bir çift sigara veriyor, iki sigara veriyor. İki sigarayı ortadan kesip dört sigara yapıyor ve üç arkadaşıyla paylaşıyor Von Herbert. Çay ise herhalde Plevne'de bir okka bile bulamazdınız. Yoktu. Ben Vidin'de son ziyaretimde Yahudi Şamael'in ikram ettiği bir fincandan sonra teslimi mütakip Rus zabitlerini verdikleri fincana kadar hiç çay içmemiştim. 3,5 aydır ağzıma çay koymamıştım diyor. Ya. Bizim kahve yüzü de gördüğümüz yoktu artık. Yalnız yüksek rütbeli zabitlerin arada sırada kahve içtiklerini biliyorduk. Bir defa bir arkadaşım bir miktar kahve bulmuş ve bu büyük hazinesinden birer kaşık dolusu bize de ikram etmişti. Bu şartlar altında bir fincan kahveye veremeyeceğimiz bir para yoktu. Yok, gücünüz yetmiyor, yok. Fakat para da öteki levazım gibi o da kıtlaşmıştı. Paran var, bir şey alamıyorsun. Kıtlık, kaht

0: Pukat. Gala, kahtu gala, ya Rabbi bizi kahtu galadan koru diye dua ederlerdi büyükler efendim. Büyük büyük alimlerin dualarındandır bu, mühim bir şeydir. Kahtu gala, kaht, kıtlık yok, malı bulamıyorsun. Yok, buğday yok. Para var, buğday yok. Gala da buğday var ama çok pahalı. Bire bin. Bizim tabiada zannederim paşadan başka ancak bir kişi de 5-10 para çıkabilirdi üstlerinden. Para da bitmiş. Yakacak odunumuz da yoktu. Güney ve batı taraflarında asma kütükleriyle yemiş ağaçları müşirin emirlerine rağmen kesilip yakılıyordu. Çaresiz ne yapacak efendim? Aç insan ne yapar? Hani bir atasözü vardır ya, aç it fırın yıkar diye. Evet, insan ne yapar? Çünkü ihtiyacın emir ve kumanda dinlemeyeceği hakikattir. Bir gerçeğe haykırıyor burada. İhtiyaç emir ve kumanda dinlemez arkadaş diyor. Arada sırada bize kuru dallar, ot kökleri gönderiliyordu. Bunları otlarla birlikte kurutuyor. Şuradan buradan ele geçirdiğimiz tahta parçalarını, eşya döküntüleri ve rahatımız pahasına feda ettiğimiz yatak kerevetleri vesaire ile bunları yakıyorduk. Acık ısınmak için. Diz boyu kar var dışarıda. Kırık arabaların enkazı şuraya buraya dökülmüş. Süprüntüler de yakacak oluyordu. Bazen ateşsizlik yüzünden mısır unumuzu kaynatıp çorba yapamıyorduk. Veya mısır unu var ama bir kaynatalım da bir bulamaç olsun ya. Şimdi kedi köpeklere böyle bulamaç değil, mama veriyoruz özel. Ah Plevne ah. Senin zamanını bu zamana getirmeyeyim de bu zamana o zamana bir götürelim şöyle de gençlerimiz bir şey görsün bir ay. Allah-u Teala dilerse neler olmaz. Böyle ihtiyaç ve müşkilat zamanlarında zekası ve becerikliği bir kat daha artan bakkal çavuş, bakkal Mustafa Çavuş, bir iki defa bizim tabur için bir iki kova dolusu kömür bulup getirdi. Enteresan bir adam efendim. Nereden bulursun? Nereden çıkarırsın arkadaş bunları ya? Fakat hiçbir yerde bu maddeyi dağıtan ne bir depo ne de bir ambar göremedik. Yoktu. Ya arkadaş sen bunu nerede buldun ya? Her lazım olan şeyi anında buluyor efendim. Karagahın 100 metre ötesinde mis gibi pınar buluyor bu adam. 50 yaşında 30 senedir padişahın emrettiği her yere gitmiş, canı gönülden, dipdiri ayakta, en son Plevne müdafası. Ondan sonra da bu bakkal Mustafa Çavuş'u bir takip etmek lazım. Acaba nerelerde nasıl şehit oldu? Allah-u Teala ona şehitlik nasip etmiştir, öyle inanıyorum. Ağaçları bol olan Bulgaristan'da maden kömürü, mahrukat bilinmezdi. Yakacak sayılmazdı maden kömürü. Odun kömürü değil, maden kömürü. Halen de kullanılmaz. Bir gece ileri karakoldaki Çerkeslerden birkaçı yerde sürünerek düşman ileri karakollarını ne olursa olsun saldırıp birkaç nöbetçiyi haklamışlar ve oradan aldıkları birkaç direkle bir miktar odunu bizim tabiye getirdiler. Aferin o Çerkeslere efendim işte. Aferin o Çerkeslere dedik ve bu bölümü burada bitirdik. 157. bölümde inşallah buluşmak üzere. Hoşça kalınız efendim.
1: Bir anı, bir hikaye.

Çocuklar kimlerdir bilir misin? Kalpleri nerededir? Yumuk yumuk gözlerini niçin açarlar çoğu zaman? Hayallerini kimler süsler? Kimi renkler kimi anlatır? Hangi çocuk ne bulur kendi renginde? Ben çocuk olabilseydim eğer gerçekten olabilseydim sarı saçlı, yumuk gözlü bir çocuk, maviyi isterdim kendi rengim olsun diye. Sadece huzuru anımsatsın diye. Mavi renkli bir balonum olabilsin diye. Büyüdüğümde bu kadar özgür olabileyim diye. Ben çocuk olabilseydim eğer, öfkelerim ne olurdu acaba? Acaba balon satanlara öfkelenir miydim? Satılan her balonda kaybeder miydim özgürlüğümü? Ağlar mıydım kendi kendime? Ya da kavuşurum diye arkadaşım Bulut'a güler miydim yumuk yumuk gözlerimle satıcıya? Ben çocuk olabilseydim daha çok severdim babamı. Ona daha çok sarılır, daha çok öperdim. Belki utanırlar da tüm babalar, daha çok öperler çocuklarını diye. Mavi kazaklı, küçük bir çocuk olabilseydim eğer, daha çok konuşurdum hayvanlarla. Onları da çok severdim tabii ama, siz sevmeyin derdim bizi, gelmeyin hiç yanımıza. Kendi dünyanızı sakın açmayın bize. Yüreğinizden bir şey katmayın. Aldanmayın derdim ağlayarak belki. Sevenimiz de olur, vuranımız da.

bisikletli, sarı saçlı, küçük bir çocuk olabilseydim eğer, daha çok severdim kitapları. Gönüllerini almaya çalışırdım. Affedin derdim bizi. Öylesine küsmüşler ki bize, kimse ilgilenmiyor diye kendileriyle, hiç arkadaşları yokmuş diye. Ben sizi seviyorum. Bir gün herkes de sizi çok sevecek diye anlatırdım onlara ama mavi bisikletli bir çocuk olabilseydim eğer. Mavi mavi bilyelerim olsaydı eğer, onlarla yuvarlanırdım gün boyu hiç bıkmadan. Ama diğer çocuklar kızmasın diye onlara da yer açardım düşlerimde yanımda. Çünkü onlar hiç yuvarlanamayacak biliyorum. Kaldı mı ki yuvarlanacak yer onlara? Her yer beton, her yer duvar. Evet evet, kızmasınlar diye bana onlara da yer açardım yanımda ama düşlerimde. Ben çocuk olabilseydim eğer, herkesi çok severdim. Herkes birbirini çok sevsin diye. Ben mavi renkli bir çocuk olabilseydim eğer, param da mavi olsun isterdim. Başka renk zaten hiç yakışmazdı ona. Gerçi hiç olamama ihtimali olsa paranın, mavi de olsa istemezdim onu. Küseceğini bile bile mavinin bana. Mavi renkli paltosu olan bir çocuk olabilseydim eğer ve her çocuk da benim gibi olabilseydi eğer, o zaman sıcağı sevdiğim gibi severdim soğuğu. Karda koşar oynardım. Üstelik kardan adam bile yapardım. Küçük de bir havuç taktım mı burnuna? Ama mavi havuç bulamazdım ki o zaman. Biliyorum, mavi yine küsecek bana.

Ben küçük bir çocuk olabilseydim eğer, gökkuşağını çok severdim, diğer renkler küsmesin bana diye, yaşayabilsin diye. Karanlığı çok severdim, aydınlığı özletsin, sevdirsin diye. Ben eğer küçük bir çocuk olabilseydim ama sarı saçları olan, eğer yumuk yumuk gözleri olan küçük bir çocuk olabilseydim ama tepeden tırnağa mavi olan küçük bir çocuk, biliyorum sevmeyenim de çok olurdu benim. Deniz beni sevmezdi, onda benim rengim yok diye. Gökyüzü sevmezdi beni, o benim kadar mavi değil diye. Mavi de hiç sevmezdi beni, ben küçük bir çocuk olamıyorum diye. Olmaması gerekenler hep oluyor diye. Aslında o sarı saçlı, yumuk gözlü çocuk da hiç sevmezdi beni. Maviyi hak etmiyorum diye. Mavinin altında siyahı yaşatıyorum diye.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Tarihe şan verenler.

Avrupa'da çaktılar, gönülleri yaktılar, Tuna gibi attılar, tarihe şan verenler, hoşgörüyle hey bile hey, Serhat'te mekteptiler, hep yiğitlik öğrettiler, kimsesizi gözettiler, tarihe şan verenler, tüm dünyada hey bile hey, tüm dünyanın gönlüne, zalimlerin önüne, geldiler biline, tarihe şan verenler, insanlıkla hey bire hey, herkes onları bilecek, mazlumlar da gülecek, gözyaşı silinecek, tarihe şan verenlerle, Türkoğlu'yla hey bire hey, radyomuzdur gönüle, sözümüzdür hak ile, davetimiz can ile, tarihe şan verenlerle, tüm dünyada hey bre hey.

şanımız ile, şanımız güzelliğe, şanımız Hakk'ın rızasına olsun diyenlere, bütün gönül dostlarına, TGRT FM üzerinden bizi dinleyenlere, Instagram'dan seyredenlere, hepinize hayırlı geceler efendim. Geceniz, sabahınız, her anınız hayır olsun, hayırlara vesile olsun efendim. Yüce Mevlam sizlere, sevdiklerinize karınca kararınca bu programı sunmaya çalışan ağabeyinize, dedenize, amcanıza, hepimize hayırlı olanı nasip etsin. Nedir hayırlı olan? Onun razı olduğudur. Bizi ebedi saadete kavuşturan cennet denilen ebedi güzellikler diyarına ulaştırandır efendim. Ya efendim, bütün bu güzelliklerin yaşanmasına vesile olan Ehl-i Sünnet'i bütün dünyaya yayan Hüseyin Hilmi Işık Hoca Efendi Kudsesi Ruh Hazretleri derdi ki, insanoğlu ebedi nedir bir bilebilse, bir anlayabilse, biraz olsun anlayabilse beyni önüne akar derdi. Vallahi sonsuzun yanında bütün bildiğiniz rakamlar, trilyon, kentrilyon, neyse neyse sıfır ya. Onun için ah be ya, yani şu dilim söylüyor ama vallahi çok duanıza muhtacım ya. Allah-u Teala bizlere ve sizlere, hepimize efendim son nefes iman selameti nasip eylesin. Emre abiler öyle der. Yeter ki iman kurtaralım. Çok efendim merhamet, şefaat, çekilen sıkıntılar, hepsi ve hepsi cehennem bozuk itikad için derdi. Efendim TGRT FM'i dinleyen, Hakikat Kitap Evi'nin eserlerini okuyanın itikadı düzgündür, Ehl-i Sünnet'tir. Ehl-i Sünnet olan cehenneme girmeyecektir. Ama ya, ama o imanımız mum alevi gibi, efendim en ufak bir rüzgarda sönebilir. Bir sabah namazına kalkamadın, hiç üzülmedin, vazife bilmedin, Allah korusun ya. Yanında işte İslamiyet'te alay edildi. Kah. O kadar tehlikeli sosyal medya, videolar. Namazda kurtarıyorsun. Çünkü tövbe var, istiğfar var ama Enver abiler öyle der. Ya ara yerde gidersek diyordu. Serkan Ayvacı, selamun aleyküm aleykum diyor. Dalhan Ahmet. Vay. Oğuz Kağan'ın nesinden galiba ya. Efendim Zeynep ablamız da aynı şekilde. Allah-u Teala size, sevdiklerinize sıhhat, afiyet, iki can saati versin. Serkan Ayvacı Ağam selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü Serkan Ağam'a. Şu anda bizi dinleyenlere, seyredenlere, herkese aleyküm selam diyoruz. Efendim, en güzel dua selamün aleyküm. Neden? Efendim burada, ya Rabbi beni koru, beni affet, yok kardeşime. Dua kendine değil, karşısındakine yapıldığı için. Emre abiler öyle derdi. Kardeşi için yapılan duada ağız günahsızdır. Allah-u Teala günahsız ağızlarla yapılan duayı kabul eder diyordu rahmetli Emre abimiz. Onun için selamün aleyküm diyorum. Tabii size de aleyküm selam ve rahmetullah ve bereket diyorsunuz değil mi? He, ona göre. Efendim, kabul olan dua nedir? Kabul olan dua alınan duadır efendim. Kendi kendimize ya Rabbi affet, geç ya, zor zaten nefsim var arada. Ya boyun bükeceğiz, gideceğiz ama en güzel dua alınan duadır. Karşıdan alınan ve gıyapta yapılan, bir kimseye gıyabında dua yapsa efendim melekler amin dermiş. Melekler amin dediği için de o dua kabul oluyor. Zaten günahsız onun için. Ayrıca da melekler ne dermiş? Ya Rabbi bu dua yapana misliği de ver. Gıyapta yaptı. Yani dua yaptığı kimse karşında olmadığı sürece. Öteki türlü riya karışır. Allah-u Teala sana şunu versin, bunu versin. Ona riya karışır ya. Çok zor. Ama gıyapta olan, açtınız ellerinizi. Ya Rabbi be. Bir hallakamız var bizim, program yapan. Ya deli dolu ama iyi adam be ya. Onu affet. Sevdiklerini affet. Tabii ya, hanımefendi unutmaz çocuklar. Anne baba rahmetli oldu. Geride kalan kardeşler, sevdiklerim ve sizler efendim. Kıyapta duaya devam be ya. İnşallah ben de
Yani ben de diyorlar. Efendim gittiğimiz yerlerde, işte büyükleri ziyaret ettiğimizde türbelerde, yarabbi diyorum ve paylaşıyoruz sabahını, bu paylaştığımda ya şu Hallaga bize de dua etseydi diyenlere her neki niyetleri nasip et, iman selameti ihsan eyle. Her neki niyetlere, tabi insan niyeti vardır, hayır olur şer olur ama duan da güzel, ya Rabbi her neki niyeti isteği hayra çevir nasip eyle. Allahu Ekber ya, yani isteğin yerine geliyor mu Allah-u Teala hayra çeviriyor. Vay vay vay. Nurhan ablamız ta efendim gidelim Rumeli programından. Mümin eniştemizin hanımefendisi Nurhan ablamız Bacır ve inşallah bu akşam efendim göçten bahsedeceğiz. Ve ne diyorduk? Hallaga bütün programlarda herkes onları bilecek. Mazlumlar da gülecek. Gözyaşı silinecek. Tarihe yaşanlar enler. Türk oluyor diyorduk. Çırpınırdı Karadeniz Marsı'nı söylediğimizde de efendim ay yıldız hasretle bekleyenlerin semalarında dalgalanacak. Efendim elhamdülillah Mekke anlaşması imzalandı. Nerede? Mekke-i Mükerreme'de. Teferruatı boşver ama iki tane ay yıldızlı bayrak, al zemin üzerine beyaz, yeşil zemin üzerine efendim yine beyaz ay yıldız. Pakistan ve Türkiye yan yana geldi efendim. Çok kimselerin uykusu kaçıyor. Aa neymiş, Türkiye kendini neden tehlikeye atıyormuş? Ya şu anda tehlikeye değil mi? Açık açık adam tehdit ediyor ya. Elinde silahlar var ya. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Biz dün mazlum dedik. Garibin, mazlumun imdadına koştuk. Bugün ama yarın geliyoruz efendim. Toplanacaklar etrafımızda. Efendim 30 sene önce çizilmiş hem de kim tarafından, CIA tarafından çizilen bir haritada bütün Osmanlı mülkü yeşile. Yani haşa gidip de oralarını fetih değil ama etki, birlik. Bu efendim gelişmenin tabii seyri. Bizim ne olacaklar? Hem bütün İslam coğrafyası, eski Osmanlı coğrafyası, Balkanlar gelecekler ayakta kalmak için. Rusya karşısında tutunmak için Yunanistan da gelecek, Bulgaristan da gelecek. Hiç şüpheniz olmasın. Efendim mazlumlar gülecek. Onun için güçlü olmaya mahkumuz. Onun için ne diyoruz? Efendim güçlü Türkiye için güçlü Türkiye. Ne demek? Efendim Türkiye gazetesinin temsil ettiği değerler, ehl-i sünnet itikadı, cesaret, yiğitlik, mertlik, fedakarlık onu temsil ediyor. Okuyanlar, bununla amel edenler, itikad edenler ne kadar çoğalırsa Türkiye devletimiz o kadar güçlü olacak. Onun için ne diyoruz? Güçlü Türkiye için güçlü Türkiye. Ve Halil Akan'ın dört çiftlik son kare. Şu yeryüzü er meydanı Türkiye son kal'a. Efendim geliyor. Bitti. Efendim Remzi Kartal abimiz şu anda web sitesi için çalışmaları yapıyor. Web sitesinde her isteyen ulaşacak. İndirecek ve göreceksiniz. Son kal'a Türkiye neymiş, nasıl kurulmuş, nasıl devam edecekmiş efendim. Efendim önümüzdeki hafta değil, bir dahaki hafta inşallah Mevlid Kandili, İhlas Vakfı'nın ve diğer efendim gönüllerimizin hem Türkiye'de hem dünyanın dört bir tarafında o gece en kıymetli şey Ehl-i Sünnet alimler kitaplarının, o ilk adına anlatıldığı kitaplar, hakikat kitabının kitapları dağıtılacak. İhlas Vakfı diye girdiğinizde efendim online bağışta bulunabilirsiniz. Bütün İhlas Vakfı gruplarında aynı şekilde devam ediyor. Efendim 24 Ağustos Mevlid Kandili. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hatırlamak böyle olur. Onun yolunu, Ehl-i Sünnet yolunu anlatmak ile efendim. Efendim her zaman söylüyorduk. Söylemeye devam edeceğiz. Rahmetli Hüseyin Hilmi Işık Hoca Efendi, Kutses Sürü Hazretleri, Abdülhakim Arvas Hazretleri'nin talebesi. Efendim, hakikati söylemeyen, yani hakikati bildiği halde söylemeyen kimsenin üzerine Allah'ın laneti olsun. Hadis-i şerifini okuduktan sonra, efendim, Abdülhakim Arvas Hazretleri'nden duyduklarımızı, o itikadı, o hakikati anlatmak ihtiyacını duydum. İlk önce
1955 Saadet-i Ebediye Risalesi. Bugünkü tam ilmalin ilk 30 sayfası. O yazıldı. Efendim daha sonra 58'de ikinci, 63, 63'te de 3 çift bir araya geldi. Tam ilmihal Saadet-i Ebediye ve 1955'te başladı. İlk o Saadet-i Ebediye Risalesi ile Ehl-i Sünnet itikadını efendim yaymak. Köy köy, kasaba kasaba, kahve kahve, cami cami. O günden bugüne ihtilaller oldu, depremler oldu. Oldu oldu, açlık oldu, kıtlık oldu. Ama o kitapların yayılması durmadı. Durmamakla beraber bütün dünyaya yayıldı. Şu anda 200 kitap Arapça Farisi, 30 lisan ve Ehl-i Sünnet itikadını anlatan kitaplar bütün dünyaya yayılıyor efendim. Hüseyin Koca Efendi diyor ki, dedi ki, eğer sizler olmasaydı talebelerine, sevenlerine, başlayanlar abi, efendim rahmetli Fahrettin Tacer abi, efendim Faruk Koca abi gibi Kuleli'den ve daha sonra diğer okullardan ve talebelerin talebeleri, sevenleriyle birlikte o günden bugüne, 1955'ten efendim bugüne 45, 26'da 65-71 yıldır milyonlar kitap dağıldı, dağılmaya devam ediyor. Ama şöyle dedi, sizler olmasanız, bu kitaplar yazıldı, sizler olmasaydınız raflarda kalırdı, hiçbir kıymeti olmazdı. Ama sizler gecenizi gündüzüne kattınız. Tıpkı Eshab-ı Kiram gibi. Onlar nasıl Peygamber Efendimiz'in vefatıyla beraber dünyanın dört bir tarafına dağıldılar İslamiyet'i anlatmak için, sizler de onun gibi efendim eşlerinizden, evinizden ayrılarak, gecenize gündüze katarak bu kitapları yaydınız. İşte onlardan biri de efendim Kazım Temir ağabeyimiz. Osmaniyeli, Kahramanmaraş, Andır'ın Altınboğa doğumlu. Yine oraya, orada doğdu, oraya defnedildi efendim. Kazım Baba derdik. Hey mular, tam bir Gazi Derviş. Tam bir alperen. Bulunduğu yerde mutlaka ve mutlaka, kiminle karşılaşırsa efendim, mutlaka ve mutlaka bir Ehl-i Sünnet aliminin kitabını, İslam ahlakını, herkese lazım olan imanı veren, onunla gönül bağı kuran efendim 1943 doğumlu, 21 Temmuz 2026'da vefat eyledi, sevdiklerine kavuştu. Son ana kadar yaşlandı, 84 herhalde, 43 efendim, 57, 26 daha ekleyin. 57, 77, 83. Bir an durmadı efendim. Eli ayağı tuttuğu sürece bütün Güneydoğu Anadolu'yu karış karış ve tabi Suriyeliler geldikten sonra onların geldiği yerler efendim, Arapça, yine Ehl-i Sünnet alimleri, Arapça Türkiye takvimleri efendim durmadı, durak bilmedi. Çok hoş sohbetti, şairdi ve araştırmacıydı. Bulunduğu yerde efendim tarihe şan verenleri, Eshab-ı Kiram ve Türkistan'dan gelen Gazi dervişleri, gönül sultanlarını tek tek bulunduğu diyarda, Adana çevresinde efendim Osmaniye'de yaşıyordu, tespit etti, kitaplarını bastı ve onlarla birlikte gönülden gönüle girdi, omuz omuza yürüdü rahmetli Kazım Temir, Kazım babamız. Efendim Osmaniye'de, memleketinde ziyaret etmek nasip oldu. Polis emeklisiydi. Ve birlikte Antep Nur Dağı'nda abone çalışması, güçlü Türkiye için güçlü Türkiye çalışması, beraberdik. Efendim beraber bir de kaza geçirdik. Olmaz böyle bir şey ya. Efendim arabamızı sol sağ tarafa çektik. Yol ayrı yol değil yani. Giriş geliş aynı yoldan. Bizim şoför nasılsa sola kırdı karşıya geçmek için. O sırada o araba, süratli bir araba nereden nasıl geldi, bizi bir savurdu, havada uçtuk yani. Ve konduk elhamdülillah. Kondurdular paraşütle konular gibi ya. Yani arabada hasar oldu ama iki arabada da elhamdülillah. Yani iki arabada oturanlarda hiçbir şey olmadı. Ya mümkün değil ama nasıl uçurdu ya. O da uçtu, kendi de biz de. Ama uçuranlar oldu demek. Öyle bir kazada.
Yani kaza gelince göz bağlanırmış derler ya. Demek ki onu yaşayacakmışız. Kazım babayla öyle bir tabii macera denmez ona. Efendim öyle bir hatıramız oldu. İnşallah ebedi güzellikler diyarında Kazım Baba. Ya Kazım Baba neydi o günler diye anlatmak nasip olur Kazım Baba'dan. Geçen hafta efendim vefat eden Cumali Cuma Bıyıklı abi. O da tam bir gazi dermişti ya. Maşallah. Ya çok candı be. Onunla da her cumartesi bizim Amune Güçlü Türkiye için Güçlü Türkiye ekibindendi. Ve aynı zamanda tabii ekibe ne lazım? Efendim cephane lazım. Yani Ehl-i Sünnet Alim kitapları onları temin ediyordu. Hem temin ediyordu hem de bizzat katılıyordu. Efendim o tedavisiz hastalıktan epey müddet yattı. Tam temizlendi yani. Çok candı ya. Allah-u Teala derecelerini âli eylesin. İnşallah biz gittiğimizde onlar tabii oraları gördüler, biliyorlar. İnsan yabancı bir memlekete, yabancı bir diyara gidince ne yapar? Efendim tanıdık sima arar. Oraları bilen inşallah Kazım Baba, efendim Cuma abi, oralarda be ya. Ay Ali Lagam sen geldin inşallah diyecekler efendim. Allah-u Teala derecelerini yüksek eylesin efendim. Mevlid Kandili söyledik. Mekke anlaşması tamam. Efendim müjde. Bizim bir Murat Çiçekçi abimiz vardı. Hatırlarsın. Hallaga! Leylekler geldi diye. Ve leylekler gitti diye. Bak ona bir ara rahatsız olduğunu işittim. Ben gittim onun şeyini. Efendim Anadolu yakasında. Buldum. Kartal'da. Orada tanıştık. Dediler ki ameliyat olması lazım. Biz de işi ciddiye aldık. O Murat Çiçekçi yine ameliyattan korkuyor. Ondan sonra Murat Çiçekçi ile irtibat kesildi. Yok dediler, bize ulaşamıyoruz ya. Bizim Fahri Akpınar abimiz vardı o tarafta. Ona söyledi. Tamam Halil abi dedi ya, şey deriz yani. Ameliyat için yardımcı oluruz. Yani en azından 7-8 sene oldu Murat Çiçekçi'den haber yoktu. Bir telefon. Murat Halil abi. Ben Murat Çiçekçi. Telefon da değiştirmiş. Allah dedim yeğenini versin ya. Bu kadar zamandır nerede? Ama işin o kısmı hiç duymazlıktan geliyor. Hallaka dedim, müjde dedi. Leylekler dedi, toplandı gidiyor. Efendim. Hak aşığı be. Ben bu kadar söyleyeyim. Ve efendim bu sabah gelirken de efendim ambarlı üzerinde dün ve bugün onun dediği gibi leylekleri bize Allah'a ısmarladık derken gördük. Efendim göç. Leylekler göçü ve hicreti temsil eder. Efendim göç etmek, hicret etmek dini, canı korumak için vacip efendim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret eyledi. Ve ecdadımız Türkistan'dan Anadolu'ya geldi ve nice medeniyetler kuruldu. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de yeryüzünü diyor sizin için vatan kıldık, geniş kıldık. Yani hicret edin, göç edin. Tamam vatan, başımın gözünün üzere. Ama vatan, vatan olmaktan çıkmışsa dinimizi yaşayabileceğimiz, canımızı, hırzımızı, malımızı koruyabileceğimiz yerlere ne yapacağız? Gideceğiz. Ama artık biz Anadolu'yu, güzel Türkiye'mizi öyle vatan eyledik. Son kale eyledik. İnşallah kıyamete kadar buradan gitme yok. Ama Allah korusun tabii, yani bir şeyler olursa mücadele edeceğiz. Burasını tekrar yaşanır kılmak için. Efendim Türkiye ilk vatandı. Hayda Halil, o ne demek? Efendim tufandan sonra Nuh Aleyhisselam'ın gemisi nereye indi? Bizim memlekete be ya. Ama Anadolu'ya, Hakkari, Cizre, efendim Cudi Dağı. Allah-u Teala tarafından seçildi efendim Anadolu. Yani dinimizin yaşanacağı, malın, canın, ırzın korunacağı diğer olarak seçildi ve insanlık buradan dağıldı. Ya onun için biz ne diyoruz? İlk vatan Türkiye, son kala Türkiye. İlk kale Türkiye, son kale Türkiye. İlk kale Türkiye'nin son kala Türkiye olması için devam. Yusuf Kurtuluş ne diyor? Büyüklerimizi ve evliyaları tanıdım ise sizin sayenizde. Allah razı olsun ya. Bize bundan büyük iltifat olur mu? Haydi şan verenleri bilmeye,
haydi aslımıza dönmeye demekten maksat bu. Efendim, Ağustos ayı, Ağustos ayı zaferler ayı. İlk büyük zafer 5 Ağustos 1552 Turgut Reis Ponza Deniz Savaşı'nda Genevizleri hem de André Doria var ya Pireneze Savaşı'nda o büyük filonun donanmanın komutanıydı. Yine oydu. Ama karşıya Turgut Reis vardı. Tasını tarağını toplayıp kaçtı efendim. 9 Ağustos 1389 efendim Kosova. Ya bize Rumeli'ni vatan eyleyen Anadolu'nun tapısını vurmamızı sağlayan. Rumeli olmazsa Anadolu olmaz. Anadolu'nun savunması nerede başlar? Rumeli'nden başlar. 10 Ağustos 1543 Estergon Kalası fethedildi. Estergon Kalası subaşı durak. Kemirir gönlümü bir sinsi firak. Gönül yar peşinde yar ondan ırak. Akma Tuna akma ben bir dertliyim. Yar peşinde koşar. Yandım. Yahşi bahtlıyım. Estergon Kalası subaşı hisar. Baykuşlar öter, bülbüller susar. Düşman bayrağını burcuna asar. Akma Tuna akma ben bir dertliyim. Yar peşinde koşar, yandım Karabahtlıyım. Estergon Kalası subaşı kale. Göklere sel çekmiş burçları hele. Biz böyle bir kalayı vermezdik ele. Akma Tuna akma ben bir dertliyim. Yar peşinde koşar çok güzel bahtım. Tabii yar peşinde koşmak, aşık olmak ancak güzel bahta düşer efendim. Ey Estergon Kalası bizim kızıl elmamızdı. Tuna boyunda aldık. Bir müddet elimizde kaldı ve Estergon Kalası'ndaki mescide Kızıl Elma Mescidi dedik ya. Hem de Kanuni Sultan Süleyman tarafından efendim. Efendim Estergon Kalası 10 Ağustos 1543 fethedildi. 9 Ağustos 1389 1. Kosova ve tabi bedeli vardı. 1. Murat Han şehit oldu efendim. Onu şehit edenleri Sırplar milli kahraman olarak yani ne diyelim onlar için öyle efendim. Kızmak yok, darılmak yok. Çok çalışmak var. Efendim tarihe şan verenleri Kazım Baba'yı söyledik. Programımızın akış içerisinde Biruni Hazretleri astronomi, matematik, tıp alimiydi. 6 Ağustos 1049 vefat eyledi. Efendim 1017 Gazneli Mahmud'un hizmetine girdi. 970'te Harezm'de doğdu. Kendisine Gazneli Mesud bir fil yükü gümüş. Bunu kabul etmeme beni baştan çıkarır. Ya dünyalık değil mi? Yani işini, mesleğini, sevdasını dünyalığa alet etti mi gitti. Allah-u Teala en çirkin şey ya. Dinini efendim dünyalığa alet etmek. İstismar ki Allah korusun ya. Allah-u Teala mahvesin. En çok tanınan fen ilimlerinden, alimlerindendi. Efendim astronomi, matematik ve tıp. İslamiyet hem fen ilimlerinde, nakli, akli ilimlerde hem de din ilimlerinde, nakli ilimlerde çalışmak farz. Farz-ı kifaye. Ama ilmihal bilgisi dediğimiz bilgilerde kadın erkek herkes bilir o farzayın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki talebül ilmi feriza ala kulli müslim ve müslüme. İlmi talep etmek kadın erkek her Müslümanın üzerine farz. Peki hangi ilim? Tıp mı? Tefsir mi? Hadis-i şerif ilmi mi? Kelam mı? Hayır. İlmihal. Kişi gülü uçağına girdiği anda üç ilmi bilmek vardır. İman. İmanın altı şartına. Allah'tan zatı, sufuz, sıfatları, melekleri, iman. Yani bilmemiz gereken iman bir yeri öğreneceğiz ve itikad edeceğiz. İki amel. Yapılacak işler. Kişi gülü uçağına girdiği anda hemen üzerine namaz var. Efendim yatsı namazından sonra girdi, sabah namazı farz.
Sabah namazını kılabilmesi için namaz kılmasını, abdesti, gusülü namaz kılacak kadar işte Fatiha, bir zamm-ı sure bilmesi lazım. Eğer evlatlar, eğer torunlar bunları öğrenmemişse, hem baba yandı, hem anne yandı, hem de devlet yetkililer bunların üzerine buna zorlamak. Onun için efendim hallakanızın tele-i mahal dersleri 2019'dan beri elhamdülillah çok güzel netice aldık. 10 dakikaya 10 dakika ama birebir online değil. Yani toplu online değil. WhatsApp üzerinden arıyorsunuz. Halil Aga bir 10 dakikalık vakit veriyor. Boş olan şeyde. Arıyorsunuz ve o çocukla 10 dakika yüz yüze göz göze diz dize ders yapıyoruz. Başka tarafa bakmak takılıyoruz. Bilmezse soruyorum. İsterseniz size de sorayım. 7 delikli kabak bunu bilmeyen doktor. Yani sorun var ama onu söylemiyorum değil mi? 7 delikli kabak. İbret efendim bilmezsek yandık ki ne yandık. Pişirirsen aş olur, pişirmezsen kuş olur. Ya çocukların dikkatini dağıtmak için. Elhamdülillah. 10 dakikada efendim namaz kitabından itka, o bilgileri, itkat amel bilgileri, başka ezber, başka talim ve bu arada da günceli de kaçırmıyoruz. Mesela işte neden bahsedeceğiz? Mekke anlaşmasında nedir, ne ifade eder? Okullardan öğret, neyse yani güncel olan onlardan da ne yapıyoruz? Bahsediyoruz. Tele-il muhal. Ya Halil Aga, Halil Bey, ya bizim de torun var, çocuk var. 0505 398 1419. Böyle bırakanlar oluyor arada tek tük. Onları hemen yerine başımız gözümüz üzere. Bugüne kadar kimseye hayır demedik. 0505 398 1419. Haydi tele-il mahal dersleri. Ya Halil Aga, bizim yaş şu hiç mühim değil. 7'den 70'e. Bebeler dahil. Yeter ki ne söylediğimizi anlasınlar efendim. Emr-i maruf efendim. Ya en mübarek. Hüseyin Hilmi Işık Hoca efendi bütün kitaplarım 14 tane Türkçe kitabı var. 13 tanesinin arkasına bu hadiseyi koymuşlar. Allah-u Teala'nın çok sevdiği kimse dinini öğrenen ve öğretendir. Emr-i maruf. Allah yolunda cihat sevabı yanından bütün diğer sevaplar denizin yanında damla gibidir. Allah-u Teala'nın dinini öğretme, emr-i maruf nehy anil münker, yani bizzat öğretme ve öğretmeye vesile olma, kitapları dağıtma sevabının yanında da cihat sevabı denizin yanında damla gibi. Onun için ya Halil Aga oynar bile elhamdülillah. Allah-u Teala ahir ömrümüzde böyle mübarek bir iş nasip etti diye. Efendim 6 Ağustos 1049 Biruni efendim vefat etti söyledik ve 6 Ağustos 2004 Doktor Mesut Hülbe efendim vefat eyledi. 2014 12 sene olmuş ya, çok gayretli. 1960'ın Bursa doğumlu Kazım abi için söylediklerimizi aynı Mesut abi için de söylüyoruz. Yani ehli sünnet alimlerin kitaplarının okunması ve dağıtılması için her şeyini veren bir yiğit, alperen kişiydi. MS hastası 15 yıl çekmiş ya. 15 yıl o hasta halinde yine bilgisayar üzerinden emr-i maruf, nehyi anil münkere devam. İhlas Holding BSS doktoruydu. Enver abi kendisi için diyor ki, o diyor öyle bir Allah-u Teala'dan öyle bir makam, öyle bir makam istedi ki, talip olduğu ki efendim tabi bedel var. Onun bedeli de işte çektiği bu sıkıntıydı. Bu hastalığı sırasında kardeşleri soruyorlar, abi diyorlar, Enver abiler böyle böyle bir makamdan bahsediyor. Yani çok büyük bir makam istemişsin. Neydi o makam dediklerinde boyun büküyor. Ne makamı diyor ya? Ben diyor kıtmir olsam yeter diyor. Yani Eshab-ı Kehf'le beraber olan kıtmir olmak yeter diyor. Uzak doğudan efendim bazılarının hidayete gelmesine vesile oluyor efendim. Nasılsın dediklerinde ancak başını oynatıyor, gözlerini oynatıyor. Efendim süper diyor. Eyüp Sultan Hazretleri'ni çok seviyordu ve ona komşu oldu. Oraya defnedildi.
efendim Allah-u Teala derecesini âli eylesin. Bizlere de şefaatine. Efendim Asef Delice. Hayda, bana bak, akramayınız ya. Selamünaleyküm abi. Aleyküm selam. Ve rahmetullah ve berekatühü. Vay vay vay. Efendim Delice soy isminden başkaları da varmış be ya. Tabi Kırıkkale'de Delice, yani Kızılırmak'ın bir kolu olan efendim Delice Irmağı var. Ve Delice efendim ilçesi var Kırıkkale'nin. Oralarda Delice çok fazla ama ben İstanbul'da tek, Trakya'da tekim sanıyordum. Akrabayız Sabi ağabey demeyeceğim. Ya nasıl akrabayız be ya? Seninle akraba olmak bir de şeref bile. Efendim Seyyid-i Taife Cüneydi Bağdadi Hazretleri. Hey güzel Allah'ım. 821 Nehavend'de doğdu. 910'da Bağdat'ta vefat etti ve Türklerin ecdadımızın aşık olduğu. Bağdat'ta efendim Cüneydi Bağdadi Hazretleri'nin. Bağdat'ta İmam-ı Azam Hazretleri'nin. Bağdat'ta Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri efendim neyi var? Kabirleri ve o türbeleri en güzel şekilde efendim ayağa kaldıran, tamir eden, her türlü saygıyı gösteren ecdadımız idi. Ve efendim bugün yönetmen masasında Ömer kardeşimiz, ya Hallaga aldın başını gidiyorsun, frene bas diyor. Efendim frene bastık. Önce çırpınırdı Karadeniz diyoruz. Sonra da reklamlar ve sonra da efendim kaldığımız yerden inşallah devam ediyoruz. Asaf kardeşimiz, benim dedem Auska göçmeni, deli molla derler. Hay maşallah, bize de delilik. Efendim çırpınırdı Karadeniz diyoruz. Devam. Efendim Cüneydi Bağdadi Hazretleri'nin ilk hocası efendim Sırrı Sekati Hazretleri. Bir gün Cüneydi Bağdadi Hazretleri eve geldiğinde baktı ki babası ağlıyor. Baba dedi ya, 7-8-9 yaşlarında yani. Hayır olsun dedi. Bu ızdırap neye? Efendim, çırpınırdı Karadeniz diyoruz. Karadeniz durmuş, akmıyormuş, akmasını bekledik. Şu anda dalgalanmaya başlamış. Bor mehter, çırpınırdı Karadeniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Ayrı düştüm dost elinden. Yıllar var ki çarpar sinem. Vefalı Türk gelir yine. Selam Türk'ün sancağına. Dün geldik. Bugün gelme gayretindeyiz. Yarın inşallah fasla vermeden nerede garip, nerede mazlum gelmeye devam edeceğiz. Ve bunun ilk işaretini Mekke anlaşmasıyla verdik efendim. İki ay yıldızı bayrağı sahip Pakistan ve Türkiye. Birisi al zemin üzerine beyaz ay yıldız, diğeri de yeşil zemin üzerine yine beyaz ay yıldızlı bayrak. Bizim bayrağımız rengini al kanımızdan alıyor. Peki yeşil? Efendim yeşil de yine İslamiyet'ten, dinimizden efendim. Efendim Halil Ağanız'ın romanlarını okumuşsanız orada al duvak, al duvağın altında da yeşil duvak. Al duvak erkeğin fedakarlığını, şehit olmasını, yeşil duvakta efendim eşin, refikanın, gönül sultanının iffetini, namusunu temsil eder efendim. Hemen gelen mesajlara bakıyoruz. Ayrı düştüm dost elinden. Yıllar var ki çarpar sinem. Vefalı Türk gelir yine. Selam Türk'ün bayrağına. Efendim garipler, mazlumlar, ay yıldız bayrağının semalarından dalgalanması duasında. O dualar efendim mutlaka kabul olacak. Efendim ve bekleyenler, mazlumlar, garipler ona kavuşacaklar inşallah dedikten sonra. Hocam, Bursa Osman Gazi'den Özlem Hanım, sizleri dinliyoruz, huzur buluyoruz diyoruz. Özlem Hanım ve nice efendim boynu bükükler. Efendim TGRT FM ile teselli bulanlar dualarınızı bekliyorlar. Yüce Mevlam hastalarımıza şifa, derdi olanlara deva, borcu olanlara edalar. Bekar olanlara hayırlı iş, evli olanlara hayırlı geçimler. O evliliklerini ebedi güzellikler diyarına gitmede birbirine destek eylesin efendim. Hemen mesajları okumaya devam ediyoruz. Bakalım Murat Çiçekçi ne demiş? Hayırlı yayınlar Halil Aga. Hazin eylekler gidiyorlar. Halil Agam, Murat Çiçekçi diyor. Vay vay vay vay Çiçekçi vay. Efendim Murat Aga'yı anlattık. 9-10 senedir haber yoktu. Sevindik de böyle onun sahat, afiyet içerisinde olduğunu görmekle. Efendim bunları okuduktan sonra tekrar hızlı bir şekilde Instagram üzerinden yayınla geçiyoruz efendim. Sıkı durun bile dedikten sonra TGRT FM'de Gönüller Radyosu'nda Tarihe Şan Verenler programında Pelvan Hoca'yla Halil Aga'yla birliktesiniz. Kaldığımız yerden devam edelim. Nerede kalmıştık? Dedik ki ayrı düştük dost elinden. Yıllar var ki çarpar sinem. Vefalı Türk gelir yine. Selam Türk'ün bayrağına. Geldik. Ecdat. Geliyoruz şu anda.

şekilde Altın Yay, Altın Yay temsilcileri, Altın Yay'ın Medine-i Münevvere'den efendim Yakub Çelik Hazretlerinin defnedildiği Tacistan'a tam bir hilal, tam bir yay. Ve Altın Yay'ın Gümüş Oku'da dergiden Serhen'de, Serhen'den Anadolu'ya, Hakkari'ye, oradan da İstanbul'a Altın Yay ve Gümüş Oku. Abdülsamet, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar, hayırlı akşam. Allah-u Teala sizlere iki cihan saadeti ihsan eylesin. Amin cümlemize efendim. Allah-u Teala size, sevdiklerinize, bütün dinleyicilerin sıhhat, afiyet, iki cihan saadeti ihsan eylesin. Tarihe şan verenlerden, gönül sultanlarından, evliyanın büyüklerinden Cüneydi Bağdadi Hazretleri. Efendim hem tasavvufta evliyalık vilayet yolunda son dereceye gelmiş, hem de aynı zamanda müştehitti. Bir gün eve geldiğinde babasını ağlarken buldu. Babacığım, niçin ağlıyorsun dediğinde babası boyun büyük dedi ki evladım, ben ömrümü bir Allah dostumun, dayının kabul etmediği mal için geçirmişim deyince merak et baba nedir dedi. Evladım dedi babana zekatımı gönderdim. Almadı, kabul etmedi. Aa efendim Hulusi Erkmen ilkokuldan hocam efendim. Efendim buradan ilan ediyorum. Hulusi Erkmen hocam efendim mert bir kişi. Efendim hayatımıza yön veren, okula gitmemizi yiğitlikle, mertlikle efendim sağlayan bir mert hocamız. Buradan Hulusi hocama ve hanımefendisine ve onun sevdiklerine de selam, saygı ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Yüce Mevlam'ın ona ve sevdiklerine, Hulusi Erkmen hocama ve sevdiklerine sıhhat, afiyet, iki cihan saadeti nasip eylesin diyoruz. Ömer Faruk Taş, Halil abi selamlar demiş. Selama selam efendim. Ne demiştik? En güzel dua selamlar. Cüneydi Bağdadi Hazretleri babasından bu cevabı alınca ben bir gönül ehli zatın kabul etmediği mal için ömrümü harcamışım. Zekatımı dayın sırrı sekati hazretleri kabul etmedi deyince baba dedi ver ben götüreyim. Allah Allah, babası da şaşırdı. Buyur oğlum dedi, götürebilirsin. Efendim aldı. Selamünaleyküm, aleykümselam. Vay dedi, çok seviyordu Cüneydi. Cüneydi Bağdat Hazretleri'ni, çocukluğunda dayısı. Buyur dedi. Dayıcığım dedi. Adledip seni serbest, ihsan edip seni serbest bırakan, adledip babama emreden Allah hakkı için bu dedi zekatı kabul et. Aa, söze bak. Dayı Sırrı Sekat Hazretleri alim evliya şaşırdım. Evladım dedi ya sen ne söylüyorsun öyle? Bana ne ihsan eyledi ki babana da nasıl adli eyledi? Sana dedi ihsan eyledi. Yani zekat almakta mecbur tutmadı, alıp almamaktan serbest bıraktı. Dedi babana, ona da adli eyledi. Zekat nisabına ulaşınca zekatını ver farz eyledi dedi. Bu da onun adaleti deyince gel oğlum dedi. İlk önce seni kabul ettim dedi. Şöyle göğsüne bir bastırdı. Göğsünde ne varsa onun göğsüne, onun gönlüne akıttı efendim. Ya efendim hocasının evinde kalır, seccade üzerinde sabaha kadar Allah Allah derdi Cüneydi Bağdadi Hazretleri. Efendim gönüller, gönüller, gönüller, gönüller. Efendim neyle teselli bulur? Allah demekle. Ayet-i kerime. Gönüllerin itminana kavuşması Allah-u Teala'nın zikriyle. Allah lafzını ne olur ya? Yürürken söyle, dururken söyle. Kelime-i tevhidi ne olur ya? Nefsi hizaya getiren o. Allah demeye, kelime-i tevhidi söylemeye devam. Sana mesaj attım abi. Baktın olsa bakar mısın? Eski pehlivanlarımızın idmanları hakkında genç çocuklara balçık balçık yoğurmaya başladı. Başka neler yapıyorlardı eski pehlivanlarımız. Bire delikanlı bizim koca Yusuf yalnızca güle yenildi. Cihan şampiyonu Karahmet ve sultanın aslanı mümin pehlivan romanlarımızdan bunu anlattık.

Hemen bir tane kuzu alacaksın. O kuzuyla bunlar güreşmeye başlayacaklar. Kuzu büyüyünce, koyun olunca, hatta koç olursa veya buzağı olursa daha iyi. Onlar büyüdükçe onun da idman efendim miktarı büyüyecek, güçlenecek, kuvvetlenecek diye anlatılır efendim. Efendim Norten Pehlivan, Pehlivan ailesinden ve efendim Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri bir gün talebeleriyle birlikte gider iken Bağdat'ın ortasında birisi ağlıyor ama nasıl ağlıyor? Gitti sermayem, gitti sermayem diye. O kadar acıklı ağlıyor ki talebelerine diyor ki evlatlarım gidelim soralım ya. Yani bu kadar efendim işten ağladığına göre neyse sermayesi yardımcı olalım. Geliyorlar, yazıyorlar arkadaş hayır olsun nedir? Ben diyor dağdan kar getiriyorum. Tabi o zaman buzdolaplar falan yok. İnsanlar soğuk, şerbet içsin, soğuk su içsinler diye. Bugün hava çok sıcak diyor. Ama diyor, kar alan yok. Kar eriyor, sermayem eriyor, onu alıyor deyince hemen kendi aralarında efendim orada talebeleriyle beraber ceplerinde ne varsa topluyorlar. Ne kadardır senin giden işte karın bedeli şu kadar veriyorlar. O sevinerek gidiyor. Bu sefer efendim Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri ağlamaya başlıyor. Ya hocam aletik ben diyor kendimi ağlıyorum diyor. O diyor sermayeyi düzeltti, parayı verdi gitti ama diyor bizim giden sermaye ömrümüz diyor bütün kainatı versek geri getirmemiz mümkün değil. Allah söze bak ya. Evet bir nefesi geri getirmek mümkün. Gitti sermaye ne kadar ağlasak az aman ha ya insanlar ya vakit geçiriyoruz diyor. Vakit. Allah Allah. Ya. Tabii Halil Denizci için söylüyorum ya. Yani vakit geçmiyor da şikayet ediyoruz. Olur mu ya? Geçen her nefes sermayeden gidiyor. Bir daha da geri gelmesi mümkün değil. Zeynep ablam der ki hocam bilgisayardan anlayan abiler romanlarınızı animasyon haline getirseler. Zeynep abla ya. Ben romanların animasyon hale getirilmesine karşıyım. Neden? Ya tembelleşmek bir. İkincisi bizim evliya kasetleri filmler evliya kasetlerinin yerini tutmadı. Onlar efsane oldu. Efendim Emir Sultan Hazretleri, diğer evliyalar, alimler neden? Filmde hayal gitti ama kasette hayal vardı. Romanda da aynı şekilde. Yani birinin roman kahramanı pala büyük olur ötekinin. İşte neyse yani. Onun için ama hele yani Zeynep abla tabi buna katılıyoruz. Hele bir web sitesinde yayınlansın romanlarımız. Efendim 16 kitap olacak inşallah. 15 tanesi roman. Efendim bir tanesi de araştırma 40 pınar. Tamamlandığında 20 olacak. Bir tane gezi. Efendim şu anda tabi Allah-u Teala kısmet ederse. Efendim beyaz affedersiniz yarım animadan. Kızıl Elme, İmam-ı Azam Hazretleri'nin babası Sabit Hazretleri ve İmam-ı Azam Hazretleri romanı. Bütün bir roman olacak yani. Başka emanet Mevlana Halil Bağdadi Hazretleri bir de Çanakkale romanı. Çanakkale'de vurulduk. Mehmetçik diye doğrulduk. Doğaya doğduk. Neyse işte. 3 tane roman şeyimiz Allah-u Teala kısmı ederse. Ama önce hele bir web sitesine koyalım. Bakalım. Mevla görelim neyler neylerse. Ömer Faruk Taş der ki Koca Yusuf kitabınızı okumuştu. Orada vardı. İdmanları başka bir yerde bulamadım. Başka idman yöntemleri. Ah be Ömer Faruk Aga. Geleceksin Hallagan'da idman yapacaksın. Gel bak analar neler doğurmuş. Pervane'den haber var mı? Zeynep ablam pervane veya hisar. Oraya hisar yakışacak herhalde. Hakikaten hisar oldu. Efendim mübarek hocaları aile içerisindeki herkes ve bütün insanlık için Emre ağabey hisar oldu. Pervaneden haber yok. Sormadık. Sormaya da cesaret edemiyoruz. Ama söz Zeynep abla. Hele bir web sitesi kurulsun. Ondan sonra pervaneyi de soralım. İnşallah dedikten sonra efendim Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri'ni anlattık. Allah-u Teala şefaatlerine kavuşsun. Efendim Muhammed bin Kutbuddin İznîkî Hazretleri
1480'de Edirne'de vefat eylediği büyük alim, büyük evliya, babası Kutbuddin İznik Hazretleri İzmik'tedir. Alim, evliya ve İznik'te metfundur efendim. Türkçe Rahatül Kulub isimli tefsir kitabı var. Ömer Faruk Taş, burası bir reklamdır der ki, Rabbim sizin gibi insanların sayısına tövbe ya. Tövbe ya, aman Allah Teala muhafaza buyursun ya. Verim, ne diyorsun bre? Efendim, Muhammed bin Kutbuddin İznik Hazretleri'nin Mürşid-i Mütehidin kitabı var. Evlilerin mürşidi, evlilerin mürşidi ve Müftahul Cenne, cennet anahtarı Muzaffer Mali. Osmanlı'nın meşhur Muzaffer Mali. Abdülhamit Han'ın en ücra köşelere gönderdiği Osmanlıca İlmihal kitabı, İslam Ahlakı Hakikat Kitabı'nın İslam Ahlakı kitabında bu mızraklı ilmihal kitabı vardır. Efendim, kabri Edirne'de zindan altındaydı, Tatarhaneler mezarlığında ve kendisi Fatih Sultan Muhammed Han'ın hocasıydı. Efendim, rahmetli Bülent Gencer abi, şu anda hayatta olan Bayram Bıyıklı abi, onun kabri için çok çok mücadele ettiler. İş Ankara'ya kadar aksetti, mahkemede kazandılar, belediye vermemekte ısrar etti ama elhamdülillah şu anda o mübareğin kabrinin olunduğu yer, diğer temsili mezar taşları, o mübareğin yine kabri ve bir de mescid elhamdülillah bir harem içerisine alındı. Efendim, gidenler ziyaret edebiliyorlar. Edirne Valiliği, efendim, Kültür Bakanlığı sahip çıktı. Mahkemeler kazandı. En sonunda Edirne Belediyesi de pes dedi. Kabul etmek zorunda kaldı. Şu anda onun tabii kesin kabri olarak tabii bilemiyoruz. Ama bulundu. Kabir taşları konuldu. Bir mescit orada inşa edildi. Zaten var olan. Genelde biliyorsun kabristan içinde mescitler vardı gelenlerin namaz kılabilmesi için. Tatarhaneler mezarlığında, bugün zindan altı denilen yerde, Tunca. Karaağaç'a giderken Tunca Nehri'ne gelmeden önce hemen sağda eski elektrik fabrikası, ondan sonra da nikah salonunun yanında efendim Muhammed bin Kutbuddin İznik Hazreti elhamdülillah. Edirne'de kabri belli, yeri belli, gidenler dua diyorlar. Efendim, orada olmasa asıl olan onun isminin anılması, onun hatırlanmasıdır efendim.

0: Efendim az gittik uz gittik dere tepe düz git derken giriyoruz. Emir Hüsret Hazretleri aşık olduğum biri daha ya. Hindistan'daki Oğuz Türkü'nün temsilcisi. Babası Cengiz Han'ın zulmünden efendim Hindistan'a geldi. 1253'te doğdu. Efendim 8 yaşında Hacı Nizamettin Hazretleri'ne efendim talebe oldu. Delhi'ye geldi. Ama daha içeri girmeden efendim bir pusula yazdı. Öyle bir şahsın ki sarayının kubbesine tarz et ki bir güvercin kondu ve geri döndü. Bu garip aşık kapınızdadır. Girsin mi yoksa geri mi dönsün diye daha bunu verirken içeriden efendim cevap geldi. Ya o daha şeyi göndermeden. Hemen gir içeri. Ey doğru sözlü insan. Olalım birbirimize yakın tek nefes. Eğer cahil bir insan hem de olmamak isen hiç durma geldiğin yoldan hemen geri dön. Eğer cahil biri isen hem de ahmak isen Nizamettin Evliya Hazretleri ya ey mübarek hiç durma geri dön diyor. O da bu ilk okuduğumuz satırları yazarken bir güvercin geldi kapından döndü diyor. Eğer beni kabul etmezsen daha bu hocasına bunu göndermeden içeriden cevap geliyor. Eğer ahmak isen dön geri. Ama diyor bir diyor mert kişiysen hemen gir içeri birbirimize diyor destek olalım. Efendim Emir Hüsrev Hazretleri şairdi. Türkçesi çok kuvvetli. Bugün Hindistan'ın bir kısmında ve Pakistan'da konuşan Urdu lisanı, ordu lisanı demek. Yani Cengiz Han'ın ordusunda Türkler vardı. Efendim tabi memleket Timur, Hindistan Timur'u. Hintçe var, Mali lisanlar var, Farsça var. Hintçe, Farsça ve Türkçenin karışmasından yeni bir lisan, Urdu lisanı meydana geliyor. Ve bu lisanın yerleşmesine efendim gramerinin teşekkülünde bu Emir Hüsrev Hazretleri efendim büyük rol oynuyor. Efendim Emir Hüsrev Hazretleri'nin bir menkibesi. Bir yutta kendisi tüccar hem de mücevher tüccarı. O yoldayken Nizamettin Evliya Hazretleri'ne bir tane fakir geliyor. Efendi diyor çok fakirim bana diyor bir şeyler versen diyor biraz para. Yok bir evladım diyor. Yok. Efendi diyor. Yok diyor verecek bir şeyim yok. O sırada gözleri terliklerine gidiyor mübareğin. Al diyor terliklerimi. Ya efendi diyor ben terlikleri ne yapayım derken. Ya ver diyor alıyor. Yola çıkıyor. Ama üzülüyor tabii abi. Adama diyor gittik diyor bize diyor. 3-5 kuruş veremedi diyor. Vere vere bu diyor giyilmiş terlikleri verdi. Bir handa konaklıyor. O hana da Emir Hüsrev Hazretleri geliyor efendim. İçeri girmekle beraber buradan diyor hocamın kokusu geliyor. Burada mı? Yok diyorlar ya Nizamettin Evliya Hazretleri burada değil. Anlamam diyor onun kokusu geliyor. Peki diyor Delhi'den onun diyarından gelen var mı? Var diyorlar ya burada bir garip var. Geliyor sen nereden geliyorsun Delhi'den? Peki diyor Nizamettin Evliya Hazretleri'ne uğradın mı? Uğradım. Ne oldu? Anlatıyor böyle böyle. Terlikler yanında mı? Yanında mı diyor. Nerede o terlikler? Bu da getiriyor. Hocamın terlikleri diyor. Bir sanılıyor. Öpüyor, kokluyor. Diyor ki o fakire bunun bedeli nedir? Ne verirsin? Al diye ne isteyeceğim diyor. Al senin olsun. Olur mu diyor. Al diyorum. Kervan mücevher kervanı yüküyle beraber senin diyor. Kervanı veriyor. Terlikleri alıyor. Hadi bakın Delhi'ye. Hocasına kavuşuyor ve anlatıyor. Hocası ne desem? Ucuza kapatmışsın diyor. Ucuza. Koca mücevher kervanını veriyor. Ve efendim Nizamettin Evliya Hazretleri vefatından sonra hoca talebe o kadar birbirine bağlı ki o da 2-3 ay içerisinde hocasının hasretiyle vefat ediyor. Aklında yanlış kalmadıysa Delhi'de efendim kabri şerifleri beraber yan yana Allah-u Teala mağfiret eylesin, derecesini âli eylesin. Bir programın daha sonuna geldik. Her ne kadar Türkçe lisan ettikse affola. Allah-u Teala size, sevdiklerinize, annenize, babanıza, evlatlarınıza, kardeşlerinize, cümle sevdiklerinize sadafiyet, iman selameti versin. Her ne ki muradınız hayra, tepdir edip çevirip nasip edesin. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Hayırlı geceler efendim.
1: Tarihe şan verenler.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Gün boyu hiç kahve içmeseniz bile günlük idrarla atılan 800 mg kalsiyumu yerine koymak için 2 kase yoğurda ihtiyacınız olduğunu biliyor muydunuz?
2: Aklınızda bulunsun.
0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses

0: Merhaba kıymetli izleyenlerimiz. Vakıf Medeniyeti programının yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Bugünkü programımızda Kutbuddin Bahtiyar Kaki Hazretlerinin hayatını anlatmaya devam edeceğiz. İhlas Vakfı Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aydın Bey, Hindistan'ın büyük evliyalarından olan bu zatın hayatını kaldığımız yerden anlatacak. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Kutbuddin Bahtiyar Kaki Hazretlerinin hayatını geçen hafta anlatmaya başlamıştınız. Kendisi Hindistan'ın çok büyük evliyalarından birçok talebe yetiştirmiş, o coğrafyaya damga vurmuş bir isim. Dönem olarak da bizim Selçuklu Devleti'nin son dönemlerinde yaşamış, Osmanlı'dan önce yaşamış bir zat. Bugün bu büyük zatın hayatını ve kerametlerini anlatmanızı istirham ediyoruz.
1: Peki efendim.
0: Buyurun.
1: Geçen programımızda bahsetmiştik efendim. Delhi yani Hindistan Sultanı Şemseddin İltutmuş daha Kutbuddin Bahtiyar Kaki Hazretlerinin talebelerinden.
0: Evet.
1: Şemseddin İltutmuş'a sultana yaptığı nasihatları var. Çok güzel nasihatler.
0: Günümüzde de geçerli olan nasihatler
1: tabii,
0: aslında değil mi?
1: Her zaman her zaman geçerli nasihatler. Bu nasihatlardan bir kısmını zikretmek istiyorum.
0: Buyurun,
1: burada.
0: Çok önemli.
1: Okumak
0: gerçekten.
1: İstiyorum. Nasihatı ve tavsiyeleri şu şekilde. Buyuruyor ki Kutbuddin Bahtiyar Kaki Hazretleri, Hazreti Ömer gibi ve Hazreti Ömer İbni bin Abdülaziz gibi bir sultan ol. Adaletli ol. Mazlumun hakkını koru, ihtiyaçlarını gidermekte o mübarek insanlar gibi olmaya gayret et. Bir nasihatı bu. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh, biliyorsunuz Hazreti Bekir Efendimiz radıyallahu anh hazretlerinden sonra halife oldu.
0: Evet.
1: Medine-i Münevvere'yi geceleri dolaşırdı. Ya geceleri dolaşırdı. Efendim aç var mı doyururdu. Çıplak var mı? Yani elbisesi olmayan var mı? Elbise verirdi. İhtiyaçlarını giderirdi insanların. Uyumazdı yani geceleri. Böyle bir devlet başkanıydı
0: evet.
1: mübarek. Aşere-i mübeşşereden. Yani cennetle müjdelenen 10 kişiden bir tanesi. Aşere 10 demek, mübeşşere tepşir edilen, müjdelenen demek. Yani cennetle müjdelenen 10 kişiden birisi. Hatta yeri gelmişken arz edeyim onu. Aşere-i Mübeşşere'den bir başkası daha var. O da çok iyi arkadaşı. Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh hazretleri. Onunla beraber dolaşırmış Medine-i Münevvere'nin sokaklarını. Bir gün sokaklarda Medine-i Münevvere'nin sokaklarında dolaşırken bir evden bir ses duyuyor. Abdurrahman İbni Avf da işitiyor bunu. Hazreti Ömer Efendimiz de işitiyor. Ses diyor ki, kızım diyor, süte su kat.
0: Annesi kızına sesleniyor değil mi?
1: Evet, evet. Bir kadın sesi duyuyorlar, süte su kat kızım diyor. Efendim, kızcağız da diyor ki, anneciğim, Halife-i Müslim'in Hazreti Ömer süte su katmayı yasak etmedi mi? Yasak etti.
0: Duysa bize kızmaz mı diyor
1: ya,
0: yani.
1: Efendim olur mu? Biz nasıl süte su katalım? Annesi diyor ki yavrum diyor. Halife diyor Emir el Mümin'in kim bilir kaçıncı uykusundadır.
0: Bu saatte uyuyordur diyor. Yani.
1: Onun nereden haberi olacak ki diyor. Kızcağız diyor ki anneciğim niye öyle diyorsun? O uyuyorsa Rabbi hiç uyumaz. Uyumaktan münezzehtir. O duyar işitir. Dolayısıyla anneciğim süte su katamam diyor, koyamam.
0: İmanlı bir kızcağızmış.
1: Evet, çok böyle sadık bir kimse. Abdurrahman İbni Avf'a diyor ki, sen diyor burayı işaretle kapıyı. Bir işaret koyuyorlar kapıya. Kızcağızdan da bu sözü duydu ya, çok muttaki bir kızcağız demek ki. Efendim, ertesi gün dünürcü olarak gidiyorlar ve oğluna o kızı istiyorlar.
0: Vay.
1: Alper Bey. O kızdan oğlunu evlendiriyor işte. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh. Ondan bir kız oluyor, torunu oluyor. O kızı da Ömer bin Abdülaziz dedik ya, onlar gibi ol diye buyurdu ya,
0: evet.
1: Bahtiyar Kaki Hazretleri. Ömer bin Abdülaziz'in babası talip oluyor doğan Hazreti Ömer'in torununa. Onunla evleniyor ve ondan doğan çocuk da işte Ömer bin Abdülaziz. Ya adalette ikinci Ömer derler.
0: Evet.
1: Dedesine çekmiş. Aynı Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri gibi çok adil bir sultan idi. Bir halife idi. Bir halife yani.
0: Evet, halife.
1: Ömer bin Abdülaziz. Radıyallahu anh. Radıyallahu anh. Büyük zat, evliya zat. Sultansın diyor. Onlar gibi ol. Onlar nasıl adilse sen de öyle adil ol. Onlar nasıl garibin, gurabanın, fakirin, fukaranın ihtiyaçlarını giderdiyse, açları doyurduysa, çıplakları giydirdiyse sen de o şekilde olmaya gayret et diyor. Ne güzel değil mi?
0: Evet.
1: Sonra diyor geceleri uyanık kalmasını tavsiye ediyor. Geceleri ibadet ve taatla meşgul olmasını, uyku bastıracak olursa abdestini tazeleyerek uykusunu açmasını, namaz kılmaya, ibadet ve taat yapmaya devam etmesini, gece hizmetçileri dahil hiç kimseyi uyandırmamasını, rahatsız etmemesini tavsiye ediyor, nasihat ediyor. Ayrıca diyor, buyuruyor, gece karanlık bastığında tebdili kıyafet yaparak, fakirler, ihtiyaç sahipleri nasıl giyiniyorlar ise onlar gibi elbise giyerek şehri dolaşmasını, ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çalarak onlara gizlice yardımda bulunmasını söylüyor. Başka, camileri devamlı kontrol etmesini, camileri, mescitleri, insanların, Müslümanların rahatça ibadet edebilmesine mani olan bir şeyin bulunmamasına, varsa derhal yok edilerek efendim Müslümanların gayet rahat ibadet etmelerine temin etmesini istiyor. Başka, gündüz olduğunda sarayın bütün sıkıntıların çaresine bakıldığı bir yer olmasını, yani
0: vatandaş rahatça gelebilsin,
1: devlet başkanlığının, yani sultanın oturduğu sarayın böyle bir yer olmasını, geceyi aç geçirmiş olanların aranıp bulunmasını, saraya çağrılarak yardım edilmesini tavsiye ediyor. Başka, nerede kime bir sıkıntı veriliyorsa, sıkıntıyı veren devlet adamlarından biri de olsa, sarayda görevlilerden biri de olsa derhal cezalandırılmasını, ahaliden dinli dinsiz hiç kimseye zulüm ve haksızlık yapılmamasını tavsiye ediyor Alper Bey. Hatta böyle hallerin tespit edilebilmesi için efendim sarayının çatısına bir tane nöbetçi kulübesi gibi bir yer yaptırmış.
0: Gözetleme kulesi.
1: Orada aslında nöbetleşe görevliler beklerlermiş. Bazen kendisi de çıkar bakarmış. Sultan Şemseddin İltutmuş'un. Yani bir zulüm eden, haksızlık eden, haksızlığa uğrayan var mı yok mu diye bakarmış. Sultan da, Şemseddin İltutmuş da Hacı Hazretleri'nin bu efendim tavsiyelerinden, nasihatlerinden son derece memnun olur. Efendim, ailesinden hiç kimseye zulüm ve haksızlık edilmemesi için gece gündüz gayret edermiş Alper Bey. Hatta Sultan bir gün Hacı Kutbüttin Bahtiyar Kaki Hazretleri'nin yanına geliyor. İteklerini tutuyor Hacı Bahattin Hazretleri'nin. Hacı Hazretleri ona bakıyor, aklından geçenleri söyle sultanım diyor. Sultan şöyle diyor Kutbüttin Bahtiyar Kaki Hazretleri'ne. Efendim, Allah-u Teala bana bir saltanat ihsan eyledi. Elbette ki kıyamet gününde bu ağır yükün hesabını benden soracak Allah-u Teala. O zor günde sizin beni terk etmemeniz için yalvarıyorum size diyor hocasına, Kutbüttin Bahtiyar Hazretlerine. Kutbettin Bahtiyar Hazretleri de kabul ediyor. Ben sizin yanınızda olacağım. Size hesap sorulurken buyuruyor. Şimdi hani Kaki diyorlar ya.
0: Evet.
1: Kaki nedir?
0: Nereden geliyor
1: Nereden
0: o isim?
1: Geliyor? Evet. Şimdi Kutbettin Bahtiyar Kaki Hazretleri devamlı ibadet ediyor. Bir an Allah-u Teala'dan gafil olmuyor. Devamlı namaz kılıyor. Her gece Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine 3000 salavat-ı şerife okurmuş. Mesela evet. Yani virtlerinden, evradından birisi de bu. Zamanın sultanı dahil birçok kimse kendisine her türlü maddi imkanı sağlamak için bir işaretini beklerlermiş. Alper Bey, Hacı Hazretleri ise efendim fakirlik içinde yaşamayı tercih edermiş. Bir şey veren olursa onunla iktifa edermiş. Zor durumda kalınca hanımı, komşuları olan bakkalın hanımından borç ister, bununla yiyecek bir şeyler alınırmış. Yani hanımefendisi komşuları bir bakkalın hanımından borç istiyor, onunla ihtiyaçlarını satın alıyorlar. Bir gün bakkalın hanımı Kutbettin Hazretleri'nin hanımına diyor ki, yine borç istemeye gitmiş Kutbettin Hazretleri'nin hanımı, bakkalın hanımı da diyor ki, eğer ben sana borç vermeyecek olsam sen ve evinizde bulunanlar açlıktan ölürsünüz demiş. Allah Allah. Borç veriyor.
0: Evet.
1: Övünüyor yani kendisiyle böyle. Başka bazı kadınlardan da bu şekilde sözler işiten Hacı Bahtiyar Hazretleri'nin hanımı mübarek artık dayanamıyor. Durumu Hacı Hazretleri'ne arz ediyor. Kutbettin Bahtiyar Hazretleri de üzülüyor tabii. Yani kendi hallerine değil de insanların dünyalık için bir Müslüman kardeşini nasıl üzebildiklerine üzülüyor.
0: Evet.
1: Ya olmadık sözler söylemelerine üzülüyor. Hanımına diyor ki, hanım diyor, kesinlikle bundan sonra başkalarından hiçbir şey istemeyeceksin. Yiyecek bir şey arzu edince, ihtiyacı olunca evin bir köşesini işaret ediyor. Oraya gideceksin diyor eliyle. Odanın bir köşesini işaret ediyor. Besmele-i Şerife çekerek oraya gideceksin. Orada evin ihtiyacı kadar kak bulacaksın. Kek yani. Bahtiyar Kaki denilmesinin sebebi
0: oradan
1: bu.
0: Oradan geliyor.
1: Evet. Ki. Onu alarak efendim kendinin de evdekilerin de açlıklarını gidereceksin.
0: Karnınızı doyuracaksınız.
1: Karnınızı doyuracaksınız. Hanımı da peki efendim diyor. Bildirilen şekilde yapıyor. Kendisini komşu kadınlarına muhtaç olmaktan kurtardığı için Allah-u Teala'ya şükrediyor ve buna sebep olan efendisine de, yani Kutbettin Bahtiyar Kaki Hazretlerine çok teşekkür ediyordu. İşte Hacı Kutbettin Hazretlerinin ismindeki Kaki ilavesinin hikayesi bu.
0: Buradan geliyor
1: demek. Evet. Şimdi kendisi Hacı Hazretlerinin bol bol kullanmak, bol bol harcamak imkanına sahip olduğu halde sultan emrinde zaten.
0: Şemsettin il tutmuş.
1: Sıkıntı ve fakirlik içinde yaşamayı seviyor. Başkalarını hep kendisine tercih ediyor. Gelenlere ikram ve ihsanda bulunmaya bu kadar ehemmiyet verirmiş ki mutfakta hiçbir şey bulunmadığı zamanlar ziyarete gelenlere hiç olmazsa su dağıtırmış yani.
0: Evet, ikram ediyor yani.
1: Hiç olmazsa su ikram etti. İsteseydi yani bolluk içerisinde.
0: Elbette.
1: Şaşa, debdebe içerisinde yaşardı.
0: Sultan hazır ona evet. Ne isterse vermiyor
1: evet.
0: Çünkü.
1: Yani Hacı Bahtiyar, Hacı Kutbettin Bahtiyar Kaki Hazretleri hep fakir yani yokluk ve sıkıntı yolunu tercih etti. Manevi olarak da çok şeyler kazandı. Kanaat ediyor hep, halinden de asla ve kat'a hiç şikayetçi olmuyordu Alper Bey.
0: Bu aslında Peygamber Efendimizin de usulü, evet, değil mi?
1: Evet. Şimdi sultanın, yani Şemseddin İltutmuş'un veya Altamış'ın bir maliye nazırı var. Maliye nazırı. Şimdiki Maliye Bakanı gibi düşün. Evet. İsmi İftiharüddin Aybek. Bu da Türk.
0: Türk. Aybek Türk.
1: Evet. İşte bu vezir İftiharüddin Aybek geliyor Bahtiyar Kaki Hazretlerine. Bazı köylerin gelirlerini kendilerine tahsis etmek istediklerini, bu gelirleri ey mübarek hocam diyor, kendinizin ve talebenizin ihtiyaçları için sarf edebilirsiniz. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Böyle bir ferman hazırlanıyor sarayda. Bunu lütfen kabul edin diye arz ediyor Kutbettin Bahtiyar Hazretlerine. Yaklaş yanıma buyuruyor İftiharüddin Aybek'e. O yaklaşınca üzerine oturmakta olduğu postun, seccadenin bir köşesini kaldırdı. Bak buraya dedi. Ne görüyorsun? Bak. Vezir orada büyük bir hazinenin akmakta, hani altınlar akar ya böyle. Evet. Akmakta olduğunu görerek gözleri kamaştı. Hayretler içerisinde kaldı. Hacı Kaki Hazretleri buyurdu ki, biz buna bile iltifat etmiyorken sizin birkaç köyünüzün birkaç kuruşluk gelirine mi iltifat edelim? Onu mu kabul edelim? Şimdi gidiniz ve bir daha böyle bir teklif ile dervişlerin huzuruna gelmeyiniz buyuruyor.
0: Çok ilginç.
1: Huzuruna yani çıkmayınız buyuruyor. Vezir İftiharüddin Aybek mahcup bir şekilde, evet, peki efendim diyor.
0: O da talebelerinden, evet, herhalde.
1: Başka zamanda, bir başka zamanda da aynı buna benzer bir teklif yapılıyor yine. O zaman da şöyle buyuruyor Kutbettin Bahtiyar Kaki Hazretleri. Büyüklerimizden birisi, yani hocalarımızdan, büyüklerimizden, sizlerimizden birisi, sultandan veya başka birinden herhangi bir şekilde bir şey kabul etmiş olsaydı ben de kabul ederdim. Lakin bizim böyle şeylere ihtiyacımız yoktur. Kabul edecek olursam kıyamet günü büyüklerimin yüzüne nasıl bakarım ben buyurmuş.
0: Yolumuzda bu yok diyor, evet, yani.
1: Şimdi tabii çok mütevekkil, yani Allah-u Teala'ya tam teslim. Hani kadere rıza var ya.
0: Evet.
1: Yani rızanın zirvesinde mübarek. Bir gün kendisi bulunmadığı bir sırada küçük çocuğu vefat ediyor. Cenazesi defnedildikten sonra geliyor. Yani definden sonra geliyor Hacı Bahtiyar Kaki Hazretleri. Hanımı evlat acısıyla ağlayıp sızlanıyor böyle. Hazreti Hacı tam bilmiyor çocuğunun vefat ettiğini, sebebini soruyor. Küçük çocuğunun vefat ettiğini hani söylüyorlar. O zaman inna lillah ve inna ileyhi raciun okuyor ve hepimiz Allahu Teala'nın iradesine, rızasına razı ve teslim olmalıyız buyurarak hanımını teselli ediyor. Ya Siyerül Evliya isminde bir kitap var. Bu kitapta bildiriliyor. Hazreti Hacı Kutbettin ömrünün son 20 yılında hiç uyumadı yazıyor orada. Hatta dinlenmek için bile sırtını yere dayamamış Alper Bey. Birazcık uyuklayacak olsam kendimi hasta ve rahatsız hissederim buyururmuş. Bütün saadetlerin, rahatlıkların başının Muhammed Aleyhisselam'a uyumak olduğunu bildirmiş. Ve yine anlatıyor talebelerine, buyuruyor ki ilk zamanlarda Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek için çok gayret sarf ettim. Ama bir türlü muvaffak olamıyordum ve ezberleyemiyordum, buyuruyor. Bir gece rüyamda Fahr-ı Alem, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini gördüm. Ayaklarına kapandım. Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek istediğimi fakat çok güçlük çektiğimi arz ettim. Bana acıyarak, merhamet ederek başımı kaldırmamı emrettiler. Ayaklarına kapandım ya,
0: evet.
1: Başımı kaldırmamı emrettiler. Başımı kaldırdığımda buyurdular ki Yusuf suresini tekrar et bakalım. Bununla Kur'an-ı Kerim'i ezberlersin, buyurdular. Emirlerini yerine getirdim ve Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye muvaffak olabildim, buyuruyor Alper Bey. Ya Efendimiz rüyasında,
0: evet,
1: aynen bu şekilde Kur'an-ı Kerim'i ezberleyebilmesi için
0: yol göstermiş.
1: Yol göstermiş. Şimdi bir gün bir yerden geçiyorlarmış ömrünün sonlarına doğru. Buyurmuşlar ki bu geçtiğimiz yerden muhabbet kokusu geliyor. Aşk kokusu geliyor, buyurmuşlar. Hemen talebeleri o araziyi satın almışlar. Ya almışlar. Hacı Hazretleri kabrinin orada hazırlanmasını irade buyuruyor. Talebelerine öyle söylüyor. Vefat ettiklerinde oraya defin olunuyor. Daha sonra tabii sevenleri kabrinin üzerine muhteşem bir türbe yaptırıyorlar.
0: Evet.
1: Ben gitmedim, nasip olmadı gitmek. Giden arkadaşlarımız var. Delhi'de türbesi efendim. Tabii bu Çeşitliye yolunun büyüklerinden efendim Muhyiddin-i Çeşitli Hazretlerinin
0: talebesi
1: efendim, halifesi o Ecmir'de, ora çok kalabalık olurmuş. Bir de Nizamüddin-i Evliya Hazretleri var. İnşallah onu da bir programda anlatırız.
0: İnşallah.
1: Bir de bu
0: o da Muhyiddin-i Çeşitli Hazretlerinin talebesi.
1: Kutbuddin-i Bahtiyar Hazretleri var işte. Bu üçünün kabrinin, türbesinin çok ziyaret edildiğini arkadaşlar ifade ettiler. Çok ziyaretçisi var
0: dediler. Kalabalık
1: oluyor
0: diye, evet, değil
1: mi? Evet, çok kalabalık oluyormuş. Efendim, Hindistan Müslümanları efendim çok rağbet ediyorlar. Ziyaret ediyorlar. Ve dua ediyorlar. Efendim, onun yüz hürmetine Allah-u Teala'dan, onların yüz hürmetine Allah-u Teala'dan af ve mağfiret diliyorlar.
0: Bereketleniyorlar,
1: evet,
0: aslında.
1: Evet. Tabii söylediği kıymetli şiirlerin toplandığı bir divanı var. Kitap haline getirilmiş bu. Ayrıca sözlerinden ve sohbetlerinden bir kısmını talebelerinin en yükseği bir halifesi olan, bahsetmiştik ismini, Feridüddin-i Genci Şeker Hazretleri toplayarak bir kitap haline getirmiş. İsmine de Feraidüs Salikin, Salikin, Saliklerin Feraidi ismini vermiş. Efendim, yine talebelerine anlattığı bir husus var. Bayezid-i Bistami Hazretleri ile ilgili.
0: Efendim, o da Evliya'nın büyüklerinden.
1: Evet. Bayezid-i Bistami Hazretleri buyurdu ki, diye naklediyor. Uzun seneler nefsimi terbiye etmekle uğraşıp çile çektikten sonra Allah-u Teala'ya yalvardım. İlham olundu ki bana şu kırık testi, testisi varmış Alper Bey, kırık testi. Bir tarafı da kırıkmış. Şu kırık testi ve deri aba vardır ya.
0: Evet.
1: Sende oldukça sana ruhsat yoktur. Böyle bir ilham olunuyor kalbine. Bunun üzerine yanımda bulunan aba ve testiyi terk ettim.
0: Halbuki kırık testi yani.
1: Evet. Bundan sonra bana bildirildi ki diyor Bayezid Bistami Hazretleri, ey Bayezid, nefsin heva ve hevesi için tuzaktaki tane gibi, hani kuşları avlamak evet. için öyle yaparlar ya, tuzaktaki tane misali olan dünya mallarına gönül bağlayıp sonra da Allahu Teala'ya kavuşmak için yol isteyenlere de ki, böyle deniliyor Bayezid Bistami Hazretlerine. Bayezid, yani insanlara böyle de, Bayezid nefsin istediklerini yapmayıp istemediklerini yapmak suretiyle 40 yıl uğraştığı halde, bak ya 40 yıl o kırık testi ve o abası da efendime söyleyeyim sırtında, nefsin istediklerini yapmıyor, istemediklerini yapıyor, mücadele ediyor yani. 40 yıl uğraştığı halde yanında bulunan 41 testiyi ve eski bir abayı terk etmedikçe izin alamadı. Siz bu halinizle ey insanlar izin verileceğini mi zannediyorsunuz? Asla izin alamazsınız. Bu yolda yürümek arzusunda olan kimse Allahu Teala'nın aşkıyla yanmalıdır. Bu yolda yükselmek iddiasında bulunan bir kimse sıkıntı ve yoklukları nimet bilmelidir. Bunlardan şikayet ederse gerçek aşık ve gerçek dost olmadığı, yalancı olduğu anlaşılır. Gerçek aşık maşukun, maşuk kim? Allahu Teala. Allahu Teala'nın her verdiğini, iyi de görünse, kötü de görünse, büyük nimet ve kazanç bilmelidir. Zira Allahu Teala böyle acı ve sıkıntılar ile dostlarına kendini hatırlatmakta, yani hakikatte bunların da birer nimet oldukları anlaşılmaktadır. Şimdi efendim burada hani kırık desteği evet. terk etti.
0: Evet.
1: Efendim abayı terk etti. Ondan sonra efendim,
0: derecelere kavuştu
1: ya. Efendim okumuştum şu kitabı. Kıyamet ve Ahiret.
0: Kıyamet
1: ve Hüseyin
0: Ahiret.
1: İlmi Efendi Hazretleri'nin kitabı. Burada İmam-ı Gazali Hazretleri'nin bir yazısını bildiriyor. Mübarek efendim Hüseyin İlmi Efendi. Aynen almış oradan. Yazmış ki insanlar bizler okuyalım diye.
0: Evet.
1: Kıyamet ve Ahiret kitabın adı da. Şimdi kıyamette tabii ehli bela nerededir filan, böyle insanlara nida ediliyor yani. Bundan sonra diyor, çalışmayan tembel fukara nerededir diye nida olunur. Onlar da götürülür. Onlara da sizi Allahu Teala'ya kulluk vazifesini yapmaktan men eden nedir denilir. Onlar iş yapmadık, sanat öğrenmedik, Allahu Teala da bizi dünyada fakirlik ile müptela kıldı derler. İşte Hüseyin İlmi Efendi Hazretleri köşeli parantez ilave etmişler. Kahvelerde, sinemalarda, maçlarda vakit geçirdik.
0: Boş şeylerle.
1: Evet. Fakirlik ve tembellik bizim kulluk vazifemizi yapmamıza mani ol derler. Yani bundan yapamadık ya Rabbi.
0: Evet.
1: Biz kulluk vazifelerimizi. Onlara hitaben, siz mi daha fakirdiniz yoksa İsa aleyhisselam mı? Ya diye sual olunur. Onlar da İsa aleyhisselam bizden daha fakir idi derler. Öyleyse o kadar fakirlik onu kulluk vazifelerini yapmaktan, dini yaymaktan men etmedi de sizi mi men etti denir. Bir kimse bu dört şeyden birine yakalanırsa bunların sahibini düşünsün. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem duasında, ya Rabbi zenginlik ve fakirlik fitnesinden sana sığınıyorum diye dua ederdi. İsa'dan aleyhisselam ibret alınız ki dünyada bir şeye malik olmadı. Bir yün cübbeyi 20 sene giydi. Ya seyahati esnasında ancak bir bardak ve bir kara kilim ve bir tarağı vardı. Allah Allah. Bir bardak veya tas, bir kara kilim,
0: bir de tarak.
1: Tarağı vardı. Der ki benim hayvanım ayağımdır. Yani hayvana da binmezdi. Yürüyerek giderdi. Bineği yoktu. Evi mağaralardır. Ev de yapmamış kendine. Yiyeceğim yerin otlarıdır. İçeceğim ırmakların sularıdır. Buyurulmuş. Şimdi tabi İmam Gazali Hazretleri bunu o zamanın insanları için yazmış. Bu zamanın insanları için değil, o zamanın insanları için. Evet. Hüseyin İlmi Efendi Hazretleri köşeli parantezde ilave ediyor. Diyor ki bakın çok enteresan. Halbuki o tabi İsa Aleyhisselam'ın dini neshedildi, yürürlükten kaldırıldı. Halbuki İslam dini böyle değildir. Çalışıp helal kazanmak ibadettir. Çok çalışıp çok kazanmak ve kazandığını İslamiyet'in emrettiği iyi yerlere vermek lazımdır. Ramuzul Ehadis de yazılı hadis-i şerifte buyuruldu ki, yani sevgili peygamberimiz buyuruyor bunu Alper Bey.
0: Hadis-i şerif.
1: Evet, eshabım için fakir olmak saadettir. Yani o devrin.
0: O devrin, asr-ı saadet.
1: Evet. Evet. Ahir zamanda.
0: Bizim zamanımız şimdi.
1: Evet, gelecek olan ümmetim için zengin olmak saadettir.
0: Evet.
1: Şimdi ahir zamandayız. Günah işleyenlerin, fitne çıkaranların, ibadetlere bid'at karıştıranların çoğaldığı bir zamandayız. Ya Alper Bey, bu zamanda helali, haramı, bid'atleri ve küfre sebep olan şeyleri öğrenmek ve bunlara uymak, helal yoldan kazanarak zengin olmak büyük ibadettir. Bu zamanda, ahir zamanda. Evet. Kazandığı ile fakirlere ve ehli sünnet bilgilerini yayan Müslümanlara yardım etmek büyük saadettir. Bu saadete kavuşanlara müjdeler olsun. Bunu köşeli parantez olarak Hilmi Efendi Hazretleri rahmetullahi aleyh ilave etmişler.
0: Sayfasını da izleyenlerimize efendim, belki merak ederler söyleyelim.
1: Efendim yani ancak bu kadarlık kısmını okuyabildik. Daha çok var ama efendime söyleyeyim. Kıyamet ve Ahiret kitabının 54. sayfasının son paragrafıyla 55. sayfasında
0: bakmak
1: devam
0: isteyenler
1: ediyor.
0: Oradan
1: bakmak isteyenler artık alanında okumak isteyen oradan okuyabilirler. Daha fazla anlatırdık ama herhalde vaktimiz
0: daraldı. Evet.
1: Daraldı. Burada bırakalım. Kutbuddin Bahtiyar Kâki Hazretleri'nin İmam Gazali'den okuduk değil mi?
0: Evet.
1: Efendim Hüseyin İlmi Efendi Hazretleri naklediyorlar. Allah-u Teala hepsinin şefaatine amin. Hem izleyicilerimizi hem bizleri nail eylesin.
0: Amin. İnşallah.
1: Allah-u Teala hepimize iyilikler lütfeylesin. Hasta kullarına, hasta izleyicilerimize, dinleyicilerimize şifalar lütfetsin.
0: Amin.
1: Ya efendim Rabbim hepimize sıhhat, afiyet, iyilikler lütfetsin. Hüsnü hal, hüsnü hatime nasip müyesser eylesin inşallah.
0: Amin. Ne güzel anlattınız. Kalan kısmında da vaktimizin sizden İhlas Vakfı'nın öğrenci yurtları var ülkemizin birçok yerinde.
1: Evet.
0: Şimdi de bir tanesi Kütahya'da yapılıyor. Kütahya'da bir yurt inşaatı devam ediyor İhlas
1: evet.
0: Vakfı'nın. Bu Kütahya'daki yurt inşaatıyla ilgili izleyenlerimize, dinleyenlerimize bilgi vermenizi istirham ediyoruz. Ne aşamadadır, ne zaman tamamlanır, nasıl bir yer olacak bitince... İzleyenler bu hizmete iştirak etmek isterlerse, şayet inşaata katkıda bulunmak isterlerse nasıl bulunabilirler?
1: Tabii.
0: Bunları anlatırsanız memnun oluruz.
1: Tabii.
0: Buyurun.
1: Evet, Kütahya'da yurdumuz var ama kira veriyoruz yurdumuz.
0: Şu anda
1: var. Evet. Efendim, kira veriyoruz. Bir de çok eski bir bina. Yani çok eski bir bina. Dolayısıyla orada bir arsa temin ettik, aldık. Üniversiteye çok yakın.
0: Yürüme mesafesinde.
1: Evet, yürüme mesafesinde. O arsaya 72 kişilik butik bir yurt yapacağız.
0: Evet.
1: Efendim, temelini attık, geçen sene attık temelini. Bitirmek için, yani bu eğitim öğretim sezonuna
0: yetişsin
1: bitirmek
0: diye
1: için uğraşıyoruz, gayret ediyoruz. İnşallah yetiştiririz.
0: İnşallah.
1: Tabii çok para gidiyor. İnşaat
0: Tabii.
1: Malzemeleri çok pahalı Alper
0: Evet,
1: Bey.
0: Ülkemizde
1: İşçilik
0: inşaat
1: ücreti çok pahalı. Efendim, inşallah bitiririz diye umut ediyoruz. Tabii bir tuğla da benden olsun. Efendim, benim de çorbada tuzum bulunsun. Çünkü bir şeydir efendim bu, sadaka-i cariyedir.
0: Evet.
1: Yani hiç kesilmeyecek
0: efendim, sevap kaynağı.
1: Sevap kaynağı.
0: Ölüp gitsen de
1: evet,
0: arkandan gelecek yani
1: evet,
0: sevaplar.
1: Amel defterinde yazılacak. Çünkü burada okuyan yüksek öğrenim öğrencileri efendim yurtlarımızda öyle yapıyorlar. Mübarek gecelerde, kandillerde program yapıyorlar Alper Bey.
0: Mevlüt
1: Yani
0: okuyorlar.
1: evet, İlahiyat Fakültesinde okuyan gençler de var. Mevlid-i Şerif okuyorlar, Kur'an-ı Kerim okuyorlar. O yurdun yapımında yemeği ve hizmeti geçenlere, efendim, bağışta bulunanlara dualar
0: Bol
1: ediyorlar.
0: bol dua ediyorlar.
1: Yani ölse de o dua kabrine gelir.
0: Gelir.
1: Melekler getirirler nurdan tabaklar
0: Nurdan, evet.
1: içerisinde. Efendim, böylece amel defteri kapanmaz.
0: Kapanmaz.
1: Böyle bir hayır yoksa, böyle bir hayır yapmamışsa amel defterinde hiçbir iyilik işlenmez yani. Efendim, hani buyuruluyor ya, ed dünya mezraatül ahire.
0: Evet.
1: Hadis-i şerif bu. Dünya ahiretin tarlasıdır.
0: Tarlası.
1: Ed dünya mezraatül ahire. Ahiretin tarlasıdır
0: tarlası.
1: Dünya. Yani dolayısıyla bu dünyada tohum ekmek lazım ki efendim o biçildiği zaman tohum, yani yetiştiği zaman efendim sevabı sana gelsin.
0: Evet.
1: Kabirden gelsin. Geçmişlerin ruhlarına gitsin. Onlara da niyet et o bağışı yaparken. Gayet kolay efendim bağış yapabilmek. Web sitemizden Kütahya Yurt İnşaatı'na bağış yapabilirler. Web sitemizin adresi www.ihlasvakfi.org.tr. Bir daha söylüyorum, www.ihlasvakfi.org.tr. Veya telefon açarlar, telefonla efendim şey yapabilirler,
0: banka IBAN numaralarını öğrenip,
1: IBAN numarasını öğrenip oraya para yatırabilirler.
0: Kütahya Yurt İnşaatı yazsalar,
1: evet,
0: o para orada
1: evet,
0: kullanılır
1: biz
0: değil mi?
1: Muhakkak orada kullanırız.
0: Evet.
1: Başka bir yerde kullanmayız. Dolayısıyla inşallah bir el atarlarsa,
0: evet, yeni
1: efendim,
0: eğitim öğretim dönemine
1: evet,
0: yetişsin inşallah.
1: Yetişsin
0: Evet.
1: Diye uğraşıyoruz. Bakalım muvaffak olabilecek miyiz? Vakıfa mütevelliyet üyesi olarak gelip başkan seçildikten sonra efendim İzmir yurt inşaatımızı bitirdik.
0: Kayseri'yi bitirdik.
1: Efendim, onun peşinden Kayseri'yi bitirdik. İnşallah bu senede Kütahya'yı bitirmek istiyoruz
0: nasip
1: efendim.
0: Nasip olur inşallah, evet.
1: Bağışçılarımızın, izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin bağışlarını bekliyoruz efendim. Allah-u Teala hepsinden razı olsun.
0: Amin. Hepsinden razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzımıza
1: Amin.
0: Sağlık, sağ olun. Kıymetli izleyenlerimiz, programımızın sonuna geldik. Programlarımızı İhlas Vakfı'nın YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Şayet kanala abone değilseniz, abone olup bildirimleri açarsanız yeni programlarımızdan ve yeni videolardan haberdar olursunuz. Yeni programımızda görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
1: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
2: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
0: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
3: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.

0: Lastik Papuçlar 1. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Kayıt Montaj Engin Karagöz.
1: Merhaba Herb. İçecek soğuk bir şey versene bana. Sıcaktan çok bunaldım.
2: En soğuk içeceğim limonata.
1: Fark etmez, limonata ver.
2: Hayrola Geri, ne işin var buralarda?
1: Kum çiftliğini satın almak isteyen birini getirdim Herb. Ne yaparsın, emlakçılık işi böyle. Bugün burada, yarın başka bir yerdeyiz.
2: Kung, şu ileride kaybolan kızın kitabını bulan çobanın çalıştığı çiftlik değil mi?
1: Evet, orası. Çobanın adı da Clarence'tı.
2: Maşallah, acayip bir hafızan var dostum.
1: Ne hafızası? Hatırlamamın nedeni Diana denen kızın o gün kaybolmasıydı. Herkesle birlikte küçük kızın arama çalışmalarına ben de katılmıştım, unuttun mu?
2: Hala bir haber yok değil mi o kızdan?
1: Hayır, yok. Bana kalırsa başına neler geldiğini tahmin etmek o kadar güç değil.
2: Ne gelebilir ki kızın başına?
1: Kız yaşına göre çok güzelmiş o. Üstelik okul dönüşü hep dere yatağından geçerek evine gidiyormuş. Sapığın biri yolunu beklemiş, kafasına bir şey vurup bayıltarak arabasına atmış olabilir değil mi?
2: Evet, belki de üzerine saldırıp oracıkta dere yatağında öldürtmüştür.
1: Öyle olsaydı polisler cesedini bulurdu. Her tarafı didik didik aradılar.
2: Desene artık kızı canlı bulmanın imkanı kalmadı.
1: Bana sorarsan kız kaybolduğu gün öldürülmüş olmalı. Hatırlarsan ben de buradaydım tam o sıra. Çamlı tepesine çıkıyordum. Geçerken burada birlikte soğuk bir şeyler içmiştik. Hatırladın değil mi?
2: Evet, hatırladım.
1: Düşünebiliyor musun? Burada oyalanmayıp yoluma devam etsem mutlaka o namussuza rastlayacaktım.
2: Kader işte dostum. Bizim bu vadide ev yaptırmayı düşünüyordum. Karar verebildin mi?
1: Bana kalsa verdim ama karım Alan istemiyor. Ne zaman bundan söz açsam köpürüyor. Aman tanrım, Geri benim köylülerin arasında yaşayabileceğimi nasıl düşünebilirsin? Lütfen aklından çıkar bunu. Böyle diyor işte.
2: Madem öyle, sen de aklından çıkar, olsun bitsin.
1: Ne sayarsan say, çıkaramıyorum işte. Ağaçlar, çiçekler, kuşlar. Nedense karım insan yığınların içinde yaşamayı daha çok seviyor.
2: Kusura bakma ama bence kabahat sende. Karının her dediğini yapıyorsun. Erkek dediğin yeri gelince sertleşmesini bilmeli, ağırlığını koymalı.
1: Saat kaç oldu?
2: 6'ya geliyor.
1: Sahi mi? Ben gidiyorum dostum.
2: Dur, daha limonatanı bile bitirmedin.
1: Kusura bakma, saat tam 7'de evde olmak zorundayım. Şu an karım yemek masasını hazırlamış, beni de bekliyordur. Daha ofise uğrayıp patrona çiftlikle ilgili bilgi vereceğim. Hadi hoşça kal dostum.
3: İş nasıl gitti Geri? Alıcı kum çiftliğini beğendi mi?
1: Beğendi patron. Sanırım bu hafta içinde çiftliği satacağız.
3: İşte buna sevindim. Biliyor musun, kaybolan kızın babasına rastladım bugün.
1: Diana'nın babasına mı?
3: Evet. Göreceksin, zavallı adamın ayakta duracak hali kalmamış. 20 yıl birden ihtiyarlamış sanki. Elbiseler üstünden düşecekti neredeyse.
1: İşi nasıl kahredici yanı, kızın öldürülmeden önce tecavüze uğradığını düşünüyor. Bu bir baba için korkunç bir şey olmadı.
3: Alo. Merhaba Alo. Nasılsın? Sağ ol, ben de iyiyim. Geri mi? Burada, çıkmaya hazırlanıyordu. Tamam, söylerim.
1: Ne diyor karım?
3: Yemeğe yakın dostlarınız Betty ile Luke geliyorum. Sofra hazırmış, hala neden gelmediğini merak ediyorum.
1: Aman karımı kızdırmayın patron. Hadi iyi akşamlar.

0: İyi akşamlar geri. Bir gün alından dayak yiyip de gelirsen hiç şaşırmayacağım.
1: Ellen, ellerine sağlık şekerim. Yemeklerin her zamanki gibi nefisti.
2: Afiyet olsun Betty.
3: Hayret ediyorum sana geri. Nasıl oluyor da karının yaptığı bu güzel yemekleri yiyip kilo almıyorsun?
4: Kilo alırım diye yedirmiyor ki.
3: Sen de idman yap dostum. Bak, Betty yediklerini yakmak için her gün koşu yapıyor.
4: Benim koşu yapacak vaktim mi var Luke? Vakit bulsam bodrumu çinli döşeteceğim. Tabanı hala toprak.
2: Aa, bodrum dedin de aklıma geldi geri. Bugün bodrumda bir çift lastik papuç buldum.
4: Lastik papuç mu? Nasıl bir şey?
2: Canım, bildiğimiz lastik papuç işte. Liseye giden kızların giydiği cinsten.
1: Senin olmasın şekerim.
2: Ah, hayır, benim değil. Geri, bunun bodruma nereden geldiğini biliyor musun?
4: Hayır. Sen nerede buldun?
2: Annemin bana hediye ettiği yemek kitabını ararken iki eski sandığın arasında buldum.
4: Benim değil diyorsun ama iyi düşün. Biliyorsun, sen eski de olsa hiçbir şeyi atmaya kıyamayıp bodruma tıkıştırırsın.
2: Sana benim olmadığını söyledim geri. Ayrıca papuçlar eski olmadığı gibi benim ayağıma da olmaz. Ben senin koymuş olabileceğini düşündüm.
4: Bir çift kız papucu. Benim ne işime yarar ki bu? Ne yaptın onları?
2: Ön kapının yanındaki dolaba koydum. Atmadan önce de sana bir sorayım dedim.
1: Ayakkabılar için yeni mi dedin Ellen?
2: Hı, evet.
1: Ayağıma uyarsa ben giyeyim. Neden atacaksın ki? Ne zamandır öyle bir ayakkabı almayı düşünüyordum. Sabahları koşuda giyerim.
4: Betty doğru söylüyor. Uyarsa ver o giysin.
2: O zaman getireyim de bak, ayağın olursa giderken götür.
4: Bu kıyağımızı da unutma hani. Sayemizde ayakkabı parasından kurtulacaksınız.
2: Al bakalım Betty. Acaba numarası tutacak mı?
1: Aa, hakikaten yeniymiş. Bakayım kaçmış ayak numarası. Aa, 36. Ben 38 giyiyorum.
3: 36 mı? Amma küçükmüş. Liseli kız ayağı gibi. Ver bakayım Betty.
1: Al canım.
4: Cimriliği bırak Luke. Cebinden para vermemek için papuçtaki 36'yı 38 yapacak halin yok herhalde.
3: Bir dakika. Papuçların içinde bir yazı var.
2: Aa, sahi mi?
1: Ne yazıyormuş Luke?
3: Sadece iki harf. D ve H.
2: Allah Allah. Ben hiç fark etmemiştim.
3: Biraz silinmişti ondan. Ancak benim gibi keskin bakışlı gözler fark edebilir böyle şeyleri. Evet. Şimdi geriye D ve H'nin kim olduğunu öğrenmek kalıyor.
1: Aman Allah, bu sakın ona ait olmasın.
2: Sus Betty, sus. Eğer onunsa bu çok feci bir şey.
3: Hey hanımlar, kimden söz ettiğinizi bize de söyler misiniz?
4: Şu kaybolan kız, Diana Halloran. Kastettiğiniz isim bu muydu yoksa?
1: Evet geri, kaybolduğu gün gazeteler yazmıştı. O gün ayağında lastik pabuçlar varmış.
2: Evet evet, ben de hatırladım şimdi.
4: İyi ama bu bir rastlantı olmalı. Zavallı kızın pabuçları nereden gelmiş bizim bodruma? Ayrıca ne ben ne de Ellen o kızı tanımıyorduk. Sonra evimiz de o yolun üzerinde değil.
2: Aslında haklısın geri ama rastlantı olsun ya da olmasın, bu pabuçları bulduğumuzu polise mutlaka haber vermeliyiz.
1: Ellen doğru söylüyor. Siz haber verin de onlar ne yaparsa yapsın.
3: Evet evet, en doğrusu polise haber vermemiz.
4: Acele etmeyin canım. Polisi çağırmak kolay iş. Ama ellerinden kurtulmak zor. Yani bu işi bizim üzerimize bile yıkabilirler.
1: Daha da neler.
2: Saçmalama geri. Bunun bizimle ne ilgisi var?
4: Siz polisi bilmezsiniz. Hem bakalım D ve H harfinin Diana Halloran'a ait olduğu ne malum? Bu sadece sizin yorumunuz. Yarın telefon rehberini gözden geçireyim. Bakalım komşularımız arasında adı D, soyadı da H ile başlayan biri var mı?
2: Olmaz geri. Polisi çağırmadan gözüme uyku girmez. Sen çağırmazsan ben çağırırım.
3: Ellen haklı geri. Eğer papuçlar kaybolan kıza aitse, bu polis için çok önemli bir ipucu olabilir.
1: Luke doğru söylüyor.
3: Hadi geri, tereddüt etme. Polis şefi Bill Craft'ı ara. Hem iyi tanırsın onu.
4: Hemen her gün görüşürüz onunla. İyi adamdır. Tamam, arayalım bakalım. Evinden arayacağım. Bu saatte evindedir.
5: Yasemin'in penceresi bu haftada yaşam sırlarını paylaşıyor. Ayrılanlar.
6: Alo.
4: Bill, ben Gary Malone. Uyandırdın mı yoksa seni?
6: Yatalı bir saat olmuştu. Umarım beni ciddi bir işin uyandırmışsındır geri. Yoksa ilk fırsatta başına öyle bir bela açarım ki.
4: Şey, bize göre ciddi gibi ama doğrusunu sen bilirsin.
6: Ne var, mesele ne?
4: Karım bugün bodrumda bir çift lastik papuç bulmuş Bill.
6: Ne var bunda?
4: Papuçların içinde D ve H harfi yazılı.
6: D ve H mi? Şu kaybolan kız Diana Halloran mı yani?
4: Evet, biz öyle olduğundan şüphe ediyoruz.
6: Beni nereden arıyorsun geri?
4: Evden.
6: Öyleyse pabuçlara el süreyim demeyin sakın. Şimdi giyinip geliyorum hemen. Birazdan sende oluruz.
4: Tamam Bil, bekliyoruz. Polis şefi buraya geliyor.
1: Biz artık gidelim sevgilim. Yarın sabah Alan arayıp olanları bize anlatır. Değil mi Alan?
2: Tabii.
3: Acelen ne Betty? Şimdi gitmenin sırası mı?
1: Ama çok geç oldu sevgilim.
3: İster erken olsun ister geç. Polis şefinin ne diyeceğini çok merak ediyorum.
1: Pabuçlar o zavallı kızınsa burada ne olup biteceğini tahmin etmiyor musun Luke? Bütün bu pisliğe bizim de adımız karışacak.
3: Gerçekten bu hiç aklıma gelmemişti. Geri olup biteni bile anlatmak için bize ihtiyacın yok herhalde, öyle değil mi?
4: Hayır yok Luke. Aslında kalmanızı tercih ederdim ama...
1: Hadi Luke, bir an evvel gidelim.
3: Anladık anladık, gidiyoruz. Dur da söyleyeceklerimi bitireyim bari. Geri Bil gider gitmez beni ara, olmaz mı?
4: Tabii ararım Luke.
3: Tamam artık gidebiliriz. Yemek için teşekkür ederim Elon. Her şey mükemmeldi.
1: Yürü diyorum Luke, ikiniz adamsın.
3: Tamam tamam, iyi geceler.
2: Geri.
4: Efendim hayatım.
2: O kızı tanıyor muydun?
7: Sözünü ettiğiniz lastik pabuçlar bunlar mı?
4: Evet Bil.
7: Bayan Alın, bunları nerede buldum demiştiniz?
2: Bodrum'da, iki sandık arasında.
4: Pabuçların içindeki harfleri seçebiliyorsun değil mi Bil?
7: Evet evet, biraz silinmişse de okunuyor.
2: Bay Kraft, sizce D ve H o kaybolan kızcağızın adı olabilir mi?
7: Hmm, olabilir. Kaybolduğu gün ayağında böyle lastik pabuçlar varmış. Gary, sen ve karından başka bu pabuçlara dokunan oldu mu?
4: Evet, Luke Summer.
2: Bir de karısı Betty.
7: Anlaşıldı. Bu pabuçları bir mendille tutup naylon torbaya koyalım. Evet, işte oldu. Merkeze gidince uzmanlar üzerindeki parmak izine baksınlar. Şimdi de Bodrum'a inip Bayan Alan'ın pabuçları bulduğu yeri bir görelim bakalım.
4: Tamam Bil, inelim. Hadi Alan, sen de nerede olduğunu göster.
2: Tamam. Buyurun Bay Kraft, girin.
7: Teşekkür ederim Bayan Alan. Geri, Bodrum kapısının kilidi yok mu?
4: Hayır, takmadık. Bu kasabada pek hırsızlık olmaz biliyorsun. Çoğu zaman insan evinin kapısını bile kilitlemez.
7: Evet, çevrede hırsızlık olaylarına ender rastlanıyor, doğru. Ama siz farkına bile varmadan buraya rahatça girilebilir değil mi?
4: Evet, girilebilir.
2: Sonuçta burada ne varsa hepsi eski eşyalar Bay Kraft. Hırsız girse bile işine yarayacak bir şey bulamaz ki.
8: Ama bir çift lastik papucu bırakabilir Bayan Alan.
2: Aman Allah'ım, bu hiç aklıma gelmemişti.
7: Papuçları tam nerede bulmuştunuz?
2: Şu iki sandığın arasında. Bakın işte tam şurada.
7: Evet, kapıya da oldukça yakın bir yer.
4: Şimdi ne yapacaksın Bil?
7: Tahkikatı derinleştirmeden önce papuçların kaybolan kıza ait olup olmadığını öğreneceğim. Bunun için de evine uğrayıp papuçları göstereceğim.
2: Diyelim ki papuçlar o kaybolan kıza ait. Ne yapacaksınız?
7: O takdirde kızı kaçıranın neden papuçları yok etmeyip de burada gizlediğini öğrenmek gerekiyor. Morali bozmak istemem ama bu senin durumunu en sonu güçleştirir Gary.
4: Neden? Papuçlar evimin bodrumunda bulunduğu için mi?
7: Herhalde. Biz seni arayana kadar evinden dışarı çıkma Gary. Hele bodruma adımınızı bile atmayın. Kimsenin girmesine de izin vermeyin. Bir şey daha sormak istiyorum Gary. Diana Haller'ın ortadan kaybolduğunda sen neredeydin?
4: Yani tam kaybolduğu sırada mı?
7: Evet evet.
4: Bugün öğleden sonra Herb'le aynı şeyi konuştuk. O gün o saatte aynı bardaydım. Uğrayıp soğuk bir şeyler içmiştim.
7: Geçen 13 Mayıs günü saat 4'te yani.
4: Evet, tam saat 4'te. O zaman kasabadan tam 3.30'da ayrılmıştım. Müşteriye göstermek için Çamlık Tepesi'ne çıkıyordum. Bu sırada uğramıştım Örb'ün yanına.
7: Bunu öğrendiğime sevindim Gary. Umarım ileride tekrar sorduğumda bunu ispatlayabilirsin.
4: Tabii, bizi tekrar arayacaksın değil mi Bill?
7: Kızın babasıyla konuşur konuşmaz telefon edeceğim. Şimdilik hoşça kalın.
2: Vakit geç oldu. Hadi çıkıp yatalım.
4: Yatmak mı? Papuçların kaybolan kıza ait olup olmadığını öğrenip yatsak daha iyi olmaz mı sence?
2: Gerek yok Geri. Onun papuçları olduğunu biliyorum.
4: Nereden biliyorsun? Yine ön sezilerin hareket etmeye başladın. Koskoca polis şefi bile kesin olarak anlamadan bir şey söylemedi.
2: Sen ne dersen de ben biliyorum.
4: Öyleyse iyi uykular sana. Ben şefin telefonunu bekleyeceğim.
2: İyi, bekle de yukarı çıkalım bari. Herhalde kimse girmesin diye sabaha kadar bodrum kapısının önünde nöbet tutacak değilsin Gary.
7: Ah,
9: Hayrola Bil, gecenin bu saatinde bizi ziyaret etmek nereden icap etti? Yoksa kızım Diana'dan bir haber mi getirdiniz?
7: Doğrusu sizi heyecanlandırmak istemem ama az önce bir çift lastik papuç bulundu.
9: Lastik papuç mu dedin şef?
7: Evet.
9: Kaybolduğu gün kızımın ayağında da lastik papuç vardı.
7: Evet, bu yüzden size göstermek istedik.
9: Tabii. Görebilir miyim Bay Bil?
7: Tabii, bir saniye. Şuradaydı. Evet, işte bu. Buyurun bakın. Lütfen sadece topuklarından tutun. Daha sonra papuçlarda parmak izi arayacağız da.
9: Olur. Aman Allah'ım. Diana'nın. Bu papuçlar kızım Diana'nın papuçları. Küçüğümün, bir tanemin papuçları bunlar.
10: Lastik Papuçlar adlı eserin birinci bölümünü dinlediniz. İkinci bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.
11: Aklınızda bulunsun.
12: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın mide asidini nötralize etme özelliği halk arasında mide ekşimesi, reflü ve hazımsızlığa karşı kullanılması sonucunu doğurmuş. Yarım bardak suya yarım çay kaşığı eklenerek karıştırılıp içilebilir. Ancak burada dozun aşılmaması önemlidir. Karbonat özellikle ağızda çıkan yaralara, aftlara karşı etkili bir çözüm üretebilir. Bunun sebebi karbonatın antibakteriyel özelliğidir. Karbonattaki antibakteriyel özellikler sayesinde ağız yaraları, ağız kokusu ve benzer rahatsızlıkların giderilmesi için halk arasında kullanımı yaygındır. Karbonatla yapılan ağız gargaraları özellikle ağızdaki kötü kokunun giderilmesi ya da diş macununa diş fırçalama esnasında eklenmesi yine dişlerin beyazlatılması için fayda sağlayabilir.
11: Aklınızda bulunsun. TGRT FM Haber.
13: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da en derin şükranlarımı sunuyor.
14: Efendim, Meclis Başkan Vekili Celal Adan başkanlığında genel kurulda görüşmeler oldu. Bugün gözler mecliste. Adalet Komisyonu'nda yaklaşık 18 saatlik mesainin ardından kabul edilen süreç yasa teklifi genel kurul gündemindeydi. Şimdi mecliste 12 saat boyunca neler yaşandı ve tam olarak nasıl bir tablo şekillendi? Son durumu alalım ve Şerif Ali Duman'a dönüyoruz. Yoğun bir mesai vardı bugün meclis genel kurulunda. 12 madde tek tek ele alındı. 12 saati bize nasıl özetlersin Şerif Ali, sendeyiz.
15: Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bugün tarihi bir gün yaşandı. Tarihi bir oturum gerçekleşti. Bugün saatler sabah 11'i gösterdiğinde Meclis Genel Kurulu çerçeve yasa teklifini görüşmek üzere toplandı ve o toplantı yaklaşık 11,5 saat sürdü. Toplantıda tabii ki önce usul konuşuldu. Ardından teklifin geneli üzerine konuşma gerçekleşti. Ardından siyasi partilerin genel başkanları ve grup başkanları konuştu ve nihayetinde artık çerçeve yasa teklifini, 12 maddelik çerçeve yasa teklifinin maddeleri tek tek ele alındı. Siyasi partilerin önergeleri değerlendirildi ve ardından o 12 madde tek tek oylamaya açılarak nihayetinde sonunda 12 maddelik çerçeve yasa teklifi oylamaya açıldı ve geçtiğimiz yaklaşık 40-45 dakika önce çerçeve yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi ve yasalaştı. Teröristsiz Türkiye sürecinin yasal ve hukuki adımını oluşturacak kapsamda hazırlanan çerçeve yasa teklifi kabul edildi. Sonunda tabii bir açık oylama yapıldı. 562 milletvekili oylamaya katıldı. 468 milletvekili kabul oyu verdi. 88 ret ve 6 çekimser oyuyla bu yasa kabul edildi. Tekrar edelim rakamları. 562 milletvekili katıldı oylamaya. 468 evet oyu, 88 ret ve 6 çekimser oyuyla geçtiğimiz yaklaşık yarım saat 45 dakika önce bu çerçeve yasa teklifi kabul edildi ve 11,5 saatlik mesaisini sonlandırdı Meclis Genel Kurulu. Peki bugün gün içinde neler yaşandı? Öncelikle MHP lideri Devlet Bahçeli Genel Kurul'dan önceki dakikalarda kulise geldi ve ardından Genel Kurul'a girişini yaptı. Genel Kurul'a girmesiyle beraber siyasi partili farklı siyasi partilerden milletvekilleri kendisinin yanına giderek selamlaştı. İyi Parti'deydi gözler. Onlar da sürecin başından bu yana karşıt bir tutum sergiliyordu. Bugün ne yapacakları merakla bekleniyor. Onlar da genel kurula gelirken ellerinde Türk bayraklarıyla ve boyunlarında Türk bayrağının işlendiği atkılarla geldiler. Sıralarına Türk bayraklarını yerleştirdiler ve genel kurul boyunca yine eleştirilerini, itirazlarını dile getirdiler. Şunu da belirtmek lazım. Sakin, suhulet içinde geçen bir genel kurul çalışmasıydı. Tansiyonun yükseldiği, gerilimin arttığı dakikalara çok fazla sahne olmadı. Sadece teklifin 5. maddesi görüşülürken bir İYİ Parti tarafından önerge geldi. Önerge için İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu söz aldı. Kürsüye geldi ve konuşmasını yaptı. Konuşmasını tamamlamasının ardından ise artık İYİ Parti sıralarına geçmesi bekleniyordu. Lakin o geçmeyi tercih etmedi ve 7500 şehidin isimlerini tek tek bu kürsüden okuyacağım dedi. Oturumu yöneten MHP'li Celal Adan müdahale etti. Kürsüyü işgal ediyorsun dedi. Buna karşın ise okumayı, tek tek isimleri okumayı sürdürdü Selçuk Türkoğlu. Celal Adan bunun üzerine oturuma ara verdi ve bundan sonraki süreçte de okumayı tek tek o şehitlerin isimlerini okumaya devam ederken İYİ Parti sıralarından milletvekilleri de Selçuk Türkoğlu'nun çevresine geldi, alkışlayarak destekte bulundu. Bu süreci bitiren ise Müsavat Dervişoğlu'nun tavrı oldu. Kendisi Selçuk Türkoğlu'nun yanına gitti, sarılarak onu da alarak genel kuruldan onlar da ayrıldı. Bunun haricinde insicamı bozan bir olay yaşanmadı genel kurulda yaklaşık 11,5 saat boyunca. Çünkü biz komisyonu da takip etmiştik. Hatırlanacağı üzere 367 milletvekilinin imzasıyla çarşamba günü meclis başkanlığına sunulmuştu teklif. Cuma günü ise Adalet Komisyonu'ndaydı. Adalet Komisyonu 15.30'da toplanmıştı ve ertesi gün cumartesi sabah 9'da bitmişti. 18 saatlik komisyon çalışması boyunca yer yer gerginliklerin yaşandığı olmuştu. Buna karşın ise genel kurulda bir hayli sakin geçtiğini belirtelim. Öte yandan ise demiştik.
14: Şerif Ali, bu arada devam etmeden bir hatırlatalım. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan önümüzdeki dakikalarda bir açıklama bekleniyor. Sende hangi bilgiler var? Ve MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli de hayırlı uğurlu olsun açıklamasını yaptı. Bu arada İYİ Parti'nin tabii içerisinde acaba herhangi bir milletvekili kabul oyu verdi mi bilmiyoruz. Yeni partide sanki ciddi anlamda bir katılım oldu. Geniş tabanlı bir katılım diyebilir miyiz? 468 beklenenin üzerinde bir oran çünkü.
15: Tabii ki bunu tarihi bir uzlaşı olarak da nitelendirebiliriz. İlk sorduğun sorudan başlayalım. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bu oturumu yönetmedi. MHP'li Celal Adan yönetmişti. Lakin oturumun sona ermesine yakın Numan Kurtulmuş kulislere geldi. Orada Yeni Yol grubunun genel başkanlarıyla bir araya geldi. Öte yandan ise DEM Partili Saruhan Oluç ve DEM Partili farklı isimlerle de selamlaştı. Ondan sonraki süreçte yasanın kabul edilmesiyle beraber kendisinin bugün az sonra bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Çerçeve yasa teklifinin kabul edilmesinin üzerine. Genel kurulda MHP lideri Devlet Bahçeli'ye büyük bir ilgi vardı. Genel kurulda teklifin yasalaşmasıyla beraber ise Celal Adan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Katkılarından dolayı minnettarlığını dile getirdi ve bundan sonra genel kurulda bir alkış tufanının koptuğunu belirtelim. İYİ Parti konusuna gelince, İYİ Parti'nin içinde fire verdi mi sorusu hala merak konusu. Çünkü oy veren isimlerin red veya evet oy veren isimler henüz açıklanmadı. Yeni Parti'de de tabii gözler bir yandan. Yeni Parti bugün saat 10'da kapalı bir grup toplantısı gerçekleştirmişti. Bu
14: yani bu kompozisyonu bilmiyoruz şu anda değil mi? Yani genel anlamda bir kompozisyona dair bir fikrimiz az çok var. Medyakritik'te de konuşuldu ama herhangi bir bilgi şu anda yok değil mi net olarak?
15: Oy kullanan milletvekillerinin ne yönde oy kullandığına dair herhangi bir bilgi şu an için elimizde yok diyebiliriz.
14: Peki. Gördüğümüz kadarıyla 468 kabul, 88 ret, 6 çekimser oy var. Tarihi bir uzlaşı olarak, rekor bir uzlaşı olarak görebiliriz. Evet, şimdi en kritik konuya geliyoruz. Bundan sonra ne olacak Şerif Ali?
15: Bundan sonra artık gözlerimiz resmi gazetede olacak. Resmi gazetede bu teklifin yasalaştığını göreceğiz. Lakin süreç bununla da bitmeyecek. Bundan sonraki süreçte ise iki tane mekanizma kurulacak. Bunlardan birisi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında olacak ve güvenlik bürokrasisi bu kurulun içinde yer alacak. Diğeri ise meclis çatısı altında kurulacak. O da izleme komisyonu olacak. İki mekanizma eş zamanlı olarak sahadaki durumu takip edecek. Terör örgütü PKK'nın silahlarını bıraktığını, kendini ettiğinin ne aşamaya geldiğini adım adım takip edecekler. Lakin bununla da yeterli kalmayacak. Son düzlükte artık gözler Milli Güvenlik Kurulu'na çevrilecek. Milli Güvenlik Kurulu terör örgütü PKK'nın silahlarını bıraktığını, kendini feshettiğinin kararını alıp bildirisini yayınladığı andan itibaren artık bu yasa teklifi uygulamaya geçmiş olacak. Uzun bir süreç olacağının da tekrar altını çizelim.
14: Evet, bildiğimiz kadarıyla terör örgütü üyelerine bir süre tanınacak. O süre içerisinde bu yasadan faydalanabilecekler. Şunun altını tekrar çizelim. Hiçbir şekilde PKK ile başı Öcalan'a ve örgüt yöneticilerine bir statü, bir af kesinlikle yok. Toplumsal açıdan da bunun olumlu karşılandığını söyleyebiliriz. Evet Şerif Ali, şimdi bundan sonra ne olacak dediğimizde Avrupa'dan ve Irak'ın kuzeyinden de girişler bekleniyor değil mi?
15: Öncelikle biz de şunu belirtelim, herhangi bir genel af, şahsı özel af veyahut birine statü tanınması söz konusu değil. Öte yandan kasten öldürmeler, 2005 öncesi müebbet cezalar ve ağırlaştırılmış müebbetler bu yasada kapsam dışı olacak. Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticileri de yine bundan yararlanamayacak. Diğer ülkelerde bulunan terör örgütü mensuplarının da yasadan yararlanmak isteyenler oradaki ilgili kurumlara başvurularını yaparak buradaki adli süreçlere tabi olacaklarını belirtmiş olalım. Bir sıcak bilgiyi de aktaralım. Numan evet. Kurtulmuş yaklaşık bir dakika sonra çerçeve yasa teklifinin kabul edilmesinin ardından ilk açıklamasını yapacak. Bizim gözlerimizde orada olacak.
14: Evet, bu açıklamada olacak. Ben de tekrar edeyim. Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş 1-2 dakika içerisinde süreç yasasının kabulüne ilişkin bir açıklama yapacak ve bu açıklamaya hemen bağlanacağız tabii. Evet, bir yandan da bu genel kuruldaki görüşmeleri Celal Adan'ın yürüttüğünü, başkanlık ettiğini görüyoruz. Evet, şimdi o tarihi anları tekrar bir ekranlarınıza getirelim. Şerif Ali, ilk bu tarihi anları ilk bize özetlediğin için çok teşekkür ediyorum. Şimdi o tarihi açıklama geliyor.
16: Açık oylamanın sonucunu okutuyorum.
17: 290 sırasayılı milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi dair kanun teklifi açık oylama sonucu. Oy sayısı 562. Kabul 468. Red 88. Çekimser 6. Katibiye İbrahim Yıldırımseven Afyonkarahisar Milletvekili. Katibiye Rıdvan Uz Çanakkale Milletvekili.
16: Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi, milletimizin huzuru, devletimizin bekası için gösterdiği sarsılmaz irade ve kararlılıkla terörsüz Türkiye idanının mimarı olmuştur. Bu vesileyle emperyalist senaryolar bozulmuş, Türk ve Türkiye yüzyılı fikriyatı hayata geçmiştir. Allah Türkmen beyimizi başımızdan eksik etmesin. Bu tarihi eşiğin bir devlet politikası haline gelmesini sağlayan ve sürecin başarılı olmasının önemli aktörü olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da en derin şükranlarımı sunuyor.
14: Evet efendim, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi işte böyle kabul edildi. Birazdan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamalarını sizlerle paylaşacağız. Şimdi gündem de hareketli, bir yandan soruşturmalar ve sonrasında yeni göreve gelen isimler. Üsküdar Belediyesi'ndeyiz. Başkan vekilliği seçimi büyük tartışmalara yol açmıştı. Şaibe iddiasıyla seçimi yargıya taşıyan AK Parti, başkan vekilliği seçiminin iptal edilerek yenilenmesini talep etti.
18: Bunu biz bir öncekinde de geçersiz saydık. Burada G6 olarak yapılmış. O yüzden bunu geçersiz sayıyorum.
19: G harfinin 6'ya benzetilerek, 6'ya benzetilmek suretiyle Cumhur İttifakı adayımız Dündar Ziya Gültekin'in oyu geçersiz sayılmıştır.
20: Aklımıza gelmeyen türlü türlü şekillerle oylarımız iptal edildi.
21: Üsküdar Belediyesi'ndeki başkan vekilliği seçimi geçersiz sayılan oylar nedeniyle tartışmaların odağına oturdu. AK Parti şaibe iddialarıyla seçimi yargıya taşıdı.
22: Uzun saatler süren bir oturumun sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 milletvekili arkadaşımızın oylarıyla teklif kabul edilmiş oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Öncelikle şunu söylemek isterim ki geçen sene 5 Ağustos'ta başladığımız komisyon çalışmaları aslında terörist Türkiye yolunda kapının aralanmasıydı. Bugün burada alınan sonuçla birlikte de bu kapı açılmıştır. Şimdi Türkiye'nin önünde sadece bir yasanın kabulü değil, bununla birlikte tam manasıyla terör örgütünün silahlarını bırakması, kendisini feshetmesiyle birlikte ülkenin hemen her yerinde huzurun, barışın, kardeşliğin ve gerçekten dayanışmanın hakim olacağı yeni bir dönemi hep birlikte inşa edeceğiz. Burada bu sürecin bu noktaya kadar gelmesinde emeği olanlara milletimiz adına şükranlarımızı ifade ediyoruz. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi iradesi bu sürece başlangıcından itibaren çok büyük bir güç vermiş ve sürecin önünün açılmasına büyük destek olmuştur. Yine aynı şekilde Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün de 11'den itibaren oturumun bitişine kadar mecliste dikkatle süreci takip etmesi ve her zor kavşakta fevkalade büyük bir vukufiyetle yol açıcı önerileriyle birlikte bu noktaya kadar gelinmiştir. Komisyon çalışmaları sırasında titizlikle komisyona destek veren 50 milletvekili arkadaşımıza, bütün siyasi partilere, o günkü adıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne, DEM Parti'ye, Yeni Yol grubuna ve diğer bütün grubu olmayan partilerden de katılan bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Başından itibaren AK Parti grubu da meclisin birinci partisi olarak her aşamada sürece fevkalade büyük bir öncülük yapmıştır. Arkadaşlarımızın hepsinin emeği var olsun. Türkiye için bu tarihi dönüm noktasında çok yoğun bir emeğin olduğu bugün de bir kere daha ortaya çıkmıştır. Çok titiz bir çalışma sonucu bu noktaya gelindi. Sadece bir yasa teklifi hazırlanmadı. Aynı zamanda kelime kelime, cümle cümle her bir detayın üzerinde durularak bu noktaya kadar gelindi. Zaman zaman siyaseten çok zor virajlardan geçtik. Buralarda da bazen arka kapı diplomasisiyle herkesin belli bir rotada istikamet üzerinde buluşması temin edildi. Fevkalade önemli bir meseledir. Ayrıca bu sürecin bu noktaya gelmesinin şöyle de büyük bir önemi var. Başından beri bir şey iddia ediyoruz. Türkiye'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarıyla başlayan bu terörist Türkiye hedefi aynı zamanda bir Türkiye modelinin inşasıdır. Bir üçüncü göze ihtiyaç duymadan dünyadaki diğer bütün uygulamalarından farklı olarak tamamıyla yerli, milli, Türkiye'nin kendi siyasi kararlılığı içerisinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gücü içerisinde ortaya konulmuş olan bir çalışmadır, çabadır. Şunu da takdirle ifade etmek isterim ki zaman zaman bazı eleştirilerin olduğuna hep beraber şahit oluyoruz. O da özellikle yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi içerisinde parlamentonun hiçbir gücünün kalmadığı, parlamentonun hiçbir etkisinin kalmadığı gibi maksadını aşan yorumlarla karşılaşıyoruz. Bugün burada yapılan müzakere ve onun sonucu ortaya konulan bu siyasi kararlılık parlamentonun fevkalade büyük bir gücü olduğunu ve bu siyasi gücünde Türkiye'nin en önemli kazanımlarından birisi olduğunu ortaya koyuyor. Ben bütün emeği geçen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu sürece katkı sunan bütün siyasi partilerimizi, siyasi partilerin yöneticilerini, genel başkanlarını tebrik ediyorum. Bu başarı sadece bir partinin başarısı değil, bu başarı bütün Türkiye'nin başarısıdır. Şimdi dikkatle, titizlikle bundan sonraki süreci hep beraber takip edeceğiz ve milletçe bu sürece sahiplendiğimizi çok daha net bir şekilde ortaya koyacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca Medyanın da bu süreçte başından itibaren çok olumlu bir katkısı olduğunu biliyorum. Zaman zaman maksadını aşan yorumların dışında medyanın kahir ekseriyeti, çok büyük bir çoğunluğu bu sürece akılla, izanla, insafla ve Türkiye için yapıcı görüşleri dile getirerek yaklaşmıştır. Buradan sizlerin şahsında da bütün medya kuruluşlarımıza sürece verdikleri destek dolayısıyla teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Milletimiz için hayırlı uğurlu olsun.
0: Numan Bey, 468 kabul oyu yaz beklentileri üzerinde. Bununla ilgili bir değerlendirme.
22: Bu çok nadir görülen bir şey. Anayasa oylamalarında bile bu kadar yüksek bir konsensus ortaya çıkmaz. Fevkalade büyük bir mesele ve bu sürecin siyasi partiler eliyle millet tarafından da sahiplenildiğini gösteriyor. Yani eğer bu siyasi partilerin bağlıları, bu siyasi partilere destek olan insanlar destek vermemiş olsalardı, milletvekilleri ve onların bağlı olduğu siyasi partiler gelip bu kadar büyük bir desteği ortaya koyamazlardı. Tarihi bir başarıdır, onun için çok önemsiyoruz. Bu aynı zamanda şunu da gösteriyor: Türkiye eğer iyi çalışılır, üzerinde titizlikle müzakere edilirse en zor meselesini bile ittifakla aşabilecek bir siyasi kudrete sahiptir. Çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreç tıkır tıkır işleyecek inşallah. Şimdi bırakın da bu akşam meclisin bu büyük başarısını hep beraber millete sahiplenelim. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.
14: Efendim, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, süreç yasası Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra açıklamalar yaptı. Bu başarı bir partinin değil, Türkiye'nin başarısıdır dedi. Ve efendim, yeni dönemi inşa edeceğiz ama öncelikle lütfen bırakın da bugünün, bu tarihi anların tadını çıkartalım dedi. Sözlerine hayırlı uğurlu olsun diyerek başladı. Çok zor virajlardan geçtik dedi ama bugün 468 oyla kabul edilen süreç yasasıyla ilgili olarak da teşekkürleri vardı. O teşekkürleri de sizlerle paylaştıktan sonra değerlendirelim. Bundan sonra ne olacak? Tabii artık yavaş yavaş da bunu merak ediyoruz. Fakat artık tamamen PKK-KCK'nın haritadan, sayfadan silindiğini, daha doğrusu göreceğiz, dileriz. Avukat Zeki Arıtürk'le bundan sonraki süreci ve bu tarihi anları konuşmak istiyoruz. Zeki Arıtürk bizimle, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum Seda Hanım. Hayırlı akşamlar diyorum. Çok hem izleyicilerimize hem size.
14: Teşekkür ediyorum. Tarihi anlara birlikte tanıklık ediyoruz hakikaten. 40 yılı aşkın bir süredir bize büyük acılar yaşattı. Çok yordu. Fakat ne mutlu ki bugünleri de gördük hakikaten. O acıların ardından elbette kahraman şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin en büyük paya sahip olduğunu da elbette söyleyelim. Fakat geldiğimiz süreçte nasıl değerlendiriyorsunuz bu tarihi kararı?
5: Seda Hanım, öncelikle olarak şunu söyleyeyim. Bu milletimizin bir başarısı, bu Türkiye'nin bir başarısı. Sayın Numan Kutlu'nun söylediği gibi. Ama ondan önce milletin büyük başarısı, şehitlerimizin başarısı, gazilerimizin başarısı. Bu Türk milletinin ikinci yüzyılın başarısı. Öncelikle bunu söyleyelim. Sayın Devlet Büyüğümüz Devlet Bahçeli'nin başlattığı, Sayın Cumhur Reisimizin Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesini ortaya koyduğu ve sonunda da bugün geldiğimizde Cumhurbaşkanlığı seçimine de parlamentonun ne kadar güçlü ve önemli olduğunu gösteren bir tarihi güne tanıklık ediyoruz. Yani 562 milletvekili katıldı bugün oylamaya. Bugün oylamada 468 tane evet çıktı. Bu da katılanlar arasında %90'ının evet verdiği, genel total toplamdaki tüm milletvekillerimizin de %80'inden fazlasına tekabül eden bir sayının ve tarihinde görülmemiş bir katılımla ve evet oyuyla çıkan milletin bir iradesi. Anadolu insanının bir mefkuresi ve Anadolu irfanının bir yansıması olarak görüyorum.
14: Evet, 468 oy, çok pardon, 468 oy sizin de söylediğiniz gibi önemli bir katılım açıkçası. Bunu neye bağlıyorsunuz? Bu mutabakat nasıl sağlandı? Çok zor virajlardan geçtik dedi çünkü Meclis Başkanı Sayın Kurtulmuş.
5: Sayın Kurtulmuş çok güzel bir şey söyledi. Sayın Meclis Başkanımız dedi ki, bakın bu başarıya baktığınızda bütün milletin bir başarısı olarak görmek lazım dedi. Dolayısıyla Türkiye birlikte ve geniş uzlaşıyla bütün zorlukları birlikte çözebilecek bir iradeye, olgunluğa sahip olduğunu gösterdiğini söyledi. Dolayısıyla burada toplumun genelinin aslında baktığınızda bir iradesinin yansıması olarak ortaya çıktı. Şimdi bakın, hayır verenleri anlayabilmiş değilim. Ama bunu da gölgeye düşecek değil. Eleştiriler olabilir. Abdullah Güler Bey ile Sayın Fethi Yıldız'ın yaptığı ortak açıklamada biliyorsunuz. Samimiyetle dediler ki onlar, evet burada eleştiri yapabilirsiniz. Olumlu eleştirilerin tamamına biz bakıyoruz, değerlendiriyoruz. Yüzlerce kişiyi dinledik. Yüzlerce derneği, bu alanda uzman yapıları dinledik. Dinlemeye de hazırız. Ama sonuçta şöyle bir hukuki olarak baktığımızda inanılmaz bir çerçeve sıçtı. Tam da toplumumuzun ikinci yüzyılına layık bir şekilde ve ona hakikaten baktığımızda Türkiye'nin ikinci yüzyılına imzasını atan bir metin ortaya çıktı. Bu metni de milletvekilleri, özellikle sorduğunuz sorunun cevabı olarak söylüyorum, amasız, fakatsız, ancaksız, bu milletin lehine olduğu için, bu milletin menfaatine olduğu için evet dediler. Peki hayır diyenler için ne diyeceğiz? O hayır diyenler de tarihteki yerlerini aldılar.
14: 88 red var.
5: Evet, ama ne oldu biliyor musunuz, bakın Seda Hanım? Ben hep şöyle söylüyorum. Biraz önce de bir TRT'de bir şey de söyledim. Kanuni döneminde Şehzade Mustafa boğulduktan sonra ağlıyor Kanuni. Büyük bir hüzün içerisinde padişah. Diyor ki Rüstem Paşa geliyor, teskin etmeye çalışıyor. Daha bir sürü herkes akıl veriyor sağdan sonra, şöyle olmalı böyle olmalı falan diye. Bakın Kanuni'nin verdiği tarihi bir cevap var. Diyor ki Rüstem Paşa, konuş Rüstem, konuş diyor. Ne evlat senin ne dede senin diyor. Dolayısıyla bu bir devletin aklı, bu devletin iradesi, bir siyasi partinin değil, bir Cumhur İttifakı'nın değil, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Devlet Bahçeli'nin değil, bir devlet aklının ortaya çıktığı ve milletin de bunu kucakladı. Ama liderliğini Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı, Sayın Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu bir mefkure olarak ikinci yüzyılın Türkiye'sinde ortaya çıktı.
14: Evet.
5: Şimdi bu metin ne oldu biliyor musunuz şu anda? Nasıl olacak? Hani neler var neler yok, kısaca söyleyelim. Eli kanlı katiller burada yer almayacak. Bu yasadan yararlanamayacak. Örgütün sözde liderleri, yöneticileri bu yasadan yararlanamayacak. Örgütün sözde lideri bebek katili Abdullah Öcalan buradan yararlanamayacak.
14: Herhangi bir statü ihtimali yok değil mi Zeki Bey? Böyle hiçbir ufak bir soru işareti de var çünkü. DEM Parti eş başkanı Bakırhan'ın söylediği, yani bu ilk aşama gibi. Burada kafa karıştırıcı bir durum oluşabilir. Bu net değil mi? Hiçbir statü gelmeyecek.
5: Seda Hanım, bakın ben bir şey söyleyeyim size. Bu metin hazırlanırken biz hukukçular şöyle bakarız. Bu metinde ne olmalı ne olmamalı, ne eksik ne fazla diye bakarız. Ama bakın burada benim de hayretler içerisinde kaldığım her şey düşünülmüş. Devletin aması fakatı ancağı düşünerek imza atılmış. Ben diyalektik olarak baktığımda yanında da yetiştiğim Fethi Yıldız Bey'in, sayın büyüğüm Fethi Yıldız Bey'in de çok büyük katkılarını burada gördüm. Ne Abdullah Gül, ne Abdullah Güler, ne Cüneyt Yükseğer Hoca, ki bunlar Türkiye'nin yetiştiği önemli hukukçu ve bilim adamlarından birileri. Elbette ki son zamanların en önemli hukukçularından bir tanesi de Fethi Yıldız Bey. Türkiye'nin aleyhine olabilecek nokta kadar bir aleyhe bir konuyu asla olmayacağını ve bunlarla ilgili bütün yolların kapatıldığını söyleyebiliriz. Kim ne söylerse söylesin önemli değil. Buradaki aması fakat ancağı yok. Yani virgül konmamış Seda Hanım. Tam söyleyeyim de söylüyorum. Nokta konmuş. Yani nokta. Bundan sonra şöyle olacak. Noktası yok. Virgülü yok. Nokta demiş ki ancak bu kadar. Ve bu Milli Güvenlik Kurulu tarafından ilk madde şu, bakın. Çok bu önemli olduğu için söylüyorum. İlk maddede diyor ki Milli Güvenlik Kurulu PKK terör örgütü ve KCK terör örgütü ve onların uzantılarını Suriye, altını çiziyorum, Suriye dahil, Irak dahil, Avrupa dahil, içeride ve dışarıdaki tüm tahkimatlarını, silahlarını bıraktıkları, mühimmatlarını teslim ettikleri, yerleri söyledikleri ve teslim olduktan sonra diyor ki 15 yıla kadar yargılanıyor. Biraz daha 2005 tarihinden önceki de kapsamıyor. Ağırlaştırılmış müebbeti ve kasten adam öldürmeyi, canileri, likallı katilleri, yöneticileri, sözde liderlerini kapsamıyor. Bunlar için diyor ki 15 yıla kadar olan cezalarda 5 yıl, 15 yıl üzerinde de 10 yıl. Yani şimdi, bunlar kimler? Finansman sağlamış, terör finansman sağlamış. Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte terör örgütüne sempati duymuş, propagandasını yapmış. Terör örgütü içerisinde bulmuş ama herhangi bir elime karışmamış, kişileri kapatıyor Sedan. Bu kadar net bakın. Aması fakat ancağı yok bu işin.
14: Şimdi bir böyle aşağı yukarı var. Kaç kişiyi kapsayacak? Herhangi bir fikriniz var mı?
5: Bakın şöyle söyleyeyim, tabii biz bunu söylememiz mümkün değil. Ne kadar çiğ kapsayacağını ilerleyen zamanlarda görürüz ama devletin bir pratiği var biliyorsunuz. Daha önce Oslo görüşmelerinde, Havur sınırındaki o olaylarda, bu o çirkin olaylara asla müsamaha gösterilmeyeceği söylendi.
14: Evet değil mi? Bunun öyle gruplar halinde gelmeyecekler. Hayır. Galiba böyle ikişer, hayır, üçer kişilik
5: bunu kim yapacak biliyor musunuz? Seda Hanım bravo, tebrik ediyorum. Bunu nasıl yapacaklarını söyledi devlet. Buyurun. Dedi ki, İstihbarat güçlerimizin, emniyet güçlerimizin denetiminde ve bunların yönetiminde yapılacak. Böyle show business şeklinde olmayacak bu iş. Bu işlem tamamen devlet aklıyla hareket edecek bir yapı içerisinde olacak. Asla bu daha önceki bir takım çirkin ve kötü amaçlar için kullandıkları gibi olmayacak bu iş. Bu iş şöyle bir iş bakın. Eğer siz nasıl bir tövbe etmişseniz, bu şerefli milletin bir ferdi ve bireyine yakışır tarzda ve tavırda olacaksanız, bu millet bağrına basacak sizi, bu devlet bağrına basacak. Aksi takdirde diyor, evet, ki devlet, ben sizin bu cezalarınızı şimdilik donduruyorum, zaman aşımı işlemiyor. Ve diyor ki eğer yanlış yaparsanız da gereğini yapacağım diyor. Hepsi bu kadar.
14: Zeki Bey, şimdi o kadar tarihi bir an yaşıyoruz ki, yani ben de haberciliğim boyunca her zaman, evet, inşallah bir gün biter. Ne zaman bitecek? Çünkü daha önce biliyorsunuz denendi 2010'lu yıllarda, çözüm süreci, akil insanlar, bunu topluma anlatalım.
5: Evet.
14: Yani denendi, iki kere bu çalışmalar yapıldı. Sizce bu sefer terörsüz Türkiye, bu mütabakatın sırrı neydi?
5: Bakın şöyle söyleyeyim, yeni jenerasyonun anlayacağı dille söyleyeyim. Devlet reset yapmadı, format attı. Devlet fişini çekti, game over dedi. Ve oyun bitti. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim size. Burada şöyle bir konu var. Bakın Seda Hanım, siz biraz önce dediniz ya, benim Allah bağışlarsa 5 çocuğum var. Maşallah. 5 kızım var. 3 ile 13 yaş arasında. Benim çocukluğum terör örgütünün mücadeleleriyle geçmiş olan bir hikayelerle dolu. Şu kadar şehit, bu kadar yaralı var, şu, evet, kadar teröristi geberttik hikayeleri var. Benim çocuklarım bu hikayelerle büyümesin. Bizim çocuklarımız, bu milletin çocukları bu hikayelerle büyümesin. Bizim çocuklarımız batının doğuyla, doğunun batıyla, kuzeyin güneyle kaynaştığı ve bu yedi iklimin cihanı olan burada, hani verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı diyor ya Mehmet Akif Ersoy. İşte bu coğrafyada kaynaşmış, bin yıllık kadim kardeşliğimizin yeniden nevi neşir bulduğu, yeniden büyük Türkiye, yeniden büyük bölge olduğu ve içerisi tahkim edilmiş, bölgesinde ve ülkesinde terörden tamamen arınmış, mazlum coğrafyanın yanında yer alan, zalimlerin karşısında dimdik dikilen bir Türkiye olsun ikinci yüzyıl. İşte bu da bunun adımları. İşte o yüzden tarihe tanıklık ediyoruz sizinle birlikte biz. Biz, bizim çocuklarımız bu terör belasının hikayeleriyle büyümesin. Önemli olan bu. Ne devlet aklında bu şekilde çalıştı. Evet. Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza bu tarihi anı bu millete yaşattığı için kalben teşekkür ediyorum. Hürmetlerimi iletiyorum, ellerinden öpüyorum. Sayın Devlet Bahçeli'ye ve arkadaşlarına, burada emeği geçen tüm vekillere, herkese, büyük küçük demeden ellerinden öpüyorum. Çünkü hakikaten emeği tarihe tanıklık yaptı bu noktada.
14: Herkese teşekkür ediyoruz. Şimdi Sayın Zeki Arıtürk, en çok merak edilen bundan sonra ne olacak? Yani ilk etapta bizi ne bekliyor?
5: Bakın şöyle, bu yasa geçti ama yasanın yürürlüğe girebilmesi için her şeyden önce Seda'nın resmi gazetede yayınlanması lazım. Resmi gazetede yayınlanabilmesi için de bu çerçeve yasa dediğimiz Milli Mutabakat ve Kardeşlik Yasası'nın birinci maddesi var. Birinci maddesi de diyor ki, bakın işte bir sürü katmanlı, bu terör örgütü ve uzantılarının her türlü ahlaksızlık, namussuzluk ve dalavere yapma ihtimaline karşı her şeyi düşünülmüş, şöyle demiş. Demiş ki, Milli Güvenlik Kurulu'nun kararları, bu FETÖ, özellikle PKK terör örgütü, KCK terör örgütü ve uzantılar, yani bir sürü harflerden oluşan bu şer odaklarının silahlarını bıraktığı, mühimmatlarını teslim ettiği ve bütün işlerden tamamen ari olduğunu raporlamasından sonra Milli Güvenlik Kurulu, istihbaratımızla, güvenlik kollarımızla birlikte bu gözlemleyecek. Bir süre bu gözlemledikten sonra da bir rapor yayınlayacak. Bu rapordan sonra resmi gazetede yayınlanacak. Resmi gazetede yayınlandıktan sonra da bu ilaniyaya süresiz değil, 6 ay. 6 ay içerisinde bunların teslim olmasının neticesinde bu biraz önce saydıklarım yararlanacak. Ama eli kanlı katiller, teröristlerin sözde liderleri, yöneticileri ve sözde liderleri, sözde lideri, eli kanlı bebek katili Abdullah Öcalan bundan yararlanıyor. Bunların temeline baktığımız zaman, peki, işte Milli Güvenlik Kurulu bunun vermiş olduğu karar sonucunda resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek.
14: Ve Milli Güvenlik Kurulu'nun da orada da görüşülmesi önemli. Yasa süresinin 6 ay ya da en fazla 1 yıl olma seçenekleri üzerinde duruluyor. Bu kadar mühlet mi verilecek yani teslim olmaları?
5: Hayır, böyle 6 aylık bir süre. Ama bununla ilgili değerlendirme yapılabilir. Şöyle bir şey var, bakın. Şimdi terör örgütü üyeleri sadece Suriye'de, Irak'ta değil, Avrupa'da var, tabii, Rusya'da var. Bunlarla ilgili de bu süreç içerisinde olumlu gelişmeler oldukça devlet de şefkat noktasını kullanacaktır. Elbette ki bu işin tamamen bitirilmesini istiyor. Bunu 6 aysa bir süre daha uzatabilir. Ama bunu ila nihayet sonsuza kadar uzatmayacak. Devlet diyor ki bir an önce olacak ve böyle uzatılmayacak bu işlem. Nihayetinde de bu hem Cumhurbaşkanlığımızda Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı, İçişleri Dışişleri Bakanı, Milli Güvenlik, Milli Savunma Bakanı ve Milli İstihbarat Teşkilatımızla birlikte bir kurul kurulacak Cumhurbaşkanlığımızda. Bu denetleme yapacak. Aynı şekilde mecliste de bir grup kurulacak ve bunlar denetim yapacak karşılıklı olarak. Sürecin nasıl gittiğini, nerelere vardığını. Bakın Seda Hanım, şunu söyleyelim. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 2 gün önce bir açıklama yaptı. Türkiye'ye terör belasının insan kaynağımız haricinde 2.3 trilyon dolarlık bir zarar verdi. Bugün ekonomik karşılığının 4.6 trilyon dolar oldu. Yaklaşık 5 trilyon dolar olduğunu söyledi. Bununla yüzlerce şehir hastanesi kurulabilir. Binlerce kilometre yol yapılabilir. Yüzlerce binlerce burada tesis fabrika kurulabilir. Onlarca nükleer santral kurulabilir. Ve Türkiye'nin gibi 3 tane Türkiye'ye ulaşabilecek gayri safi milli hasılamızı en az 3 katına kadar olacak bir noktada nasıl böyle 40 yılı aşkın bir sürede heder edildiğini görüyoruz. Gerçekten. Bu terör belasını başımıza saranların ne yapmak istediklerini bugün şu anda anlıyoruz. Ben Fethi Yıldız büyüğümün sözleriyle bitireyim. O demişti ya, biliyorsunuz, Abdullah Güler Bey ve ekibiyle yapmış olduğu toplantıda bu yasa teklifine Anayasa Komisyonu'na gönderirken dedi ya, beden hareketiyle de söyledi. Bu terörün bu kirli ve kanlı yapısını tarihin çöplüğüne fırlatıp atıyoruz dedi. İşte aslına bakarsanız bugün de bunun tecellisini mecliste gördük, milletin meclisinde gördük.
14: Şimdi çok önemli bir noktaya da değindiniz. 2.3 trilyon dolar ekonomik bilançosu. Peki sanıyorum yavaş yavaş veda etmem lazım. Bölgemiz açısından da tabii çok önemli bir karar. Çünkü terörün aynı zamanda tabii çok ciddi destekçileri, Batı'nın nasıl desteklediğini de biliyoruz. Takip edip göreceğiz. Tekrar görüşmek dileğiyle.
5: Sedanım, sadece başka bir şey söyleyeyim, bakın.
14: Lütfen final sözlerinizi alayım.
5: Bakın son ajanslara baktığımızda İsrail terör devleti flaş haber olarak geçti. Evet. Almanya, Fransa, Belçika flaş haber olarak geçti. Bakın bunlar bizim aleyhimize çalışan yapılar. Şunu unutmayalım, bakın enerji koridoru ile ilgili ve elektrik enerji nakil hattı ile ilgili Güney Kıbrıs Rum kesimi, İsrail terör devleti ve Yunanistan bir anlaşma yapmıştı. Bunu Türkiye donanması ve Türk Silahlı Kuvvetleri bunu engellemişti. Yakın bir zamanda, bundan 3 gün önce Fransa da bu şer ittifakına katıldı. Ama Türkiye bir şey yaptı. Ne yaptı? Mekke anlaşması yaptı. Pakistan, evet. Suudi Arabistan ve Türkiye. Ben gelecek mefkurenin Devlet Başkanı'nın söylemiş olduğu gibi Macaristan'dan Moğolistan'a kadar olan, coğrafyada hakim olan, misak-ı milli sınırların içerisinde taşmış olan, 100 yıl aradan sonra Kerkük'teki, Musul'daki petrol hakkımızı aldığımız ve dünyaya huzur ve barışı getirecek beklenen ülke Türkiye'nin büyük şahlanışına hep birlikte şahitlik ediyoruz.
14: Evet, çok önemli hamleler aslında üst üste geldi ve bugün de Meclis Genel Kurulu'ndan tarihi karar çıktı. Biz de hem bugünü hem de önümüzdeki dönemi Avukat Zeki Arıtürk'le değerlendirdik. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık.
5: Hayırlı akşamlar, yayınlarınız olsun.
14: Teşekkür ediyorum. Evet, konuğumuzu uğurlarken efendim peş peşe açıklamalar da geliyor. O açıklamaları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Önce hangi açıklama geliyor? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın açıklamasını şimdi sizlerle paylaşıyoruz. Ekranlarınıza geliyor. Efendim, milli iradenin tecelligahı Gazi Meclisimizde genel kurulun geniş mütabakatıyla kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Verilen 468 evet oyu siyasi mütabakat ve toplumsal sahiplenme adına son derece önemli ve değerlidir. Gazi Meclisimizin çatısı altında yaklaşık bir yıldır katılımcı ve gündelik siyasetin üstünde bir yaklaşımla bu sürece yapıcı katkı sunan bütün parti gruplarına ve milletvekillerine, başta Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Meclisimizde ilgili kişi ve kurumlarla yapılan kapsamlı istişareler sonucunda oluşturulan ortak rapor, yapılan yasal çalışmanın zeminini oluşturmuş ve istikametini çizmiştir. Bundan sonraki süreçte meclisimizin yakın takibi ve yönlendirmesiyle ilerleyecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu ve iç cepheyi güçlendirme yaklaşımı çerçevesinde Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrılarıyla yaklaşık 2 yıl önce başlayan ve sürdürülen bu süreçte Cumhur İttifakı kararlı bir tutum sergilemiştir ve süreç devlet aklı ve millet irfanıyla titizlikle yönetilmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye devletimizin bekası ve milletimizin huzuru için ortaya koydukları liderlik için şükranlarımızı sunuyoruz, diyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz. Yaptıkları eşsiz fedakarlıklar ve ülkemizi bugünkü güçlü konumuna ulaştıran tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, şehit yakınlarımıza ve gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Evet efendim, Sayın Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları böyleydi. Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'ten de bir açıklama geldi. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen Terörsüz Türkiye yasası ile ilgili şöyle başlıyor: milletimizin huzurunu, devletimizin güvenliğini ve ortak geleceğimizi esas alan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun Gazi Meclisimizde 468 kabul oyuyla güçlü bir irade ile yasalaştı. Terörsüz Türkiye hedefimiz, terörün ülkemize ödettiği ağır bedelleri geride bırakarak huzuru, güveni ve kardeşliği kalıcı hale getirecek Türkiye yüzyılını inşa ederken milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirecektir. Bu tarihi sürece liderliğiyle yön veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a terörsüz Türkiye hedefimize ilk günden itibaren güçlü iradesiyle destek veren Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye şükranlarımı sunuyorum. Kanunun hazırlanması ve yasalaşması sürecinde büyük gayret gösteren Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'a, ortak geleceğimiz adına düzenlemeye katkı ve destek sunan siyasi partilerimize ve kıymetli milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Kanunun ülkemize, milletimize ve ebedi kardeşliğimize hayırlı olmasını diliyorum, diyor Adalet Bakanı Akın Gürlek de paylaşımında. Evet. Evet, peş peşe açıklamalar geldi ve bu şekildeydi efendim. Sayın Burhanettin Duran da yine bir açıklama yaptı ve kararlı iradenin önemli bir göstergesidir dedi. Bu yasanın Meclis Genel Kurulu'nda 468 oyla kabul edilmesi hakkında. Evet efendim, konuklarımızla devam ediyoruz. Bu tarihi anlara şahitlik ediyoruz. Profesör Doktor Sayın Armağan Öztürk, siyaset bilimci Sayın Armağan Öztürk hocamız da bizimle birlikte gün biterken. Hoş geldiniz hocam.
1: Merhabalar Seda Hanım, iyi geçeler.
14: Çok
1: iyi
14: teşekkür
1: yayınlar.
14: Ederim. Evet, silahlar yakıldı, çağrılar yapıldı ve süreçte bu noktaya geldik. Bu tarihi anları nasıl değerlendiriyorsunuz hocam?
1: Şimdi 22 Ekim 2024'te Sayın Bahçeli'nin o tarihi çıkışıyla başlayan süreçte bazı önemli aşamalar vardı. İşte 27 Şubat 2025'te örgütün liderinin silah bırakma çağrısı, fesih çağrısı, 12 Mayıs'ta PKK'nın kendisini lağvetmesini kabul etmesi, 10 Ağustos 2026'da yine önemli bir dönemeç, silahsızlanmaya dair bir genel yasa, bir çerçeve yasa kabul edildi. Tabii burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Cumhur İttifakı, AKP ve MHP'nin verdiği bir taahhüt vardı. Neydi o? Önce PKK silah bırakacak, sonra yasa çıkacak. Aslında bu yaşanan şey ona ters bir durum değil. Yasa şu an çıkmış olabilir. İhtimal ki yarın resmi gazetede yayınlanacak. Ama yasadaki hükmü hatırlayalım. PKK'nın silah bıraktığının tespiti MGK tarafından teyit edilip bu resmi gazetede yayınlandığında aslında ceza infaz hükümleri yürürlüğe girecek. Dolayısıyla biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, Türk Milleti olarak, devlet olarak PKK'nın gerçekten de silah bırakıp bırakmadığını belli bir süre içerisinde test edeceğiz. Bu da gerçekleşirse Türkiye'de yeni bir dönem açılıyor. Ben ara ara programlarda söylüyorum. Bu PKK'nın silah bırakmasının ötesinde de bir şey aynı zamanda. Türkiye'de 60'larda sağ sol çatışması başladı. 2026 yılındayız. 60'larda sağ sol çatışması, 70'lerde sağ sol çatışması, 80'lerde PKK terörü. O günden bugüne Türk demokrasisi 70 yıldır bir şiddet gölgesi altında, güvenliğin en ön plana çıktığı bir dönem yaşadı. Silahlara veda edilmesi, silahların susması, şiddet çağının kapanması, güvenlik parantezinin de kapanması anlamı gelecek. Bu temel hak ve özgürlüklerin gelişmesi ve demokrasinin derinleşmesini sağlayacaktır. Bu saatten sonra yasa, bu arada şunu da söyleyeyim, 468 çok yüksek bir sayı. Normalde peki, biliyorsunuz kanunlarda böyle bir sayı tutturmak çok zor. Demek ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu arada birden fazla

0: bakımından özellikle Cumhurbaşkanı'na bağlı kurulan kurul ile, bu arada öyle bir kurum kurulması gerekiyordu. Çünkü gerçekten de silahların teslim edilmesinin bir teyidi lazım. Ama o kurulun yargı organlarına, mahkemelere tavsiye vermesi bazı hukukçular tarafından anayasaya aykırı bulundu. Bu birinci hat. Ayrıca af yasası olup olmadığına dair bir tartışma vardı. Bu arada af yasasına dair sınırlar da aşıldı, onu da söyleyeyim. Biliyorsunuz af yasaları mecliste daha yüksek bir çoğunlukla kabul edilmek zorunda. Bu da 5'te 3. Şu an 5'te 3'ün çok üstünde bir sayı var. Ama yani bir af kanunu tartışması da yapıldı. Siyasi itirazlar da nedir? Yani bu ulus devlet bakımından, Atatürk Türkiye'si bakımından, işte Türk milliyetçilerin bir kısmı bu yasayın hem içeriğini hem de zamanlamasını doğru bulmadı. Ha, bu arada yeni partide biliyorsunuz bir kafa karışıklığı, bir tartışma hattı vardı. Onlar da iktidarın muhalefete baskı uyguladığını, bu koşullar altında böyle bir yasaya destek vermenin iktidarı daha da güçlendireceğine dair bir bakış açısına sahipler. Bu 88 rakamı biliyorsunuz İyi Parti'nin net sert bir muhalefeti var. İyi Parti dışında yeni parti vekillerin aslında oylarıyla o
1: Oradan
0: 88'e çıktı.
1: çıkmış
0: Yani
1: olabilir.
0: ben normal görüyorum bu koşullar altında muhalefetin tavrını. Çünkü çok büyük bir oranda destek çıktı.
1: Sürecin sağlıklı ilerlemesi tabii ki hepimizin arzusu hocam. Yani yaklaşık yani 50 yıldır devam eden bir yara ara ara tabii ki hepimizin canını çok yaktı. Çok da ciddi bir ekonomik bilanço. Tabii ki kahraman şehitlerimize ve gazilerimize minnettarız. Bundan sonrası için acaba dikkati çekmek istediğiniz bir nokta var mı?
0: Şimdi bir kere kesinlikle Habur benzeri bir olay olmamalı. Bu çok önemli. Birinci çözüm sürecinin çökmesinin, şimdi bunu vaktimiz yok o kadar uzun uzun konuşamayız ama yani onun birkaç nedeni vardı.
1: Hatırlıyoruz.
0: Bir tanesi çok açık yapılmasıydı. Yani bu kötü bir şey değil ama aynı zamanda sürecin enfekte olmasına yol açtı. Dış konjonktür hiç uygun değildi birinci çözüm sürecinde. Şu anda biraz bu sürecin ihtiyatla ve devlet tarafından yürütülmesi ve dış konjonktür bizim lehimize. Ama mesela Habur olayını hatırlayalım. Yani böyle büyük gösteriler, sert açıklamalar Türk kamuoyunda çok rahatsızlık yaratacak. Buna dikkat etmek lazım. Bir de şu var. PKK uluslararası bir terör örgütü. Bunun Suriye kısmı, İran kısmı, Kuzey Irak kısmı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin işte ilgili devletlerle de temas halinde. Ki o temaslar da yapılıyor. PKK'nın silah bırakma sürecini hızlandıracak bir takım adımları da atması lazım. Bunu birlikte milletçe, devletçe yürütebilecek kapasiteye de sahibimiz. Umarım o başarı, huzur dolu günler en kısa sürede gelir.
1: Peki teslim olacak PKK'lılar için tabii ki kasten adam öldürmeye kesinlikle yok. Örgüt yöneticileri zaten faydalanamıyor. 2005 öncesi düşünüldüğünde müebbet ve ağır müebbet alanlar bu kanundan faydalanamayacak ve onlara da bir süre tanınacak. Ne olacak onlar geldikten sonra?
0: Şimdi bu kanun aslında üç kesimi ilgilendiriyor Seda Hanım. Bir, Avrupa diasporası, KCK, PKK çevresinde bölücülük, terörle ilgili bir takım kişiler. Bunların bir kısmı siyasi bu arada. İki, daha çok Kuzey Irak'taki Kandil ve çevresindeki ana PKK kampları, terör kampları. Üç, tabii ki cezaevindeki tutuklu hükümler. Ve bu üç tane başlıktaki yasaya başvuranlar bağlamında iki şey etkilenecek. Bir tanesi yasa dışı Kürt hareketi. Yani PKK, KCK'nın bütün uluslararası ayağının çözülmesi. Abdullah Öcalan, bu arada bu kanunda ne yok? Abdullah Öcalan yok. Ve 2005 öncesi süreç bakımından PKK yöneticileri yok. Bunlarla ilgili daha sonra ileriki bir zamanda belki bir karar alınacak ya da alınmayacak. Bu zamana bırakılacak. Bu süreç yasal Kürt hareketi bağlamında da bu hafta içerisinde çeşitli program işte çeşitli vesilelerle konuştuk. Başta Selahattin Demirtaş olmak
1: Evet.
0: üzere bazı önemli siyasetçilerin
1: Figen
0: tahliye olma
1: Yüksekdağ.
0: ihtimali var. Bunlar da demin siyasi hayatını ciddi ölçüde değiştirecektir. Eylül-Ekim'den itibaren bu yasal sürecin başarıyla devam etmesi koşuluyla ben yasal Kürt hareketinde de DEM'de de tıpkı PKK gibi ciddi bir kırılma, değişim, dönüşüm beklemekteyim. Umarım beklentilerimizde yanılmayız.
1: Evet, bakalım neler olacak. Çok teşekkür ediyorum Sayın Armağan Öztürk
0: Teşekkür
1: hocam,
0: ederiz.
1: katkılarınız için. Bu
0: İyi
1: tarihi
0: geceler.
1: anları konuştuk. Hocamızı uğurluyoruz. İyi geceler. Ve
0: İyi geceler.
1: efendim, kamuoyu araştırmacısı Mehmet Ali Kulat'la da konuşacağız. Tarihi anları efendim. Evet, ekranlarınıza da geliyor. 468 el barışa kalktı diyoruz. Hakikaten yaklaşık 2 yıldır.

0: süreci konuştuk. Aslında düzgün bir zaman, düzgün de ilerlediği süre, çok büyük bir hassasiyet gösterdik ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Sayın Numan Kurtulmuş bir açıklama yaptı. Bu başarı bir partinin değil, Türkiye'nin başarısı dedi efendim, Türk milletinin başarısı dedi. Kamuoyu araştırmacısı Sayın Mehmet Ali Kulat'la konuşacağız. Bu tarihi anları değerlendireceğiz. Hoş geldiniz Mehmet Ali Bey.
1: Hoş bulduk, hayırlı akşamlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi daha önce denedik, bir takım maalesef çıkmazlara girdi ama bu kez süreç güçlü bir başlangıç yaptı. Süreç yasası 468 oyla kabul edildi. Bekliyor muydunuz bu oy oranını?
1: Ya önce bir şey söyleyeyim. Birkaç tane bakanla bu hafta içerisinde yapmış olduğum görüşmede rakamların 450'nin üzerinde olacağını ben söylediğimde yok, onlar 400 civarında olduğunu söylemişlerdi. Dolayısıyla onlardan bir şeyler kazandım. Şimdi ben bunu söyleyeyim ama tabii asıl olan bu işin sonunda ülke kazandı. Onu ifade etmiş olayım. Yani inşallah tabii bu bir çerçeve yasa. Bunun hemen arkası gelecek. Arkasında bazı düzenlemeler olacak. Ama burada bir şeyi gördük Seda Hanım. Bir iradeyi gördük. Temsili demokrasilerde bizim adımıza bizim seçtiğimiz milletvekilleri, her partinin milletvekilleri bizi temsil ediyorlar. Dolayısıyla bu rakam çok önemli bu anlamda. Anayasayı değiştirecek rakamın üstünde bir rakamla bunun kabul edilmiş olması inşallah ülkenin hayrına. Geçmişte bazı sıkıntılar yaşandı, bunlar denendi biliyorsunuz. Ancak hem iç hem dış entelijansiya, bir kısım iç ve dış şer odakları, şu ya da bu şekilde bu coğrafyadan kandırılmış insanlar, bütün bunlar o süreçleri baltaladılar. Sonunda hepimiz üzüldük. Kürt ve Türk'üyle bu coğrafyanın bütün insanları üzüldüler. İnşallah bu sefer Sayın Bahçeli'nin ilk anda ortaya koymuş olduğu, belki pek çoğumuzu şaşırtan irade ama onun ötesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başından sonuna büyük bir kararlılıkla ortaya koymuş olduğu tavır. Bunda tabii bir sürü etken söz konusu. Ama ben doğrusu bu sürece her türlü desteği veren, hatta eleştiren, eleştirirken bile yapıcı eleştirenlerin eleştirilerinin kıymetli olduğunu hem sizin kanalınızda hem başka kanallarda ifade ediyordum. Doğrusu ülkemiz adına inşallah güzel yarınlara vesile olur diye umut ediyoruz.
0: Şimdi Sayın Kulat, siz tabii çok kıymetli bir kamuoyu araştırmacısısınız. Bu hem 88 reddoyu var dediğiniz gibi, soru işaretleri olanlar olabilir dediniz, o da kıymetli dediniz. Toplumsal mutabakat nasıl kuzeyden güneye, doğudan batıya?
1: Önce şunu ifade etmek lazım. Terörsüz Türkiye'yi ister misiniz diye bir soru sorduğunuzda, psikolojik sorunları olanları hariç tutmak üzere, yani vatanını, milletini azıcık seven herkes terörlü bir Türkiye istemez. Herkes terörsüz Türkiye ister. Bu bütün araştırmalara da yansıdı. Ancak yolun başından itibaren endişeli iyimserlikle endişeli kötümserlik arasında git gel yaşadı bu ülkenin insanları. Hepimiz yaşadık bunu. Zaman zaman bu uzun süreç içerisinde yapılan, bazen farklı açıklamalar, bazen bizi endişelendirdi, endişemiz arttı, endişeli kötümser noktasına doğru kanalize oldu toplum. Ama özü itibariyle Türkiye'de bir büyük destek söz konusuydu. Özellikle ben Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde ciddi geziler yaptım. Orada insanlarımızla görüştük. Bir kısım programlara katıldık zaman zaman. Bölge insanının çok heyecanlı olduğunu gördüm. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Bahçeli'nin Türkiye'de en, bölge açısından söylüyorum, en güvenilir siyasetçi olduğu sonucunu bölgede gördüğümde çok şaşırmıştım. Onu öncelikle söyleyeyim. Yani 2 yıl önce ya da 3 yıl önce tam tersi belki bir, evet, algının olduğu bir bölgede bir büyük değişim yaşandı. Tabii burada ben doğrusu özellikle yeni partinin bir bütün olarak destek verme ihtimalini düşünürken oradaki Sayın Özgür Özel'in yaklaşımını birazcık şaşırdım, onu söyleyeyim. Kendisinin desteği anlamında değil de, yani kendi tabanlarına bakarak milletvekillerimizi serbest bıraktık ama ben evet diyeceğim ifadesi. Bir kere anayasa gereği milletvekilleri bir bölgenin vekili değil bizde. Seçilirler bir bölgede ama sonrasında Türkiye'nin milletvekili olurlar. Yani milletvekili A şehrindeki tabanın davranışına değil, total anlamda ülkenin davranışına bakar, ona göre değerlendirme yapar. Ama madem ki bu kadar yüksek bir kabulle, toplumsal bir mutabakatla toplumun önüne çıktı ve sonuç aldı, bugün artık bunları çok tartışmaya gerek yok. Bundan sonra yapılacak düzenlemeler var. Biz onlara odaklanmalıyız ülke olarak. Bu işin takibini tabii burada ifade etmek lazım. Milli İstihbarat Teşkilatımız ve diğer istihbarat birimlerimiz, emniyet istihbarat, jandarma istihbarat, onlara bu saatten sonra bu çerçeve yasayla birlikte sorumluluk biraz daha yüklenmiş oldu. Çünkü onların kaydı şartıyla, onların tespitleriyle Türkiye bir kısım adımları önümüzdeki süreçte atacak. Dolayısıyla provokasyonlara kapalı bir dönem olmalı bu. Ülkenin hepsi bu meselenin ülkenin meselesi olduğunu, devletin meselesi olduğunu kabul etmeli, onun üzerine odaklanmalı. Tekrar söylüyorum, endişeli bir kısım vatandaşların ya da süreci farklı nedenlerle endişeli gören insanların da eğer bir kötü niyetleri yoksa, ki olmadığını düşünmek isteriz, bu saatten sonra bu ülkenin bir daha analarını alamadığı bir ülke olması konusunda önemli bir adım olduğunu düşünüyorum.
0: Mutlaka, kuşkusuz. Peki Mehmet Ali Bey, acaba az önce konuğumuz Sayın Armağan Öztürk de yani siyasette bundan sonra bazı sürprizler de olabilir dedi. Siz tabii ki önceliğimiz dediğiniz gibi terörsüz Türkiye, ama siyasi kompozisyonda da bir değişim, yeni ittifaklar, bazı partilerde değişiklikler bekliyor musunuz?
1: Tabii, yani şöyle, Türkiye...
0: Mesela Selahattin Demirtaş'ın konusu da var burada. Bu yasadan faydalanabiliyor mu Sayın Figen Yüksekdağ, cezaevindeki siyasi isimler?
1: Tabii ben önce Sedan şöyle, 2026 yılının sonuna kadar, yani önümüzde artık zaten bir 3-4 aylık bir süre var. Türkiye peş peşe ilginç sürprizler gündeme gelecek. Ben Türkiye'de Kürt siyaseti yapanların kendilerini sigaya çekip, sorguya çekip bir değerlendirme yapmalarının gerekliliğinin ülkenin hayrına olacağı kanaatindeyim. Bölge siyaset ve ayrılıkçı siyaset yerine Türkiye'yi kucaklayıcı bir siyasetin parçası olmaları gerektiğini düşünüyorum. Cumhur İttifakı'nın alan genişlettiği kanaatindeyim. Onu öncelikli olarak ifade edeyim. Yani Cumhur İttifakı an itibarıyla, elbette daha bir kamuoyu araştırmacısı için çok erken bir değerlendirme olur bu, ama şu an itibarıyla cephesini daha da genişletmiştir. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı bugüne kadar girmiş olduğu seçimleri kazanmıştı. Cumhurbaşkanı seçimleri için söylüyorum. Bu sefer eğer o süreç içerisinde başka bir kısım bir şeyler olmazsa, yani olmazsa derken olumsuz bir şey düşündüğüm için söylemiyorum. Yani çok erken olduğu için söylüyorum. Ama bunun ötesinde Cumhur İttifakı'nın halkasının biraz daha genişleyeceği kanaatindeyim. Belki bu süreç içerisinde, yani DEM kalkıp Cumhur İttifakı'nın ortağı olur gibi bir iddia söylemek istemiyorum, ama ben doğrusu DEM seçmeninin, özellikle DEM'e daha önceden oy vermiş olan seçmenin Cumhur İttifakı noktasında değerlendirmelerinin farklı olacağı kanaatindeyim. Daha pozitif bir değerlendirmenin gündeme geldiği kanaatindeyim. Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılarak kurulan yeni partinin de bu süreç içerisinde kendi politikalarında daha tutarlı bir politika dilini geliştirmek ihtiyacı duyacaklarını düşünüyorum. Bir de son olarak bu anlamda muhafazakar partilerde bir beraber hareket etme gayreti vardı son dönemlerde. Yeniden Refah, Deva Partisi, daha önce Gelecek Partisi de vardı içinde ve Saadet Partisi. Şimdi bu beraberliğin ben bir zorunlulukla hızlı bir şekilde sağlanacağını düşünüyorum, ama özellikle bu süreç, bu süreçte durdukları yer itibarıyla önümüzdeki süreçte daha çok yeni ittifaklarında konuşulabileceğini düşünüyorum, ama şu an itibariyle bu süreç en çok Cumhur İttifakı'na yaradı diyebiliriz.
0: Peki şimdi efendim, bir konuğumuz daha bize katıldı gün biterken de, hukukçu Sayın Avukat Zafer İşeri. Hoş geldiniz Zafer Bey.
2: Seda Hanım, iyi geceler diliyorum,
0: İyi
2: iyi yayınlar
0: geceler.
2: diliyorum. Bu saatte
0: Teşekkür ederim.
2: enerjinizi hiç kaybetmemişsiniz, takdir ediyorum efendim.
0: Yani nasıl enerjik olmayalım Zafer Bey? Yani 40 yıldan fazla bir zamandır ben de hasbelkader 25 yıllık bir haberci olarak bu terör haberlerini verirken tahmin edebiliyorsunuz. Yani o kadar zor anlar yaşıyorduk ki şehit haberlerimizi verdikçe hepsinin ruhu şad olsun. Tabii ki onların sayesinde, kahraman şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde, ordumuzun gücü sayesinde bu noktaya geldik. Siz bugünkü tarihi oylamayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Seda Hanım, neredeyse doğduğunuzdan beri habercilik yaptığınıza inanmak zor tabii ki, ama diğer taraftan bakıldığında
0: Teşekkür
2: bugünü
0: ederim.
2: böyle neşeyle, keyifle, gülücüklerle kutlamak da en tabii hakkımız. Sizin de ifade ettiğiniz gibi yarım asıra yakın bir süreçtir. Canımızla, malımızla maalesef ki çok büyük fedakarlıklar yapmak zorunda kaldığımız bir süreci muzaffer bir neticede bir sona erdirmiş oluyoruz, ümit ederim. Keza bugün artık terörsüz Türkiye sürecinde bir yasanın ortaya çıkması, meclisin büyük bir çoğunlukla konsensus diyebileceğimiz nitelikli bir sayıyla kabul etmesi ve bundan sonra artık hukuki zemini de tamamlanmış bir süreçte kendisine fesheden PKK, KCK terör örgütü ve devamı uzantısı niteliğinde olan tüm örgütlerin gerek ülkemiz gerekse dünya üzerindeki mevcudiyetlerinin son bulması adına hakikaten çok sevindirici bir gelişme. Ne olursa olsun en kötü burada anlaşma, en kötü yasa hükmü bile hiç şüphesiz ki çatışmalardan, şiddetten, terörden, gazi ve şehitlerimizin mağduriyetlerinden evladır. Bu hususta yasayı derinlemesine inceleme fırsatı bulmuş bir hukukçu sıfatıyla şunu söyleyebilirim. Milletimiz rahat olsun, huzurlu olsun, içeriğinde af ibaresini taşıyan, af neticesini doğuran herhangi bir yasa hükmünden bahsetmek mümkün değil. Burada yasa bir erteleme mevzu devreye sokuyor. Ceza hukuku sistematiği açısından bakıldığında zaten hapis cezaları iki sebeple verilir. Bunlardan bir tanesi caydırıcı bir etki yaratmak, korkutmak, endişe ettirmek. Bu suçu işlersem böyle bir yaptırımla karşılaşırım dedirtmektir ki zaten artık suç işlemekten vazgeçmiş, suç işlerse de zaten işlediği suçların cezasını çekecek şekilde erteleme tedbiri uygulanmış bir teröristin ya da örgüte üye olan, yardım yataklıkta bulunanın bu caydırıcı etkinin sonuçlarından bir şekilde nasibini aldığını söylemek yanıltıcı olmaz. Bir diğer nokta ise rehabilitasyon süreci.
0: Evet.
2: Şüphesiz ki bu barış söz konusu terör örgütü şüphelilerinin, sanık ve hükümlülerinin cezaevinde bilenmesindense topluma karışması ve rehabilite olması açısından çok daha evla bir sonuç doğuracaktır efendim.
0: Süreci takip edeceğiz. Sayın Kurtulmuş da süreç tıkır tıkır işleyecek dedi. Sayın Zafer İşleri, size dönmeden önce şöyle bir rakamı da hatırlatmak istiyorum. Mehmet Ali Kulat Bey ile başlayabiliriz. Yeni Parti'de 91 milletvekilinden 54'ü reddoyu vermişti, değil mi arkadaşlar? 54'ü reddoyu verdi diye bir bilgi geldi. Evet, şimdi bu bilginin yanında bir de Sayın Mansur Yavaş hayır oyu verdiğini, zaten hayır tarafında olduğunu söylemişti. Önce Yeni Parti'yi sormak istiyorum Mehmet Ali Bey. Yani çiçeği burnunda bir parti, Yeni Parti. Yani daha ilk böyle önemli bir sınavda ikiye bölündü diyebilir miyiz? Yoksa burada acaba başka bir hesap mı vardı?
3: Yani
0: Bilinçli
3: bunu
0: mi yani, bu
3: diyebiliriz.
0: bilinçli olarak mı böyle ikiye bölündü?
3: Ya şüphesiz o bilincin tabii boyutunu bilmiyorum ama Özgür Bey açısından partideki ağırlığın hissettirmesi bakımından çok sağlıklı olmadı. Liderliğini tescil etme anlamında önemliydi bu tür konular. Yani evet, çiçeği burnunda bir partiden bahsediyoruz ama buradaki siyasetçilerin birinin çiçeği burnunda falan değil. Yani bu arkadaşlar yıllardır siyaset yapan arkadaşlar, işlerinde 5 dönem, 3 dönem neyse milletvekili olanlar var. Ama buradan şunu anladık. Yani böyle çok homojen bir yapı oluşmamış. Daha şu ana kadar ortak kararlar verebilecek durumda değiller. Biraz önce söylediğim gibi kendi tabanımıza bırakıyoruz ya da her milletvekilini kendi şehrindeki sosyolojiye göre davranma
1: fırsatı veriyoruz değerlendirmesi sağlıklı bir değerlendirme değil. Anayasamız gereği milletvekilleri Türkiye'nin milletvekilleridir. Evet, bir bölgeden seçilirler, bir seçim çevresinden seçilirler ama yani hem bu haklardan yararlanma hem de o hakları kullanma adına, vekillik haklarını kullanma adına Türkiye'nin her yerinde bir İzmir milletvekili Erzurum'da da aynı hukuka tabidir. Erzurumlunun da vekilidir dolayısıyla. Bu yönüyle şunu ifade etmek isterim. Yani daha etkileyici bir fotoğraf ortaya çıkarılabilirdi ama tekrar söylüyorum. Yani evet, kolay da değil. Çok yeni bir olay, yeni bir durum ve partide daha homojen bir yapı oluşmamış. Politikaları daha çok şekillenmemiş belli ki. Tabii bundan kaynaklı bir durum olarak bakmak lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geri kalan yapısında da oy, yani red oyu verenler var az ya da çok. Sonuç itibariyle bu bize şunu gösteriyor. Evet, Cumhuriyet Halk Partili, eski ve yeni Cumhuriyet Halk Partililer, yeni parti de dahil, hala bu konuyla ilgili kafaları karışık. Belki yaşadıkları bu son dönemlerdeki meselelerde bu konulara yoğunlaşacak zamanları olmamıştır. Onun bir etkisi olmuş olabilir. Ama ben bir şeyi özellikle söylerim. Zafer Bey de bu işin uzmanı bir hukukçu. Muhakkak bizi orada aydınlatır. Şimdi dünyanın farklı yerlerinde terör örgütlerin bitmesine yönelik bazı çalışmalar yapıldı. İlk defa Türkiye'de yapılmıyor. Tabii. Yani işte biliyorsunuz İspanya'nın ETA'yla olan çalışması, İran'ın çalışması, başka ülkelerde, Afrika'da bazı böyle çalışmalar yapılıyor zaman zaman. Ama bunların genel itibarıyla hep böyle dışarıdan bir gözlemciyle, dışarıdan bir güçle hem yönetim hem de denetim mekanizmasının olduğunu görüyoruz. Farklı yerlerde farklı. Türkiye ilk defa bunu kendi özgüveniyle, kendi tavrıyla, evet her partiden insanıyla, tekrar söylüyorum, eleştireniyle, süreci sonuna kadar destekleyeniyle, zaman zaman destekleyip zaman zaman eleştireniyle sonuç itibariyle Türkiye bu süreci çok iyi götürdü. Bundan sonra da götürecek.
0: Türkiye modeli yasal oluştu düzen burada. Terör evet. Üstesinden gelme açısından bu model, evet, Sedan, bir de zamanlama olarak da hızlı ilerledi değil mi?
1: Tabii hızlı ilerledi. Aslında çok daha hızlı ilerleyecekti. Bizler de Ankara'da olmamız dolayısıyla zaman zaman güvenlik bürokrasisiyle ve siyasilerle yaptığımız görüşmelerde aslında daha hızlı ilerleyecekti. Ama İran'a özellikle İran'da karışıklık ortaya çıkınca, savaştan bahsetmiyorum, öncesinde Amerika'nın özellikle Türkiye'nin sınırının ötesinde PKK'nın uzantısı bir kısım örgütlere silah vermesi, onların Türkiye'deki istihbaratlar tarafından envanter anlamında yeniden denetime tabi tutulması Türkiye'ye biraz zaman kaybettirdi. Ama Türkiye süreci çok istikrarlı götürdü, çok boyutlu götürdü. Herkesle diyalog içerisinde hareket edildi. Yani mesela DEM oyundan düşürülmedi ama DEM tek aktör gibi falan sunulmadı. Türkiye'de süreci içeride dışarıda birileri provoka etmeye çalışmış olabilirler. Yani bizim bu süreçte bir sürü şehit ailemiz var, gazi kardeşlerimiz var. Bunlarla ilgili tabiri caizse yüreğimiz ağzımızda süreci izledik hep beraber. Evet. Ya da zaman zaman katıldığımız programlarda bu konuda hassasiyetlerimizi ifade ettik. Ama toplum olarak zaten çok hassastık. Devlet bu konuda çoklu çalışmalar yaptı. Bilinen, kamuoyunun bildiği ve bilmediği çalışmalar oldu. Mesela ben bir gün, yani daha bu sürecin ilk başladığı günlerde Van'da bir programa gittim. Bu konuyla ilgili bir sempozyumda konuşma yaptım. O gün kaldığım misafirhanede, Van'daki misafirhanede, Trabzon'dan gelmiş şehit ailelerinin olduğu bir iki otobüs insan oraya getirilmiş ve o insanlara bu konular yerinde anlatılıyordu. Kolay şeyler değil bunlar. Evladınızın şehit olduğu yere gidiyorsunuz. Van'da şehit olan aileleri getirmişlerdi oraya. Onlarla bir akşam geçirdik. Benim çok duygulandığım, çok yoğun bir duygu süreci yaşadığım bir süreçti. Bir sürü belli ki zaman zaman içeride ve dışarıda provokatif olaylar oldu. Burada Seda Hanım bir noktayı daha ifade edelim. Bakın, terör örgütleriyle evet bir mücadeledir, işte dünyada da bunun örnekleri verildi falan diyoruz ama Türkiye'deki terör örgütü PKK bir tek Türkiye sınırlarında, Misak-ı Milli ile belirli sınırlarda bir yapı değil. Yani bunun bir Avrupa diasporası en siyasi var. Bir taraftan işte Suriye var burada önemli. Suriye'de ciddi bir yapılanma söz konusu. Irak'ta bir yapılanma ciddi şekilde bu sürecin içerisinde. PEJAK olarak ki bunların her birinde farklı isimler var, farklı uzantılar var. PEJAK İran'da, belki başka ülkelerde bütün bunları Türkiye hem istihbaratıyla hem Dışişleri Bakanlığı yapısıyla hem bürokrasisiyle yönetti. Ben bu anlamda özellikle AK Parti'de Sayın Efkan Ala'nın bu süreçte göstermiş olduğu performansı, meclis başkanının gösterdiği performansı, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Bey'in gösterdiği performans ama şüphesiz
0: evet, devlet aklı Sayın Bahçeli, burada hakikaten önemliydi.
1: Herkes devreye girdi. Yani evet. Devletin bütün kurumları, istihbarat teşkilatı herkes devreye girdi ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın hiç sarsılmayan, hep böyle çok net olan bir duruşu burada çok önemliydi. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak, mesleklerimizden ayrı olarak emeği geçen herkese ciddi anlamda teşekkür ettiğimi de ifade etmek isterim.
0: Çok
1: bu vesileyle yine şehit ailelerine ve kazilerimize de bu anlamda müsterih olmalarını inşallah daha başka böyle sıkıntıların yaşanmaması adına devletin kendine düşeceğini de düşeni yapacağını da ifade etmek isterim.
0: Elbette evladını bu vatan için şehit vermiş aileler tabii ki başka anne babaların her zaman bunu söylerler. Başka anne babaların yüreği yanmasın diye o nedenle bu tabii ki teskin edici yorumunuz da çok önemliydi. Ben Zafer Bey'e tekrar dönmek istiyorum. Zafer Bey şimdi bundan sonra ne olacak? Tabii hepimiz bunu merak ediyoruz. Tam anlamıyla silah bıraktı da diyemiyoruz. Şimdi bu silah bırakma tam anlamıyla PKK, KCK ve bağlantılarının tasfiyesi nasıl olacak? Şimdi öncelikle resmi gazetede yayınlanması bekleniyor. Muhtemelen yarın yayınlanacak ama Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir süre bekleyeceği yani bundan sonra işte MIT'in devreye girerek tam anlamıyla terör örgütünün tasfiye olduğuna dair hem MIT'ten hem de denetim mekanizmalarından temsilciliklerden bu haberler geldikten sonra mı artık son nokta konulacak? Ne zaman son nokta konulacak?
2: Seda Hanım, görünen bu olmakla beraber yani sizin izah ettiğiniz gibi meclis üzerine düşen sorumluluğu yapıp yasa çalışmasını gerçekleştirdikten sonra yasanın birinci maddesi uyarınca PKK, KCK'nın silah bıraktığının gerek güvenlik güçlerimiz gerekse Milli İstihbarat Teşkilatımız aracılığıyla tespit edilmesi ve raporlanılarak yine yasada düzenlenen Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında toplanan ve üyeleri itibariyle ne kadar değerli ve üst düzey bir oluşum olduğu aşikar kurula bilgisini verecek. Bu bile yeterli değil. Kurul da bu hususu teyit ettikten sonra gerekli araştırmalarla bu sefer Milli Güvenlik Kurulu'na konuyu intikal ettirecek. Milli Güvenlik Kurulu ise en nihayetinde bu bilgiyi teyit etmek suretiyle PKK'nın KCK ya da iltisaklı diğer bağlantılı örgütlerin tamamen tasfiye olduğunu tescil edecek. Ancak bundan sonra konu hukuka intikal edebilecek, yargıya gidebilecek ve neticesi itibariyle tekrar kurul hangi kişilerin bu yasa avantajlarına yararlanabileceğini her bir bireyin kendisi dosyası bazında böyle toplu bir şekilde değil dosyası bazında inceleyerek değerlendirecek ve nihayetinde de istifade edebilecek kişiler yönünden yargı bir erteleme kararı verecek. Görünen kısmı bu ama görünenin ötesinde bir gerçeklik var ki bugüne kadar süreç biliyorsunuz bilinçli bir şekilde yeri geldi hızlandırıldı, yeri geldi yavaşlatıldı. Ben eminim ki PKK, KCK'nın kendisinin fesih iradesini davranışlarıyla da göstermesi ve silahlarını bırakma iradesinin mutlak olması gelen istihbari raporlarla sabit olmasaydı komisyon bu noktaya getirmezdi ve en nihayetinde de genel kurula uygulanmayacak bir yasa sunulmazdı. Genel kurulunda şüphesiz ki bu tarz istihbari bilgiler ışığında söz konusu kanunu yasalaştırması beklenmezdi. Dolayısıyla bu raddeye geldiğimize göre ki bu bir günde olan hadise değil, mutlaka öncesinde gerekli teyidin sağlandığını, PKK'nın gerçekten tasfiye
0: Peki.
2: olduğunu ve silahlarını bırakma iradesi gösterdiğini öngörebiliyoruz. Bundan sonraki süreçte artık yasama organından yürütmeye bazı sorumluluklar geçiyor. Yürütme de inceleyip sık dokuyacak, bütün maddelerin uygulanabilir hale gelmesi mümkün olduğunda konuyu yargıya intikal ettirerek bu barış iklimini sürdürülebilir hale getirecek.
0: Tabii güçlü bir başlangıç yaptık. Söylediğiniz gibi 467 el barışa kalktı ve tarihi anlar yaşandı bugün Meclis Genel Kurulu'nda. Süreç nasıl işleyecek? Sayın Zafer İşeri bize biraz anlattı ama şöyle bir ekranlara da geliyor bu sürecin nasıl işleyeceği. Arkadaşlarım da grafikle hazırladılar. PKK-KCK'nın silah bırakması burada en önemli nokta. Güvenlik kurullarının tespiti, söylediğiniz gibi bunun da tespitin de bildirilmesi gerekiyor. Milli Güvenlik Kurulu kararı burada önemli olacak ve daha sonra artık soruşturmaya geçilmesi, infaz ertelemesi ve silah teslimi ve başvuru. Şimdi tabii Irak'ın kuzeyi var, Suriye var. Mehmet Ali Kulat Bey, değil mi? Avrupa dedik. Suriye, Irak'ın kuzeyi. Başka İran'dan gelecek olur mu bilmiyorum. Bir habur görüntüsü yaşanmaması için süreç hassasiyetle götürülecektir. 88 red oyu var. Bir de bazı soru işaretleri var. İşte Mansur Yavaş da anladığımız kadarıyla bazı soru işaretlerine sahip. Neden hayır kararı vermiş olabilir? Sizce siyasi olarak bir düşüncesi mi vardı yoksa gerçek anlamda soru işaretleri var mıydı?
3: Yani şöyle, burada net olarak bir siyasi parti, İyi Parti bir farkındalık
0: Evet.
3: ortaya koydu kendi açısından. Gerçi bugünkü konuşmasında Sayın Musavat Dervişoğlu bir devlet adamı ciddiyeti içerisinde eleştirilerini ifade etti. Tekrar söylüyorum, ben bu süreçte eleştirilerin de bir provokatif değerlendirme olmamak kaydıyla kıymetli olduğunu düşünenlerdenim. Doğal olarak bu şunun için önemlidir. Bu tür konularda eleştiriler de devletin hassasiyet göstermesi anlamında, devlet zaten hassasiyet gösteriyor ama sürekli önemlidir, onu ifade etmiş olalım. Dolayısıyla bu örgüt dünyadaki başka tasfiye olan örgütlerden farklı olarak uluslararası farklı yerlerde farklı isimlerle ve resimlerle de karşımıza çıkabilen bir yapıdan bahsediyoruz. Ama herkesin bir kere dikkatle takip etmesi gereken konulardan birisi de şu. Bakın, süreç başladığı andan bugüne kadar en azından biz böyle yüreğimizi sızlatan, bizi çok rahatsız eden bir provokatif olay, ilk başlarda bir iki tane böyle girişim olsa bile bunlar da olmadı. Yani Allah esirgesin işte şehit haberleri ya da başka saldırılar falan duymadık. O süreçte de, yani bu yasa çıktıktan sonra duran bir yapıdan bahsetmiyoruz. Süreç bir taraftan hazmettire bu noktaya geldi. Asla bir habur benzeri görüntü olmayacaktır. Herkes burada, ben yani gördüğüm kadarıyla, işin tabii başındaki insanlar şüphesiz süreci daha yakından takip edecekler ama biz asla habur benzeri bir görüntüye devletimizin hiçbir kurumunun izin vermeyeceğini düşünüyoruz. Burada büyük bir dikkat gösterilecektir. Bu konulardan ders çıkarılmıştır. Yani dün bunlar yapılırken de kötü niyetli değildi insanlar ama o günün şartlarında böyle konular oldu. Şu anda süreç yönetilirken sadece iktidar, hatta sadece Cumhur İttifakı üzerinden de hareket ettirilmedi. Zaman zaman en muhalif isimlere bile gidip bilgiler verildi. Bu bilgilerde şu olmuştur, bu olmuştur vesaire ama sürekli bilgilendirerek şeffaf bir şekilde süreç yönetildi. Ve önümüzdeki günlerde de bu şeffaf yönetim devam edecek. Kendi içerisinde çok boyutlu olarak devam edecek. Birilerinin ülkenin şehit ailelerini, katil kardeşlerimizi falan provoke etmesine de kesinlikle izin verilmeyecek. Onu da belirtmiş olalım. Sonuç itibariyle ülke hepimizin, biz
0: Tabii.
3: ülkemizi doğal olarak herkes gibi seviyoruz. Herkes büyük bir titizlik gösteriyor. Sayın Numan Kurtulmuş meclis başkanı olarak herhalde hayatında yapmış olduğu güzel işlerden en çok başarılı bulunan, tarihe geçen bir şey yapmış oldu.
1: Bunlar gerçekten tarihi günler. Onu öncelikli olarak ifade edelim. Yani aman nazar değmesin ifadesi söylenir. Tam da onu söyleyecek bir
0: evet,
1: gün.
0: Evet, dileriz sağlıklı gerçekten ilerler.
1: Kolay bir süreç değil. İyi bir noktaya doğru gelin. Ben bir tek konu ifade etmek isterim fazladan Zafer Bey'in alanı ile ilgili ama gerekirse bu çerçeve yasaya ilave yasalar da gündeme gelebilir. Onu da söyleyelim. Yani bunlardan
0: nasıl
1: sonra bir
0: mesela?
1: Kısım hem yasal düzen... Yani bu süreçle ilgili ihtiyaç duyulması halinde çerçeve yasa nihayetinde ortada bazı diğer yasalarla çelişki oluşturan, kendi içerisinde farkındalık oluşturan konular gündeme geldiğinde bunlar da gündeme gelebilirler. Yani şu anda bizim kalkıp çok erken bazı değerlendirmeler yapmamız çok doğru değil. Atılan adımlara bağlı olarak anayasal düzenlemeler ki Türkiye'nin zaten nihai hedeflerinden bir tanesi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 25 yıllık AK Parti iktidarında hedeflerinden ve hayallerinden birisi olan yeni anayasa konusunda da ben çok umutlandım doğrusu. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi kendi bünyesinde hep bir darbeden sonra olan bir anayasa yerine ya da kısmi yapılan bazı düzenlemeler yerine daha kapsamlı modern imkan sorunların modern çözümlerini de içine alan bir anayasa değişikliğine de bence bugünden itibaren siyaset kafa yoracaktır onu söyleyelim. Bir kere Cumhur İttifakı'nın bu anlamda bir anayasa değişikliğini gündeme getireceğini de düşünüyorum. O zaman bu tür konularda ihtiyaç duyulması halinde varsa bir kısım ihtiyaçlar, varsa bir kısım talepler, bu talepler toplumun diğer kesimlerini rahatsız etmeden, diğer kesimlerini endişelendirmeden, modern dünyanın modern ihtiyaçlarına uygun olarak bir kısım düzenlemeler de gündeme gelebilir. Bunlarla ilgili değerlendirmeler yapmamız haddimizi aşmak olur kendi açımdan söylüyorum. Ama ben doğrusu bir kısım o yasal ve anayasal düzenlemelerinde çok gecikmeden, tekrar söylüyorum 2026 tarihe geçecek, Türkiye'nin terörü bitirdiği yıl olarak tarihe geçecek. Bu yılın sonuna da gelmeden belki kısa bir tatil dönemi olacak. O tatilden sonra Türkiye en fazla anayasa değişikliğini ve terörsüz Türkiye ile ilgili bu yasanın, çerçeve yasanın içini dolduracak adımları peş peşe gündeme getirecektir. Ben çok gecikmeyeceği kanaatindeyim. Yani bu süreç, çünkü bir taraftan bu olduktan sonra yapalım üzerinden yürümedi bunlar. Bir taraftan Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nin, Milli İstihbarat'ın, Emniyet İstihbarat'ın, Adalet Bakanlığı'nın çoklu çalışmalar yaptığını, süreci yakından takip ettiğini, takip etmenin ötesinde sürecin içerisinde olduklarını görüyorduk. İnşallah çok hazırlıklı bir şekilde dikkate alınır. Bu noktada dediğim gibi eleştirenlerin peki, bile eleştirisinin kıymetli olduğu bir dönem yaşadığımızı mutlaka düşünüyorum.
0: Bu zenginlik zaten dediğiniz gibi bizi biz yapıyor. Yani farklı düşünceler. Kesinlikle. Bu da devam etsin. Sayın Zafer İşeri, şöyle finalde sizden ne alalım? Yani soru işaretleri olanlar var. Sürecin sağlıklı ilerlemesi için, bu güçlü başlangıcın devam etmesi için şuraya dikkat etmemiz lazım dediğiniz bir nokta var mı?
2: Efendim, hukuk yapım tekniği açısından yasaların genel nitelik arz etmesi, kişiye özgü, herhangi bir gruba özgü olmaması gerekiyor. Oysa bu yasa tabii doğrudan PKK-KCK'ya münhasır ve geçici bir yasa. 6 aylık dar bir süre içerisinde uygulanacak. Bu durum belki üst mahkemelere taşınabilir, diğer örgütler tarafından, diğer örgütlerin üyeleri tarafından. Bu hususa dikkat etmemiz lüzum edecek ama bakıldığında son derece hassasiyetle kaleme alınmış bir 12 maddeden bahsediyoruz. Ve Sayın Kulat'ın da ifade ettiği gibi bütün kuvvetler, yasama, yürütme, yargı bu noktada üzerine düşen vazifeyi hassasiyetle yerine getirecekler. Yargının kurucu unsuru olan bir mensubu olan bir avukat olarak öncelikle bütün sorumluluğun, yükün geçmişte olduğu gibi yargının sırtına yüklenmediğinin memnuniyetini ifade etmek istiyorum. Burada aynı meclisteki konsensus gibi yayılan bir demokrasi anlayışı gibi sürecin yönetiminde de tabii ki yargı üzerine düşeni yapacak. Ama ne mutlu başta yasama organı Gazi Meclisimiz ve sonrasında da icra organı niteliğinde görev yapacak olan Sayın Cumhurbaşkanı, Başkan Yardımcısı ve idaresindeki kurul eliyle sürdürülecek kısa bir süreli uygulama ve mecliste de bir komisyon kurulacak. Bu meclisteki komisyon da sürecin dinamik ilerleyebilmesi için gerekli gördüğünde acil yasa değişikliklerine gidebilecek. Mesela süreci 6 aylık süreyi uzatmak şeklinde bir takdirde bulunabilecek başvuruların
0: Peki.
2: sayısına, yoğunluğuna göre. Bunun gibi hassasiyetlerle umarım başarılı bir sonuç elde edebilmiş olacağız.
0: Dileriz. Hepimiz bunu diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Bu tarihi süreci, bu tarihi günü sizlerle birlikte değerlendirdik. Sayın Mehmet Ali Kulat ve Sayın Hukukçu Avukat Zafer İşeri, teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle.
1: Teşekkür ederim. Saygılar, iyi yayınlar dilerim efendim.
0: Teşekkür ederim. Mutlu geceler. Evet efendim, Meclis Genel Kurulu'ndaki tarihi anları değerlendirdik. Tabii ki yankıları devam edecek. Zaten süreç de devam ediyor. Konuşacağız. Hayırlı uğurlu olsun diyelim yeniden. Adalet Bakanı Akın Gürlek, merhum Büyük Birlik Partisi kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini kabul etti. Efendim, yıllar sonra yeniden mercek altına alınan dosyadaki son gelişmeler ele alındı.
4: Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu da gerçekten bizim ülkemiz için bir değerdi. Ben de çok severdim. 2009 yılında talihsiz bir olay yaşandı.
5: Sadece faili meçhul cinayetleri değil, suikastları da mercek altına aldırdı. Behçet Oktay ve Uğur Mumcu ailesini bizzat dinledi, bilgilendirdi. Şimdi de merhum Büyük Birlik Partisi kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle Ankara'da bir araya geldi.
4: Tabii inceleyince bizim dikkatimizi bu işin bir kaza olmadığı, yani rahmetlinin belirli bir kesimin hedefine girdiği, özellikle o tarihlerde 2007 ve 2010 tarihlerinde FETÖ silahlı terör örgütü palazlanmaya başladı.
5: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yazıcıoğlu ailesiyle dosyadaki son durumu değerlendirdi.
4: Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu da 2009 tarihinde bu örgütün hedefine giriyor ve daha sonradan da bir örgütsel bir eylem olarak, bir organizasyon olarak söz konusu eylemin bir cinayet olduğu yönünde şu an çok derin bağlantılar var.
5: Muhsin Yazıcıoğlu dosyası önce Kahramanmaraş'tan Ankara'ya devredildi. FETÖ parmağının izi sürüldü. 10 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı.
4: Biz özellikle o tarihlerde ilk olaya müdahale eden kaza kırım ekibinden tutun da yani ilk gelen askeri ekip, mühimmat ekibi, onları inceliyoruz şu an. Burada HTS kayıtlarının, o tarihteki uçuş kayıtlarının, radar kayıtlarının silindiğini tespit ettik.
5: FETÖ kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen eski pilot Ali Armağan da gözaltına alındı. Ailenin avukatı da Armağan'ı işaret etmişti. Dilekçe verip Armağan'ın kullandığı jetin helikopteri takip ettiğine dikkat çekmişti.
4: Devlet olarak devlet şahıslara bakmaz. Eylemde sorumluluğu var mıdır, yok mudur? Şahısları, makamları, mevkileri, ünvanları o değildir. Birinci operasyonu yaptık. Diğer devamında gelecek.
5: Avukat, FETÖ'cü ismin olay günü ve öncesinde telsiz ve telefon üzerinden kimlerle temas kurduğunun araştırılması da talep etmişti. Kalkış iznini kimin verdiği bulunsun demişti.
4: Karanlık bir nokta kalmayacak. Hem kamu vicdanı tatmin olacak, hem inşallah sizin de vicdanınız tatmin olacak. Bu da bizim size sözümüz, bizim görevimiz bu.
0: Efendim, mecliste ele alınan önemli bir yasa teklifi de vardı. Suça sürüklenen çocuklarla ilgili meclisten geçen yasa teklifi, işte detaylar. Ağır suçlara karışan çocuklar için daha ağır yaptırımların önü açıldı. Oğlu 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı suça sürüklenen bir çocuğun saldırısında kaybeden Gülhan Ünlü de TGRT Haber'e konuştu. Ünlü, oğlunun öldürüldüğü davada yaşadıklarını anlattı. Adalet çağrısını yineledi.
6: Şu anda çıkan yasadan dolayı tabii ki mutluyuz ama bir tarafımız da çok buruk. Neden Atlas'ın katiline uygulanmıyor?
5: Yeni düzenleme ile suça sürüklenen çocuklara yönelik cezalar artırıldı. Ancak Atlas'ın annesinin acısı dinmedi. Oğlunun katiline verilen ceza yüreğindeki yarayı daha da büyüttü.
6: Atlas için verilen ceza 15 yıl. Ondan da indirim yapılıp 13 yıl 8 ay gibi bir ceza verdiler şu anda. Katilin yaşı tam dolu dolu 15 olmadığı için, yani 3 ay olduğu için maalesef ki en üst sınırdan da cezalandırılamıyormuş.
5: Suça sürüklenen çocuklara ilişkin yeni düzenleme meclisten geçti. 12-18 yaş grubunda ağır suçlar için uygulanan ceza sınırları yükseltildi. 17 yaşında bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü, düzenlemenin oğlunun dosyasına uygulanmayacağını söyledi.
6: Yani benim oğlumu korumuyor. Oğlumun haklarını savunmuyor şu andaki var olan yasa. Çünkü cezanın işlendiği yani suçun işlendiği tarihteki yasa geçerli oluyor.
5: Anne Ünlü oğlunun katilleriyle yüzleştiği anları anlattı. Sanıkların cinayetle ilgili ifadelerine tepki gösterdi.
6: Katile ve yanındaki iştirakçilere sorduğum zaman aldığım cevaplar görmedim, duymadım, bilmiyorum. Bu kadar.
7: Videolar hepimiz izlediğimiz için her şey ortada ve sabit belli. Yani her şey bu kadar net ve belliyken o çocukların cevap vermesinin hiçbir önemi yok. O yüzden de taktiksel anlamda tırnak içinde söylüyorum. Bilmiyorum, görmedim, hatırlamadım, hatırlamıyorum demeleri öğütlenmiş olabilir.
5: Anne Ünlü oğlunu hayattan koparan sanığın pişmanlık sözlerine de inanmadığını dile getirdi.
6: Pişmanım diyor ama neden yaptığını söylüyor bilmiyorum diyor. İşte bir anlık öfkeyle yaptım diyor. Kızdım diyor. Beni itti diyor. Sebep olarak beni itti dedi.
5: Anne Gülhan Ünlü cinayet günü yaşananlarında soru işareti olduğunu söyledi. Katilin olay günü evden bıçakla çıktığını ve arkadaşlarından silah temin etmeye çalıştığını ifade etti.
6: O gün oraya zaten cebine o bıçağı alıp evden çıktığı zaman yani o gün bir şeyler yapmak için dışarıya çıkmış. Tabii. Zaten telefonundaki mesajlarına bakıldığı zaman o gün içerisinde başka birinden silah istemiş. Yani bu böyle şey değil. Hani o günlük cebinde silah olduğu durumu değil.
0: Ve milyonlarca araç sahibinin cebini ilgilendiren yeni trafik sigortası tarifesi açıklandı. Ağustos ayında özellikle büyük şehirlerde ve ticari araçlarda primler dikkat çeken seviyelere ulaştı. Öyle ki bazı otobüslerde zorunlu trafik sigortası 400 bin lirayı aştı.
5: Trafik sigortasında yeni tarife yürürlüğe girdi. Özellikle ticari araçlarda sigorta maliyetleri yükseldi. Bazı araçlarda primler 100 bin lirayı aştı. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, Ağustos ayı zorunlu trafik sigortası tavan primlerini açıkladı. Yeni tarife ile birlikte Türkiye'nin 3 büyük ilinde zorunlu trafik sigortası primleri yeniden belirlendi. İstanbul'da 4. basamaktaki bir otomobil için azami prim 19.071 lira oldu. En düşük risk grubundaki 8. basamak sürücüler için prim 9.535 lira seviyesinde kaldı. Riskin en yüksek olduğu 0. basamakta ise rakam 57.213 liraya kadar çıktı. Ankara'da en düşük risk basamağındaki sürücüler için prim 9.266 lira olarak belirlendi. En yüksek risk grubundaysa prim 55.594 liraya kadar yükseldi. İzmir'de en avantajlı basamaktaki sürücüler için prim 8.996 lira olurken en yüksek risk grubundaysa prim 53.974 liraya kadar çıktı. Zamdan ticari araçlar da etkilendi. İstanbul'daki ticari taksilerde trafik sigortası primi 27.702 liradan başladı. Risk basamağı ve hasar geçmişine göre bu rakam 166.214 liraya kadar çıktı. Ankara'da ticari taksiler için azami prim 161.510 lira. İzmir'de ise bu rakam 156.806 lira olarak belirlendi. En yüksek rakamsa toplu taşıma araçlarında 31 ve üzeri koltuğa sahip otobüslerde sigorta primleri de yükseldi. İstanbul'da bu araçlar için azami trafik sigortası primi 408.348 liraya kadar çıkarak dikkat çekti.
0: Efendim, ev yaptırmakta, ev almakta zorlaşıyor. İnşaat maliyetleri bir yılda %28'in üzerinde arttı. Sadece malzeme değil, işçilik maliyeti de yükseliyor. Peki en büyük artış hangi kalemde? Bina yapımında maliyet ne kadar arttı? İşte Haziran ayında inşaat karnesi.
5: Bir evin temelinden çatısına kullanılan her malzemenin fiyat hesapları değişti. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı inşaat maliyet endeksini açıkladı. İnşaat maliyeti Haziran ayında bir önceki aya göre %0,45 arttı. Yıllık artışsa tam %28,66 oldu. Yani geçen yılın Haziran ayına göre inşaat yapmanın maliyeti yaklaşık 1/3 oranında yükseldi. Maliyet artışında malzeme ve işçilik kalemleri öne çıktı. Malzeme maliyeti aylık bazda %1,68 arttı, yıllık artış ise %27,78 oldu. İşçilik maliyetinde aylık artış %1,66'ya, yıllık artış ise %30,25'e ulaştı. Peki sadece konut yapımında durum ne? Bina inşaatı maliyet endeksi de yıllık %28,54 arttı. Aylık artış ise %0,96 olarak gerçekleşti. Bina yapımında malzeme maliyeti bir yılda %27,78, işçilik maliyeti ise %29,87 arttı. Bina dışı yapılarda ise aylık tabloda düşüş görüldü. Maliyet endeksi Haziran'da bir önceki aya göre %1,15 azaldı. Ancak yıllık bazda artış devam etti. Bir yıllık artış %29,06 oldu. Bu yapılarda işçilik maliyetindeki yıllık artış ise %31,61'e ulaştı. Rakamlar inşaat sektöründeki maliyet baskısının sürdüğünü gösteriyor. Özellikle işçilik ve malzeme maliyetlerindeki yıllık artış yeni konut ve yapı projelerinin maliyet hesabında belirleyici olmaya devam ediyor.
0: Efendim altında 7 ay sonra yakalanan yükseliş trendi dikkat çekiyor. Fakat burada önemli olan kalıcı olacak mı bu yükseliş trendi? Son rakamlara bakalım. Ons altın 4360 dolara çıkarken gram altında 6698 liradan satıldı.
8: Altında son 7 ayın en sert haftalık yükselişi yaşandı. Ons altın 4360 dolara tırmandı. Geçen hafta 4342 dolara yükselen ons altın yeni hafta başında 4360 dolar civarında seyretti. Gram altın ise 6698 liradan işlem gördü. Altın en son 19 Ocak haftasında %8,7 yükselerek 4980 dolara çıkmış ve daha güçlü bir haftalık performans göstermişti. Bu tarihten sonra altında başlayan düşüş 7 ayın ardından bu hafta tersine döndü. Altın son yükselişinde ABD'den gelen zayıf istihdam verilerinden etkilendi. İş gücü piyasasındaki yavaşlama sinyalleri Fed'in daha önce tahmin edildiği ölçüde sıkılaşmayabileceği beklentisini güçlendirirken faiz getirisi olmayan altına yönelik talebi artırdı. Altının yükselişinin devamında FED beklentilerinin yanı sıra dolar ve petrolün seyri belirleyici olacak. 4400 doların aşılması halinde ise bir sonraki önemli seviye 4550 dolar.
0: Balıkesir'in Sındırgı ilçesi tam bir yıl önce 6,1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Bir can kaybedildi, evler yıkıldı, hayatlar bir anda değişti. Bir yılın ardından depremin yıktığı yerlerde şimdi yeni yuvalar yükseliyor.
5: Takvimler 10 Ağustos 2025'i gösteriyordu. Sındırgı bir anda sallandı. 6.1 büyüklüğündeki deprem evleri sarstı, hayatları değiştirdi. Bir can kaybedildi. Kimi evini kaybetti, kimi yıllarca biriktirdiği hatıralarını ve depremzedeler için zor günler başladı. Ama umut hiç kaybolmadı. Yeniden inşa başladı. Yıkılanın yerine yenisi yapılacaktı. Bir yıl boyunca gece gündüz çalışıldı. Evler yeniden yükseldi. İş yerleri ve ahırlar yapıldı. Bir cami yeniden hayat buldu.
9: Devlet desteğiyle yapılan bir şey mutlaka güzel olur dedik ki devletimiz hakkını verdi. Çok güzel oldu.
5: Sındırgı ve Bigadiç'te toplam 1181 bağımsız yapı ve tesis tamamlanma aşamasına geldi.
10: Nerede yalnız kalacak ki? Dalmadı, almadı bu millet yalnız. Bu kadar hızlı olmasını zaten kimse aklından geçiremez.
5: 1121 köy evi ve konut, 36 iş yeri, 23 ahır ve bir cami.
10: Sözlerinin üzerine çıktılar ya. Sözleri sadece söz verip de yani söz yapmak değil. Bunun üzerine çıktılar yani.
5: Bir zamanlar enkazların bulunduğu yerde şimdi duvarlar yükseliyor. Bir zamanlar korkuyla bakılan sokaklarda şimdi yeni bir hayat kuruluyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da depremin yıl dönümünde bir paylaşım yaptı. Bakan yaraların sarıldığını, binaların tekrar yükseldiğini söyledi. Birlik ve beraberlik mesajı verdi.
0: Efendim 17 Ağustos Gölcük depreminin 27. yıl dönümüne de az bir zaman kaldı. AFAD İstanbul'da olası depreme yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. Deprem konusunda bilinçlenen yüz binlerce vatandaş da AFAD gönüllüsü olmak için eğitim alıyor.

0: Deprem, sel, yangın, nerede bir afet varsa AFAD yardıma koşuyor. AFAD gönüllüleri sayısı da gün geçtikçe artıyor. 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminin 27. yıl dönümü yaklaşıyor. Mega kent İstanbul'da muhtemel depreme yönelik çalışmalar sürüyor.
1: Olası bir büyük deprem sonucunda meydana gelecek hasar ve kayıplar için bir senaryomuz mevcut. Bu senaryo kapsamında da bütünleşik afet yönetim sistemi çatısı altında hem Türkiye'de hem de İstanbul'umuzda çeşitli planlar bulunmakta. Bu planların bir tanesi il risk azaltma planı.
0: Gölcük ve 6 Şubat depremlerinin ardından vatandaşlar deprem konusunda bilinçlendi. Yüz binlerce kişi AFAD gönüllüsü olmak için eğitim alıyor.
1: Sistemimize kayıtlı, AFAD gönüllüsü olmak için kayıtlı 380 bine yakın vatandaşımız bulunmakta. Kurumumuza gelip eğitimlerini tamamlıyorlar. Bir haftalık eğitim sürecinde şu ana kadar İstanbul'da saha eğitimlerini tamamlamış şu anda yaklaşık 17 bine yakın destek AFAD gönüllüsü bulunmakta.
0: Enkazda ekiplerin en büyük yardımcısı arama kurtarma köpekleri, ancak az sayıda eğitimli köpek bulunuyor.
2: Arama köpeği sayısı ülkemizde çok az. AFAD'ın sınavını geçen köpek sayısı. Bunu çoğaltmak istiyoruz. İnsanlar köpekleriyle bizim eğitimlerimize dahil olabilirler.
3: Ve AK Parti 81 ilden 12 bin kadının taleplerini dinledi. Güçlü Kadın Güçlü Türkiye parolasıyla yeni bir yol haritası hazırladı. Aile dostu, esnek mesai, her mahalleye kreş ve yapay zeka eğitimleriyle kadınların iş dünyasındaki gücü artacak.
4: Kadınlar çalışma hayatında kalabilmek için anneliği erteliyor. Bu bir tercih değil artık. Çoğunlukla zorunluluk haline dönüştü.
0: Yapay zeka ve mentörlük eğitimi alacaklar. İş dünyasında daha çok söz sahibi olacaklar. Her mahalleye kreş yapılıp çocuk bakım yükünün de azaltılması planlandı. AK Parti'nin hedefinde bu kez kadınlar vardı.
5: Kızım çalıştığı için çocuğa ben bakıyorum.
0: AK Parti Türkiye yüzyılında kadınların sesini zirveye taşıyor. Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye hedefiyle 81 ilde tam 12 bin kadının katılımıyla yol haritası hazırlandı.
4: Sahadaki kadınlar şunu söylüyor: anne olmak istiyorum ama çalışma hayatı buna izin vermiyor.
0: Yeni dönemin parolası aile dostu çalışma hayatı olacak. Çalışan anneler için esnek mesai modelleri hayata geçirilecek. Mahalle bazlı kurulacak dev kreş ağlarıyla kadınların iş ve ev arasındaki yükü dengelenecek.
6: Sen hangi renkte başlayacaksın?
7: Ben.
0: Başlatılacak kapsamlı yapay zeka ve dijital okuryazarlık eğitimleriyle teknoloji çağında kadınların rolü daha da büyüyecek. Kadın girişimcilere ve kooperatiflere verilecek yepyeni teşviklerle kadınların üretimdeki payı katlanacak. Genç kadınlar özel mentörlük programlarıyla liderliğe hazırlanacak.
4: Çocuk sayısına göre çalışma saatlerinde düzenlemeye gidilmeli.
0: Sahadan gelen rapor AK Parti'nin 2028 seçim vizyonunun temel taşlarını oluşturacak.
3: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ülkenin dini lideri Müçteba Hamane ile gerçekleştirdiği görüşmenin 7 saat sürdüğünü, ülkenin bütün sorunlarını ele aldıklarını söyledi. Pezeşkian, Hamane'nin sağlık durumunun da gayet iyi olduğunu ifade etti.
8: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, dini lider Hamane ile 7 saat görüştüğünü açıkladı. Görüşmede ekonomiden savaşa, ülkenin birçok sorunlarını ele aldıklarını söyledi. İran'da dikkat çeken görüşme geldi. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ülkenin lideri Müçteba Hamane ile bir araya geldi. Masada ekonomi vardı, ordu vardı, İran'ın geleceği vardı. Görüşmenin ardından Pezeşkian'dansa dikkat çeken açıklamalar geldi.
9: Hamane ile ülkenin tüm sorunlarını, insanların geçim kaynaklarını, piyasanın durumunu, istihdamı, konutları, yaptırımları, nasıl dimdik durduğumuzu, halkın desteğini, birliği ve beraberliği ele aldık.
8: Görüşmede savaşın sonuçlarına da odaklanıldığını aktaran Pezeşkian, görüşmeyi olumlu ve verimli olarak nitelendirirken Hamane'nin en büyük önceliğinin ülke içi birliği korumak olduğunu söylediğini aktardı. Pezeşkian, Hamane'nin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu söyledi.
3: Efendim, üçlü Mekke ittifakı imzalandı, yankıları devam ediyor. Tarihi anlaşma şimdi sahaya taşınacak. Personel değişimi, ortak tatbikatlar, istihbarat paylaşımı ve savunma sanayinde işbirliği.

0: ekonomik kapasitesi birleşecek. Bu tablo bölgedeki askeri dengeleri değiştirecek. Önce anlaşma 3 ülke meclisinden geçecek. Ortaklar askeri personel değişimi yapacak. Böylece tecrübe aktarımı sağlanacak. 3 ülke ortak tatbikatlar gerçekleştirecek. Farklı birliklerin birlikte hareket etme kabiliyetleri geliştirilecek. Muhtemel kriz ve tehdit senaryolarına karşı koordinasyon hızlanacak. Operasyonel uyum artırılacak. İttifak, savunma sanayisinde işbirliğinin önünü de açacak. Üretim, teknoloji ve Ar-Ge imkanları daha etkin şekilde kullanılacak. İstihbarat paylaşımı da önemli bir yer tutacak. Bilgi akışı artacak. Bölgesel tehditler daha erken belirlenecek. Muhtemel saldırılara karşı hazırlık seviyesi yükseltilecek. Erken uyarı kapasitesinin geliştirilmesi ittifakın caydırıcılığını da güçlendirecek.
1: Ve Rusya-Ukrayna savaşında tırmanan gerilim Karadeniz ticaretini doğrudan vurdu. Son bir ayda Karadeniz'de hedef alınan ticari gemi sayısı 300'e ulaştı. Ukrayna'nın Rusya'ya düzenlediği saldırıda ise 13 kişi hayatını kaybetti.
0: Rusya-Ukrayna savaşının son cephesi haline gelen Karadeniz'de ticaret tam anlamıyla durma noktasına geldi. Rusya ve Ukrayna'nın birbirlerinin ticari gemilerini ve limanlarını hedef aldığı saldırılar son bir ayda zirve yaptı. Temmuz ayında Rusya 57, Ukrayna ise 236 gemiyi hedef aldı. Son 30 günde vurulan gemi sayısı 300'e yaklaştı. Tıpkı Hürmüz Boğazı'nda olduğu gibi Karadeniz'de de savaş sigortası maliyetleri iki katına çıktı. Şirketler gemileri sigortalamaktan kaçınıyor. Yaklaşan yeni hasat dönemi öncesinde dünyanın tahıl ambarı olarak bilinen bölgedeki bu kilitlenme, Orta Doğu ve Afrika başta olmak üzere küresel bir gıda krizini yeniden tetikleyebilir. Savaş sahada da tüm şiddetiyle sürüyor. Rus yetkililer Ukrayna'ya ait insansız hava aracının Özerk Tataristan Cumhuriyeti'ne hedef alması sonucu en az 13 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Rus makamları ölenler arasında bir çocuğun da bulunduğunu ve 75 kişinin yaralandığını duyurdu. Saldırı, Moskova'nın Ukrayna'da başlattığı geniş çaplı savaşın başından bu yana Rusya topraklarında gerçekleşen en kanlı saldırılardan biri olarak kayıtlara geçti. Diğer yandan Kiev yönetimi Rusya'nın füze ve drone stoklarına dair kritik veriler paylaştı. Ukrayna askeri istihbaratına göre Moskova füze üretim kotalarını %120 oranında aşmış durumda. Bütçeyi isabet oranı düşük füze projelerinden çeken Rusya, Zirkon ve İskender füzeleriyle turbojet motorlu yeni nesil İHA'larına odaklandı. İddiaya göre Rusya önümüzdeki sonbahar ve kış harekatı öncesinde Ukrayna'nın lojistik, enerji ve savunma sanayi tesislerine hedef alan füze stoklarını artırmaya devam ediyor. Rusya tarafı ise iddialarla ilgili sessizliğini koruyor.
1: Fas'tan gelen göçmen akını İspanya ve İtalya arasında Schengen krizine yol açtı. Anketlerde gerileyen İtalya Başbakanı Meloni ise bu sınır kaosunu siyasi kariyerini kurtarmak için fırsata çevirdi.
0: Göçmen krizi iki Avrupa ülkesini karşı karşıya getirdi. İspanya'ya bağlı Afrika toprağı Sebde'deki göçmen akını İtalya ile İspanya arasında Schengen krizine yol açtı. İtalya mülteci geçişini engellemek için Schengen serbest dolaşımını askıya aldı. İspanya'dan gelen yolcular için havalimanlarında zorunlu kontrol noktaları kuruldu. Roma yönetiminin bu sert adımına Madrid'dense jet hızıyla misilleme geldi. İspanya, İtalya'dan gelen tüm seyahatlerde pasaport ve vize denetimi başlattı. Liman ve havalimanı kontrollerinin Eylül ayına kadar süreceği açıklandı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni yasa dışı göç konusunda geri adım atmayacağını duyurdu. Ancak siyasi analistler Meloni'nin göçmen krizini düşüşe geçen siyasi

0: siyasi kariyeri için fırsata çevirdiğini ifade ediyor. Gelecek yıl yapılacak seçimler öncesi Meloni'nin koltuğu büyük bir tehdit altında. Anketlerde aşırı sağcı rakibi Roberto Vanacci'nin gerisinde kaldı. Seçmen tabanını korumak isteyen Meloni, göçmen kartını kullanarak eski sert sağ söylemlerine geri döndü.
1: Sanatçı Deniz Seki evinde kaza geçirdi. Yere düşme sonucu vücudunda kırıklar oluşan Seki ameliyat edildi. İşte sağlık durumu.
2: Zor olanı seviyor insan her defa.
3: Evinde yere düştü. Hastaneye kaldırılan Deniz Seki ameliyat edildi.
4: İyisin tabii.
3: Deniz Seki İstanbul'daki evinde talihsiz bir kaza geçirdi. Kaygan zeminde yürüyen ünlü şarkıcı ayağının kayması sonucu feci şekilde yere düştü.
4: Sormadan bulamadım.
3: Ambulansla hastaneye kaldırılan Seki'nin yapılan tetkiklerinde leğen kemiğinde kırık ve omurgasında zedelenme olduğu belirlendi. Deniz Seki ameliyat edildi. Operasyon başarılı bir şekilde sona erdi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen ünlü şarkıcının iyileşme sürecinde bir süre tam yatak istirahati yapacağı ve hareket etmemesi gerektiği bildirildi.
4: Ne kuşlar ne de.
1: Geçmiş olsun diyelim. Yunanistan'ın Samos adasında tatil yapan bir Türk turist de kozmetik mağazasının vitrinindeki afişi görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Afişteki kadın modelin Seda Sayan'a benzerliği dikkat çekiyordu. Turist o anları kayda alıp sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede gündem olan görüntüler Seda Sayan'ın da dikkatini çekti.
5: Seda abla, Yunanistan'dayız, Samos adasında. Böyle bir yere geldik, vitrinde seni gördüğümü zannettim ama değilmiş.
6: Olga, her yerde ben varım.
0: Vitrindeki görüntü Seda Sayan'ı bile şaşırttı.
5: Vitrinde seni gördüğümü zannettim ama değilmiş. Seni de çalmışlar abla.
6: Bir gün oradayım, bir gün oradayım.
0: Yunanistan'ın Samos adasına tatile giden bir Türk turist sokakta yürürken bir kozmetik mağazasının vitrinindeki afişi görünce gözlerine inanamadı. Çünkü afişteki kadın Seda Sayan'a ikizi kadar benziyordu.
5: Seda abla, Yunanistan'dayız, Samos adasında. Böyle bir yere geldik, vitrinde seni gördüğümü zannettim ama değilmiş.
6: Olga, her yerde ben varım.
5: Şaka bir yana, aynı sana benzemiyor mu?
0: Bu sözlerle Seda Sayan'a seslendi, benzerliğe ünlü sanatçı da kayıtsız kalmadı. Aa, neresi orası diye yorum yaptı.
5: Vitrinde seni gördüğümü zannettim ama değilmiş. Seni de çalmışlar abla.
6: Bir gün oradayım, bir gün oradayım.
0: Sosyal medyadaki yorumlarsa daha da renkliydi. Seda Sayan kırmızı çizgimizdir. Her şeyi çaldınız, Seda ablayı yedirmeyiz. Hatta işi kelime oyununa taşıyanlar bile oldu. Seda ki, Sayan ki.
6: Aga, her yerde ben varım ya. Her yerde.
1: Ve kadınlara güzel bir haberimiz olacak. Kadınlar arasındaki sıkı dostluğun depresyondan koruduğu ortaya çıktı. Araştırmalara göre iyi arkadaşlıklar ruh sağlığını olumlu etkiliyor, psikolojik dayanıklılığı artırıyor. Peki kadınlardaki bu durum erkeklerde de var mı? İzleyelim.
7: Derdiniz, tasanız olduğunda
8: arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz bol bol. Her şeyimizi dertleşiyoruz.
9: Paylaşırız, dertleşiriz.
7: O da iyi geliyorsun.
9: İyi geliyor vallahi.
10: Bayanların lafları bitmez.
7: Sohbet, muhabbet akar gider. Yalnızlığa iyi geliyor, depresyonu azaltıyor. Kadınların arasındaki dostluk ömrü uzatıyor.
11: Doğru.
7: Neden peki?
9: Yan yana gelince dedikodu yapıyoruz ondandır.
12: Bilgi alışverişi diyelim.
11: Günlük kelime tüketimimiz var, onu doldurmamız lazım.
9: Dert paylaştıkça azalıyor ya, bence ondandır.
13: Bir şeyleri paylaşıyorsun, ne bileyim, o stresli şeyden uzaklaşıyorsun.
14: Anlat kız, anlat.
15: Hangi birini anlatayım Cevriye? Nereden başlayayım bilmiyorum.
14: Hepsini anlat, hepsini. Öncüğünü cüncüğünü.
7: Kaç yıllık bir arkadaşlığınız, dostluğunuz var?
11: 65
7: yıllık bir dostluk. Dinleyen taraf kim oluyor?
10: Dinliyoruz birbirimizi.
9: Anlatırım, yengem dinler.
7: En çok anlatan kim?
10: İkimiz de aynı.
7: Kadınlar arasındaki dostluk ve arkadaşlık adeta terapi görevi görüyor. Öyle ki kadınlar hem iyi bir anlatıcı hem de iyi bir dinleyici olduğu için stres seviyesi düşüyor.
9: Doğrudur.
7: Sıkıntınız olunca
10: Arkadaşımı ararım. Hafta sonları bile tatillerimizi buluşuyoruz.
16: Her gün.
10: Her gün, aynen.
17: Keyifli zamanlar geçiriyoruz birlikte. O depresyondan çıkıyoruz.
18: Annem de arkadaşım benim. Onunla da konuşmak beni çok rahatlatıyor.
16: Annesi, arkadaşı gibi olanlar da var aramızda. Depresyona birebir anne sohbeti.
18: Aynen, doğru.
16: Eşimizle paylaşınca olmuyor mu?
18: Onlar anlamıyor ya.
16: Şey söylüyorsun, bağlantı kuramıyor.
19: Bunların arası biraz limoni galiba.
20: Öyle mi diyorsun?
16: Kadınlar çay ve kahve sohbetlerinde stresini atabiliyor. Peki ya erkekler?
21: Okey oynuyoruz. Okey güzel gidiyor yani. Hani sabah 5'e kadar.
22: O zaman dur be, hey yavrum, hey be. Çak.
16: Okey arkadaşınızdan memnun musun?
23: Çok memnunum.
16: Sabaha kadar oynuyorsun.
23: Evet.
16: Stres kalmıyor.
23: Stres kalmıyor.
24: Maça gidiyor, bağırıyor, çağırıyor.
16: İşiniz bir şey anlatınca dinliyor musunuz derdi varsa?
24: İstiyorsanız dinlemeyin.
13: Mandayla eline bir ağlıyor. Söylüyorsun bir şey duymuyor bile adam.
16: Dinlemiyorlar da.
17: Erkekler genelde dinlemiyor kadınları.
25: Sesimize hiç atamıyoruz.
24: Kafada saç kalmadı. Vallahi bilen şey içimize atıyoruz ablam.
12: Bilgi alışverişi diyelim.
1: Yemiyor, yediriyor, giymiyor, giydiriyorlar. Anne babalar çocukları için neredeyse saçlarını süpürge ediyor. Fakat yeni nesli mutlu etmek neredeyse imkansız. Sınır koymamak ve her istediğini anında karşılamak çocukları sadece anlık olarak mutlu ediyor. Ailelere çok önemli tavsiyeler geliyor şimdi.
13: Her şeyi tepelerine yağdırıyoruz. Yokluk görmüyorlar. Bir istiyorlar, biz 1000 veriyoruz. Kendimizden fedakarlık ediyoruz. Her şey onların olsun diyoruz. Onlar da zıvaradan çıkıyorlar oğlum. Mücadele edecek, bir şeyler görecek. Annenin babanın verdiği yeterli olmayacak.
26: Annenden ördek mi istedin?
27: Evet.
26: Aldı mı peki?
27: Aldı.
26: Mutlu oldun mu bunun için?
27: Evet.
26: Anne babalar saçını süpürge ediyor. Çocuklarını mutlu etmek için adeta çırpınıyor. Ancak yeni nesil ne olursa olsun bir türlü mutlu olamıyor.
28: Ya mutlu ediyoruz demiyorum da mutlu etmeye çalışıyoruz diyelim biz ona.
29: Bizim çocukluğumuz gibi değil. Biz en ufak bir şeyde mutlu olurduk. Şimdi öyle değil. Çağın hastalığı dediği bir şey, olay var. Bence bu.
30: Biz onlara sınır koysaydık, kural çizseydik, onlar da belki bizim dediklerimizi yaparlardı. İşte onu en başından yapmak gerekiyor.
26: Gerçek mutluluk emek vererek, sabrederek ve bekleyerek oluyor. Ancak her istediği anında olan çocuk sadece tahammülsüzlüğü, öfkeyi ve kaygıyı öğreniyor.
31: İstediği bir şey almayınca yerlere yatıyor. Böyle bağırıyor, vuruyor, ısırıyor.
32: Ağlıyorum.
26: Sinirleniyor musun?
32: Evet. Ben Lego istiyorum. Paraları olunca alıyorlar.
26: Sen mutlu oluyor musun?
32: Çok oluyorum.
26: Ne kadar süre oynuyorsun onunla?
32: Onunla bir yarım saat oynuyorum. Ondan sonra oyuncağımı düzgünce kaldırıyorum.
26: Yapılan fedakarlıklar çocukları hayat karşısında güçsüz bırakıyor. Sınır koymak sevgisizlik sanılıyor. Çocukların güvende hissetme duygusu ellerinden alınıyor.
33: Toplumun gelen anlayışı içinde, genel kültürü ve eğitim içinde yorulmak lazım.
34: Kendi aramızda oynadığımız oyunlarla bile mutlu olabiliyorduk.
35: Dünyalar istese verilir çocuğa yani.
1: Evlenen kadının nüfus kaydı kocasının hanesine taşınıyor. İşte bu hükme itiraz geldi. Son noktayı ise Anayasa Mahkemesi koydu.
36: Evet.
0: Evlenen kadının kaydı babasının hanesinden kocasının hanesine taşınıyor. Yani kadın kendi kütüğüne sahip olamıyor. İşte bu hüküm mahkemelik oldu. Son noktayı Anayasa Mahkemesi koydu.
37: Atalarımızdan gelen bir şey.
0: Çocuklar doğduğunda babasının nüfus kütüğüne kaydoluyor. Örneğin Ankara'da bile de olsa babasının kaydı Trabzon'daysa oraya kayıt yapılıyor. Evlendiğinde kadının kaydı kocasının hanesine taşınıyor. Bu örnekte eş Aydınlıysa kütük bu kez Trabzon'dan Aydın'a gidiyor. Konu İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin önüne geldi. Mahkeme, Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 23. maddesinde yer alan evlenen kadının kaydı kocasının hanesine taşınır hükmünün anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptalini istedi. Bu amaçla Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.
38: Türk toplumunda Türk erkeğinin yapısı bellidir.
0: Anayasa Mahkemesi ise başvuruyu oy çokluğuyla reddetti. Bu sadece teknik bir kayıt sistemi dedi. Kadının hukuki statüsü ve menfaati aleyhine bir durum oluşmadığına işaret etti.
39: Bayanlara da hoşgörüyle karşılamalılar.
0: Yüksek Mahkeme'de 5 üye ise karşı oy kullandı. Uygulama cinsiyete dayalı haklı bir neden içermeyen farklı muamele olarak niteledi.
37: Kocasının soyadını alır. Bu kadar.
1: Efendim gün biterken de önce tarihi anlara tanıklık ettik. Meclisten geçen terörsüz Türkiye yasası 467 el barışa kalktı ve daha sonra haberlerimizle birlikteydik. Veda zamanı geldi. Mutlu geceler diliyorum. Yayın akışımız Medya Kritik'le devam edecek. İyi seyirler.
0: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
4: Bayezid-i Bistami Hazretleri, evliyanın büyüklerinden, insanları Hakk'a davet eden, onlara doğru yolu gösterip, hakiki saadete kavuşturan ve kendilerine silsile-i aliye denilen büyük alim ve velilerin beşincisidir. Sultanül Arif'in lakabıyla meşhurdur. 160 miladi 776 veya 188 miladi 803'te İran'da Hazar Denizi kenarında Bistam'da doğdu. 231 veya 261 miladi 874'te Bistam'da vefat etti. Bayezid-i Bistami Hazretleri İlim tahsil ettiği üstadlarından birine olan hürmet ve muhabbetinden dolayı onun kabrinin yanına defnedilmeyi ve kabrinin hocasının kabrinden daha derin yapılmasını, kendi vücudunun hocasının vücudundan aşağıda olmasını vasiyet etti. Hocalarının en büyüğü Allahü Teala'ya kavuşmak yolunda çok yüksek derecelere kavuşmasına vesile olan İmam-ı Cafer-i Sadık Hazretleri'dir. Sultanül Arif'in Bayezid-i Bistami Hazretleri sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Yumuşaklıkla, şiddet ve sertlikle elde edilemeyecek şeylere kavuşulur. Görülmüyor mu ki su yumuşak olmasına rağmen çok sert taşları aşındırmaktadır. İnsanlarla ve mal ile kavuşulamayan şeylere yumuşaklıkla kavuşulur. Edepli olunuz. Edep, aklın bulunduğuna delalet eder. Edepten mahrum bırakılan bir kimse, bütün hayırlardan mahrum bırakılmış olur. Dünyanın geçici lezzetlerine dalan, hakikatleri bulamaz. Bu lezzetlere dalması, onun kuvvetini azaltır. İtaatlerin en faziletlisi devamlı olarak Allahü Teala'yı düşünmektir. Resulullah Efendimiz buyurdu ki: Kim tevazu gösterirse Allahü Teala onu yükseltir. Bir kimse bildireceğimiz hasletlere riayet ederse, uyarsa ve onları muhafaza ederse nefsin isteklerinden kurtularak ve kulluk vazifesini yaparak Allahü Teala'ya kavuşur. Bu da Allahü Teala'nın ihsanı ve muvaffak kılması ile mümkün olur. Bu hasletler 20 tane olup şunlardır. İlk haslet nedamettir. Gaflet ve günahlarla geçen vakitlerine pişman olup Allahü Teala ve kul haklarından borcu olanlara ödeyip tövbe etmek. 2. Kullanacağı faydalı ilimleri öğrenmek. 3. Sükût, halvet ve zikre devamdır. Sükût, susmak, nefsin konuşmasını, vesveseyi önler. Halvet, yalnızlık, hislerin dağılmamasını sağlar. Zikir, kalbin tasfiyesini, saflaşmasını, temizliğini temin eder. 4. Ayakta durma, oturma ve bütün hallerinde Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını düşünüp hareketlerini ona göre düzeltmek. 5. Her işine meşveret etmeden, danışmadan başlamamaktır. Böylece İşin bozuk ve kötü olmasından korunur. 6. bir din kardeşiyle birlikte bulunup vesveselerden kurtulmak gerekir. 7. Her işinde ve sözünde sadık, doğru olmaktır. 8. Mide ve dili korumaktır. Çünkü talebe şehvet sevgisine müptela olursa günleri gaflet ve tembellik ile geçer ve Allahü Teala'ya ulaşmaktan mahrum kalır. Dil konuşmaya meylederse gönlü zikre alışmaz. Zira dilin günahı, isyanı diğer bütün günahlardan daha çoktur. 9. Bütün azalar ile içten ve dıştan edepli olmaktır. Susmalı ve ancak lüzum olunca konuşmalıdır. 10. 3 şeye riayet etmelidir. İlki, çok acıkmayınca yememelidir. İkincisi, çok susamadıkça su içmemektir. Böylece uyku basmasından korunulmuş olur. Üçüncüsü, çok uyku bastırmadıkça uyumamalıdır. 11. Lüzumsuz veya zararlı yerlere bakmaktan gözü korumaktır. Hadis-i şerifte, Müslümanların odalarına gizlice ve kötü gözle bakanlar münafıktır buyurulmuştur. 12. Yemek ve uyku öncesi dahil olmak üzere devamlı abdestli bulunmaktır. Bunun faydaları çok olup bundan gafil olmamak lazımdır. 13. Zaruret hali hariç gaflet ehli yani Allahü Teala'yı hatırlamayanlarla beraber bulunmamalıdır ki onların gafletleri sirayet etmesin, bulaşmasın. 14. Boş sözleri dinlemekten sakınmalıdır. Kalbin fesat ve dağınıklığı çoğu zaman bundan doğar. Boş sözleri dinleyen dünya sevgisine müptela olup helak olmasından korkulur. 15. Şöyle yapsaydım böyle olurdu. Şöyle yapmasaydım böyle olmazdı gibi sözlerden sakınmalıdır. Bunlar münafıkların sözlerindendir. Hakkın dilediği oldu, dilemediği olmadı. Takdir ettiği olacak. Sadece Allahü Teala bize kâfidir. O ne iyi vekildir diye söylemelidir. 16. Kimseyi azarlamamalıdır. Çünkü hak yolun taliplerine bu iş yakışmaz. İnsanlara Allahü Teala için iyi davranılırsa insanın tabiatı iyi ahlaklara alışır ve gazaplardan olur olmaz şeylere kızmaktan kurtulur. 17. Kibirden sakınmalıdır. Kibrin alameti kendini yüksek veya başkalarını aşağı görmektir. Çok büyük bir kusurdur. 18. Ucbtan, kendini beğenmekten sakınmalıdır. Ucbun alameti, kendini, kendi aklını ve fikrini beğenip, kimseden nasihat kabul etmemektir. Ucub sahibi, çok bildiğini sandığından çok yanılır. 19. Hasetten sakınmalıdır. Hasedin alameti Allahü Teala'nın bir kuluna verdiği nimetlerin o kuldan gitmesini istemektir. 20. Kalbini Allahü Teala'yı unutturacak hiçbir şeyle meşgul etmemelidir. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan birisini nakledelim. Bayezid-i Bistami Hazretleri bir gün talebeleriyle giderken, delilerin bulunduğu bir tımarhanenin önünden geçiyorlardı. Talebelerinden birisi, orada delilerin tedavileri için bir şeyler yapmaya çalışan baştabibe yaklaşıp, "Günah hastalığıyla hasta olanlar için bir ilacınız var mıdır?" diye sordu. Baştabip cevap veremeyip susunca, ayağı zincirle bağlı delilerden biri, Bayezid'in teveccühüyle şöyle dedi. O derdin ilacı şöyledir. Tövbe kökünü istiğfar yaprağıyla karıştırıp, kalp havanına koyarak, tevhid tokmağıyla iyice dövmeli. Sonra insaf eleğinden eleyip, gözyaşıyla hamur etmeli. Daha sonra aşkullah ateşinde pişirip, muhabbeti Muhammediye balından katarak, gece gündüz kanaat kaşığıyla yemelidir. Sultanül Arif'in Bayezid-i Bistami Hazretleri, sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Akıl, insanın doğru ile yanlışı birbirinden ayırabilmesini temin eder. Akıldan daha kıymetli bir sermaye yoktur. Kişinin dininin kemali, olgunluğu, aklının kemaline göredir. Allahü Teala'nın insanlara ihsan ettiği nimetlerin en büyüklerinden birisi akıl nimetidir. Akıllı kimsenin dünyevi bir menfaati kaçırdığı için bunu kendine gam yapması uygun değildir. Çünkü üzülmekle ele bir şey geçmez. Aynı zamanda fazla üzüntü akla zarar verir. Akıllı kimse hastalık ve tehlike gibi bir musibet gelmeden önce tedbirini alandır. Akıllı kimse konuşması istenmeden konuşmaya başlamaz. Bir zaruret olmadan cevapta acele etmez. Akıllı insan önce kendi ayıplarını görür. Kendi ayıbını görmeyen kimse başkasının güzelliklerini göremez. Kişinin ayıbını görememesi kötülük olarak ona yeter. Çünkü ayıbını göremeyen kimse bu ayıbından kurtulamaz. Akıllı kimsenin sözü mutedil ve düzgündür. Cahilin sözü ise tenakus, çelişki ve birbirine zıt şeylerle doludur. Aklın afeti uçb, yani kendini beğenmektir. Akıllı kimseye ahlakı güzel, susması uzun olması yaraşır. Çünkü bunlar peygamberlerin ahlakındandır. Fazla konuşup kötü ahlaklı olmak eşkıyanın, kötü kimselerin huylarındandır. Malik bin Dinar dedi ki: Allahü Teala'ya taati, Allahü Teala'nın beğendiği şeyleri yapmayı alışveriş olmadan kazanç getiren bir ticaret olarak bil. Dünyada kişinin taatlerinin başı, içini düzeltip onu bozacak şeyleri terk etmektir. Akıllı kimse her zaman kalbini kontrol eder. Allahü Teala'nın emrettiği şeyleri yapıp yasak ettiklerinden sakınır. Allahü Teala'dan gafil olmaz ve emirlerini yapmakta gaflet göstermez. Resulullah Efendimiz buyurdu ki: İlim elde etmek için evinden çıkan bütün insanlara melekler onun işinden razı olduklarından yollara kanatlarını gererler. Akıllı kimsenin ilimle uğraşmasından maksadı onunla amel etmektir. Çünkü bundan başka bir gaye için ilim öğrenen kişi şöhretini ve kibrini arttırmış olur. Resulullah Efendimiz, Allahü Teala'ya ve ahiret gününe iman eden kimse hayır söylesin yahut sussun buyurdu. Lokman Hakim dedi ki: Susmak hikmettendir. Fakat bunu yapan az. Az konuş. Sözün şerrinden Allahü Teala'ya sığın. Çünkü bela ağızdan çıkan sözle yan yanadır. Susmak insana sevgi ve vakar kazandırır. Diline sahip olup onu muhafaza eden kimse sıkıntıya düşmez. Fudayl bin İyad, iki şey kalbi katılaştırır: çok konuşmak ve çok yemek buyurdu. Ömer bin Hattab, Ahnef bin Kays'a: ey Ahnef, çok konuşan çok hata yapar. Çok hata yapanın hayası, utanması az olur. Hayası az olanın verası az olur. Verası az olanın kalbi ölür buyurdu. Susması fazla olan kimse birçok hata ve günahtan kendisini korumuş olur. Sözlerine dikkat et. Yoksa sözü söyledikten sonra keşke bu sözü söylemeseydim demeyesin buyurdu. Resulullah Efendimiz şöyle buyurdular. Doğruluğa sarılınız. Çünkü doğruluk hayra, hayır ise cennete götürür. Şüphesiz kişi doğru söyler ve Allahü Teala'nın katında sıddık diye yazılır. Yalandan sakınınız. Çünkü yalan kötülüğe, kötülük ise cehenneme götürür. Kişi yalan söyler ve Allahü Teala'nın katında çok yalancı diye yazılır. Şu dört hasleti kendisinde bulundurmayan kimseye akıllı ve ilim sahibi denmez. Birincisi Allahü Teala'nın korkusu. Bütün hayır ve faziletlerin başı budur. İkincisi güzel bir haya, utanma duygusu. Asalet bununla anlaşılır. Üçüncüsü hilm, yumuşaklık. Dördüncüsü emri altında bulunanlara cömertlik yapmak. Haya iki kısımdır. Birincisi kişinin Allahü Teala'nın yasak ettiği bir işi yapmaya yöneldiği zaman Allahü Teala'dan hayası. İkincisi insanların beğenmediği bir işi yapacağı sırada insanlardan utanması. Bu iki haya çeşidi de iyidir. Ancak birincisi farz, ikincisi nafile mesabesindedir. Haya, insan ile kötü olan şeyler arasında bir perdedir. Haya, kötü ve beğenilmeyen şeylerin en güzel ilacıdır. Ancak haya gidince artık onların ilacı kalmaz. Zeyd bin Sabit buyurdu ki, İnsanlardan utanmayan, Allahü Teala'dan da utanmaz. Resulullah Efendimiz cehennem yumuşak ve nefret ettirici olmayan iyi huylu kimseye haramdır buyurmaktadır. Akıllı insan herkese iyi muamelede bulunur. Onlara karşı kötü huylu olmaz. Varsa böyle huylarını bırakır. Çünkü güneş buzu erittiği gibi İyi ahlak da günahları yok eder. Sirke balı bozduğu gibi kötü ahlak da iyi amelleri bozar. Bazen bir kimsenin birçok güzel huyu bulunur. Fakat bir tane de kötü bir huyu bulunur. Bu bir tane kötü huy diğer bütün iyi huyları bozar. İbn-i Mübare'ye iyi ahlak nedir diye soruldu. Güler yüzlü olmak ve iyilik yapmaktır cevabını verdi. İmam-ı Mücahit şöyle buyurdu. Bir Müslüman bir kardeşiyle karşılaşıp güler yüzle onu karşılar ve musafaha ederse hurma ağacından hurmaların düşmesi gibi onun günahları dökülür. Resulullah Efendimiz insanlara müdara etmek sadakadır buyurdular. Müdara, dini korumak için dünyalık vermektir. İnsanların en cömerdi, başkasına iyilik ve ihsanda bulunup, karşılık beklemeyendir. İnsanların af bakımından en üstünü, hakkını almaya gücü yettiği halde affedenidir. İnsanların en iyisi, akraba ile alakasını kesmeyendir. En cimri kimse de selamda cimrilik yapandır. Oğlum, güler yüzlü, güzel sözlü ol. O zaman insanlara kendilerine mal ve servet vermişten daha sevimli olursun. Nice samimi dost ve arkadaşlar arasında ayrılıklar olmuştur ki, bunun sebebi uygunsuz şakalar olmuştur. Bayezid-i Bistami Hazretleri bir defasında bir imamın arkasında namaz kıldı. Namazdan sonra o imam Bayezid Hazretlerine siz bir yerde çalışıp para kazanmıyorsunuz. Başkalarından da bir şey istemiyorsunuz. O halde siz nafakanızı nereden temin ediyorsunuz?" dedi. Hazreti Bayezid bunu duyunca, "Ben hemen namazımı iade edeyim. Zira rızıkları kimin verdiğini bilmeyen birinin arkasında namaz kılmışım. Bu ise caiz değildir." buyurdu. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan birisini nakledelim. Bayezid-i Bistami, yağmurlu bir havada, cuma namazına gitmek için evinden çıktı. Sağanak halde yağan yağmur, yolu çamur haline getirmişti. Yağmur bitinceye kadar, bir evin ihata duvarına dayandı. Çamurlu ayakkabılarını duvarın taşlarına sürerek temizledi. Yağmur yavaşlayınca camiye doğru yürüdü. Bu sırada aklına bir mecusinin duvarını kirlettiği geldi ve üzülerek, "Onunla helalleşmeden nasıl cuma namazı kılabilirsin? Başkasının duvarını kirletmiş olarak nasıl Allahü Teala'nın huzurunda durursun?" diye düşündü ve geri dönüp o mecusinin kapısını çaldı. Kapıyı açan mecusi, "Buyurun, bir arzunuz mu var?" diye sorunca, "Sizden özür dilemeye geldim," dedi. Mecusi hayretle, "Ne özrü?" diye sordu. O da, "Biraz önce duvarınızı elimde olmadan çamurlu ayakkabılarımı temizlemek maksadıyla kirlettim. Bu doğru bir hareket değil. Yağmurun şiddeti bu inceliği unutturdu," deyince mecusi hayretle, "Peki ama ne zararı var? Zaten duvarlarımız çamur içinde. Sizin ayağınızdan oraya sürülen çamur bir çirkinlik veya kabalık meydana getirmez," dedi. Bayezid-i Bistami Hazretleri, "Doğru ama bu bir haktır ve sahibinin rızasını almak lazımdır," dedi. Mecusi, "Size bu inceliği ve kul haklarına bu derece saygılı olmayı dininiz mi öğretti?" diye sorunca, "Evet, dinimiz ve bu dinin peygamberi olan Muhammed aleyhisselam öğretti," dedi. Mecusi, "O halde biz niçin bu dine girmiyoruz?" diyerek kelime-i şehadet getirip Müslüman oldu. Vefatı. Bayezid-i Bistami Hazretleri devamlı "Allah, Allah" derdi. Vefatı anında da yine "Allah, Allah" diyordu. Bir ara şöyle dua etti: "Ya Rabbi, senin için yaptığım bütün ibadet, taat ve zikirleri hep gaflet ile yaptım. Şimdi can veriyorum. Gaflet hali devam ediyor. Allah'ım, bana huzur ve zikir halini ihsan eyle. Bundan sonra zikir ve huzur hali içinde ruhunu teslim etti. Vefatı 875, Hicri 261 senesinde Mayıs ayına rastlar. Kabri Bistam şehrindedir. Hazreti Bayezid vefat ettikten sonra büyük zatlardan birisi kendisini rüyada görüp sordu: "Münker ve nekir sana nasıl muamele eyledi?" Cevabında, "O iki mübarek melek gelip Rabbin kimdir?" diye sorunca, onlara dedim ki, "Bunu sormakla sizin maksadınız hasıl olmaz. Siz bana onu soracağınıza beni ona sorun. Eğer o beni kulu olarak kabul ederse ne âlâ. Maazallah o beni kulu olarak kabul etmezse ben 100 defa o benim Rabbimdir desem ne faydası olur?" buyurdu. Zamanında binlerce veli vardı. Hepsi de ibadet, riyazet, keşif ve keramet sahibiydi. Fakat asrın kutupluğu ümmi bir demircinin üzerindeydi. O bu işin sır ve hikmetine karşı hayretler içindeydi. Çoluk çocuğunun nafakası için geceli gündüzlü örs başından ayrılmayan demirciyi görmek istedi. Bir gün dükkanına gitti, selam verdi. Onu görünce çocuklar gibi sevindi. Ellerine sarıldı, uzun uzun öptü ve ondan dua rica etti. Henüz keşif âlemine girmemiş olduğu için kendi makamından habersizdi. Ondan dua isteyince dedi ki, ben senin ellerinden öpeyim de sen bana dua et. Sizin duanıza muhtaç olan benim. O ise şöyle cevap verdi. Benim sana dua etmemle içimdeki dert hafiflemez ki. Bunun üzerine o da, derdin nedir? Söyle bir çare arayalım dedi. Acaba kıyamet gününde bunca insanın hali ne olur? Bunu düşünmekten, buna yanmaktan başka derdim yok dedikten sonra hüngür hüngür ağlamaya başladı. Bayezid-i Bistami hazretlerini de ağlattı. O vakit içinden, bunlar nefsim nefsim diyenlerden değil, ümmetim ümmetim diyenlerdendir diyen bir ses duydu. Hemen içindeki hayret silindi. Kutupluk makamının bu demirciye niçin verildiğini sezdi. Anladı ki böyleleri sevgili Peygamber Efendimizin kalbine her an bağlıdır. Onun hakikatine mazhardır. Demirciye dedi ki, insanların azap çekmesinden sana ne? Demirci de, bana mı ne? Benim fıtratımın mayası şefkat suyuyla yoğrulmuştur. Cehennem ehlinin bütün azabını bana yükleseler de, onları bağışlasalar, ben saadete ererim ve derdimden kurtulurum, dedi. O, namazda okunmak için farz miktarından fazla sure ve ayet bilmiyordu. Bilmediklerini Bayezid-i Bistami hazretleri öğretti. O da 40 yıldır elde edemediği manevi derecelere yükseldi. İçi feyz-i ilahi ile doldu. O vakit iyice anladı ki, kutupluk sırrı başka bir şeymiş. Sultanül Arif'in Bayezid-i Bistami hazretleri sohbetlerinde buyurdular ki, bir gün mübarek yüksek hocamla akşam dışarıda oturuyorduk. Gökyüzüne bakın buyurdular. Gökyüzüne baktım. Ne görüyorsunuz? Efendim karanlık ama tek tek ve yer yer küme halinde yıldızlar var. Efendim aslında dünya gökyüzü gibi karanlıktır. Fakat güneş ışıkları dünyaya geldiği için uzaktan parlak gözükür. Karanlık olan o gökyüzünde nasıl ki yıldızlar tek veya kümeler halinde parlıyorsa, işte bu karanlık olan dünyada da müminler aynen o yıldızlar gibi pırıl pırıl parlıyorlar, buyurdular. Müslümanlar da bir araya geldiği zaman küme yıldızlar gibi parlarlar. Şu mutlaktır, iman nurdur. İnsanların imanı olanlarında bu nur parlar. Bu nuru belki birçok insan göremez ama Allahü Teala görüyor, melekler görür. İmanı olanlara müjdeler olsun. Allahü Teala bir kuluna ki iman verdi, nedir ki ona vermedi? Allahü Teala ona iman vermedi, nedir ki ona verdi? Bütün dünyayı ona verseler ateşte yanmaktan kurtulabilir mi? Allah muhafaza etsin. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, men lem yeşkürün nase lem yeşkürullah buyuruyor. Yani eğer size birisi bir iyilik yaparsa siz de ona teşekkür etmezseniz Allahü Teala'ya şükretmiş olamazsınız buyuruyor. Peki Allahü Teala tarafından bize birçok nimetler ihsan ediliyor. Hiçbirimiz 100 sene önce yoktuk. 100 sene sonra yine yok olacağız. Bizi yoktan var eden bu kadar nimeti veren Allahü Teala'ya tabii ki şükretmemiz lazımdır. Kaldı ki yalnız bizi değil, bütün kainatı her an varlıkta durduran yüce Allah'a teşekkür edilmez mi? Ona nasıl teşekkür edilir? Yine onun bildirdiği şekilde kendisine teşekkür edeceğiz. Yoksa kendi aklımıza geldiği gibi teşekkür etmeye kalkarsak çok büyük hatalar işleriz. Bu teşekkürlerin nasıl yapılacağını peygamberlerine öğretmiştir. Nitekim Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, "Beni Rabbim terbiye etti," buyurmaktadır. Yani her şeyi Rabbimden öğrendim, buyuruyor. O halde peygamberlerin gelmesinin bir sebebi de, bu kadar yüce Allah'a nasıl teşekkür edeceğimizi bizlere öğretmesi içindir. Havayı yaratmıştır, suyu yaratmıştır, insan vücudunda bulunan 30 trilyon üzerindeki hücreler bir program dahilinde muntazam çalışmaktadır. Bunları işleten Cenab-ı Hakk'a kendisi nasıl istiyorsa öyle teşekkür edeceğiz. Peki nasıl teşekkür edileceği hususunda Cenab-ı Hak peygamberine neler emretti? Allahü Teala iman etmemizi emretti. Allahü Teala kendisine iman edenlere bana emrettiğim şekilde şükredin buyurdu. O emredilen teşekkürlerden birisi namazdır. İslam'ın 5 şartından biri de namazdır. Namaz kılmayanlar demek ki bu büyük nimetlerden dolayı teşekkür etmemiş olur. Ne kötü. Eğer Allahü Teala'nın verdiği nimetlerin kıymeti kulu tarafından bilinmezse onu elinden alır. Yani onu namazdan mahrum bırakır. Bir müminin namazdan mahrum kalması ne demektir? Düşünün ki namazın içinde ettehiyyatü'de biz bütün salih kullarına selam veriyoruz. Salih kul demek Allahü Teala'yı seven insan demektir. Evliya demek Allahü Teala'nın sevdiği kul demektir. Kim bu salih kullar? Başta eshab-ı kiram olmak üzere evliya zatlar, ehli sünnet alimleri, bütün namaz kılanlar, melekler salih kullardır. Selam verilen de sana selam verir. O halde o kadar mübarek salih kullar da sana selam veriyor. Namaz öyle bir ibadet ki dünyanın neresinde olursanız olun, dünyada ne kadar Müslüman namaz kılıyorsa, namaz kıldığın için sana dua ediyorlar. Öyle bir duadan mahrum kalmaktan daha büyük bir kayıp, israf olur mu? Dolayısıyla namaz, şahsın dünyada ve ahirette rahat etmesi için, çok sevap kazanması için, milyonlarca insanın duasını alması için, manevi bir ağ sistemidir. Dünyanın neresinde olursa olsun, rengi, ırkı ne olursa olsun, bu kadar geniş bir kitleyi bir araya getiren böyle güzel bir ibadet yoktur. Onun için namaz, bütün dünyada, bütün Müslümanlar arasında müşterek bir lisandır. Allahü Teala'nın gadab sıfatı vardır, kahhar sıfatı vardır. Eğer bu sıfatlar olmasa, çobanın sopası olmaması gibi olurdu. Velhasıl namazın şükrü eda edilemez. Ayrıca Cenab-ı Hakk'a dua edince, o duanın kabul olması için, müminin 24 saat Allahü Teala'yı zikretmesi lazımdır. Eğer Allahü Teala'yı devamlı anmadıysa, bir an için unuttuysa, onun duası kabul olmaz. Namaz kılarken dahi kaç rekat namaz kıldığımızı bazen unutuyoruz. Cemaatle namaz kılınıyor. İmam dönüp cemaate 3 mü yoksa 4 rekat mı kıldırdık demiş. Cemaatin yarısı 3, yarısı da 4 demiş. Cemaatten birisi şu tüccar iyi bilir, ona soralım demiş. Tüccara sorunca tüccar hiç beklemeden cevabı vermiş. biz 3 rekat kıldık demiş. Tüccar efendi, nereden bu kadar emin konuşuyorsun demişler. Çünkü 4. rekatın sonunda ben bütün hesapları bitiriyor ve kasayı kilitliyordum. Şimdi kasa açık kaldı demiş. Gaflet basınca insan her şeyini unutabiliyor. Allahü Teala'ya şükredeceğiz. Peygamberimize aleyhissalatu vesselama teşekkür edeceğiz. Bizlere İslamiyet'i anlatmak için ne büyük sıkıntılar çekti. Mübarek buyurmuşlar ki, benim çektiğim sıkıntıları, üzüntüyü dünyaya gelmiş ve gelecek hiçbir insanlar çekmemiştir. Böyle bir peygambere teşekkür edilmez mi? Ona nasıl teşekkür edeceğiz? O nasıl yaşadıysa onun gibi yaşayacağız. Salavat getireceğiz. Biz de birkaç kişiye dinimizi anlatmalı, kitap vermeliyiz. Bir anne düşünün. Sizi dünyaya getirinceye kadar ne sıkıntılar çeker? Anne ve babaya çok saygılı olmalıdır. Onların duasını almak lazımdır. Almazsak kurtulamayız. Bir gün Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bir yere gidiyorlardı. Orada birisi tarlasında çalışıyordu. Hemen Cebrail aleyhisselam geldi. Ya Resulallah, sakın buna selam verme. Tarladaki adam, her ne kadar hürmeten ayağa kalktıysa da, Cenab-ı Peygamber aleyhisselatu vesselam, onun yüzüne dahi bakmadan yoluna devam etti. Çünkü emir öyleydi. Peygamberimize aleyhisselatu vesselam, aynı yoldan geri dönerlerken, Cebrail aleyhisselam tekrar geldi ve ya Resulallah, ona şimdi selam ver dedi. Tebessüm ederek selam verdiler. Sonra, ya Cebrail kardeşim, bu işin hikmeti nedir? Giderken selam verme dedin, dönüşte selam ver dedin. Anlamadım. Ya Resulallah, o evden çıkarken annesinin kalbini kırmıştı. Selam vermediğiniz için aklı başına geldi. Uyandı, hemen eve koştu, annesinin gönlünü yaptı. Allah Muhammed aşkına beni affet, dedi. Annesinin gönlünü aldığı için, Allahü Teala da sana, ona selam vermeni ve gönlünü almanı emretti. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruyor ki, siz Müslüman olmadan evvel, birbirinizle hep dargındınız, kavgalıydınız, kabileler birbiriyle savaş halindeydiniz. Şimdi iman ettiniz, öyle bir kardeş oldunuz ki, din kardeşi oldunuz, birbiriniz için canınızı feda edecek hale geldiniz. Nimet olarak bu size yetmez mi? Mübarek hocam olmasaydı, bizim burada ne işimiz vardı? Onun için hocanın hakkı, anne baba hakkından önce gelir. Evet, anne baba çok sıkıntı çekerek dünyaya gelmemize sebep oldu. Bizi korudu, büyüttüler. Anneden babadan elde edilen iman insanı kurtarmıyor. Ölünce ne olacak? Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruyor ki, ey iman edenler! Allah'a ve peygambere iman edin. Hem iman edenler diyor, hem de Allah'a ve peygambere iman edin diyor. Annenizden ve babanızdan öğrendiğiniz İslamiyeti, bir mürşid-i kâmilin önünde diz çökerek, ondan istifade ederek tam öğreniniz buyuruyor. Birbirinizle iyi geçinin. Nefsin ve şeytanın gayesi, müminlerin arasını açmaktır. Onları bölmek ve parçalamaktır. Nefsini mi, din kardeşini mi tercih edeceksin? Nefsini değil, din kardeşini tercih et. Allahü Teala'nın rahmeti birbirini seven cemaat üzerinedir. Madem ki beni çok seviyorsunuz, birbirinizle iyi geçinin buyurdular. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki, iki mümin Allah rızası

Dedikleri dinlerse bu sohbet olur. Bütün ilerlemeler sohbette mündemiştir. Yani sohbetin içinde vardır. Neden? İki insan bir araya gelmiştir. Şeytan bozamaz. Dolayısıyla bozamayınca da daha kolay anlar, daha çok akılda kalır, daha çok zevk alır. Mübarek hocam buyurdular ki, şeytan mikrop şekline girebilir. Damarların içinde dolaşır. Belki birçok hastalıkların kaynağı bu melundur. Velhasıl işimiz önce korumak ve korunmak, sonra da icraat yapmaktır. Sen düşmanların arasında ne kadar ibadet yapabilirsin? Düşmanların arasında ne kadar faydalı olabilirsin? Düşman olmazsa çok daha faydalı olursun. Bu da ancak beraber olmaya bağlıdır. Müslümanların kalbindeki nur yüzünden fışkırır. Müslümanın yüzü mutlaka insana ferahlık verir. Kâfirin yüzü insana sıkıntı verir. Şuna hayret ediyorum. Nasıl sen bir din kardeşinle beraber değil de Allah'ın düşmanıyla beraber oluyorsun? Bir hadis-i kutsîde buyuruluyor ki, dünyaya ben sineğin kanadı kadar kıymet verseydim, düşmanım olan kâfirlere bir damla su vermezdim. Dünya malı hiç kıymetli değildir. Bugün seninledir, yarın ölünce yok olacaktır. Çok zengin bir adam varmış. Oğluna demiş ki, oğlum, ben ölüyorum. Bütün malım, mülküm, her şeyim senin olacak. Bir çift çorap çıkarmış. Ben bu çorapları giydiğim zaman işlerim hep rast gitti. Öldüğüm zaman beni yıkayacaklar. Kabre girmeden evvel bu çorapları bana giydirin. Eğer bu çorabı giydirmezlerse bu mektubu hocaya ver. Bir gün geldi ve adam öldü. Baba teneşirdeyken oğlu hocaya dedi ki, babamın vasiyeti var. Bu çoraplar sayesinde ben çok para kazandım. Belki kabirde de işime yarar. Onun için bu çorapları ayaklarıma giydiriniz. Hoca, çekil oradan. Şeriatın olduğu yerde vasiyet olmaz dedi. Dinimiz ne derse onu yapacağız. Kefenden başka bir şey olmaz dedi. Bunun üzerine oğlu çıkarıp mektubu hocaya verdi. Hoca mektubu açtı ve okudu. Oğlum, bak görüyorsun, dünyada çok mal mülk kazandım. Ama yanımda eski bir çift çorap dahi götüremiyorum. Günah değil mi bana? Meğer adamın maksadı oğluna nasihat vermekmiş. Gel benim düştüğüm hataya sen düşme. Ben yemedim. Sen ye ve yedir demiş. Kim dine hizmet ederse, biz onun ayağına gideriz. Bakın çok namaz kılan demedim, çok oruç tutan demedim. Kim Allahü Teala'nın dinine hizmet ederse, onun bize gelmesini beklemeyin, biz onun ayağına gideriz. Ne olur bu ruhu taşıyın yeter. Yolun aslı budur. Oku, okut ve din kardeşini sev. Sevgiden, kaynaşmadan, beraberlikten rahmet-i ilahi iner. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan birisini nakledelim. Bayezid-i Bistami Hazretlerine bir gün bir kimse gelip, efendim, ben 30 senedir gündüzleri oruç tutup geceleri namaz kılıyorum. Ama kendimde hiçbir ilerleme göremiyorum. Halbuki itikadım da düzgündür dedi. Sultanül Arif'in, sen bu halde 300 sene daha devam etsen bir şeye kavuşamazsın. Çünkü nefs engelin var buyurdu. O kimse, efendim bunun bir çaresi yok mu diye sordu. Bayezid-i Bistami Hazretleri, var ama sen kabul etmezsin buyurdu. O kimse ısrar edip, aman efendim, lütfen bildiriniz ve beni talebeliğe kabul ediniz.

0: Ne emrederseniz yaparım dedi. Sultanül Arif'in buyurdu ki, öyleyse şimdi evine git. Bu kıymetli elbiseleri çıkarıp adi ve eski bir elbise giy. Boynuna bir torba asıp içine ceviz doldur. Seni en iyi tanıyanların bulundukları sokağa git. Çocukları başına topla. Bana bir tokat vurana bir ceviz, iki tokat vurana iki ceviz veriyorum de. O kimse bunları duyunca, Sübhanallah, la ilahe illallah, ben bunları yapamayacağım, bana başka bir şey emretseniz, dedi. Bayezid-i Bistami Hazretleri, senin ilacın ancak budur ve biz de baştan sen bunları kabul etmezsin diye söylemiştik. Yolumuzun esası nefsi terbiye etmektir buyurdu. Sultanül Arif'in Bayezid-i Bistami Hazretleri sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Büyüklerimiz buyurdular ki, beş şeyi yapmayan beş şeyden mahrum olur. 1. Malının zekatını vermeyen malının hayrını görmez. 2. Uşrunu vermeyenin tarlasında, kazancında bereket kalmaz. 3. Sadaka vermeyenin vücudunda sıhhat kalmaz. 4. Dua etmeyen arzusuna kavuşamaz. 5. Namaz vakti gelince kılmak istemeyen son nefeste kelime-i şehadet getiremez. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki kul sadaka vermeye rağbet etmelidir. Zira sadaka malı temizler, onu çoğaltır ve korur. Sadaka vermede nimeti verene şükür, rızıkta genişlik, ömürde bereket, akrabaya iyilik, şeytana muhalefet vardır. Sadaka Allahü Teala'nın rızasını, meleklerin muhabbetini kazandırır. İnsanların gönüllerine sevinci yerleştirir. Bedeninden hastalık ve belaları, malından afeti giderir. Günahları ve malı temizler. Allahü Teala Tevbe suresi 103. ayet-i kerimesinde mealen buyurdu ki, onların mallarından bir zekat al ki, onunla onları günahlardan, mala muhabbetten temize çıkarmış olasın ve onunla mallarına bereket vermiş olasın. Cimrinin en çok sevdiği mirasçılarıdır. Ne kendi yer, ne başkalarına yedirir. İlla mirasçılarına saklar. Sakın kibirlenme. Büyüklük taslayanlara özenme. Çünkü Allahü Teala her zorbayı zelil, her büyükleneni hakir ve zelil eder. Affettiğinden dolayı asla pişman olma. Cezalandırdığın için de sakın sevinme. İtikat çok önemlidir. İtikadı bozuk olan birisi, dinimizin bütün emirlerini yapsa, yasaklarından kaçsa, sabaha kadar zikir çekse, bu kimsenin cehenneme gitmeme ihtimali yoktur. Mutlaka cehenneme gider. Allahü Teala iki cihan saadeti versin. Amin.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: Kur'an-ı Kerim'i İngilizce'ye tercüme eden R. Burr ise İslamiyet hakkında şöyle der: "Ne zaman ezan dinlesem bana bir mistik müzik gibi tesir eder."
1: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm ya sonrası? Gerçek. Gerçek olan ne?
0: Niçin Müslüman oldular?

Ben İngiltere'de Hristiyan olarak doğdum. Vaftiz edildim ve bugün elimizde bulunan İncil'de yazılı olanları öğrenerek büyüdüm. Çocukken kiliseye gittiğim zaman muhtelif ışıklar, minber dayanan mumlar, müzik, günlük kokuları ve muhteşem elbiseler giymiş rahipler üzerimde büyük bir tesir yapıyordu. Manasını hiç anlayamadığım dualar okunurken bunların ahengi beni ürpertiyordu. Sanırım ki bu çocukluk zamanında ben koyu bir Hristiyandım. Fakat zaman geçtikçe ve benim tahsil derecem yükseldikçe kafamda bazı sorular ortaya çıkmaya başladı. O zamana kadar tam inandığım Hristiyanlık dininde bazı noksanlar bulmaya başladım. Gün geçtikçe içimdeki şüphelerin arttığını görüyordum. Yavaş yavaş Hristiyanlıktan uzaklaşıyordum. Artık hiçbir dine inanmıyordum. Kilisenin çocukken beni kendisine hayran eden o muhteşem manzarası bir hayal gibi gözümün önünden uçup gitmişti. Okuldan mezun olduğum zaman tam manasıyla bir dinsiz olmuştum. Fakat bir müddet sonra farkına vardım ki hiçbir şeye inanmamak insanın ruhunda derin bir yeiz, zafiyet, boşluk bırakmaktadır. İnsanın muhakkak bir melceğe, bir dayanağa ihtiyacı vardır. Bunun için başka dinleri incelemeye başladım. Evvela Budistliği ele aldım. Onların 8 yol adını verdikleri esasları iyice tetkik ettim. Bu 8 yolda çok derin felsefe ve çok güzel nasihatler vardı ama insana ne doğru bir yol gösteriyor ne de doğru yolu seçebilmek için lüzumlu bilgiler veriyordu. Bu sefer Mecusiliği tetkike başladım. Ben 3 tanrıdan kaçarken bu dinde de karşıma birçok tanrı çıktığını gördüm. Sonra bu din o kadar inanılmaz efsaneler, hurafelerle doldurulmuştu ki böyle bir dini kabul etmeye imkan yoktu. Bundan sonra Yahudiliği incelemeye başladım. Yahudilik benim için yeni bir din sayılmazdı çünkü Kitab-ı Mukaddes'in Ahdi Atik denilen eski kısmı tamamen Yahudilerin Tevrat'ından alınmıştı. Fakat Yahudilik de beni tatmin edemedi. Evet, Yahudiler tek Allah'a inanıyorlardı ve ben bunu çok doğru buluyordum. Fakat ondan sonra her şeyi inkar ediyorlar ve Yahudi dini bir rehber olacak yerde türlü karışık ibadet şekilleri ve merasimlerle dolu bir hal alıyordu. Dostlarımdan biri bana ispiritizme ile meşgul olmamı tavsiye etti. Ruhlarla konuşmak din yerine geçer filan diyordu. Bu beni hiç tatmin etmedi çünkü ispiritizmenin insanın kendi kendini hipnotize etmesinden ibaret olduğunu, insan ruhunu hiçbir zaman besleyemeyeceğini pek çabuk anlamıştım.

İkinci Dünya Savaşı sona ermişti. Ben bir ofiste çalışmaya başladım fakat hala ruhum bir din arıyordu. Bir gün gazetede bir ilan gördüm. İsa Aleyhisselam'ın uluhiyeti hakkında bir konferans verileceği ve bu konferansa her dinden adamların iştirak edebileceği yazılıydı. Bu konferansı çok merak ettim. Çünkü orada İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın oğlu olup olmadığı tartışılacaktı. Konferansa katıldım ve orada bir Müslümanla tanıştım. Bu Müslüman kendisine sorduğum suallere o kadar güzel, o kadar mantıklı cevaplar verdi ki o zamana kadar hiç aklıma gelmediği halde İslamiyet'le meşgul olmaya karar verdim. Müslümanların kutsi kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladım. Bu kitapta beyan edilen hükümlerin 20. asırdaki birçok tanınmış devlet adamlarının beyanlarından çok daha yüksek olduğunu büyük bir hayret ve takdirle görüyordum. Bu sözleri hiçbir insan söyleyemezdi. Onun için vaktiyle bize öğrettikleri gibi İslam dini yalandır, Kur'an uydurma bir kitaptır sözüne artık inanmıyordum. Kur'an-ı Kerim uydurma bir kitap olamazdı. Bu kadar mükemmel sözleri ancak insanüstü bir varlık söyleyebilirdi. Ben hala tereddüt ediyordum. İslamiyet'i kabul etmiş İngiliz kadınlarıyla görüştüm. Onlardan yardım istedim. Bana kitaplar tavsiye ettiler. Bu kitaplar arasında Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ile İsa aleyhisselam'ı mukayese eden Muhammed and Christ adlı kitapla İslam dinini izah eden The Religion of Islam adlı eserler vardı. Hristiyanlığın kaynakları The Source of Christianity isminde, diğer bir kitapta ise Hristiyanlıkta bulunan birçok ibadetlerin ilkel insanların ibadet usullerinden alındığı ve hakikatte şimdiki Hristiyanlığın bir puta tapmak dini olduğu çok açık bir tarzda anlatılıyordu. Kur'an-ı Kerim'i ilk okuduğum zaman sıkıldığımı itiraf edeyim. Çünkü içinde pek çok tekrarlar vardı. Şunu bilmelidir ki Kur'an-ı Kerim insana yavaş yavaş tesir ve nüfuz eden bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim'i iyi anlamak ve ona bağlanmak için onu birçok defalar okumak lazımdır. Ben de okudukça bu mukaddes kitaba bağlandım. O kadar ki her gece onu okumadan uyuyamıyordum. Benim üzerimde en büyük tesir yapan husus Kur'an-ı Kerim'in insanlara mükemmel bir rehber oluşuydu. Kur'an-ı Kerim'de bir insanın anlayamayacağı tek şey yoktu. Müslümanlar peygamberlerini kendileri gibi bir insan olarak kabul ediyorlardı. Müslümanlarca peygamberlerin diğer insanlardan farkı bunların çok yüksek akıl ve ahlak sahibi, günahsız ve kusursuz olmalarıydı. Yoksa onların uluhiyet ile bir rabıtaları yoktu. İslam dini Muhammed Aleyhisselam'dan sonra artık hiçbir peygamber gelmeyeceğini bildiriyordu. Ben buna itiraz ettim. Niçin başka bir peygamber gelmeyecek diye sordum. O zaman Müslüman arkadaşım bana bu hususu şöyle izah etti. Müslümanların kutsi kitabı olan Kur'an-ı Kerim bir insana lazım olan bütün iyi ahlakı, dini esasları Allah-u Teala'nın rızasına kavuşturan yolu, dünyada ve ahirette huzur ve selamete vasıl olmak için lazım olan hususları insanlara öğretmektedir. Artık insanların başka bir rehbere, başka bir peygambere ihtiyaçları kalmamıştır. Bu sözlerin çok doğru olduğu şundan bellidir ki, aradan 14 asır geçtiği halde Kur'an-ı Kerim'in esasları hiç değişmeden bugünkü hayat tarzına ve bugünkü ilim seviyesine tamamen uymaktadır. Fakat ben hala tereddüt ediyordum çünkü aradan 14 asır geçmişti. Biz şimdi 1954 senesinde bulunuyorduk. Acaba 571 senesinde doğmuş olan Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiği İslamiyet'in içinde bugünkü şartlara uymayan tek bir nokta yok muydu? Büyük bir titizlikle İslamiyet'te kusurlar aramaya başladım. Benim ruhum İslamiyet'e tamamen inandığı, bu dinin hak din olduğu gözümün önünde canlandığı halde onda hala kusur arayışım, muhakkak çocukken bize papazlar tarafından İslamiyet'in çok kusurlu, adi, batıl bir din olduğu hakkında yapılan telkinlerden ileri geliyordu. Evvela poligami, yani birkaç kadınla evlenme bahsini buldum. İşte mühim bir kusuru yakalamıştım. Nasıl olur da bir erkek 4 kadınla evlenebilirdi? Yukarıda kendisinden bahsettiğim Müslüman arkadaşım bunu kendisine sorunca bana izah etti ki, İslamiyet ilk yayıldığı zaman Arabistan'da her erkek istediği kadar kadınla birlikte yaşıyor ve onlara karşı hiçbir sorumluluğu da bulunmuyordu. İslam dini kadının sosyal mevkiini düzeltmek için bir erkeğin alabileceği kadın miktarını çok azaltmış ve ona bu kadınlara bakmayı, aralarında adaleti temin etmeyi, onlardan ayrılırsa kendilerine tazminat vermeyi emretmişti. Sonra kimsesiz kalan kadınlar bu sayede bir aileye, o ailenin bir ferdi gibi katılabiliyor, bir esir muamelesi görmüyorlardı. Ayrıca bir erkek için 4 kadın almak bir emir değildi. Şartlarını yerine getirebilecekler için bir izindi. Bu şartları yapamayacaklar için birden fazla evlenmek haramdı. Bunun içindir ki birçok erkeğin ancak bir hanımı vardır. 4'e kadar kadın almaya ancak müsamaha ediliyor. Çok sıkı şartlarla, yani izin veriliyordu. Halbuki Amerika'daki Mormonlar her erkeği birkaç kadın almak için zorluyorlardı. Müslüman arkadaşım, acaba İngiltere'de İngiliz erkekleri tek kadınla mı yaşar diye sordu. Yüzüm kızararak itiraf ettim ki, bugün batılı erkekler evlenmeden evvel, hatta evlendikten sonra
birçok kadınlarla düşüp kalkmaktadırlar. Sonra Müslüman arkadaşımın söylediği sözler, kocasını iş kazalarında harpte kaybetmiş ve kimsesiz kalmış zavallı bir genç kadının bir erkeğin himayesine girme ihtiyacını hatırlattı. İkinci Cihan Harbi bittiği zaman İngiliz radyosunda Dear Sir adlı programda bir zavallı İngiliz kadının şöyle feryat ettiği aklıma geldi. Bu zavallı genç kadın şöyle yalvarıyordu. Genç bir kadınım, kocamı harpte kaybettim. Şimdi kimsesiz kaldım. Korunmaya ihtiyacım var. İyi huylu bir adamın ikinci karısı olmaya ve birinci karısını başımda taşımaya razıyım. Yeter ki bu yalnızlıktan kurtulayım. Bu da gösteriyor ki İslam'da poligami bir ihtiyacı karşılamak içindir. Bu bir emir değil, ancak bir izindir. Bugün esasen işsizlikten, fakirlikten çok yerde kalmamış gibidir. O halde bunu İslam'ın bir kusuru olarak kabul etmeme imkan kalmamıştı. Sonra başka bir kusur daha bulduğumu zannettim. Müslüman arkadaşıma, günde 5 defa ibadet etmek bugünkü hayat tarzımıza nasıl uyar, bu kadar ibadet fazla gelmez mi şeklinde sordum. O gülümseyerek bana şu suali sordu. Sizin piyano çaldığınızı duyuyorum. Müziğe meraklı mısınız? Hem de çok diye cevap verdim. Pekala, her gün egzersiz yapar mısınız? Tabii, işten eve gelir gelmez her gün hiç olmasa 2 saat piyano çalarım diye cevap verdim. Bunun üzerine Müslüman arkadaşım, 5'i bir arada nihayet yarım saat veya bilemediniz 45 dakika sürecek olan bir ibadet size niçin çok geliyor? Siz nasıl piyano egzersizlerini yapmazsanız, piyano çalmak gücünüz azalırsa, Allah-u Teala'yı düşünmek, ona secde ederek lütuflarına şükretmek azaldıkça ona giden yol uzaklaşır. Halbuki her gün yapılan ibadet Allah-u Teala'nın doğru yolunda adım adım ilerlemek demektir diye cevap verdi. Ne kadar haklıydı. Artık Müslümanlığı kabul etmeme bir engel kalmamıştı. Ben İslam dinini bütün ruhum, bütün maneviyatım ile kabul ettim. Gördüğünüz gibi onu öyle ilk bakışta ve hiç düşünmeksizin seçmemiş, aksine onu ancak iyice inceledikten, hatta içinde kusurlar arayıp bunların cevabını bulduktan ve bu dinin her bakımdan tam ve mükemmel olduğunu anladıktan sonra Müslüman olmuştum. Şimdi Müslüman olmakla iftihar ediyorum.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Alo. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
8: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
10: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
11: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
8: Aa, süper oldu. O koptağını geçeceğiz ya. Ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
7: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.

Hoş geldiniz. TGRT FM'de çok sıcak bir haftada buluştuk. Ana kumanda masamıza İbrahim bizimle birlikte, ben Hülya. Her şey keyifli, güzel, sağlıklı olsun diliyoruz. Yeni bir hafta başladı. Bu haftayla beraber artık Ağustos'un ikinci haftasını tamamlayacağız ve ortasına geleceğiz. Hani şu yarısı yaz, yarısı kış denilen, ama bu sene öyle bir yarısı yaz, yarısı kış beklemeyelim. Çok sıcak bir Ağustos. Gerçi İstanbul için yine öğleden sonra böyle bir rüzgar, bir esinti akşam saatinde özellikle kuzey ilçelerde bir serinleme Boğaz kıyısında var. İnsanlar zaten akın akın o tarafa doğru gidip bir parça nefes almaya çalışıyor. Ama yine de sıcak bir Ağustos geçireceğiz. Hatta Ekim'e kadar havanın sıcak olacağı. Ancak yılın ayın ikinci yarısında yine Türkiye'nin kuzeyinde yağışların olabileceği ifade ediliyor. Her yıl açıklanan raporlar var. Türkiye'nin İç bölgeleri için maalesef kuraklık alarmı her raporda yer alıyor. İç Anadolu bölgesi için yağışların her sene giderek azaldığı, Güneydoğu'da o uzun sıcak dönemin giderek daha da uzadığı, mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ifade ediliyor. El Nino bu sene için Birleşmiş Milletler tarafından da açıklandı. Hatta geçmiş yıllarla karşılaştırıldı ve bu geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında biraz daha uzun bir yaz ve daha sert bir kış anlamına gelebilir deniliyor. Bakalım bu sene nasıl bir kış geçireceğiz. Şimdi daha yazın hava serinken, henüz sıcakken, henüz klimalarla bile anca serinleyebilirken kışı düşünmek biraz erken. Ama burada dikkat çekmeye çalıştığımız şey yazların daha sıcak, kışların daha soğuk olacağı ve bu iki mevsim arasındaki makasın giderek açılması tarımla ilgilenenleri zor durumda bırakacağı. Bu grup için biraz daha farklı önlemler, özellikle işte sulamayla ilgili önlemler, yağmura karşı tedbirler. Bir sel oluyor mesela, seraları alıyor götürüyor, kaç yıllık emek bir anda ortadan kayboluyor. Dikkatli olmak gereken dönemdeyiz hepimizin. Bu küresel değişimde maalesef az veya çok payı var ve bu pay bizi giderek daha fazla sorumluluk sahibi yapıyor içinde bulunduğumuz şu ortamda. Bugün için bir hatırlatmada daha bulunayım. Üniversite için tercihlerini yapanlar bunu teslim etmek için son gündeler. Bugün hala kararsızlık yaşayanlar artık değerlendirecekler ve son kararlarını verecekler. Hep konuşulan bir şey var. İşte yapay zeka bazı işleri elimizden aldı. Yani hiç video çekmeden, hiçbir görüntü kaydetmeden, sadece yapay zekaya verdiğiniz bazı komutlarla ürününüzü tanıtabileceğiniz, kendinizi anlatabileceğiniz, artık CV'ler bile yapay zekada hazırlanmış videolar olarak gönderiliyor. Çok enteresan. Bu aynı zamanda o kişinin yapay zekayı ne kadar iyi kullandığını da gösteriyor. Yani şöyle bir şey, sen yapay zekayı ne kadar iyi kullanırsın, işte CV'm. CV zaten yapay zekayla hazırlanmış. Tabii ki dışarıda da hazırlatılmış olabilir ama gün sonunda her iş için bir deneme süreci var ve gönderilen o CV'deki bilgilerin gerçek olup olmadığı da işe başladığınız ikinci günden itibaren, hadi ilk günün hatırına bir şey saymayalım ama ikinci günden itibaren göze batmaya başlar. Üniversitelerin de bir taraftan çok ciddi bir tanıtım atağında olduğunu, hatta festivallerle kendini tanıtmaya çalıştığını görüyoruz. Üniversiteleri gezdiyseniz ve artık bugün karar verecekseniz, sadece dış görünüşüne değil asıl önemli olan kısmı eğitimine bakarak karar vermeyi unutmayın lütfen. Çünkü biz üniversiteye eğitim almaya gidiyoruz.

Efendim biz program içinde farklı başlıkları sizinle paylaşmaya çalışıyoruz. Program içinde özellikle değerlendirmeye çalıştığımız başlıklardan biri sağlık. Bugün de bol su tüketimi konusunu ele almaya çalışacağız. Neden su içmeliyiz? Su vücudumuz için neden faydalı? Özellikle bir diyetisyen gözüyle suya farklı bir bakış açısı getireceğiz ve sizin biraz daha fazla su tüketmeniz için neler yapabileceğimizi göreceğiz.

Şehriye çorbası, kabak dolması, muhallebi. Bugünün takvim yaprağı bize bunları pişirmemizi önermiş. Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara da afiyet olsun diyelim. Sizin mutfağınızda ne pişecek, mutfağınız ne kokacak bilmiyorum ama hava sıcak, çok ağır yemekler tercih etmeyin. Biraz daha soğuk yenen yemekleri, daha az yani yerken daha az ekmek tükettiren ürünleri tercih edin. Hatta bazen bir gece sadece karpuz ve peynir bile serin, güzel bir alternatif olabilir. Evet, bugün için üniversite tercihlerinde son gün olduğunu hatırlatmıştım sevgili dinleyiciler size. Bugün üniversitede artık hangi bölümde okuyacağınızı tercih ettiniz ve bunu sıralama üzerinden yaparak kurumlarla paylaşacağınız, yani YÖK'le paylaşacağınız gün. Bundan sonra artık talepler değerlendirilecek ve üniversitelerin kontenjanlarına göre sıralamalar belli olacak. Size bir sıralama geliyor, bir yüzdelik dilim geliyor. Bu aslında katılan öğrenci, daha önce sınava giren katılan öğrencilerin tercihleriyle bir önceki yılın durum değerlendirmesi, öyle görebiliriz. Tabii ki size bir fikir vermesi açısından önemli ama her yıl güncellendiğini ve o yıl katılan öğrenci ya da o yıl alınan puanlarla, oluşan yüzdelik dilimlerle, okulun, üniversitelerin açtığı kontenjanla güncellendiğini unutmamak lazım.

Evet, altın fiyatlarında son dönemlerdeki düşüş yerini yükselişe bıraktı. Altın 6232 liradan 6668 liraya kadar çıktı. Yıl sonu tahminleri de değişti. Tabii bu şu andaki durumla alakalı. Yani bir sonraki adımda durum değişir de yine İran, Amerika, İsrail arasında şu anda var olan uzlaşma zemini diyelim, yani savaşın bittiğini söyleyemeyiz ama en azından bir uzlaşma zemini oluşturulması için taraflar bir parça hareketli. Bunun devam etmesi durumunda altın yükselir çünkü petrol düşer, ama bunun tersine dönmesi durumunda durum ne olur, onu da yine önümüzdeki günlerde göreceğiz.

Hepimizin istediği önce barış olması tabii ki sadece kendi coğrafyamız için değil, dünyanın neresinde olursa olsun önceliğimiz her zaman barış olması. Barışın olduğu yerde, huzurun olduğu yerde sonrası üzerine bina edilenler konuşulabilir. Ama önce barışa ihtiyacımız var. Önce çocukların güne mutlu başlaması, huzur içinde okullarına gitmesi, keyifle evlerine dönebilmesi, annelerinin, babalarının ya da büyüklerin onları karşılayabilmesi, sokağa çıkıp oynayabilmeleri, hepimizin rahatlıkla işe gidip gelebilmesi, bir birikim ve bir yatırım fikrine sahip olabilmemiz lazım. Çünkü bunların hepsinin huzur içinde, barış içinde olduğunu biliyoruz. İnsanlar sadece o günü kurtarmaya, sadece o öğünde karnını doyurmaya, sadece o günü tamamlamaya odaklandığında ne yerleşik düzenden, ne tarımdan, ne ticaretten, ne sanattan, ne bilimden, ne eğitimden, ne çocuk sahibi olmaktan ve onu sağlıklı, mutlu yetiştirmekten bahsedebiliriz. O yüzden bizim önceliğimiz bütün dünya için barış olmalı. Bir yandan iklim değişikliğinden bahsediyoruz. Buna bir kriz der miyiz, demez miyiz, o ayrı bir şey. Yani iklim krizi yok. Dünya defaatle soğuk ve sıcak periyotlar yaşamış. Evet, bunu hepimiz biliyoruz. Bunun izleri var zaten dünyada. Bununla ilgili yakın tarihe dair belgeler var. Ama gün sonunda bizim şu anda yaşadığımız dönem açısından bakıldığında alışık olduğumuz iklim düzeninin çok hızlı bir şekilde değiştiğini, bunda bizim yaptığımız hataların da payı olduğunu kabul edelim. Yani zaten iklim bir döngü içinde, bazı dönemler daha sıcak, bazı dönemler daha soğuk. Ama biz yaptığımız hatalarla, özellikle çevreyi kirleterek, özellikle deniz suyu sıcaklığının artmasına yol açacak hatalar yaparak, karbon gazı salınımını kontrol etmeyerek, tatlı su kaynaklarımızı temiz tutmayarak, var olan döngüyü, kendi normali içindeki bu salınımı uçlara doğru çekiyoruz. Ama o uçlar bizim insan için konuşalım. Belki diğer canlılar daha kolay uyum sağlıyorlar. İnsan için uyum sağlanması kolay yöntemler değil. Hava biraz sıcak oluyor. Hemen aman klima diyoruz. Ay serin. Hemen aç bir derece daha yüksek. Peki elektrik yoksa ne yapacağız? Klima nasıl çalışacak? Vantilatör nasıl çalışacak? Onları düşünüyor muyuz? Çok katlı binalar yapıyoruz. Elektrik yoksa asansör nasıl çalışacak? Nasıl ineceğiz? Nasıl çıkacağız? Bunları hiç hesaplıyor muyuz? Yani haftalık ineceğiz 20 katlı bir binadan, haftada bir kere aşağı ineceğiz, sonra bir daha inmeyecek miyiz? Ya da bir hastamız olduğunda nasıl indireceğiz? Bütün bunlar bize aslında doğal yaşam şekillerinden uzaklaştıkça hem hayatı daha kolay tükettiğimizi, hem kendimize alışık olmadığımız yaşam biçimlerinin içine sıkıştırdığımızı, hem de dünyanın gidişatına olumsuz bir etki oluşturduğumuzu ortaya koyuyor. Dünyadan artık umudumuzu kesmiş gibi görünüyoruz. Hepimiz gözümüzü uzaya diktik. Herkes kolonileşme peşinde. İşte Amerika, Rusya, Çin, Avrupa ülkeleri, Türkiye, yani uzaya araç gönderiyoruz. İnternet için bunu yapma. Turist olarak gidenlerin sayısı arttı. Yakında o koloni olarak kurulan yerlerde günübirlik konaklamak için paralar verecek insanlar ve bu paralar oradaki koloni alanlarının büyümesi için kullanılacak belki de. Bütün bunlar bize bir şey gösteriyor. Biz ciddi anlamda elimizin altında hepimize yeten bu güzelim dünyayı kirletmek, bozmak için çabalarken, bir taraftan da var olan kaynaklarımızın bir kısmını başka yerlerde yaşayabilmek için harcıyoruz. Mesela Ay'da kolonileşmekten bahsediyoruz. Ay bize en yakın gök cismi. Ay'ın üzerinde oksijen yok. Yaşayabilmek için bize sürekli oksijen üreten bir alan oluşturmamız lazım. Tarım yapamıyoruz. Buradan toprak taşıyıp tarım yapmamız lazım. Suyu kendimizin üretmesi lazım orada. Bütün bunlar için bir sistem kurmamız lazım. Peki neden burada zaten var olan sistemi korumayı düşünmüyoruz da gidip başka bir yerde sistem kurmaya çalışıyoruz? Bunun altında tek bir sebep var. İnsanın maceracı ruhu. İnsan denemekten, insan yanılmaktan, insan hata yapmaktan, ya güzel bir şey yakalarsam, ya doğru bir şey yaparsam duygusuyla defaatle aynı hatayı yapmaktan kurtulamıyor. Bazı kötü alışkanlıklarımızın da aslında ya bu sefer değişirse düşüncesi vardır ya altında. Biraz da öyle galiba. Biz elimizden geldiğince
En azından biz uzaya gidemeyecek olanlar diye düşünelim. Hani bir grup belki kendini kurtaracak, gidecek bir uzay mekiğini bir yere indirecek ve orada o uzay mekiğinin içinde dön, kendine yeten, sürdürülebilir bir hayat kuracak. Bilmiyorum ne kadar olacak, nasıl olacak. Tamamen bilim kurgu konuşuyorum ama biz bu dünyada kalacak olanlar, dünyaya sahip çıkmalıyız. Dünyadaki hayata saygı göstermeliyiz. Bu hayat, bu döngü bizim ve bizden sonra gelecek olanların hayatını devam ettirebilmesi için çok kıymetli.

0: Efendim biz ikinci bölümde sağlık konuşacağız dedik. Sudan bahsedeceğiz. İşte içme suyundan, temiz içme suyundan konuşuyoruz. Su içelim diyoruz değil mi? Su içmek bizim için çok kıymetli. Eğer su içmek konusunda alışkanlığımız yoksa edinmek için bu sıcak havaları lütfen lehimize kullanalım ve bu edindiğimiz alışkanlığı da yıl boyu devam ettirelim. Eğer biraz olsun genel sağlığımıza yatırım yapmaktan hoşlanıyorsak, eğer genel sağlığımızın korunması, işte böbrek sağlığımız, kanımızın akışkanlığı, sıcak havada mesela terlemek, bunalıyoruz, bir bardak su içiyoruz. Bu bizim vücudumuzdaki klima sistemini harekete geçiriyor. Çok kıymetli değil mi? Bir bardak suyla o hissettiğimiz ferahlık, o anlık ferahlık aslında vücudumuzun genel anlamda ferahlığı anlamına da geliyor. Bunu sağlayabilmek için işte gün içinde bardak bardak su içmek lazım. Bir bardağı birden değil ama mesela bir bardağı üçe bölerek birkaç dakika arayla tüketebiliriz. Çok sıcak zamanlarda, çok sıcak günlerde, buharlaşmanın, bedenimizden terlemenin arttığı dönemlerde içtiğimiz su miktarını da arttırmak gerekiyor. Bu son derece doğal bir durum. Peki bebekler, onlar ne yapacak? Bebekleri de anneler daha sık emzirmeniz gerektiğini unutmayın. Bebekler ağlayarak susadıklarını gösterirler. İşte şimdi biraz önce emzirdim. Karnı tok, altı temiz. Uyusun biraz dinlensin. Öyle olmuyor. Bazen sadece susadığı için ağlıyor. Anne sütünün çok enteresan bir özelliği var. Emzirmeye başladığınızda ilk birkaç dakika gelen su çok süt çok sulu. O öncelikle bebeğin su ihtiyacını karşılıyor. Bebek emmeye devam ettikçe daha yağlı, daha kıvamlı, besin değeri daha yüksek bir süt gelmeye başlıyor. O yüzden bebeğinizi emzirirken kısa sürelerle emzirmeyin. O bebeğe sadece su sağlar. Ama emzirmeye devam ettiğinizde işte gerçek beslenme ortaya çıkar. Bebeğinizi daha uzun süre emzirirseniz. Burada kuralımız ne? Bebek bırakana kadar. Genelde annelerin kucağında uyurlar. Biraz daha sabır göstermek lazım. Öyle uyur gibi olur, sonra tekrar döner emmeye çalışır. Bu sürece biraz saygı duyun ve biraz dinlenmek için fırsata dönüştürün lütfen. En güzel şey bir bebeğin annesiyle kurduğu o teması, o ten tene teması seyredebilmek. Bir anne için en büyük mutluluk. O sıcaklığı, o nasıl o duygusal açlığını hissediyor ve sizi yanında istiyorsa, siz de bu açlığı bebeğiniz size sarıldığında, yanınızdayken, onu emzirirken, uyurken hafifçe yanına uzanarak ya da güzelce sarılarak tamamlamaya çalışın. Gerçekten çok kıymetli bir şey. Bize sevdiğimiz insanların verebileceği en büyük hediye. Bu dünyadaki en güzel şey birbirini seven bir aile. Onun üstüne sağlık geliyor, onun üstüne varsa ekonomik zenginlikleriniz geliyor, onun üstüne gezdiğiniz yerler, yediğiniz yemekler geliyor, güldüğünüz anlar geliyor, belki tartıştığınız anlar geliyor, tartıştığınız ama birbirinizden vazgeçmediğiniz. Bu çok kıymetli gerçekten. Aile olmak, gerçekten aile olmak, onun için doğrusunu hissedebilmek ve onu onunla paylaşabilmek, fikrinize değer verildiğini görmek ve saygı göstermek karşı tarafa, bütün bunlar bir araya geldiğinde aslında kendimizi bu dünya içinde anlamlı hissediyoruz. Yoksa anne olmak, baba olmak, evlat olmak, akraba olmak başka ne anlam taşır ki? Sizin karşılıklı duyduğunuz hazdan ibaret, birbirinizi koruyup kollamaktan, birbirinizi gördüğünüz anda hissettiğiniz mutluluktan ibaret. Eyvah yine geldiler dediğiniz akrabalardan ya da işte çocuklardan, ay yine çağırıyor denilen anne babalardan olmamak lazım. Burada sadece evlatlara yükleniliyor. Ya işte nesil böyle, anne babayla ilgilenmiyor, anne babayı sevmiyor, anne babaya zaman ayırmıyor. Ama bir dönüp bakmak lazım. İnsan ne ekerse onu biçiyor. Acaba o şimdi çocuklarından şikayet eden anne baba kendisi evlatken anne babasına nasıl davrandı? Herkes dediğim gibi bir parça eksiğini biçiyor. Biraz imtihan dünyası, biraz sabır dünyası. İnşallah emeklerin karşılığını alacağımız bir yarınımız olsun. Öyle söyleyelim. Her şey bugün için değil, bazen de sadece yarın için çalışıyoruz. son günlerde yine estetikten çok bahsediliyor. Bazı ünlüler estetik yaptırmışlar ve işte rakamları konuşuluyor. Sadece bir yüz gerdirmeye 10 milyon TL verilir mi? Şimdi işi sahne olan, belki de sadece sesiyle yaptığı rolle değil aynı zamanda fiziğiyle de bunu bütünleyen ve para kazanan insanlar var. Dolayısıyla bizim onların yerine karar vermemiz mümkün değil. Ama 10 milyon da az para değil. Varmış ki vermiş diyelim. Zenginin malı durumuna düşmeyelim. Ama bu estetikte bir çılgınlığa dönüşüldüğünü ve insanların giderek birbirine benzediğini, iyi yapılmamış estetiklerin ah keşke hiç yüzüme dokundurtmasaydım dedirttiğini, bir de sanatçıların o kadar hızlı değişiminin bize o sanatçıyla kurduğumuz bağı da sorgulattığını söylemek lazım. Yani sesi duyuyorsunuz, evet aynı sanatçı, ama görüntü sanki birisi ona playback yapıyor gibi. Dolayısıyla o bağı da hakikaten biraz sıcak tutmak ve böyle hani çok radikal, çok marjinal değişiklikler yerine küçük dokunuşlarla, minik gençlik hileleriyle işi sürdürmek lazım galiba. Ben izninizi isteyelim bu saat için. Birazdan sağlık konuşmak üzere buluşacağız. Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'nden diş hekimi Ahmet Faruk Kılıç bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Bugün sağlıklı bir ağız nasıl olmalı? Ağzın sağlıklı olması için hangi bakımları rutinde yapmalıyız? Bunların sonuçları nedir? Bunları konuşacağız. Aslında sadece belli bir yaş için değil, belki ilk diş fırçalama alışkanlıklarını elde ettiğimiz yaşlardan itibaren konuşacağız. Sağlıklı bir ağız deyince ne anlıyoruz?
1: Sağlıklı bir ağız dediğimizde aslında ilk başta çürüklerden arınmış, tedavileri yapılmış, diş eti problemleri varsa tedavileri yapılmış, yani rutin, ağrısı olmayan, diş eti kanaması olmayan bir ağız anlıyoruz. Bunu yapabilmek için rutin kontrollere geliyor olmamız lazım. Rutin fırçalama, diş fırçalama alışkanlığımızı iyi yapabiliyor olmamız lazım.
0: Ne demek rutin diş fırçalama alışkanlığı?
1: Şimdi sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez en az 2-2,5 dakika olacak bir fırçalama isteriz. Bunu yapabilmek için ağız içine uyacak, çok büyük bir başlığı olmayan, yumuşak fırça kıllarına sahip bir diş fırçası isteriz. Ve buna ek olarak bir diş ipi bakımı isteriz. Rutinde çok yapılmayan bir şeydir ne yazık ki, ama çok büyük oranda arayüzlerden dişler çürüme yapar ve diş ipi bakımıyla bunu çok büyük oranda engelleriz.
0: Yani arayüz dediğimiz aslında dişlerin birbirine değdiği yerler.
1: Evet, evet.
0: Buralara sıkışan yemek artıkları vesaireler dişleri oradan
1: fırçayla
0: çürümeye.
1: Fırçayla çıkamaz ne yazık ki. Diş ipiyle çıkartmak gerekir. Gözle çürümeleri görülmez. Genelde o yüzden ihmal edilir. Ama 6 ayda bir rutin kontrollere geldiğimiz zaman röntgende biz farkına varırız. Yani biz de ağız içine baktığımızda arayüz çürüğü çok bariz değilse anlayamayız. Ama röntgen aldığımız zaman çok net şekilde
0: belli
1: olur.
0: Şimdi buradan başlayalım. Bunu sonra yaşlara göre biraz değiştirerek soracağım ama iyi bir fırçalama için yumuşak başlıklı bir diş fırçasına ihtiyacımız var dediniz. Şimdi diş fırçasıyla ilgili o kadar çok seçeneğimiz var ki kıllarının özelliklerinden tutun başlığın özelliğine kadar. Eskiden bizim bildiğimiz böyle dikdörtgen şeklinde diş fırçaları vardı. Onun üzerine reklamlarda kocaman bir parça diş macunu sıkarlardı ve onunla ağzımız köpük köpük fırçalardık. Şimdi bunlar bu görüntü değişmeye başladı. Diş fırçası değişti, küçüldü. Diş fırçası elektrikli oldu. Hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Sadece ağzımıza tutmak yeterli. İşte biraz önce 2-2,5 dakika fırçalamak gerekir dediniz. Bunun bile süresini tutan ve hatırlatan diş fırçaları var. Böyle bir diş fırçasından mı bahsediyoruz? İyi bir ağız sağlığı için, yoksa manuel bir fırça da bizim işimizi görür mü?
1: Aslında bahsettiğimiz şeyleri rutinde güzel şekilde yapabilirsek manuel normal bir fırça işimizi görür. Ama tabii ki diğer teknolojinin bize kazandırdığı elektrikli fırçaları, anlattığınız gibi süreyi dahi tutan fırçaları kullanmak işimizi kolaylaştırır. Mümkünse bunları biz tavsiye ediyoruz. Özellikle basınç sensörlü fırçaları sıklıkla tavsiye ediyoruz. Çünkü ideal bir basınç yapmadığımız zaman fırçaladık zannederiz ama aslında fırçalamıyor oluruz.
0: Ne demek ideal bir basınç? Yani çok mu bastırmalıyız dişimize, yoksa tamamen yüzeysel mi tutmalıyız?
1: Hayır, ikisinin ortası aslında. Yani hiç değmeden böyle çok küçük bir basınçla yaptığımız fırçalama mekanik temizliği yapamaz. Ama hı-hı, aksi şekilde çok bastırarak yaptığımız, hı-hı, fırçalama da bu sefer diş etlerimizi rahatsız etmeye başlar. Bunun tam ortasını isteriz aslında biz. Yani kişi aslında kendi zamanla bunu el hassasiyeti olarak oturtur. Ama burada el hassasiyetini direkt ortadan kaldıran elektronik fırçalarda, elektrikli fırçalarda basınç sensörü moduyla iyi bir fırçalama elde edebiliyoruz.
0: Doğru aralığı onlar kendisi tespit,
1: evet,
0: ediyor.
1: Yani çok bastırdığınız zaman basınç sensörü olan modeller ya kırmızı ışıkla uyarır ya titreşimle uyarır. Biz isteriz ki o basınç sensörü neredeyse yanacak kadar ama yakmayacak şekilde, hı-hı, bir fırçalama yapalım.
0: O sınırda kalalım.
1: Evet.
0: Peki. Yine reklamlardan hareketle biraz önce dedim ki fırçanın üzerine kocaman bir parça diş macunu sıkılırdı. Diş macununa bir diş hekimi olarak bakış açınız nasıl?
1: Şimdi biz diş macununda çürük önleyici özelliği olduğu için florür maddesini isteriz. Genelde kafa karışıklığı oluşturan bir malzeme, hı-hı, maddedir.
0: Çok tartışılıyor. Florürsüz olanı hatta tam,
1: evet,
0: tersi sence.
1: Yani doğal olsun, içeriği, hı-hı, doğal olsun dediğimiz zaman florür içermeyen macunlarla karşılaşıyoruz ama florürün çok ciddi anlamda bir çürük önleyici özelliği var. O yüzden diş hekimleri çürük önleyici macun istediğinde bunu kesinlikle ister. Genelde kafa karışıklığının sebebi florür zehirlenmesi, hı hı, şeklinde olur. Florür zehirlenmesi yaşayabilmek için iki tüp macunu açıp yemek gerekiyor. Yani, hmm, o an bunu yapabilmek gerekiyor. Mümkün olacak bir şey değil. Yani sağlıklı, hmm, bir durumda olabilecek bir şey değil. Genelde küçük çocuklarda endişe edilir. Çocuk yutar diye, hmm, endişe edilir ama oradaki dozlar zaten normal. O bahsettiğiniz reklamlarda gözüken kadar büyük dozlar kullanmıyoruz. Yani, hmm, belki küçük bebeklerde bile biz bunu tavsiye ediyoruz. Sürüntü tarzında, işte büyüdükçe pirinç şeklinde, nohut şeklinde, yani boyutlar aslında buralarda kalıyor. Yani o belki gördüğünüzün dörtte birini maksimum, hmm, sürelim diyoruz biz. Ama tabii görsel olarak güzel gözükmesi için reklamlar biraz daha farklı olabiliyor.
0: Biraz rengi görünecek, biraz şekli, evet, şemali görünecek, çizgileri görünecek derken biraz abartılıyor olabilir. Ama orada gün sonunda ideal olanın işte bir mercimek tanesi, bir maksimum bir nohut tanesi kadar olduğunda aklımızdan çıkartmayalım. Peki hiç diş macunu olmadan diş fırçalamak, yani sadece suyla mekanik bir temizlik, bunun bir faydası var mı?
1: Aslında mekanik temizliğin çok büyük faydası var. Yani biz çürük önleyici özellik için macun istiyoruz dedik ama hiçbir o elimizde seçenek yoksa, sadece fırçamız varsa dahi fırçalamayı bırakmayalım ki o mekanik temizlik de plağı diş ve diş etinden uzaklaştırabilelim. Bunu, hı hı, rutinde tavsiye etmeyiz ama elimizde sadece bu varsa bu yöntemi tabii ki kullanalım isteriz.
0: Yani yine de diş fırçalamaktan vazgeçmeyeceğiz.
1: Tabii ki.
0: Ne kazanıyoruz diş fırçalayarak biz?
1: Şimdi,
0: ağız sağlığı için.
1: Çürüğü oluşturan ana plak dokusunu ağzın uzaklaştırıyoruz. Yani bunu her gün
0: nedir
1: rutin.
0: Nedir bunlar? Yani yemek artıkları mı
1: aslında
0: sadece?
1: Aslında karbonhidrat besin grubuyla başlayan ve ağızda işte plağı oluşturan, asidik ortamı oluşturan materyallerden bahsediyoruz. Bakterilerden bahsediyoruz. Bu besin artığı olur. Zamanla iyi bakılmamış ağızda bakteri plağı olur. Bunları fırçayla uzaklaştırmamız gerekiyor. Aslında her yemekten sonra ya da işte sabah akşam rutin olarak söyleriz biz. Bunu uzaklaştırırsak ağızda böyle bir bakteri ortamı oluşmaz. Ama diyelim ki oluştu. En azından büyümesini engelleriz. Küçük çürüklerin büyümesini engelleriz. Ama tabii ki artık iş işten geçtiyse bunların tedavileri de yapılması, hı, gerekir. Ama fırçalama bu anlamda çok büyük bir fayda sağlıyor bize.
0: Dişimizi fırçaladığımızda bir beyazlık elde etmek isteriz. Reklamlarda da öyle, bir diş hekimine gittiğimizdeki beklentimiz de öyle. Bu sebeple işte diş temizlikleri yapılıyor, farklı farklı macunlar kullanılıyor, yeni sistemli diş temizleyici malzemeler alınıyor. Herkesin dişi çok beyaz mıdır?
1: Aslında bu kişiden kişiye değişecek bir durum. Yani nasıl ten rengi herkeste farklı, aslında diş rengi de farklı. Yani burada dişin dentin ve mine dediğimiz iki tabakası mevcut. Dentin dediğimiz aslında görünmeyen içteki kısım, daha sarı bir doku. Mine dediğimiz direkt gözle gördüğümüz daha beyaz, hatta bazen griye kaçabilen bir doku. Bunların kalınlıkları, renginin yoğunluğu tamamen kişiden kişiye özgü bir durum. Yani sarı diş her zaman kötü bir diş demek değil. Yani doğalı oysa yapacak bir şeyimiz yok ama nedir? Güncelde bizim diş beyazlatma dediğimiz yöntemlerle rengini açabiliyoruz. Bir, 1,5 yılda bir tekrarlanabiliyor bu işlem. Ama fırçaladığımız zaman her zaman bembeyaz bir diş aslında elde etmek kolay değil. Yani dişin doğalı neyse onu elde edebiliyoruz. Ama beslenme alışkanlığına bağlı, işte çay kahveye bağlı oluşabilecek lekeler fırçayla ya da bizim klinikte yapabileceğimiz diş temizleme ve polisaj dediğimiz işlemlerle geçebiliyor.
0: Evde de diş beyazlatan, diş temizleyen sistemler var. Diş hekimi olarak yine bunlara bakış açınızı merak ediyorum.
1: Bizim kullandığımız yöntemler diş beyazlatmada ofis tipi dediğimiz klinik içinde yapılan ve ev tipi dediğimiz hastaya özgü ölçüler alınıp plaklar oluşturulup ve hastamıza özgü dozda ayarlanan diş beyazlatıcı ajanları verebiliyoruz. Bu tabii tamamen kişinin inisiyatifinde kalıyor. Yani biz atıyorum 5 saat kullan diyoruz ama 8 saat kullanabilip dişi ve diş etini tahriş edebiliyor. Yani bizim kontrolümüzün dışında olduğu zaman rutinde çok çok tavsiye etmiyoruz ama o kontrolü sağlayabileceğimize inanıyorsak, geçmişte böyle bir tecrübemiz varsa yapabiliyoruz ama internette kişiye özgü olmayan herhangi bir satılan beyazlatıcıları rutinde çok tavsiye etmeyiz. Çünkü bunun günün sonunda bir kimyasal bir ajan olduğunu bilmek lazım ve diş ve diş eti dokusunu ciddi oranda tahrip edebildiğini bilmek lazım. Orada kullanım dozlarını hekimin yine ayarlamasını istiyoruz.
0: Dişimizi beyazlatmaya çalışırken dişin minesine kalıcı hasar verebiliriz ya da diş etlerimize zarar verebiliriz. Bunlardan kaçınmak için yine bunu bir klinik ortamında aslında yürütmek belki daha mantıklı. Peki bizim evde bu tür ağır aşındırıcılar, beyazlatıcılar olmadan yapabileceğimiz bir şey var mı fırçalamak dışında?
1: Şimdi fırçalamak dışında aslında çok çok bir seçeneğimiz yok. Yani beslenme alışkanlığımızı burada düzenleyelim diyebiliriz. Yani çok çay kahve içiyorsak bunu azaltalım diyebiliriz ya da peşine çay kahveden sonra peşine bir ağız bakımı ekleyelim diyebiliriz. En azından basit bir çalkalama ekleyelim diyebiliriz günlük alışkanlıklarda. Ama mesela karşılaştığımız işte limonla, karbonatla böyle dişleri ciddi oranda aşındırabilecek ve geri dönüşü olmayan hassasiyet problemleri oluşturabilecek malzemeleri ev ortamında tavsiye etmiyoruz.
0: Yani çilekle ovalım ya da işte karbonatla limonu karıştıralım, fırçalayalımların bir faydası yok.
1: Yok ve hatta zararı var. Yani rutin kullanımda ciddi hassasiyet problemleriyle bize başvuran hastalarımız oluyor ve işte geçmişi sorguladığımızda bu tarz yöntemler denediği ortaya çıkıyor.
0: Bunlar geri dönüşümü olan hasarlar mı? Yani dişte diyelim ki beyazlatmak için karbonatla, limonla fırçaladı ve bunu alışkanlık haline getirdi. Belli periyotlarda sürekli yaptı ve dişinde sıcağı soğuğa hassasiyetle geldi size. Buradan bir geri dönüşü var mı bu işin?
1: Şimdi burada basit bir şekilde geri dönüşü ne yazık ki yok. Bizim dişe bir tedavi uygulamamız gerekiyor. Bu dolgu olabiliyor. Eğer çok aşındırdıysa dişi kaplama olabiliyor. Eğer içteki pulpa dokusu dediğimiz dokuya bir hasar geldiyse, yani canlı sinir dokusuna geldiyse kanal tedavisi ya da çekime kadar gidebiliyor. Yani özellikle ev tipi beyazlatmada biz bazen karşılaşırız. Dişin sinir dokusuna kadar bir kimyasal kullanımı olur. Yani kişi kendi kendine yapmaya çalıştığı zaman yani bu sinir hasarı günün sonunda diş çekimine kadar gidebilir. O yüzden bunlara çok dikkat etmek gerekiyor.
0: Burada önemli yine bilmemiz gereken bir şey, beyazlatmaya çalışırken aslında o doku hasar gördüğünde oradaki o yüzeydeki pürüz arttığında lekelenme riski de artıyor.
1: Tabii ki. Yani her zaman çapraşık dişlerde de olur. Dediğiniz gibi pürüzlenmiş dişlerde de leke daha fazla tutulur. Yani pürüzsüz cilalı bir yüzeydense çok daha sık temizlik ihtiyacı doğar ve günün sonunda işte kaplamalara doğru bizi ne yazık ki yönlendirir.
0: Diş macunu ve diş fırçasından sonra biraz önce maalesef Türkiye'de kullanım alışkanlığı çok değil ama diş ipi dediniz, özellikle arayüzdeki çürüklerin, o çürük başlangıçlarının önemli sebeplerinden biri diş ipi kullanmamak dediniz. Diş ipinin ağız sağlığındaki yeri nedir?
1: Şimdi diş ipi her gün aslında rutinimizde olması gereken bir malzeme. Her akşam özellikle biz tavsiye ederiz. Bu rutin düz dişipleri işte 30-40 santim kopartılarak parmaklar yöntemiyle yapılabilir. Güncelde artık saplı dişipi, kürdan dişipi diye marketlerde satılan dişipleri var. Rutinde alışkanlığı olmayan biri onlarla daha kolay yapabildiği için kullanat şeklinde bunları alıp yapabilir. Fırçalamanın akabinde bu tüm arayüzlere tek tek girip dişlerin yüzeyine dişipini yaslayarak çekeceğimiz, yine en azından 1,5-2 dakika vakit ayıracağımız, aslında biz

0: diş hekimine başvurma konusunda harekete geçirmeli.
1: Tabii ki. Yani diş eti kanaması dediniz mesela. Bu bizim için çok önemli bir durum. Rutin fırçalanmayan dişlerde plak zamanla diş etinde iltihap oluşturur. Yani gingivitis dediğimiz ya da daha ilerisi periyodontitis dediğimiz diş eti iltihapları, kanamalı diş eti durumu oluşur. Ve bu uzun vadede önemsenmediği durumda kemik kaybıyla sonuçlanır ve kemik kaybı da eğer rutin kontrollere gelinmiyorsa artık sallanan bir dişe kadar ne yazık ki yolu var ve bize bu aşamada geldiğinde hastalarımız elimizden de çekim dışında bir seçenek kalmıyor ve kemik kaybı olan bölgede implant tedavisi de kolayca yapamıyoruz. Yani çok çok zor bir duruma dönmüş oluyor hastamızın dişleri. O yüzden kontrolleri muhakkak yapalım, bakımları muhakkak yapalım istiyoruz.
0: Sağlıklı bir ağzın yolu aslında alışkanlıklardan geçiyor. Alışkanlıklar da genelde çocukluk yaşlarda elde ediliyor. Biz ağız diş sağlığı ile ilgili çocuklarımızı hangi yaşlardan itibaren eğitmeliyiz? Mesela süt dişleri, onların temizliği, annenin çocuğun süt dişleri düşerken takınması gereken tavır, o dişler düştükten sonra ardından gelen dişlerin biraz daha kalıcılar onlar. Onların korunması, bu konuyla ilgili de dinleyicilerimizi bilgilendirelim
1: Şimdi
0: mi?
1: süt dişleri 6 aylık bir bebekte çıkmaya başlar. Bu değişebilir. 8. ay, 9. ay, 1 yaş olabilir. Yani bir aralıktır bu. İlk diş çıktığı andan itibaren biz ağız bakımının başlamasını isteriz. Yani o diş
0: Ne
1: süt
0: yapacak
1: dişi de
0: o ilk
1: olsa.
0: dişe?
1: Yani bunu tabii ki bebek kendi yapamayacak. Annesi temiz bir tülbent yardımıyla olabilir. Parmak fırçaları artık güncelde var. Bunlarla olabilir. Basit haliyle fırçalayacak. Yani o tek dişi macunsuz kendi mekanik şekilde fırçalayacak. Hatta burada çocuk diş hekimliği dernekleri 6 aylıktan itibaren florlu macun bile tavsiye eder. Yani literatürde ama çocuğun yutmasından endişe ettiğimiz zaman çok çok macun olmasa bile buna fırçayla mekanik temizliği yapacağız. Bu dişler yavaş yavaş çıkmaya başlayacak çocuk büyüdükçe. Yani 2 yaşında, 2,5 yaşında çoğu çocuk süt dişlerinin tamamını çıkartmış olur. Ve beslenme alışkanlıkları da eğer çok ideal değilse, çok paketli rafine gıda, şeker tüketiyorsa 2-2,5 yaşında çoğu dişi çürümüş çocuklar bizim kliniğimize ne yazık ki başvuruyor. Yani bunlar çok erken yaş çürükleri.
0: Çok üzücü değil mi o
1: Çok
0: küçük
1: üzücü. Yani
0: yaşlar?
1: ağrıyla geliyorlar. Yapılabilecek şeyler çok kısıtlı. Yani koltukta oturabilecek bir yaş o bilinçte değil. Genelde bu tarz durumda ciddi sıkıntılar varsa, tedavi gerekiyorsa çocuklar genel anesteziyle tedaviler yapılıyor çocuk diş hekimi uzmanlarımız tarafından. Bunu yaşamamak için ilk diş çıktığı andan itibaren velinin fırçalaması lazım. Yavaş yavaş işte 1-1,5 yaşından sonra çocuğun eline verebileceği işte yine silikon fırçalar var. Yine çocuklara uygun üretilmiş zararı olmayan fırçalar var. Bunlarla hem sanki bir diş kaşıyıcısı gibi hem fırça gibi yumuşak şekilde çocuğa da verilip yapılabilir. Yavaş yavaş bu alışkanlık kazandırılabilir. Bu yaş büyüdükçe 4-5 yaşlardan itibaren artık çocuğun kendi sorumluluğuna geçmeye başlar. Yani 5-6 yaşına kadar belki anne baba bir fiil işin içinde olsun isteriz ama bir yerden sonra işte çocuğa bunu sevdirebilmek lazım. Yani bu çocukta alışkanlık kazanılırsa ileride bu çocuk çok çok çok rahat eder. Çünkü bizim şu an karşılaştığımız çürükler genelde iyi fırçalıyorum ama dişim çürüdü şeklinde olur. Geçmişe baktığımızda işte o ergenlik döneminde bakılmayan, fırçalanmayan dişlerin böyle 20'li yaşlarda, 30'lu yaşlarda, ilerleyen yaşlarda sıkıntı çıkarttığını görürüz. Eğer alışkanlık küçükten başlarsa çok daha rahat ederiz.
0: Aslında bir çocuğumuza eğer iyi bir gelecek hayal ediyorsak, onun devamı için bir aksiyon almak istiyorsak doğru alışkanlıkları kazandırmalıyız. Onlardan biri de ağız diş sağlığı için yapılması gereken bu bakım. Diş fırçalamaktan ve diş ipinden bahsettik. Bunun dışında genel anlamda bilmemiz gereken, mesela sabah fırçalamak mı daha önemli, akşam yatmadan önce fırçalamak mı daha önemli? Bu arada hiçbir şey mi, mesela fırçaladıktan sonra çocuklar bahsettik. Dişini fırçalıyor. Yatmadan önce hadi bir de süt içiriyoruz onlara mesela üstüne
1: Evet.
0: yatarken. Biraz kitap okuyoruz. Bir de ılık ballı süt içiriyoruz rahat uyusun diye.
1: Biz şimdi sabah akşam fırçalamayı hep konuşuruz ama ikisi arasında bir tercih yapmak gerekiyor.

0: gerekecekse akşam fırçalaması çok daha önemli bizim için. Çünkü gün içerisinde bütün yediğimiz, içtiğimiz ağızda kalıyor ve biz bunları temizlemeden uyursak ağız içinde bakterilerin gelişimini sağlayabileceği asidik bir ortam bırakmış oluyoruz. Uyurken tükürük akışı da azalacağı için daha kuru, bakterilerin daha dişi zarar verebileceği bir ortam oluşturmuş oluyoruz. O yüzden gece yatmadan hemen önce fırçalamayı tavsiye ediyoruz. Bahsettiğiniz gibi mesela fırçaladık ve bir şeyler yedik içtik. Yanlış. Bir şeyler yiyip içiyorsak yeniden bir fırçalama ihtiyacı
1: mesela bir şeyler mevcut. Yedik içtik, üstüne bir kahve içtik mesela, çok daha mı zararlı?
0: Şimdi kahve, sade bir kahve içiyorsak leke anlamında bir zararı olur, ama mesela sütlü bir kahve içiyorsak, yani karbonhidrat besin grubu işin içine giriyorsa ne yazık ki çok zarar veriyoruz dişlere, çürük başlangıcı anlamında. O yüzden mümkünse sabah akşam, sabah uyandığımızda da olabilir, kahvaltıdan bir 15-20 dakika sonra da olabilir. Hemen peşine çok tavsiye etmiyoruz. Çünkü yine besinler ağızda sindirilmeye başladığı için asidik bir ortam oluşturur. Hemen peşine yaparsak uzun vadede hafif de olsa bir hassasiyet riskiyle karşı karşıya oluruz. O yüzden sabah ya uyandığımızda ya kahvaltıdan bir 15-20 dakika sonra, muhakkak akşam yatmadan, yani hemen fırçaladıktan sonra yatacak şekilde bir bakım yapmamız lazım.
1: O zaman çocuklara yatmadan da ballı süt içirmiyoruz.
0: Tabii ki.
1: Önce sütü içecek, sonra diş fırçalayacak, sonra yatacak, uyuyacak. İşte aslında yaptığımızı zannediyoruz. Mesela çocuk dişini fırçaladı, yattı, sütünü içti, uyudu. Bu aslında çocuk için yaptığımız iyi bir şey değil. Çocuğa yanlış bir alışkanlık kazandırdık.
0: Ne yazık ki. Yani bebeklerde de mesela sık karşılaşırız. Yani bir emzirme dönemi olur çocuğun beslenmesi için. Burada süt dişleri çok ciddi çürüme meyilindedir. Eğer bunu bebeklerde yapmak zorunda kaldığımız anlar olacaktır. Ya da o sütü vermek zorunda, uyusun, mayısın diye yapmak zorunda olduğumuz anlar olacaktır. Bunun sıklığı ve bunu yapıyorsak gündüzündeki bakımımız çok önemli oluyor.
1: İşte yatmadan, hani uyumadan bile önce şöyle bir tülbentle o var olan dişlerin üzerine temizleyebiliriz. Evet. Temiz bir tülbentle. O dönem tabii annelerin özellikle bebeğin peşinde o kadar çok koşturduğunu biliyoruz ki, hani buna gelene kadar yapmamız gereken çok iş var deyip atlıyor olabilirler, ama o süt dişleri sonra gelecek olan dişlere kılavuzluk edecek. Bir de hep şöyle bir düşünce var. Nasıl olsa kalıcı diş değil bunlar.
0: Evet, çok yanlış bir düşünce ne yazık ki. Çünkü süt dişi, özellikle arka süt dişleri 8-9 yaşına kadar ağızda kalıyor. Hatta 11-12'ye kadar kalan çocuklar bile görüyoruz. Eğer bu dişler çok erken çürürse, 2,5 yaşında çıktı, çürüdü, 4-5 sene o bölgenin boş kaldığı bir senaryodan bahsediyoruz. Oradaki kemik gelişiminin, alttan gelecek olan dişin yerini koruması anlamında çok büyük bir kayıp yaşıyoruz. Ya dişler birbirini kaydırmaya başlıyor, alttaki diş gömülü kalabiliyor. Kemik gelişimi geri kalıp çene bozukluğu, kapanış bozukluğu, eklem bozukluğu, yani bir sürü sıkıntı yaşayabiliyoruz. O yüzden süt dişlerinin aslında bizim için göründüğünden çok daha fazla önemi var. O yüzden iyi alışkanlığı verebilirsek, tabii ki bahsettiğiniz gibi küçük yaşlarda, bebeklik döneminde anneler özellikle çok zorlanır. Burada işte babaların belki desteğini konuşuyor olabiliriz. Yani bu bakımları bir şekilde yapabildiğimizin en iyisini yapacak şekilde yaparsak ileride çok daha rahat bir, yani çocuklar için çok daha rahat bir süreç olur. Yetişkinlik döneminde de kişinin kendisi için çok daha sağlıklı bir ağız yapısı olmuş olur.
1: Çapraşık dişler tedavi edilmesi bir süreç. Edilmezse üst üste bindiği yüzeyler hem çürüme açısından hem leke açısından problem, hem çiğneme sindirim problemlerine yol açıyor. Dolayısıyla bizim süt dişlerine mümkün olduğunca doğal süreci içinde çocuğun sağlıklı bir şekilde ağzında tutmaya ihtiyacımız var. Ben bugün için çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı bir ağız için dikkat etmemiz gerekenleri konuştuk. Belki önümüzdeki süreçte bunların içinden tek tek seçtiğimiz konuları yine konuşuruz. Özellikle çapraşık dişler ve orada gerekli olan tedaviler çocuklar için, yetişkinlikte bile görüyorum diş teli takanlar. Çok ileri yaşta bile ihtiyacı olduğu için takan uzmanlar, doktorlar, hatta doktor arkadaşlarım var. Demek ki her yaşta oluyor.
0: Evet.
1: Her yaşta ihtiyaç duyulabiliyor.
0: Her zaman rutin kontrollerle bu sıkıntıları çözebilmek lazım.
1: Yani sıkıntı, yani evet, bir daha dikkat çekelim. Evet, doğru söylüyorsunuz.
0: Yani çapraşık diş bazen genetikte olabilir. Yani illaki gerekebilir. Küçüklükte iyi bakılsa bile genetik bunu gerektiriyorsa, çünkü iskeletle ilgili bir durum aslında. Mümkün olan en basit tedaviyle bunu çözebilmek isteriz. Bu da düzenli kontrollerle.
1: Kontrolde yakalamakla evet. alakalı. Çok teşekkür ediyorum bugün
0: Rica
1: için.
0: Ederiz.
1: Tekrar görüşmek üzere sevgili.
0: Görüşmek üzere.
1: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Uzman diyetisyen Esra Mutlu ile birlikteyiz. Bugün su tüketiminden konuşacağız. Meteoroloji havaların ısındığını, daha da ısınacağını söylüyor. Peki o zaman su tüketimi konusunda ne kadar bilinçliyiz? Ne biliyoruz, ne bilmiyoruz, neleri düzeltmeliyiz ve onlardan konuşalım istedik. Esra, merhaba.
2: Merhabalar.
1: Neden su?
2: Neden su? Tek bir kelimeyle söylersem su hayattır aslında. Yani susuz kesinlikle bir hayat düşünülemez. Ama bilinç, yani yarı bilinçlenmişiz diyebiliriz aslında suyla ilgili gördüğümüz danışanlarımız üzerinden de. Şimdi çok güzel su tüketimi var. Bazen de şöyle bir şey oluyor. Su tükettiğimizi zannediyoruz. Ya ben evet su içiyorum diyor mesela çoğu danışanımız. Diyoruz ki bunu bir ölçelim. Ne kadar içiyoruz, ne kadar bitirebiliriz. Çünkü bazen hani suyu bardakla koyuyoruz, içiyoruz ama fark etmiyoruz. Ya da içtiğimiz çay kahveleri aslında bir su yerine sayabiliyoruz. Ya da sıvı ihtiyacımızı karşıladığımızı düşünüyoruz. Ama su çay kahve yerine geçmez. Su her zaman için ayrıdır.
1: Ya da çay kahve de su yerine geçmez.
2: Aynen öyle. Çay kahve de su yerine geçmez. Kilogram başına 30 mililitre olarak aslında kişinin ihtiyacı. Şimdi bu ne demek? 70 kilo bir insanın 70 kiloyu 30'a çarpıyorsunuz. Günlük 2.1-2.5 arasında mutlaka litre su içmesi gerekiyor. İşte 50 kilo bir insanda 1.5 litre içer. 100 kilo bir insanda 3 litre içer. Şimdi böyle bir algı vardır. Hani 3 litre su içeyim. Evet ama şimdi 50-55 kilo bir insan için de 3 litre fazladır.
1: Bu durumda su aslında faydadan çok zarar da getirebilir
2: durumda,
1: değil mi?
2: Tabii böbrekleri de aslında yormuş oluyoruz bu noktada.
1: Bir de suda suyla atılan vitaminler de var.
2: Kesinlikle suda eriyen vitaminlerle ilgili de sıkıntı olabilir. O yüzden her şeyin belirli bir ölçü. Bu şekilde hesaplayarak günlükte ortalama yaklaşık 2-2.5 litre gibi genel olarak kilomuza baktığımızda su içmemiz gerekir. Su şöyle, bazen susuzlukla açlık da çok karıştırılır. Yani insan aslında su içmediğinde bir açlık ve baş ağrısı yaşar. Fakat bunu acıktığını düşünerek yemeğe yönlenir kişi. Aslında orada da bir durup önce bir su içmek lazım.
1: Ya da şunu mu sormalıyız kendimize? Aç mıyım yoksa susadım mı?
2: Aynen öyle. Aç mıyım, susuz muyum, bir durmak lazım. Yani bu fark edilmeyen aslında atladığımız bir noktadır ama susuzluğun böyle bir belirtisi de var. Çok hani evet, susamayı beklemek de vücut bir şey gösteriyorsa diyor ki yani susadım, evet su iç. Ama onun dışında güne yayarak düzenli ölçülerde de mutlaka bir su tüketimimiz, alışkanlık haline getirmemiz gerekir.
1: Aslında vücut, yani biz susadığımızda, vücut susadığı alarmını verdiğinde biz normalde içmemiz gereken suyu, yani periyodu atlamış oluyoruz.
2: Tabii onu almamış oluyorsunuz. Bunun aslında en iyi idrar renginden görürsünüz. İdrar rengimizin çok açık, beyaza yakın olması lazım. Bazen idrar renginin koyulaştığını görmek aslında sizin suyu yetersiz aldığınızı gösterir. Kabızlık, suyu yeterli içmediğimizi gösterir. Bunları da tabii baz aldığınızda zaten, şimdi mesela su içiyorum dediği zaman diyoruz ki yani idrar rengimiz nasıl, koyu mu ya da kabızlık var mı falan. Ama burada fark ediyoruz ki hakikaten aslında suyu eksik içebiliyoruz.
1: Şimdi normal birisi için, normal sağlıklı birisi için aslında bu düzenlenebilir bir durum. Ama kişilerde bir takım şey, demans gibi, yaşlılık gibi, bazı ilaçlara bağlı ağız kuruluğu gibi mesela diyabette. Bunlar da aslında su içiyorum ama bunlar hastalıktan gibi bir algı da oluşturabiliyor. Dolayısıyla burada bizim ya da yanımızdaki kişilerin bir düzen kurması lazım. Peki susuzluk belirtisi, biraz önce idrardan ve susuzluk hissinden bahsettik. Onun dışında aslında susadığımızı gösteren ama bizim belirtiyi atladığımız durumlar var mı?
2: Var tabii. Mesela cilt kuruluğu, dediğim gibi kabızlık, baş dönmeleri, hele ki şimdi sıcaklarda. Yani burada suyla aslında mineral kaybı da yaşadığımızı gösteriyor. O yüzden mutlaka bazı belirtilerde de dikkat etmek gerekiyor.
1: Bazen baş ağrısı susuzluk belirtisi oluyor. Ve hemen bir ağrı kesici içmeye yöneliyoruz. Halbuki önce bir bardak su içsek.
2: Kesinlikle. Önce bir su içip vücudu bir arındırıp. Mesela özellikle şey isteriz. Her sabah kalkınca ve dişlerimizi fırçaladıktan sonra iç organ yıkama gibi düşünün. Böyle bir bardak o bir suyu içmek gerekiyor.
1: Bir şey koymak lazım mesela. Bu arada işte limon sıkanlar, sirke, bal kaynatanlar, maydanoz yapanlar.
2: Yani evet, o kadar çok şey var. Şimdi koymak lazım mı? Şöyle. Şimdi koyduğunuz şey size mucizevi bir şey yapmıyor. Yani ben o suya maydanoz veya tarçın